0: bugün orada olan, şey dün orada olan, bugün başka bir pozisyon olan arkadaşlarımızın tümü de vardı. O nedenle ben yazımda asıl öne çıkardığım şey şu. Siz başka bir Türkiye hayal ediyorsanız, başka bir bölge hayal ediyorsanız, başka bir dünya hayal ediyorsanız CHP'den ayrılmanıza gerek yok. CHP'de yapılması gereken işler vardır. Siz bunu bir arada bir süreçle yeniden organize edebilirsiniz. Çünkü CHP gibi bir partinin asıl iddiasına ben iktidar olacağım ve bu süreci yöneteceğim. Öyle bir şeye dönüştü ki iş. Bakın Türkiye'de biz erken seçimi konuştuk, baskın seçimi konuştuk. Şu anki mevcut durumda gözüken o ki Türkiye'de seçim Nisan 2028'de yapılacak. Ya şimdi ortada baskın seçim yok. Erken seçim yok. Olağan bir seçim süreci olacak. Nisan 2028 dediğiniz tarih neredeyse 2 yıl. 2 yıllık süre içinde olmayan bir yerde partiye şu tartıştırılıyor. Partinin kurumsal yapısına da zarar veriliyor. 26 Temmuz'a kadar olağanüstü kurultay yapılmazsa parti CHP seçime giremez. Yok böyle bir gerçeklik. Böyle bir şey yok. Olmayan işler üzerinden, politik olmayan, ideolojik söylemi olmayan, fikri bir açılımı olmayan söylemler üzerinden yapılan işler partiye zarar veriyor. Kimsenin Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar verme hakkı olduğu kanaatinde değilim.
1: Peki. Sizin, özür dilerim, size soracaktım. Milletvekili dediğinizde evet ben o detayı atladım. Yani şimdi orada olup yarın yeni partiye gitmeyecek milletvekilleri de olabilir. Ama şu listede...
0: Yani benim kişisel olarak tanıdığım milletvekilleri var. O kadarını söyleyebilirim. Benim birebir konuştuğum ama şu anda 95'in içinde görünen milletvekilleri var.
2: 10 tane var.
3: Ben hocam. Akademisyen...
4: Ay aman giden gitsin
3: vallahi. Akademisyen titiziyle orada Ümit Dikbayır'ın ismi var zaten. Ümit Bey ayrıldı.
1: Partiden ayrıldı.
3: O liste biraz eski galiba.
0: Adnan Bekar da vardır orada.
3: Adnan Bekar yok.
0: Adnan Bekar yok mu?
3: O yok.
1: Bu liste şuna göre yapılmış.
3: Adnan Bey yok.
1: Ana muhalefet olacak. Özgür Özel'le beraber hareket edeceklere göre yapılmış. Şekilde. Siz ne dersiniz? İki taraf şimdi, açısından da değerlendirelim.
3: Evet.
1: Bir Kemal Bey'in arınma diyerek mahkeme kararının da göreve gelmesi. İki arayış. Sanki yani Özgür Özel'in ve arkadaşları durumu arayış içinde olmak. Gecikmiyoruz diyor Özgür Özel.
3: Yok.
1: Gecikiyorlar mı? Ve iş koptu mu sizce?
3: Yok. Aslında şöyle işin kopmadığını bilmiyorum tabii ama... Bir gecikme olduğunu düşünmüyorum. Özgür Bey'in açıkladığı planda da gayet rasyonel bir plan olarak görülüyor. Onu da şimdi açıklayacağım. Fakat daha önceki konuşmalarla ilgili şunu belirtmem gerekiyor. Şimdi siyasi partilerde ayrışma illaki programlar ve ideolojilerden dolayı olmayabilir. Bazen aynı şeyi ben ifade ederim. Aynı şeyi Sezin Hanım ifade eder. Toplumda karşılığı Sezin Hanım'ın daha fazladır. Toplum ona inanır. Aynı şeyi söylememize rağmen. Eğer ki ben Sezin Hanım'ın daha fazla inandırıcılığı olmasına rağmen Sezin Hanım'ın önünü kapatıyorsam Sezin Hanım der ki Çağatay toplum aynı şeyi söylememize rağmen sana değil bana inanıyor ama sen benim yolumu kapatıyorsun. Dolayısıyla benim artık ayrılmaktan ve kendi yoluma gitmekten başka çarem kalmayabilir der. Demokratik ülkelerde, demokratik siyasi partilerin çok partili sistemlerin olduğu bütün ülkelerde program üzerinden ayrışmalar yaşandığı gibi aynı zamanda kişiler üzerinden de ayrışmalar yaşanabilir. Kişisel mücadele olarak ifade ederiz biz bunu. Aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk kuruluş aşamasındaki ayrışma da kısmen buna benziyor. Yenilikçiler ve gelenekçilerde. Evet. Orada yenilikçilerle gelenekçiler arasında... Sisteme karşı bir tutumda bir farklılaşma vardı. Yenilikçiler 1990'lı 91 seçimlerinin sonrasına giden, oraya kadar gider aslında o tartışma. Diyordu ki biz milli görüşün sadece belirli bir seçmen kitlesine hitap edebildiğimiz milli görüş ideolojisini esnetmemiz gerekiyor. Ne için? Genel itibariyle merkez sağ seçmenine hitap edebilmek için. Nitekim Adalet ve Kalkınma Partisi, İlk kurulduktan sonra Yalçın Akdoğan'ın o zaman genel başkan yardımcısıydı, kuruculardandı. Onun editörlüğünde Adalet ve Kalkınma Partisi nasıl bir partidir, kimliği nedir sorusuyla ilgili bir kitap yayınladı, derleme kitap. Kitabın başlığı da muhafazakar demokrasiydi. Demokrat. Yani biz muhafazakar ve demokrat bir partiyiz. Bu Avrupa'daki o Hristiyan demokratlar bağlamında da bir benzişme yaşandı. Hatta sonraki dönemlerde Birleşik Krallık'taki muhafazakarların da üyesi bulundu.

0: Çekya'daki de ODS Partisi'nin ve Polonya'daki daha sonrasında Hak ve Hukuk ve Adalet Partisi'nin üyesi olduğu Uluslararası Partiye de Adalet ve Kalkınma Partisi üye oldu sonrasında. Bugün Meloni'nin de bulunduğu parti. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi de o dönemde topluma, hani deniyor ya, yeni bir şey söylüyor musunuz? Yeni bir şey söylemedi. Adalet ve Kalkınma Partisi milli görüşe bir şey söyledi. Dedi ki biz merkeze açılmamız lazım.
1: Fakat şöyle,
0: yani aslında hatta
1: milli görüşe söylediği çok kısa,
2: çok doğru.
1: Çok doğru, kısa sürdü ama hemen topluma
0: şunu söyledi. Şunu söyledi. Dedi ki iki orada husus var. Milli görüşe ideolojik bir şey söyledi kendi parti içerisinde gelenekselcilere. Dışarıya ise biz artık değiştik. Biz artık anladık. Biz artık bu çöken merkez sağın, güvenini kaybeden merkez sağın yerine geliyoruz dedi. Ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002 seçimleri, 3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra ilk ziyareti kimeydi? İlk ziyareti seçimleri kazandı. Hatırlıyor musunuz ilk kim olduğunu? Rahmetli Sayın Süleyman Demirel'iydi. İlk ziyareti Cumhurbaşkanı olmamasına rağmen Güneş Sokak'ta evine giderek bu bir mesajdı. Dedi ki biz artık merkez sağız. Anlatabildim mi? Merkez sağ niye çöktü peki?
2: Vallahi
0: Adalet ve Kalkınma Partisi
2: bunu
0: aslında o dönemki Anavatan Partisi ve Doğru Yol Partisi'nden program olarak çok farklı bir şey söylemiyordu. Avrupa Birliği'ni Anavatan Partisi savunuyordu. Fakat o dönem için Mesut Yılmaz ve Tansu Çiller'in toplum içerisindeki güvenilirliği azalmıştı. O yüzden aynı şeyi söylemelerine rağmen seçmenin büyük bir bölümü, %34'ü dedi ki biz önü kesilen, işte hapis cezası vesaire gibi şiir okuma, onları biliyorsunuz. Önü kesilen genç, Sayın Erdoğan'ın dönemde 47 yaşında biliyorsunuz, Sayın Recep Tayyip Erdoğan 47 yaşında. Abdullah Güller, Bülent Arınçlar 50'lerin yaşlarının başlarındalar. 48 doğumlar, 48-55 nesli diyelim. Önü kesilen, iyi bir şeyler yapmaya çalışan bu yeni bir siyasi kadroya destek veriyoruz diyerek seçmenin %34'ü oraya yöneldi. Dolayısıyla illa böyle bir ideolojik bir ayrışma mı var diyemeyiz. Geçmişteki örneklerle ilgili olarak da şunu söylemek istiyorum. Mustafa Sarıgül örneği verildi, Güven Partisi örneği verildi, Turan Fevzioğlu'nun. Fakat oradaki ayrışmalar çok bugünkünden çok farklı. Türkiye demokratik siyasi tarihinde, sadece Türkiye değil, mevcut bir genel başkanın yargı kararıyla, o hukuki kısmı tartışmalıdır, o ayrı bir konu, ama bir realiteye baktığımız zaman yargı kararıyla mevcut genel başkan alınıyor, eski genel başkan getiriliyor. Eski genel başkan olduğu için, o ona taraf olduğundan değil, eski genel başkan 2020 kongresindeki yönetim getiriliyor. Bunun üzerine bir tartışma çıkıyor. Ve bunun gerçekten dünya demokrasi tarihinde
2: hatta
0: bir
2: öyle
0: örneği
2: ki,
0: yok.
2: Özgür Özel şunu söyledi, keşke kayyum gelseydi. O noktaya
0: ve,
2: geldi.
0: Evet, ve diğer geçmişteki örneklere baktığımız zaman ayrışma partileri mevcut genel merkezin yapısını kıramadığı, orayı mağlup edemediği için ayrışmalar yaşanıyor. Evet. Fakat bunda tam tersi bir durum var. Ve yine toplumdaki şu andaki bugün için konuşuyorum. Ciddi anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren seçmen açısından en azından bunu söyleyebiliriz. Bu konuda Özgür Özel'in yanında durma durumu var. Programla ilgili olarak Kemal Bey'e de haksızlık yapılmaması gereken husus Necdet Bey'in söylediği Baykal dönemindeki o katı laik, aslında milli görüşçülere, yenilikçilerin söylediğini Kemal Bey ve ekibi Baykal'a söyledi farklı farklı olayların sonucunda. Dedi ki artık biz bu laiklikten çıkmamız ve partimizi esnetmemiz gerekiyor demişti. Esnetti. Yeni isimler aldı. Hatta o isimlerden bir tanesi işte bu şu anda o 25 kişi içerisinde bulunan bazı isimler de o sağdan daha önce siyaset yapan isimler var. Farklı yerlerde siyaset yapan isimler var. Ve bu yapmış olduğunun sonucunda 2023 yılında haksızlık yapmıyoruz ama şu da var. Cumhurbaşkanı adayı oldu o projesin.
2: Evet.
0: Ve kaybetti. Sosyal demokrat kimliğine vurgu yapılıyor. Yüzyıllık Sosyal Demokrat Parti kimliği, ki bu aslında bu yanlış bir yaklaşımdır. Çünkü Sosyal Demokrat Parti kimliği 65 yılından sonra ortanın solu söylemiyle öne çıkan bir kimliktir. O tartışmaya girmeyelim. Hatta şunu da sorabiliriz. Yani rahmetli İnönü ile rahmetli Ecevit arasında askere, bu 71 muhtırasına tutum farkı dışında programda ne vardı? Yani sosyal demokrattı. İsmet İnönü de ortanın solunu ilk geliştiren Nihat Erim'le beraber Sayın rahmetli İsmet İnönü'ydü. Bülent Ecevit arasında bir ayrışma yoktu.
2: Paşa ama ne vardı? CHP'den
0: Paşam
2: ayrılmıştı.
0: Artık gençlere mi bıraksak artık demişlerdi.
2: Evet, toparlarsanız.
0: Ha, buydu. Kişiseldi olaylar. Her neyse bugüne ben gelecek olursam şimdi şunu ifade etmek istiyorum. Sosyal Demokrat Parti kimliğiyle Türkiye'de de demokrasinin zayıf

0: düşüş olacağı tahmin edildiği için istifa etti ve Eylül ayında İngiltere'de başbakan değişecek. Değil mi? Şimdi burada ise vatandaşın duyduğu, bu sadece bir işte 2026 yılında mahkemenin aldığı bir karara duyulan tepki değil. Burada şanslar verildi. En son şans 2023 yılında Cumhurbaşkanı adayı olarak bu ülkenin en önemli makamına aday olma şerefiyle verildi ve kaybedildi. Bu kadar.
1: Peki.
0: Şimdi bu plana geleceğim ama çünkü ben çok az...
1: Bir araya gitmem lazım. Tamam.
0: Sizin hanımınızı soracağım. Şey yapmamam lazım.
1: Ben, buyurun. Benim derdim lütfen.
0: Özgür, o zaman aradan sonra mı devam edeyim?
1: Aradan sonra devam edin isterseniz.
0: Tamam, peki.
1: Bu plana.
0: Tamam.
1: Çünkü benim derdim Rütük.
0: Tabii tabii. Yok,
1: dakikaları siz... tutturmam lazım.
0: Tamam, tamam. Çok aradan kızıyorum. Sonra devam edeyim.
1: Rütük, Allah'tan tamam. Da suyu var Ankara'da.
0: Tamam, öyle yapalım.
1: Kısa bir araya gideceğiz. Aradan sonra hızla devam edeceğiz.
2: Biz sadece sizlerle ortak bir yaşam sürdüğümüzü bilmenizi ve bizi böyle kabul etmenizi istiyoruz. Biz sizi seviyoruz. Biz de bu yaşamdayız.
3: Son verilere göre otizm vakasına rastlama oranı geçmiş yıllarda 10.000'de 4 iken bugün 36'da 1. Destek olun, ışık olun.

0: Habertürk gündemle yanınızda olmaya devam ediyoruz. Sürem çok hızlı akıyor. Hızlı gitmeniz. Çağatay Hocam, bugüne gelelim.
1: Şimdi bugün
0: gecikiyorlar mı, gecikmiyorlar mı?
1: Yok.
0: Toplumda kimi kesimler kafaları mı karışık, niye partiyi kurmuyor diyorlar. Hı hı. Necdet Bey gibi iyimser isimler hala iş bitmiş değil.
1: Evet.
0: Diyor, gerekçelerini ortaya koyuyor, bir uzlaşma sağlanabilir diyor. Hı hı. Ne dersiniz?
1: Çünkü üç ihtimal de var. Yani üç tane plan yapmasının sebebi biraz üç ihtimal de var. Birincisi,
0: listeyi verelim ortaya.
1: Sezin Hanım'ın da söylediği Yargıtay aşaması var. 20 Temmuz adli tatil başlıyor. Belki o güne kadar zannetmiyorum ama belki bir karar çıkar iptal yönünde. Hiç zannetmiyorum. 31 Ağustos'ta sonra yeni dönem başlıyor. Adli yıl yeniden başlayacak. Eylül ayında vesaire belki bir karar çıkabilir. Bir bu aşaması var işin. İkincisi, şimdi resmi olarak açıklanmadı galiba bildiğim kadarıyla ama 16 Eylül'den sonra bir kurultay süreci başlatılacak deniyor. Evet. Fakat tabii listeye burada da şimdi 4 ay deniliyor, Nisan'a kadar uzaklığını uzatılacak deniyor. Bakın, siyasi partiler kanunumuza ve bu kanuna uygun olarak çıkartılan Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğü ve o tüzüğe uygun olarak çıkartılan kongreler yönetmeliğine göre bu işi 2,5 ayda, 3 ayda, 3 ayda bitirirsiniz. En son bakın Kemal Bey'in genel başkanlığında yapılan ve işte bu mutlak mutlan gerekçesiyle iptal edilen kurultayın takvimi 4,5 ay sürdü ki rahat rahat yapıldı.
0: Evet.
1: Ben gerçekten eğer böyle bir karar varsa onu Sezin Hanım söyledi.
2: Kemal Bey de 4-5 ay dedi.
1: Yani
2: Kemal Bey 4-5 ay dedi.
1: Kesinlikle öyle Nisan 2027'ye yani kadar falan kesinlikle buna gerek yok. İtiraz süreleri, üye çizelgelerinin askıda bulunması vesaire bu kısımlarla ilgili bütün süreçler dahil olmak üzere itiraz süreleri de dahil olmak üzere İl kongreleri, ilçe kongreleri günümüzün teknolojik imkanlarıyla intranet gibi vesaire teknolojik imkanları da dikkate aldığımızda 3 ay içerisinde, 3,5 ay içerisinde çok çok rahat rahat yapabilirsiniz. Bu bir. İki, ama bizim siyasi partiler kanunumuz der ki üyeler delegeleri, delegeler ilçe delegelerini, ilçe delegeleri il delegelerini, il delegelerini kurultay delegeleri genel başkanı seçer. Fakat bu çok böyle alttan yukarıya doğru çok demokratik görülen bir sisteme olmamıza rağmen nedense Türkiye'de kurultay yoluyla siz bir genel başkanı kolay kolay değiştiremezsiniz. Ve ne yazık ki çoğu zaman ne zaman ki bir genel başkanla il yönetimi ters düştü, bu demokrasinin bir gereğidir. Ben işte Ankara'da genel başkan olabilirim. Burdur il başkanı, Aydın il başkanı, Hakkari il başkanı benimle aynı düşünmekte zorunda değil demokrasinin gereği olarak. Ama takdir edersiniz ki baktığımız zaman tarihimizde hemen ne olur? Görevden almalar olur.
0: Evet.
1: Ve bizim o mahalle delegeleri ve sonra mahalle delegeleri, çünkü üyelerin orada rol oynadığı doğrudan 2 milyon, yaklaşık 2 milyon CHP üyesinin rol oynayacağı tek yer orası. Eğer bir mücadele yapılacaksa, Sayın Özgür Bey'in kafasındaki buysa eğer, biz ilçe kongrelerini kazanırız, il kongrelerini kazanırız, sonra da kurultayda ben çıkar gene kazanırım düşüncesi varsa, şu da akılda var ama. Yalnız öyle bir süreç ki bu,

0: İl ve ilçe yönetimlerinin kontrolünde yapıldığı için bu delegeler, orada yargı yok, noter yok, öyle bir şey yok. İtirazlar, il başkanının, il yönetim kurulu kararı kesin oluyor mesela delegelerle ilgili, üyelerle ilgili bütün itirazlar. Burada bir kaygı var. Anlatabilir miyim? Evet. Bu da çok önemli bir konu. Eğer orada bana sorarsanız olması gereken yapılması gereken. Böyle durumlarda nasıl devletler arası ilişkilerde de tamir ediciler araya girer ya. Tamir edicilerin araya girip, belki de girmişlerdir, arka kapılarda genelde onlar konuşurlar. Bunlar, gelin bir kurultay oluşturalım, kurultay kurulu oluşturalım ve gerçekten çok şeffaf bir şekilde üyelerimizin katılımıyla il mahalle delegelerimizden başlayarak seçimlerimizi yapalım ve sonra gidelim yeni bir yapılanmayla Cumhuriyet Halk Partisi önünü açalım. Bu işi yapmak isterlerse, gönülleri varsa bu iş bu şekilde çözülebilir ve belki de bu yılın sonuna kadar da biter.
1: Belki çok barış da böyle gelir.
0: Ama bu olmayacak. Tabii barışı getirecek olan tek yer burası. Evet. Üyelerin aktif katılımıyla seçilecek bir, üyelerin aktif şeffaf katılımıyla
1: bir kurultay seçilecek kurulu.
0: Evet, yeni bir süreç. Bu getirir barışı. Ama gönül varsa, yani gerçekten adil delege seçimleri yapılacaksa, Türkiye'deki siyasi parti pratiklerine baktığımız zaman, CHP özelinde söylemiyorum, genel olarak bütün siyasi partilerimizde bu açıda biraz bizim karnemizin zayıf olduğunun altını çizmem gerekiyor. Bunu da ifade edeyim. Bu durumda işte orada bir tıkanıklık, artık yargıdan bir sonuç gelmiyor. Parti için mücadelede de bir sonuç gelmiyor. Ne demişti Sayın Muharrem İnce? Hani onun ifadesi olduğu için tırnak içerisinde söylüyorum. Atatürk gelse bile bu kongreyi kazanamaz demişti. Hani evet. Bu yapıdan bahsediyorum, anlatabildim mi? Bunu görürse o zaman der ki yeni parti olarak yola çıkıyoruz. Ha, yedek parti
2: bu arada o, Sayın İnce eğer ki CHP'de kalıyor.
0: O seçime katılma ama gitmişti de. Evet. O seçime katılma ihtimalini hani garanti altına almak için yedek parti kısmı o. Biliyorsunuz siyasi partiler kanununa göre seçime katılmak için seçim gününden 6 ay önce sizin teşkilatlanmanızı tamamlamanız, kongrenizi yapmanız gerekiyor. Yeni parti diyelim kuruldu. 5 ay sonra seçim yapılacak, giremiyor.
1: O baskı seçime
0: o zaman
1: karşı
0: yedek partiden girilecek. Ama
3: yapılmışı
0: diyor.
3: Var. Bu. Peki yani. Partide burcular gitti ya. Evet. Afyon peki, belediye gibi. Başkanı.
0: Peki. Biraz hızlı anlatınca kopuk kopuk konuşulabilir ama.
1: Çok iyi anlattınız. Öneriniz de bence belki aranan barışı sağlayacak bir öneri.
0: Tabii aslında o olması lazım ama zor görünüyor.
1: Evet. Siz ne dersiniz?
4: Zor gözüküyor. Yani evet, idealinde belki böyle olabilirdi ama o idealin olması için zaten bu yani bir takım yaşanmışlıkların olmaması gerekiyordu. Şimdi o yaşanmışlıklardan sonra ya daha ilk gününden CHP Genel Merkezi'nin önünde yaptığı konuşmada, güvercinli konuşmasında Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'den bahsetmesi, ilk baştan itibaren mutlak mutlak konusunun hemen ertesinde bir arınma söylemi çıkması ve özellikle bu delegelerden tutun Özgür Özel yönetiminde tarafların ya bilfiil ya birkaç kişi 3-5 kişi değil. Ya siz öyle bir arınma projesinden bahsediyorsunuz ki bütün bu yönetim zaten yolsuz. Bizi yolsuzluğa batırdılar gibi Özgür Özel yönetimine öyle bir suçlama var. Toptan bir suçlama var. Onun için hatta da işte bunlar FETÖ'cü, öyleci, böyleci. Yani çok şey söylendi. Artık o polis gücüyle girmek binalara sadece bir defa yaşanmadı. Üst üste olmuş ben oldu. Bütün o değiştirilen il başkanları vesaire.
1: Fakat diğer taraftan da bazı videolar da dolaşıyor. Görevden alınan il başkanları binaları devrederken her taraf tahrip edilmiş. Duvarlara yazılar yazılmış. Ya yani karşılıklı bir tahrip gücü yüksek bomba gibi.
4: İşte orada haksızlığa uğradığını düşünen taraf artık ya o hain hikayesi oradan çıkıyor. Siz yol arkadaşı olduğunu düşündüğünüz biri size bir şey yaparsa hainlerse, yoksa tanımadığınız biri veya uzaktaki biri değil, yani o size kötülük yapmış olur veya başka bir şey olur. Burada öyle bir psikoloji doğduğu için en baştan itibaren zaten vazo kırıldı, parçası kalmadı bana kalırsa. Ya bu saatten sonra bir araya gelinse de bir inandırıcılığı olmaz.
1: Peki. Yeni parti kuruldu. İlk akla gelen soru şu. Bu da Özgür Özel'in şu cümlelerinden. Ya bir otobüsümüz de yok ama otobüsümüz de olmasın, binamız da olmasın. Tabure var, sandık var, portakal sandığı var. Yeni parti nasıl finanse edilecek? İddia ana muhalefetin yerine geçecekleri yönünde. Hazine mi finanse edecek yeni partiyi?
5: Hayır.
1: Hazine yardım meselesi nasıl?
5: Bugünden yarına olmuyor.
3: Evet, o ana muhalefet.

0: Muhalefet partisi olmanızla ilgili bir husus değil. Doğrudan doğru seçime iştirak edip rey almanızla ilgili bir husus o. Son seçimlere göre belirlenir. 2026 yılında mesela Adalet ve Kalkınma Partisi yönünden 2,5 milyar TL mertebesindedir. Cumhuriyet Halk Partisi Siyasi Partiler Kanunu'na göre ana muhalefet partisi olduğu için 1,5 milyar mertebesindedir. Bunlar niye önemlidir? Seçimden önce bizim 298 sayılı kanun buna cevaz verir. 3 katına kadar hazine yardımı alırsınız. Yani bu söylediğim rakamları 3'le çarparsanız muazzam rakamlardır bunlar. Ana muhalefet partisi olmakla ilgili değildir bu. Seçime iştirakla ilgilidir. Şimdi kıymetli Mustafa Aslan hocamın ifade ettiği iki husustan acizane itirazım var. Sonra da bir derli toplu belirtmek istiyorum düşüncelerimi. Bir, baskın seçim. Şimdi bu çok büyük bir mügalatadır. Bu hukuken yok hükmündedir. Bizim bir hocamız vardı Haluk Bulcuoğlu, kulakları çınlasın. Öküzün altında buzağı, buzağın altında inek, ineğin altında deve, devenin altında gergereyi aramayın. Benim suallerim nettir derdi. Şimdi Türkiye demokratik açıdan çözüm üretme sanatıdır. Siyasi partilerimiz muazzam ön alırlar. Adalet ve Kalkınma Partisi seçime girerken parası veya hazine yardımı mı vardı? Yoktu. Ama hatırlayınız o gün kıymetli hoca ifadeyi buyurdu. %34 rey alırken Anadolu İhtilali diye manşet atmışlardı. O dönemi hatırlayınız. Çok önemli bir anayasa kitapçığı gerginliği, inanılmaz bir devalüasyon, 700 bin liradan, bu rakam gerçek, 1 milyon 300 bin liraya çıkmış bir dolar kuru ve halkın Kahir ekseriyetinde bir arayış vardı. Bu arayış demokrasi arayışı değildi. Bu arayış farklı bir takım statüko arayışları değildi. Bu arayış bir çıkış, nefes alma arayışıydı. Şimdi hocanın diğer sorusu temayül yoklamalarıyla ilgili. Mesela orada hakim gözetimi olmamasıyla ilgili bahsetti. Ekrem İmamoğlu'nun eski adıyla Ekrem Müdafaa'nın Cumhurbaşkanı adayı seçilme hadisesi böyledir. 15 milyon katıldı, 25 yok, milyon.
1: Benim bu, hadi ben ikisini ben, de kastetmedim ben.
0: Yok zaten böyle bir husus söylediniz. İl başkanı, denetim başkanı, ilçe başkanı.
1: Mahalle delegeleri seçimini de.
0: Onu söyleyeyim genel, evet onu anladım evet, işte. Tam da doğru anladım. Hı. Delege seçimi genel merkezin yapacağı başvuru neticesinde İlçe seçim kurulu hakim gözetimine tabi hale getirilir. Bu siyasi partiler kanunu için çok
2: tamam,
0: önemlidir.
2: Tamam, buna takılmayalım.
0: Bu yani çok önemlidir. Objektiflik getirme
1: ilgili,
0: açısından. Yoksa
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongreler yönetmeliğine de bakabilirsiniz.
0: Bakalım yani kanuna aykırı bir düzenleme getiremeyiz. Tüzük de burada. Tüzüğe bu niye önemlidir?
1: Bunu hatta söyleyebilirsiniz.
0: Bu niye şey önemlidir? 15 milyon rey aldı Ekrem Bey. 25 milyon kıymetli Dilek Hanım'ın beyanı. Ben diyorum ki 35 milyon oy aldı. Nasıl denetleyeceksiniz? İlçe seçim kurulu kontrolünden geçirerek.
1: Bakın, şimdi, bir
0: devam edeyim ama kıymetli hocam. Bakın not aldım.
1: Ben size şöyle bir şey.
3: Kongre
1: şimdi,
3: ve kurul.
1: Not aldım. Şimdi kongre kurultay değil. Kıymetli en önemli yer üyenin aktif olduğu. Burası çok önemli bir şey. Bakın bu CHP sistem konusu bu. CHP, AK Parti, o parti, bu parti meselesi
0: hakim
1: değil.
0: Hakim gözetiminde şimdi delege bakın, seçimi yapamaz
1: şimdi
0: mısınız
1: diyelim
0: kıymetli hocam?
1: Mahalle seçimi yapıyoruz. CHP evet, kongre yönetmeliğini açın. Evet. CHP de diğer partilerle ilgili açabilirsiniz. Diyelim ki şöyle bir şey oldu. Biz burada kaç kişi şu anda? 6 kişiyiz. Sandık kurduk, mahalle delegelerini seçiyoruz. Sandıktan 11 tane zarf çıktı. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Uygulamada. Sandığı döküyoruz, 11 tane zarf var. 6 kişiyiz burada, nasıl 11 tane oldu? İçine koyuyoruz 11 zarfı. Rastgele 5 tanesini alıp yırtıp atıyoruz. Bu 6 zarfla yapıyoruz işi.
0: İşte bunun için hakim denetiminde olması
1: yok ifade. İşte, ya, ama yok işte olmadığı için yazılıyor.
3: Bakın,
1: bu şu anda yapılan uygulamayı
0: bakın,
1: söylüyorum.
0: Bakın
1: ben
0: uygulamayı bir kenara koyuyorum.
1: Hakim denetimi
0: ama
1: orada yok. Ama orada yanlış bilgilendirme olur. Ben
0: hayır,
1: o zaman boşuna
0: ama yanlış bilgilendirmeyi zaten biz yapınca olmuyor da kıymetli hocam biz yapınca
1: hayır,
0: mı
1: hayır yanlış bilgilendirme
0: bakın,
1: şu.
0: Genel merkezin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kıymetli genel merkezi
1: hakim
0: denetiminde bir kurultay başlatan
1: olmaz
0: mı? Bakın, soruyorum.
1: Başlatma. Bugüne kadar hiçbir bir siyasi parti oldu
0: bakın,
1: mu?
0: Bakın yeni bir arınma, yeni bir sayfa
1: İtirazlar kime yapılıyor
0: Kemal
1: mesela?
0: Kılıçdaroğlu.
1: İtirazlar kime bakın, yapılıyor? Ya, Cem Bey itirazlar kime yapılıyor?
0: Bakın birbirimizin bilgisini sınayacaksak.
1: Hayır bir şey söylemiyorum ama
0: şey
1: yanlış bilgilendirme.
0: Hayır siz yanlış bilgilendiriyorsunuz.
1: İtirazlar kime yapılıyor?
0: Ki,
1: bir soru soruyorum.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin
1: bir soru soruyorum.
0: İlçe, il silsile-i meratiple yapılır. Diğer hususta da hakim gözetiminde yapıyorsanız İlse Seçim Kurulu
1: bir şey
0: Başkanı hakime yaparsınız.
1: Bir şey soruyorum
0: 7 kişiden
1: size.
0: Müteşekkildir.
1: Bir soru soruyorum.
0: Devam edelim. 2 tane üyesi
1: soru
0: vardır.
1: Sormam izin
0: ben size ama farklı bir şey söylüyorum.
1: Hayır. Bir soru sormam izin
0: ki,
1: hakim yok
3: siz,
1: ortada.
3: Ya, burada
1: orada hakim yok.
3: Bakın, bakın.
1: Orada hakim
0: kıymetli
1: yok.
0: Hocam.
1: İlçe kongrelerinden sonra ilçe seçim kurulu. İlçe seçim
3: kıymetli
1: kurulu.
3: Mahalle, arkadaşlar.
1: İlçe
3: ya, bence hocam.
0: Kıymetli hocam. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Yargıtay derecatından sonra şu an kongre yapamazsınız. Birbirinizi kandırmayalım. Yargıtay bozma kararı verdi. Hadi yap kongreni. Andersen'den masallar.

0: kimse hikaye anlatmaz. Hakim gözetiminde bir seçim kararı almasının da hukuki bir engel var mıdır? Yoktur. Burada Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibine bir mükellefiyettir bu. Niye?
1: Çağatay niye Bey mahallede yok. Ya
0: bakın niye kaçıyorlar? Ya bakın anlatamıyorum herhalde. Niye kaçıyorlar şu niye? An? Diyorlar ki Kemal Bey ve ekibi bütün 81 tane il başkanını görevden alacak. 900 küsur tane ilçe başkanını görevden alacak. Delege yapısını kendine göre dizayn edecek. Evet. Argüman bu mu? Evet. Ben de karşı argüman getiriyorum. Karşı argümanım da hakim denetiminde tüm delegasyonun belirlenerek seçime peki, gidilmesidir.
2: Siz peki bir şey soracağım. Bunu yapma, bunu talep etme bir defa şimdi bakın. Şu soruya cevap verme. Hayır bir zaten saniye bu önemli. Hayır bakın abi. Yargının yetkisi olmayan yargının girmeyeceği siyasi bir şey söylüyorsunuz. Yapmayın. Hani noter çağırın deseniz daha mantıklı.
0: Nasıl
2: bakın
0: noter?
2: Şunu demek
0: noter
2: istiyorum.
0: Seçime nasıl müdahale şey edebilir?
2: Hayır.
0: Sandığa mı gidecek
2: hayır,
0: noter?
2: Hayır ben noter yani ekip tamam. olarak diyorum noter tamam çağırabilirsiniz isterseniz.
0: Tabii ki.
2: Bir şunu demek istiyorum. Bir soru soruyorum size.
0: Buyurun.
2: Ben üyeyim. Diyelim bir partiye. Hocam, bir saniye baba bir sorumu sorayım ya. Sorayım. Anlamadım. Ne soracaktım?
0: Çok iyi anladım.
2: Ne
0: siz itirazınızı nereye yapacaksınız?
2: Nereye yapacağım?
0: Ama bak anlamışsın değil mi?
2: Tamam nereye yapacağım?
0: En az sizin kadar zekiyim
2: tamam,
0: değil mi?
2: Tamam nereye yapacağım? Nasıl anlamışsın? Boş verin zeka şeyini. Nereye
0: ama
2: yapacağım?
0: Hayır nereye anladım?
2: Nereye yapıyorum
0: siz diyorsunuz
2: nereye
0: ki?
2: Nereye yapıyorum itirazımı?
0: İlçe başkanlığına siz Süleyman Hatip başkanlığını yapılacak. Dolayısıyla sonra? Bu hukuken objektif değildir diyorsunuz. Doğru anlamışım değil mi?
2: Evet.
0: Ne kadar
2: peki
0: anladım.
2: Bu gerçek bu mu?
0: Ben de
2: şu andaki mevzuat bu mu?
0: Önüne geçin diye anlatıyorum.
2: Önüne
0: bu
2: mevzuat şimdi, bu Cem Bey. Önüne tane, geçin ne demek? Bunu siyasi tane, partiler kanunu değiştirecek tane, olanlar yasa tane, koyucu bu şekilde koymuş.
0: Tane husus,
2: önüne ben nasıl geçeyim?
0: İki tane husus getirdiniz.
2: Yasayı mı uygulamayacağım?
0: Kolayca, hayır yasayı doğru uygulayın.
2: Nasıl yaptı ya bugüne kadar hangi siyasi bakın böyle
0: bakın,
2: bir yanlış bilgilendirme
0: hakim
2: olamaz.
0: Hakim denetiminde
2: Allah
0: delege
2: aşkına, bakın,
0: seçim yapabilirsiniz.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcısı var Necdet Bey şimdi, lütfen söyleyin.
0: İki bakın, tane
2: Cumhuriyet
0: var.
2: Halk Partisi kongre yönergesine yönetmeliğine
0: kıymetli
2: göre.
0: Hocam, ben farklı nasıl? Bir şey söylüyorum.
3: Bakın,
0: ben diyorum ki
3: tartışmayı Cem Bey.
0: Objektif
2: bir şey.
3: Tartışmayı şurada giriş.
0: Bu delegasyonun
2: ama böyle yanlış çok ciddi bir yanlış bilgilendirme.
0: Hayır nedir yanlış olan? Cumhuriyet Halk Partisi'nin.
2: Gerçekten şu açın.
3: Arkadaşlar bu tartışmanın bir getirisi yok. Bu
0: tartışmanın cevap veriyorum.
2: Böyle bir şey olabilir mi? Cem
0: Bey, Cumhuriyet Halk Partisi
3: bakın,
0: Genel Başkanlığı
3: yok emin olun. Bakın
0: yeni bir uygulamayla hakim denetiminde seçim kararı.
2: Ya yeni bir uygulamayı nasıl yapabilecek? Keyfi olarak ben yeni bir uygulama yapabilir miyim ya?
0: Bu da ilçe seçim kurulundan silsileyi merak ediyorum.
2: Tamam Kemal Bey açıklasın desin ki bütün
0: yapamaz ki genel kurul yapamıyor. Sorun.
2: Hayır. Ama bak yapamaz diyorsunuz. Yapsın.
0: Genel kurul yapamaz.
2: Sorun. Böyle bir şey
0: şimdi iki husus var. Çok önemli. Affınıza var.
1: Necdet Bey siz
3: bir şey söyleyeyim Cem Bey. Bence bu tartışmayı böyle derinleştirmemiş şey yok. Şu ana kadar ama CHP'nin uygulamalarında şey. Mahallenin ilçe delege seçimleri hakim gözetiminde yapılmaz. İlçe ve ilgili
2: yapmayın,
3: zaten bir itiraz yok. Ama bu bütün tartışmanın odaklanacağı
2: ama
3: bir yer değil.
0: Yapılabilir diyor. Siz dediniz
2: ama
0: ya.
2: Ama siz diyorsunuz ki böyle bir şey. Bakın, ben buna itiraz ediyorum. Mahalli bakın, delegelerde hakim yok diye bir şey bakın, yoktur demediniz mi az önce?
0: Bakın
2: ben,
0: kıymetli hocam.
2: Böyle dediniz
0: sizin savınızı çürütmek anlamında.
2: Savun değil, sav değil. Ben mevzuatı söylüyorum size.
0: Dinlemiyorsunuz. Bakın
2: sav
0: cevap
2: değil,
0: veriyorum.
2: Mevzuatı söylüyorum.
0: Bakın mevzuat buna engel değildir. Bir hususa engel bir husus yoksa
3: yok, yani
0: yok hukuk yap hukuktur. Yani nedir? Yeni bir karar alırsınız, müracaat edersiniz. Tamam. Yönergelerde değişmez değildir. Hakim denetiminde delege
2: o
0: seçimi
2: zaman,
0: yaparsa
2: bakın, bu dediğin,
0: özgür özelliği gitmeyecek
2: mühür,
0: mi?
2: Bu dediğinizin,
0: tamam, el
2: bu dediğinizin mühür sahibi
0: gitmiyor
2: olan kişi.
0: Gitmiyor mu Özgür Bey?
2: Genel başkan çıkar der ki ben bunlarla ilgili ama yapmıyor. Ben şu anda
0: bakarım. Yapamaz çünkü. Genel kurul kararı alamaz. Şimdi peki, bakın çok önemli.
1: Hazine yardımını
0: anlattım. Seçime girmesi lazım. Dolayısıyla burada doğrudan doğruya hazine yardımı 1,5 milyarın 3 katına kadar Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine gidecektir. Şu anki meşru hukuki açıdan
1: yeni parti hazine yardımı alamaz.
0: Ama söylüyorum işte Adalet ve Kalkınma bunu, Partisi de alamadı.
4: Şimdi yani şöyle 69 duyması lazım.
0: Bakın bu milletvekiliyle ilgili bir husus değildir. Seçime girmeniz
4: lazım. Cem Bey bunu biraz yüksek sesle söyleyin. Cumhuriyet Halk Partisi medyası parti desteğine çok muhtaç. Yani 4,5 milyarın oraya gideceğini görürse bazı
0: şimdi
4: detayları
0: burada,
4: değişir.
0: Kerem Bey önemli hususlar var.
3: Bir dakika.
1: Bir dakika. Seçimlerde oyların en az %3'ünü alması.
0: Mesela İyi Parti gerçeği vardır 2002'de.
1: Yardım tutarı oy oranına göre hesaplanıyor. Ödemeler her yıl hazineden yapılıyor. Genel seçim yıllarında yardım 2 katına çıkıyor. Yerel seçim yıllarında yardım %50 artıyor. Harcamalar Anayasa Mahkemesi de
0: 3 katına kadar artırma etkisi oluyor.
1: Yasayı söylüyorum.
0: Evet bu kanun kitap mevzuattır doğrudur. Dolayısıyla
1: şimdi,
0: milletvekili sayısı.
1: Ahali şunu soruyor. Diyor ki

0: Finansman nasıl olacak?
1: Ya finansman belli üstad ya. Başka, ya finansmanı yazmış işte buradaki sevgili Ali Haydar Fırat. Finansman nerede?
2: Ya, yani ben, ya bakın yapmayın Allah aşkına. Yani. Bakın siyasi partiler kanununa göre 3 tane finansman ayağı vardır. Bu bir tanesi. Yeni parti ya, kim kurarsa kursun. Yeni, tabii ki de.
1: Ama müsaade edin. Yani.
2: Ama hayır Ali Haydar Fırat yazdı derseniz olmaz böyle. Tam bu hemen bir konuşsun. Şeye giriyor. Yeni bir parti kurulduğu zaman İyi Parti'den ifade ettiniz 2017 yılında kurulduğunda. O da yeni bir partiydi. Hazine yardımı alması için burada kanunda belirtildiği gibi seçime girmesi ve %3 minimum oy alması evet. gerekiyor. Eskiden milletvekili temsil olan, hayır milletvekili grubu olmayana bile veriliyordu. 3 milletvekili ki bunu suistimal edenler oldu. Doğru evet. bir kararla bu kanun değiştirildi. Çünkü milletvekili olamayacağını kesin görenler partiden istifade, parti kurup para alıyorlardı gidiyorlardı. Böyle evet. garip bir durum vardı ortada. Her neyse bu parti finansman kaynaklarından bir tanesi. Bu olmadığı takdirde, bu olmayacak, olmadığı, buna ek olarak bağışlar vardır. Bir de milletvekili aidatları vardır. Bunlar da bütün siyasi partiler toplarlar zaten.
0: Şimdi Cem Bey buyur.
1: Çok kanun kitap mevzuatı açık. Türkiye'de açık. Siz seçime girdiğiniz zaman para her zaman her şey demek değildir. Bakın en tipik örneğini verdim. Adalet ve Kalkınma Partisi'dir. Binice helikopter yoktu ya. Yani şimdi bazı şeyleri söylerken çok önemli bir iş adamının helikopterine binerken reisi cumhur gitmek zorunda kalmıştır. Hatta havada çok önemli bir can güvenliği riski yaşamıştır. Şimdi kıymetli hoca söyledi. Kolayca değiştirilemeyen genel başkanlar Atatürk gelse dahi kazanamaz denilen liderlik. Şimdi bunlar niye önemli biliyor musunuz? Hep bir korku seli var. Korku seli ne? Biz ne yaparsak yapalım. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde siyaset yapma hakkımız yok. Sesimiz kısılacak. Delege yapısı da baştan sona Kemal Bey tarafından yeniden dizayn edilecek. Dolayısıyla biz genel kurula gitsek dahi büyük kongreye seçilemeyeceğiz. Oysa ki hadise o değil. Buraya not almışım ben. Rubikon nehri geçildi demiş. Bak bu tarihe kıymetli hocalarım da burada. Damgasını vuran 2000 yıllık bir sözdür. Latincesiyle söyleyeyim. Aliye ecte est. Yani zarlar çoktan atıldı. Şunu Sezar'a soruyorlar. Ya diyor biz zarları çoktan attık. Bu parti kuruldu. Bu partinin ismi belli. Bu partinin siyasi partiler kanunu 8. maddesi gereğince minimum 30 kişilik kurucular kurulu belli. Partinin amblemi belli. Partinin el attırıyorum finansman kaynağı belli.
0: Açıklayın.
1: Bak
0: açıklayın,
1: ne söylüyorum. Şimdi ben açıklamak için şimdi. Açıklamak için neyi bekliyoruz? 20 Temmuz diyor değil mi Özgür Özel? 20 Temmuz pazartesi 17 Temmuz cuma gününden sonra adli tatilde adliyede bir Allah'ın kulunu bulamazsınız. Siz müstecel haller hariç.
0: Evet.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde herhangi bir şahsa soruyorum. 21 Mayıs'ta verilen karar. Yargıtay derecatından geçmesi için taraflara 7 kişi orada artı parti genel merkezi tebliğ edildi mi? 14 günlük süreler geçti mi? Temize cevap süreleri geçti mi? Dosya Yargıtay ilgili hukuk dairesine girdi mi? Bir Allah'ın kulu cevap veremiyor. O zaman siz nasıl 20 Temmuz'a kadar karar bekliyorsunuz? Çünkü yalan söylüyorlar. Çünkü karar verildi bakın. Buraya not aldım. Mesele kıymetli hocamın çok güzel fikri boyutunu anlattığı ideolojik bir silsile yüzyıllık değil. Kıymetli Sezin Hanım'ın ifade ettiği yeni bir söylem arayışı veya İhsan Aktaş'ın bahsettiği kamuoyundaki karşılık değil. Necdet Saraç 11 kere söyledi. Çok iyi niyetle, bonafides diyoruz biz hukukun özü. Bir fikri, ideolojik, politik ayrışma mı var? Bir yeni söylem var 11 kez. Dert o değil ki. Mesele Özgür Özel'in özgürleşememesi. Bakın bunu ben söylemiyorum. Bunu Sayın Genel Başkan Lider Devlet Bahçeli tüm salı grup konuşmalarında net bir şekilde şunu söyledi. Sayın Özgür Özel'e tavsiyemiz açıktır. Burada liderin beyanı. Çok net bir biçimde CHP'yi bölmeyin. CHP'nin iç gerilimini sırtlanıp meydanlara taşımayın. Adana'da niye yürüyor? Mersin'de niye yürüyor? Niğde'de niye yürüyor? Yürüyüşünün adı New Generation Macron, Lamarche. Ya arkadaş isim mi bulamadınız ya? Ya isim mi? Bir güneş gözlüğü eksik. Fransa'da çıkmış. Çok net bir biçimde yürüyüş hareketi demiş. Kimlere karşı demiş? Melançonlara karşı demiş. Kimlere karşı demiş? O hakikaten ya. Konservatif yapısına karşı Fransa'nın Löpenlere karşı demiş. Başarmış. Ama siz yapılmışı bir daha buraya getirip aynısını tatbik etmeye çalışırsanız taklitler kıymetli Kerem Beyciğim aslını yaşatır. Bakın çok önemli bir şey okuyacağım. Özgür Özel'e mülakat. Halk TV. 3 tane de gazeteci var. Benim suçum İsrail'in bölgede planladığı düzene ve nizama uyum gösterecek makul bir aktör olmamak dedi ya. Bakın ben bunu dinlediğim zaman dehşete kapıldım. Ya acaba İsrail bölgede makul bir aktör olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı gördü de, lider Devlet Bahçeli'yi gördü de, başkasını gördü de, Özgür Özel'i göremedi de, İsrail'in Mossad'ın, hadi daha

0: nereye gideyim? Askeri istihbaratı Aram'ın, Sinn Féin'in hedefine alındı da Türkiye'de tırnak içinde bir yargı darbesiyle 21 Mayıs'ta görevden mi uzaklaştırıldı ya? Ya arkada bir söylem var. Hakikaten inanılmaz bir sufle
1: var. Ne demek istiyorsun?
0: Ya bakın, kararı veren şahıs şu an Silivri'de. Bu yayınları izliyor, notlarını alıyor. Bir tırnak içinde revenge, intikam listesi yazılıyor. Biz biliyoruz, biz ileri zekalı değiliz. Tek tek not ediliyor. Ve o not eden şahıs da diyor ki arkadaş partiyi kur. Özgür Özel diyor ki ya bir bakalım bir toplumun nabzını, bir çarşıya pazara inerim, beyaz gömlek giyelim, bu... kolları sıvayalım. Bir devam edeyim hocam, tamam, bir inkıtaya uğramasın. Tamam. Bir yol alalım, bakalım bir toplumdaki karşılığımız nasıl? Cem Uzan, o %3 var ya, %7.2'dir 2002'de aldığı rey.
1: Evet.
0: Hatırlayınız Ali Taranlar, döner dağıtmalar direkten döndü. Biraz daha zorlasa %10'u almıştı. Basit bir rey, evet, değildir. 2.7 milyon oydu o zaman.
1: İki sağ parti barajın altında.
0: Bakın bu çok var, önemlidir. Amblemini hala hatırlarım. Çift hilal birbirine bakar, orada da yıldız vardır. Bu toplumun sizi çağırması meselesidir. Bakın şunu da
1: toparlarsan
0: bitireceğim.
1: Can.
0: Bitireceğim. Çok önemli.
1: Çok az kaldı.
0: Çok önemli. Şimdi hakikaten bu beni çok etkiledi. Sözlerin sahibine en son söyleyeceğim. Bir gün bir para teklif ederler. Siz onu kovarsınız. Ondan sonra sizi çoluğunuzla, çocuğunuzla, ailenizle tehdit ederler. Dava ne? Ondan sonra bunu da yüz çevirmezsiniz. Kovarsınız. Onu da yaparız, bunu da yaparız diye tekrar tehdit ederler. Bak okuyacağım, ismi herkes çok olacak. Dayanamazsınız. Bu tehditler 8 ayı bulur. Bununla ilgili ne yaparsınız? Adalete, devlete sığınırsınız. Gittiğiniz yer elbette ki Cumhuriyet Savcılığı'dır ve adalettir. Yani Hazreti Ömer'in adaletidir. Ben bunu buradan söylemek istiyorum. Ben Manisa'da olduğum müddetçe Ferdi Zeyrek, bu can bu bedenden çıkmadığı müddetçe ben bunlara boyun eğmem diyor. Nedir bu hadiseler biliyor musun? Bilgiye dayalı söylüyor. 3 tane şu an Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma var. Basit bir ölüm hadisesi değildir o. Niye arınma, arınma, arınma, arınma diye Kemal Bey kendini feveran ediyor? Neden yırtıyor ya?
1: Anlamadım.
0: Bakın çok net. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir ekosistem kuruldu. Kıymetli hocam ifade etti ya, Atatürk gelse alamaz Muharrem İnce'nin sözü. Nasıl alındı biliyor musunuz? İşte 18 oy fark, buraya not aldım. 664 rey Kemal Bey'de, 682 rey diğer tarafta Özgür Bey'de, 18 oy fark. İptal edilen geçerli oy 18 oy. Aradan 3 saat geçmesi gerekiyor. Tüzükten bahsediyor ya kıymetli hocam. 3 saat geçmiyor. 45 dakika sonra Divan Başkanı Ekrem Bey seçim yapıyor. Çok önemli, tırnak içinde gazeteciler, İsmail Saymazlar tweet atıyor. Kemal Bey çekildi, kalktı diye. Sonra seçim oluyor. Fark oluyor 300 Cem, ve bu seçim adil oluyor.
2: Cem Bey,
0: bakın Kerem Beyciğim.
2: Ama bu bakın, devam edecek mi? Süre
0: bazı şeyleri... Ya,
2: ya
0: bir müsaade et kıymetli
2: hocam. Ama süre bitiyor ya.
0: Bazı şeyleri bizim doğru tahlil şey etmemiz ya lazım. Yargı bir karar verdi. Herkes diyor ki neden bu karar verildi? Neden tırnak içinde Kemal Bey döndü? Neden Özgür Bey zehir zemberek açıklamalar yapıyor? Neden Özgür Özel Bey haram zıkkım olsun diyor ya? Bana bunu bir açıklasın ya. Daha dün senin genel başkanın haini ilan ediliyor. Hayır. O peki, benim genel başkanımdır. Onun için Cumhurbaşkanı adayımdır. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin sabık tırnak içinde genel başkanına laf söyletmem. Ama ona karşı yeni bir argümanla, yeni bir söylemle, yeni bir Lamarche hareketi başlatıyorum. Niye demiyor?
1: Peki.
2: Buyurun. Şimdi biz kamuoyuyla konuşurken tabii ki de herkes istediği gibi konuşmakla, özgür olmakla beraber, ben şu durumu bir altını çizmek istiyorum kendi adıma. Konuştuğumuz her konunun kaynağını somut bir şekilde birisi sorduğu zaman bunu ortaya koyabilmemiz gerekiyor.
1: Evet.
2: Dolayısıyla kişilerin beyanlarını esas almamız gerekiyor. Şimdi Lamarche adından söylendi. Bana bir tane Lamarche adı verilmiştir diye resmi bir açıklama var mı yok mu? Gösterin. Özgür Bey'in son mülakatında bugün şu anda konuşmakta olduğumuz üçlü ayaklı planını söyledi. Bu haksızlığa giriyor çünkü. Diyor ki bir kısmında Ekim diye isim söylendi, İstiklal diye isim söylendi, değildi, logolar verildi. Bunların hiçbiri yok dedi. Bizim birinci amacımız, takvimimiz...
1: İsim
2: evet, bizim birinci amacımız, takvimimiz parti içerisinde kalmaya çalışmak. Kalamazsak partimizi kurmak. Bunun evet, Türk siyasi tarihinde çok fazla örneği vardır. Şimdi deniyor ki efendim yapılsın siyasi partilerde liderlik mücadelesi. Tek bir soru soruyorum. Bana Türk siyasi tarihinde 1950'de geçtik. 60'tan sonra diyelim. 1960'tan sonra anayasal güvenceye geldi. Bizde asıl parti kurumsallaşma 60'tır. Bana
1: işte,
2: kaç tane örnek verebilirsiniz mevcut bir genel başkanın parti içi mücadele sonrasında mağlup edildiğiyle ilgili? Anavatan Partisi'ni ele alalım.

0: Mesut Yılmaz. Baykal ele alalım. Baykalsız CHP'liyim diye söyleyen CHP'liler vardı, hatırlıyorum mesela. Bizzat Erdoğan'ı alalım. Erbakan'ın iktidarını uğraştılar, ucun ucuna geldiler. Olmadı. Anlatabildim mi? Dolayısıyla bu yapı, bu sistemsel olduğunu gösteriyor. Bu tek bir partiye özgü değil. Türkiye'de böyle bir kurumsal, ne yazık ki negatif bir durumumuz var. Bunu göz önünde bulundurmamız lazım ve söylediklerimizin delilini koymamız lazım ortaya. Şimdi dediğim gibi plan belli. Yani plan derken Özgür Bey'in söylediği belli. Biz parti içi mücadele yapacağız. Bence de doğrusu bu. Ve orada Necdet Bey'in söylediği gibi, umuyorum öyledir. Tamir, yani çok zor bir ihtimal olmakla beraber, orada sizin hanıma da katılıyorum ama bir umuttur. Benim umudum değildir, yani olması gereken anlamda, evet, söylüyorum. Evet. Barış olarak üyelerin aktif olarak katılabileceği bir yöntemle bu iş çözülür. Üye çözer bu problemi. Hani biz diyoruz ya, ülkede bir problem olursa, sistem sıkışırsa, bütün ülkeler için, demokratik ülkelerde kim çözer sorunu?
1: Millet çözer.
0: Millet çözer. Partiler için bu üyedir. Peki. Yani üye parti... Partinin üyesi devletin milletidir. Bunu demek istiyorum. Ama dediğim gibi biraz böyle söylediğimiz sözlerin gerçek dayanaklarını, kaynaklarını da ortaya koymamız,
2: Kerem Bey, bir iki cümle
0: bir gizem yaratmamamız gerekiyor diye düşünüyorum.
2: Şimdi bir ideal yöntemde, normal olarak mesela uluslararası alanlarda muhafazakar partiler bile, İngiltere'de İngiliz İşçi Partisi muhafazakar parti üyeler üzerinden seçimle genel başkanlarını seçtiler. Milletvekilleri ve üyeler üzerinden bir seçim yaptı.
3: Başbakanı seçtiler.
2: Yani şimdi bırakın İşçi Partisi'ni. Yani Avrupa'nın birçok ülkesinde aslında benzer modeller uygulanıyor. Hatta Cumhurbaşkanı adaylarını, örneğin Fransa'da belli bir ücret karşılığında parti üyesi olmayanlar da gidip oy kullanabiliyor. Seçime katılıyor.
0: Açık ön seçim açık dediğimiz
2: yöntem. Yani böylesine yapılabilir. Şimdi Türkiye'de koca mesela şeye bakıyorum. Son işte 1900 sanıyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nde ön seçim bir tek 2015'te oldu. Son 30 yılda. Milletvekilinde ön seçim oldu. Yani zaman kısmen zaman belediyelerde, belediye meclislerinde ilgili.
3: O da 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8,
2: orada da şey
3: vardı.
2: Fermuar sistemi vardı. Ya. Cumhuriyet Halk Partisi belki burada bir özgünlüğü var. Mesela 91'de tercihli oy. Sistem öyle olduğu için Türkiye'de farklı bir şey oldu. Evet. CHP'sinden demeyeyim. Tercihli oy sistemi
3: onun da
2: vardı.
3: Onun da sakıncaları görüldü.
2: Yani ancak genelinde baktığımızda Türkiye'de doğru genel başkan her şeyi belirliyor. Yani bu Kılıçdaroğlu'na özgü bir durum değil. Özgür Özel için de geçer. Ben mesela kadın ve gençlik kolu seçimlerini bilirim. Daha yeni genel merkez kimi istiyorsa o seçildi. Tersini de kimse iddia edemez yani. İşte bunu, hem de son üç günde.
0: Bu dediğinizin
2: de
0: dayanağı ne? Bakın, siyasi partiler kanunu.
2: Olması gereken şu. Ben mesela
0: bunun dayanağı
2: uzunca
0: burası.
2: Bir süredir, uzunca bir süredir yeni değil. Yani şimdi telaffuz ediyor ama hep ön seçim savundu. Hatta mesela ilçe ve il başkanlarının bütün üyelerin katılımıyla seçimini savunmuş birisiyim. Böyle bir uygulama olabilir mi? Böyle bir uygulama aslında Türkiye'de yeni bir siyasal kültürü beraberinde getirebilir.
3: Devleti var herkesin. Yani, bir tuşa basarsınız, parti yani
2: sistem oraya doğru dönebilirsin. İşte
3: Amerika'yı keşfettiğinden
0: Cem Bey diyor ya, hakim gözetiminde yapılmasını ister diyor mesela. Evet. İstemez hakim, ama. Çünkü ön seçim yapılmasına engel var mı mevzuatta? Yok. Yapılıyor mu? Yapılmıyor.
2: Zaten Mustafa Bey, hakim gözetiminde yapılması da biliyorsunuz sonucu değiştirmiyor. Ya sistem şöyle çalışıyor. Hepimizin bildiği bir gerçeklik aslında ki, yani görece alınganlık olmasın ama görece yine de en demokratik parti CHP olduğu için tek ön seçim oydu. Şimdi temayül yoklamaları yapıldı. Mesela İYİ Parti temayül yoklaması yaptı. Ancak liderlerin belirlediği, genel başkanların belirlediği bir siyasi partiler sistemi görüyoruz. Milletvekilini o belirliyor. Mesela ben kendim mağdur olarak görenlerden birisiyim. Ön seçim olsaydı belki ben başka bir pozisyonda olabilirdim.
0: Orada 60-80 arasında ön seçim temel ilke biliyor.
2: Yani, hani biliyorum, 80'den sonra. Yani 12 Eylül darbesiyle birlikte, 12 Eylül darbesiyle birlikte şey değişiyor. O yüzden son 30 yılı bilerek söyledim. Çünkü CHP'de ara şeyler var, ara modeller var. Ya, olması gereken her
3: yani
2: Türkiye
3: o
2: mesela...
3: zaman birçok milletvekili genel başkanın yüzünü görmeden milletvekili olarak geliyor.
0: Tabii. İşte Demirel, Saadettin Bilgiç mesela, o şeyler.
2: Ya, tabii. Ben bakın daha da net söyleyeyim. Bakın daha da net.
3: Necdet abi çok kısa. İngiltere'de doklar kuruyorlar. Mahallede yürüyorum ben. O zaman 2001'de gitmiştim. Ya ne yapıyor bunlar dedim yani. Adam kendini anlatıyor. Milletvekili adayı. Tabii. Yani bunu merhum Burhan Kuzu Hoca çok uğraştı. Dar bölge, daraltılmış bölge, evet. Kıymetli hocam vakıftır.
2: Ya Avrupa'nın birçok ülkesinde
3: bu hakikaten olması gereken. Hani bizim hukukta lege feranda deriz. İdeal hukuk. Olsun diye çırpınırız. Delegelata var. İşte ben diyorum Kemal Bey böyle bir çağrıda bulunursa bakalım Özgür Özel Bey burada nazarlar atırdığının neresinde olur?
2: Şimdi bakın süreci aslında hepimiz biliyoruz. Siyasi tartışmaları karşı karşıya gelişi prensip olarak da şeyi reddetmem. Bazen söyle

0: söyleminiz belirleyici olur. Yani çünkü siyaset yalnızca kuru söylemlerle olmaz ya da programatik olmaz. İşin içinde iddia vardır, heyecan vardır, motivasyon vardır, ruh vardır. Yani o olmadığı sürece siyaset dönmüyor. Yoksa temel tezler itibariyle, yani ben mesela hep şunu söyleyen birisiyim. CHP'nin programatik yaklaşımları, CHP'nin yazılı belgeleri başka bir Türkiye yapı anlatır.
1: Tabii.
0: Ama hayat bulmadığı sürece onlar sonuçta raflarda bir biçimde kalıyor. Buradaki temel şey şu. Biz bu gerçeği görerek, şöyle bakıyorum ben. Ya, o anlamıyla da çok böyle hayalci de değilim. Mesela bugün bunun hayalci olmadığını düşünenlerden birisiyim. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile Sayın Özgür Özel otursa bu işi çözerler. Çok
1: niye
0: net söylüyorum.
1: Niye oturamıyorlar?
0: Niye oturamıyorlar? Çünkü başka faktörler var. Başka kurgular da var. Yani burada...
1: Ya Cem biraz önce Ekrem İmamoğlu...
0: Ben öyle iddialı cümleler kuran birisi değilim. Kurmak da istemem.
2: %1 milyon.
0: Ben mesela öyle iddialı
2: partinin
0: cümleler...
2: Partinin amblemi dahi belli.
0: Cem Bey söyledi.
2: Partinin ismi dahi belli. Kıymetli hocam yok diyor. Lamarche demeyecek.
3: Yok da diyemem, vardı diyemem.
2: Hayır, ben söylüyorum ya. Yürüyüş
0: yürüyor. Hayır,
1: İmamoğlu mu
0: etkiliyor? Ya yürüyüş ismi de... Ya İmamoğlu uzunca bir süredir parti istiyor zaten. Demeçlerinde de bakın, normal olarak 21 Mayıs'ta da İmamoğlu ya şimdi ya hiç dedi. 21 Mayıs'ta mutlak kararı çıktığında ya şimdi ya hiç dedi. Bunun anlamı şudur. Kuracaksan bugün kur. Evet. Hamleyi bugün yap. Ya bunlar şey çok gizli saklı değil. Çok böyle kulis bilgileri
1: yani
0: de değil.
1: Yani şunu mu diyoruz? Özgür Özel'le Sayın Kılıçdaroğlu yan yana gelemiyor. Sebebi İmamoğlu mu?
0: Yani başka faktörler mutlaka vardır. Çünkü bazı aktörler, CHP içindeki bazı aktörler, bir kez daha altını çizmek isterim. Cumhuriyet Halk Partisi tarihin en güçlü dönemlerinden birini yaşıyor. Bugüne kadar da belki de en zayıf yönetim kadrolarına sahip. O yüzden bazı kadrolarla da ilgili halen tartışılıyor. İsim vererek bir şeyi tartışmak istemem. Yani ama şöyle bir gerçeklik var.
3: Kendi yönetiminizi.
0: Hepsi için geçerli. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün kadroları açısından, yönetim kadroları açısından söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne, o yüzden bu yeni söylediğim bir şey değil. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verenlerle yöneticiler arasında hep ters orantı var.
4: Aslında burada...
0: Yöneticiler, oy verenler
4: Recep
0: çok
4: Bey,
0: da...
4: dillendirdiğim bir mevzu vardı, onu istersen tekrarlayayım.
0: Ben bitireyim bir cümleyle İhsan Bey. CHP iç tartışmasını bu kadar burada tartışmak istemem ama ben şöyle bir çözümün olabileceğine inanıyorum. O yüzden de ısrarla ideolojik politik diyorum, ısrarla ilke diyorum, ısrarla temel yaklaşımlar diyorum. Dün yan yana yürüyenler bugün çok rahat bir araya geldiklerinde bir kurultay sürecinde örgütlerler. Konforlu siyasetin terk edilmesi önemli. Siyasetin finansmanı önemli. Siyasetin finansmanı meselesi çözülmediği sürece, mevzuat meselesi de Cem Bey demin onun şeyle de ilgili altını çizdi. Haluk Levent'le de ilgili. Mevzuatın olması bir şey ifade etmiyor. Sizin pratik uygulamanız ne?
1: Bravo.
0: Bugün siyasetin finansmanı çok net söylüyorum, belediyeler ve kamu kuruluşları üzerinden yapılıyor.
3: İşte bu
0: yalnızca CHP'ye özgü durum değil. Hı hı. Bakın siz siyasetin ve medyanın finansmanını belediyeler ve kamu kuruluşları üzerinden yaptığınız zaman siyaset bağımsızlaşmıyor. İşte o zaman şöyle bir şey oluyor. Gerçekten nitelikli, birikimli, bu süreci büyükse domine edecek kadrolar çıkmıyor. Çıkmadığı için de ortada siz istediğiniz kadar yazılı belgeler yapın ki bunların önemli bölümünü akademisyenler ve düşünürler hazırlıyorlar. Mesela CHP'nin son programı, bakın son 2025 programı, 2007'den sonra 17 yıl sonra yapılmış program, çok değerli toplu bir program. İddia ediyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneticileri dair o programı okumamıştır. O program nasıl geçti biliyor musunuz? Oy birliğiyle geçti. Oy birliğiyle geçen programı okumazsanız o zaman iş nereye dönüyor?
4: Magazine.
0: Gücü kim? Bir boycu magazin, diğeri ekonomik gücü, maddi gücü, kurumsal gücü elinde bulunduranlar süreci belirliyor. Yanlış
1: peki,
0: budur.
1: Peki.
4: Buna bir cümle ekleyeyim.
1: Size söz vereceğim.
3: Meclisin harekete geçmesi ve burada hükümetin de bu işte siyasi partiler kanunu, siyasetin finansmanı ile ilgili kanunları çıkartması gerekiyor. Yasası,
0: burada ben
3: hocam, yani mesela bu için CHP'nin Cumhuriyet Halk Partisi
0: diğer partilerden bağımsız olarak savunduğum tez şuydu benim ki bugün de savunuyorum.
3: Evet.
0: CHP bu işte model olsun. Sistem burada etkilenebilir. Olmadı. Model olmadı. Kötü olsaydı olur. Başka bir şey olurdu.
4: Girebilir.
1: Peki. Ben bir şey daha soracağım. Mesela İmamoğlu'nun davasıyla ilgili Müslüm Sarı dedi ki İmamoğlu susma hakkını kullandı. Diğer cephede de ya adam savunma yapmak istiyor, savunması engelleniyor. Sözleri ön planda.
0: Bakın şöyle, Müslüm Sarı'nın söylediği şöyle yanlış anlaşılıyor.
1: İmamoğlu'yla sorum çok net. Ben davaya girecek değilim ama CHP genel merkezi, mevcut genel merkez yönetimi arasında ipler tamamen koptu mu?
0: Yok, hayır. Yani böyle bir kopuş yok.

0: öyle bir karar da yok.
1: Sen Müslüm Sarı'na niye böyle bir şey dedin?
0: Bakın Müslüm Sarı aslında kastettiği şey kamuoyunda o bölüm özellikle yayınlandı. Bir yarın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir televizyon programına çıkacak. Sanıyorum orada da vurgulayacak. Savunma hakkı kutsaldır. Savunma hakkı asla sınırlandırılamaz. Evet. Bu Ekrem İmamoğlu için de geçerlidir. Kim savunma yapıyorsa onun için de geçerlidir. Bu Müslüm Sarı'nın söylediği de bu anlamıyla bunu reddeden bir yaklaşım gibi gözüküyor ama Müslüm Sarı daha sonra bu konuda da açıklama yaptı ama partinin resmi görüşü. Son MYK'da konuşulanı söyleyeyim. Asla anayasal aktır zaten. Bir savunma hakkıyla ilgili doğru susma hakkını kullanmıştır Ekrem İmamoğlu ama savunma hakkıyla ilgili süreç asla konamaz, sınırlandırılamaz.
1: Peki buyurun.
2: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ile alakalı birkaç defa bu yazdım da bu konuyu. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir siyasetçi esnaf sınıfı türedi. Bu da şöyledir yani partinizin işte %25-30 oy garanti ve bu siyasetçi esnafı daha ziyade biraz taşra kökenli siyaset yapmakla ekonomik birikim yapmayı da özdeş hale getiren Beykoz Belediye Başkanı'na ben bir soru sormuştum. Dedim ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yaptınız ve AK Parti'de de yeni başladınız. Fark ne gördünüz ikisinde? Mesela apolitik birisi olmasaydı bu kadar sağduyulu bir cevap veremezdi. Yani vardır ya çok politik kıvraklık değil, apolitik bir tutumu var. Meclis üyeliği yapmış. Dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağanüstü bir huzursuzluk, kavga, geçimsizlik var. Kaos var fakat kaos daha çok maddiyat üzerinde. AK Parti'de bir iş yapma azmi ve huzur ortamı var. Yani ikisinde de çalıştım. İşte birinde önceden bulundu, sonra ikisinde. Şimdi ben daha önce bir kanaatte bulunmuştum. Şimdi bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nde o siyasetçi esnafı kendi kavgasını, hizipçiliğini yaparken parti yönetiminde, üst yönetiminde teknokrat, devlet örgüsü olan, entelektüel kapasitesi olan bir sınıf her zaman olurdu. Fakat bu yenilikçi ekibin gelmesiyle beraber siyasetçi esnafıyla üst yönetim özdeşleşti. Burada da daha çok ne üzerinden gittiler? Efendim biz yeteri kadar siyasi kaynak oluşturursak, yasal ya da gayri yasal, bunu da çok sistematik bir şekilde kullanırsak zaten sonuç alıyoruz. Hatta belediye başkanları dağılımında şöyle tartışmalar yapıldı. Mesela X verimli belediye İmamoğlu'nun, B belediyesi Özgür Özel'in, şu buna gitti, bu buna gitti. Hatta daha sonra bu belediyelerle alakalı tasarrufların da yine belirleyici kişilerde olduğuna dair tartışmalar oldu Cumhuriyet Halk Partisi'de. Bence Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün mesela fikirsiz siyaset ortaya koyamayan yapısını bu siyasetçi esnafıyla üst yönetimin özdeşleşmesi oluşturdu. Oysa Cumhuriyet Halk Partisi bu memleketin işte 80 yıllık entelektüel birikimini, akademik birikimi, yani sanayici aristokrat birikimini kendi bünyesinde barındıran bir parti. Her zaman 3, 5, 7 tane partiyle, memleketle alakalı ileri fikir sahibi insan barındırabilirdi. Şimdi yeni yönetimin listesini şuraya koyun, yenilikçilerin eski yönetimini. Acaba memleketle alakalı mesela hangi, mesela sosyal meselelerde tasarımı kim yapacak? Uluslararası meselelerde yüksek düzeyde tasarımı kim yapacak? Yok. Ha şunu, şu kolaycılığı yapabilirsin. Efendim, Avrupa Birliği zaten bu konulara kafa yormuş. Avrupa denkleminde olursak, şu konuda Batı gibi düşünürsek, şurada demokratlar gibi düşünürsek. Fakat bunun da karşılığı kalmadı dünyada. Artık her devlet kendi özgün modelini üretiyor, özgün mücadelesini veriyor. Bence Cumhuriyet Halk Partisi'nin yenilikçi ekibin büyük kaybı siyaseti sadece bu finansman gücüne indirgeyip nitelikli yönetici vasfından vazgeçmesi oldu. Ya da şöyledir yani nihayetinde sizin bir siyasal tutumunuz vardır. Kendinize göre bir takım kurarsınız. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski yönetimlerinde yani Deniz Baykal tarafından Kılıçdaroğlu dönemine kadar bir iyi kötü partide ülkenin bütününe söz söyleyecek isimlerin olduğunu düşünüyorum. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi bu şeyde mahkum. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi deyince de işte hangi ekip hangisi? Burada tekrar yani bu ülkenin bütününe söz söyleyecek karakterler hangi tarafta kümelenirse uzun vadede onların kazanacağını düşünüyorum.
1: Peki. Sizin öne bir de belediye başkanlarının tutumu var. İlk aşamada
0: ya özür diliyorum bir cümle sizinle konuşmadan CHP'de mesela ben ona da itiraz ediyorum. CHP'de yenilikçi ve gelenekçi bir şey yok. Mesela ben gelenekçi değilim. Ben CHP, ben 2010'dan bu yana temel sloganlarımdan bir tanesini söyleyeyim. CHP değişti, Türkiye değişir, Türkiye değişti, bölge değişir diye savunan birisiyim. Bunun sayısı da çok fazla. Yani AKP gibi gelenekçi ve yenilikçi bir şey yoktu.
2: Yok zaten fikir yok. Yani evet. Fikir olsa yok, fikir mesela var. Şöyle olur derler ki mesela.

0: Hayır, fikir yok derken sizin söylediğinizi söylüyorum.
1: Fikriye ayrışma ayrı yok.
2: Ha, fikri ayrışma. Yok,
3: fikri ayrışma yok da tamam. Mesela
4: diyelim ki... Bey daha ileri gitti, fikir yok dedi.
3: Yani şöyle, ya ben İskandinav ülkelerinden bir radyo gelmişti, bana dedi ki... Çok da hazırlıklıydı, çok beğendim. Almanyalı ve İngiliz gazetecilerden farklılar. 20'ye yakın soru sormuşlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nde temel fikir ayrılıkları hangi noktada? Ben de ona belki de burada bir soru sormuştum arkadaşlara. Dedim ki son 2 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'nin toplum önünde akılda kalan temel konusu nedir? Yani emekliler mi, ekonomi mi, enerji mi, küresel meseleler mi? Herkes şunu dedi, İmamoğlu meselesi. Ha, o zaman siz 2 yılınızı bir konuya harcıyorsanız sizin siyasal anlamda fikriniz yok demektir. Ben de önce espri olarak bunu anlattım. Dedim ki aslında fikir yok. Olsa ayrıntıyı görmüş oluruz. Ya gerçekten de ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin yenilikçi ekibinin Türkiye'nin genel anlamda tasarımıyla alakalı ne söylediğine dair benim fikrim yok ki, siyaseti günübirlik takip eden birisiyim. Bu anlamda da Cumhuriyet Halk Partisi'ne teşekkür edecek hangi grupta olursa olsun o AK Parti'nin kuruluş dönemindeki hassasiyetle bir Türkiye tasarımı bekliyorum. Bunu erken çıkaran yol alacak diye düşünüyorum.
0: Peki. Belediye başkanlarının tutumu. Şimdi Çankaya Belediyesi'ne de bir operasyon yapıldı. Çankaya Belediyesi'ne yapılan operasyonda da hani yine genel merkez yönetimi biraz mesafeli durur gibi bir hava estirdi. Ya iddialar mahkemede ortaya çıksın, aklansın dediler. Diğer yandan da Özgür Özel de belediye başkanlarına ilk aşamada çağrı yapmayacağız dedi. Diğer haberlere bakıyorum. Belediye başkanlarının da kafası karışık. Mesela Özgür Özel Adana'daydı. Zeydan Karanar çok önemli bir isim. Özgür Özel'in yanında olmadı. Uğurlarken yanındaydı. Parti çok anlamda mı bölünüyor?
4: Ya
3: ama Zeydan Bey'i Kemal Bey başkan yapmıştı. Ben hatırlıyorum.
4: Zeydan Bey'in haftaya davasında karar çıkıyor. Unutmamak lazım yani. Şimdi
3: ya bence karalamayın ya.
4: Biraz yani. Şimdi bu belediye
0: bu ne anlama geliyor? Yani mahkemenin yolu CHP Genel Merkezi'nden mi geçiyor?
4: Hakkında ciddi dava süreçleri olan hapisten çıkmış insanlarla ilgili konuşurken yutkunarak konuşuyorum. O psikolojiyi anlamak zor ya. Yani. Onun için peşin hüküm vermek, yani başkalarıyla ilgili dışarıdan gözükenle içeride olanlar çok farklı olabilir. O yüzden bir şey demek istemiyorum. Zeydan Bey'le ilgili
0: ben
4: çok
0: dediğinizi anlıyorum da duymak benim derdim.
4: Evet, benim tahminim ya haftaya davasına karar çıkacağı için çok ön plana çıkmak istemedi. Bu da doğal bir şeydir. Yani burada yani ciddi bir hapis süreci geçirmiş kişiden bahsediyoruz. Ama Özgür Özel'i yanında olmaktan da belki öyle çıkıp da bir şeyler söylemedi, etmedi ama yanındaydı da bir yandan. Şimdi ama yanında değil, bence bunlar çok önemli değil. Yani bir siyaset olacaksa zaten, yeni siyaset, hiç kimse olmasa da olur. O yani Türkiye'nin nüfusunda yeterince nitelikli insan var. Siz yepyeni bir siyaset başlatıyorsanız, ki olması gereken de odur zaten. Sadece CHP'li kadroların geçenlerin geçmesi vesaire değil. Bu doğal bir şey. Yani siyasette olan bir sürü yıpranmışlık var. Yani mesela ben İhsan Bey'in bahsettiği Beykoz'daki AK Parti'ye geçen kişiyi yadırgadım. Apolitik bir kişi, siyasette ne işi var? Apolitik seçmen olur da apolitik siyasetçi ilk defa duydum. Yani bence anlamda, olmasın daha iyi yok, yani. AK Parti için de bir güç.
3: Ben sağduyu muhafaza etmesi açısından. Mesela şöyledir. Hani böyle şeytan gibi siyasetçiler vardır ya. Ona da uydurur, buna da uydurur. Sağduyusunu muhafaza eden, o şey, insani kişiliğini kaybetmemiş.
0: Hakikaten bu da literatüre girer.
3: Makul, makul bir değerlendirme yaptı. Yoksa apolitikliği o şey anlamında kullanmadım.
4: Ama toplum onu öyle okumuyor. Siyaset bir kere parti değiştirenlere değil. Çok yani, negatif bakıyorlar.
3: Siyaset esnafı değil, öyle diyorlar.
4: Siyaset esnafı, işte orada farklı algılar olabiliyor. Tam tersi parti değiştirenlere biraz, özellikle şu dönemde öyle bakıyorlar. Öyle ya sıkıntılar var.
3: Zaten çok
4: zaten
3: bir şey
4: değil. Yeni siyaset talebi de buradan çıkıyor. Fazlasıyla siyaset esnafı olduğunun düşünülmesinden Yeni parti bir şekilde Türkiye'de çıkacak. Özgür Özel kurmasa X kişisi, Y kişisi bizim bilmediğiniz birileri kuracak. İleride bunun vadesi ne kadar olur? Seçimden önce mi olur? Sonra mı olur? Ne zaman olur? Ama Türkiye yeni bir partiye gebe. Artık bu arzulanıyor. Ve buradaki hikaye, o işte Macron'un hikayesi, En Marche, Republik En Marche aslında. Hani yürüyüşte Cumhuriyet gibi. 2016'daki

0: Macron da sonradan şimdi o sular çok aktı oralarda. Şimdi zaten son dönemi artık.
1: Şimdi koşuyor hocam. Yürüyüşü
0: şimdi bırak. Evet koşuşa geçti. Macron da iyi Türkiye ile arası bu arada iyileşti yani. Ve Türkiye'nin bu arada Cumhurbaşkanı'nın yanında da olmaktan gururla duranlardan. Neyse. Orada yürüyelim arkadaşlar ve Selim Sırrı Tarcan'ın o ta yüzyılın başında aslında yazdığı o şarkı da oradan o gençlik ilk bağışı. 1900 evet gençlik bağışı 1900 oluyor sonradan. Hı-hı. 1905'te falan o civarlarda ilk defa söyleniyor. İşgal altında bir ülkede moral olsun gençlere diye. Ve sonra Mustafa Kemal işte o Samsun'a çıkışı. Orada Samsun'a çıktıktan sonra o küçük bir grup arkadaşlarıyla araba bozuluyor. Orada yürüyelim arkadaşlar. Evet. Oradan çıkıyor hikaye. Dolayısıyla illa da bir yabancı köken aramamak lazım. CHP'nin kendi kökenlerine bakması gibi yorumlayabilirsiniz. Bir de ya mesele işte burada halkta bir yeni parti arayışı var. Ya ittiriyorlar. Yani böyle git yürü artık gibi. O bütün var olan siyasetle aslında bir sorun. Ve Mutlak Butlan'la fazlasıyla ve CHP'yle CHP'nin kendini düşürdüğü durumlarla fazlasıyla ön plana çıktı. Ya bu bir şekilde birileri tarafından gerçekleştirilecek. Umarım doğru insanlar doğru zamanda doğru şekilde yaparlar ki Türkiye'de siyaset, demokrasi her şey bir huzura kavuş, bir rahatlamaya ihtiyacı var bu açıdan Türkiye'nin.
1: Peki.
0: Korkulacak bir şey de değil. Bu başarısız olurlar. Yenisi gelir. O biter, öbürü gider. Yani doğalı evet, budur.
2: Yeni bir partinin şansı olup olmamasını kurulduktan sonra tabii değerlendirmek gerekiyor. Ama Sezin Hanım'ın söylediği konu aslında bizim programın en başında hepimizin de söylediği güven problemiyle ilgili. Ciddi anlamda güven problemimiz olduğunu söyledik ya, siyasete ve siyasetçiye de güvende biraz sıkıntı var. Tabii bu seçmenin bütün hepsinde vardır, şu orandadır, bu orandadır gibi bir rakam söylemiyorum. Fakat Sezin Hanım'ın dediği gibi böyle bir arzu var. Yani bir kerhen destekleme durumu, bir kızgınlık durumu var.
1: Hiç itirazınız yok mu? Parti hazır, ablam hazır.
3: Finans hazır.
0: Hayır, onları merak ettim ama.
2: Yani kaynağını bilmiyorum.
0: Gerçekten nasıl?
2: Ne olduğunu bilmiyorum.
0: Off the record.
1: Hayatımda hiçbir şeyi bilgiye dayanmadan sonra.
2: Söyleyin o zaman. Hani benim de en çok rahatsız olduğum genelde bakın toplumda çok rahatsız oluyor. Şeyi sevmiyorum.
1: Hiç rahatsız olmaz
2: mesela
1: hocam.
2: Bir konuşursam, ortalık yerinden oynar deyip de hiç konuşmayanlar olur ya.
1: 2017'den
2: hani,
1: beri.
2: Bir şey söylüyorsanız söyleyin biz de öğrenelim.
1: 1500'ün üzerinde yayın çıktım. Bir yıl geride kaldım hastalığım nedeniyle. Onun için kıymetli hanımefendiye sağlık diledim. Başka hiçbir şey dilemedim. Ad günü için. Ben söylediğim her şeyi hepinize belirli bir argümana dayandırırım. Belirli bir bilgiye dayandırırım.
4: Zaten klasörlerden belli
2: yok,
4: de.
2: Ben
1: ve söylemiyorsun ve ama. 20 Temmuz'un
0: gerçekten
1: hikayesini de söyledim ben size. 20 Temmuz bir start değildir, bir deadline değildir. O tarihte Yargıtay karar veremeyeceği hukuki açıdan aşikardır. Ama neden hala onu bir excuse olarak, bir bahane olarak gösterilmektedir? Bu bile sadece bir samimiyet testidir. Vakit var mı bir son soru?
4: Yok, bir son sorumu Necdet Bey soracağım. Ama cümlenizi tamamlayın.
1: Ben çok kısa, bu NATO ile ilgili Macron'un bile Cumhurbaşkanımızın yanında oluşu. Örnek alın bir patel.
3: Bu kulis haberlerinin verildiği program var ya. Orada oraya olsa gaza gelir o da kulisi verir.
1: Estağfurullah. Ben nerede konuşacağımı, nerede susacağımı bilirim. Bir patern var, bir örnek var.
4: Kulis şimdi haberlerinin olduğu programlarda şu dikkatimi çekiyor. Bazen ben de kumandamla hareket ederken denk geliyorum. Bir sonraki programda aynı kulisi veren yalanlıyor. Sanki başkası söylemiş gibi.
3: Son maçlarda sorusu şöyle yani, araya girildiği zaman ben oraya geçiyorum. İki dakika bakıp tekrar maçı.
4: Son sorum şu olsun.
5: Buyurun.
4: Kurultay meselesini konuştuk. Hatta dediniz ki hala umut var. Dert kurultaysa kurultayın da tarihi de süreci de belli oldu. Kemal Kılıçdaroğlu kurultayda aday olur mu?
5: Olmaz. Yani öyle görüyorum ben. Yani, ama bu tabii sonuçta olur.
4: Yani şunu diyebilir miyiz? CHP'nin toplanacak kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu aday değil.
3: Ya, ben de öyle düşünüyorum.
5: Bakın yani böyle bir resmi açıklama yok ama Kemal Kılıçdaroğlu buna benzer bir takım açıklamalar yaptı. Ben de olacağı kanaatte değilim.
4: Kemal Bey şunu diyor, ben hiçbir yere talip olmadım.
5: Yani yeni bir dönem açısından bakın. Yeni bir dönem açısından CHP'den gitmek için hiçbir neden yok. Olağan bir kongre süreci CHP'de yeni
4: aday
5: bir
4: olmaz.
5: Başkanı yeni aday bir başkanı olmaz. Seçer.
4: Manşeti verdiniz. Aday olmaz.
5: Evet.
4: Peki kimi işaret eder?
5: Yani beni diyeceğim o zaman. Yani.
0: Kendini işaret edecek çok kişi var. Şimdi, siz merak etmeyin.
5: Bu

0: Bu normaldir. Bakın CHP'nin farkı o. CHP'de bir tartışma kültürü vardır, itiraz kültürü vardır ve CHP'de hep adaylar olur. Başka partilerde aday çıkması kolay bir iş değildir.
1: Bütün partilerde bunu söyler.
0: Yani ama yok yani başka örnek yok.
2: Bence şu
0: ki.
2: An bak, bir aday MHP, potansiyeli MHP olanların, ki, evet, aday MHP, olma potansiyeli olanların CHP'de kalması lazım.
0: Buradaki...
2: Yani şu an çok kritik bir şey söyleyeyim.
0: Güzel bir şey tabii.
2: Yani 4-5 kişinin kritik 4-5
0: o yüzden de kalacaktır.
2: Genel merkezde kalması. Ben, mesela Muharrem İnce'nin kalışının ben tesadüf olmadığını düşünüyorum.
0: Ayrıca bunların böyle düşünmesi normal. Yani çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nden şu
3: her
0: anda...
3: Her üye genel başkanlığı ya, hayal eder.
0: Hayır, her üye. Yani o kadar abartmamıza gerek yok ama... Emin olun bak, bu kadar tartışıyoruz. CHP'den gidiş için neden yok? Neden Kılıçdaroğlu? Tabii neden?
3: Ya, hayır,
0: ya gerçekten
3: ya,
0: öyle ama
3: bakın. Geç, ne
0: bakın
3: olur ya.
0: Ya Kılıçdaroğlu neden olsa... Bugün yazdım ya. Bugün 22 diyen arkadaşların Ecevit, tümü... Ecevit, tümü Ecevit, 13 Ecevit boy... Bir dakika, bir dakika Mustafa Ecevit Bey, bir dakika. Bakın çok net. Bakın 22 olan arkadaşlarımızın tümü 13 yıl boyunca... Bugün isimleri de yazdım tek tek. 13 yıl boyunca Kemal Kılıçdaroğlu'na ya yöneticiydi, genel başkan yardımcısıydı. Ya milletvekiliydi, ya milletvekiliydi, ya grup başkan vekiliydi. Bugüne kadar bir şeye itiraz ettiklerini hiç görmedim.
2: Peki ben Kemal Bey'in kongreyi niye kaybettiğini söyleyeyim.
3: Buyurun.
2: Şimdi seçim bittikten sonra...
3: Ama bu başlık çok önemli yani. Kılıçdaroğlu aday olmaz. Olmaz. Onu verelim lütfen.
2: Şöyle.
0: Bu daha güzel. CHP'den kopuş için neden yok. CHP'liyiz, CHP'de kalıyoruz.
4: Aday ama hep söylüyorsunuz.
3: Ama şey birinin var. İşareti der değil mi?
0: Efendim?
3: Birinin işareti.
0: Ben işaret edeceği konusunda da emin değilim. Bence etmez. Bakın etmez çünkü
2: seçim Kemal
0: Bey,
2: sonra...
0: Kemal Bey'in sizinle işaret etme şeyi yok, kavramı
3: İnsan
0: yok.
3: Bey çok güzel bir şey söyledi.
0: Vallahi işaret etse bugün parti... işaret ettikleri Kemal Bey'in yanında olurdu.
2: Necdet şöyle
0: Bey,
2: seçim bitti.
3: Partiden kopmaları çok güzel önlediniz değil mi? Parti yönetmek isteyen partide kalır.
2: Şöyle, evet, şeyde, şey yani bir genel başkan adayı olarak ben 4-5 kişinin kalacağını düşünüyorum. Hani potansiyellerden. Fakat Kılıçdaroğlu kongreyi niye kaybetti? Şunu söyleyeyim. Seçim bittikten sonra hani bazen önerirler ya, efendim değişim yapın, değişim olsun da bir işte değişim olduğuna dair bir hava olsun. Bazen bu değişim mevzusu o kadar tehlikelidir ki kendi ana kadrosunu tasfiye etti. Evet. Tasfiye ettiği insanlar da Kemal Bey'i tasfiye etti. Ana kadroyu tasfiye etmeseydi o değişim adı altında bence kurultayı kendisi alabilirdi.
0: Ha, MYK'yı kastediyorsun. Evet, evet. MYK'da bir değişim yaptı.
2: Evet, bence ha, o MYK... çok...
0: Ama orada kalanların...
2: Çok,
0: evet,
2: çok hesapsız bir şeydi.
3: Ha, bu... O zaman bu anlamda sizin teziniz çürümüyor mu?
2: Yok.
3: Parti kendine göre dizayn edecek. Zaten diğer tarafın şansı olmayacak. Ama Necdet Bey de diyor ki aday olmaz.
5: Hayır şöyle. Bu temenni şu anda öyle bir açıklama yok. Ben de zaten şunu söylüyorum. Olması gereken sağduyulu hareket etmek... Gerçekten şeffaf, Türkiye'de henüz yapılmayan ama bir örnek olabilecek bir delege seçimlerinden, mahalle delege seçimlerinden başlayarak bir kurultay sürecini yönetmek ve sonrasında akil adam gibi kenara çekilip hadi yeni delegelerle bir parti mücadele yapılsın ve parti kurultayı toplansın, yeni genel başkan, yeni yönetim, parti Mustafa. Seçime hazırlansın.
0: Mustafa Bey o zaman
5: bu,
0: şöyle bir çağrı
5: tamam
0: yok.
5: Ama... Bizim pratiklerimiz
0: yok, oraya
5: bugüne kadar yapılan
0: bakın, oraya bir noktalı virgül koyun.
5: Hani
0: Mustafa Bey'in temennisi, Mustafa hani... Bey'in temennisinin hayata geçmesi için parti içi düşman hukukundan vazgeçmek lazım.
5: İşte o
0: hain Kemal gibi gerçekten tamam. İşte faşizan şimdi, yöntemlerle şimdi, Kemal Bey'in üzerine çarpı atan o yöntemleri konuda, hızla terk etmek gerekiyor.
5: O konuda
0: gerekiyor.
5: Şunu söyleyeyim. Yani bu hain kelimesi, hakaret kelimeleri akademisyen olarak sadece bugünkü siyasetçiler için değil, geçmişteki tarihsel figürlerle de ilgili de kesinlikle konuşulmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Hain kelimesinin önemini kaybettiriyor. Çünkü hain dediğiniz zaman birinde gerçekten o zaman hain olması gerekiyor. Anlatabildim mi? Herkese hain derseniz o kelimenin değeri azalmaya başlıyor. Ama sadece orada bir Özgür Bey'in bir tamamen denk geldiğim için söyleyeyim. Bir yerde, nerede onu hatırlamıyorum. Kalabalık öyle bir slogan atınca Özgür Bey dönüp yeter artık bunu söylemeyin
0: Zonguldak,
5: diyor. Zonguldak'ta mıydı?
4: Her yerde onu söylüyor.
5: Yani bunu söylüyor yani, ama yani. Kalabalık bunu yapıyorsa o zaman da biraz
0: bir bakmak çok, lazım.
5: Hocam, o, işte, bakın, o, bir ya, o da var.
0: Kalabalık
5: o da var.
0: Bunu yapıyorsa
5: kalabalık, şimdi bazen yönlendiremeyebilirsiniz.
0: Yönlendirme potansiyeliniz önemli.
5: İşte bazen yönlendiremezsiniz.
4: Rağmen bunu söylüyorlarsa hani, da orada evet. Ne oluyor acaba?
0: Doğru.
5: Bir öz eleştiri de yapmak.
4: Niye bu öfke? Siz diyorsunuz ki öfke dinecek. Dinmiyor işte. Yani ne oluyor burada? Diye de bir sorgulamak lazım.
0: Bu ülkede öfkeler çok büyütülür. Bütün dünyada da öyle. öfkeleri çok büyüttüğünüzde bir süre sonra öfkeleri kontrol edemezsiniz.
4: Kimse büyütmüyor ama.
5: Büyütme yani, yok işte. Büyütme olmamasına rağmen devam etmesi.
4: Kendiliğinden büyüyor. Lazım. Mesele o zaten.
2: Bir tartışma yani, başladıysa bu üç günde bitmez.
0: 13 yıl genel başkanlık yapmış birisinin üzerinde.

0: üzerine çarpı işareti atma cesaretiniz varsa bu cesareti kimden alırsınız?
1: Bravo.
2: Ya bunu
0: sorgulamak lazım.
2: Ya, bakın bunu sorgulamak lazım.
0: Bunu sorgulamadığınız
3: şunu
0: sürece
3: da sorgulamak bakın, lazım. 13 yıllık genel başkanlık yapmış bir kişinin cumhurbaşkanı olması için varını yoğunu harcayan kitle

0: program yaptı ve bir grubun adayı oldu, kaybetti. Ama bunun bedelini ödeme konusunda ben ödemeyeceğim bu bedeli diyor.
1: Peki.
0: Buna duyulan bir tepki var.
1: Süremin sonuna geldik. Necdet Saraç, çok teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Yayına katıldığınız İhsan Aktaş, çok teşekkür ederim. Cem Kaya, çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Mustafa Çağatay Aslan Hocam, çok teşekkür
0: ben
1: ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sizin adım, yeni yaşınız tekrar kutlu olsun ahalimize.
3: Çok teşekkürler. Umarım seni hala butlan CHP konuşuyor olmayız.
1: Çok teşekkür ederim.
3: Bir yıl sonra.
1: Kısa bir araya gideceğim.

0: ekonomideki parametreler, son dakika haberleri ve kulislerden yansıyanlar.
1: Piyasaların nabzını, siyasetin sıcak gündemini ve günün kritik notlarını sizlerle paylaşıyoruz.
0: Güne yön verecek tüm gelişmeler Para Gündem'de. Serap Belet'le Para Gündem. Hafta içi her gün saat 10'da Habertürk'te.
2: Habertürk gündemle yanınızda olmaya çalıştık. Yine bir manşet çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç. Kılıçdaroğlu parti kendine göre dizayn ediyor. Ondan sonra kurultaya gidecek sözlerine de bir anlamda cevap olsun. Kılıçdaroğlu muhtemelen kurultayda aday olmayacak dedi. Yeni parti kuruluyor yolda. Bunların hepsini tartışmaya çalıştık. Haluk Levent gözaltında, hakkındaki iddialar büyük ve önemli, iddialara cevap verecektir. Sonuç itibariyle iddia olduğunun altını çizelim. Noktaladık bu pazar Habertürk gibi. Haftaya aynı gün aynı saatte, pazar akşamı saat 8'de Habertürk gündemde buluşmak üzere. Hoşçakalınız.
3: Genel izleyici kitlesi için uygundur.

0: Herkese merhabalar. Dünyada Nasıl'a hoş geldiniz. Haftalardır merakla beklenen NATO Liderler Zirvesi artık tamamlandı. Ankara'daki zirvede milyarlarca dolar değerinde savunma anlaşmalarına imzalar atıldı. Avrupa'nın yeni güvenlik mimarisi masaya yatırıldı. Ve zirve tüm dünyada yakından takip edildi. Peki ne gibi sonuçlar çıktı? Ülkelerde nasıl yankılandı? Hepsini soracağız. Konuklarımız var. Hemen tanıtıyorum sizlere. Gazeteci İpek Yezdani bizimle birlikte. Hoş geldiniz İpek Hanım.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
0: İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Filiz Katman bizimle birlikte. Hoş geldiniz Filiz Hocam.
2: Hoş bulduk. Yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. İpek Hanım, siz oradaydınız. Evet. NATO'daydınız. Şimdi biraz konuyu açarken de söyledik, aslında savunma harcamaları gündemdeydi, sıkça konuşuldu diye biraz konuyu da oradan açmak isterim ama NATO ülkeleri ne gibi taahhütlerde bulundu diye. Önce sözü Filiz Hocam'ın da izniyle bir size vereyim. Hem zirveden yankılarla başlarız hem de bu savunma harcamalarına ilişkin ülkeler ne gibi taahhütlerde bulundu, onları konuşarak başlayalım.
1: Tabii ki. Teşekkür ediyorum. Şimdi geçen sene Lahey'de düzenlenen NATO zirvesinde ülkelerin savunma harcamalarını, yani NATO müttefiklerinin savunma harcamalarını artırmaları taahhüdünde bulunulmuştu ve bunu talep eden de tabii ki Amerika Başkanı Donald Trump'tı, hatırlayacak olursanız. Çünkü Donald Trump'ın tezi şu: bugüne kadar NATO'nun bütün yükünü biz çektik, bütün Avrupa'nın güvenliğini biz sağladık 30 küsur yıl boyunca. Artık siz de elinizi taşın altına koyun ve savunma bütçelerinizi artırın diyor. Yani birkaç yıldır Trump'ın NATO'ya ve NATO müttefiklerine yönelik en büyük dayatması diyeyim bu. Fakat NATO ülkeleri de diğer müttefikler bunu yapmak için bir çaba içine girdi. Çünkü Amerika'yı NATO'dan, yani Amerika'nın NATO'dan çıkmasını göze alamıyorlar. Yani Amerika'yı kaybetmek istemiyorlar. Amerika'nın mutlaka NATO'nun içinde kalması lazım. Bu nedenle de bu savunma harcamalarında gayri safi milli hasılanın 10 yıllık bir süre

0: süre zarfında %5'e çıkarılması öngörülüyordu. Bu artırma ivmesi başladı. Yani savunma harcama henüz %5'e çıkmadı ama kimi ülke %2'ye çıkardı, kimi ülke %4'e çıkardı, kimi ülke %5'e yakın bir rakama geldi. Önümüzde bunun için hala bir süre var. Fakat Ankara'daki NATO zirvesinde bana soracak olursanız en önemli başlıklardan biri Genel Sekreter Mark Rutte'nin sürekli Amerikan Başkanı Donald Trump'a bakın biz sözümüzü tuttuk müttefikler olarak NATO müttefikleri olarak herkes savunma bütçesini artırıyor. NATO taahhüdünü yerine getiriyor şeklinde bir mesaj verme çabası içinde olmasıydı. Yani
1: aman gitmeyin diyor yani
0: aman gitmeyin diyor ve sürekli deyim yerindeyse Donald Trump'ın karşısında hani amiyane tabirle bir el pençe divan duran bir NATO Genel Sekreteri ve sürekli Donald Trump'a övgüler yağdıran, işte onun gönlünü hoş tutmak için, egosunu okşamak için ona biliyorsunuz daha önce babacık demişti zaten
1: Doğru.
0: Donald Trump'a. Sürekli bunun için çaba harcayan bir NATO Genel Sekreteri gördük NATO zirvesinde ve zaten en son ikinci günde yapmış olduğu yani liderler zirvesinin ardından NATO Genel Sekreteri bir basın toplantısı yaptı Mark Rutte ve o basın toplantısında dedi ki bu zirvenin başlığı şudur NATO sözünü tuttu. Yani orada bile bu mesajı vermeye çalıştı. Şimdi savunma harcamalarının önümüzdeki yıllarda daha da artması bekleniyor. Şu anda tabii ki eskiye kıyasla belli bir noktaya geldi. Yani eskiye kıyasla tabii ki bir artış var ülkelerde. Ama bu durum Donald Trump'ı tatmin etmiyor, memnun etmiyor. Çünkü o hem daha fazla vermelerini, para vermelerini istiyor, hem Amerika'nın NATO'ya ayırdığı bütçenin azaltılmasını istiyor. Hem de İran'da bir savaşa girdi Amerika bildiğiniz gibi ve bu savaşta Hürmüz Boğazı'nda bir tıkanıklık yaşadı. Hürmüz Boğazı'nın İran kontrolü eline geçmesine sebep oldu aslında bu savaş. İhtiyacımız olduğunda siz bize yardıma gelmediniz İran'da. Yani ne Almanya geldi dedi, ne Fransa geldi, ne İngiltere geldi. Ben dedi zaten sizi test ettim dedi. Bu ülkeleri test etmek amacıyla yardıma çağırdım. Yoksa biz başımızın çaresine bakardık dedi. Fakat işte bu testte hepiniz başarısız oldunuz demeye getirdi. Yani Avrupalı müttefiklere gerçekten zaman zaman hakarete varan bir takım söylemleri oldu Donald Trump'ın bu zirvede yine. Dolayısıyla yani zaten İspanya'yı biliyorsunuz berbat bir ortak olarak tanımladı. Dolayısıyla Amerika'nın ve Donald Trump'ın bu zirvede istediklerini henüz tatmin olmuş bir şekilde ayrıldıklarını düşünmüyorum. Avrupa keza zaten kendi başının çaresine bakması gerektiğini uzun zaman önce anladı ve Almanya'da özellikle Almanya'da müthiş bir silahlanma var. Savunma sanayine yatırılan miktarların çok fazla bütçeden artırılması durumu söz konusu Almanya için. Çünkü Almanya öyle zannediyorum Avrupa'da Amerika'nın yerini almaya hazırlanıyor. Yani savunma harcamaları ve güvenlik şemsiyesinin liderliğini oluşturma anlamında.
1: ABD çekilirse diye mi?
0: ABD çekilirse diye. Fakat şu anda en büyük amaç Amerika'yı olabildiği kadar NATO'nun içinde tutmak. Zaten Trump'ın ilk dönemindeki Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton zirveden önce bir tweet atmıştı hatırlarsanız. Dedi ki 2029'a kadar Trump ne derse evet deyin, hiçbir şeyine itiraz etmeyin. 2029'a kadar Amerika'yı tutun, ondan sonra bakacağız. Yani 2029'da Amerika'da seçim olacağı için herhalde ona gönderme yaptı diye düşünüyorum.
1: Şimdi yönetmenimden de rica edeyim bir harcamalarla ilgili bir grafiğimiz var. %5 dediniz, evet %5 taahhütleri söylendi. İspanya her ne kadar bunu kabul etmediğini söylese de. Şimdi şuna dikkat çekmek istiyorum. Trump çok memnun ayrılmadı dediniz. Ona atıfla bir grafiğime de bakmak istiyorum. Şimdi 2026'da tahmini ülkeler ne kadar harcama yapacak diye bir veri açıklamıştı NATO. Amerika Birleşik Devletleri yine 1 trilyon dolarla neredeyse %57'sini karşılıyor 2026 tahminlerine göre. Onu Almanya 147 milyar dolarla, ardından İngiltere 110 milyar dolarla, Fransa, İtalya, Türkiye'yi de söyleyelim 48 milyar dolar. İttifakın toplam harcaması 1,8 trilyon dolar. Yine Amerika dediğiniz gibi burada öne çıkıyor neredeyse %50'lik bir oranla. Şimdi Filiz Hocam, Trump memnun ayrılmadı der İpek Hanım da. Bu savunma harcamalarına baktığımızda yani beklediğini alabilmiş oldu mu ABD Başkanı veyahut bu zirveye giderken biliyorsunuz artık diyorlardı ki en önemli şey, Rutte de bunu defalarca söyledi, savunma harcamaları en önemli gündem maddesi bu olacak. Karşılaştığımız tablo, yani istenilen sonuçla karşılaşabildi mi? Ne dersiniz savunma harcamaları ile ilgili çıkan sonuç üzerine?
2: Tabii aslında bu ne için yapılıyor sorusu belki asıl tartışılması gereken mevzu. O noktada da biraz önce 2029 rakamını, yılını telaffuz etti İpek Yezdani. Almanya tarafından bu 2029 farklı bir şeye de takvimleniyor. Söylenen şu, 2029-2030 itibariyle Rusya Federasyonu'nun Avrupa ülkelerini hedef alacak bir kabiliyete erişeceğine dair bir söylem dolaştırılıyor Almanya tarafından. Ve aslında hem iç kamuoyunu ikna edebilmek, bu aşırı savunma harcamalarını neden Almanya yapıyor ikna edebilmek, aynı zamanda daha öncesinde ticari mal üreten önde gelen otomotiv firmalarının dahi artık otomotivde Çin'le rekabet edemedikleri söylemiyle beraber savunma üretimine kaydırılması yönünde ciddi baskılara tabi tutulması başta olmak üzere bütün bu takvimlenen her şey aslında Rusya Federasyonu tehdidinin Ukrayna ile sınırlı tutulamayacağı algısı ile şu anda yönetiliyor.
1: Birçok istihbarat raporu bu ara haber olarak karşımıza çıkıyor. Avrupa ülkelerinden özellikle Rusya saldırı planında yeni bir hazırlık yapıyor. Bize de saldıracak. Tüm bu dedikleriniz onunla örtüşüyor gibi. Yani hakikaten Avrupa bir Rus tehdidine karşı hazırlanıyor diyebilir miyiz? Rutte de çünkü zirvede çok fazla Rusya tehdidi gerçek vurgusu yaptı. Bütün bu hazırlıklar Rusya'ya karşı diyorsunuz.
0: Bildiriye de girdi zaten. Sonuç bildiriye de girdi.
2: Net bir şekilde hem Baltık ülkelerinden Arktik bölgesinde kıyısı olup NATO üyesi olmayan iki ülke olan İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya çok hızlı bir şekilde Biden iktidarı döneminde çok hızlı bir şekilde üye yapılması dahil olmak üzere bir tahkim süreci yaşanıyor şu anda Avrupa kıtasında ve bu tahkim de Rusya Federasyonu'nun bu 2029'a takvimlenen sürecini mümkün olduğunca daha ileri taşımak, Rusya'nın kabiliyetlerini mümkün olduğunca azaltması yönünde Ukrayna yoluyla stratejik hedeflere saldırılarının devam etmesi ki bu nokta insansız hava araçları o yüzden hem Ukrayna tarafından kullanılıyor hem de NATO'nun bu bahsedilen savunma anlaşmalarında tek bir odak noktası görüyoruz. O da insansız hava aracı ve karşı insansız hava aracı kabiliyetlerin artırılması yönünde bir odaklanma görüyoruz. Ve bu noktada da anlaşılan o ki sadece Ukrayna tahkim edilme konusunda sınır olmayacak. Rusya Federasyonu'nun Avrupa'ya yönelik revizyonist olası hamlelerini sınırlamak için anlaşılan o ki yakın dönemde Finlandiya'nın nükleerle ilgili politikasını değiştirmesi kararı yine bu anlamda da ikinci sınırında Baltık bölgesinde olacağını bize gösteriyor. Yani mümkün olduğunca Rusya Federasyonu'nu kendi topraklarında tutmaya çalışmak, bunu yaparken de asıl core dediğimiz yani merkezde olan NATO üyesi Avrupa ülkelerinin mümkün olduğunca sınırlarından uzak tutulabilmesi. Ne için? İşte şu anda bugüne kadar 2. Dünya Savaşı'ndan itibaren savunma konusunda daha doğrusu kabiliyet geliştirme konusunda sınırlandırılmış ülkelerin dahi bütçelerini çok hızlı bir şekilde artırmalarını sağlamak. Bu noktada Amerika Birleşik Devletleri'nin belki ikinci soruda şu olmalı. Neden Avrupa'dan çıkmaya çalışıyor? Amerika Birleşik Devletleri eş zamanlı olarak savunma bütçelerini azaltıyor mu? Hayır. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ikinci döneminde inanılmaz bütçe talebi oluşturdu kongreden savunma harcamalarını artırmak için. Peki bunu Avrupa'nın savunması için kullanmayacak ise nerede kullanacak? Asıl sorun bu belki de. İşte o noktada da Avrupa'dan çıkmaya çalışan, oradan askeri çekmesini şimdiden başlatan Amerika Birleşik Devletleri bunu nereye acaba yönlendirecek? Ve bu noktada da yine imzalanan anlaşmalardan bir tanesine belki dikkat çekmek gerekiyor. Sadece NATO üyesi ülkeler arası anlaşmalar imzalanmadı. Üye olmayan ülkelerle de anlaşma imzalandı ve bunlardan bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore ve Japonya'nın nükleer kapasite geliştirme anlaşmasıydı. Anlaşılan o ki Pasifik'e odaklanmak

0: kurmaya çalışan, Arktik'te yeni bir statüko oluşturmaya çalışan bir Amerika Birleşik Devletleri var. Ve tabii bunun bir de tam olarak Panama ile özdeşleşen, işte Venezuela ile başlayıp Kolombiya ile devam etmesi veya işte Küba ile devam etmesi öngörülen, orada yeni bir statüko oluşturmaya çalışan bir Amerika Birleşik Devletleri var. Neden peki çekilmeye çalışıyor? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin 2,5 savaş doktrini var. Amerika Birleşik Devletleri ordusu aynı anda yarım kuvvetini, anavatanı savunacak şekilde hazır tutar. Onun dışında da iki farklı coğrafyada savaşabilecek şekilde kuvvetlerini hazır tutar. Eğer Ukrayna ve Orta Doğu'da ateş devam ederse, Amerika Birleşik Devletleri acaba Pasifik'te ve tam olarak Kuzey Yarımküre diye adlandırılan, ulusal güvenlik stratejisinde ifade edilen birinci öncelikli bölge, burada acaba Amerika Birleşik Devletleri istediği şekilde hareket edebilir mi? Bu sorunun cevabı şu anda hayır. O yüzden Avrupa'yı tamamen de boş bırakamaz. Çünkü o noktada da yeni bir, oranın da yeni bir düzene ihtiyacı var. Öncelikli nokta Avrupa ülkelerinin kendi kendilerini savunabilme noktasına gelmeleri. Bunu birinci Trump döneminde söylemişti. Trump 2016'da iktidara gelince o zaman çok ciddi dirençle karşılaştı Avrupa ülkelerinden. Araya Biden iktidarı girdi ve o Biden iktidar döneminde Ukrayna ile beraber Avrupa ülkeleri bir uyanışla NATO üyesi olmayan ülkeler dahi NATO'ya üye olabilmek için, buna Avusturya dahil olmak üzere, ciddi bir bu yönde ilerleme kaydetti. Rutte de aslında tam o dönemde genel sekreterliğe gelerek bu ivmelenmeyi ben başardım dedi aslında bu zirvede. Kendisine babacık diye ifade ettiği Donald Trump'a bütün söylemleri burada odaklanmış görünüyor.
1: Yani Donald Trump, çok özür dilerim. Donald Trump'ın zirvedeki konuşmalarına ilişkin biliyorsunuz uzun süredir Grönland'ı da istiyor kendisi ve bunu zirvede, Ankara'daki zirvede yine dile getirdi. Ve Donald Trump'ın söylediği her şeyle ilgili Rutte'nin hep yaklaşımının işte ama o da haklı hani, aman işte ağzımızın tadı bozulmasın Ali Rıza Bey.
2: Asla eleştirel yaklaşmıyor Rutte.
1: Asla eleştirel yaklaşmıyor. Hatta bu Grönland konusu basın toplantısında kendisine soruldu. Yani sonuç olarak NATO'da bir başka müttefike ait toprakları istiyorum diyor yani Donald Trump. Bu konu soruldu ve Rutte dedi ki aslında o konuda da Trump haklı dedi. Çünkü Kuzey Kutbu dedi Rusya ve Çin etkisine çok açık hale geldi. Yani hep böyle etrafından dolaşarak soruların bir şekilde
0: meşrulaştırmaya çalışıyor.
1: Evet, yani Trump'ın kalbini kırmama, onun gönlünü kazanma üzerine.
0: Hoş tutma.
1: Evet.
2: Şunu soracaktım aslında Filiz Hoca'nın lafının üzerine. İkinci dönemi seçildiğinden itibaren, Trump ikinci kez seçildiğinden itibaren hep bir Avrupa'da acaba ABD NATO'dan çekilir mi hazırlığı vardı, ufak ufak başlamıştı. Hatta bu toplantıda da hani ABD toplantı başlamadan önce Amerika Birleşik Devletleri biz Avrupa'daki askeri varlığımızı azaltmayı düşünüyoruz gibi açıklamalar da yapmıştı. Liderler dedi ki gündeme gelmedi ya da bize söylenmedi. Şimdi Avrupa böyle bir şeye hazır mı? Yani Avrupa, Amerikasız bir Avrupa böyle bir güvenliğe şu anda hali hazırda hazır mı? Ne düşünürsünüz bu konuda?
1: Bence Avrupa kendini buna hazırlıyor. Ama bunun hemen olmasını istemiyor. Çünkü birdenbire eğer Amerika Avrupa'yı tek başına bırakırsa güvenlik ve savunma konusunda Avrupa çok büyük zorluk yaşar. Kaldı ki gerçekten Rusya tehdidinin orada yani demokrasinin kılıcı gibi sallandığını görüyoruz Avrupa'nın üzerinde. Şimdi az önce de konuştuk, Almanya'nın işte savunma harcamalarını, Fransa zaten nükleer güç olarak biliniyor. Almanya'nın savunma harcamalarını çok artırdığını görüyoruz. Hatta Fransa'daki bu nükleer tesislerle ilgili olarak Almanya'nın da bir noktada ortaklık yapacağı açıklandı bu sene. Yani bu nükleer güçle silah meselesiyle ilgili.
0: Şöyle bir dipnot düşeyim. Çok önemli bir nokta, çünkü tam da Hürmüz meselesi ortaya çıkınca, yani nükleer silaha sahip olmayan ülkelerin nasıl bir tehdit altında olacağını fark eden Avrupa ülkeleri kendi aralarında bir müzakere süreci yaşadılar ve Fransa elindeki nükleer silahları Almanya ve Yunanistan'la paylaşma kararı verdi. O çok önemliydi, çünkü Almanya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bu noktalarda tam olarak kadık bırakılmış bir ülkeydi. Evet. Şimdi nükleer silah bile verilmesi net bir şekilde masada değerlendiriliyor. Kesin.

0: Kesinlikle
1: ve
0: çok
1: Fransa
0: haklısınız.
1: Tarafından.
0: Filiz Hanım çok doğru bir noktaya değindi. Eğer Almanya bu nükleer silah sahibi olursa burada en büyük sorun ne olur? Tabii ki Rusya. Yani Rusya Almanya'nın nükleer silah sahibi olmasını kabul edebilecek mi? Ya da Rusya eğer böyle bir durum söz konusuysa, masadaysa önleyici saldırı olarak bu, Avrupa'daki herhangi başka bir ülkeye, Polonya'ya örneğin ya da Estonya'ya saldırması gibi bir konu gündeme gelebilir mi? Çünkü Almanya'nın bu kadar güçlendirilmesi, yani Filiz Hanım da dediği gibi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'nın çok da savunma konusunda güçlü olmaması gibi bir doktrin vardı.
1: Çok özür dilerim böleceğim. NATO'nun ilk genel sekreteri NATO'nun kuruluş amacını şöyle anlatmıyor muydu? Rusları dışarıda, Amerikalıları içeride, evet. Almanları kontrol altında, evet. Aşağıda
0: kesinlikle.
1: Tutabilmek. Ama
0: kesinlikle.
1: Şimdi tam tersi bir tabloyla karşı karşıyayız o zaman.
0: Kesinlikle, kesinlikle çok doğru. Yani burada Rusya'yı da provoke edici hareketlerden çekinilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani.
1: Rusya çok yakından izledi bu tüm açıklamaları, zirveyi. Bakacağım dedi, yapılacak anlaşmalara da vesaire. Rusya'da nasıl yankılandığını düşünüyorsunuz?
2: Rusya aslında hemen öncesinde çok önemli bir haber vardı. Belki tam da Polonya'dan bahsetti İpek Hanım. Onu özellikle burada belirtmek gerekiyor. Rusya çok ciddi hazırlık yapıyor. Bu net ve ortada, bu izlemenin çok daha ötesinde. Çünkü biz geçtiğimiz sene içerisinde çeşitli Avrupa ülkelerine drone, insansız hava aracı saldırılarını gördük. Ve bunu ciddi anlamda bir test olarak değerlendirebiliriz. Çünkü bunu Amerika Birleşik Devletleri'nin Polonya'yı son uyarısında da görüyoruz. Net bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri Polonya'yı Rusya'nın olası bir saldırısına karşı uyardı. Hazırlı olması gerektiğini söyledi. Hatta şunu söyleyelim, Ukrayna'ya bu desteğin sorgulanmaya başladığı, Donald Trump'ın iktidara geldiği günlerden itibaren Donald Tusk'ın çok ciddi açıklamaları var. Ne dedi? Biz artık kendi savunmamızı kendimiz yapacak şekilde bütün hazırlıklarımızı yapmaya başlıyoruz dedi. Ve inanın Polonya bulduğu her bir doları silah satın almak için kullanıyor. O günden beri, 2023-2024'ten beri bulduğu her bir kuruşu, bir lirayı kendi savunma kapasitesini artırmaya yönlendiriyor. Çünkü Ukrayna'ya desteğin 2 yıl sonra ne hale geldiğini kendi gözleriyle gördü. Hatta yakın dönemde bu tamamen kesilme sorgulamaları başlandı, hı hı. Polonya içerisinde. Bunun çerçevesinin ne olacağı da açıklandı açıkçası. Rusya Federasyonu'nun Polonya'ya yönelik NATO üyesi ülkelerin Polonya'yı ne kadar destekleyeceklerini görmek için ne tam bir NATO-Rusya çatışmasına, savaşına yol açacak büyüklükte, ne de tam olarak Polonya'yı hedef alacak, ama küçük bir test. Hani bir deneme sürüşü denir ya, bir deneme sürüşü yapabileceğine dair Amerika Birleşik Devletleri'nin uyarması, tam da NATO zirvesi öncesinde bu uyarının gelmesi aslında hem NATO üyesi ülkelere bir mesajdı Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Bu işi ciddiye almazsanız, bu işin olacağı yer Ukrayna'nın çok daha ötesine, daha da Avrupa'nın içlerine gelebilir sinyaliydi. Çünkü Ukrayna ilk sınır, Polonya onun daha da içe gelmiş bir noktası, üçüncü yerin ne olacağını hatırlatan bir uyarıydı. Diğer bir nokta da tabii ki Ukrayna'ya olan desteği kesmeye çalışan bir Rusya Federasyonu var. Bu anlamda da sadece Ukrayna'ya bütün yığınağın yapılması değil, ama alanı genişleterek, farklı yerlerden saldırı ihtimalini gündeme getirerek Rusya Federasyonu o Voltron'u oluşturma nosyonu da kırmaya çalışıyor. Ve bunu da uyaran ülkenin Amerika Birleşik Devletleri olması, bu istihbaratın neden Amerika Birleşik Devletleri tarafından şu anda paylaşıldığı da önemli bir mevzu. Rusya Federasyonu'nun yakın dönemde çok ciddi saldırı altında olduğunu da görmek gerekiyor. Evet, bir hazırlık var Rusya Federasyonu'ndan, ama Ukrayna'nın lojistik şok diye adlandırdığı bir saldırı dizisini görüyoruz yakın dönemde. Moskova'nın ciddi anlamda yakıt ikmal noktalarının tamamen saldırı altında olduğu bir süreç yaşanıyor ve etkin saldırılar bunlar.
1: Ve gündelik hayatı etkileyen saldırılar,
2: evet,
1: şu anda.
2: Kuyruklar var şu anda, hı-hı, ve kilometrelerce uzayan kuyruklar var. Moskova'nın ciddi anlamda enerji tedariğini, özellikle yakıt tedariğini, araçlarda kullanılan yakıt tedariğini etkileyen bir unsur. Karne ile yakıt verilmesi söz konusu şu anda ve insanlar sokakta kavga ediyorlar birbirleriyle. Yakıt bulanlar bulmayanlarla kavga ediyorlar.
1: Sizin çizdiğiniz tabloya bakınca gerçekten daha yerine oturuyor bu kadar savunma harcamaları için yapılan çağrılar. Sanki hakikaten Avrupa gerçek bir tehdit karşısında hazırlanıyor gibi. Ve bu savunma harcamaları da hakikaten ne dedik, zirvede 50 milyar doları aşan savunma tedarik anlaşmaları imzalandı dedik. Biraz onu sormak istiyorum. Yani bu hangi odakla, hangi alanlara odaklı? Mesela 40 milyar dolar yatırım programı İHA'lar için var. Yani hakikaten İHA'lar da çok şu anda önemli. Ukrayna Savaşı ile çok gündeme gelmişti zaten. Bu savunma tedarik anlaşmaları, İpek Hanım ne dersiniz? Hangi alanlarda öne çıktı bu savunma şirketleri? Yakinen takip ettiniz. Size bir sorayım.
0: Dediğiniz gibi İHA'lar konusu çok öne çıktı. Dronlar, drone konusu öne çıktı. NATO'nun son dönemde hayata geçirdiği projelerde Türkiye'nin de aslında çok önemli roller üstleneceği burada belirtmek lazım. Örneğin uydu sistemlerinde, hava savunmasında, erken ihbar radarlarında ve uzun menzilli füze projelerinde Türkiye'nin rol alacağı orada belirtildi. NATO uydu sistemlerinin geliştirilmesi amacıyla 4 milyar dolarlık yeni bir proje başlatıldı ve projenin Türkiye ayağında Roketsan ve TÜBİTAK görev alacak. Bunlar da Türkiye açısından kuşkusuz önemli noktalar.
1: Çok önemli.
0: Evet, bir de Türkiye'nin bu NATO zirvesiyle birlikte NATO'nun geleceğinin şekillenmesinde ki rolünün daha da pekiştirildiğini düşünüyorum ben. Bir kere çok başarılı bir zirve oldu her açıdan. Hani ben bir gazeteci olarak bugüne kadar çok zirve izledim, uluslararası zirve izledim. Bugüne kadar izlediğim en iyi organizasyondu diyebilirim. Bu savunma projelerinin daha da artacağını göreceğiz. Çünkü bir yandan da NATO'nun kendisine tehdit olarak belirlediği Rusya, Çin, Kuzey Kore gibi ülkelerin savunma bütçelerinde sürekli bir artış görüyoruz. Hı hı. Zaten Genel Sekreter Mark Rutte de bunu söyledi. Dedi ki yani Rusya dedi savunma bütçesi yani gayri safi milli hasılasının çok büyük bir bölümünü savunmaya ayırıyor. Keza Kuzey Kore'de öyle çok büyük bir hazırlık var. Dolayısıyla böyle bu tür tehditler varken biz de kendi önlemlerimizi almak zorundayız. Ve hem teknolojik açıdan savunmayla ilgili yapay zeka olsun, diğer teknoloji, uydu silahları olsun, yani teknolojinin en üst manada kullanıldığı bütün savunma araçlarını bizim herkesten önce edinmemiz gerekiyor dedi. Bu anlamda önümüzdeki dönemde NATO'nun daha da bütçesinin zaten artacağını göreceğiz. Bütçenin artmasıyla birlikte savunma projelerinin de daha teknolojiye yönelik, yapay zekaya yönelik olarak arttığına tanıklık edeceğiz.
1: Evet, yapay zeka da bildirgede yer alan maddelerden biriydi. Ben hem yönetmemden bildirgenin sonuç bildirgesini rica edeyim hem de Filiz Hocam'a şeyi sorayım. Türkiye'nin rolüyle ilgili önemli açıklamalar da yaptınız. Hı hı. Hem İngiltere ile önemli bir savunma işbirliği anlaşmasına imza atıldı. Hem Fransa savunma sistemleri açısından Macron ilerleme kaydedildiğini söyledi. Filiz Hocam yani savunma sanayi açısından hani Türkiye artık kritik bir oyuncu haline geldiğini aslında gösterdi mi bu zirveyle? Bu tüm bu anlaşmalar bunun göstergesi diyebilir miyiz?
2: Bunun biz ilk sinyalini Kasım seçimleri, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Kasım seçimlerinden hemen önce Avrupa başkentlerinde katıldığım toplantılarla Ocak-Şubat ayında yani Donald Trump'ın net olarak başkanlığı devraldığı dönemdeki katıldığım toplantılarda net bir şekilde bu bakış açısının Türkiye'ye yönelik Avrupa ülkelerinde ne kadar değiştiğini, hatta şöyle söyleyeyim 180 derece değiştiğini kendi gözlerimle, kendi kulaklarımla şahit oldum diyebilirim. Donald Trump'ın bakış açısı birinci döneminden hareketle çok net bir şekilde Avrupa'da bir algı zaten oluşturmuştu. Ve tekrar iktidara geleceği ve bu sefer süper çoğunlukla gelmiş olması Avrupa ülkelerinin resmen eteklerini tutuşturdu. Bunu ifade edebilirim. Çünkü katıldığım bütün toplantılarda Türkiye ile ilgili kullanılan cümleleri hani gerçekten duymanızı dilerdim. Türkiye'nin ne kadar değerli bir ülke olduğu, ne kadar önemli olduğu ki bunu biz daha sonra yapılan ortak tatbikatlarda manşetlerde Türk ordusuna verilen övgü dolu sözlerde de bizzat görmüştük. Baltık Denizi'nde bir ortak tatbikat düzenlendiğinde manşetlerde Türk ordusunun gücü ifade

0: ediliyordu. Tabii burada Avrupa ülkelerinin bu noktada şu anda pragmatik baktığını da net bir şekilde görmek gerekiyor. Önümüzdeki dönemde biz tabii Avrupa dediğimiz zaman hep savunma kapasitesinden, silahlardan bahsediyoruz ama Avrupa'nın çok önemli bir açığı daha var. O da insan gücü. Ve bu noktada da insan kaynağının savaşmaya hazır. Savaşmayı bir kenara koyun. O, mühendis olarak destek ekibinde bulunmak üzere insan gücü anlamında da buna hazır bir Avrupa nüfusu bulunmuyor. Hiçbir vatandaş, Avrupa ülkelerindeki vatandaş, tabii Ukrayna meselesi bu işi farklı bir yere taşıdı ama ancak hala o refah dönemini devam ettirmek isteyen bir Avrupa nüfusu var. Katıldığım toplantılardan bir tanesinde o dönemde İsveç'te bir el kitabının, bir el broşürünün dağıtıldığı haberi düşmüştü ve İsveç'ten katılan bir konuk vardı. Doğru mu diye sorma ihtiyacı duyduk ve bize şu cümleyi kurdu. Bizim vatandaşlarımız o kadar uzun bir süredir savaş mefhumundan uzaklar ki biz bir yerlerde dolapta saklı duran İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bu hazırlık, yani sığınaklara inip neler yapılması gerektiğini anlatan bu broşürü şu anda dağıtma ihtiyacı duyduk. Çünkü insanların gerçek anlamda bu tehdidi hissetmedikleri çok uzun yıllar geçti dedi. Ve bu hazırlıksızlık asıl aslında Avrupa'nın birincil mefhumu. Türk ordusuna baktığımız zaman, Türk halkına baktığımız zaman gerçek anlamda 180 derece bir fark var. Vatanseverlik, vatanını savunma duygusu Avrupa ülkeleriyle gerçek anlamda kıyaslanabilecek bir seviyede değil. Ve tabii Türkiye'nin çevresinin ateş çemberinin tam ortasında olan bir Türkiye, sahada da gerçek anlamda gücünü test etmiş bir orduya sahip olması, tabii bütün bunlar bir araya getirildiğinde Türk ordusunun ve Türkiye'nin önümüzdeki dönemde gücünün çok daha katmerleneceğini görüyoruz. Şunun altını çizmek gerekiyor. Caydırıcılıktır buradaki temel mevzu. NATO'nun da zaten birinci hedefi bir araya gelerek, yani beşinci maddenin anlamı şudur. Biz tek bir ülke olarak değil, bir bütün olarak savunma kapasitemizi artırıyoruz. Yani birimize saldırınca hepimize saldırmış oluruz, olursunun anlamı biz caydırıcı bir güç olmak istiyoruz. Yapılan bütün hazırlıklar da bu yöndedir. Dolayısıyla Rusya Federasyonu'nun sürekli provoke edici veya farklı ülkelerin sürekli provoke edici hamlelerine karşılık bu duruşun da korunması çok çok önemli. Çünkü gerçekten çok ince ve gergin bir ip üzerinde yürümeye çalışan bir dünya görüyoruz. Çok kırılgan bir süreçte Türkiye gibi güvenlik sağlayan ülke nosyonunu bu yeni süreçle beraber güçlendirecek ülkelerin bulunması gerçekten çok değerli.
1: Ben bir ilave yapabilir miyim
0: Lütfen.
1: Filiz Hanım'ın söylediklerine? Şimdi Avrupa Birliği'nin kendi oluşturduğu SAFE isimli bir savunma programı var bildiğiniz gibi. Ve Türkiye'yi bunun dışında tuttular. Yani Türkiye bunu katılabilmesi için en azından bir Avrupa ülkesiyle ortaklık yapabilir, bir Avrupa ülkesindeki bir savunma firmasıyla ortaklık yaparak katılabiliyor. O da %65'e %35 gibi bir rakam. Yani tam anlamıyla da yarı yarıya bir ortaklık da söz konusu değil. Şimdi burada Avrupa'nın aslında bir yandan Türkiye ile partnerliğini geliştirmek isterken, yani Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu aslında kendisi de farkında ama bir yandan da Türkiye'yi kendi içindeki savunma projelerinin dışında tutmaya çalıştığını görüyoruz.
0: Sayın
1: Yani
0: Cumhurbaşkanı bunun altını çizdi.
1: bunun altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısındayken kullandığım defteri almışım yanıma. Oradaki hani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda söylediğini de aktarmak isterim. Dedi ki Avrupa Birliği'nin savunma alanındaki girişimleri NATO'yu tamamlamaya dayalı olmalı ve tekrarlara yol açmamalıdır. Aslında bunu birkaç kez tekrar etti Cumhurbaşkanı. Yani Avrupa Birliği'nin kendi içindeki savunma projelerinin NATO'nun kapsamı içinde olması gerektiğini söyledi. Ve dedi ki Türkiye gibi müttefikleri Avrupa Birliği'nin kendi projelerine dahil etmemesi onları zayıflatır. Dahil edilmesi ise etkisi, yani eğer Türkiye dahil edilmezse etkisi çok sınırlı olacaktır dedi bu savunma projelerinin. Bunların amasız fakatsız kaldırılması gerekiyor ve zirve bildirisinde de bu hususa değindik dedi. Şimdi Avrupa Birliği'ne burada

0: aslında Türkiye tarafından da verilen çok önemli mesajlar var. Yani hem bir yandan işte Türkiye çok önemli ortak, işte göçmenleri, işte siz orada sahip çıkıyorsunuz, Suriyeli göçmenleri tutuyorsunuz, işte savunma ve güvenlik alanında özellikle Karadeniz'de bizimle işbirliği yapıyorsunuz, işte bunları ilerletelim, genişletelim gibi bir taleplerle gelirken Avrupa'nın, bir yandan da Türkiye'yi SAFE gibi böyle savunma projelerinin dışında tutmaya çalışması bana göre olacak şey değil.
1: Az önce değindiğiniz o yapay zekaya da bir değinmek istiyorum programı kapatmadan. Sonuç bildirgesinde de çünkü yer almıştı. Yapay zeka ve transatlantik savaş bulutu kurulması. Bu ne anlama gelecek bundan sonrası için, buna da bir bölüm ayrılması? Yani yapay zeka tabanlı sistemler bundan sonra ne kadar öne çıkar savunmada ve bir karar alma ya da askeri süreçlerle ilgili bir mekanizmanın yön değiştirmesi gibi okuyabilir miyiz bunu? Ne dersiniz Filiz Hocam?
2: Bunun da aslında çok somut bir gerekçesi var. Çünkü geçtiğimiz hafta Polonya'ya yönelik olası bir test saldırısı uyarısı yapmıştı Amerika Birleşik Devletleri. Ancak çok ilginçtir, daha bu haber düştü, hemen arkasından Birleşik Krallık aslında bir saldırının hedefi oldu. Rusya kaynaklı olduğu söylenen bir siber saldırı ve çok ciddi bir şekilde maliyeti çok yüksek olan bir süreç yaşandı ve bu sürecin de temel mevzuu 80 binden fazla Fortinet güvenlik duvarının ihlal edildiği söylendi. Dışişleri Bakanlığı'na ait Birleşik Krallığın oturum açma bilgilerinin çalınarak 60 bin dolara satıldığı söylendi ve kritik altyapı ve NHS ağlarının açığa çıkarıldığı, bu Rusya kaynaklı olduğu söylenen siber saldırı sonrasında. Bu aslında neden İngiltere'nin Türkiye ile de siber saldırı üzerine bir anlaşma yaptığının gerekçesiydi. Çünkü 21. yüzyılın savaşları, konvansiyonel, yani Soğuk Savaş döneminin ruhunu taşıyan savaşlar olmanın çok ötesine çok çok önce geçti. Ve biz bunu aslında çok net bir şekilde Estonya'da yaşadık. Çok ciddi bir şekilde devletin tamamen çökertilmesine kadar giden bir Rus siber saldırısı yaşanmıştı. O günden beri evet, NATO kendisini bu anlamda da siber saldırılara yönelik bir kapasite geliştirmeye gidiyor ama bunun çok çok daha ötesine geçmek gerekiyor. Neden? En son İran'la ilgili süreçte gördük. Amerika Birleşik Devletleri bir yapay zeka şirketinin Amerika Birleşik Devletleri'nin ordusunun en kritik bilgilerine erişimine izin verdi. Hatta saldırıların zamanının, yönteminin, hedefinin dahi o yapay zeka tarafından tespit edildiği söylendi. Ve o meşhur kız çocuklarının okuduğu okulun saldırıya uğraması sonucuyla karşılaştı. Ve şu anda biz çok net bir şekilde ordular yerine, yani ulusal ordular yerine yapay zeka şirketlerinin savaşları yöneteceği bir yüzyıla girdik. Amerika Birleşik Devletleri o şirketi devre dışı bıraktı. Şu anda 5 tane yapay zeka şirketi deviyle anlaşma imzaladı Amerika Birleşik Devletleri. Çoktan 21. yüzyıla geçti Amerika. Avrupa burada çok çok daha gerilerde. Bunun için ortak kapasite geliştirmeyi tercih etti. Çünkü zaten ekonomik olarak enflasyonla mücadele eden Avrupa ekonomisinin buna ayırabileceği ekstra bir bütçesi ne kadar var? Bu temel mesele. Ve ikinci sorun, yapay zeka dediğimiz alanda Avrupalı şirket yok. Buna yönelik yatırım hiç yok. Dolayısıyla bunu ancak ve ancak beraber Amerika Birleşik Devletleri'nin de olduğu bir düzlemde yapabilir. Türkiye'de bu noktada gerçekten çok uzun zamandır hem resmi politika geliştirerek hem de bu anlamda çeşitli alanlarda yatırım yaparak bu süreci yönetiyor.
1: Şimdi süremin maalesef sonuna geldim ama kapatmadan şunu da sormak istiyorum her ikinize de. Şimdi hem öncesinde hem sonrasında zirvenin liderler birlik mesajları verdiler. Açıklamalarda bulundular. Bir Ankara ruhundan bahsettiler. Bir ittifak haline gelmekten bahsettiler. Malum öncesinde de pek çok tartışma vardı özellikle ABD özelinde. Hakikaten o birlik sağlanabildi mi bu zirvede ve bu zirvenin kazananı kim oldu? Bir ülke adı verebilir miyiz? İkinizden de rica edeyim. Buyurun İpek Hanım.
0: Yani bana göre zirvenin kazananı varsa eğer, o kazanan Türkiye oldu. Çünkü birincisi son derece Filiz Hanım'ın da dediği gibi dört başı mamur bir zirve, kusursuz bir zirve gerçekleştirildi burada. İkincisi Amerika Başkanı

0: Yani seversiniz sevmezseniz ne derseniz deyin sonuçta Amerika Birleşik Devletleri hala dünyanın süper gücüdür. Ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Türkiye dışındaki Avrupa kıtasında yer alan neredeyse tüm ülkeleri ya hakaretengiz şeyler söyledi. Türkiye'yi ama sürekli övdü. Yani inanılmaz övgüler dizdi. Hem Türkiye'ye hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir de üstüne üstlük katsa yaptırımlarını kaldıracağım dedi. Kaan muharip uçakları için motorlar sorulduğunda bu motorları dedi biz aslında orada bir F-16 ile karıştırdı gibi oldu ama bence bilerek söyledi, karıştırmadı. Bu motorları biz Türkiye'ye sattık tabii ki bakımını da biz yapacağız dedi. Ve yenilemesini de biz yapacağız dedi. Dolayısıyla aslında birçok sözler vermiş oldu Türkiye'ye. O anlamda hani Türkiye'nin hem zirveden alnının akıyla çıkma hem de kazanımları anlamında zirvenin kazananı olduğunu düşünüyorum.
1: Sizce hocam? Açıkçası ben şu soruyla cevap vermek istiyorum. Başka bir alternatif var mı? Şu anda gerçekten Rus tehdidinin artık sahada da görünmeye başlandı ki Polonya'nın dahi tehdit marjına alındığı, Amerika tarafından bütün dünyayı ilan edildiği bir dönemde Avrupa ülkelerinin ayrışmak gibi NATO üyesi ülkelerin kendi minik hesapları yönünde ilerlemek gibi bir lüksleri var mı acaba? Asıl sorulması gereken soru bu. Bu kadar fazla jeopolitik tansiyonun tek bir coğrafyada değil ama işte Güney Amerika'dan tutun Orta Doğu'ya, oradan konuşulan yine Çin'in Güney Çin Denizi'nde daha agresif siyaset izleme yönündeki iradesi, Kuzey Kore'nin sürekli nükleer denemeler yaptığı bir dünyada acaba Avrupa ülkelerinin kendi bildikleri yoldan ilerleme gibi bir lüksü var mı? Bence asıl sorması gereken soru bu. Sağdaki realite her zaman söylemleri etkiler, pragmatik yaklaşımları her zaman öncelettirir. Kazananı net Türkiye'dir, sorgusuz, sualsiz. Hatta şöyle söyleyelim, önümüzdeki dönemde Brüksel'deki merkezin dahi Türkiye'ye taşınması yönünde bu zirvede de gündeme geldiği söylendi. Belçika'nın buna karşı çıktığı ifade edildi ama önümüzdeki dönemde biz Türkiye'nin diplomasi anlamında da çok farklı girişimlere ev sahipliği yapmaya devam edeceğini göreceğiz. Daha farklı zirveleri Türkiye'de görmeye devam edeceğiz.
2: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun Doktor Filiz Katman, İpek Gezdani. Teşekkürler buraya kadar geldiniz değerli katkılar için.
0: Ederiz.
2: Teşekkür ediyorum. Evet, NATO zirvesi sona erdi ama yankıları sona ermedi. Daha çokça konuşulmaya devam edecek. Bakalım verilen taahhütler ne kadar yerine getirilecek? Bunların hepsini biz de takipçisi olacağız. Şimdilik sizden bu kadar. Haftaya bir başka konuyla yeniden burada buluşalım. Şimdilik hoşçakalın.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.

Marmara bölgesinde İstanbul parça bulutlu 29, Bursa yer yer yağmurlu 30 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 35, Muğla 37 derece. Akdeniz'de de gökyüzü güneşli, Antalya 36,

Adana 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 29, Trabzon parçalı bulutlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 33, Konya güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 31, Van güneşli 30 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor, Diyarbakır ve Şanlıurfa 42 derece.

0: Merhaba, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Haber bülteniyle sizlerleyiz. ABD ordusu İran'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Hürmüz Boğazı çevresindeki kentlere yeni saldırılar düzenledi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yönelik saldırılarına devam ediyor. Hürmüz Boğazı çevresindeki kentlere yeni hava operasyonları başlatıldı. Ordunun açıklamasında saldırıların sebebi Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere yapılan müdahaleler olarak gösterildi. Operasyonlarla İran'ın sivil denizcilere ve ticari gemilere saldırı kapasitesinin zayıflatıldığı belirtildi. Saldırıların ardından İran'ın birçok kentinden patlama sesleri geldi. İran basını Sirik, Bender Abbas, Cask, Buşehir ve Keşm adasında patlamalar yaşandığını aktardı. ABD ordusu gün içinde de aynı noktalara çeşitli saldırılar düzenledi. İlk saldırı pazar günü gece saatlerinde gerçekleşti. Güney Kıbrıs bandıralı bir geminin İran tarafından vurulması gerekçe gösterilerek misilleme saldırıları yapıldı. 140 askeri hedefin vurulduğu belirtildi. İran Dışişleri Bakanlığı ABD'nin yaptığı son saldırıları birkaç aydır sarf edilen tüm çabaların boşa çıkmasına neden olduğu açıklamasına bağladı. İran'ın devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nı gemi geçişine kapattığını duyurmasına rağmen ABD basınından çelişkili haberler yayımlandı. Haber portalı Axios son 24 saat içinde ABD'nin koordinasyonuyla 20 geminin kritik su yolundan geçiş yaptığını duyurdu. Tayland'da bir eğlence mekanında yangın çıktı. En az 27 kişi hayatını kaybetti. Eğlence mekanı adeta alev püskürdü. Yangına yakalananlar korku dolu anlar yaşadı. Görüntüler Tayland'ın başkenti Bangkok'ta kaydedildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında eğlence mekanı alevler içinde kaldı. İçeride bulunanlarsa çığlık çığlığa sokağa koştu. Yangın nedeniyle ard arda patlama sesleri de yükseldi. Sokakta göz gözü görmedi. Yangın ihbarının ardından itfaiye ekipleri bölgeye geldiğinde mekanın tamamen yanmış olduğu belirtildi. Ekipler hızla mekandaki kişilerin tahliyesine başladı. Tayland Başbakanı ise olay yerinde basın açıklamasında bulundu. İlk belirlemelere göre 27 kişinin öldüğü açıklandı. 63 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yangının sebebine ilişkin soruşturma başlatıldı. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantıda NATO zirvesinin yansımaları katsayla F-35 masaya yatırılacak. Gündemde ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı nedeniyle yaşanan gerilim ve terörsüz Türkiye süreci de olacak.
1: Ankara'daki NATO zirvesi, ABD-İran arasındaki gerilim, terörsüz Türkiye süreci. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kulesi'nde toplanacak. 7-8 Temmuz tarihlerindeki Ankara 36. NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. Toplantının ana gündem başlığı zirvenin yansımaları olacak. Zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok liderle baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. ABD Başkanı Trump da resmi ziyarette bulundu. Temas trafiğinin detayları masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın zirve kapsamındaki görüşmelerinin ardından Trump yaptırımları kaldıracağız, F-35'leri değerlendireceğiz dedi. Savunma sanayine yönelik kısıtlamalara yönelik yeşil ışık yaktı. F-35 programına geri dönüş için katsa yaptırımlarının kaldırılması yeterli değil. Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini envanterinde bulundurmaması gerekiyor. Kabine toplantısında tüm ayrıntılar masada olacak. ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı nedeniyle yaşanan gerilim bir kez daha tırmandı. İki ülkenin karşılıklı saldırıları devam ederken arabulucuların tarafları yeniden bir araya getirme çabaları da sürüyor. Beştepe'deki toplantının ana gündem başlıklarından biri de bu konu olacak. Kabine toplantısında terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamaya da mercek tutulacak.

0: Meclis tatile girmeden önce atılması beklenen yasal düzenleme çalışmaları ve sahadan gelen istihbari bilgiler toplantıda değerlendirilecek.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldığı bir televizyon programında F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye satışına dair konuştu. Bundan sonraki süreci hep birlikte takip edeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı müttefikler arasında yaptırım olmaz açıklamasında bulundu. Türkiye'nin engellerle karşı karşıya kalsa da sıkıntılara karşı kendi gücünü kullandığını vurguladı. Cevdet Yılmaz Trump'ın dostlarımıza yaptırım uygulamayız ifadelerini hatırlatarak Trump yönetimindeki siyasi iradenin net olduğunun altını çizdi. Artık top Amerikan yönetiminde, onlar mutlaka bu konuda gereğini yapacaklardır açıklamasında bulundu. Cevdet Yılmaz yeni anayasa sürecine dair de konuştu. Biz iddialı bir ülke olacaksak gelecek perspektifli, sivil, demokratik bir anayasa ortaya koymak durumundayız dedi. Yılmaz'ın bir diğer mesajı ekonomiye yönelikti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı enflasyon 2027'de %20'nin altına doğru gidecektir değerlendirmesinde bulundu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Hakkari'de 2100 rakımlı Zirvin Tepe Üst bölgesini ziyaret etti. Askerlerle bir araya gelen Bakan Çiftçi, "Terörsüz Türkiye projesi başarıya ulaşacak." dedi.
2: Vatan ve millet uğruna seve seve canlanmaya hazırdır Sayın Bakanım.
3: Teşekkür ederim.
2: Sol!
0: 2115 rakımdaki üst bölgesine gitti, askerlerle yemek yedi. İçişleri Bakanı terörsüz Türkiye için kararlılık mesajını Şemdinli'den verdi.
3: İnşallah terörsüz Türkiye projesi de hayata geçti, devam edecek ve başarıya ulaşacak. Ben bundan da zerre kadar şüphe duymuyorum.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Hakkari'deydi. Bakan, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı ve beraberindekilerle birlikte Şemdinli'deki Zirvin Tepe Üst Bölgesi'ni ziyaret etti.
4: Güzel Konak Köyü'nde bulunan 2115 metre rakımlı Zirvin Tepe Modüler Komando Üst Bölgesi Komutanlığı'ndayız.
3: Burası stratejik bir üs. Hemen biraz ilerimizde İran 7,5 kilometre ileride, Irak sınırına da 28 kilometre uzaklıktayız. Burada kahraman Mehmetçiklerimizin, jandarmamızın, korucularımızın nöbet tutması neticesinde bizler şehirlerde, bulunduğumuz yerlerde rahatlıkla günlük hayatımızı devam ettirebiliyoruz.
0: Bakan Mustafa Çiftçi, üst bölgesinde görev yapan güvenlik güçlerine teşekkür etti.
3: Bu bölge aynı zamanda terörsüz Türkiye uygulamamızın da temelini teşkil ediyor. Eskiden olduğu gibi buralarda terörist kovalanmıyor. Onların takibi yapılmıyor. Şemdinli açısından sınır bölgemizde daha çok asayiş olayları gözetlenmiş oluyor.
1: CHP'de bu hafta yapılacak olan MYK toplantısında bazı il başkanlarının görevden alınması bekleniyor. Özgür Özel cephesinde ise genel merkezin olağanüstü kurultay için adım atmaması halinde yeni parti için bu hafta dilekçe verilebileceği belirtiliyor.
0: İHH'lar grup toplantısı, yeni parti tartışmaları CHP'de tansiyon düşmüyor. CHP'de son MYK toplantısında 7 il başkanı görevden alındı. Böylece görevden alınan il başkanı sayısı 43 oldu. Salı günü MYK'nın yeniden Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplanması bekleniyor. O toplantıda da bazı il başkanlarının görevden alınabileceği belirtiliyor. Ayrıca kurultay takviminin de ele alınacağı kaydedildi. Özgür Özel cephesinde ise yeni parti hazırlıkları hız kazandı. 800'den fazla delegenin imzası genel merkeze teslim edilmiş ve olağanüstü kurultaya yönelik adım atılması için 11 Temmuz'a kadar süre verilmişti. O süre doldu. Bu hafta içinde mahkemeye başvuru yapılabilir. Hafta ortasına kadar genel merkezden kurultay için olumlu bir adım gelmemesi halinde yeni parti için kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na verilebileceği belirtiliyor. CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, hafta başında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bazı kurmaylarıyla bir araya gelecek. Salı günü ise grup kürsüsünden mesajlarını verecek.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, şehir gezilerine Niğde ile devam etti. Önce Kiraz Bahçesi'nde üreticiyle buluştu, sonra ilçe merkezinde halka seslendi. En son bir kişi kalsak da iktidar yürüyüşünden dönmeyi istedi.
5: Biz bu kadar seçmiyoruz.
6: Başkanım, yeni parti geliyor mu yeni partiye?
7: Dur abi şimdi, Kirazcı'nın partisini kuruyoruz.
0: Yeni parti geliyor mu sorusuna yanıt vermedi. Kiraz Bahçesi'nde üreticiyle buluştu, onların sorunlarını dinledi.
7: Toplama bile kurtarmıyor. Sattığında da zaten bütün diğer masraflar zararlı.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Niğde'de Kiraz Bahçesi'nde

0: Üretici ve işçilerle konuştuktan sonra Yeni Çarşı'da halka hitap etti. Çiftçiye, hayvan yetiştiricisine destek vereceklerini söyledi.
1: Herkes şunu bilsin ki CHP geldiğinde çiftçi bir kere borçlarından kurtulacak. Hayvancılıkla uğraşanlar bir kere borçlarından kurtulacak. Yani bizim iktidarımızda herkes ikinci bir şans elde edecek.
0: Özel iktidar için yolumuz uzun dedi.
1: Tüm Türkiye'ye müjdeliyorum. En son bir kişi kalsak da biz bu yoldan dönmeyiz. Bu iktidar yürüyüşünü durdurmayız. Emin olun ki yolumuz uzun, zorlu ama kararlı şekilde yürüyerek vardığımızda en sonu huzurlu bir yoldur.
2: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de olduğu kişilerin emniyet işlemleri sürüyor. Çankaya Belediye Başkanı dahil 36 şüpheli için suç örgütü, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları nedeniyle soruşturma başlatıldı. Şüphelilerden 30'u gözaltına alındı, 6 kişiyi arama çalışması sürüyor. Hakkındaki gözaltı kararından sonra Belediye Başkanı Güner, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden hareket eden uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı'na geldi ve gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken iade süreci, ifade süreci henüz başlamadı. Ünlü şarkıcı Haluk Levent 3 farklı suçlamayla Bursa'da gözaltına alındı. Suçlamalar arasında kara para aklama da var.
3: Dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği. Şarkıcı Haluk Levent bu suçlamaların ardından gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği ile ilgili yürüttüğü soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Dernek Başkanı Haluk Levent hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ünlü şarkıcı Bursa'da İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube polisleri tarafından gözaltına alındı.
4: Önümüzdeki aylarda devam eden projelerimizi bitirdikten
3: Haluk Levent hakkındaki suçlamalar dernekler kanununa muhalefet, kara para aklama ve örgüt üyeliği olarak açıklandı. Ünlü şarkıcının 2020-2026 yıllar arasında 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira kaybettiği, ahbap hesabından asistanının hesabına 120 milyon lira para aktardığı iddia edildi.
2: Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı belgelerde Haluk Levent'in gayrimenkul alımı için çok sayıda senet alışverişinde bulunduğu belirtildi. Dosyaya giren 3 senette Haluk Levent'in borçlu olduğu, Ahbap Derneği'nin ise kefil olduğu görüldü. Arlant adına kayıtlı gayrimenkulün ise Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya adına alındığı, 4 gün sonra aklamak suretiyle Esin Önder Çağlayan'a devredildiği belirtildi.
3: Haluk Levent geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmış ve dernek başkanlığını bırakmayı düşündüğünü söylemişti. Ünlü şarkıcı karşılıksız çek nedeniyle şikayet edilmişti.
2: Siirt'in Şirvan ilçesinin AK Partili belediye başkanı Necat Cellek tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cellek bir süredir İstanbul'daki bir hastanede tedavi görüyordu. Akşam saatlerinde durumu ağırlaşan 60 yaşındaki belediye başkanı doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Necat Cellek belediye başkanlığını yaptığı Şirvan'da toprağa verilecek. 2004'ten bu yana Şirvan'da belediye başkanlığı yapan Cellek evli ve 10 çocuk babasıydı. Adalet Bakanı Gürlek, FETÖ'nün yeni nesil casusluk taktiklerini açıkladı. Örgütün paravan şirketler, sosyal gruplar ve dijital hatlar üzerinden kamufle olmaya çalıştığını vurguladı. Son kripto temizlenene kadar mücadele sürecek dedi.
0: FETÖ'nün güncel yapılanmasının sürdüğüne dikkat çekti. Ahtapotun kollarını tamamen kesene kadar durmayacağız dedi.
5: FETÖ'ye büyük darbe vurduk ama tehdit henüz bitmedi. FETÖ, küresel bir ahtapot gibi çalışıyor. Kollarını tamamen temizleyeceğiz. Büyük oranda çökertilmiş olsa da kaçak uzantılarıyla varlığını sürdürüyor. Renklendirme yöntemiyle çift kimlikli bir casusluk faaliyeti yürütüyorlar. İstihbarat örgütleri tarafından kullanılan örgüt, güncel yapılanmasını sürdürüyor.

0: son kripto temizlenene kadar mücadele sürecek.
1: Adalet Bakanı Akın Gölek, Sabah gazetesine FETÖ'nün yeni casusluk taktiklerini anlattı. FETÖ'nün sinsi bir yeni nesil casusluk şebekesi olduğunu vurguladı.
0: Elebaşının ölümü tehdidi bitirmedi. Örgüt, paravan şirketler, sosyal gruplar ve dijital hatlar üzerinden kamufle olmaya çalışıyor.

0: bu anlamlı organizeye katılmak ayrı bir güzellik.
1: Nasıl hissediyorsun?
0: Yani elbette ki birçok duygu iç içe. O günleri biz zaten yaşadık. Yani tankların peşinde koşturduk.
1: Bugün sürüş yaparken aklınızda neler olacak?
2: Aklımızda 15 Temmuz olacak. Şehitlerimiz olacak.
3: 15 Temmuz'da Ankara'da Akıncı Hava Üssü'nde ben de yaralananlardan birisiyim. O günlere tekrar döndük. Aradan 10 yıl geçti.
4: 253 bisiklet ve 253 motosiklet aynı rotada bir araya geldi. 15 Temmuz'da şehit olan 253 kişi için pedal çevirip gaza bastılar.
5: Bu yıl motosikletliler ve bisikletlilerle beraber pedal çevireceğiz. Bu hain darbeyi unutturmayacağız, unutmayacağız.
6: Hainlerin yaraladığı, sonradan şehit olan, yaralıyı motosikletiyle taşıyan ve kendisi de hainlerin kurşunlarıyla şehit olan Yılmaz Ercan kardeşimizi de hatırlayacağız.
4: 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. O geceyi anmak için Türkiye'nin dört bir yanında etkinlikler düzenleniyor. Onlardan biri de 15 Temmuz bisiklet turu oldu.
1: 15 Temmuz bisiklet turunda önce motosikletli grup start almıştı. Ardından da Taksim Meydanı'nda toplanan bisikletli kortej start alacak. Ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde geçerek Anadolu yakasında bulunan anıta doğru pedal çevirecekler.
7: Sabah namazını kılıp buraya geldik.
8: Bisikletçi arkadaşlar ve motosikletli arkadaşlarla beraber böyle sürüşler bizim için iyi. Devamını bekliyoruz.
4: Korteje katılanların verdikleri mesajsa ortaktı.
9: Akif'in dizeleriyle seslenmek istiyorum. Biz ezelden beri hür yaşadık, hür yaşarız. Bağımsızlığımız bizim canımızdır, kanımızdır. Evladımızdan daha ötedir, anamızdan babamızdan daha ötedir.
7: 10 sene oldu. Allah bir daha yaşatmasın. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz.
10: Türkiye Büyük Millet Meclisi bu hafta yine yoğun mesai yapacak. Genel kurulda IBAN düzenlemesini de içeren 12. yargı paketinin görüşmelerine başlanacak. Komisyonlarda ise öğrenci affı ve en düşük emekli aylığının artırılmasını öngören kanun teklifleri ele alınacak. Salı günü ise liderler grup kürsüsünde konuşacak.
11: 12. yargı paketi, komisyon çalışmaları, grup toplantıları. Türkiye Büyük Millet Meclisi yine yoğun bir haftaya giriyor. Çalışmalarına salı günü başlayacak olan Meclis Genel Kurulu 12. yargı paketini görüşmeye başlayacak. Teklife göre idare mahkemelerinde tek hakimle çözümlenecek davaların kapsamı genişletilecek. Hakim ve savcılık mesleğinin gerektirdiği hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulması halinde uyarma cezası verilecek. Hukuk mahkemeleri kanunu kapsamında duruşmalar arasındaki süre 3 aydan daha uzun olamayacak. Pakette IBAN düzenlemesi de yer alıyor. Buna göre nitelikli dolandırıcılık suçunu içeren Türk Ceza Kanunu'nun 158. maddesinde değişiklik yapılacak. Düzenlemeyle IBAN'ını vererek maddi menfaat elde etmiş kişilerin cezasında yarıya kadar indirim yapılacak. Mahkemece yapılacak ihtardan sonraki 6 ay içinde mağdurun uğradığı zararı geri veren ya da tamamen giderenlere verilecek ceza yarıya indirilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda en düşük emekli aylığının 23.552 liraya yükseltilmesini öngören torba kanun teklifi ele alınacak. Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu öğrenci affını kapsayan YÖK kanununda değişiklik öngören kanun teklifini görüşecek. Salı günü mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları olacak. Çarşamba günü ise 15 Temmuz törenleri yapılacak.
10: Vergi dairesine yönelik borçların 72 aya kadar taksitlendirilmesine imkan sağlayan düzenlemeye yoğun ilgi gösteriliyor. İlk 25 günde 228 binden fazla mükellefin başvurusu alındı. Toplam 206 milyar lira borç taksitlendirildi.
11: İlk 25 günde 228 binden fazla mükellefin başvurusu alındı. Vergi idaresine yönelik borçların 72 aya kadar taksitlendirilmesine imkan sağlayan düzenlemeye yoğun ilgi gösterildi. Uygulamayla vergi dairesince takip edilen ve vadesi 5 Haziran 2026 tarihi ve öncesi olan tüm alacaklar için taksitlendirilebilecek gelir, kurumlar, katma değer vergileri, harçlar, trafik idari para cezası, adli para cezası ve öğrenim kredileri gibi alacaklar bu çerçevede yer alıyor. Düzenleme kapsamında KDV dışındaki borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebiliyor. Katma değer vergisinde taksit süresi 12 ay olarak belirlendi. Düzenleme çerçevesinde ilk 25 günde 228 binden fazla mükellef başvuru yaptı. Bu imkandan yararlananların toplam

0: 206 milyar lira borcu taksitlendirildi. Vergi dairelerine vadesi 5 Haziran 2026 tarihinden önce olan tüm borçlar için faiz oranı yıllık %29 olarak belirlendi. Borçları 10 milyon lirayı aşmayanlarda teminat aranmadan taksitlendirme yapılabiliyor. Bu tutarı aşanların sadece aşan kısmın yarısı değerinde teminat göstermesi gerekiyor. Taksitlendirme için borçluların vergi dairelerine gitmesi şartı bulunmuyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet adresi, dijital vergi dairesi üzerinden veya e-devlet aracılığıyla elektronik ortamda başvuru yapılabiliyor. Ayrıca araçlarına ilişkin borçlarını taksitlendirenler araçlarının muayenelerini yaptırabilecek. Mükelleflerin bu imkanlardan yararlanmak için 31 Ağustos'a kadar başvuru yapması gerekiyor. Bu imkandan yararlanan mükellefler ilk taksitlerini 30 Eylül'e kadar ödeyebilecek.
1: Ankara'da iki sürücü arasında tartışma yaşandı. Sürücülerden birisi aracına çarparak zarar veren kişi hakkında şikayetçi oldu. Dosya uzlaştırma bürosuna gitti. Aracı zarar gören sürücü Mehmetçik Vakfı'na bağış yapması şartıyla affetti.
0: Trafik tartışmasında aracına çarparak zarar verdi. Mehmetçik Vakfı'na 80 bin lira bağışta bulunması şartıyla uzlaştı. Olay Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşandı. Araç sürücüleri Harun A ile Mehmet H arasında trafik nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüdü. Mehmet H, Harun A'nın aracına çarparak zarar verdi ve olay yerinden ayrıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunan Harun A, olay anını gösteren araç kamerası görüntülerini de sundu. Mala zarar verme suçundan soruşturma başlatılan Mehmet H, ifadesinde kurtulmak için manevra yaptığı sırada araçların çarpıştığını öne sürdü. Kamera kaydında otomobilin önüne kırarak çarptığı tespit edildi. Dosya uzlaştırma bürosuna gönderildi. Müşteki Harun'a, Mehmetçik Vakfı'na 80 bin lira bağış yapılması halinde şikayetinden vazgeçeceğini belirtti. Vakfa bağış yapılması üzerine dosyada kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.
1: Kayseri'de kazaya karışan minibüs sürücüsü olay yerinden kaçmaya çalışırken yayaların arasına daldı. Olayda bir kişi öldü, biri polis, iki kişi de yaralandı. Tomarza ilçesinde minibüs ve ticari araç çarpıştı. Kazanın ardından sürücüler ve yakınları arasında kavga çıktı. Minibüs sürücüsü olay yerinden aracıyla kaçmak isterken yayaların arasına daldı. Olayda bir kişi hayatını kaybetti, biri polis, iki kişi yaralandı. Ekipler minibüsün tekerleklerine ateş açarak sürücüyü durdurdu. Sürücü gözaltına alınırken yaralılarsa hastanede tedavi altına alındı. Ormanlık alanlarda jandarmanın foto kapanları var. Bu uygulama suçluların tespitinde de aktif rol oynadı. Göçmen kaçakçılığı, ormanlara izinsiz giriş yapanlar bu uygulama sayesinde tespit edildi. Çeşitli suçlardan 1847 şahıs tespit edilerek yakalandı.
0: Göçmen kaçakçılığı, ormanlara izinsiz giriş, drift atanlar, jandarmanın foto kapanına yakalandılar. Suç ve suçlularla mücadelede jandarma foto kapan sistemini etkin bir şekilde kullanıyor. Uygulama sayesinde il jandarma komutanlıklarınca 1847 şahıs tespit edilerek yakalandı. Göçmen kaçakçılığıyla mücadelede foto kapanlara 1175 kişi takıldı. Bu kişiler hakkında idari işlem yapıldı. Foto kapan uyuşturucuyla mücadelede de aktif kullanıldı. 92 uyuşturucu imal ve ticareti yapan kişi yakalandı. Bu görüntüde ise ormana izinsiz giriş yapan bir grup yer alıyor. İzinsiz giriş yapan 25 kişi foto kapana takıldı. Drift atanlar da foto kapandan kaçamadı. Araç sürücülerine ceza işlem uygulandı. Ayrıca 323'ü 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet, 42'si hırsızlık, 190'ı diğer suçlar nedeniyle adli makamlara teslim edildi ve haklarında işlem başlatıldı.
1: Milli İstihbarat Teşkilatı 1931-1950 yıllar arasında Bulgaristan'da Türkiye aleyhindeki faaliyetlere karşı önemli görevler üstlenen teşkilat mensubu Arif Necip Kaskat'ın fotoğrafını paylaştı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın resmi internet sitesinde özel koleksiyon başlığı altında yer alan fotoğraflar bölümünde yayınlanan görsellere bir yenisi eklendi. Söz konusu görsel 1901'de Razgrad'da doğan ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın öncüsü olan Milli Emniyet Hizmeti mensubu olarak önemli görevler üstlenen Arif Necip Kaskat'ın fotoğrafı oldu. Kaskatı'nın hayatına ilişkinde bilgiler verildi. İstanbul gazetelerinin birçoğunun Trakya muhabirliğini yürüten Kaskatı'nın Bulgaristan'daki Türk soydaşlar arasında Bay Hristo lakabıyla bilindiği belirtildi. Çift taraflı çalıştığı değerlendirilen bir Bulgar ajanı yüzünden Haziran 1950'de Bulgaristan sınırından Edirne'ye geçmeye çalıştığı sırada Bulgarlar tarafından aracına kurulan pusu sonucu şehit olduğu hatırlatıldı. Türkiye NATO zirvesini geride bıraktı. Sırada Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP31 var. İklim zirvesi nedeniyle kentte 120 binden fazla ziyaretçi bekleniyor. Otellerin büyük bölümü o dönem için rezervasyonlarını doldurdu.
0: Antalya, Kasım ayındaki COP31 iklim zirvesine hazırlanıyor. Oteller şimdiden dolmaya başladı.
2: Küçük ve orta ölçekli otellerde ciddi bir doluluk yaşanacak. Bunu görüyoruz. Bu bizi Kasım ayı için çok umutlandırıyor.
0: COP31, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da yapılacak. 100'ün üzerinde devlet ve hükümet başkanı, 400'ün üzerinde bakan, çok sayıda milletvekili ve sivil toplum örgütleri temsilcileriyle birlikte kente yaklaşık 120 bin ziyaretçi gelmesi bekleniyor. 196 ülkeden katılımcı beklenen iklim zirvesi nedeniyle Antalya'da 2 milyar dolarlık ekonomik hareketlilik yaşanacak.
2: Şehir merkezinde, Lara bölgesinde, kale içinde, Konyaaltı bölgesinde rezervasyonların akışı hala devam ediyor.
3: Özellikle Kasım'ın ilk haftasından 2 ve 3'ünden itibaren rezervasyonlar gelmeye başladı. Tesislerde yaklaşık doluluk oranı %60-%70'lerde. İsveç, Norveç, Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri gibi yerlerden muhabir, gazeteci ve görevli insanlar rezervasyonlarını yaptılar.
4: 15 gün güzel bir sezon geçireceğiz.
5: Çünkü hem şehir içindeyiz hem ulaşım noktalarına yakınlığımızdan dolayı da bir avantajımız mevcut.
1: Trabzon'da her gün yüzlerce yaya ve aracın geçtiği 40 yıllık köprü dökülen betonları nedeniyle endişelendiriyor. Eskiyen ayakları nedeniyle demirleri açığa çıkan köprü araç geçişlerinde sallanıyor.
6: Yaya olarak yürüdüğünüz zaman araç geçsin, bak sallanıyor köprü. Her an yıkılabilir yani.
0: Ağır tonajlı araçlar geçince sallanıyor. Yayaların da kullandığı eski köprü vatandaşları tedirgin ediyor.
6: Köprü de sallanıyor, geçme mesafesi yok. Tırın dorsesi bizi ne zaman alacak altına onun belli değil.
0: Burası Trabzon'un Ortahisar ilçesi. Değirmendere çayının üzerindeki köprü yaklaşık 40 yıl önce yapıldı. Zamanla köprünün ayaklarındaki betonlar döküldü. Demirleri de ortaya çıkan köprü yöre halkını korkutuyor.
6: Vatandaş olarak da geçiyoruz, çocuk da geçiyor. Buradan okula giden çocuklarımız da var. Burada yaya olarak yürümeme yerleri de yok. Köprünün yıkılma ihtimali var. Ayakları gözüküyor, demirler gözüküyor.
0: Yaya yolu bulunmayan köprüde vatandaşlar araçlarla aynı yolu kullanıyor. Bölge halkı olası bir facia yaşanmadan köprüde önlem alınmasını istiyor.
6: Burası AFAD bölgesi. Maçka Zigana'dan komple bu akan dere buradan geçiyor. 90 yılında bu derenin taştığını ben gördüm, bizzat şahidim. Bu ayakları da yıkılmıştı. Yapılması veya onarılmasını istiyoruz.
1: Adana Sarıçam ilçesinde yaşayanlar Sofulu çöplüğü nedeniyle isyanda. Çöplükten çevreye hem kötü koku yayılıyor hem de sürekli yangın çıkıyor. Çöplüğe yakın binalarda oturanlar çözüm istiyor.
0: Ya yangın çıkıyor ya da yaz sıcağında çevreye kötü koku yayıyor. Mahallenin yanı başındaki çöplük çevre sakinlerini bıktırdı.
6: Dumanlar bizim evlerimizin içine dahi girdi. Kokuyor, her gün kokuyor.
0: Sofulu çöplüğü Adana'da yaklaşık 263 bin nüfusa ev sahipliği yapan Sarıçam ilçesinde. 2008 yılında özel bir şirket tarafından katı atık bertaraf tesisine dönüştürülen alan mahalle sakinlerini bezdirmiş durumda.
7: Sinekten, çöplüğün kokusundan bir balkonda oturup biz yemek yiyemiyoruz.
8: Yemek yiyemiyoruz. Doğru düzgün bir evde oturamıyoruz. Koku zaten başını almış gidiyor. Sinekle mücadele hayatta yok.
0: Yoğun koku nedeniyle camlarını açamayan mahalle sakinleri çöplükte zaman zaman çıkan yangınlara da tepkili.
8: Yıl olmuş 2026. Hiçbir şehirde bu sistem yok.
7: Çöplüğün kalkması lazım buradan.

0: İlk Halk Meclisi oturumu yapıldı. Oturuma Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara başkanlık etti. Oturuma seçilen üyelerle Cumhurbaşkanı Şara'nın atadığı 70 üye katıldı. Halk Meclisi'nin başkanlığına Türkiye'de de akademisyen olarak görev yapan hukukçu Abdülhamit Avvak getirildi. Milletvekilleri yemin ederek görevlerine başlarken çok sayıda yabancı ülkenin büyükelçilik temsilcileri onur konukları olarak oturumu izledi. Cumhurbaşkanı Şara konuşmasında modern Suriye'yi inşa etme yolunda hep birlikte yeni bir sayfa açılması çağrısı yaptı. Şara, vatanın kurtuluşu ve özgürlüğün geri kazanılmasının ardından şimdi hep birlikte devleti kökleştirme ve kurumlarını sorumlulukla liyakat esasları üzerine inşa etme aşamasına geçtiklerini belirtti. Halk Meclisi'nin ilk oturumuna Ankara'dan da memnuniyet mesajı geldi. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında Suriye'de siyasi sürecin ilerletilmesi ve halk egemenliğinin tesisi bakımından memnuniyetle karşılıyoruz denildi. İsrail'de başbakanın seçileceği genel seçimlerin tarihi belli oldu. Seçimler 27 Ekim'de yapılacak. İsrail basınındaki habere göre İsrail Meclis Düzenleme Komitesi Başkanı Katz, yapılan komite oturumunda meclisin 17 Temmuz'da feshedilmesi ve genel seçimlerin 27 Ekim'de yapılması kararının alındığını duyurdu. Haberde İsrail'in aşırı sağcı hükümetinin 17 Temmuz'da görev süresini tamamlamasıyla birlikte seçimlerin 1988 yılından bu yana ilk kez zamanında yapılacağı aktarıldı. İsrail Meclisi Hukuk Danışmanı Sagit Afik, oturum sırasında kararla meclisin görev süresini tamamlayacağını ve öngörülen takvimde feshedilmiş olacağına işaret etti. Aşırı sağcı Netanyahu hükümeti döneminde İsrail'de siyasi istikrarsızlık ve toplumsal kutuplaşma giderek artarken, tartışmalı yargı reformuna karşı kitlesel protestolar, Gazze şeridindeki İsrail esirlerin serbest bırakılmasını talep eden geniş çaplı gösteriler düzenlendi. ABD Temsilciler Meclisi üyesi Ro Khanna, Batı Şeria'da İsrailli yerleşimciler tarafından alıkonuldu. Yerleşimcilerin kendisine Amerikan yapımı silahlarını gösterdiğini belirten Khanna, olay yerine gelen İsrail askerlerinin de alıkoymaya devam ettiğini söyledi. Khanna, Batı Şeria'daki Amerikalı Filistinlileri ziyaret ediyordu.
1: İsrailli yerleşimciler ABD'li Temsilciler Meclisi üyesinin geçişini engelledi. Olay yerine giden İsrail askerleri de ABD'li siyasetçiye yardım etmek yerine yerleşimcileri destekledi. Olay ABD'li Temsilciler Meclisi üyesi Ro Khanna'nın Batı Şeria ziyaretinde yaşandı. Sosyal medyadan açıklama yapan Khanna, İsrail yerleşimcilerin kendisine ve beraberindeki Amerikalıları alıkoyduğunu söyledi. Yerleşimcilerin Amerikan yapımı M4 silahları taşıdığını belirtti. New York Times'ın haberinde ise yerleşimcilerin Khanna'ya İbranice ve Arapça hakaret ettiği kaydedildi. Khanna'nın aktardığına göre daha sonra olay yerine İsrail askerleri geldi. Ancak askerler yolu açmak yerine yerleşimcilerle sohbet etti. Yerleşimciler ayrıldıktan sonra da yola başka bir araç çekerek ABD'li siyasetçi alıkoymaya devam etti. Khanna ancak ABD Büyükelçiliği'nin devreye girmesiyle 90 dakika sonra yolculuğuna devam edebildi. Demokrat Partili siyasetçi büyük bir hata yaptılar mesajını paylaştı. Batı Şeria'daki ABD'li Filistinlileri ziyaret eden Khanna yaşadıklarını anlattı. İsrail askerlerin ve yerleşimcilerin kendilerine kibirle baktığını söyledi.
2: Silahlı, 21-22 yaşlarındaki o yerleşimcilerin gözlerindeki kibri gördüm. Bizi gözaltına aldıkları için gülüyorlardı. Vergilerimizle finanse edilen o genç İsrail ordusu askerlerinin kibri. Amerikalıları gözaltına aldıkları gerçeğine saygı duymamaları. Bu, hesap verebilirliği olmayan, tam bir cezasızlık içinde olan ve zehirli bir baskı kültürü yaratan bir gücün kibridir.
1: Demokrat Partili siyasetçi 2028 seçimlerinde başkan adayı olmayı planlıyor. İsrail ordusu yaptığı açıklamada bölgeye gelen askerlerin yerleşimcileri dağıttığını ve ivedilikle yolu açtığını savundu.
0: ABD'li senatör Lindsey Graham 71 yaşında hayatını kaybetti. ABD basını Graham'in kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiğini iddia etti. Cumhuriyetçi senatör için ABD Başkanı Donald Trump da İsrailli siyasiler taziye mesajları yayınladı.
1: ABD'li senatör Lindsey Graham 71 yaşında hayatını kaybetti. Cumhuriyetçi senatörün ofisi Graham'in ani ve kısa bir rahatsızlığın ardından yaşamını yitirdiğini açıkladı. Sosyal medyadan yapılan açıklamada Cumhuriyetçi senatörün yaşadığı ani ve kısa bir rahatsızlığın ardından vefat ettiği belirtildi. Ancak detay verilmedi. ABD basını ise Graham'in kalp krizi geçirdiğini iddia etti. NBC, Graham'in evine ambulans ekiplerinin gittiğini ve bir kişinin sedyeyle evden çıkarıldığını aktardı. Graham son olarak 10 Temmuz'da Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret etmiş ve Devlet Başkanı Zelenski ile görüşmüştü. 1995'te ABD Temsilciler Meclisi'ne seçilen Graham, 2003'ten bu yana Senato'da görev yapıyordu. ABD Başkanı Donald Trump'ın en büyük destekçilerinden biri olan Graham, savunmayla dış politika konularında Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen isimlerinden biriydi. İsrail'e verdiği güçlü ve koşulsuz destekle de biliniyordu. Ölümünün ardından da ilk taziye mesajları İsrail'den geldi. İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail en büyük dostlarından birini kaybetti dedi. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir de İsrail onun dostluğunu ve sarsılmaz desteğini her zaman hatırlayacak mesajını paylaştı. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Savunma Bakanı Katz ve Dışişleri Bakanı Saar da Graham'in vefatı sonrası başsağlığı mesajı yayınladı. Carolina Leadership Team headed by ABD Başkanı Trump ise Graham'ın vefatının ardından yayınladığı mesajda Cumhuriyetçi senatörü bir vatansever olarak tanımladı. Tanıdığım en harika insanlardan ve senatörlerden biriydi dedi. Senator Lindsey Graham, thank you
0: Lindsey. Kanada'nın Toronto kentindeki bir festival yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi. İki kişi hayatını kaybetti. Polis saldırının Latin Amerika kültürünün kutlandığı bir festival alanı yakınlarında gerçekleştiğini açıkladı. İlk belirlemelere göre birbirine hedef alan iki saldırgan karşılıklı olarak ateş açtı. Ölenlerin saldırganlar olduğu tahmin edilirken en az 6 kişi de yaralandı. Olay yerinde iki silah ele geçirildi. Polis şimdilik kimsenin gözaltında olmadığını duyurdu. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor. Asya Pasifik bölgesine etkisi altına alan Babi Tayfunu Çin'e ulaştı. Anakaraya varan tayfun nedeniyle 2,4 milyon kişi tahliye edildi. Tayfun birçok ağacı devirdi, binlerce uçak ve tren seferi iptal edildi.
1: Doğu Asya'da etkili olan Babi Tayfunu Çin'e ulaştı. Tayfun nedeniyle 2,4 milyon kişi tahliye edildi. Babi tayfunu Çin'in Zhejiang eyaletine bağlı Taizhou kentinde karaya ulaştı. Kısa süre sonra ise Wenzhou kentinde etkili oldu. Bölgeden 2,4 milyon kişi tahliye edildi. Rüzgarın hızı saatte 117 kilometreye ulaştı. Bazı bölgelerde aşırı yağış görüldü. Tayfun nedeniyle ağaçlar devrildi, toprak kaymaları yaşandı. Ekipler kapanan ve su basan yolları açmak için büyük çaba sarf ediyor. Babi tayfunu nedeniyle okullar tatil edildi. Açık hava etkinlikleri iptal oldu. Ülke genelinde yaklaşık 1000 uçuşun iptal edildiği de ifade edildi. Ayrıca tren seferlerinde de aksamalar yaşandı. Fransa'nın yüz ölçümü büyüklüğündeki tayfun karaya vardıktan sonra zayıflayarak tropik fırtına seviyesine düşürüldü. Ancak yetkililer Babi nedeniyle aşırı yağışlara karşı halkı uyardı. Babi tayfunu Çin'den önce Tayvan, Japonya ve Filipinler'de de etkili oldu. Filipinler tayfun nedeniyle en az 17 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Afetten en az 500,000 Filipinli etkilendi. Tayfunun Tayvan'da 80 santimetre yağış bıraktığı belirtilirken en az 134 kişi tayfun nedeniyle yaralandı.
0: İspanya'daki Boğa Festivali sürüyor. Festivalin 6. günündeki koşularda 9 kişi yaralandı. Ülkenin kuzeyindeki Pamplona kentindeki dünyaca ünlü festival 7 Temmuz'da başlamıştı. Balkondan geleneksel fişeğin ateşlenmesinin ardından 875 metrelik parkurda binlerce katılımcı boğaların önünde koştu. Festivalde gelenek 6. günde de değişmedi. 9 kişi boğaların önünde yaralandı. 8'i farklı yaralanmalarla hastaneye kaldırıldı. Bir kişi ise olay yerinde tedavi edildi. Boğaların önündeki koşu 2 dakika 23 saniye sürdü. Festival 14 Temmuz'a dek devam edecek. 200 bin nüfuslu Pamplona, festival süresince yaklaşık 1 milyon 800 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Festival tarihinde koşularda 16 kişi hayatını kaybetti. İstanbul Fatih'te hasta taşıyan ambulansla yolcusu bulunan İETT otobüsü çarpıştı. 3'ü sağlık çalışanı, 5 kişinin yaralandığı kaza kameralara yansıdı.
1: Hasta taşıyan ambulans yolun karşısına geçiyordu. İETT otobüsü şoförü duramadı. 5 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı. Kazanın adresi İstanbul Fatih oldu. İçinde hasta olan ambulans yokuştan indi, caddenin karşısındaki ara sokağa girecekti. Bu sırada Sultan Gazi Vezneciler seferini yapan İETT otobüsü ambulansa çarptı.
3: Ya ben yolda gelirken ışık yandı, otobüs devam etti. Ambulans da buradan çarptı, direkt araba vurdu ona.
1: Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 sağlık görevlisi, hasta ve otobüsteki bir yolcu olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: İstanbul'da el freni çekilmeyen bir otomobil kendiliğinden hareket etti ve bir binanın doğalgaz kutusuna çarptı. Gaz sızıntısı başlayınca tüm bina tahliye edildi.
1: Peşinden koştu ama çabası yetersiz kaldı. Sürücüsüz otomobil binanın doğalgaz kutusuna çarpınca faciadan dönüldü. İstanbul Gazi Osman Paşa'da bir sürücü otomobilini park edip araçtan indi. El freni çekilmeyen otomobil kendiliğinden hareket etti. Durumu fark eden bir kişi otomobilin peşinden koştu ama durduramadı. Araç 3 katlı binanın girişindeki doğal gaz kutusuna çarptı. Gaz sızıntısı başlayınca 3 katlı bina tahliye edildi. Olay yerine itfaiye, İGDAŞ ve polis sevk edildi. İGDAŞ ekibi gazı kesip patlama riskini ortadan kaldırdı. Araç çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.
0: Elazığ'da 14 yaşındaki Down sendromlu çocuğun eğitim gördüğü özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde şiddete maruz kaldığı iddia edildi. Çocuğunun vücudunda şiddetin izlerini gören baba, soluğu önce hastanede ardından adliyede aldı.
4: Saat 4 gibi rehabilitasyon merkezinden beni aradılar. Oğlunuz bir şiddete maruz kaldı, hata bizim dediler.
1: Eğitim alması için emanet ettiği oğlunu yara beri içinde buldu. İddiaya göre Down sendromlu çocuk rehabilitasyon merkezinde darp edildi.
4: Oğlumun omuzunda, kulağında ve sırtında çok sert bir cisimden vurulmuş şekilde darp izlerini gördüm.
1: Elazığ'da yaşayan Down sendromlu otizm ve epilepsi hastası Muhammed özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim görüyordu. 14 yaşındaki çocuğun babası geçtiğimiz günlerde rehabilitasyon merkezinden arandı. İddiaya göre Muhammed merkezde başka bir çocuğun şiddetine maruz kaldı.
4: Boynunda sadece izler gördüm. Basit bir şey olduğunu zannettim ama sırtını açtığımda aşırı bir derecede bir cisimden vurulmuş bir şekilde gördüm.
1: Baba oğlunun halini görünce gözlerine inanamadı. Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürdüğü oğlu için darp raporu aldı.
4: Benden defalarca özür dilediler. Bu konu hakkında başka bir engelli çocuğun yaptığını söylediler. Ben de onlara ihmal olduğunu söyledim. Ben kendilerine kameraları seyretmek istiyorum dediğim zaman sınıflarda kamera olmadığını söylediler.
1: Muhammed'in babası sorumlulardan şikayetçi oldu.
4: Bu tür özel çocukların daha iyi şartlarda, daha güzel şartlarda eğitim verilmesini istiyoruz. Ve temelimiz olarak bu tür okulların daha fazla denetlenmesini istiyoruz.
0: Şanlıurfa'da yalnız yaşayan 5 çocuk annesi Refah Kadoğur evinde ölü bulundu. Kadının nasıl öldüğü otopside ortaya çıkacak.
1: Çevreye kötü koku yayılmasa öldüğünü kimse fark etmeyecekti. 5 çocuk annesi kadın tek başına yaşadığı evde ölü bulundu. Suriye uyruklu Refah Kador bir yıl önce eşinden boşandı. 5 çocuğu olan kadın Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 5 katlı bir apartmanda tek başına yaşıyordu. En üst kattaki daireden kötü kokular yayılınca apartman sakinleri polisi aradı. Eve giren polis 37 yaşındaki kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Refah Kadur'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Cenazesi polisin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kesin ölüm nedeni otopside ortaya çıkacak.
0: Tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden şair ve yazar Ahmet Telli son yolculuğuna uğurlandı.
5: Karanfillerle karşılandı. Anma töreni düzenlendi. 10 Temmuz'da hayatını kaybeden yazar Ahmet Telli son yolculuğuna uğurlandı.
6: Gün biter, gülüşün kalır bende. anılar gibi sürüklenir bulutlar.
5: Yazar Ahmet Telli için ilk tören İnşaat Mühendisleri Odası'nın konferans salonunda yapıldı. Kızı babası için mirası

0: vicdanıdır dedi.
1: Haksızlık karşısında susmayan, umudu en zor zamanlarda bile diri tutan, insan sevgisini şiirlerinden hiç eksik etmeyen bir yürek. Bize bıraktığı en büyük miras yalnızca kitapları değil, onurlu yaşamayı, vicdanı, dayanışmayı ve umudu kaybetmemeyi öğreten hayatıdır.
2: Gidersen yıkılır bu kent.
0: Merhum şairin hayatından kesitlerin yer aldığı videonun da gösterildiği törene Telli'nin eşi Aysel Telli, kızı Eylül Telli, oğlu Hakkı Telli, yakınlarıyla sanat ve siyaset dünyasından isimler katıldı.
3: Sustuğum yerde bir şeyler kırılıyor. Bekleyiş diyorum caddelere, dalıp gidiyorsun.
0: Telli'nin naaşı Karşıyaka Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
3: Gidersen yıkılır bu kent.
0: Çankırı'da 1946'da doğan Ahmet Telli, öğrenimini tamamladıktan bir süre sonra öğretmenlik yaptı. 1970'li yıllardan itibaren şiirleri çeşitli edebiyat dergilerinde yayımlanan toplumcu gerçekçi şiirin temsilcileri arasında yer alan Telli, şiirin yanı sıra deneme ve inceleme türlerinde de çok sayıda eser kaleme aldı.
3: Üşür müydük nar çiçekleri ürperirken?
4: Liselere geçiş sistemi tercih başvuruları bugün başlayacak. Adaylar merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak. Tercih işlemleri 27 Temmuz'a kadar sürecek.
5: LGS'de tercih heyecanı başlıyor adaylar. Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak. Merkezi sınavlı öğrenci alan okullara toplam 198.899 öğrenci yerleştirilecek. En çok kontenjan Anadolu liselerine ayrıldı. Merkezi sınav puanı ile yerleştirme, sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ve mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Öğrenciler sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek. Yerel yerleştirme işlemleri ise il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerince oluşturulan okullara, sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanı ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı esas alınarak gerçekleştirilecek. E-okul sistemi üzerinden yapılacak lise tercih işlemleri 27 Temmuz saat 17'ye kadar sürecek. İlk yerleştirme sonuçlarının ardından okul değiştirmek isteyen veya herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için LGS 1. nakil tercih dönemi 5-7 Ağustos'ta başlayacak. 2. nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak.
4: Türkiye 12,7 milyonluk genç nüfusuyla 194 ülkeden 117'sinin genel nüfuslarını geride bıraktı. O ülkeler arasında Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri ve Portekiz gibi ülkeler yer alıyor. Türkiye genç nüfus sayısında Avrupa'da ilk sırada bulunuyor.
5: Türkiye Avrupa'da zirvede yer aldı. Dünyada 12,7 milyonluk genç nüfusuyla 194 ülkeden 117'sinin genel nüfuslarını geride bıraktı. Ülkelerin toplam nüfusları içindeki 15-24 yaş grubu genç nüfus olarak tanımlanıyor. Dünyanın geçen yıla ilişkin yaklaşık 8,2 milyarlık toplam nüfusunun 1 milyar 283 milyon 150 bin 313'ünü 15-24 yaş aralığı oluşturuyor. Türkiye'nin sahip olduğu 12,7 milyonluk genç nüfus 194 ülkeden 117'sinin toplam nüfusunu aşıyor. Türkiye'deki genç sayısının ülke nüfusunun toplamını aştığı ülkeler arasında 12,3 milyonluk toplam nüfusuyla Tunus, 11,3 milyonluk toplam nüfusuyla Birleşik Arap Emirlikleri ve 10,4 milyonluk toplam nüfusuyla Portekiz gibi ülkeler yer alıyor. Türkiye genç nüfus sayısında Avrupa'da ilk sırada bulunuyor. Türkiye'nin genç nüfusuna en yakın 15-24 yaş nüfusuna sahip ülkelere bakıldığında 8,3 milyonla Birleşik Krallık ve 8 milyonla Almanya ve 6 milyonla İtalya sıralanıyor.
4: Para kimi için sadece bir ödeme aracı, kimi içinse tarihin ve kültürün en değerli tanıklarından biri. Edirne'de yaşayan koleksiyoner Selami Yılmaz da çocukluk yıllarında başlayan para merakını yıllar içinde dev bir koleksiyona dönüştürdü.
6: Ben ikisini döktüm size.
7: Tren Dinyester var.

0: Trinidad var, Tobago var. Mesela Çat, Burma, Myanmar. Aşağı yukarı 160-165 ülke parası mevcut.
1: Dünyayı evine sığdırdı. 163 ülkenin parasını tek tek topladı.
0: Bu çocukluktan beri gelen bir merak. Elimize geçtikçe işte böyle biriktirmeye çalışıyoruz. Bunları gelecekte torunlara bırakmayı düşünüyorum.
1: Edirne'de yaşayan koleksiyoner Selami Yılmaz, çocukluk yıllarında başlayan para merakını yıllar içinde dev bir koleksiyona dönüştürdü.
0: Türk parası olarak en eski elimde şu anda 1 livre var. Yani Cumhuriyet'te tarihinde basılan ilk Türk parası.
2: 163 ülkeye ait 5500 para. Edirne'li koleksiyoner Selami Yılmaz yıllardır dünyanın dört bir yanından topladığı paralarla adeta evinde birimizi oluşturdu.
0: Üzerlerindeki resimler ilgi çekici, yazılar ilgi çekici. Tedavülden kalkan da var, tedavülde olan para da var.
1: Yılmaz'ın yeni hedefi koleksiyonunu büyütmek.
0: Tabii bunlar maddiyata dayanan pahalı bir tutku. Onun için imkanlarımız el verdiğince biriktirmeye çalışıyoruz.
3: Dünyaca ünlü Latin pop yıldızı Ricky Martin 15 yıl aranın ardından İstanbul'da sahneye çıktı. Konsere ilgi yoğundu.
4: Dünya listelerini sağlayan şarkılarını bu kez Türkiye'de söyledi. Ricky Martin 15 yıl aradan sonra İstanbul'da sahneye çıktı. Dünyaca ünlü Latin pop yıldızı Ricky Martin konser vermek için Cuma günü çocuklarıyla birlikte İstanbul'a geldi. Biletleri haftalar önce tükenen konser için hayranları saatler önce küçük çiftlik parkı akın etti.
5: Hi Ricky Martin!
6: Çok heyecanlıyım. Bayağıdır burada bekliyoruz. Çok heyecanlıyım. Çok bekledim bugün için.
7: Konser açıklandığında Türkiye'deki arkadaşlarımla birlikte çok heyecanlı bir şekilde bilet aldık. Edis'ten haberimiz yoktu. Edis bizim için sürpriz olmuş oldu.
4: Ricky Martin öncesinde sahneye Edis çıktı. Edis'in ardındansa Ricky Martin hareketli şarkılarıyla hayranlarını coşturdu.

0: dünyaca ünlü yıldız en son 2011 yılında İstanbul'da konser vermişti.
1: Haftanın kültür sanat ajandasına bakalım. Detayların ardından kısa bir aramız olacak. Saat başında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
2: Yalın Bir Büyülü Gece konser serisiyle İzmir'de müzikseverlerle buluşuyor. Eşsiz sahne performansı ve geniş repertuarıyla 2024'ten bugüne turnede olan sanatçı 17 Temmuz'da Bornova Aşık Veysel açık hava sahnesinde sahne alıyor.

0: Göçmen kuşlar gibi.
1: Alternatif rock müziğin sevilen gruplarından Pinhani hayranlarıyla buluşuyor. Sahne performansları ve şarkı sözleriyle büyük beğeni toplayan müzik grubu 17 Temmuz'da Holy Stone Performance Hall Antalya'da sahne alacak.
0: Mümkün inanmak zor değil, hikayem senle başlardı, senle devam etsin.
2: Ben de seni kendime düşman ilan ediyorum. Tanrı'nın seninle işi bitti.
1: 18. yüzyılda Viyana'da yaşayan efsane besteciler Wolfgang Amadeus Mozart'la Antonio Salieri'nin çatışmasını ele alan Amadeus yeniden sahneleniyor. Yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu'nun yaptığı oyunun başrollerini ise Selçuk Yöntem, Tansu Biçer ve Dilan Çiçek Deniz üstleniyor. Tiyatro 15 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde.
3: Selam Bey'in kalbi gibi bir şey.
1: Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ölümsüz eseri Saatleri Ayarlama Enstitüsü Serkan Keskin'in yorumuyla tiyatro sahnesindeki yolculuğunu sürdürüyor. Yönetmenliğini Serdar Biliş'in yaptığı oyun sinema ve tiyatronun iç içe geçtiği çağdaş bir uyarlamayla sahneleniyor. Tiyatro 15 Temmuz'da Bursa Kültür Parkı'nda.

0: Açık Hava Tiyatrosu'nda sahneleniyor.
1: Durup dururken birdenbire nasıl kavradı bütün varlığım? Halbuki sevinç delisi olmam lazım günleri yaşıyorum.
2: Sen de mi şamansın lan?
3: Haşa! Elhamdülillah ben muhasebeci.
4: Talep olması gerek.
0: Yıldıray Şahinler'in yönettiği Alevli Günler sahneye taşınıyor. Çocukluk arkadaşı olan üç adamın hikayesini konu alan oyunun başrollerini Levent Ülgen, Güven Kıraç ve Erkan Can paylaşıyor. Tiyatro 15 Temmuz'da Özgürlük Parkı Amfitiyatro'da izleyiciyle buluşuyor.
3: Hangi Hasan?
0: Yaz Göğü'nün O Güzel Adası sergisi iki sanatçıyı bir araya getiriyor. Yıldız Mora'nın 1950'lerin başında Büyükada'da çektiği fotoğraflar insanların gündelik yaşamını belgeselci gibi gözlemliyor. Şahin Kaygun'un fotoğrafları ise görüntüyü kaydeden bir araçtan öte katmanlara ve yeniden kurmaya açık bir yüzey olarak ele alıyor. Seçki 18 Eylül'e kadar Büyükada Splendid Palace'ta ziyarete açık.

0: haberin ve hayatın içinde.
1: Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız.
0: Gündemin sıcak başlıkları.
1: Yakın tarihin belki de en yüksek miktarlı soygunu olarak geçen olaya bakacağız. İstihbarat dünyasında çok konuşulan bir vaka. Kara para soruşturmalarının tam ortasına oturan kişilerden, portrelerden bahsedeceğiz. Bunların hepsi gerçek. Hepsi de Türkiye'de yaşandı.
0: Satır arasında kalanlar. Perde arkasında yaşananlar.
1: Toplamda burası 60 haneli bir köy. Elimle işaret ettiğim noktada Tavşantepe köyü var. Yine bu ara sokağı gösterdiğimizde yıkımın ne kadar büyük olduğunu. Enkaza bir diğer yönden de bir bakmaya çalışalım.
0: Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk Manşet. Hafta içi her gün 17'de Habertürk'te.
2: Otobüs yolculuğunda emniyet kemeri şoför kadar yolcular için de yasal bir zorunluluktur. Otobüs kazalarının çoğu yoldan çıkma veya devrilme şeklinde meydana gelmektedir. Meydana gelen bu kazalarda yolcuların emniyet kemeri takmaması, araç içerisinde savrulmalarına, araçtan dışarıya fırlamalarına ya da araçla zemin arasında sıkışmalarına sebep olmaktadır. Unutmayın, emniyet kemeri kullanımı can kayıplarını %45, ağır yaralanmaları ise %60 oranında azaltmaktadır. Seyahatiniz sırasında bilmeniz gereken güvenlik bilgileri koltuk arkasında bulunan güvenli seyahat kartlarında bulunmaktadır. Otobüs hareket etmeden önce emniyet kemerinizi gösterilen şekilde ayarlayın ve seyahatiniz süresince takılı olduğundan emin olun.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 29, Bursa yer yer yağmurlu 30 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 35, Muğla 37 derece. Akdeniz'de de gökyüzü güneşli, Antalya 36, Adana 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 29, Trabzon parçalı bulutlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 33, Konya güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 31, Van güneşli 30 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor, Diyarbakır ve Şanlıurfa 42 derece.

Yeniden merhaba. Saatlerimiz 6'ya gelirken haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantıda NATO zirvesi

0: Zirvesinin yansımaları Katsa'yla F-35 masaya yatırılacak. Gündemde ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı nedeniyle yaşanan gerilim ve terörsüz Türkiye süreci de olacak.
1: Ankara'daki NATO zirvesi, ABD-İran arasındaki gerilim, terörsüz Türkiye süreci. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kulesi'nde toplanacak. 7-8 Temmuz tarihlerindeki Ankara 36. NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. Toplantının ana gündem başlığı zirvenin yansımaları olacak. Zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok liderle baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. ABD Başkanı Trump da resmi ziyarette bulundu. Temas trafiğinin detayları masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın zirve kapsamındaki görüşmelerinin ardından Trump yaptırımları kaldıracağız, F-35'leri değerlendireceğiz dedi. Savunma sanayine yönelik kısıtlamalara yönelik yeşil ışık yaktı. F-35 programına geri dönüş için Katsa yaptırımlarının kaldırılması yeterli değil. Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini envanterinde bulundurmaması gerekiyor. Kabine toplantısında tüm ayrıntılar masada olacak. ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı nedeniyle yaşanan gerilim bir kez daha tırmandı. İki ülkenin karşılıklı saldırıları devam ederken arabulucuların tarafları yeniden bir araya getirme çabaları da sürüyor. Beştepe'deki toplantının ana gündem başlıklarından biri de bu konu olacak. Kabine toplantısında terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamaya da mercek tutulacak. Meclis tatile girmeden önce atılması beklenen yasal düzenleme çalışmaları ve sahadan gelen istihbari bilgiler toplantıda değerlendirilecek.
0: Ünlü şarkıcı Haluk Levent 3 farklı suçlamayla Bursa'da gözaltına alındı. Suçlamalar arasında kara para aklama da var.
2: Dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği. Şarkıcı Haluk Levent bu suçlamaların ardından gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği ile ilgili yürüttüğü soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Dernek Başkanı Haluk Levent hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ünlü şarkıcı Bursa'da İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube polisleri tarafından gözaltına alındı.
3: Önümüzdeki aylarda devam eden projelerimizi bitirdikten...
2: Haluk Levent hakkındaki suçlamalar dernekler kanununa muhalefet, kara para aklama ve örgüt üyeliği olarak açıklandı. Ünlü şarkıcının 2020-2026 yıllar arasında 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira kaybettiği, ahbap hesabından asistanının hesabına 120 milyon lira para aktardığı iddia edildi. Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı belgelerde Haluk Levent'in gayrimenkul alımı için çok sayıda senet alışverişinde bulunduğu belirtildi. Dosyaya giren 3 senette Haluk Levent'in borçlu olduğu, Ahbap Derneği'nin ise kefil olduğu görüldü. Arlan adına kayıtlı gayrimenkulün ise Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya adına alındığı, 4 gün sonra aklamak suretiyle Esin Önder Çağlayan'a devredildiği belirtildi. Haluk Levent, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmış ve dernek başkanlığını bırakmayı düşündüğünü söylemişti. Ünlü şarkıcı, karşılıksız çek nedeniyle şikayet edilmişti.
0: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de olduğu kişilerin emniyet işlemleri sürüyor. Çankaya Belediye Başkanı dahil 36 şüpheli için suç örgütü, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları nedeniyle soruşturma başlatıldı. Şüphelilerden 30'u gözaltına alındı, 6 kişiyi arama çalışması sürüyor. Hakkındaki gözaltı kararından sonra Belediye Başkanı Güner, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden hareket eden uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı'na geldi ve gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken ifade süreci henüz başlamadı. CHP'de bu hafta yapılacak olan MYK toplantısında bazı il başkanlarının görevden alınması bekleniyor. Özgür Özel cephesinde ise genel merkezin olağanüstü kurultay için adım atmaması halinde yeni parti için bu hafta dilekçe verilebileceği belirtiliyor.
1: İHH'lar grup toplantısı, yeni parti tartışmaları CHP'de tansiyon düşmüyor. CHP'de son MYK toplantısında 7 il başkanı görevden alındı. Böylece görevden alınan il başkanı sayısı 43 oldu. Salı günü MYK'nın yeniden Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu

0: Kurulu'nun başkanlığında toplanması bekleniyor. O toplantıda da bazı il başkanlarının görevden alınabileceği belirtiliyor. Ayrıca kurultay takviminin de ele alınacağı kaydedildi. Özgür Özel cephesinde ise yeni parti hazırlıkları hız kazandı. 800'den fazla delegenin imzası genel merkeze teslim edilmiş ve olağanüstü kurultaya yönelik adım atılması için 11 Temmuz'a kadar süre verilmişti. O süre doldu. Bu hafta içinde mahkemeye başvuru yapılabilir. Hafta ortasına kadar genel merkezden kurultay için olumlu bir adım gelmemesi halinde yeni parti için kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na verilebileceği belirtiliyor. CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, hafta başında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bazı kurmaylarıyla bir araya gelecek. Salı günü ise grup kürsüsünden mesajlarını verecek.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel şehir gezilerine Niğde ile devam etti. Önce kiraz bahçesinde üreticiyle buluştu, sonra ilçe merkezinde halka seslendi. En son bir kişi kalsak da iktidar yürüyüşünden dönmeyi istedi.
2: Biz bu kadar seçmiyoruz.
3: Başkanım yeni parti geliyor mu yeni partiye?
4: Dur abi şimdi kirazcının partisini kuruyoruz.
0: Yeni parti geliyor mu sorusuna yanıt vermedi. Kiraz bahçesinde üreticiyle buluştu, onların sorunlarını dinledi.
4: Toplama bile kurtarmıyor. Kurtarmasan iyi. Sattığında da zaten bütün diğer masraflar zararlı.
0: Evet. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Niğde'de kiraz bahçesinde üretici ve işçilerle konuştuktan sonra Yeni Çarşı'da halka hitap etti. Çiftçiye, hayvan yetiştiricisine destek vereceklerini söyledi.
5: Herkes şunu bilsin ki CHP geldiğinde çiftçi bir kere borçlarından kurtulacak. Hayvancılıkla uğraşanlar bir kere borçlarından kurtulacak. Yani bizim iktidarımızda herkes ikinci bir şans elde edecek.
0: Özel iktidar için yolumuz uzun dedi.
5: Tüm Türkiye'ye müjdeliyorum. En son bir kişi kalsak da biz bu yoldan dönmeyiz, bu iktidar yürüyüşünü durdurmayız. Emin olun ki yolumuz uzun, zorlu ama kararlı şekilde yürüyerek vardığımızda en sonu huzurlu bir yoldur.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hakkari'de 2100 rakımlı Zirvin Tepe Üst Bölgesi'ni ziyaret etti. Askerlerle bir araya gelen Bakan Çiftçi, terörsüz Türkiye projesi başarıya ulaşacak dedi.
6: Vatan ve millet uğruna seve seve jandarmaya hazırdır Sayın Bakanım.
7: Teşekkür ederim.
6: Sol!
0: 2115 rakımdaki üst bölgesine gitti, askerlerle yemek yedi. İçişleri Bakanı terörsüz Türkiye için kararlılık mesajını Şemdinli'den verdi.
7: İnşallah terörsüz Türkiye projesi de hayata geçti, devam edecek ve başarıya ulaşacak. Ben bundan da zerre kadar şüphe duymuyorum.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Hakkari'deydi. Bakan, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı ve beraberindekilerle birlikte Şemdinli'deki Zirvin Tepe Üst Bölgesi'ni ziyaret etti.
8: Güzel Konak Köyü'nde bulunan 2115 metre rakımlı Zirvin Tepe Modüler Komando Üst Bölgesi Komutanlığı'ndayız.
7: Burası stratejik bir üs. Hemen biraz ilerimizde İran 7,5 kilometre ileride, Irak sınırına da 28 kilometre uzaklıktayız. Burada kahraman Mehmetçiklerimizin, jandarmamızın, korucularımızın nöbet tutması neticesinde bizler şehirlerde, bulunduğumuz yerlerde rahatlıkla günlük hayatımızı devam ettirebiliyoruz.
0: Bakan Mustafa Çiftçi, üst bölgesinde görev yapan güvenlik güçlerine teşekkür etti.
7: Bu bölge aynı zamanda terörsüz Türkiye uygulamamızın da temelini teşkil ediyor. Eskiden olduğu gibi buralarda terörist kovalanmıyor. Onların takibi yapılmıyor. Şemdinli açısından sınır bölgemizde daha çok asayiş olayları gözetlenmiş oluyor.
1: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, son bir ay içerisinde FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen 2702 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulandığını duyurdu. Terör örgütlerinin yalnızca fiziki alanda değil, dijital platformlarda da organize faaliyetler yürüttüğüne dikkat çekti.
0: Son bir ay içerisinde FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen 2702 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbirleri uygulandı. Terörizmi öven hesaplar için de harekete geçildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran detayları paylaştı.
9: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımız tarafından yürütülen kapsamlı dijital izleme, analiz ve koordinasyon faaliyetleri ilgili tüm kurumlarımızda tam bir eş güdüm içerisinde kesintisiz şekilde sürdürülmektedir.

0: son bir ay içerisinde FETÖ ve FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen 2702 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbirleri derhal uygulanmıştır.
1: Duran sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Terör örgütlerinin yalnızca fiziki alanda değil, dijital platformlarda da organize faaliyetler yürüttüğüne dikkat çekti. Son iki ay içerisinde yapılan teknik incelemeler sonucunda terörizmi öven, teşvik eden, dezenformasyon yayan 1652 sosyal medya hesabı hakkında da erişim engeli kararları uygulandı.
0: Yürütülen analizler, terör örgütlerinin yalnızca fiziki alanda değil, dijital platformlarda da organize, koordineli ve sistematik yöntemlerle propaganda faaliyetleri yürüttüğünü, manipülasyon, algı yönetimi ve dezenformasyon yoluyla toplumsal huzuru, milli birliğimizi ve kamu düzenini hedef aldığını açıkça ortaya koymaktadır.
2: ABD ordusu İran'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Hürmüz Boğazı çevresindeki kentlere yeni saldırılar düzenlendi. İransa Körfez'deki ABD üslerine hedef alırken ABD ordusu Hürmüz'deki kontrolün İran'da olmadığını söyledi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yönelik saldırılarına devam ediyor. Hürmüz Boğazı çevresindeki kentlere yeni hava operasyonları başlatıldı. Ordunun açıklamasında saldırıların sebebi Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere yapılan müdahaleler olarak gösterildi. Operasyonlarla İran'ın sivil denizcilere ve ticari gemilere saldırı kapasitesinin zayıflatıldığı belirtildi. Saldırıların ardından İran'ın birçok kentinden patlama sesleri geldi. İran basını Sirik, Bender Abbas, Cask, Buşehir ve Keşm adasında patlamalar yaşandığını aktardı. ABD ordusu gün içinde de aynı noktalara çeşitli saldırılar düzenledi. İlk saldırı pazar günü gecenin ilk saatlerinde gerçekleşti. Güney Kıbrıs bandıralı bir geminin İran tarafından vurulması gerekçe gösterilerek misilleme saldırıları yapıldı. 140 askeri hedefin vurulduğu belirtildi. İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin yaptığı son saldırılar birkaç aydır sarf edilen tüm çabaların boşa çıkmasına neden olduğu açıklaması yaptı. İran ordusu da saldırılara misilleme olarak Körfez ülkelerindeki ABD üslerine hedef aldı. Ürdün'de Prens Hasan hava üssü vuruldu. İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nı gemi geçişine kapattığını duyurmasına rağmen ABD basınından çelişkili haberler yayımlandı. Haber portalı Axios son 24 saat içinde ABD'nin koordinasyonuyla 20 geminin kritik su yolundan geçiş yaptığını duyurdu. ABD Merkez Komutanlığı ise Hürmüz'deki kontrolün İran'da olmadığını ve ABD ordusunun gemilerin güvenliği için bölgede bulunmaya devam edeceğini söyledi. Katar'ın eski emiri Şeyh Hamed bin Halife El Sani 74 yaşında hayatını kaybetti. Şeyh Hamed bin Halife El Sani, Katar emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani'nin babasıydı. 74 yaşındaki eski emirin bu sabah saatlerinde vefat ettiği açıklandı. 1995-2013 arasında Katar emiri olan Şeyh Hamed bin Halife uzun süredir tedavi görüyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Şeyh Hamed bin Halife El Sani'nin ölümü üzerine taziye mesajı yayınladı. Katar devleti baba emirinin vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim dedi. Katar halkının refahı için samimi çabalarına şahit olduğum Şeyh Hamed bin Halife El Sani'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum ifadelerini kullandı. Katar halkına başsağlığı diledi. İsrail'de başbakanın seçileceği genel seçimlerin tarihi belli oldu. Seçimler 27 Ekim'de yapılacak. İsrail basınındaki haberlere göre İsrail Meclisi Düzenleme Komitesi Başkanı Katz, yapılan komite oturumunda meclisin 17 Temmuz'da feshedilmesi ve genel seçimlerin 27 Ekim'de yapılması kararının alındığını duyurdu. Haberde İsrail'in aşırı sağcı hükümetinin 17 Temmuz'da görev süresini tamamlamasıyla birlikte seçimlerin 1988 yılından bu yana ilk kez zamanında yapılacağı aktarıldı. İsrail Meclisi Hukuk Danışmanı Sagit Afik, oturum sırasında kararla meclisin görev süresini tamamlayacağını ve öngörülen takvimde feshedilmiş olacağına işaret etti. Aşırı sağcı Netanyahu hükümeti döneminde İsrail'de siyasi istikrarsızlık ve toplumsal kutuplaşma giderek artarken, tartışmalı yargı reformuna karşı kitlesel protestolar, Gazze şeridindeki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını talep eden geniş çaplı gösteriler düzenlendi. ABD'li senatör Lindsey Graham 71 yaşında hayatını kaybetti. ABD basını Graham'in kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiğini

0: Sosyal medyadan yapılan açıklamada Cumhuriyetçi senatörün yaşadığı ani ve kısa bir rahatsızlığın ardından vefat ettiği belirtildi. Ancak detay verilmedi. ABD basını ise Graham'in kalp krizi geçirdiğini iddia etti. NBC, Graham'in evine ambulans ekiplerinin gittiğini ve bir kişinin sedyeyle evden çıkarıldığını aktardı. Graham son olarak 10 Temmuz'da Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret etmiş ve Devlet Başkanı Zelenski ile görüşmüştü. 1995'te ABD Temsilciler Meclisi'ne seçilen Graham, 2003'ten bu yana Senato'da görev yapıyordu. ABD Başkanı Donald Trump'ın en büyük destekçilerinden biri olan Graham, savunmayla dış politika konularında Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen isimlerinden biriydi. İsrail'e verdiği güçlü ve koşulsuz destekle de biliniyordu. Ölümünün ardından da ilk taziye mesajları İsrail'den geldi. İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail en büyük dostlarından birini kaybetti dedi. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir de İsrail onun dostluğunu ve sarsılmaz desteğini her zaman hatırlayacak mesajını paylaştı. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Savunma Bakanı Katz ve Dışişleri Bakanı Saar da Graham'in vefatı sonrası başsağlığı mesajı yayınladı. ABD Başkanı Trump ise Graham'ın vefatının ardından yayınladığı mesajda Cumhuriyetçi senatörü bir vatansever olarak tanımladı. Tanıdığım en harika insanlardan ve senatörlerden biriydi dedi.
1: Senator Lindsey Graham. Thank you, Lindsey. Thank you.
2: Siirt'in Şirvan ilçesinin AK Partili belediye başkanı Necat Cellek tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cellek bir süredir İstanbul'daki bir hastanede tedavi görüyordu. Akşam saatlerinde durumu ağırlaşan 60 yaşındaki belediye başkanı doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Necat Cellek belediye başkanlığı yaptığı Şirvan'da toprağa verilecek. 2004'ten bu yana Şirvan'da belediye başkanlığı yapan Cellek evli ve 10 çocuk babasıydı. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu hafta yine yoğun mesai yapacak. Genel kurulda IBAN düzenlemesini de içeren 12. yargı paketinin görüşmelerine başlanacak. Komisyonlarda ise öğrenci affı ve en düşük emekli aylığının artırılmasını öngören kanun teklifleri ele alınacak. Salı günü ise liderler grup kürsüsünde konuşacak.
0: 12. yargı paketi, komisyon çalışmaları, grup toplantıları. Türkiye Büyük Millet Meclisi yine yoğun bir haftaya giriyor. Çalışmalarına salı günü başlayacak olan Meclis Genel Kurulu 12. yargı paketini görüşmeye başlayacak. Teklife göre idare mahkemelerinde tek hakimle çözümlenecek davaların kapsamı genişletilecek. Hakim ve savcılık mesleğinin gerektirdiği hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulması halinde uyarma cezası verilecek. Hukuk mahkemeleri kanunu kapsamında duruşmalar arasındaki süre 3 aydan daha uzun olamayacak. Pakette IBAN düzenlemesi de yer alıyor. Buna göre nitelikli dolandırıcılık suçunu içeren Türk Ceza Kanunu'nun 158. maddesinde değişiklik yapılacak. Düzenlemeyle IBAN'ını vererek maddi menfaat elde etmiş kişilerin cezasında yarıya kadar indirim yapılacak. Mahkemece yapılacak ihtardan sonraki 6 ay içinde mağdurun uğradığı zararı geri veren ya da tamamen giderenlere verilecek ceza yarıya indirilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda en düşük emekli aylığının 23.552 liraya yükseltilmesini öngören torba kanun teklifi ele alınacak. Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu öğrenci affını kapsayan YÖK kanununda değişiklik öngören kanun teklifini görüşecek. Salı günü mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları olacak. Çarşamba günü ise 15 Temmuz törenleri yapılacak.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek manevi tazminat davasından kazandığı 150 bin lirayı Türk Kızılay'a bağışladığını açıkladı. Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda köklü geçmişi, fedakar çalışanları ve gönüllüleriyle afetlerde ve kriz anlarında ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Türk Kızılay, aziz milletimizin yardımseverlik ruhunun en güçlü temsilcilerinden biridir dedi. Gürlek bu vesileyle şahsıma yönelik haksız ithamlar nedeniyle açmış olduğum bir manevi tazminat davası neticesinde tahsil edilen 150 bin lira tutarı Kızılay'a bağışladım ifadelerini kullandı. Vergi dairesine yönelik borçların 72 aya kadar taksitlendirilmesine imkan sağlayan düzenlemeye yoğun ilgi gösteriliyor. İlk 25 günde 228 binden fazla mükellefin başvurusu alındı. Toplam 206 milyar lira borç taksitlendirildi.
0: İlk 25 günde 228 binden fazla

0: Mükellefin başvurusu alındı. Vergi idaresine yönelik borçların 72 aya kadar taksitlendirilmesine imkan sağlayan düzenlemeye yoğun ilgi gösterildi. Uygulamayla vergi dairesince takip edilen ve vadesi 5 Haziran 2026 tarihi ve öncesi olan tüm alacaklar için taksitlendirilebilecek gelir, kurumlar, katma değer vergileri, harçlar, trafik idari para cezası, hati para cezası ve öğrenim kredileri gibi alacaklar bu çerçevede yer alıyor. Düzenleme kapsamında KDV dışındaki borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebiliyor. Katma değer vergisinde taksit süresi 12 ay olarak belirlendi. Düzenleme çerçevesinde ilk 25 günde 228 binden fazla mükellef başvuru yaptı. Bu imkandan yararlananların toplam 206 milyar lira borcu taksitlendirildi. Vergi dairelerine vadesi 5 Haziran 2026 tarihinden önce olan tüm borçlar için faiz oranı yıllık %29 olarak belirlendi. Borçları 10 milyon lirayı aşmayanlarda teminat aranmadan taksitlendirme yapılabiliyor. Bu tutarı aşanların sadece aşan kısmın yarısı değerinde teminat göstermesi gerekiyor. Taksitlendirme için borçluların vergi dairelerine gitmesi şartı bulunmuyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet adresi, dijital vergi dairesi üzerinden veya e-devlet aracılığıyla elektronik ortamda başvuru yapılabiliyor. Ayrıca araçlarına ilişkin borçlarını taksitlendirenler, araçlarının muayenelerini yaptırabilecek. Mükelleflerin bu imkanlardan yararlanmak için 31 Ağustos'a kadar başvuru yapması gerekiyor. Bu imkandan yararlanan mükellefler, ilk taksitlerini 30 Eylül'e kadar ödeyebilecek.
1: Liselere geçiş sistemi tercih başvuruları bugün başlayacak. Adaylar merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak. Tercih işlemleri 27 Temmuz'a kadar sürecek.
0: LGS'de tercih heyecanı başlıyor adaylar. Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak. Merkezi sınavlı öğrenci alan okullara toplam 198.899 öğrenci yerleştirilecek. En çok kontenjan Anadolu liselerine ayrıldı. Merkezi sınav puanı ile yerleştirme, sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ve mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Öğrenciler sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek. Yerel yerleştirme işlemleri ise il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan okullara, sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanı ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı esas alınarak gerçekleştirilecek. E-okul sistemi üzerinden yapılacak lise tercih işlemleri 27 Temmuz saat 17'ye kadar sürecek. İlk yerleştirme sonuçlarının ardından okul değiştirmek isteyen veya herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için LGS 1. nakil tercih dönemi 5-7 Ağustos'ta başlayacak. 2. nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak.
1: Türkiye 12,7 milyonluk genç nüfusuyla 194 ülkeden 117'sinin genel nüfuslarını geride bıraktı. O ülkeler arasında Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri ve Portekiz gibi ülkeler yer alıyor. Türkiye genç nüfus sayısında Avrupa'da ilk sırada bulunuyor.
0: Türkiye Avrupa'da zirvede yer aldı. Dünyada 12,7 milyonluk genç nüfusuyla 194 ülkeden 117'sinin genel nüfuslarını geride bıraktı. Ülkelerin toplam nüfusları içindeki 15-24 yaş grubu genç nüfus olarak tanımlanıyor. Dünyanın geçen yıla ilişkin yaklaşık 8,2 milyarlık toplam nüfusunun 1 milyar 283 milyon 150 bin 313'ünü 15-24 yaş aralığı oluşturuyor. Türkiye'nin sahip olduğu 12,7 milyonluk genç nüfus 194 ülkeden 117'sinin toplam nüfusunu aşıyor. Türkiye'deki genç sayısının ülke nüfusunun toplamını aştığı ülkeler arasında 12,3 milyonluk toplam nüfusuyla Tunus, 11,3 milyonluk toplam nüfusuyla Birleşik Arap Emirlikleri ve 10,4 milyonluk toplam nüfusuyla Portekiz gibi ülkeler yer alıyor. Türkiye genç nüfus sayısında Avrupa'da ilk sırada bulunuyor. Türkiye'nin genç nüfusuna en yakın 15-24 yaş nüfusuna sahip ülkelere bakıldığında 8,3 milyonla Birleşik Krallık ve 8 milyonla Almanya ve 6 milyonla İtalya sıralanıyor.
1: Tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden şair ve yazar Ahmet Telli son yolculuğuna uğurlandı.

0: karanfillerle karşılandı. Anma töreni düzenlendi. 10 Temmuz'da hayatını kaybeden yazar Ahmet Telli son yolculuğunu uğurlandı.
1: Gün biter, gülüşün kalır bende. Anılar gibi sürüklenir bulutlar.
0: Yazar Ahmet Telli için ilk tören İnşaat Mühendisleri Odası'nın konferans salonunda yapıldı. Kızı babası için mirası vicdanıdır dedi.
2: Haksızlık karşısında susmayan, umudu en zor zamanlarda bile diri tutan, insan sevgisini şiirlerinden hiç eksik etmeyen bir yürek. Bize bıraktığı en büyük miras yalnızca kitapları değil, onurlu yaşamayı, vicdanı, dayanışmayı ve umudu kaybetmemeyi öğreten hayatıdır.
1: Gidersen yıkılır bu kent.
0: Merhum şairin hayatından kesitlerin yer aldığı videonun da gösterildiği törene Telli'nin eşi Aysel Telli, kızı Eylül Telli, oğlu Hakkı Telli, yakınlarıyla sanat ve siyaset dünyasından isimler katıldı.
3: Sustuğum yerde bir şeyler kırılıyor. Bekleyiş diyorum caddelere, dalıp gidiyorsun.
0: Telli'nin naaşı Karşıyaka Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
3: Gidersen yıkılır bu kent.
0: Çankırı'da 1946'da doğan Ahmet Telli, öğrenimini tamamladıktan bir süre sonra öğretmenlik yaptı. 1970'li yıllardan itibaren şiirleri çeşitli edebiyat dergilerinde yayımlanan toplumcu gerçekçi şiirin temsilcileri arasında yer alan Telli, şiirin yanı sıra deneme ve inceleme türlerinde de çok sayıda eser kaleme aldı.
3: Üşürmedik nar çiçekleri ürperirken.
4: Ormanlık alanlarda jandarmanın foto kapanları var. Bu uygulama suçluların tespitinde de aktif rol oynadı. Göçmen kaçakçılığı, ormanlara izinsiz giriş yapanlar bu uygulama sayesinde tespit edildi. Çeşitli suçlardan 1847 şahıs tespit edilerek yakalandı.
5: Göçmen kaçakçılığı, ormanlara izinsiz giriş, drift atanlar, jandarmanın foto kapanına yakalandılar. Suç ve suçlularla mücadelede jandarma foto kapan sistemini etkin bir şekilde kullanıyor. Bu uygulama sayesinde il jandarma komutanlıklarınca 1847 şahıs tespit edilerek yakalandı. Göçmen kaçakçılığıyla mücadelede foto kapanlara 1175 kişi takıldı. Bu kişiler hakkında idari işlem yapıldı. Foto kapan uyuşturucuyla mücadelede de aktif kullanıldı. 92 uyuşturucu imal ve ticareti yapan kişi yakalandı. Bu görüntüde ise ormana izinsiz giriş yapan bir grup yer alıyor. İzinsiz giriş yapan 25 kişi foto kapana takıldı. Drift atanlar da foto kapandan kaçamadı. Araç sürücülerine ceza işlem uygulandı. Ayrıca 323'ü 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet, 42'si hırsızlık, 190'ı diğer suçlar nedeniyle adli makamlara teslim edildi ve haklarında işlem başlatıldı.
4: Antalya'da bir genç iki ablasını boğmaya çalıştı. Polisin zamanında müdahalesiyle iki abla ölümden döndü.
5: İçlerine şeytan girdi dedi, ablalarını boğmaya çalıştı. Polis zamanında gelmemiş olsa iki genç kız da bugün hayatta olmayacaktı.
6: Bir şey söyleyecek misin? Söylemeyecek misin?
5: Antalya'da yaşayan 18 yaşındaki Muhammed de kendisinden 4 yaş büyük olan ablası Kübra D'ye saldırdı. Genç kız kendisini boğmaya çalışan kardeşinin elinden kurtulup ablasına mesaj attı. Saldırgan genç bir kez daha ablasını yakalayıp boğazına sarıldı. Bu sırada eve giren büyük abla Meryem de erkek kardeşini durdurmaya çalıştı. 112'yi arayıp yardım isteyen abla saldırgan kardeşini sakinleştirmeye çalışırken o da hedef oldu. Muhammed de büyük ablasını da boğmaya çalıştı. İhbar üzerine eve gelen polis iki genç kızı kurtarmayı başardı. Saldırgan gözaltına alındı. Uzun süre nefessiz kaldığı için durumu ağır olan Kübra de entübe edildi. Muhammed de iki ablasının içine şeytan girdiğini, şeytanları çıkarmak için ablalarını öldürmeye çalıştığını söyledi. Adliyeye sevk edilen şüpheli kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklandı.
4: Ankara'da iki sürücü arasında tartışma yaşandı. Sürücülerden birisi aracına çarparak zarar veren kişi hakkında şikayetçi oldu. Dosya uzlaştırma bürosuna gitti. Aracı zarar gören sürücü Mehmetçik Vakfı'na bağış yapması şartıyla affetti.

0: Trafik tartışmasında aracına çarparak zarar verdi. Mehmetçik Vakfı'na 80 bin lira bağışta bulunması şartıyla uzlaştı. Olay Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşandı. Araç sürücüleri Harun A ile Mehmet H arasında trafik nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüdü. Mehmet H, Harun A'nın aracına çarparak zarar verdi ve olay yerinden ayrıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunan Harun A, olay anını gösteren araç kamerası görüntülerini de sundu. Mala zarar verme suçundan soruşturma başlatılan Mehmet H, ifadesinde kurtulmak için manevra yaptığı sırada araçların çarpıştığını öne sürdü. Kamera kaydında otomobilin önüne kırarak çarptığı tespit edildi. Dosya uzlaştırma bürosuna gönderildi. Müşteki Harun A, Mehmetçik Vakfı'na 80 bin lira bağış yapılması halinde şikayetinden vazgeçeceğini belirtti. Vakfa bağış yapılması üzerine dosyada kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.
1: Afyonkarahisar'dan yürek yakan bir kaza haberi geldi. 3 kişilik Samur ailesi trafik kazası geçirdi. Anne, baba ve 8 aylık bebekleri hayatını kaybetti.
0: Şehir dışındaki ailelerini ziyaret etmiş, evlerine dönüyorlardı. Samur ailesinin yolculuğu acı bitti. 27 yaşındaki Hasan Samur, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'nda uzman çavuş olarak görev yapıyordu. Eşi 26 yaşındaki Zehra Samur, üniversitede memurdu. Çift 8 ay önce ilk çocukları Aybars Kaan'ı kucaklarına almıştı. Aile Uşak'taki ailelerini ziyaret etmiş, Afyonkarahisar'a dönüyordu. Hasan Samur bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil bariyerlere çarpıp takla attı ve 50 metre sürüklendi. Araçtaki anne ve baba kaza anında hayatını kaybetti. Ağır yaralanan 8 aylık Aybars Kaan bebek hastaneye kaldırıldı. Anne ve babanın ardından Aybars Kaan bebek de kurtarılamadı. Otomobilin adeta kağıt gibi ezilmesi kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Cenazeler hastane morguna kaldırıldı.
1: Kayseri'de kazaya karışan minibüs sürücüsü olay yerinden kaçmaya çalışırken yayaların arasına daldı. Olayda bir kişi öldü, biri polis, iki kişi de yaralandı. Tomarza ilçesinde minibüs ve ticari araç çarpıştı. Kazanın ardından sürücüler ve yakınları arasında kavga çıktı. Minibüs sürücüsü olay yerinden aracıyla kaçmak isterken yayaların arasına daldı. Olayda bir kişi hayatını kaybetti, biri polis, iki kişi yaralandı. Ekipler minibüsün tekerleklerine ateş açarak sürücüyü durdurdu. Sürücü gözaltına alınırken yaralılarsa hastanede tedavi altına alındı. İstanbul'da bir sürücü iddiaya göre fren yerine gaza bastı. Faciadan dönülen anlar kameraya yansıdı. Arnavutköy'de manevra yapan bir sürücü iddiaya göre fren yerine gaza bastı. Kontrolden çıkan otomobil bir bebek arabasına ve kaldırımda oturan bir kişiye çarptı. Otomobil park halindeki araçların arasına sıkışıp durabildi. Şans eseri bebek arabasındaki çocukla çarpmanın etkisiyle yere savrulan kişi yaralanmadı. Park halindeki araçlarda hasar meydana geldi. İstanbul Fatih'te hasta taşıyan ambulansla yolcusu bulunan İETT otobüsü çarpıştı. Üçü sağlık çalışanı, 5 kişinin yaralandığı kaza kameralara yansıdı.
0: Hasta taşıyan ambulans yolun karşısına geçiyordu. İETT otobüsü şoförü duramadı. 5 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı. Kazanın adresi İstanbul Fatih oldu. İçinde hasta olan ambulans yokuştan indi, caddenin karşısındaki ara sokağa girecekti. Bu sırada Sultan Gazi Vezneciler Seferi'ni yapan İETT otobüsü ambulansa çarptı.
2: Ya ben yolda gelirken ışık yandı, otobüs devam etti. Ambulans da buradan çarptı, direkt araba vurdu ona.
0: Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 sağlık görevlisi, hasta ve otobüsteki bir yolcu olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: İstanbul Beşiktaş'ta kentsel dönüşüm yıkımında bitişikteki evde bulunan bir dairenin duvarı delindi. Mağdur olan daire sakinleri olayı Habertürk'ten İrem Şimşek'e anlattı.
3: Bu kadar su,

0: Bütün parkeler şu anda şişecek.
1: Eşimin de haberi yok. Eve geliyor ve birden duvarımızın olmadığını görüyor.
2: Ulan bu şekilde bir delik.
3: Yeni bina yaparken yan taraftaki binanın duvarını yıktılar. Bir aileyi mağdur ettiler.
4: Çok şiddetli bir sarsıntıyla uyandık. Sabah 7:30 civarıydı. Dışarıda çok büyük bir iş makinesiyle bizim binamıza bitişik bir duvarın yıkıldığını gördük. Bizi dinlemeyip makineyle devam ettiler. Ben bu sırada işe gittim. İşten döndüm, eve girdim, sağ tarafa baktım, duvarın yıkık halde olduğunu gördüm. Duvarım komple yıkık halde buldum.
3: İstanbul Beşiktaş'ta yaşayan Çukurluoğlu ailesinin başına gelenler bununla sınırlı kalmadı. Zarar gören duvar, alçak kontrol plak ve duvar kağıdıyla geçici olarak kapatıldı. Bu onarım beraberinde başka bir sorunu getirdi.
4: 4 Temmuz'daki İstanbul'daki şiddetli yağmur sırasında bu duvardan benim evimi su bastı.
3: Üstelik daire sakinlerinin yaşadığı tek sorun yağmur sonrası su baskını değil.
1: Böyle olduğunu, bu kadar küf olduğunu da bu duvar kağıdının altında bilmiyordum. Benim kronik alerjik rahatsızlığım var. Eve her geldiğimde sürekli hapşırma, gözüm akıyor, kulaklarım tıkanıyor, burnum tıkanıyor.
5: Bir akşam işten çıkıp eve geldiğinizde koridorda evin duvarının yıkıldığını görüyorsunuz. İşte tam da bu akıl almaz durumu yaşayan Çukurluoğlu ailesi haftalardır adalet arıyor.
4: Avukatıma bilgiyi verdim. Avukatım o tarafla görüştü. Bir iki gün içinde yaptıracağız dediler. Bir iki gün içinde yaptırılmadığı için yasal süreç başladı. Bilirkişi geldi. Şu anda bilirkişi raporu bekleniyor.
2: İnsan sağlığına zararlı, devamlı hapşırtıyor, öksürtüyor, baş ağrısı çekiyorsunuz.
1: Psikolojik olarak da sağlık açısından da çok yıpranmış durumdayız.

0: Tayland'da bir eğlence mekanında yangın çıktı. En az 27 kişi hayatını kaybetti. Eğlence mekanı adeta alev püskürdü. Yangına yakalananlar korku dolu anlar yaşadı. Görüntüler Tayland'ın başkenti Bangkok'ta kaydedildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında eğlence mekanı alevler içinde kaldı. İçeride bulunanlarsa çığlık çığlığa sokağa koştu. Yangın nedeniyle ard arda patlama sesleri de yükseldi. Sokakta göz gözü görmedi. Yangın ihbarının ardından itfaiye ekipleri bölgeye geldiğinde mekanın tamamen yanmış olduğu belirtildi. Ekipler hızla mekandaki kişilerin tahliyesine başladı. Tayland Başbakanı ise olay yerinde basın açıklamasında bulundu. İlk belirlemelere göre 27 kişinin öldüğü açıklandı. 63 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yangının sebebine ilişkin soruşturma başlatıldı. İspanya'daki Boğa Festivali sürüyor. Festivalin 6. günündeki koşularda 9 kişi yaralandı. Ülkenin kuzeyindeki Pamplona kentindeki dünyaca ünlü festival 7 Temmuz'da başlamıştı. Balkondan geleneksel fişeğin ateşlenmesinin ardından 875 metrelik parkurda binlerce katılımcı boğaların önünde koştu. Festivalde gelenek 6. günde de değişmedi. 9 kişi boğaların önünde yaralandı. 8'i farklı yaralanmalarla hastaneye kaldırıldı. Bir kişi ise olay yerinde tedavi edildi. Boğaların önündeki koşu 2 dakika 23 saniye sürdü. Festival 14 Temmuz'a dek devam edecek. 200 bin nüfuslu Pamplona festival süresince yaklaşık 1 milyon 800 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Festival tarihinde koşularda 16 kişi hayatını kaybetti. Asya Pasifik bölgesini etkisi altına alan Bavi tayfunu Çin'e ulaştı. Anakaraya varan tayfun nedeniyle 2,4 milyon kişi tahliye edildi. Tayfun birçok ağacı devirdi, binlerce uçak ve tren seferi iptal edildi.
1: Doğu Asya'da etkili olan Bavi tayfunu Çin'e ulaştı. Tayfun nedeniyle 2,4 milyon kişi tahliye edildi. Bavi tayfunu Çin'in Zhejiang eyaletine bağlı Taizhou kentinde karaya ulaştı. Kısa süre sonra ise Wenzhou kentinde etkili oldu. Bölgeden 2,4 milyon kişi tahliye edildi. Rüzgarın hızı saatte 117 kilometreye ulaştı. Bazı bölgelerde aşırı yağış görüldü. Tayfun nedeniyle ağaçlar devrildi, toprak kaymaları yaşandı. Ekipler kapanan ve su basan yolları açmak için büyük çaba sarf ediyor. Bavi tayfunu nedeniyle okullar tatil edildi. Açık hava etkinlikleri

0: iptal oldu. Ülke genelinde yaklaşık 1000 uçuşun iptal edildiği de ifade edildi. Ayrıca tren seferlerinde de aksamalar yaşandı. Fransa'nın yüz ölçümü büyüklüğündeki tayfun karaya vardıktan sonra zayıflayarak tropik fırtına seviyesine düşürüldü. Ancak yetkililer Bavi nedeniyle aşırı yağışlara karşı halkı uyardı. Bavi tayfunu Çin'den önce Tayvan, Japonya ve Filipinler'de de etkili oldu. Filipinler tayfun nedeniyle en az 17 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Afetten en az 500.000 Filipinli etkilendi. Tayfunun Tayvan'da 80 santimetre yağış bıraktığı belirtilirken en az 134 kişi tayfun nedeniyle yaralandı.
1: Aşırı sıcaklarla kavrulan Avrupa'dan peş peşe orman yangını haberleri geliyor. İspanya'nın ardından bu kez de Fransa'da orman yangını çıktı. Alevlerin adresi başkent Paris'in güneyiydi. Otoyolda kenardaki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. A6 otoyolu çift yönlü trafiğe kapatıldı. 100 itfaiyeci yangını söndürmek için görevlendirildi. Şimdiye dek 16 hektar alan küle döndü. Bölgenin itfaiye sözcüsü yangının birkaç gün sürebileceğini ifade etti. Yangınlarla mücadele sürüyor. ...15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümünde Türkiye'nin dört bir yanında anma etkinlikleri düzenleniyor. O geceyi anmak için gerçekleştirilen etkinliklerden biri de 15 Temmuz bisiklet turu oldu. Taksim'de bir araya gelen 253 bisiklet ve 253 motosiklet sürücüsü 15 Temmuz şehitlerinin hatırası için pedal çevirip gaza bastı.
2: Bu anlamlı organizeye katılmak ayrı bir güzellik.
3: Nasıl hissediyorsun?
2: Yani elbette ki birçok duygu iç içe. O günleri bizzat yaşadık. Yani tankların peşinde koşturduk.
3: Bugün sürüş yaparken aklınızda neler olacak?
4: Aklımızda 15 Temmuz olacak. Şehitlerimiz olacak.
5: 15 Temmuz'da Ankara'da Akıncı Hava Üssü'nde ben de yaralananlardan birisiyim. O günlere tekrar döndük. Aradan 10 yıl geçti.
3: 253 bisiklet ve 253 motosiklet aynı rotada bir araya geldi. 15 Temmuz'da şehit olan 253 kişi için pedal çevirip gaza bastılar.
6: Bu yıl motosikletliler ve bisikletlilerle beraber pedal çevireceğiz. Bu hain darbeyi unutturmayacağız, unutmayacağız.
7: Hainlerin yaraladığı, sonradan şehit olan, yaralıyı motosikletiyle taşıyan ve kendisi de hainlerin kurşunlarıyla şehit olan Yılmaz Ercan kardeşimizi de hatırlayacağız.
3: 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. O geceyi anmak için Türkiye'nin dört bir yanında etkinlikler düzenleniyor. Onlardan biri de 15 Temmuz bisiklet turu oldu.
8: 15 Temmuz bisiklet turunda önce motosikletli grup start almıştı. Ardından da Taksim Meydanı'nda toplanan bisikletli kortej start alacak. Ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde geçerek Anadolu yakasında bulunan anıta doğru pedal çevirecekler.
9: Sabah namazını kılıp buraya geldik.
10: Bisikletçi arkadaşlar ve motosikletli arkadaşlarla beraber böyle sürüşler bizim için iyi. Devamını bekliyoruz.
3: Korteje katılanların verdikleri mesajsa ortaktı.
11: Akif'in dizeleriyle seslenmek istiyorum. Biz ezelden beri hür yaşadık, hür yaşarız. Bağımsızlığımız bizim canımızdır, kanımızdır. Evladımızdan daha ötedir, anamızdan babamızdan daha ötedir.
9: 10 sene oldu. Allah bir daha yaşatmasın. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz.
1: Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yolculuğunun simgelerinden olan Bandırma Vapuru karadan yürütülerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı yeni yerine taşındı. Müze olarak kullanılan tarihi vapurun taşınmasına binlerce Samsunlu eşlik etti.
12: Gerçekten tarihi bir an. 30 yıldır Samsun'dayım. O da 30 yıldır oradaydı. Şimdi hep beraber yerine getiriyoruz inşallah.
0: 1919'da İstanbul'dan Samsun'a gitti. Tarihi Bandırma Vapuru Atatürk'ün ayak bastığı yere taşındı. O, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yolculuğunun simgelerinden olan Bandırma Vapuru. Atatürk ve silah arkadaşlarını Samsun'a taşıyarak Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımını başlatan tarihi vapur, Samsun'da yıllardır müze olarak hizmet veriyor. Bandırma Vapuru, karadan yürütülerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı tütün iskelesi yanındaki yeni yerine taşındı.
12: Daha anlamlı olacağını düşünüyorum Atatürk'ün adım attığı yerde.

0: geminin de orada olması güzel olacak.
1: Sabah erken saatlerde başlayan taşıma işlemine binlerce Samsunlu eşlik etti.
2: Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Kızımla birlikte geldim bugün için. Gururluyuz.
1: Bandırma vapuru 3,5 kilometrelik yol boyunca özel ekipmanlarla taşındı. Tarihi vapur, Açık Hava İstiklal Meydanı Müzesi projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmayla İstiklal Meydanı, Kurtuluş Yolu ve Panorama Müzesi ile aynı güzerge üzerinde ziyaretçilerini ağırlayacak.
3: Türkiye NATO zirvesini geride bıraktı. Sırada Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP31 var. İklim zirvesi nedeniyle kentte 120 binden fazla ziyaretçi bekleniyor. Otellerin büyük bölümü o dönem için rezervasyonlarını doldurdu.
1: Antalya, Kasım ayındaki COP31 iklim zirvesine hazırlanıyor. Oteller şimdiden dolmaya başladı.
4: Küçük ve orta ölçekli otellerde ciddi bir doluluk yaşanacak. Bunu görüyoruz. Bu bizi Kasım ayı için çok umutlandırıyor.
1: COP31, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da yapılacak. 100'ün üzerinde devlet ve hükümet başkanı, 400'ün üzerinde bakan, çok sayıda milletvekili ve sivil toplum örgütleri temsilcileriyle birlikte kente yaklaşık 120 bin ziyaretçi gelmesi bekleniyor. 196 ülkeden katılımcı beklenen iklim zirvesi nedeniyle Antalya'da 2 milyar dolarlık ekonomik hareketlilik yaşanacak.
4: Şehir merkezinde, Lara bölgesinde, kale içinde, Konyaaltı bölgesinde rezervasyonların akışı hala devam ediyor.
5: Özellikle Kasım'ın ilk haftasından 2 ve 3'ünden itibaren rezervasyonlar gelmeye başladı. Tesislerde yaklaşık doluluk oranı %60-%70'lerde. İsveç, Norveç, Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri gibi yerlerden muhabir, gazeteci ve görevli insanlar rezervasyonlarını yaptılar.
6: 15 gün güzel bir sezon geçireceğiz.
7: Hem şehir içindeyiz hem ulaşım noktalarına yakınlığımızdan dolayı da bir avantajımız mevcut.
3: Kütahya'da gün boyu araç tamir eden 5 motor ustası mesai sonunda bir araya gelerek bir müzik grubu kurdu. Motor ustaları söyledikleri şarkılarla hem günün yorgunluğunu atıyor hem de sanayi esnafına keyifli anlar yaşatıyor.
1: Gün boyu tamir işleriyle uğraşıyorlar. Geri kalan zamanda ise kurdukları müzik grubuyla gönüllerince şarkı söyleyip eğleniyorlar.
8: İş bitince burada arkadaşlarla buluşuyoruz. Bir ekip kurduk. Müzik yapıyoruz. Elemanlarımızla, arkadaşlarımızla. Güzel, hoşça vakit geçiriyoruz işten sonra.
1: Kimi bağlama ya da ut, kimi de cümbüş veya darbuka çalıyor. Onlar Kütahya'daki sanayi sitesinde çalışan motor ustaları. Beş usta gün boyu tamir işleriyle uğraşıyor. Mesai bittiğinde ise konser salonuna dönüştürdükleri tamirhanede toplanıyorlar. Kurdukları grup sanayi ile gönüllerince şarkı söylüyorlar.
8: Hani iyi ki bu işi öğrenmişiz, böyle bir ekip kurmuşuz. Bütün yorgunluğumuz atıyor, eğleniyoruz. Güzel bir şekilde evimize gidiyoruz.
1: Söyledikleri şarkılarla hem günün yorgunluğunu atıyor hem de sanayi esnafına keyifli anlar yaşatıyorlar.
8: Doğal bir ortamımız olduğu için bu insanlara güzel geliyor, farklı geliyor.
3: Dünyaca ünlü Latin pop yıldızı Ricky Martin 15 yıl aranın ardından İstanbul'da sahneye çıktı. Konsere ilgi yoğundu.
1: Dünya listelerini sağlayan şarkılarını bu kez Türkiye'de söyledi. Ricky Martin 15 yıl aradan sonra İstanbul'da sahneye çıktı. Dünyaca ünlü Latin pop yıldızı Ricky Martin konser vermek için cuma günü çocuklarıyla birlikte İstanbul'a geldi. Biletleri haftalar önce tükenen konser için hayranları saatler önce Küçük Çiftlik Park'a akın etti.
9: Hi Ricky Martin. I love you.
10: Çok heyecanlıyım. Bayağıdır burada bekliyoruz.
11: Çok heyecanlıyım. Çok bekledim bugün için.
10: Konser açıklandığında Türkiye'deki arkadaşlarımla birlikte çok heyecanlı bir şekilde bilet aldık. Edis'ten haberimiz yoktu. Edis bizim için sürpriz olmuş oldu.
1: Ricky Martin öncesinde sahneye Edis çıktı. Edis'in ardındansa Ricky Martin hareketli şarkılarıyla hayranlarını coşturdu.

0: Dünya ünlü yıldız en son 2011 yılında İstanbul'da konser vermişti.
1: Wimbledon tek erkeklerde şampiyon Yannick Sinner oldu. İtalyan raket bu turnuvada ikinci kez bu başarıyı elde etti.
2: Yannick Sinner Wimbledon'da üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. Wimbledon tenis turnuvasının tek erkekler finalinde İtalyan raket Yannick Sinner, Alman rakibi Alexander Zverev'i 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan turnuvada tek erkekler finalinde dünya 1 numarası Yannick Sinner'la dünya 3 numarası Alexander Zverev karşılaştı. Sinner, 3 saat 46 dakika süren maçta rakibi Zverev'i final mücadelesinin ilk setini 7-6 kaybeden İtalyan tenisçi, sonraki setlerde rakibine üstünlük kurdu. İkinci seti 7-6, 3. seti 6-3 ve 4. seti 6-4 kazanan Sinner, korttan 3-1 galip ayrılarak Wimbledon'da üst üste ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Daha önce Avustralya Açık'ta 2, Amerika Açık'ta bir kez şampiyon olan İtalyan sporcu, böylece 5. Grand Slam zaferine ulaştı.
1: FIFA Başkanı Infantino Dünya Kupası'na dair değerlendirmelerde bulundu. Infantino 2030 Dünya Kupası'nda katılımcı ülke sayısını 64'e çıkarmayı planladığını söyledi.
3: FIFA Başkanı Gianni Infantino Dünya Kupası'nın olası format değişikliği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Infantino İsviçre merkezi Blue Sport'a yaptığı açıklamada turnuvanın 48 takımla düzenlenmesinin doğru bir karar olduğunu vurguladı.
4: 48 takım kararı %100 doğruydu. Bu formatta büyük bir başarı elde edildi. Her takım yüksek seviyede oynadı. Her kıtadan takımlar gol attı ve en az bir puan kazandı. 10 Afrika takımından 9'u eleme aşamasına ulaştı. Son Dünya Kupası'nda Afrika'dan sadece 5 takım vardı. Bu, tüm takımları dahil etmenin, onlara bu katılım fırsatını vermenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.
3: Infantino, 2030 Dünya Kupası'nın 64 takımda düzenlenme ihtimaline dair de sorulan soruya yanıt verdi. Infantino, yaptığı açıklamada bunun tartışmaya açık bir konu olduğunu belirtti.
4: Bu kesinlikle bu Dünya Kupası'ndan sonra ilgili komitelerde incelenecek ve tartışılacak bir konu. Bir Dünya Kupası düzenlerken sadece Avrupa ve Güney Amerika için değil, aslında tüm dünya için düzenlemek önemlidir. Her ulusun Dünya Kupası'na katılma hayalini kurmasına izin verilmeli. Takımların kalitesinin son derece yüksek olduğunu ve tüm dünyada giderek daha da yükseldiğini görebilirsiniz. Daha küçük ülkelere Dünya Kupası'na katılma şansı vermezseniz, gelişmeye devam etme motivasyonları eksik olacaktır.
1: HT Spor'un hazırladığı Dünya Kupası haber turuyla veda edelim. Bizden hemen sonra yayınımız Gün Başlıyor'la devam edecek ve Murat Güloğlu sizlerle olacak. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.
5: ...2026 Dünya Kupası'nda İngiltere yarı finale yükseldi. İngilizler çeyrek finalde 1-0 geriye düştüğü maçta Norveç'i uzatmalarda 2-1 mağlup etti. İngiltere'ye turu getiren isim attığı 2 golle Jude Bellingham oldu. İngiltere Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Norveç maçının ardından yaptığı açıklamada bazı anlarda şanslı olduklarını söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, hala daha iyi futbol oynamamız gerektiğini düşünüyoruz. Kazanmak için şanslı olduğumuzu söylemiyorum ama geri dönebilecek belirleyici anlarda şanslıydık. 2-0 geriye düşmediğimiz için şanslıydık şeklinde konuştu. Norveç Teknik Direktörü Solbakken ise yaptığı açıklamada oyuncularının turnuva boyunca harika bir iş çıkardığını vurguladı. Tecrübeli teknik direktör, bence elimizden gelen her şeyi yaptık. Oyuncular turnuva boyunca olağanüstüydü. Umarım birlikte iyi şeyler başarmışızdır. Tüm Norveç'ten harika bir destek aldık ve beklentileri karşıladık. İşte bu beni gerçekten gururlandırıyor, ifadelerini kullandı. İngiliz taraftarlar yarı final coşkusunu doyasıya yaşadı. Norveç maçının ardından taraftarlar galibiyeti ve turu Miami'de birlikte kutladı. 2026 Dünya Kupası'nda son yarı finalist Arjantin oldu. Son şampiyon turnuvanın sürpriz ekiplerinden İsviçre'yi

4-1 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu. Arjantin'in golleri McAllister, Alvarez ve Martinez'den geldi. Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni, yarı finale yükselmelerine rağmen oynanan oyundan memnun değil. Tecrübeli çalıştırıcı İsviçre maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bu maçlarda bazen şansın yanınızda olabileceği açık. Bu maçta bundan en iyi şekilde yararlandık. İşin iyi tarafına bakalım. İyi olan şu ki yarı finallerdeyiz." ifadelerini kullandı. İsviçre teknik direktörü Murat Yakın maçın ardından Brel Embolo'nun gördüğü kırmızı karta vurgu yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı kararın maçın gidişatını değiştirdiğini vurgulayarak, "Bence tamamen kabul edilemez bir kural nedeniyle cezalandırıldık. Anlamıyorum, bu şekilde elenmemiz çok acı verici. Bugün bunu hak ettiğimizi düşünmüyorum ve bence gerçek kahramanlar benim oyuncularım." şeklinde konuştu. Arjantin'in Dünya Kupası'nda yarı finale yükselmesi ülkede büyük bir coşku yarattı. Başkent Buenos Aires'te toplanan binlerce taraftar bu başarıyı sabaha kadar birlikte kutladı. 2026 Dünya Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu. 14 Temmuz Salı günü Fransa ile İspanya saat 22'de karşılaşacak. 15 Temmuz Çarşamba günü aynı saatte İngiltere ile Arjantin finalist olmak için sahaya çıkacak. 2026 Dünya Kupası'na son 32 turunda veda eden Güney Afrika şok bir haberle sarsıldı. Dünya Kupası kadrosunda yer alan 25 yaşındaki Jaden Adams'ın vefat ettiği duyuruldu. Yapılan açıklamada oyuncunun ölüm sebebi hakkında detaylı bilgi verilmedi.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 29, Bursa yer yer yağmurlu 30 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 35, Muğla 37 derece. Akdeniz'de de gökyüzü güneşli, Antalya 36, Adana 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 29, Trabzon parçalı bulutlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 33, Konya güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 31, Van güneşli 30 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor, Diyarbakır ve Şanlıurfa 42 derece.

0: binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.
1: Dijital dünya, çocuklarımız için sonsuz bir keşif alanı. Ancak bu dünya onlar için yeterince güvenli değil. Çocuklarımız yeni sosyal medya düzenlemesiyle daha güvende. Sosyal medyada ve oyun platformları

yaşında çocuklarımızı koruyan güçlü adımlar atıyoruz. Güvenli dijital dünya ile daha güçlü bir geleceğe ilerlemeleri için çalışıyoruz. Çocuklar güvende, geleceğimiz güvende.

Efendim günaydın, hoş geldiniz. Habertürk'tesiniz. Gün başlıyor, oradasınız. Pazartesi sabahındayız. Yeni bir gün, yepyeni bir hafta. Bakalım bize neler getirecek efendim. Bir kez daha günaydın ekip arkadaşlarım adına tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya. Bendeniz Murat Güloğlu X, Murat Güloğlu Instagram ve en sosyalde Murat Güloğlu TV. 3 saat boyunca elbette ki gündemi değerlendireceğiz hep beraberce. Haberlerimize bakacağız. Tabii bir operasyon ya da soruşturma haberi olursa son dakika olarak biliyorsunuz gün başlıyor da aktarıyoruz. İsterseniz hemen yeni güne gazeteler hangi haberlerle başlıyor? Buyurunuz memleketin gazetelerine bakalım. Hürriyet gazetesi gece olunca ateş yağıyor şeklinde. Malum bölgede hava yine kızıştı. Bir türlü aşılamayan Hürmüz krizi nedeniyle Amerika ve İran yine birbirini vuruyor. Son saldırıların hepsi de gece saatlerinde yaşanıyor. Uzmanlara göre Amerika'nın geceyi seçmesinin taktiksel nedenleri var imiş. Mesela saat 02:45'te yani 3'e çeyrek kala tam 140 askeri hedef vuruldu Amerika'nın dalga dalga yaptığı bu saldırılarda. Ve hedefler arasında İran'ın füze ve insansız hava aracı üsleri, deniz tesisleri, mühimmat depoları ve iletişim ağları yer alıyor denilmiş. Öte yandan gece görüş sistemleri Amerikan ordusunun uydu desteği ve hassas güdümlü mühimmat sayesinde hedefleri yüksek isabet oranıyla vurabiliyor. Özellikle saat 2 ile saat 4 arasında askerlerin dikkat seviyesinin düşmesi nedeniyle karşı tarafta saldırılara karşılık verilmesi de güçleniyor denilmiş. Daha doğrusu güçleşiyor denilmiş ve bölge yeniden alev alev, gördüğünüz gibi İran'da misilleme saldırılarında bulunuyor sürekli. Efendim Amerika-İran ilişkisi bu binada koptu. Bir fotoğraf karesi var. Tahran'daki Amerikan elçiliği 47 yıl önce basılmış. Diplomatlar rehin alınmıştı. Amerika ve İran arasındaki iplerde bu baskından sonra koptu. Hürriyet 47 yıldır kapalı olan Amerikan elçiliğine girdi deniyor. Hatta bunun üzerine önemli insanlardan önemli filmler de yapılmış idi. Şahin Senatör Graham öldü. Evet, Amerika'nın Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham ki 71 yaşında ani bir şekilde rahatsızlandı. Cumhuriyetçilerin çok önemli bir ismiydi. Trump'a da çok yakındı ancak Cumhuriyetçilerin Şahin kanadında birdenbire bir ölüm haberi duyuldu. Elbette ki arkasında komplo teorileri bir hayli fazla diyelim. Devam edelim yolumuza. Bandırma vapuru karadan yürüdü. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gittiği bandırma vapurunun replikası olan Bandırma Müze Gemisi karayoluyla İstiklal Meydanı Kurtuluş yoluna taşındı. 240 tonluk Bandırma Müze Gemisi'nin taşınması 4 saat sürdü. Böylece 19 Mayıs 1919 sabahındaki noktaya taşınmış oldu. Tıpkı İstanbul'un fethinde olduğu gibi gemiyi karadan yürüttüler. Efendim iktidar yürüyüşünü durduramayız. Özgür Özel Niğde Ulukışla'da konuştu. En son bir kişi kalsak da biz bu yoldan dönmeyiz. Bu iktidar yürüyüşü durmaz şeklinde bir ifade söz konusu ki önümüzdeki 10 gün son derece önemli Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve tabii ki Türk siyasi hayatında. Hemen aşağıdan yukarı doğru çıkalım. Haluk Levent gözaltına alındı. Ahbap Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, biliyorsunuz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında dernekler kanununa muhalefet ve suç kaynaklı mal varlığını aklama, örgüt üyeliği suçlamasıyla gözaltına alınmış durumda efendim. Haluk Levent 1200 tonluk kara delik, dünyadaki madenlerden her yıl ortalama 3600 ton yeni altın yeryüzüne çıkarılıyor ama yetmiyor şeklinde ifadeler dikkat çekici. Vize meselesi Ombudsman'da Türk halkının Schengen vizesi konusunda yaşadığı sıkıntılar, kısıtlamalar bir başvuruyla Avrupa Ombudsmanı'nın önüne konuldu denilmiş ama anladığımız kadarıyla bu Schengen krizi yaz aylarında da devam edecek. Logosunun hemen üstündeki habere bakalım. İngiltere'nin Norveç maçında attığı ilk gol öncesi topun sahanın üzerindeki örümcek kameranın kablosuna temas ettiği çok net görülüyor.

Ancak itirazlar maalesef sonucu değiştirmedi. Norveç elendi. Ve Murat Yakın karizmasından söz ediliyor. İsviçre milli takımın hocası Murat Yakın. Fotoğrafta da görüyoruz. Futbolculuk zamanlarında da hatırlarız. Saçları ve giyim tarzıyla dalga geçen İngiliz komedyen Corden'a verdiği yanıtla işte gerçek karizma budur demiş. İşte işin magazin tarafı da devam ediyor. Nerede? Dünya Kupası'nda Hürriyet'ten okuduk. Cumhuriyet gazetesine bakalım. Yargıtay kararı nedir? Kısıtlamak suç şeklinde ifade ediliyor. Ekrem İmamoğlu'na yönelik uygulama Ergenekon davasındaki süreci anımsattı denilmiş malum. Silivri'de sürüyor İBB davasında Murat Ongun ve Fatih Keleş'in avukatlarının savunmaları. Geçen hafta yarıda kesildi, ardından savunma süresi kısıtlanmak istenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu duruma tepki gösterdi. Mahkeme başkanı ise Ekrem İmamoğlu susma hakkını kullandı. Notunu düşerek davayı erteledi. CMK'nın savunma hakkına yönelik düzenlemelerinde bir süre sınırlaması yok deniliyor. Yaşananlar hükmün 19 Mart 2025 öncesi siyasi iktidar tarafından dikte edildiği somutluyor şeklinde Hüseyin Buzoğlu'nun açıklamaları yerini almış. Bu arada Özgür Özel temaslarını bizzat halka yakın bir şekilde sürdürüyor. Anadolu'yu geziyor. Dün de Niğde'deydi. CHP liderine, genel başkanına yurttaşlar yoğun ilgi gösterdi deniliyor efendim. Cumhuriyet Halk Partisi'nden haberler bugün Cumhuriyet'te yerini almış. Bu yol zama çıkar. Ham maddeye %30'a varan ek gümrük vergisinin faturası yine elbette ki yurttaşa çıkacak şeklinde bir ifade söz konusu efendim. Bu arada pazarda da artık taksitli satış dönemi başladı denilmiş. Kredi kartına 5 taksitle sebze meyve satılıyor imiş. Geldiğimiz nokta bu efendim. Temmuz 2026'da. Karşılıklı saldırılar sürüyor. Nerede? Körfez'de ve ateş büyüyor. İran'da misilleme olarak Katar'ı, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ABD üslerini hedef aldığını açıkladı. İsrail'in de İran'a yeni bir saldırı hazırlığında olduğu ileri sürüldü ki bu sefer çok daha farklı olabilir. Yorumlar bu şekilde. Haluk Levent'e yine ahbap gözaltısı bahis oynadığı iddiasıyla deniyor. Bu da Cumhuriyet'te yerini almış. Milliyet'e bakalım, saatimiz 7-6 geçerken ileri daha ileri şeklindeki bir özel haber manşette. Milli Muharip Uçak Kağan'ın blok 10 seviyesindeki ilk 20 adedinde kullanılacak F-110 motorlarının satışında Amerika'daki kongre aşamasının tamamlanmasının ardından tedarike yönelik teknik ve ticari süreçte başladı denilmiş ki fiilen bugün başladı deniyor. F-110 motorlarının tedarikine ilişkin teknik ve ticari görüşmeler Amerikan yönetimi ve motor üreticisi firmayla devam edecek. 2028'de de milli üretim motor, hadi inşallah diyelim. Gündem terörsüz Türkiye haberine geçelim. Kabine toplanıyor zira. FETÖ hesaplarına yakın takip. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran son bir ay içinde FETÖ ve FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen tam 2702 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbirlerinin uygulandığını açıkladı. Bu da Milliyet'te yer almış. Kısa kısa okuyalım, haberleri geçelim. Bu yol iktidar yolu, dönmeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Özgür Özel'in sözleri. Trump en yakın müttefikini kaybetti. Tanıdığım en büyük insanlardan ve senatörlerden biriydi deniyor efendim Graham için. Acaba işte komplo teorilerinde sıra mesela Trump'a mı geliyor şeklindeki ifadeler bir hayli fazla. Adım adım vize kolaylığı Avrupa Birliği ile Türkiye arasında. Bu da yazılıyor, çiziliyor ama somut bir adım maalesef bulamıyoruz. Medeniyette sınıfta kaldık zira. Haliç Metro Köprüsü'nün altındaki Haliç sahilinde çekilen görüntüler görenleri şoke etti. Gerçekten baktığımızda her yer pislik içinde. Haluk Levent de gözaltına alındı dediğimiz gibi. Yine Milliyet'te yer almış. Hemen yanı başındaki logonun yanı başındaki haberlere bakalım. Vefa ile veda, yazar ve şair Ahmet Telli Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Allah'tan rahmet dileyelim. Sultanları Vargas uçurdu. Filenin sultanları. Evet, futbolda yaşadığımız hezimet bambaşka. Voleybolda yaşadığımız zaferler bambaşka. Filenin sultanları final etabını daha önce garantilediği 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasının son maçında Tayland'ı da mağlup etti deniyor. Kutluyoruz kızları. Efendim, İstanbul'u salladı dünyaca ünlü Latin pop yıldızı Ricky Martin. 15 yıl aradan sonra yeniden İstanbul'da hayranlarıyla buluştu deniyor. Ve Karar Gazetesi

Geçelim. İkinci, Gazze, Lübnan. 35 ülke garantörlüğünde imzalanan ateşkese rağmen Gazze'nin %70'ini ilhak eden İsrail bu kez Lübnan'da aynı taktiği devreye soktu. Amerika'nın tam güvenlik bahaneli desteğiyle Güney Lübnan'da yıkıma devam ediyor. Soykırımcı önceki gece evleri içindekilerle havaya uçurdu. Gazze'deki gibi tampon bölge hedefiyle göçe zorlandı siviller. Canını kurtarmak için maalesef yine yollara düştüler. Evler için dekilerle beraber patlatıldı. İşte İsrail'in geldiği nokta bu. Dünya insanlık suçlarını umursamıyor deniliyor. Bir taraftan da yıllardır bu böyle maalesef. Türkiye'nin tek değeri askeri gücü değil, Atina'dan Avrupa'ya sesleniyor Davutoğlu. Türkiye yalnızca güçlü ordusu ve gelişen savunma sanayi üzerinden değerlendirmenin yanlış olduğunu vurgulamış. Görevim kolunu sıvayanı dışarı çıkarmak. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Özgür Özel'den sözler. Kimse korkmasın asla. Ne acele davranıp yanlış yapacağız ne geç kalıp umutları umutsuzluğa çevireceğiz. Size söz veriyoruz. Çok yakında ya bir yol açacağız ya bir yol bulacağız. Sözleri önemli. Yeni bir parti ya da birkaç parti mi geliyor? Bu da şimdi siyasette konuşulan konular arasında yerini almış. FIFA'nın ilk dördü, kupanın ilk dördü şeklinde bir haber başlığı. Fransa ve İspanya, İngiltere ile Arjantin final için karşı karşıya geliyor ki Dünya Kupası'nın en güzel zamanları. Efendim akşam gazetesine bakalım kısaca. Körfez'de savaş yeniden şiddetlendi. Az evvel diğer gazetelerde paylaştık. Halkın gözü mecliste neden? Meclis öğrenci affından emekli maaşına, yargı paketinden IBAN kullanımına kadar çok sayıda düzenlemeyi tatile girene kadar görüşecek 12. yargı paketinden söz ediliyor. Bakalım görüşülecek yoksa sonbahara mı kalacak? Hep beraber göreceğiz. Üniversiteye dönüş içinde af geliyor denilmiş. Bu arada en düşük aylık emekli maaşında 23.553 lira olacakmış. Yeter mi, yetmez mi? Elbette ki bu da konuşuluyor. O mermiler irademizin sembolü. Musa İlhan ve İsmail Acur 15 Temmuz'daki Haif FETÖ kalkışmasında yedikleri kurşunlarla yaşıyor denilmiş. Bu arada pedallar şehitler için deniyor. AK Parti'de 15 Temmuz etkinliği ve buna dair fotoğraf, daha doğrusu detaylarda yine akşamda yerini almış. Akşamın ardından sabaha geçelim. Gazete turumuzu bitirelim. Direnişin sembolü Kahraman Kazan. 15 Temmuz'da FETÖ'nün ihanet merkezi Akıncı üssünün bulunduğu Kahraman Kazan direnişinin de sembolü oldu. Şehit düşen 9 vatan evladı ve ölümün üzerine yürüyen o 92 gazi tarihin seyrini değiştirdi. 15 Temmuz'a dair haberler yine yerini alıyor. Öte yandan Katar. Katar'dan bir haber. Katar'ın baba emiri vefat etti. El Sani için taziye mesajı yayınlandı. Ulusal yas söz konusu değil şu anda ama belli de olmaz tabii efendim. Ateşkes bitti, Hürmüz kapandı. İran'la ilgili bir haber başlığı bakalım. Özellikle piyasaları nasıl sarsacak? Bütün bunları ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Saatimiz 7'yi 12 geçiyor. Gördüğünüz gibi gazeteler yeni güne işte bu haberlerle başlıyor. Bir kez daha günaydın diyerek biz de artık Habertürk'ün sizler için hazırladığı haberlere geçelim. Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'a yönelik saldırılarını malum sürdürmekte. Hürmüz Boğazı çevresindeki kentlere yeni saldırılar düzenleniyor özellikle gece saatlerinde. İran ise Körfez'deki Amerikan üslerini hedef alırken ABD ordusu Hürmüz'deki kontrolün İran'da olmadığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yönelik saldırılarına dediğim gibi devam etmekte. Hürmüz Boğazı çevresindeki kentlere yeni hava operasyonları da işte bu şekilde başlatılmış durumda. Ordunun açıklamasında saldırıların sebebi Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere yapılan müdahaleler olarak gösteriliyor. Operasyonlarla İran'ın sivil denizcilere ve ticari gemilere saldırı kapasitesinin zayıflatıldığı da aktarılıyor. Saldırıların ardından İran'ın birçok kentinden de patlama sesleri yükselmiş durumda. İran basını Sirik, Bender, Abbas, Cask, Buşehir ve Keşm adasında arka arkaya patlamalar yaşandığını aktardı. Amerikan ordusu gün içinde de aynı noktalara çeşitli saldırılar düzenledi. İran Dışişleri Bakanlığı Amerika'nın yaptığı son saldırılar birkaç aydır sarf edilen tüm çabaları boşa çıkmasına neden olduğu açıklamasını yaptı. İran ordusu da saldırılara misilleme olarak Körfez ülkelerindeki
ABD üslerini hedef aldı. Daha önce yaptığı gibi Ürdün'de Prens Hasan hava üssü vuruldu. İran'ın devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nı gemi geçirdi.

İşte kapattığını duyurmasına rağmen Amerikan basınında çeşitli haberler de yayımlanıyor. Haber portalı Axios son 24 saat içinde Amerika'nın koordinasyonuyla 20 geminin kritik su yolundan geçiş yaptığını duyurdu. Amerikan Merkez Komutanlığı CENTCOM'sa Hürmüz'deki kontrolün İran'da olmadığını ve Amerikan ordusunun gemilerin güvenliği için bölgede bulunmaya devam edeceğini açıkladı.

0: Yaşandı bazı gelişmeler ardından da işte yeniden böylesi alevlenme sürecini hep beraber görüyoruz. Bakalım süreç nereye kadar ilerleyecek, ancak Brent petrolde öyle bir yükseliş var ki yaklaşık %4, %5 civarında 80 dolara doğru ilerliyor. Gün içinde ne olup bittiğini hep beraber göreceğiz. Elbette ki bu da biliyorsunuz hep söylediğimiz gibi motorine, benzine gelen zamlar demek. O da iğneden ipliğe zam anlamına geliyor. Hakkımızda hayırlısı diyelim. Bölgeden gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. İç siyasette ne oluyor, buna bakalım efendim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde özellikle şu 10-15 gün son derece mühim. Bu hafta yapılacak olan MYK toplantısında bazı il başkanlarının yine görevden alınması bekleniyor. Kılıçdaroğlu kanadı bu şekilde bir görev anlayışına sahip. Özgür Özel cephesinde ne oluyor? Genel merkezin olağanüstü kurultay için adım atmaması halinde yeni parti için bu hafta dilekçe verilebileceği ifade ediliyor.
1: İHH'lar grup toplantısı, yeni parti tartışmaları CHP'de tansiyon düşmüyor. CHP'de son MYK toplantısında 7 il başkanı görevden alındı. Böylece görevden alınan il başkanı sayısı 43 oldu. Salı günü MYK'nın yeniden Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplanması bekleniyor. O toplantıda da bazı il başkanlarının görevden alınabileceği belirtiliyor. Ayrıca kurultay takviminin de ele alınacağı kaydedildi. Özgür Özel cephesinde ise yeni parti hazırlıkları hız kazandı. 800'den fazla delegenin imzası genel merkeze teslim edilmiş ve olağanüstü kurultaya yönelik adım atılması için 11 Temmuz'a kadar süre verilmişti. O süre doldu. Bu hafta içinde mahkemeye başvuru yapılabilir. Hafta ortasına kadar genel merkezden kurultay için olumlu bir adım gelmemesi halinde yeni parti için kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na verilebileceği belirtiliyor. CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, hafta başında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bazı kurmaylarıyla bir araya gelecek. Salı günü ise grup kürsüsünden mesajlarını verecek.
0: Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu haliyle eski siyasetçiler diyelim, daha doğrusu Özgür Özel kanadı Cumhuriyet Halk Partisi'nde nasıl, ne şekilde siyaset yapabilir mi? Elbette ki görünen o ki yapamayacak. Kemal Kılıçdaroğlu ekibi bir taraftan sokağa dahi çıkamıyor. Gelen haberler kimi zaman o yönde. Onlar nasıl ilerleyecek? Anlaşılan o ki yeni bir parti ya da partiler geliyor. Bu 10-15 günlük süreç önemli çünkü 20 Temmuz'da adli tatilde başlıyor. Herhalde biraz oraya göre ayarlanmış durumda hadise. Göreceğiz efendim ne olup ne bittiğini. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ne diyor, buna bakalım. Katıldığı bir televizyon programında F-35 ya da F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye satışına dair konuştu. Bundan sonraki süreci hep birlikte takip edeceğiz diyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Müttefikler arasında yaptırım olmaz açıklamasında bulundu bir taraftan da. Türkiye'nin engellerle karşı karşıya kalsa da sıkıntılara karşı kendi gücünü kullandığını da vurguladı. Cevdet Yılmaz, Trump'ın dostlarımıza yaptırım uygulamayız ifadelerini hatırlatarak Trump yönetimindeki siyasi iradenin net olduğunun altını çizdi. Artık top Amerikan yönetiminde, onlar mutlaka bu konuda gereğini yapacaklardır açıklamasında bulundu. Cevdet Yılmaz yeni anayasa sürecine dair de konuştu. Biz iddialı bir ülke olacaksak gelecek perspektifli, sivil, demokratik bir anayasa ortaya koymak durumundayız diyor. Yılmaz'ın bir diğer mesajı ekonomiye yönelik. Cumhurbaşkanı Yardımcısı enflasyon 2027'de %20'nin altına doğru gidecektir değerlendirmesinde bulundu. Evet, birkaç yıldır enflasyonun %20'nin altına ineceği şeklindeki yorumları, açıklamaları hep beraber okuyoruz, duyuyoruz. Şimdi de %20'nin altına ne zaman inecek? 2027 yılında inecek imiş. Hadi inşallah diyelim. Efendim, bir vefat haberi maalesef. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 79 yaşındaydı. Şair ve yazar Ahmet Telli son yolculuğuna uğurlandı.
2: Karanfillerle karşılandı. Anma töreni düzenlendi. 10 Temmuz'da hayatını kaybeden yazar Ahmet Telli son yolculuğuna uğurlandı.
3: Gün biter, gülüşün kalır bende. Anılar gibi sürüklenir bulutlar.
2: Yazar Ahmet Telli için ilk tören İnşaat Mühendisleri Odası'nın konferans salonunda yapıldı. Kızı babası için mirası vicdanıdır dedi.
4: Haksızlık karşısında susmayan, umudu en zor zamanlarda bile diri tutan, insan sevgisini şiirlerinden hiç eksik etmeyen bir yürek. Bize bırak.

0: yaptığı en büyük miras yalnızca kitapları değil, onurlu yaşamayı, vicdanı, dayanışmayı ve umudu kaybetmemeyi öğreten hayatıdır.
1: Gidersen yıkılır bu kent.
2: Merhum şairin hayatından kesitlerin yer aldığı videonun da gösterildiği törene Telli'nin eşi Aysel Telli, kızı Eylül Telli, oğlu Hakkı Telli, yakınlarıyla sanat ve siyaset dünyasından isimler katıldı.
3: Sustuğum yerde bir şeyler kırılıyor. Bekleyiş diyorum caddelere, dalıp gidiyorsun.
2: Telli'nin naaşı Karşıyaka Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
3: Gidersen yıkılır bu kent.
2: Çankırı'da 1946'da doğan Ahmet Telli, öğrenimini tamamladıktan bir süre sonra öğretmenlik yaptı. 1970'li yıllardan itibaren şiirleri çeşitli edebiyat dergilerinde yayımlanan toplumcu gerçekçi şiirin temsilcileri arasında yer alan Telli, şiirin yanı sıra deneme ve inceleme türlerinde de çok sayıda eser kaleme aldı.
3: Üşürmedik nar çiçekleri ürperirken.
4: Şair, yazar Ahmet Telli'yi sonsuzluğa uğurladık. Allah'tan rahmet dileyelim. Özellikle edebiyat dünyamıza elbette ki çok önemli katkıları var idi. Ama arkasından, yolundan ilerleyecek, arkasından gidecek olan birçok şairimiz de var elbette. Bir kez daha rahmet dileyelim efendim. Şimdi Siirt'in Şirvan ilçesinin AK Partili belediye başkanı Necat Cellek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bu haberi aktaralım. Bir süredir İstanbul'daki bir hastanede tedavi görüyordu Cellek. Akşam saatlerinde durumu ağırlaştı. 60 yaşındaki belediye başkanı doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Necat Cellek belediye başkanlığını yaptı. Şirvan'da toprağa verilecek. 2004'ten bu yana Şirvan'da belediye başkanlığı yapan Cellek evli ve 10 çocuk babasıydı. Ve devam edelim. Kimi gözaltılar oldukça önemli. Mesela Haluk Levent ismini yeniden duyar olduk. Ünlü şarkıcı Haluk Levent 3 farklı suçlamayla Bursa'da gözaltına alındı. Suçlamalar arasında kara para aklama da bulunuyor.
5: Dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği. Şarkıcı Haluk Levent bu suçlamaların ardından gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği ile ilgili yürüttüğü soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Dernek Başkanı Haluk Levent hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ünlü şarkıcı Bursa'da İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube polisleri tarafından gözaltına alındı.
6: Önümüzdeki aylarda devam eden projelerimizi bitirdikten
5: Haluk Levent hakkındaki suçlamalar dernekler kanununa muhalefet, kara para aklama ve örgüt üyeliği olarak açıklandı. Ünlü şarkıcının 2020-2026 yıllar arasında 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira kaybettiği, ahbap hesabından asistanının hesabına 120 milyon lira para aktardığı iddia edildi. Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı belgelerde Haluk Levent'in gayrimenkul alımı için çok sayıda senet alışverişinde bulunduğu belirtildi. Dosyaya giren 3 senette Haluk Levent'in borçlu olduğu, Ahbap Derneği'nin ise kefil olduğu görüldü. Arlant adına kayıtlı gayrimenkulün ise Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya adına alındığı, 4 gün sonra aklamak suretiyle Esin Önder Çağlayan'a devredildiği belirtildi. Haluk Levent geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmış ve dernek başkanlığını bırakmayı düşündüğünü söylemişti. Ünlü şarkıcı karşılıksız çek nedeniyle şikayet edilmişti.
4: Evet, yapılan onca şey dernek bir taraftan da her yıl neredeyse tabii ki ağır bir şekilde denetleniyor. Ancak şimdi mi ortaya çıktı? Zamanlama manidar mı değil mi? Bütün bunlar şimdi konuşulan konular arasında. Süreci hep beraber göreceğiz, takip edeceğiz. Sürekli son dakika bilgileri de geliyor. Zira ahbap çalışanlarına yönelik olarak operasyonlarda ve kimi gözaltılarda söz konusu, kimi avukatlara yönelik olarak. Efendim, liselere geçiş sistemi tercih başvuruları da başlıyor bugün. Adayların 3 grupta tercih yapacağı süreç 27 Temmuz'a kadar devam edecek.
7: LGS'de tercih heyecanı başlıyor adaylar. Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak. Merkezi sınavlı öğrenci alan okullara toplam 198.800

0: 199 öğrenci yerleştirilecek. En çok kontenjan Anadolu liselerine ayrıldı. Merkezi sınav puanı ile yerleştirme, sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ve mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Öğrenciler sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek. Yerel yerleştirme işlemleri ise il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerince oluşturulan okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanı ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı esas alınarak gerçekleştirilecek. E-okul sistemi üzerinden yapılacak lise tercih işlemleri 27 Temmuz saat 17'ye kadar sürecek. İlk yerleştirme sonuçlarının ardından okul değiştirmek isteyen veya herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için LGS 1. nakil tercih dönemi 5-7 Ağustos'ta başlayacak. 2. nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak.
1: Efendim devam ediyoruz. Saatimiz 7.25'i gösteriyor. 13 Temmuz sabahındayız. Pazartesi günündeyiz. Milli İstihbarat Teşkilatı ile ilgili bir haberimiz var. 1931-1950 yılları arasında Bulgaristan'da Türkiye aleyhindeki faaliyetlere karşı önemli görevler üstlenen teşkilat mensubu Arif Necip Kaskatı'nın fotoğrafını paylaştı MIT. Efendim resmi internet sitesinde özel koleksiyon başlığı altında yer alan fotoğraflar bölümünde yayınlanan görsellere bir yenisi daha eklenmiş durumda. Söz konusu görsel 1901'de Razgrad'da doğan ve MIT'in öncüsü olan Milli Emniyet Hizmeti mensubu olarak önemli görevler üstlenen Arif Necip Kaskatı'nın işte gördüğünüz gibi bu fotoğrafı oldu. Kaskatı'nın hayatına ilişkin de bilgiler söz konusu. İstanbul gazetelerinde birçoğunun Trakya muhabirliğini yürüten Kaskatı'nın Bulgaristan'daki Türk soydaşlar arasında Bay Hristo lakabıyla bilindiği de ifade ediliyor. Çift taraflı çalıştığı değerlendirilen bir Bulgar ajanı yüzünden Haziran 1950 yılında Bulgaristan sınırından Edirne'ye geçmeye çalıştığı sırasında Bulgarlar tarafından aracına kurulan pusu sonucu şehit olduğu da hatırlatıldı Arif Necip Kaskatı'nın. Evet, istihbarat teşkilatları özellikle yıllar sonra mensuplarını işte bu şekilde gördüğünüz gibi paylaşıyor. Son olarak da Bulgaristan'da Türkiye aleyhindeki faaliyetlere karşı önemli görevler üstlenen Kaskatı'nın fotoğrafı ve görev alanı paylaşıldı gördüğünüz gibi efendim yıllar sonra. Milliyet gazetesinden bir haber başlığı buyurunuz. Almanya'da gizli İHA tesisi iddiası. Bu iddia The New York Times gazetesinden efendim. Ukrayna ordusu Almanya'nın güneyinde insansız hava aracı üreten gizli bir tesis bulunduğunu iddia etmiş. O sabotaj riskine karşı gizli tutulan bu fabrikanın olası bir tehdit durumunda bir gün içinde sökülüp taşınabilecek şekilde tasarlandığı da ifade ediliyor. Gazetenin haberine göre savunma teknolojileri şirketi Helsing SE Almanya'nın güneyindeki gizli bir fabrikada Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için İHA üretiyormuş. Haberde burada üretilen binlerce İHA'nın hali hazırda Ukrayna'daki çatışmalarda kullanıldığı da aktarılmış. Yaklaşık 100 kişi çalışıyormuş efendim. Personelinde sıkı güvenlik soruşturmalarından geçirildiği ve tüm çalışanlara gizlilik sözleşmesi imzalandığı da ifade ediliyor. Şirketin ana ürünü 12 kilogram ağırlığında yapay zeka destekli ve yaklaşık 17.500 avro maliyetindeki taarruz tipi İHA'lar imiş. Bu da New York Times gazetesinde yazıldı, çizildi. İddia bu yönde biliyorsunuz oldukça muteberdir efendim kimi çevrelerde. Dolayısıyla yazdıysa doğrudur denilebilecek bir haber. Almanya'da gizli İHA tesisine bakalım. Özellikle Başbakan'dan, Merz'den nasıl bir açıklama gelecek hep beraber göreceğiz diyelim. Amerika'ya geçelim efendim. Senatör Lindsey Graham. 71 yaşında hayatını kaybetti, birdenbire oldu tabii bu durum. Kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği iddia ediliyor. Cumhuriyetçi senatör için Amerikan Başkanı Trump'la İsrailli siyasiler hemen bir taziye mesajı yayınladı.
0: ABD'li senatör Lindsey Graham 71 yaşında hayatını kaybetti. Cumhuriyetçi senatörün ofisi Graham'in ani ve kısa bir rahatsızlığın ardından yaşamını yitirdiğini açıkladı. Sosyal medyadan yapılan açıklamada Cumhuriyetçi senatörün yaşadığı ani ve kısa bir rahatsızlığın ardından vefat ettiği belirtildi. Ancak detay verilmedi. ABD basını ise Graham'in kalp krizi geçirdiğini iddia etti. NBC, Graham'in evine ambulans ekiplerini

0: gittiğini ve bir kişinin sedye ile evden çıkarıldığını aktardı. Graham son olarak 10 Temmuz'da Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret etmiş ve Devlet Başkanı Zelenski ile görüşmüştü. 1995'te ABD Temsilciler Meclisi'ne seçilen Graham, 2003'ten bu yana Senato'da görev yapıyordu. ABD Başkanı Donald Trump'ın en büyük destekçilerinden biri olan Graham, savunmayla dış politika konularında Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen isimlerinden biriydi. İsrail'e verdiği güçlü ve koşulsuz destekle de biliniyordu. Ölümünün ardından da ilk taziye mesajları İsrail'den geldi. İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail en büyük dostlarından birini kaybetti dedi. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir de İsrail onun dostluğunu ve sarsılmaz desteğini her zaman hatırlayacak mesajını paylaştı. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Savunma Bakanı Katz ve Dışişleri Bakanı Sarda Graham'ın vefatı sonrası başsağlığı mesajı yayınladı. Carolina Leadership Team headed by ABD Başkanı Trump ise Graham'ın vefatının ardından yayınladığı mesajda Cumhuriyetçi senatörü bir vatansever olarak tanımladı. Tanıdığım en harika insanlardan ve senatörlerden biriydi dedi. Senator Lindsey Graham, thank you Lindsey.
1: Tabii her şeyin birdenbire olması son derece dikkat çekici. Özellikle sembollerden ilerleyen bu siyasi düzende diyelim, komplo teorileri de bir hayli fazla. Bir taraftan da Senato'da 51 sandalyeye gerilemiş durumda. Tabii Trump ağırlıklı olarak da bir taraftan buna bakıyor. Her ne kadar güçlü bir destekçisi olsa da Siyonist akımın lideri olarak da ifade ediliyor idi. Arkasından çok konuşuldu, yazıldı, çizildi. Bakalım esas gerçek ne? Bütün bunları göreceğiz. Efendim Suriye'deyiz. Beşar Esad rejiminin ardından ülkede her geçen gün yeni bir ilke imza atılmakta. Rejimin devrilmesi sonrası ilk halk meclis oturumu da gerçekleşti. Oturuma Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara başkanlık etti. Oturuma seçilen üyeler ile Cumhurbaşkanı Şara'nın atadığı 70 üye katıldı işte bu oturumda. Halk meclisinin başkanlığına Türkiye'de de akademisyen olarak görev yapan hukukçu Abdülhamit Avvak getirildi. Milletvekilleri yemin etti ve görevlerine başladı. Çok sayıda yabancı ülkenin büyükelçilik temsilcileri de onur konukları olarak oturumu izledi. Cumhurbaşkanı Şara konuşmasında modern Suriye'yi inşa etme yolunda hep birlikte yeni bir sayfa açılması çağrısını da yaptı. Halk Meclisi'nin ilk oturumuna Ankara'dan da memnuniyet mesajı geldi. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında Suriye'de siyasi sürecin ilerletilmesi ve halk egemenliğinin tesisi bakımından memnuniyetle karşılıyoruz denildi. Evet, Suriye'de işte böylesi olumlu gelişmeler oluyor diyelim ve bir taraftan da Gazze'ye bakalım. Sabah gazetesinden bir haber başlığı, nefes alamıyoruz şeklinde, detayları hemen okuyorum. Efendim Gazze'de şimdi de sıcaklarla boğuşuyor denilmiş. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze kentine insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda 4 Filistinli daha hayatını kaybetti. İsrail askerlerinin El Nubeyri tepesi bölgesine açtığı ateş sonucu 9 yaşında Talha Cuma Ebu Matar yaşamını yitirdi. İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle bölgedeki insani durumsa her geçen gün kötüleşiyor. Derme çatma çadırlarda hayatta kalmaya çalışan Filistinliler kavurucu sıcaklar altında şimdi yaşam mücadelesi vermekte. Ne doğru düzgün çadır var ne de su. Çocuklar haşereler içinde büyüyor. Ebu Muhammed El Belbisi, insanlığı seven herkese sesleniyoruz, bize su sağlasınlar derken Halil El Saydavi çadırların içinde yaşanmıyor. İçerisi ateş gibi, bütün gün gölgede oturmaya çalışıyoruz ama güneş yükselince gölgede kalmıyor ifadeleriyle yaşadıkları o zorlukları anlatıyor. Ve İsrail ordusu da, İsrail yönetimi de herkesin gözünün içine baka baka maalesef işte gördüğünüz gibi katliamlarını sürdürüyor. Bombalarla öldürmese de işte yoğun sıcaklarla ya da hastalıkla mücadele ediyor Gazze halkı, ki özellikle çocuklar. Saldırı altındaki Gazze'den söz edeceğiz. Hastalarından vazgeçmeyen Doktor Hussam Ebu Safiye aylardır İsrail hapishanelerinde bir taraftan da işkence görmekte. Habertürk ekibinden İrem Şimşek o doktorun oğluyla konuştu.
2: Babam tüm dünyanın gözü önünde tutuklandı. Masumların kanıyla lekelenmiş beyaz önlüğüyle işgal ordusunun tankına doğru yürüyordu. Silah taşımıyordu. Sadece stetoskobunu taşıyordu.

0: Zeli Doktor Husam Ebu Safiye, İsrail ordusunun Kemal Advan Hastanesi'ne baskın düzenlediği 27 Aralık 2024 gününden bu yana yargılama olmaksızın tutuklu.
1: Babam ve yanındaki herkesin Cenevre anlaşmaları gereği korunması gerekiyordu. Ama ne yazık ki işgal, yasa ve kanunlara hiçbir şekilde saygı duymuyor.
0: Doktor Husam avukatıyla son görüşmesinde, bu benim son görüşünüz olacak. Beni buraya öldürmek için getirdiler. Hayatta kalabileceğimi sanmıyorum dedi.
1: Avukat babamı ziyaret ettiğinde bize çok ağır detaylar anlattı. İnsan aklının dayanabildiği bir şey değil. Hiçbir suçu olmayan bir doktor demir tokmakla vurularak vücudunun her yeri nasıl kırılabilir? Avukat ilk gördüğünde vücut ve yüzündeki işkence izlerinden dolayı babamı tanıyamamış.
0: Husam Ebu Safiye 3 Haziran'dan beri tek kişilik hücrede tutuluyor.
1: Babam Rakefet hapishanesinde çok zor şartlar altında yaşıyor. Yer altında bulunan bu hapishane Filistinli esirlere yapılan işkenceyle biliniyor. En vahşi yöntemlerle işkence görüyor. Bir doktor tüm bunları yaşarken dünya nerede?
0: Gazze'nin kuzeyi kuşatıldığı zaman Kemal Advan Hastanesi'nde hasta, yaşlı ve çocuklara hizmet veren Husam Ebu Safiye hayatını masumları kurtarmaya adadı.
1: Yeni doğan bebeklere, bombardımanda kollarını bacaklarını kaybeden çocuklara, yanmış çocuklara hizmet ediyordu. Hastaların tek umudu babamdı. İsrail sağlık sistemini servis dışı bırakmak için her şeyi yapıyordu. Bilerek yapılan bombalama ve tehditlerle babamdan intikam almak için oğlu İbrahim'i öldürdü.
0: Ailesi ve sevenleri doktorun serbest kalması için çağrı yapıyor.
1: Babamın hayatını kurtarabilmek için ciddi bir duruşa, dayanışmaya, acil bir müdahaleye ihtiyacımız var. Zamanımız yok. Her dakika babamın hayatından gidiyor.
2: Evet, ateşkes konuşmaları sürekli ama gördüğünüz gibi hikayelerde eksik olmuyor. Hani Gazze'lilerin kaderi gibi efendim ama elbette ki bir şeyler yapılır ya da yapılacaktır. Önemli olan çok geç kalmamak. Efendim Yeni Şafak'tan bir haber başlığı. Ukrayna ne diyor bakalım? Rus gölge filosunu vurduk demiş Ukrayna ordusu. İnsansız Sistemler Kuvvetleri Komutanlığı'na ait sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada Rus gölge filosuna ait olduğu savunulan bazı gemilere saldırı düzenlendiği açıklandı. Karadeniz ve Azak Denizi'nde düzenlendiği belirtiliyor açıklamada. İnsansız Sistemler Kuvvetleri mensupları gece boyunca 14 düşman gemisini vurdu ifadesi de kullanmış açıklama. 6-13 Temmuz'da yani geçtiğimiz hafta Rus gölge filosuna ait 90 gemiye saldırı düzenlendiği bilgisi paylaşılıyor. Rus gölge filosunu destekleyen tankerlerin ve feribotların imha edilmesi gemilerin uluslararası yaptırımları aşmak için kullanılmasını zorlaştırıyor ve Rusya'nın askeri ekonomisini ve kültürlerinin kuvvetlerinin lojistik desteğini sürdürme imkanlarını kademeli olarak azaltıyor denilmiş. Dediğim gibi insansız sistemler kuvvetleri komutanlığı söz konusu saldırılara ait olduğu belirtilen gördüğünüz gibi fotoğrafları da paylaşmış durumda. Geçtiğimiz hafta oluyor bütün bunlar efendim. Bakalım savaş devam ediyor bütün yoğunluğuyla. Barış ha geldi ha gelecek derken daha da alevleniyor. Özellikle Karadeniz'de yaşananları tabii ki bizler de yakından takip ediyoruz. Tıpkı İran'da olduğu gibi. Peki uzak Asya'ya gidelim. Asya Pasifik bölgesini etkisi altına alan Bavi tayfunu Çin'e ulaşmış durumda. Anakaraya varan tayfun nedeniyle 2.4 milyon kişi tahliye edildi. Tayfun birçok ağacı devirdi. Binlerce uçak ve tren seferi de iptal.
3: Doğu Asya'da etkili olan Bavi tayfunu Çin'e ulaştı. Tayfun nedeniyle 2,4 milyon kişi tahliye edildi. Bavi tayfunu Çin'in Zhejiang eyaletine bağlı Taizhou kentinde karaya ulaştı. Kısa süre sonra ise Wenzhou kentinde etkili oldu. Bölgeden 2,4 milyon kişi tahliye edildi. Rüzgarın hızı saatte 117 kilometreye ulaştı. Bazı bölgelerde aşırı yağış görüldü. Tayfun nedeniyle ağaçlar devrildi, toprak kaymaları yaşandı. Ekipler kapanan ve su basan yolları açmak için büyük çaba sarf ediyor. Bavi tayfunu nedeniyle okullar tatil edildi. Açık hava etkinlikleri iptal oldu. Ülke genelinde yaklaşık 1000 uçuşun iptal edildiği de ifade edildi. Ayrıca tren seferlerinde de aksamalar yaşandı. Fransa'nın yüz ölçümü büyüklüğündeki tayfun karaya vardıktan sonra zayıflayarak tropik fırtına seviyesine düşürüldü.

0: Ancak yetkililer Bavi nedeniyle aşırı yağışlara karşı halkı uyardı. Bavi tayfunu Çin'den önce Tayvan, Japonya ve Filipinler'de de etkili oldu. Filipinler tayfun nedeniyle en az 17 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Afetten en az 500.000 Filipinli etkilendi. Tayfunun Tayvan'da 80 santimetre yağış bıraktığı belirtilirken en az 134 kişi tayfun nedeniyle yaralandı.
1: Avrupa'nın birçok yerinde de orman yangını maalesef çıktı. İşte Çin'de bunlar yaşanırken mesela Fransa'da ne oluyor? İspanya'nın ardından bu kez de Fransa'da bir orman yangını söz konusu. Alevlerin adresi başkent Paris'in güneyi. Otoyolda, daha doğrusu otoyol kenarındaki ormanlık alanda çıktı bu yangın. Alevler rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. A6 otoyolu çift yönlü trafiğe kapatıldı Paris'te. 100 itfaiyeci yangını söndürmek için de görevlendirilmiş durumda. Şimdiye kadar 16 hektarlık alan maalesef küle döndü. Bölgenin itfaiye sözcüsü yangının birkaç gün sürebileceğini ifade ediyor. Mücadele ise sürmekte. Evet, bizim de çok dikkat etmemiz gereken o dönemlerdeyiz. Orman yangını geçtiğimiz birkaç yılı hatırlayın efendim. Neler neler yaşandı memlekette, neredeyse orman kalmadı ama son derece dikkat etmek lazım diyelim. Hayatın içinden haberler. Buyurunuz. Elazığ'dayız. 14 yaşındaki Down sendromlu bir çocuğun eğitim gördüğü özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde yine şiddete maruz kaldığı iddia ediliyor. Çocuğun vücudunda şiddetin izlerini gördü baba. Soluğu önce hastanede ardından adliyede aldı.
2: Saat 4 gibi rehabilitasyon merkezinden beni aradılar. Oğlunuz bir şiddete maruz kaldı. Hata bizim dediler.
0: Eğitim alması için emanet ettiği oğlunu yara beri içinde buldu. İddiaya göre Down sendromlu çocuk rehabilitasyon merkezinde darp edildi.
2: Oğlumun omuzunda, kulağında ve sırtında çok sert bir cisimden vurulmuş şekilde darp izlerini gördüm.
0: Elazığ'da yaşayan Down sendromlu otizm ve epilepsi hastası Muhammed özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim görüyordu. 14 yaşındaki çocuğun babası geçtiğimiz günlerde rehabilitasyon merkezinden arandı. İddiaya göre Muhammed merkezde başka bir çocuğun şiddetine maruz kaldı.
2: Boynunda sadece izler gördüm. Basit bir şey olduğunu zannettim ama sırtını açtığımda aşırı bir derecede bir cisimden vurulmuş bir şekilde gördüm.
0: Baba oğlunun halini görünce gözlerine inanamadı. Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürdüğü oğlu için darp raporu aldı.
2: Benden defalarca özür dilediler. Bu konu hakkında başka bir engelli çocuğun yaptığını söylediler. Ben de onlara ihmal olduğunu söyledim. Ben kendilerine kameraları seyretmek istiyorum dediğim zaman sınıflarda kamera olmadığını söylediler.
0: Muhammed'in babası sorumlulardan şikayetçi oldu.
2: Bu tür özel çocukların daha iyi şartlarda, daha güzel şartlarda eğitim verilmesini istiyoruz. Ve temelimiz olarak bu tür okulların daha fazla denetlenmesini istiyoruz.
1: Şiddetten çok öte bir durum, sistematik bir işkence görmüş gibi ve sistematik kırbaçlama gibi efendim soruşturma sürüyor. Hep beraber göreceğiz. Yani hiç hoş bir hal değil. Elbette ki sorumlular gereken cezayı alacaklardır. Onu da bekliyoruz. Yüzlerce hastayı hayata bağladı. Oğlu için destek bekliyor. Posta gazetesinden bir haber başlığı. Adres Bursa. Efem Şehir Hastanesi'nde onkoloji uzmanı Doktor Haluk Keskin ile çocuk gelişimi öğretmeni Atifet Keskin'in 3 oğlundan Rahmi Kerem'e geçen yıl, henüz 4 yaşında onu söyleyelim, Mart ayında ölümcül kas hastalığı olan DMD tanısı konuldu. Yurt dışında 2 milyon 900 bin dolar olan tedavi masrafını karşılamak için 8 Ocak'ta başlatılan valilik onaylı kampanya %47'ye ulaşılmış durumda. 16 yıldır birçok hastanın hayatına dokundum. Şifaya vesile oldum ama evladım için şifa sağlayamıyorum. Zamanla yarışıyoruz diyor baba Haluk Keskin. Doktor camiasından da kardeşleri olarak destek talep ediyorum denilmiş. Yaklaşık 2 milyon 900 bin doların %50'si evet toplanmış durumda. Bundan sonra da umarız ki bu haberlerden sonra çok daha yakın bir zamanda bu destek gelecektir. Acil şifalar diliyoruz güzeller güzeli 4 yaşındaki küçük kardeşimize. Ve Şanlıurfa'ya gidiyoruz. Yalnız yaşayan 5 çocuk annesi Refah Kador evinde ölü bulundu. Kadının nasıl öldüğü otopside ortaya çıkacak.
0: Çevreye kötü koku yayılmasa öldüğünü kimse fark etmeyecekti. 5 çocuk annesi kadın tek başına yaşadığı evde ölü bulundu. Suriye uyruklu Refah Kador bir yıl önce işinden boşandı. Beş çocuğu olan kadın Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 5 katlı bir apartmanda tek başına yaşıyordu. En üst kattaki daireden kötü kokular yayılınca apartman sakinleri polisi aradı. Eve giren polis 37 yaşındaki kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Refah Kador'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Cenazesi polisin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kesin ölüm nedeni otopside ortaya çıkacak.
1: Efendim devam ediyoruz. Bir gazete haberi buyurunuz. Milliyet gazetesinden Haliç sahilini çöplük yaptılar. İstanbul'da Haliç Metro Köprüsü'nün altındaki Haliç sahilinde çekilen görüntüler ki sizler de görüyorsunuz. Bu kadar da olmaz dedirtiyor. Kıyı boyunca plastik şişeler, karton bardaklar, yiyecek ambalajları, poşetler, çekirdek kabukları ve midye kabuklarının gelişi güzel çevreye atıldığı görüldü. Hemen her noktada rastlanan çöp yığınları İstanbul'un en çok ziyaret edilen sahil alanlarından birinde çevre kirliliğini bir kez daha gözler önüne sürüyor maalesef. Ve bir taraftan da cumartesi ve pazar sabahları özellikle çevrenin çok daha kirli olduğunu belirtiyor sahilde yürüyüş yapanlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri her sabah düzenli olarak temizlik yapıyorlar ancak gün içinde vatandaşlar aynı yerleri yeniden kirletiyor. Oysa her köşede çöp kovası var bir taraftan. En çok da temizlik personeline üzülüyorum demiş Fatoş Akbıyık. Orada yürüyüş yapan bir arkadaşımız her gün aynı çöpleri toplamak zorunda kalıyorlar. Sorun temizlik eksikliği değil, çevreye karşı duyarsızlık işte gördüğünüz gibi. Görevliler elinden geleni yapıyor ama vatandaşta böyle bir bilinç olmayınca vatandaşın kimilerinde tabii istediğiniz kadar temizleyin ancak işte aslan yattığı yerden belli olur ya da temizlik imandan gelir. Bu sözler boşuna söylenmemiş ama gelin görün ki ne kadar temizlerseniz temizleyin. Vatandaşta o bilinç olmayınca böylesi her taraf çöplük olabiliyor. İstanbul'dayız yine. Beşiktaş'ta kentsel dönüşüm yıkımında bitişikteki evde bulunan bir dairenin duvarı delindi. Mağdur olan daire sakinleri olayı Habertürk'e anlattı.
3: Bu kadar su. Bütün parkeler şu anda şişecek.
4: Eşimin de haberi yok. Eve geliyor ve birden duvarımızın olmadığını görüyor.
5: Ulan bu şekilde bir delik.
0: Yeni bina yaparken yan taraftaki binanın duvarını yıktılar. Bir aileyi mağdur ettiler.
6: Çok şiddetli bir sarsıntıyla uyandık. Sabah 7.30 civarıydı. Dışarıda çok büyük bir iş makinesiyle bizim binamıza bitişik bir duvarın yıkıldığını gördük. Bizi dinlemeyip makineyle devam ettiler. Ben bu sırada işe gittim. İşten döndüm, eve girdim, sağ tarafa baktım. Duvarın yıkık halde olduğunu gördüm. Duvarım komple yıkık halde buldum.
0: İstanbul Beşiktaş'ta yaşayan Çukurluoğlu ailesinin başına gelenler bununla sınırlı kalmadı. Zarar gören duvar, alçak kontrplak ve duvar kağıdıyla geçici olarak kapatıldı. Bu onarım beraberinde başka bir sorunu getirdi.
6: 4 Temmuz'daki İstanbul'daki şiddetli yağmur sırasında bu duvardan benim evimi su bastı.
0: Üstelik daire sakinlerinin yaşadığı tek sorun yağmur sonrası su baskını değil.
4: Böyle olduğunu, bu kadar küf olduğunu da bu duvar kağıdının altında bilmiyordum. Benim kronik alerjik rahatsızlığım var. Eve her geldiğimde sürekli hapşırma, gözüm akıyor, kulaklarım tıkanıyor, burnum tıkanıyor.
7: Bir akşam işten çıkıp eve geldiğinizde koridorda evin duvarının yıkıldığını görüyorsunuz. İşte tam da bu akıl almaz durumu yaşayan Çukurluoğlu ailesi haftalardır adalet arıyor.
6: Avukatıma bilgiyi verdim. Avukatım o tarafla görüştü. Bir iki gün içinde yaptıracağız dediler. Bir iki gün içinde yaptırılmadığı için yasal süreç başladı. Bilirkişi geldi. Şu anda bilirkişi raporu bekleniyor.
8: İnsan sağlığına zararlı, devamlı hapşırtıyor, öksürtüyor, baş ağrısı çekiyorsunuz.
4: Psikolojik olarak da sağlık açısından da çok yıpranmış durumdayız.
1: Çok büyük geçmiş olsun. Tabii başınıza bu haller geliyorsa lütfen haberimiz olsun. Zira kentsel dönüşüm adı altında neler yaşandığını hep beraber görüyoruz ve güzel bir haber. A milli kadın voleybol takımımız efendim Filenin Sultanları 2026 Milletler Ligi finallerindeki rakibi Kanada oldu. Türkiye Kanada'yı elemesi halinde ki eleyecektir. ABD ile Çin eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.
9: A milli kadın voleybol takımının 2026 Milletler Ligi finallerindeki rakibi Kanada oldu. 3

0: Üçüncü hafta maçlarının ardından normal sezonu 9 galibiyet ve 25 puanla 4. sırada tamamlayan Ay Yıldızlı ekip, çeyrek finalde 8 galibiyet ve 24 puanla 5. basamakta yer alan Kanada ile eşleşti. Baş antrenör Daniele Santarelli yönetimindeki Ay Yıldızlı ekibin çeyrek finaldeki rakibi Kanada'nın baş antrenörlüğünü 2017 ile 2022 yıllarında A Milli Kadın Voleybol takımını çalıştıran Giovanni Guiletti yapıyor. Çin'in Macao Özel İdari Bölgesi'nde 22-23 Temmuz tarihlerinde yapılacak çeyrek final mücadelesinde Türkiye, Kanada'yı elemesi halinde Amerika ile Çin eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak. VNL final etabının diğer çeyrek final eşleşmeleri ise Amerika-Çin, İtalya-Hollanda ve Brezilya-Japonya oldu. Çin, normal sezonu ilk 8'in dışında tamamlamasına rağmen ev sahibi kontenjanıyla çeyrek finalde mücadele etme hakkını elde etti. Öte yandan normal sezonu son sırada tamamlayan Bulgaristan, VNL'e veda etti.
1: Evet, filenin sultanlarını şimdiden kutlayalım efendim. Çünkü kesinlikle yeneceklerdir. Futbolcular gibi değil onlar. Şimdi dünyaca ünlü Latin pop yıldızı Ricky Martin'den söz edeceğiz. 15 yıl aranın ardından buyurunuz İstanbul'a geldi. Sahneye çıktı. Konsere ilgi çok fazlaydı.
2: Dünya listelerini sağlayan şarkılarını bu kez Türkiye'de söyledi. Ricky Martin 15 yıl aradan sonra İstanbul'da sahneye çıktı. Dünyaca ünlü Latin pop yıldızı Ricky Martin konser vermek için cuma günü çocuklarıyla birlikte İstanbul'a geldi. Biletleri haftalar önce tükenen konser için hayranları saatler önce küçük çiftlik parkta akın etti.
3: Hi Ricky Martin.
4: Çok heyecanlıyım. Bayağıdır burada bekliyoruz.
5: Çok heyecanlıyım. Çok bekledim bugün için.
6: Konser açıklandığında Türkiye'deki arkadaşlarımla birlikte çok heyecanlı bir şekilde bilet aldık. Edis'ten haberimiz yoktu. Edis bizim için sürpriz olmuş oldu.
2: Ricky Martin öncesinde sahneye Edis çıktı. Edis'in ardındansa Ricky Martin hareketli şarkılarıyla hayranlarını coşturdu.

0: Dünya ünlü yıldız en son 2011 yılında İstanbul'da konser vermişti.
1: Efendim bu vesileyle devam edelim. Haftanın kültür sanat ajandasına şöyle bir göz atalım. Sonra bir küçük ara, saat başında beraberiz.

Ayal'ın Bir Büyülü Gece konser serisiyle İzmir'de müzikseverlerle buluşuyor. Eşsiz sahne performansı ve geniş repertuarıyla 2024'ten bugüne turnede olan sanatçı 17 Temmuz'da Bornova Aşık Veysel açık hava sahnesinde sahne alıyor.

0: düşmen kuşlar gibi. Alternatif rock müziğin sevilen gruplarından Pinhani hayranlarıyla buluşuyor. Sahne performansları ve şarkı sözleriyle büyük beğeni toplayan müzik grubu 17 Temmuz'da Holy Stone Performans Hall Antalya'da sahne alacak. Mümkün inanmak zor değil, hikayem
1: senle başlardı, senle devam etsin. Ben de seni kendime düşman ilan ediyorum. Tanrı'nın seninle işi bitti.
0: 18. yüzyılda Viyana'da yaşayan efsane besteciler Wolfgang Amadeus Mozart'la Antonia Salieri'nin çatışmasını ele alan Amadeus yeniden sahneleniyor. Yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu'nun yaptığı oyunun başrollerini ise Selçuk Yöntem, Tansu Biçer ve Dilan Çiçek Deniz üstleniyor. Tiyatro 15 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde.
2: Selam Bey'in kalbi gibi bir şey.
0: Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ölümsüz eseri Saatleri Ayarlama Enstitüsü Serkan Keskin'in yorumuyla tiyatro sahnesindeki yolculuğunu sürdürüyor. Yönetmenliğini Serdar Biliş'in yaptığı oyun sinema ve tiyatronun iç içe geçtiği çağdaş bir uyarlamayla sahneleniyor. Tiyatro 15

0: Temmuz'da Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda sahneleniyor.
1: Durup dururken birdenbire nasıl kavradı bütün varlığım? Halbuki sevinç delisi olmam lazım, günleri yaşıyorum.
2: Sen de mi şamansın lan?
3: Haşa! Elhamdülillah ben muhasebeci.
4: Talep olması gerek.
0: Yıldıray Şahinler'in yönettiği Alevli Günler sahneye taşınıyor. Çocukluk arkadaşı olan üç adamın hikayesini konu alan oyunun başrollerini Levent Ülgen, Güven Kıraç ve Erkan Can paylaşıyor. Tiyatro 15 Temmuz'da Özgürlük Parkı Amfitiyatro'da izleyiciyle buluşuyor.
3: Hangi Hasan?
0: Yaz Göğü'nün O Güzel Adası sergisi iki sanatçıyı bir araya getiriyor. Yıldız Mora'nın 1950'lerin başında Büyükada'da çektiği fotoğraflar insanların gündelik yaşamını belgeselci gibi gözlemliyor. Şahin Kaygun'un fotoğrafları ise görüntüyü kaydeden bir araçtan öte katmanlara ve yeniden kurmaya açık bir yüze olarak ele alıyor. Seçki 18 Eylül'e kadar Büyükada Splendid Palace'ta ziyarete açık.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 29, Bursa yer yer yağmurlu 30 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 35, Muğla 37 derece. Akdeniz'de de gökyüzü güneşli, Antalya 36, Adana 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 29, Trabzon parçalı bulutlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 33, Konya güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 31, Van güneşli 30 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor, Diyarbakır ve Şanlıurfa 42 derece.
1: Karşımda yepyeni bir yiğit var.
2: Yardım eliniz olmasaydı bugün bu sandalye boş kalacaktı.
1: Sizleri kazanmak için buradayız.
3: Size çok teşekkür ederim.
4: Yiğit! Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun?
1: Bazen birey ailesiyle ilişkilerinde yolunu kaybeder. Olduğu yerde döner, kızar, küser. Siz aile olarak büyük bir sınavı inancınızla, kenetlenmeniz sayesinde başarıyla geçtiniz. Yolunuz açık olsun.
5: Bağımlılıktan kurtulmak için ücretsiz psikoterapi ve sosyal hizmet desteği Yeşilay'da seni bekliyor. 115'i ara, yeni hayatına hemen başla.
6: Ekonomideki parametreler, son dakika haberleri ve kulislerden yansıyanlar.
7: Piyasaların nabzını, siyasetin sıcak gündemini ve günün kritik notlarını sizlerle paylaşıyoruz.
6: Güne yön verecek tüm gelişmeler Para Gündem'de. Serap Belet'le Para Gündem. Hafta içi her gün saat 10'da Habertürk'te.

Ve pazartesi sabahındayız, Temmuz'u ortaladık. 13 Temmuz sabahı efendim. Güzel haberler alacağımız güzel bir gün olsun. Habertürk'tesiniz. Bendeniz Murat Güloğlu. Gün başlıyor da beraberiz. Saatimiz 8'e birkaç dakika varken X Murat Güloğlu Instagram ve en sosyalde Murat Güloğlu TV. Buralardan bize ulaşabilirsiniz diyelim. Bakalım heybemizde hangi haberler var görelim efendim. Saat 10'a kadar gündemin nabzını tutuyoruz. Nasıl? Amerikan ordusundan söz edeceğiz. Çünkü özellikle NATO zirvesi sonrası İran'a yönelik saldırılar arttı. Hürmüz Boğazı çevresindeki kentlere yeni saldırılar düzenliyor Amerika.

Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'sa Körfez'deki Amerikan üslerini hedef almaya devam ediyor. Bu arada ABD ordusu Hürmüz'deki kontrolün İran'da olmadığını tekrarladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM İran'a yönelik saldırılarına devam ediyor. Gördüğünüz üzere ağırlıklı olarak gece saatlerinde oluyor bu saldırılar. Hürmüz Boğazı çevresindeki kentlere özellikle yeni hava operasyonları başlatılmış durumda. Ordunun açıklamasında saldırıların sebebi Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere yapılan müdahaleler olarak gösterildi. Operasyonlarla İran'ın sivil denizcileri ve ticari gemilere saldırı kapasitesinin zayıflatıldığı belirtiliyor. Saldırıların ardından İran'ın birçok kentinden patlama sesleri de yükseldi. İran basını Sirik, Bender Abbas, Cask, Buhşehir ve Keşm adasında patlamalar yaşandığını aktardı. Amerika Birleşik Devletleri ordusu gün içinde de aynı noktalara yine farklı şekilde saldırılar düzenlemiş idi. İran Dışişleri Bakanlığı Amerika'nın yaptığı saldırılar, daha doğrusu son saldırılar birkaç aydır sarf edilen tüm çabaların boşa çıkmasına neden oldu açıklamasını da yaptı. İran ordusu da saldırılara misilleme olarak Körfez ülkelerindeki Amerikan üslerini hedef aldı. Ürdün'de Prens Hasan Hava üssü vuruldu. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM Hürmüz'deki kontrolün İran'da olmadığını ve Amerikan ordusunun gemilerin güvenliği için bölgede bulunmaya devam edeceğini de açıkladı. Tabii Hürmüz Boğazı söz konusu olunca hemen Brent petrolün varil fiyatına bakılıyor. %4, %5 civarında bir artış maalesef yaşandı. Yeni güne, yeni haftaya bu rakamlarla başlıyoruz. 80 dolara doğru ilerliyor. 79-80 dolar arasında Brent petrolün varil fiyatı. Karar Gazetesi'nde de bir haber başlığı: küresel petrol talebi 2020'den beri ilk kez düşecek şeklinde aktarılmış. Uluslararası Enerji Ajansı İran'daki savaşın Orta Doğu'da üretim ve ihracatı sekteye uğratması nedeniyle küresel petrol talebinin 2020 yılından bu yana ilk kez yıllık bazda gerilemesinin beklendiğini açıkladı. Son rapora göre küresel petrol talebinin 2026'da bir önceki yıla kıyasla günlük 1 milyon varil azalması öngörülüyor. Şayet bu gerçekleşirse petrol talebinde COVID-19 salgınının en yoğun hissedildiği 2020 yılından bu yana yıllık düşüşün yaşanacağı vurgulanmakta. Ajans bu yıl beklenen daralmanın ürün grupları ve bölgeler açısından büyük ölçüde belirli alanlarda yoğunlaştığını belirtiyor. Petrol ve doğalgaz sevkiyatı açısından da kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının Basra Körfezi üzerinde gerçekleştirilen ihracatı aksattığı kaydediliyor. Piyasada toparlanma sürecinin başladığı belirtiliyor. Bir yandan çatışmaların yeniden tırmanmasının toparlanmayı zorlaştırabileceği ve görünüm üzerindeki belirsizlikleri artırabileceği uyarısında da bulunuyorlar. Evet, yılın neredeyse ikinci yarısını bir ay arayla geçtik. Gördüğünüz gibi 2027'ye doğru yine bu şekilde mi ilerlenecek, yoksa işler daha mı vahim olacak? Bütün bunları göreceğiz. Ama özellikle Ekim'de ve Kasım'da iki önemli ülkede iki ayrı seçim var. İsrail ve Amerika'dan bahsediyorum. İsrail'de başbakanın seçileceği genel seçimlerin tarihi belli oldu. 27 Ekim'de yapılacak İsrail'de seçimler. İsrail basındaki haberlere göre İsrail Meclis Düzenleme Komitesi Başkanı Katz, yapılan komite oturumunda meclisin 17 Temmuz'da feshedilmesi ve genel seçimlerin 27 Ekim'de yapılması kararının alındığını duyurdu. Yani bu hafta sonu meclis feshedilecek İsrail'de. Haberde İsrail'in aşırı sağcı hükümetinin 17 Temmuz'da görev süresini tamamlamasıyla birlikte seçimlerin 1988 yılından bu yana ilk kez zamanında yapılacağı da aktarıldı. İsrail Meclisi Hukuk Danışmanı Sagit Afik oturum sırasında kararla meclisin görev süresini tamamlayacağını ve öngörülen takvimde feshedilmiş olacağını da işaret ediyor. Aşırı sağcı Netanyahu hükümeti döneminde İsrail'de siyasi istikrarsızlık ve toplumsal kutuplaşma giderek artarken, tartışmalı yargı reformuna karşı kitlesel protestolar, Gazze şeridindeki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını talep eden geniş çaplı gösteriler de düzenlendi.
Evet, meclis bu hafta feshedilecek. İsrail'de anladığımız bu. Ekim sonunda da bir seçim düzenlenecek. Bakalım nasıl bir sonuç olacak. Netanyahu hükümeti yeniden

0: Görev alacak mı, almayacak mı ki gelen duyumlara göre işler zora girdiğini anlarsa yeni bir saldırı dalgasının başlatılacağı da ifade edilmekte efendim Netanyahu hükümeti tarafından. Peki bütün bunları bir kenara bırakalım, gelelim iç siyasette ne oluyor? Ağırlıklı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakacağız. Özgür Özel şehir gezilerine şehir şehir ilçe ilçe devam ediyor. Niğde ile devam etti. Önce Kiraz Bahçesi'nde üreticiyle buluştu. Sonra ilçe merkezinde halka seslendi. En son bir kişi kalsak da iktidar yürüyüşünden dönmeyiz diyor Özgür Özel.
1: Biz bu kadar seçmiyoruz.
2: Başkanım yeni parti geliyor mu yeni partiye?
3: Dur abi şimdi Kirazcı'nın partisini
4: yeni parti geliyor mu sorusuna yanıt vermedi. Kiraz Bahçesi'nde üreticiyle buluştu, onların sorunlarını dinledi.
3: Toplama bile kurtarmıyor. Kurtarmıyor. Sana iyi. Sattığında da zaten bütün diğer masraflar zararlı.
4: Evet. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Niğde'de Kiraz Bahçesi'nde üretici ve işçilerle konuştuktan sonra Yeni Çarşı'da halka hitap etti. Çiftçiye, hayvan yetiştiricisine destek vereceklerini söyledi.
5: Herkes şunu bilsin ki CHP geldiğinde çiftçi bir kere borçlarından kurtulacak. Hayvancılıkla uğraşanlar bir kere borçlarından kurtulacak. Yani bizim iktidarımızda herkes ikinci bir şans elde edecek.
4: Özel iktidar için yolumuz uzun dedi.
5: Tüm Türkiye'ye müjdeliyorum. En son bir kişi kalsak da biz bu yoldan dönmeyiz, bu iktidar yürüyüşünü durdurmayız. Emin olun ki yolumuz uzun, zorlu ama kararlı şekilde yürüyerek vardığımızda en sonu huzurlu bir yoldur.
0: Evet, yeni bir oluşum, yeni bir parti ya da partiler kapıda gibi gözüküyor. 20 Temmuz'da adli tatil var. Tabii bazı hesaplar da var bu konuya ilişkin olarak. Acaba Temmuz ayı sonunda mı ortaya çıkar ya da Temmuz ayının sonuna doğru gelmeden mi? Yani şu önümüzdeki 15 günlük süreç Cumhuriyet Halk Partisi için, dolayısıyla Türk siyasi hayatı için son derece mühim günlerden geçiyoruz. Aktaracağız tabii son dakika gelişmeleri olarak ne olup ne bittiğini. Bir taraftan da kabine bugün toplanıyor Beştepe'de. Toplantıda NATO zirvesinin yansımaları, Katsa'yla F-35 masaya yatırılacak gündemde. Amerika ile İran arasındaki Hürmüz Boğazı nedeniyle yaşanan gerilim ve terörsüz Türkiye süreci de söz konusu.
4: Ankara'daki NATO zirvesi, ABD-İran arasındaki gerilim, terörsüz Türkiye süreci. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kulesi'nde toplanacak. 7-8 Temmuz tarihlerindeki Ankara 36. NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. Toplantının ana gündem başlığı zirvenin yansımaları olacak. Zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok liderle baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. ABD Başkanı Trump da resmi ziyarette bulundu. Temas trafiğinin detayları masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın zirve kapsamındaki görüşmelerinin ardından Trump yaptırımları kaldıracağız, F-35'leri değerlendireceğiz dedi. Savunma sanayine yönelik kısıtlamalara yönelik yeşil ışık yaktı. F-35 programına geri dönüş için Katsa yaptırımlarının kaldırılması yeterli değil. Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini envanterinde bulundurmaması gerekiyor. Kabine toplantısında tüm ayrıntılar masada olacak. ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı nedeniyle yaşanan gerilim bir kez daha tırmandı. İki ülkenin karşılıklı saldırıları devam ederken arabulucuların tarafları yeniden bir araya getirme çabaları da sürüyor. Beştepe'deki toplantının ana gündem başlıklarından biri de bu konu olacak. Kabine toplantısında terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamaya da mercek tutulacak. Meclis tatile girmeden önce atılması beklenen yasal düzenleme çalışmaları ve sahadan gelen istihbari bilgiler toplantıda değerlendirilecek.
0: Evet, gün içinde yansımalarını hep beraber alırız. Bir taraftan da bir zirveden söz edelim. Bir diğer zirve, bu da Paris'te Ukrayna zirvesi deniyor. Milliyet gazetesinden okuyoruz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyon Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katılacak. Zirve bugün. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan'ın NATO Ankara zirvesinde alınan kararların Ukrayna bakımından muhtemel sonuçlarını muhatap ile ele alması bekleniyor denilmiş. Fidan'ın Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna heyetlerini yeniden müzakere masası etrafında bir araya getirmeye hazır olduğunu ifade etmesi de öngörülüyor denilmiş. Ancak bir taraftan da özellikle bölgede Ukrayna ve Rus güçler birbirlerini vurmaya, şehirlerini

0: altyapılarını vurmaya devam ediyor maalesef. Peki, Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten bir açıklama var. Manevi tazminat davasından kazandığı 150 bin lirayı Türk Kızılay'a bağışladığını açıkladı. Akın Gürlek sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Köklü geçmişi, fedakar çalışanları ve gönüllüleriyle afetlerde ve kriz anlarında ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Türk Kızılay, aziz milletimizin yardımseverlik ruhunun en güçlü temsilcilerinden biridir dedi. Gürlek bu vesileyle şahsı yönelik haksız ithamlar nedeniyle açmış olduğu bir manevi tazminat davası neticesinde tahsil edilen 150 bin lira tutarı Kızılay'a bağışladım ifadelerini kullandı. Bakın Bakan Gürlek. Şimdi efendim önemli bir zirveyi geride bıraktık malum. NATO zirvesini aylardır konuşuyor idik ve bu geride kaldı. Sırada Kasım ayındaki COP31 zirvesi var. O da Antalya'da düzenlenecek. İklim zirvesi nedeniyle kentte 120 binden fazla ziyaretçi bekleniyor. Otellerin büyük bölümü o dönem için rezervasyonlarını da doldurmuş durumda.
1: Antalya Kasım ayındaki COP31 iklim zirvesine hazırlanıyor. Oteller şimdiden dolmaya başladı.
2: Küçük ve orta ölçekli otellerde ciddi bir doluluk yaşanacak. Bunu görüyoruz. Bu bizi Kasım ayı için çok umutlandırıyor.
1: COP31 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da yapılacak. 100'ün üzerinde devlet ve hükümet başkanı, 400'ün üzerinde bakan, çok sayıda milletvekili ve sivil toplum örgütleri temsilcileriyle birlikte kente yaklaşık 120 bin ziyaretçi gelmesi bekleniyor. 196 ülkeden katılımcı beklenen iklim zirvesi nedeniyle Antalya'da 2 milyar dolarlık ekonomik hareketlilik yaşanacak.
2: Şehir merkezinde, Lara bölgesinde, kale içinde, Konyaaltı bölgesinde rezervasyonların akışı hala devam ediyor.
3: Özellikle Kasım'ın ilk haftasından 2 ve 3'ünden itibaren rezervasyonlar gelmeye başladı. Tesislerde yaklaşık doluluk oranı %60-%70'lerde. İsveç, Norveç, Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri gibi yerlerden muhabir, gazeteci ve görevli insanlar rezervasyonlarını yaptılar.
4: 15 gün güzel bir sezon geçireceğiz.
5: Hem şehir içindeyiz hem ulaşım noktalarına yakınlığımızdan dolayı da bir avantajımız mevcut.
0: Evet, önemli zirvelere ev sahipliği yapıyoruz. Şimdi de Kasım ayını bekliyoruz. Gördüğünüz gibi Antalya'da olacak ama Ankara'daki gibi öyle geniş çaplı büyük güvenlik söz konusu olmaz herhalde diye düşünüyoruz. Türkiye ile konuşmamak yıkıma yol açar şeklindeki bir açıklama var. Akşam gazetesinden okuyalım. Yunanistan'da iktidar partisiyle muhalefet arasında Türkiye tartışması çıktı. Muhalefet NATO zirvesi sonrası Ankara'yla her türlü diyaloğun sonlandırılması çağrısı yaptı. Eleştirilere Yunanistan Dışişleri Bakanı'ndan bir yanıt var. Türkiye ile görüşmelerin kesilmesi durumunda bunun yanlış bir karar olacağını vurguluyor Dışişleri Bakanı. Türkiye ile hiç konuşmamak gerçekten bir felaket politikası olurdu. Bu yıkımla sonuçlanacak bir politika ifadesini kullanıyor Bakan. Önemli olan Yunanistan'ın bu diyalogdan fayda mı yoksa zarar mı göreceğidir ve size kesin olarak söyleyebilirim ki son 3 yılda Yunanistan kesinlikle diyalogdan fayda gördü şeklinde bir açıklama yapmış. Öte yandan eski başbakan efendim Tsipras ve Tsipras'ın görev yaptığı dönemde Türkiye'nin F-35 programının dışında olduğu yönündeki açıklamalarının doğru olmadığını belirtiyor Yunan Dışişleri Bakanı. Tsipras açıkça yalan söylüyor. Kendi iktidarı döneminde Türkiye yalnızca F-35 müşterisi değil, aynı zamanda programın ortak üreticilerinden biriydi diyor Tsipras'a. Son günlerde F-35'lerle ilgili yaşanan gelişmeyi ben ulusal bir yenilgi olarak nitelendiriyorum. Bu sorumluluğunu bizzat başbakanın taşıdığı ulusal bir yenilgidir ifadelerini kullanmış idi malum. F-35'ler Türkiye'ye gelecek mi gelmeyecek mi, Trump bu duruma bakarız şeklindeki bir açıklama yapmıştı bu minvalde. Hep beraber göreceğiz ama Yunanistan'ı F-35 sözü İsrail de dahil olmak üzere karıştırmış durumda. Amerika'dan sözü açmışken Temsilciler Meclisi üyesi Rokana'nın açıklamalarına bakalım. Batı Şeria'da İsrailli yerleşimciler tarafından alıkonuldu bir taraftan da. Yerleşimcilerin kendisine Amerikan yapımı silahlarını gösterdiğini belirten Kana, olay yerine gelen İsrail askerlerinin de alıkoymaya devam ettiğini söyledi. Kana, Batı Şeria'daki Amerikalı Filistinlileri ziyaret ediyordu o sırada.
1: İsrailli yerleşimciler ABD'li Temsilciler Meclisi üyesinin geçişini engelledi. Olay yerine giden İsrail askerleri de ABD'li siyasetçiye yardım etmek yerine yerleşimcileri destekledi.
6: Admit your misrepresentations and ongoing.
1: Olay

BD'li Temsilciler Meclisi üyesi Rov Kana'nın Batı Şeria ziyaretinde yaşandı. Sosyal medyadan açıklama yapan Kana, İsrail yerleşimcilerin kendisine ve beraberindeki Amerikalıları alıkoyduğunu söyledi. Yerleşimcilerin Amerikan yapımı M4 silahları taşıdığını belirtti. New York Times'ın haberinde ise yerleşimcilerin Kana'ya İbranice ve Arapça hakaret ettiği kaydedildi.

0: başka bir araç çekerek ABD'li siyasetçi yalıkoymaya devam etti. Kana ancak ABD Büyükelçiliği'nin devreye girmesiyle 90 dakika sonra yolculuğuna devam edebildi. Demokrat Partili siyasetçi büyük bir hata yaptılar mesajını paylaştı. Batı Şeria'daki ABD'li Filistinlileri ziyaret eden Kana yaşadıklarını anlattı. İsrail askerlerin ve yerleşimcilerin kendilerine kibirle baktığını söyledi.
1: Silahlı, 21-22 yaşlarındaki o yerleşimcilerin gözlerindeki kibri gördüm. Bizi gözaltına aldıkları için gülüyorlardı. Vergilerimizle finanse edilen o genç İsrail ordusu askerlerinin kibri. Amerikalıları gözaltına aldıkları gerçeğine saygı duymamaları. Bu, hesap verebilirliği olmayan, tam bir cezasızlık içinde olan ve zehirli bir baskı kültürü yaratan bir gücün kibridir.
0: Demokrat Partili siyasetçi 2028 seçimlerinde başkan adayı olmayı planlıyor. İsrail ordusu yaptığı açıklamada bölgeye gelen askerlerin yerleşimcileri dağıttığını ve ivedilikle yolu açtığını savundu.
2: Yeni Birlik gazetesinde bir haber başlığı bu noktada hemen okuyalım. Yalancı ve güvenilmez Netanyahu'ya cephesinden rest şeklinde bir haber başlığı. İsrail'de Haredi cemaatinin önde gelen dini liderlerinden İshak Yusuf, Başbakan Netanyahu'ya verdiği sözleri tutmamakla suçlamış, güvenilmez bir yalancı ifadelerini kullanmış efendim. 2022 sonlarında hükümeti kurmadan önce Haredi partilerine verdiği dini okul öğrencilerinin askerlikten muaf tutulacağı sözünü tutmadığını belirtiyor Yusuf ve Netanyahu bizi askerlik yasası ve diğer konularda kandırdı demiş. Ekim ayında yapılması planlanan genel seçimlerde Haredilerin geleneksel olarak Netanyahu'ya verdiği desteği çekerek eski Genelkurmay Başkanı Esinkot liderliğindeki Yaşar Partisi'ne destekleme tehdidinde bulundu deniliyor. İsrail'de satranç tahtasında işte gördüğünüz gibi böylesi hareketler söz konusu. Seçim olan ülkelerde genellikle yaşanan mevzular muhtemeldir ki Haredilere yeniden askerlikle ilgili bir muafiyet gelir mi? Muhtemeldir ki gelecek. Ülkelerini çok seviyorlar ama bir taraftan da askerlik yapmak istemiyorlar. Değişik bir güruhtan söz ediyoruz. Katar'a geçelim. Eski emir Şeyh Hamed bin Halife Al Sani 74 yaşında hayatını kaybetti. Şeyh Hamed bin Halife Al Sani, Katar emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin babasıydı. 74 yaşındaki eski emirin sabah saatlerinde vefat ettiği açıklandı. 1995-2013 arasında Katar emiri olan Şeyh Hamed bin Halife uzun süredir tedavi görmekteydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Al Sani'nin ölümü üzerine bir taziye mesajı yayınladı. Katar devleti baba emirinin vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Katar halkının refahı için samimi çabalarına şahit olduğum Al Sani'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum ifadelerini kullandı. Katar halkına da başsağlığı diledi. Efendim terörsüz Türkiye sürecine geçelim. Zira yaklaşık bir yıldır bu konu ciddi anlamda konuşulmakta, yeniden elbette ki hızlanıyor gibi gözüküyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Hakkari'de 2100 rakamlı zirvenin tepe üst bölgesini ziyaret etti. Askerlerle bir araya geldi Bakan Çiftçi. Terörsüz Türkiye projesi başarıya ulaşacak diyor.
3: Vatan ve millet uğruna! Seve seve jandarmaya hazırdır Sayın
4: Bakanım. Teşekkür ederim.
3: Sol!
0: 2115 rakımdaki üst bölgesine gitti, askerlerle yemek yedi. İçişleri Bakanı terörsüz Türkiye için kararlılık mesajını Şemdinli'den verdi.
4: İnşallah terörsüz Türkiye projesi de hayata geçti, devam edecek ve başarıya ulaşacak. Ben bundan da zerre kadar şüphe duymuyorum.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Hakkari'deydi. Bakan, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı ve beraberindekilerle birlikte Şemdinli'deki Zirvin Tepe üst bölgesini ziyaret etti.
5: Güzel Konak köyünde bulunan 2115 metre rakımlı Zirvin Tepe Modüler Komando Üst Bölgesi Komutanlığındayız.
4: Burası stratejik bir üs. Hemen biraz ilerimizde İran 7,5 kilometre ileride, Irak sınırına da 28 kilometre uzaklıktayız. Burada kahraman Mehmetçiklerimizin, jandarmamızın, korucularımızın nöbet tutması neticesinde bizler şehirlerde, bulunduğumuz yerlerde rahatlıkla günlük hayatımızı devam ettirebiliyoruz.
0: Bakan Mustafa Çiftçi, üst bölgesinde görev yapan güvenlik güçlerine teşekkür etti.
4: Bu bölge aynı zamanda terörsüz Türkiye uygulamamızın da temelini teşkil ediyor. Eskiden olduğu

0: gibi buralarda terörist kovalanmıyor. Onların takibi yapılmıyor. Şemdinli açısından sınır bölgemizde daha çok asayiş olayları gözetlenmiş oluyor.
1: Efendim, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran son bir ay içinde FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen 2702 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulandığını duyurdu. Terör örgütlerinin yalnızca fiziki alanda değil, dijital platformlarda da organize faaliyetler yürüttüğüne özellikle dikkat çekiyor.
2: Son bir ay içerisinde FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen 2702 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbirleri uygulandı. Terörizmi öven hesaplar için de harekete geçildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran detayları paylaştı.
3: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımız tarafından yürütülen kapsamlı dijital izleme, analiz ve koordinasyon faaliyetleri, ilgili tüm kurumlarımızda tam bir eş güdüm içerisinde kesintisiz şekilde sürdürülmektedir. Son bir ay içerisinde FETÖ ve FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen 2702 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbirleri derhal uygulanmıştır.
2: Duran sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Terör örgütlerinin yalnızca fiziki alanda değil, dijital platformlarda da organize faaliyetler yürüttüğüne dikkat çekti. Son iki ay içerisinde yapılan teknik incelemeler sonucunda terörizmi öven, teşvik eden, dezenformasyon yayan 1652 sosyal medya hesabı hakkında da erişim engeli kararları uygulandı.
3: Yürütülen analizler, terör örgütlerinin yalnızca fiziki alanda değil, dijital platformlarda da organize, koordineli ve sistematik yöntemlerle propaganda faaliyetleri yürüttüğünü, manipülasyon, algı yönetimi ve dezenformasyon yoluyla toplumsal huzuru, milli birliğimizi ve kamu düzenini hedef aldığını açıkça ortaya koymaktadır.
1: Ve 15 Temmuz diyelim efendim, darbe girişimini biliyorsunuz 10. yıl dönümü bu yıl. Türkiye'nin dört bir yanında anma etkinlikleri de düzenleniyor. Düzenlenecek de o geceyi anmak için gerçekleştirilen etkinliklerden biri 15 Temmuz bisiklet turu oldu. Taksim'de bir araya geldi 253 bisiklet ve 253 motosiklet sürücüsü 15 Temmuz şehitlerinin hatırası için de pedal çevirdi, gaza bastı.
4: Bu anlamlı organizeye katılmak ayrı bir güzellik.
5: Nasıl hissediyorsun?
4: Yani elbette ki birçok duygu iç içe. O günleri biz zaten yaşadık. Yani tankların peşinde koşturduk.
5: Bugün sürüş yaparken aklınızda neler olacak?
6: Aklımızda 15 Temmuz olacak. Şehitlerimiz olacak.
7: 15 Temmuz'da Ankara'da Akıncı Hava Üssü'nde ben de yaralananlardan birisiyim. O günlere tekrar döndük. Aradan 10 yıl geçti.
5: 253 bisiklet ve 253 motosiklet aynı rotada bir araya geldi. 15 Temmuz'da şehit olan 253 kişi için pedal çevirip gaza bastılar.
8: Bu yıl motosikletliler ve bisikletlilerle beraber pedal çevireceğiz. Bu hain darbeyi unutmayacağız.
9: Hainlerin yaraladığı, sonradan şehit olan, yaralıyı motosikletiyle taşıyan ve kendisi de hainlerin kurşunlarıyla şehit olan Yılmaz Ercan kardeşimizi de hatırlayacağız.
5: 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. O geceyi anmak için Türkiye'nin dört bir yanında etkinlikler düzenleniyor. Onlardan biri de 15 Temmuz bisiklet turu oldu.
10: 15 Temmuz bisiklet turunda önce motosikletli grup start almıştı. Ardından da Taksim Meydanı'nda toplanan bisikletli kortej start alacak. Ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü de geçerek Anadolu yakasında bulunan anıta doğru pedal çevirecekler.
11: Sabah namazını kılıp buraya geldik.
12: Bisikletçi arkadaşlar ve motosikletli arkadaşlarla beraber böyle sürüşler bizim için iyi. Devamını bekliyoruz.
5: Korteje katılanların verdikleri mesajsa ortaktı.
13: Akif'in dizeleriyle seslenmek istiyorum. Biz ezelden beri hür yaşadık, hür yaşarız. Bağımsızlığımız bizim canımızdır, kanımızdır. Evladımızdan daha ötedir, anamızdan babamızdan daha ötedir.
11: 10 sene oldu. Allah bir daha yaşatmasın. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz.
1: Evet, 15 Temmuz'da özel yayınlarımızda 10. yılı bu şekilde bizler de anacağız efendim. Bir kez daha ifade edelim. Şimdi bir silahlı saldırı var. Maalesef Muğla'da sonu ölümle bitti yalnız. 28 yaşındaki Muammer Birlik gittiği restoranın tuvaletinde vuruldu ve hayatını kaybetti. Silahlı saldırının adresi Bodrum.

0: Muammer Bilik 3 arkadaşıyla birlikte bir restorana gitti. Saldırıda masadan kalktı. Tuvalete gittiği sırada oldu. Arkasına döndüğünde mermilerin hedefi olmuştu. Motosikletli saldırganlar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine restorana gitti ekipler. Bilik'in yaşamını yitirdiğini belirlediler. Saldırganların bölgedeki diğer restoranlara giderek Bilik'i aradığı edinilen bilgiler arasında polis şimdi kaçan saldırganları arıyor. Alacak verecek meseleleri, çete hesaplaşmaları maalesef özellikle turizmin böylesi gözde olduğu yerlerde kendini göstermeye devam ediyor diyelim. Kanada'ya gidelim. Toronto'da bir festival yakınlarında da silahlı saldırı düzenlendi. İki kişi hayatını kaybetti. Saldırının Latin Amerika kültürünün kutlandığı bir festival alanı yakınlarında gerçekleştirildiği açıklandı. Polis tarafından ilk belirlemelere göre birbirini hedef alan iki saldırgan karşılıklı olarak ateş açtı. Ölenlerin saldırganlar olduğu tahmin ediliyor. En az 6 kişi de yaralandı. Olay yerinde iki silah ele geçirildi. Polis şimdilik kimsenin gözaltında olmadığını duyurdu. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor. Bir kez daha söyleyelim. Kanada, Toronto'dan söz ediyoruz. Gelelim yeniden memlekete, saatimiz 8.26'yı gösterirken Fatih'teyiz, İstanbul'dayız. Hasta taşıyordu bir ambulans ve yolcusu bulunan İETT otobüsü maalesef çarpıştı. Üçü sağlık çalışanı, 5 kişi yaralandı bu kazada.
1: Hasta taşıyan ambulans yolun karşısına geçiyordu. İETT otobüsü şoförü duramadı. 5 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı. Kazanın adresi İstanbul Fatih oldu. İçinde hasta olan ambulans yokuştan indi, caddenin karşısındaki ara sokağa girecekti. Bu sırada Sultan Gazi Vezneciler Seferi'ni yapan İETT otobüsü ambulansa çarptı.
2: Ya ben yolda gelirken ışık yandı, otobüs devam etti. Ambulans da buradan çarptı, direkt araba vurdu ona.
1: Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 sağlık görevlisi, hasta ve otobüsteki bir yolcu olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Tamamen dikkatsizlik, neyse ki bir can kaybı söz konusu değil. Ebola'ya karşı ilaç denemesi, Posta'dan okuyacağımız bir haber başlığı. Kongo'da efendim Ebola tanısı doğrulanan hastalarda iki ilacın klinik denemeleri başladı. Dünya Sağlık Örgütü'nün desteklediği bu araştırmada hastalar iki ilacın birlikte kullanıldığı tedavi veya standart destek tedavisi gruplarına rastgele ayrılmışlar. Araştırmada deneysel tedavilerin ölüm oranlarını azaltıp azaltılmadığına bakılacak. Hayvan çalışmalarında bu virüse karşı etkili sonuç veren iki ilacın insanlar üzerindeki güvenliği bilinmiyor. İşte kobay olarak kullanılan arkadaşları görmekteyiz efendim. Nisan'dan bu yana 1792 doğrulanmış vaka ve 625 ölüm kaydedildi. Bu da yaklaşık %35'lik bir ölüm oranına karşılık geliyor. Çalışmaya her yaştan hastayla hamile ve emziren kadınlar da dahil ediliyor imiş. Bir ilaç denemesinden, insanlar üzerinde yapılan bir ilaç denemesinden söz ediyoruz, gördüğünüz gibi Ebola'da efendim. Peki yeniden memleketteyiz, Antalya'dayız. Bir genç iki ablasını boğmaya çalıştı. Polisin zamanında müdahalesiyle iki abla da ölümden döndü.
1: İçlerine şeytan girdi dedi, ablalarını boğmaya çalıştı. Polis zamanında gelmemiş olsa iki genç kız da bugün hayatta olmayacaktı.
3: Bir şey söyleyecek misin? Söylemeyecek misin?
1: Antalya'da yaşayan 18 yaşındaki Muhammed de kendisinden 4 yaş büyük olan ablası Kübra D'ye saldırdı. Genç kız kendisini boğmaya çalışan kardeşinin elinden kurtulup ablasına mesaj attı. Saldırgan genç bir kez daha ablasını yakalayıp boğazına sarıldı. Bu sırada eve giren büyük abla Meryem de erkek kardeşini durdurmaya çalıştı. 112'yi arayıp yardım isteyen abla saldırgan kardeşini sakinleştirmeye çalışırken o da hedef oldu. Muhammed de büyük ablasını da boğmaya çalıştı. İhbar üzerine eve gelen polis iki genç kızı kurtarmayı başardı. Saldırgan gözaltına alındı. Uzun süre nefessiz kaldığı için durumu ağır olan Kübra de entübe edildi. Muhammed de iki ablasının içine şeytan

0: girdiğini, şeytanları çıkarmak için ablalarını öldürmeye çalıştığını söyledi. Adliyeye sevk edilen şüpheli kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklandı.
1: Savunması da ilginç ama bu tür vakalardan sonra bu tür savunmaları daha fazla duyabiliriz. İçlerindeki şeytanı çıkarmaya çalıştım şeklindeki bir savunmayla acaba kaç yıl ya da ay bir indirim almayı düşünüyor? Hep beraber göreceğiz efendim süreç nasıl ilerleyecek. Şimdi 58 yaşındaki dağcı Sevim Yılmaz'dan söz edeceğiz. Ağrı Dağı'na tırmandığı sırada kaybolmuştu. Yılmaz'ın cenazesi tam 112 gün sonra bulunabildi. Sevim Yılmaz arkadaşlarıyla birlikte Ağrı Dağı'na tırmanışa geçmişti ve bir süre sonra yoruldum diyerek kampa geri dönmek istedi Yılmaz. Sırra kadem bastı bu noktada arkadaşları. Kayıp ihbarında bulunsa da arama çalışmaları sonuç vermedi. Hava şartları nedeniyle durdurulan çalışmalar yeniden başlatıldı ve 11 Temmuz'da Yılmaz'a ait eşyalar bulundu. Tam 4700 metrede yapılan çalışmalarsa sonuç verdi. 112 gün sonra kayıp dağcının cenazesi bulundu. İlk açıklama Ağrı Valiliğinden yapıldı. Naaşın bulunduğu bölgeden güvenli alana indirilmesi amacıyla 40 kişilik uzman ekip tarafından tahliye çalışmaları başlatılmıştır denildi. Valilik tarafından dağcıya ait olduğu değerlendirilen naaşın adli işlemlerin ardından kesin kimlik tespiti yapılacaktır ifadesi de kullanıldı. Evet, 22 Mart'tan bu yana aranıyordu. Gerçi kesin kimlik tespiti yapıldıktan sonra daha net bir şekilde konuşabiliriz efendim. Şimdi Türkiye'miz 12.7 milyonluk genç nüfusuyla ki artık yaşlanmaktayız biliyorsunuz. 194 ülkeden 117'sinin genel nüfuslarını geride bıraktı. O ülkeler arasında Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri ve Portekiz gibi ülkeler de yer alıyor. Türkiye genç nüfus sayısında Avrupa'da her şeye rağmen ilk sırada.
0: Türkiye Avrupa'da zirvede yer aldı. Dünyada 12,7 milyonluk genç nüfusuyla 194 ülkeden 117'sinin genel nüfuslarını geride bıraktı. Ülkelerin toplam nüfusları içindeki 15-24 yaş grubu genç nüfus olarak tanımlanıyor. Dünyanın geçen yıla ilişkin yaklaşık 8,2 milyarlık toplam nüfusunun 1 milyar 283 milyon 150 bin 313'ünü 15-24 yaş aralığı oluşturuyor. Türkiye'nin sahip olduğu 12,7 milyonluk genç nüfus, 194 ülkeden 117'sinin toplam nüfusunu aşıyor. Türkiye'deki genç sayısının ülke nüfusunun toplamını aştığı ülkeler arasında 12,3 milyonluk toplam nüfusuyla Tunus, 11,3 milyonluk toplam nüfusuyla Birleşik Arap Emirlikleri ve 10,4 milyonluk toplam nüfusuyla Portekiz gibi ülkeler yer alıyor. Türkiye genç nüfus sayısında Avrupa'da ilk sırada bulunuyor. Türkiye'nin genç nüfusuna en yakın 15-24 yaş nüfusuna sahip ülkelere bakıldığında 8,3 milyonla Birleşik Krallık ve 8 milyonla Almanya ve 6 milyonla İtalya sıralanıyor.
1: Evet, o kadar genç nüfusun gitmesine rağmen yeniden gördüğünüz gibi nüfus açısından birçok Avrupa ülkesinin üstünde bulunmaktayız. Ama bilinen bir gerçek ki nüfusumuz giderek yaşlanma sürecine girmiş durumda maalesef. Efendim, madeni paradan vazgeçmedik şeklinde bir haber başlığına geçelim. Biraz paradan konuşalım. Milliyet gazetesinden söz ediyoruz. Türkiye'de bu yılın ilk 6 ayında vatandaşların cebinde 434 milyon 615 bin 500 liralık madeni para girmiş. Darphane Genel Müdürlüğü verilerine göre bu yılın Ocak-Haziran döneminde toplam 170 milyon diyelim adet madeni para tedavüle sunuldu. Bu dönemde basılan madeni paraların toplam değeri yaklaşık 435 milyon liraymış. Söz konusu dönemde basılan madeni paraların dağılımına bakıldığında adet bazında piyasaya en çok sürülen madeni paranın 90 milyon 439 binle 1 lira olduğu ifade edilmekte. Bu da madeni paradan vazgeçmedik ya da vazgeçemiyoruz anlamına geliyor. Milliyet gazetesinden paylaştık efendim haberleri. Şimdi Ankara'da iki sürücüden söz edeceğiz. Zira aralarında bir tartışma yaşandı. Sürücülerden biri aracına çarparak zarar veren kişi hakkında şikayetçi oldu. Dosya uzlaştırma bürosuna gitti. Aracı zarar gören sürücü Mehmetçik Vakfı'na bağış yapması şartıyla affetti.

0: Trafik tartışmasında aracına çarparak zarar verdi. Mehmetçik Vakfı'na 80 bin lira bağışta bulunması şartıyla uzlaştı. Olay Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşandı. Araç sürücüleri Harun A ile Mehmet H arasında trafik nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüdü. Mehmet H, Harun A'nın aracına çarparak zarar verdi ve olay yerinden ayrıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunan Harun A, olay anını gösteren araç kamerası görüntülerini de sundu. Mala zarar verme suçundan soruşturma başlatılan Mehmet H, ifadesinde kurtulmak için manevra yaptığı sırada araçların çarpıştığını öne sürdü. Kamera kaydında otomobilin önüne kırarak çarptığı tespit edildi. Dosya uzlaştırma bürosuna gönderildi. Müşteki Harun A, Mehmetçik Vakfı'na 80 bin lira bağış yapılması halinde şikayetinden vazgeçeceğini belirtti. Vakfa bağış yapılması üzerine dosyada kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.
1: Evet, devam ediyoruz. Saatimiz 8.36'yı gösteriyor. Birazdan meteoroloji mühendisimiz bizlerle beraber, Hüseyin Öztel bizlerle beraber olacak ve havanın durumunu anlatacak. Ama öncesinde tatilde çalışmaktan söz edelim. İş dünyasında yeni bir trend varmış. Posta gazetesinden okuyoruz. Workation modeli. Ofis yerine sahilden, toplantı odası yerine tropik bir adadan çalışmak artık hayal değil deniyor Posta gazetesinde. Son yıllarda özellikle uzaktan çalışma modelinin yaygınlaşmasıyla birlikte iş dünyasında böylesi bir çalışma modeli ortaya çıkmış. Work yani iş anlamına geliyor. Vacation efendim tatil, bu kelimelerden birleşiminden oluşmuş. Workation çalışanların tatil yaparken aynı zamanda uzaktan çalışmasını da ifade ediyor. Böylece çalışanlar hem günlük işlerini sürdürüyor hem de farklı bir şehir veya ülkede bulunmanın sağladığı sosyal ve kültürel deneyimden faydalanıyor denilmiş. Şirketler de bu modeli çalışan bağlılığını artırmak, ekip içi iletişimi güçlendirmek ve motivasyonu yükseltmek amacıyla daha sık kullanmaya başlamışlar. Günün belli saatlerinde işlerini yürütürken kalan zamanda sosyal etkinliklere katılıyormuş. Özellikle beyaz yakalılardan söz ediyoruz elbette. Yeni yerler keşfediyormuş bu arkadaşlar ve ekip arkadaşlarıyla farklı bir ortamda vakit geçiriyormuş. İş dünyasında bu yaklaşımın yaratıcılığı ve verimliliği arttırdığı görüşü de giderek yaygınlaşıyor deniliyor. Sadece Türkiye'den söz etmiyoruz. Avrupa'da, Amerika'da oldukça yaygın. Mesela Uzak Doğu'da, Bali'de çalışıyor ama kendisini New York'ta gösteriyor. İşte bütün bunlar teknolojinin getirdiği o harika işler efendim. Diyelim yine devam ediyoruz. Adana'dayız. Sarıçam ilçesindeyiz. Burada yaşayanlar Sofulu çöplüğü nedeniyle isyanda. Çöplükten çevreye hem kötü koku yayılıyor hem de sürekli yangın çıkıyor. Çöplüğe yakın binalarda oturanlar artık bir çözüm bekliyorlar.
0: Ya yangın çıkıyor ya da yaz sıcağında çevreye kötü koku yayıyor. Mahallenin yanı başındaki çöplük çevre sakinlerini bıktırdı.
2: Dumanlar bizim evlerimizin içine dahi girdi. Kokuyor, her gün kokuyor.
0: Sofulu çöplüğü Adana'da yaklaşık 263 bin nüfusa ev sahipliği yapan Sarıçam ilçesinde. 2008 yılında özel bir şirket tarafından katı atık bertaraf tesisine dönüştürülen alan mahalle sakinlerini bezdirmiş durumda.
3: Sinekten, çöplüğün kokusundan bir balkonda oturup biz yemek yiyemiyoruz.
4: Yemek yiyemiyoruz. Doğru düzgün bir evde oturamıyoruz. Koku zaten başını almış gidiyor. Sinekle mücadele hayatta yok.
0: Yoğun koku nedeniyle camlarını açamayan mahalle sakinleri çöplükte zaman zaman çıkan yangınlara da tepkili.
4: Yıl olmuş 2026. Hiçbir şehirde bu sistem yok.
3: Çöplüğün kalkması lazım buradan.
1: Gerçekten Adana'ya, daha doğrusu Türkiye'mize yakışmayan görüntüleri ekranlara getirdik. Umarız ki tez zamanda çözümü bulunur. İspanya'ya geçelim. Zira yıllardır geleneksel bir şekilde devam ediyor Boğa Festivali. Devam etmekte efendim. 6. günündeki koşularda 9 kişi yaralandı. Ülkenin kuzeyindeki Pamplona kentindeyiz. Gördüğünüz gibi dünya ünlü festivalden söz ediyoruz. 7 Temmuz'da başlamıştı. Balkondan geleneksel fişeğin ateşlenmesinin ardından 875 metrelik parkurda binlerce katılımcı boğaların önünde yine koşturmaya başladı. Festivalde gelenek 6. günde de değişmedi. 9 kişi boğaların önünde yaralandı. 8'i farklı yaralanmalarla da hastaneye kaldırıldı. 1 kişi olay yerinde tedavi edildi. Boğaların önündeki koşu 2 dakika 23 saniye sürdü. Festival 14 Temmuz'a kadar devam edecek. 200 bin nüfuslu Pamplona festival sürecinde yaklaşık 1 milyon

0: 800 bin ziyaretçiye de ev sahipliği yapmakta. Festival tarihinde koşularda tam 16 kişi hayatını kaybetti ama geleneksel olarak devam ettiriliyor. Evet, Avrupa'daki turumuza devam edelim. İspanya'dan Fransa'ya geçelim. Orman yangını zira söz konusu, alevlerin adresi Paris'in güney tarafı. Efendim otoyolda, daha doğrusu kenarda, hemen otoyol kenarında ormanlık alanda işte gördüğünüz gibi bir yangın başladı. Alevlerin rüzgarın etkisiyle de hızla yayıldığı görüldü ve A6 otoyolu çift yönlü olarak da trafiğe kapatıldı. 100 itfaiyeci yangını söndürmek için de görevlendirildi. Şimdiye kadar 16 hektarlık alan küle döndü Paris'te. Bölgenin itfaiye sözcüsü yangının birkaç gün sürebileceği ifade ediliyor. Mücadele ise sürmekte. Ve kendi gündemimize geçelim. Yeniden İstanbul'dayız. El freni çekilmeyen bir otomobil kendiliğinden hareket etti ve bir binanın doğalgaz kutusuna çarptı. Gaz sızıntısı başlayınca da tüm bina tahliye edildi tabii.
1: Peşinden koştu ama çabası yetersiz kaldı. Sürücüsüz otomobil binanın doğalgaz kutusuna çarpınca faciadan dönüldü. İstanbul Gazi Osman Paşa'da bir sürücü otomobilini park edip araçtan indi. El freni çekilmeyen otomobil kendiliğinden hareket etti. Durumu fark eden bir kişi otomobilin peşinden koştu ama durduramadı. Araç 3 katlı binanın girişindeki doğal gaz kutusuna çarptı. Gaz sızıntısı başlayınca 3 katlı bina tahliye edildi. Olay yerine itfaiye, İGDAŞ ve polis sevk edildi. İGDAŞ ekibi gazı kesip patlama riskini ortadan kaldırdı. Araç çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.
0: Çok büyük geçmiş olsun. Neyse ki bir felaket önlenmiş diyelim. Bir haber başlığı efendim. Karar gazetesinden yansıyor. Ortak Türk alfabesinde tarihi adım Özbekistan'da yumuşak G, Ö, Ş ve Ç kullanılacakmış artık efendim. Yeni yasayı onaylayıp senatoya göndermiş Özbekistan parlamentosu, Latin alfabesine geçiş sürecini ilgilendiriyor bu durum. Ve senato ve cumhuriyet başkanı da onayın ardından yeni alfabe 28 harften oluşacak. Mevcut düzende 26 harf ve 3 kombinasyonun yer alacağı reformla O yerine Ö, G yerine yumuşak G, CH yerine Ç, SH yerine Ş yazılacak. Bütçeye yük olmaması için eski belgeler bir süre daha geçerli olacak denilmiş. Bu tasarı son 100 yılda Özbek alfabesindeki 4. büyük değişim. 1929'da Arap alfabelerinden Latin'e geçen ülke 1940'da Kiril alfabesini kullanmaya başlamıştı. Ağırlıklı olarak Rusya kullanıyor biliyorsunuz. 1993'te yeniden Latin alfabesine geçilmesi kararlaştırılsa da 94-95 yıllarında okullarda başlayan süreç çok yavaş ilerledi. Ancak 2016'da Mirziyoyev'in Cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte 33 yıllık bu geçiş nihayet hız kazandı. Reform Türkiye'nin de yer aldığı Türk Devletleri Teşkilatları'nın 2024'te hazırladığı 34 harfli ortak Türk alfabesi ile de büyük uyum taşıyor. Azerbaycan'ın 2001'de bitirdiği Latin alfabesine geçiş sürecini Özbekistan'ın tamamlamaya yaklaşması Türk dünyası için tarihi bir önem arz ediyor diyebiliriz. Yani Özbekistan alfabesinde artık yumuşak G, Ö, Ş ve Ç'yi görebileceğiz tıpkı bizim alfabemizde olduğu gibi. Trabzon'dayız. Her gün yüzlerce yaya ve aracın geçtiği 40 yıllık bir köprü dökülen betonları nedeniyle endişelendirmekte. Eskiyen ayakları nedeniyle demirleri açığa çıktı bu köprünün. Araç geçişlerinde de sallanıyor üstelik.
2: Yaya olarak yürüdüğünüz zaman araç geçsin, bak sallanıyor köprü. Her an yıkılabilir yani.
1: Ağır tonajlı araçlar geçince sallanıyor. Yayaların da kullandığı eski köprü vatandaşları tedirgin ediyor.
2: Köprüde sallanıyor, geçme mesafesi yok. Tırın dorsesi bizi ne zaman alacak altına onun belli değil.
1: Burası Trabzon'un Ortahisar ilçesi. Değirmendere çayının üzerindeki köprü yaklaşık 40 yıl önce yapıldı. Zamanla köprünün ayaklarındaki betonlar döküldü. Demirleri de ortaya çıkan köprü yöre halkını korkutuyor.
2: Vatandaş olarak da geçiyoruz, çocuk da geçiyor. Buradan okula giden çocuklarımız da var. Burada yaya olarak yürümemez yerleri de yok. Köprünün yıkılma ihtimali var. Ayakları gözüküyor, demirler gözüküyor. Yaya yolu.

0: bulunmayan köprüde vatandaşlar araçlarla aynı yolu kullanıyor. Bölge halkı olası bir facia yaşanmadan köprüde önlem alınmasını istiyor.
1: Burası afet bölgesi. Maçka Zigana'dan komple bu akan dere buradan geçiyor. 90 yılında bu derenin taştığını ben gördüm. Biz de şahidim. Bu ayakları da yıkılmıştı. Yapılması veya onarılmasını istiyoruz.
2: Ve beklediğiniz kişi ekranda gördüğünüz gibi efendim Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel bizlerle beraber. Hüseyin günaydın, iyi günaydın. Bir hafta diliyorum öncelikle. Neler anlatacaksın havanın durumuna dair?
3: Neler anlatalım? Bence serin hava anlatalım. İnsanlar güzel. Sevdi çünkü bunu. İstersen tahmin edeyim.
2: Söz sende.
3: Teşekkür ederim. Efendim hava durumuna hoş geldiniz. Eğer kuzey bölgelerde yaşıyorsanız Marmara ya da Karadeniz'de mevsim normallerinden daha düşük sıcaklıklarla geçireceğiz. Yine bu haftayı ya da mevsim normalleri civarında hızlıca sıcaklık animasyonunda sizlere göstereceğim. Şu sarı renkler normalleri, ortalamaları gösteriyor. Yani İstanbul'un 28-30 derece arası, Ankara'nın 30-32 derece arası olduğu bir kondisyon. Doğu Anadolu'da ve Doğu Karadeniz'de zaman zaman serinlikler var. Ve tarihler ilerledikçe hafta ortasına itibaren özellikle Perşembe günü bakın yine bir soğuk burada kesemiz var. Soğuk havamız var. Ukrayna üzerinden geliyor. Kırım'a daha çok Rusya ve Kırım'a etki edecek ve o civardaki havayı serin tutacak. Tam Türkiye'ye gelmiyor açıkçası ama bize kadar gelmemesi, şu sıcağa baskılaması, bize sokulmasını engellemesi bile yetiyor. Yani kuzey bölgelerde yine ferah bir hafta geçireceğiz. Tabii güneş altındaki sıcaklıklar yüksek. 38 derece, 37 derece hissediliyor İstanbul'da. Ancak ben gölgelerden ve gece sıcaklıklarından söz ediyorum. Mevsim normallerinde ve biraz altındayız. Aynı serinliği kıyı Ege'de de bulabilsek keşke ya da Akdeniz'de, fakat bulamıyoruz. Kuşadası, Aydın çevresi ve İzmir etrafı bu hafta 38-40 derece yine efendim. Geçtiğimiz hafta da Aydın, Kuşadası yine öyleydi ama İzmir 33-34'lerdeydi. Bugün ve iki gün daha hatta 37-38 derecelere çıkıyor. Kıyı Ege'deki yüksek sıcaklıklar rahatsız edici olabilir. İstanbul'dan ya da Ankara'dan ya da Samsun'dan Ege'ye gittiğinizde arada gerçekten büyük bir fark var. 7-8 derece daha sıcak hava. Hani sıcağa çıkmanız, çıkarken yanınızda bulunması gerekenlerle çıkın efendim diyoruz. Güneş altında çok uzun süre kalmayın. Bu sırada Avrupa çevresindeki sıcak hava dalgasının bu yaz dördüncüsünü görüyorsunuz. Şu kırmızı alanlar, özellikle buradaki İtalya'nın batısı, İspanya, Cezayir arası şu ara kavruluyor adeta. Büyük oranda kuzeye de çıkacak. Almanya, işte buradan Varşova, hatta Londra'ya, İngiltere'ye kadar 35 derece ve üzerindeki sıcaklıklar tekrar geliyor. Bu yaz tarihi bir yaz oluyor Avrupa için. Yani unutulmaz bir yaz oluyor. Bir iki gün çıktılar sıcak hava dalgasının içinden tekrar. Şimdi tekrar mola veriyor tekrar derken Ağustos'a doğru uzanıyoruz. Bir de 5 günlük toplam yağış haritamıza bakalım. Batı Avrupa'daki bu sıcaklar gelecek 19 Temmuz'dan sonra tekrar görünüyor bu arada. 5. sıcak hava dalgası olabilir. Ya yani kayıtlara geçecek. Oradaki insanların ömrümde böyle sıcak görmedim dediği hani vardır ya bazen. Biraz da klişe olarak söyleriz. Ben kaç yıllık buralıyım, yağmuru böyle yağmadı. Gerçekleşti efendim. Avrupa'da belki de 55-60 yaşında bir insanın görebileceği en sıcak yaz mevsimi yaşanıyor şu anda. 5 günlük toplam yağış haritasında size o kuzeydeki yağışları göstermek isterim. Aslında bugün İstanbul'da hem bugün hem yarın yerel olarak bazı ilçelerde yağmur görülebilir. Trakya'da Kırklareli çevresinde de öyle, Düzce'de de öyle, Sakarya, Kocaeli, Körfez arasında çok zayıf, Kastamonu, Samsun arasında kuvvetleniyor, Ordu, Trabzon, Batum arasında Artvin'den sınırlarımızdan dışarıya kadar olan şu alanda da zaman zaman kuvvetli yağıyor. Az önce o haberde gördüğünüz ya, köprü sallanıyordu ve yağmur yağıyordu. İşte aynen o hava sürüyor efendim Doğu Karadeniz'de. Herhangi bir gün gidin. Geçtiğimiz haftada, bu haftada durum bu. Burada tabii saat yönünün tersine dönen şurada bir Karadeniz'de ve alçak var. Bunun sayesinde hava aynı şekilde sirküle olup dönüp dolaşıp buraya yağmuru bırakıyor. İç Anadolu'da çoğunlukla güneşliyiz. Yağmur yok. Doğu Anadolu'da da öyle. Güneydoğu'da da yüksek sıcaklıklar var. Keşke biraz da bulutluluk, kapalılık gelse. Gökyüzünde bulut olmadığı için topraklarımız, asfalt, şehirler, zemin gündüz 60 dereceye kadar ısınabiliyor. Zemin, yani elimizi koyduğumuz yer. Hissettiğimiz hava sıcaklığı neyse ki o kadar değil ama saatler 13-14'ü gösterdiğinde artık o ısınma, birikmiş olan enerji yavaşça alttan da havayı ısıtıyor. Gerçekten bunaltıcı oluyor bu tarihlerde. Güneydoğu Anadolu'da nem yoktur, su buharı yoktur diyorsunuz ama 42 derecede gölgede sıcaklık hayati, hatta riskler taşıyan bir sıcaklık. Dikkat edelim diyoruz. Turistik amaçlı orada da bulunacaksak bu haftada epey bir sıcak geçecek. Akdeniz, Antalya, Adana, Mersin hattında bu hafta çoğunlukla güneşliyiz. Geçtiğimiz hafta iki gün yağmur vardı Antalya'da. Kısa sürdü ikisi de ama yağdı. Havayı biraz ferahlattı. 32-33 derecelere düşmüştü.

0: Antalya için gayet iyi sayılır. Mevsim normalleri şu anda bile 33,5-34. Geçtiğimiz haftadan itibaren bu hafta biraz sıcaklıklar artıyor. Bunaltıcılık da artacaktır. Denizler üzerinde bulunacaksanız kuvvetli bir rüzgar var bir de. Salı yarın Marmara Denizi'nde zaman zaman kuvvetli esecek. Bu mavi alanlar yağış isim geliyor ama yağışlar gelirken öncesinde soğuk ve sıcak havanın karışımı, sıcağın yükselmesi derken yer seviyesinde epey bir rüzgar yapıyor. 40 kilometre ile 45 kilometre ile esebilir. Yarınki rüzgarlara dikkat edelim diyoruz. Deniz suyu sıcaklıkları sizi korkutmasın, artık yükseldi. 24-25 dereceye çıktı İstanbul'u çevreleyen sular. Akdeniz'de 30 dereceye kadar yükseldi. Denize mi giriyorsunuz, sıcak duşa mı giriyorsunuz belli. Yani bunu seven de var tabii ama 30-31 dereceye kadar su sıcaklığı yükseldi.
1: Evet. Hüseyin, çok teşekkür ediyoruz.
0: Umarım iyi bir hafta geçiririz. Az bir yağmur var İstanbul'da. Denk gelirseniz ıslatır Murat Bey.
1: Ama nem olur. O da fena.
0: Nem olur, doğru.
1: Çok teşekkür ederim. Güzel haftalar diliyorum. Evet, Hüseyin Özdel'i uğurluyoruz efendim. Sırada HT Spor'un hazırladığı Dünya Kupası haber turu var. Bunu izleyelim. Sonra bir küçük mola. Saat başında yeni gelişmelerle karşınızdayız.
2: ...2026 Dünya Kupası'nda İngiltere yarı finale yükseldi. İngilizler çeyrek finalde 1-0 geriye düştüğü maçta Norveç'i uzatmalarda 2-1 mağlup etti. İngiltere'ye turu getiren isim attığı 2 golle Jude Bellingham oldu. İngiltere Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Norveç maçının ardından yaptığı açıklamada bazı anlarda şanslı olduklarını söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, hala daha iyi futbol oynamamız gerektiğini düşünüyoruz. Kazanmak için şanslı olduğumuzu söylemiyorum ama geri dönebilecek belirleyici anlarda şanslıydık. 2-0 geriye düşmediğimiz için şanslıydık şeklinde konuştu. Norveç teknik direktörü Solbakken ise yaptığı açıklamada oyuncularının turnuva boyunca harika bir iş çıkardığını vurguladı. Tecrübeli teknik direktör, bence elimizden gelen her şeyi yaptık. Oyuncular turnuva boyunca olağanüstüydü. Umarım birlikte iyi şeyler başarmışızdır. Tüm Norveç'ten harika bir destek aldık ve beklentileri karşıladık. İşte bu beni gerçekten gururlandırıyor, ifadelerini kullandı. İngiliz taraftarlar yarı final coşkusunu doyasıya yaşadı. Norveç maçının ardından taraftarlar galibiyeti ve turu Miami'de birlikte kutladı. 2026 Dünya Kupası'nda son yarı finalist Arjantin oldu. Son şampiyon turnuvanın sürpriz ekiplerinden İsviçre'yi 3-1 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu. Arjantin'in golleri McAllister, Alvarez ve Martinez'den geldi. Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni, yarı finale yükselmelerine rağmen oynanan oyundan memnun değil. Tecrübeli çalıştırıcı İsviçre maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bu maçlarda bazen şansın yanınızda olabileceği açık. Bu maçta bundan en iyi şekilde yararlandık. İşin iyi tarafına bakalım. İyi olan şu ki yarı finallerdeyiz." ifadelerini kullandı. İsviçre teknik direktörü Murat Yakın, maçın ardından Breel Embolo'nun gördüğü kırmızı karta vurgu yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı kararın maçın gidişatını değiştirdiğini vurgulayarak, "Bence tamamen kabul edilemez bir kural nedeniyle cezalandırıldık. Anlamıyorum, bu şekilde elenmemiz çok acı verici. Bugün bunu hak ettiğimizi düşünmüyorum ve bence gerçek kahramanlar benim oyuncularım." şeklinde konuştu. Arjantin'in Dünya Kupası'nda yarı finale yükselmesi ülkede büyük bir coşku yarattı. Başkent Buenos Aires'te toplanan binlerce taraftar bu başarıyı sabaha kadar birlikte kutladı. 2026 Dünya Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu. 14 Temmuz Salı günü Fransa ile İspanya saat 22'de karşılaşacak. 15 Temmuz Çarşamba günü aynı saatte İngiltere ile Arjantin finalist olmak için sahaya çıkacak. 2026 Dünya Kupası'na son 32 turunda veda eden Güney Afrika şok bir haberle sarsıldı. Dünya Kupası kadrosunda yer alan 25 yaşındaki Jaden Adams'ın vefat ettiği duyuruldu. Yapılan açıklamada oyuncunun ölüm sebebi hakkında detaylı bilgi verilmedi.

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: Efendim saatimiz 9'a doğru ilerliyor. Pazartesi sabahındayız. 13 Temmuz günündeyiz. Güzel haberler alacağımız güzel bir gün olsun diyelim. Hemen devam edelim. Gelişmelerle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın önemli açıklamaları var. Katıldığı bir televizyon programında F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye satışına dair konuştu. Bundan sonraki süreci hep birlikte takip edeceğiz diyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı efendim. Müttefikler arasında yaptırım olmaz açıklamasında da bulundu ve Türkiye'nin engellerle karşı karşıya kalsa da sıkıntılara karşı kendi gücünü kullandığını vurguladı Cevdet Yılmaz. Trump'ın dostlarımıza yaptırım uygulamayız ifadelerini hatırlattı. Trump yönetimindeki siyasi iradenin net olduğunun da altını çizdi. Artık top Amerikan yönetiminde. Onlar mutlaka bu konuda gereğini yapacaklardır açıklamasında özellikle bulundu Cevdet Yılmaz. Yeni anayasa sürecine ilişkin de konuştu. Biz iddialı bir ülke olacaksak gelecek perspektifli, sivil, demokratik bir anayasa ortaya koymak durumundayız diyor. Yılmaz'ın bir diğer mesajı ekonomiye dair. Cumhurbaşkanı Yardımcısı, enflasyon 2027'de %20'nin altına doğru gidecektir değerlendirmesinde bulundu. Evet, son yıllarda çokça duyduğumuz bir ifade. Şimdi de 2027'nin efendim özellikle gündemi. %20'nin altında olacak olması enflasyon. Hadi inşallah diyelim. Haluk Levent ile ilgili bir haber var. Kurucusu olduğu Ahbap Derneği yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı Haluk Levent. Şarkıcıya suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama dahil 3 farklı suçlama yöneltiliyor. Soruşturmada şu ana kadar 19 kişi gözaltına alınmış durumda.
1: Dernekler Kanunu'na muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği. Şarkıcı Haluk Levent bu suçlamaların ardından gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği ile ilgili yürüttüğü soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Dernek Başkanı Haluk Levent hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ünlü şarkıcı Bursa'da İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube polisleri tarafından gözaltına alındı.
2: Önümüzdeki aylarda devam eden projelerimizi bitirdikten
1: Haluk Levent hakkındaki suçlamalar dernekler kanununa muhalefet, kara para aklama ve örgüt üyeliği olarak açıklandı. Ünlü şarkıcının 2020-2026 yıllar arasında 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira kaybettiği, ahbap hesabından asistanının hesabına 120 milyon lira para aktardığı iddia edildi. Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı belgelerde Haluk Levent'in gayrimenkul alımı için çok sayıda senet alışverişinde bulunduğu belirtildi. Dosyaya giren 3 senette Haluk Levent'in borçlu olduğu, Ahbap Derneği'nin ise kefil olduğu görüldü. Arlant adına kayıtlı gayrimenkulün ise Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya adına alındığı, 4 gün sonra aklamak suretiyle Esin Önder Çağlayan'a devredildiği belirtildi. Haluk Levent geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmış ve dernek başkanlığını bırakmayı düşündüğünü söylemişti. Ünlü şarkıcı karşılıksız çek nedeniyle şikayet edilmişti.
0: Bakıldığında yıllardır milyonlarca, milyarlarca liralık bir para hareketinden söz ediyoruz. Bunca zaman neden, nasıl, neden, ne şekilde görülmedi acaba ve şimdi ortaya çıktı. Bu da ayrı bir soru işareti ama onu da hep beraber göreceğiz efendim. Yolumuza devam edelim. Siyasetle Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne oluyor, ne bitiyor? Özellikle bu 15 günlük süre CHP için son derece mühim. Özgür Özel şehir gezilerine il il, ilçe ilçe devam ediyor desek yeridir. Niğde'de devam etti. Önce Kiraz Bahçesi'nde üreticiyle buluştu. Sonra ilçe merkezinde halka seslendi. En son bir kişi kalsak da iktidar yürüyüşünden dönmeyiz diyor Özgür Özel.
3: Başkanım yeni parti geliyor mu yeni partiye?
4: Dur abi şimdi Kirazcı'nın partisini.
5: Yeni parti geliyor mu sorusuna yanıt vermedi. Kiraz Bahçesi'nde üreticiyle buluştu. Onların sorunlarını dinledi.
4: Toplama bile kurtarmıyor. Sattığında da zaten bütün diğer masraflar zararlı.
5: Evet. CHP Grup Başkanı Özgür Özel Niğde'de Kiraz Bahçesi'nde üretici ve işçilerle konuştuktan sonra Yeni Çarşı'da halka hitap etti. Çiftçiye, hayvan yetiştiricisine destek vereceklerini söyledi.
6: Herkes şunu bilsin ki CHP geldiğinde çiftçi bir kere borçlarından kurtulacak.
7: hayvancılıkla uğraşanlar bir kere borçlarından kurtulacak. Yani bizim iktidarımızda herkes ikinci bir şans elde edecek.
5: Özel iktidar için yolumuz uzun dedi.
7: Tüm Türkiye'ye müjdeliyorum. En son bir kişi kalsak da biz bu yoldan dönmeyiz. Bu iktidar yürüyüşünü durdurmayız. Emin olun ki yolumuz uzun, zorlu ama kararlı şekilde yürüyerek vardığımızda en sonu huzurlu bir yoldur.
0: Evet, sıcak bir gelişmeyle devam edelim. 15 Temmuz öncesi FETÖ'ye karşı önemli bir operasyon düzenlendi. Ayrıntılar Habertürk muhabiri Emre Aytekin'de. Emre.
8: Murat Güloğlu, Türkiye genelinde geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. FETÖ, PYD'ye terör örgütüne yönelik Adalet ve İçişleri Bakanlıkları'nın koordinasyonluğunda 81 Cumhuriyet Başsavcılığı, 81 İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlıkları'nın ortak çalışmasıyla bu sabah 81 ilde 968 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonların ağırlık merkezini Ankara, İstanbul ve İzmir oluşturdu. Diğer illerde de örgütün güncel yapılanması, mahrem yapılanması ve bağlantılı unsurlarına yönelik çalışmalar devam ediyor. Operasyona ilişkinde Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ortak bir açıklama yaptı. Bu açıklamada 15 Temmuz'dan bu yana FETÖ'ye karşı yürütülen mücadelenin aynı kararlılık ve hassasiyetle devam ettiği vurgulandı.

0: devletin tüm kurumlarının koordinasyon içinde hareket ettiği belirtildi. Milletin iradesine, devletin bekasına ve hukuk düzenine yönelik tehditlere karşı mücadelenin tavizsiz sürdürüleceği ifade edildi. Bir kez daha belirtelim, FETÖ-PYD'ye yönelik Türkiye genelinde geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Adalet ve İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda yapılıyor bu operasyon. 81 ilde 968 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
1: Anlattın, çok teşekkür ediyoruz. Evet, 15 Temmuz öncesi FETÖ'ye karşı önemli bir operasyon düzenlendi. Ayrıntıları muhabir arkadaşımız Emre Aytekin anlattı. Detaylıca Habertürk ekranlarında ilerleyen zaman diliminde anlayacaksınız. Hep beraber öğreneceğiz. Bir taraftan da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de olduğu kişilerin emniyet işlemleri sürmekte. Çankaya Belediye Başkanı dahil 36 şüpheli için suç örgütü, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları nedeniyle soruşturma başlatılmış durumda. Şüphelilerden 30'u gözaltına alındı. 6 kişiyi arama çalışması sürüyor. Hakkındaki gözaltı kararından sonra da belediye başkanı Güner, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden hareket eden uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı'na geldi ve gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından ifade işlemleri için de Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. İfade süreci henüz başlamış değil. Peki Ankara'dan sözü açtık. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta ne olacak, ona bakalım. Genel kuruldan İBAN düzenlemesini de içeren 12. yargı paketinin görüşmelerine başlanıyor. Komisyonlardaysa öğrenci affı ve en düşük emekli aylığının arttırılmasını öngören kanun teklifleri ele alınacak. Yarın liderler yine grup kürsüsünde konuşacak.
2: 12. yargı paketi, komisyon çalışmaları, grup toplantıları, Türkiye Büyük Millet Meclisi yine yoğun bir haftaya giriyor. Çalışmalarına salı günü başlayacak olan Meclis Genel Kurulu 12. yargı paketini görüşmeye başlayacak. Teklife göre idare mahkemelerinde tek hakimle çözümlenecek davaların kapsamı genişletilecek. Hakim ve savcılık mesleğinin gerektirdiği hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulması halinde uyarma cezası verilecek. Hukuk mahkemeleri kanunu kapsamında duruşmalar arasındaki süre 3 aydan daha uzun olamayacak. Pakette İBAN düzenlemesi de yer alıyor. Buna göre nitelikli dolandırıcılık suçunu içeren Türk Ceza Kanunu'nun 158. maddesinde değişiklik yapılacak. Düzenlemeyle İBAN'ını vererek maddi menfaat elde etmiş kişilerin cezasında yarıya kadar indirim yapılacak. Mahkemece yapılacak ihtardan sonraki 6 ay içinde mağdurun uğradığı zararı geri veren ya da tamamen giderenlere verilecek ceza yarıya indirilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda en düşük emekli aylığının 23.552 liraya yükseltilmesini öngören torba kanun teklifi ele alınacak. Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu öğrenci affını kapsayan YÖK kanununda değişiklik öngören kanun teklifini görüşecek. Salı günü mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları olacak. Çarşamba günü ise 15 Temmuz törenleri yapılacak.
1: Evet, 15 Temmuz törenleri oldukça önemli. Dolayısıyla bu hafta meclis yine yoğun çalışılacak. En düşük emekli aylığı bakalım ne şekilde, nasıl bir şekilde, daha doğrusu şekillenecek diyelim. 23 bin civarında olduğu ifade ediliyor malumunuz. Pek fazla da büyük beklentilere girmemek lazım. Efendim, liselere geçiş sistemi tercih başvuruları da başlıyor bugün. Adayların 3 grupta tercih yapacağı süreç 27 Temmuz'a kadar devam edecek.
2: Adaylar, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak. Merkezi sınavlı öğrenci alan okullara toplam 198.899 öğrenci yerleştirilecek. En çok kontenjan Anadolu liselerine ayrıldı. Merkezi sınav puanı ile yerleştirme, sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ve mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Öğrenciler sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek. Yerel yerleştirme işlemleri ise il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerince oluşturulan okullara, sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanı ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı esas alınarak gerçekleştirilecek. E-okul sistemi üzerinden yapılacak lise tercih işlemleri 27 Temmuz saat 17'ye kadar sürecek.

0: Rücek, ilk yerleştirme sonuçlarının ardından okul değiştirmek isteyen veya herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için LGS 1. nakil tercih dönemi 5-7 Ağustos'ta başlayacak. 2. nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak.
1: Efendim, bir haber başlığı dikkat çekici, buyurunuz. Ağzındaki kalemle Kaan'a imza attı Hürriyet'ten okuyalım. Gerçekten gurur verici bir haber bir taraftan da. İlkokul 1. sınıfa giderken elektrik akımına kapılıp iki kolunu kaybeden Yusuf Akgün, fotoğrafta görmekteyiz. Ağzıyla tuttuğu kalemle mühendis olmayı başardı. Milli Muharip Uçak Kaan ile yüksek hassasiyetli füzeler, atmaca ve ciritin görsel modelleyicisi olduğu deniliyor. Hikayesi yürek burkucu efendim. Iğdır'a bağlı Karakuyu köyünde 1987 yılında dünyaya gelen Yusuf Akgün, 1992 yılında terör örgütü PKK'nın köy okulunu yakmasının ardından eğitimine ara vererek çobanlık yapmaya başladı. Koyun otlattığı sırada yüksek gerilim hattı direğine çıkan Akgün akıma kapıldı ve ağır yaralandı. Hayatta kaldı ancak iki kolunu kaybetti ve azmetti. Mühendis oldu. Şimdi ise yerli ve milli muharip uçak Kaan ile Roketsan tarafından gerçekleştirilen iki farklı yüksek hassasiyetli füze olan Atmaca ve Cirit'in görsel modelleyicisi olduğu deniyor. Ağzındaki kalemle zira iki kolunu kaybetti Yusuf Akgün kardeşimiz. İşte memleketin böylesi güzel insanları var. Selam olsun diyelim bu güzeller güzeli kardeşimize. Durmak yok, yola devam. Efendim, Adalet Bakanı Akın Gürlek ne diyor? Buna bakacağız şimdi. FETÖ'nün yeni nesil casusluk taktiklerini açıkladı Akın Gürlek. Örgütün paravan şirketler, sosyal gruplar ve dijital hatlar üzerinden kamufle olmaya çalıştığını vurguluyor. Son kripto temizlenene kadar mücadele sürecek diyor.
0: FETÖ'nün güncel yapılanmasının sürdüğüne dikkat çekti. Ahtapotun kollarını tamamen kesene kadar durmayacağız dedi.
2: FETÖ'ye büyük darbe vurduk ama tehdit henüz bitmedi. FETÖ, küresel bir ahtapot gibi çalışıyor. Kollarını tamamen temizleyeceğiz. Büyük oranda çökertilmiş olsa da kaçak uzantılarıyla varlığını sürdürüyor. Renklendirme yöntemiyle çift kimlikli bir casusluk faaliyeti yürütüyorlar. İstihbarat örgütleri tarafından kullanılan örgüt, güncel yapılanmasını sürdürüyor. Son kripto temizlenene kadar mücadele sürecek.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sabah gazetesine FETÖ'nün yeni casusluk taktiklerini anlattı. FETÖ'nün sinsi bir yeni nesil casusluk şebekesi olduğunu vurguladı.
2: Elebaşının ölümü tehdidi bitirmedi. Örgüt, paravan şirketler, sosyal gruplar ve dijital hatlar üzerinden kamufle olmaya çalışıyor. Şu an güncel yapılanma, finans yapılanması, yurt dışı yapılanması ve kripto unsurlar üzerinden varlığını koruma gayretindeler. Son dönemdeki tespitler gösteriyor ki ticari faaliyetler, paravan şirketler, bazı iş çevreleri ve gündelik hayatın doğal akışı içinde dikkat çekmeyecek yeni temas noktaları oluşturmaya çalışmaktadırlar.
0: Bakan Gürlek, FETÖ soruşturmalarında 636 bin kişi hakkında yargılama yapıldığını ifade etti. 127 bin kişi ceza aldı, 83 bin kişi hakkında dava ve soruşturma sürüyor. 33 bin kişi için yakalama kararı bulunuyor dedi.
1: Evet, 15 Temmuz'un üzerinden 10 yıl geçti ve FETÖ ile mücadele hala sürüyor gördüğünüz üzere. Efendim, Amerika Birleşik Devletleri ordusundan bir açıklama var. Bölgeye bakmak lazım, zira her geçen gün, her geçen an daha da sıcaklaşıyor. İran'a yönelik saldırılarını sürdürüyor Amerikan ordusu. Hürmüz Boğazı çevresindeki kentlere yeni saldırılar düzenlendi. İran ise Körfez'deki Amerikan üslerini hedef alıyor. ABD ordusu Hürmüz'deki kontrolünse İran'da olmadığını söyledi. Bir de yalanlama geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM İran'a yönelik saldırılarına gördüğünüz üzere devam etmekte. Hürmüz Boğazı çevresindeki kentlere yeni hava operasyonları söz konusu ordunun açıklamasında. Saldırıların sebebi Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere yapılan müdahaleler olarak gösteriliyor. Operasyonlarla İran'ın sivil denizcilere ve ticari gemilere saldırı kapasitesinin zayıflatıldığı da belirtildi. Saldırıların ardından İran'ın birçok kentinden patlama sesleri geldi. İran basını Sirik, Bender Abbas, Cask, Buşehir ve Keşm adasında patlamalar yaşandı. hazırlandığını aktardı. ABD ordusu gün içinde de aynı noktalara çeşitli saldırılar düzenlemeye de devam etti. İran Dışişleri Bakanlığı Amerika'nın saldırılar birkaç aydır sarf edilen tüm çabaların boşa çıkmasına neden olduğu açıklamasını yaptı.

İran Dışişleri Bakanlığı, İran ordusu da saldırılara misilleme olarak Körfez ülkelerindeki Amerikan üslerini hedef aldı. Ürdün'de Prens Hasan hava üssü vuruldu. İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nı gemi geçişine kapattığını duyurmasına rağmen Amerikan basınından da çelişkili haberler yayınlanıyor. Haber portalı Axios son 24 saat içinde Amerika'nın koordinasyonuyla 20 geminin kritik su yolundan geçiş yaptığını duyurdu. Amerikan Merkez Komutanlığı ise Hürmüz'deki kontrolün İran'da olmadığını ve ABD ordusunun gemilerin güvenliği için

0: bulunmaya devam edeceğini açıkladı. Tabii bu gelişmeler ışığında piyasalara birazdan bakacağız ama 80 dolara doğru ilerliyor Brent petrolün varil fiyatı. O da işte iğneden ipliğe her şeye yansıyor maalesef. Bu arada Amerika'dan sözü açmışken birçoğumuzun çok yakından tanıdığı, bildiği bir isim senatör, cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham. 71 yaşında hayatını kaybetti birdenbire. Amerikan basını Graham'ın kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiğini iddia ediyor. Cumhuriyetçi senatör için Trump ve İsrailli siyasiler de taziye mesajları yayınladı.
1: ABD'li senatör Lindsey Graham 71 yaşında hayatını kaybetti. Cumhuriyetçi senatörün ofisi Graham'in ani ve kısa bir rahatsızlığın ardından yaşamını yitirdiğini açıkladı. Sosyal medyadan yapılan açıklamada Cumhuriyetçi senatörün yaşadığı ani ve kısa bir rahatsızlığın ardından vefat ettiği belirtildi. Ancak detay verilmedi. ABD basını ise Graham'in kalp krizi geçirdiğini iddia etti. NBC, Graham'in evine ambulans ekiplerinin gittiğini ve bir kişinin sedyeyle evden çıkarıldığını aktardı. Graham son olarak 10 Temmuz'da Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret etmiş ve Devlet Başkanı Zelenski ile görüşmüştü. 1995'te ABD Temsilciler Meclisi'ne seçilen Graham, 2003'ten bu yana Senato'da görev yapıyordu. ABD Başkanı Donald Trump'ın en büyük destekçilerinden biri olan Graham, savunmayla dış politika konularında Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen isimlerinden biriydi. İsrail'e verdiği güçlü ve koşulsuz destekle de biliniyordu. Ölümünün ardından da ilk taziye mesajları İsrail'den geldi. İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail en büyük dostlarından birini kaybetti dedi. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir de İsrail onun dostluğunu ve sarsılmaz desteğini her zaman hatırlayacak mesajını paylaştı. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Savunma Bakanı Katz ve Dışişleri Bakanı Saar da Graham'in vefatı sonrası başsağlığı mesajı yayınladı. ABD Başkanı Trump ise Graham'ın vefatının ardından yayınladığı mesajda Cumhuriyetçi senatörü bir vatansever olarak tanımladı. Tanıdığım en harika insanlardan ve senatörlerden biriydi dedi. Senator Lindsey Graham, thank you Lindsey.
0: Tabii senatoda dengeler değişir mi değişmez mi ama işte birçok kesimin çok yakından bildiği ve nefret uyandıran bir kişiliği de söz konusuydu birçok çevre için. Bakalım bu süreç nasıl ilerleyecek, çünkü komplo teorileri de havada uçuşuyor tabiri caizse. Önümüzdeki günlerde efendim hep beraber görürüz neyin ne olduğunu. Ve bir taraftan da Trump'la ilgili bir haber, sağlığı. Evet, sağlıktan tam puan almış. O kadar hamburgeri yemesine rağmen anladığımız kadarıyla kolesterolü de çok çıkmamış. Yeni Şafak gazetesinden okuyoruz. 14 Haziran'da 80 yaşına girdi. Trump sağlık testlerinden tam puan aldığını duyurdu. Sosyal medya hesabından kontrollerle ilgili bilgilerini paylaştı. Aslında her lider bunu gerçekleştirmesi gerekiyor. 6 ayda bir bu testlere girdiğini ifade ediyor Trump. Sağlık taraması sırasında ayrıca beyin sağlığıyla ilgili bir bilişsel test talep ettiğini açıkladı. Kendisinin bunu yapan tek ABD başkanı olduğunu, şu ana kadar 3 kez girdiği testten her seferinde tam puan aldığını belirtti. Amerikan başkanının sağlık durumuyla ilgili son zamanlarda ABD medyasında pek çok iddia yer almış idi ama sağlıktan tam puan aldığını ifade ediyor kendi deyimiyle Trump. O da gerçek mi değil mi gün yüzüne ortaya çıkar ama ülke liderlerinin genel olarak yapması gereken bu, halkıyla en azından sağlık durumunu konuşması, paylaşması gerekiyor diyelim. Maalesef bir cenazenin haberine gidelim. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 79 yaşındaydı şair ve yazar Ahmet Telli. Son yolculuğuna uğurlandı.
2: Karanfillerle karşılandı. Anma töreni düzenlendi. 10 Temmuz'da hayatını kaybeden yazar Ahmet Telli son yolculuğuna uğurlandı.
3: Gün biter, gülüşün kalır bende. Anılar gibi sürüklenir bulutlar.
2: Yazar Ahmet Telli için ilk tören İnşaat Mühendisleri Odası'nın konferans salonunda yapıldı. Kızı babası için mirası vicdanıdır dedi.
4: Haksızlık karşısında susmayan, umudu en zor zamanlarda bile diri tutan, insan sevgisini şiirlerinden hiç eksik etmeyen bir yürek. Bize bıraktığı en büyük miras yalnızca kitapları değil, onurlu yaşamayı, vicdanı, dayanışmayı ve umudu kaybetmemeyi öğreten hayatıdır.
3: Gidersen yıkılır bu kent.
2: Merhum şairin hayatından kesitlerin yer aldığı

0: aldığı videonun da gösterildiği törene Telli'nin eşi Aysel Telli, kızı Eylül Telli, oğlu Hakkı Telli, yakınlarıyla sanat ve siyaset dünyasından isimler katıldı.
1: Sustuğum yerde bir şeyler kırılıyor. Bekleyiş diyorum caddelere, dalıp gidiyorsun.
0: Telli'nin naaşı Karşıyaka Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
1: Gidersen yıkılır bu kent.
0: Çankırı'da 1946'da doğan Ahmet Telli, öğrenimini tamamladıktan bir süre sonra öğretmenlik yaptı. 1970'li yıllardan itibaren şiirleri çeşitli edebiyat dergilerinde yayımlanan, toplumcu gerçekçi şiirin temsilcileri arasında yer alan Telli, şiirin yanı sıra deneme ve inceleme türlerinde de çok sayıda eser kaleme aldı.
1: Üşür müydük nar çiçekleri ürperirken?
2: Evet, sanat dünyamızın başı sağ olsun, Allah'tan rahmet dileyelim, Ahmet Telli'ye diyelim. Paradan söz ediyoruz, hayatta devam ediyor bir taraftan. Kartta komisyon düşürülsün şeklinde bir açıklama Dünya Gazetesi'nden yansıyor. Bendevi Palandöken bunu söylüyor. Kendisi biliyorsunuz Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, yani TESK Genel Başkanı, bankaların komisyon oranlarını satılan emtia ile eşleştirmesi gerektiğini işaret etmiş. Kredi kartıyla yapılan ödemelerin maliyeti esnafın sırtına yüklenmemeli diyor. Bankalardaki kredi kartı faizleri mutlaka düşürülmeli ve makul bir seviyeye çekilmeli, yoksa bunun altından esnaf kalkamaz diye de açıklamalarını sürdürmüş. Kredi kartı komisyon oranları yeniden düzenlenmelidir diyor. Vatandaşı da konudan rahatsızlık duyduğunu aktarmış. Biz sattığımız zaman komisyon kesemiyoruz, kimseyi mağdur etmeyecek adil bir çözüm lazım. Esnafın kazancının üstüne çıkınca gerçekten zor oluyor diye konuştu Palandöken kartta komisyon düşürülsün açıklamasında. Efendim, vergi dairesine yönelik borçların 72 aya kadar taksitlendirilmesine imkan sağlayan düzenlemeye yoğun ilgi var. İlk 25 günde 228 binden fazla mükellef başvuru yaptı. Toplamda 206 milyar liralık borç taksitlendirildi.
3: İlk 25 günde 228 binden fazla mükellefin başvurusu alındı. Vergi idaresine yönelik borçların 72 aya kadar taksitlendirilmesine imkan sağlayan düzenlemeye yoğun ilgi gösterildi. Uygulamayla vergi dairesince takip edilen ve vadesi 5 Haziran 2026 tarihi ve öncesi olan tüm alacaklar için taksitlendirilebilecek gelir, kurumlar, katma değer vergileri, harçlar, trafik idari para cezası, hati para cezası ve öğrenim kredileri gibi alacaklar bu çerçevede yer alıyor. Düzenleme kapsamında KDV dışındaki borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebiliyor. Katma değer vergisinde taksit süresi 12 ay olarak belirlendi. Düzenleme çerçevesinde ilk 25 günde 228 binden fazla mükellef başvuru yaptı. Bu imkandan yararlananların toplam 206 milyar lira borcu taksitlendirildi. Vergi dairelerine vadesi 5 Haziran 2026 tarihinden önce olan tüm borçlar için faiz oranı yıllık %29 olarak belirlendi. Borçları 10 milyon lirayı aşmayanlarda teminat aranmadan taksitlendirme yapılabiliyor. Bu tutarı aşanların sadece aşan kısmın yarısı değerinde teminat göstermesi gerekiyor. Taksitlendirme için borçluların vergi dairelerine gitmesi şartı bulunmuyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet adresi, dijital vergi dairesi üzerinden veya e-devlet aracılığıyla elektronik ortamda başvuru yapılabiliyor. Ayrıca araçlarına ilişkin borçlarını taksitlendirenler araçlarının muayenelerini yaptırabilecek. Mükelleflerin bu imkanlardan yararlanmak için 31 Ağustos'a kadar başvuru yapması gerekiyor. Bu imkandan yararlanan mükellefler ilk taksitlerini 30 Eylül'e kadar ödeyebilecek.
2: Peki paradan söz edebiliriz. Bakalım haftaya yeni güne hangi rakamlarla başlıyor piyasalar? İşte 14.321 puandan başlayacak BIST 100 endeksi. Diğer taraftan da liradaki değer kaybı maalesef dolar karşısında devam etmekte. Artık 47 liranın üzerine attı kendisini dolar. Yani 1 dolar 47 lira. Euro ise efendim 53 lira 67 kuruştan işlem görmekte. Euro dolar paritesi de 1.14 seviyesinde değil. Diyelim, geçelim faize. 40.75 puanda altının onsu. Evet, bir %1.55'lik bir düşüş söz konusu ki Körfez'den gelen, Hürmüz Boğazı'ndan gelen haberler bunda etkili. 4056 dolardan işlem görmekte. Brent petroldeki yükseliş dikkat çekici. %4.5'lik bir yükseliş var. 80 dolara doğru ilerliyor. 79-80 dolar aralığı.

0: Brent petrolün varil fiyatı ABD ham petrolü de 74-75 dolar seviyesinde. Altın da bakalım neler oluyor. Düşüş eğilimi söz konusu. 6.123 lira gram altın. Çeyrek altın 10.011 lira. Yarım altın 20.022 lira. 39.924 lira da tam altının ederi. Tabii ki özellikle İran'a yönelik ve İran'ın misillemeleri altında fiyatları aşağı yönlü olarak oynatıyor. Tabii kapalı çarşıda durum biraz daha farklı olabilir. Piyasa yeni güne, yeni haftaya işte bu rakamlarla başlıyor diyelim. Saatimiz 9.26'yı gösterirken bizler devam edelim. Memlekette ne oluyor, ne bitiyor? Afyonkarahisar'dayız maalesef. Maalesef diyorum çünkü yürek yakan bir kaza haberi var. 3 kişilik Samur ailesi trafik kazası geçirdi. Anne, baba ve henüz 8 aylık bebekleri hayatını kaybetti.
1: Şehir dışındaki ailelerini ziyaret etmiş, evlerine dönüyorlardı. Samur ailesinin yolculuğu acı bitti. 27 yaşındaki Hasan Samur, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'nda uzman çavuş olarak görev yapıyordu. Eşi 26 yaşındaki Zehra Samur, üniversitede memurdu. Çift 8 ay önce ilk çocukları Aybars Kaan'ı kucaklarına almıştı. Aile Uşak'taki ailelerini ziyaret etmiş, Afyonkarahisar'a dönüyordu. Hasan Samur bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil bariyerlere çarpıp takla attı ve 50 metre sürüklendi. Araçtaki anne ve baba kaza anında hayatını kaybetti. Ağır yaralanan 8 aylık Aybars Kaan bebek hastaneye kaldırıldı. Anne ve babanın ardından Aybars Kaan bebek de kurtarılamadı. Otomobilin adeta kağıt gibi ezilmesi kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Cenazeler hastane morguna kaldırıldı.
0: Sözün bittiği yerdeyiz, Allah'tan rahmet dileyelim efendim. Bir aile yok oldu gitti bir kazada. İstanbul'dayız, Beşiktaş'tayız. Malum özellikle büyük şehirlerimizde ki başta İstanbul olmak üzere kentsel dönüşümler devam ediyor. Bunun için teşvikler de ciddi anlamda, ciddi boyutlarda. Ama kentsel dönüşüm yıkımında bitişikteki evde bulunan bir dairenin mesela duvarı da delinebiliyor. Son örnek Beşiktaş'tan, mağdur olan daire sakinleri olayı Habertürk'ten İrem Şimşek'e anlattı.
2: Bu kadar su. Bütün parkeler şu anda şişecek.
3: Eşimin de haberi yok. Eve geliyor ve birden duvarımızın olmadığını görüyor.
4: Ulan bu şekilde bir delik.
1: Yeni bina yaparken yan taraftaki binanın duvarını yıktılar. Bir aileyi mağdur ettiler.
5: Çok şiddetli bir sarsıntıyla uyandık. Sabah 7.30 civarıydı. Dışarıda çok büyük bir iş makinesiyle bizim binamıza bitişik bir duvarın yıkıldığını gördük. Bizi dinlemeyip makineyle devam ettiler. Ben bu sırada işe gittim. İşten döndüm, eve girdim, sağ tarafa baktım. Duvarın yıkık halde olduğunu gördüm. Duvarım komple yıkık halde buldum.
1: İstanbul Beşiktaş'ta yaşayan Çukurluoğlu ailesinin başına gelenler bununla sınırlı kalmadı. Zarar gören duvar, alçak kontrplak ve duvar kağıdıyla geçici olarak kapatıldı. Bu onarım beraberinde başka bir sorunu getirdi.
5: 4 Temmuz'daki İstanbul'daki şiddetli yağmur sırasında bu duvardan benim evimi su bastı.
1: Üstelik daire sakinlerinin yaşadığı tek sorun yağmur sonrası su baskını değil.
3: Böyle olduğunu, bu kadar küf olduğunu da bu duvar kağıdının altında bilmiyordum. Benim kronik alerjik rahatsızlığım var. Eve her geldiğimde sürekli hapşırma, gözüm akıyor, kulaklarım tıkanıyor, burnum tıkanıyor.
6: Bir akşam işten çıkıp eve geldiğinizde koridorda evin duvarının yıkıldığını görüyorsunuz. İşte tam da bu akıl almaz durumu yaşayan Çukurluoğlu ailesi haftalardır adalet arıyor.
5: Avukatıma bilgiyi verdim. Avukatım o tarafla görüştü. Bir iki gün içinde yaptıracağız dediler. Bir iki gün içinde yaptırılmadığı için yasal süreç başladı. Bilirkişi geldi. Şu anda bilirkişi raporu bekleniyor.
4: İnsan sağlığına zararlı, devamlı hapşırtıyor, öksürtüyor, baş ağrısı çekiyorsunuz.
3: Psikolojik olarak da sağlık açısından da çok yıpranmış durumdayız.
0: Efendim, sürekli denetim şart, kentsel dönüşüm yapan firmaların, çünkü bu şekilde bir kentsel dönüşüm nasıl yıkıyorlar? Bunlar, bu firmalar nasıl yapacak peki? Kentsel dönüşümü nasıl gerçekleştirecekler? İşte o da ayrı bir tartışma konusu. O yüzden denetim gerek ve şart. İstanbul'dayız yine, bir sürücü iddia o ki fren yerine gaza bastı ve faciadan dönülen anlarda Kameraya bakın nasıl yansıdı. Arnavutköy'deyiz. Manevra yapan bir sürücü iddia o ki...

0: Fren yerine maalesef gaza bastı ve olan oldu. Kontrolden çıktı otomobil. Bir bebek arabasına ve kaldırımda oturan bir kişiye çarptı. Otomobil park halindeki araçların arasında sıkıştı ve ancak durabildi. Şans eseri bebek arabasındaki çocukla çarpmanın etkisiyle yere savrulan kişi neyse ki yaralanmadı. Park halindeki araçlarda hasar meydana geldi. Yani kaldırımda, yani normal gittiğiniz yerde, gittiğiniz anda bile her an ölümle burun buruna gelebiliyorsunuz maalesef. Efendim, ormanlık alanlarda jandarmanın foto kapanları var. Bu uygulama suçluların tespitinde de aktif rol oynuyor. Göçmen kaçakçılığı, ormanlara izinsiz giriş yapanlar işte bu uygulama sayesinde tespit edilmiş durumda. Çeşitli suçlardan 1847 şahıs da tespit edildi ve yakalandı.
1: Göçmen kaçakçılığı, ormanlara izinsiz giriş, drift atanlar, jandarmanın foto kapanına yakalandılar. Suç ve suçlularla mücadelede jandarma foto kapan sistemini etkin bir şekilde kullanıyor. Bu uygulama sayesinde il jandarma komutanlıklarınca 1847 şahıs tespit edilerek yakalandı. Göçmen kaçakçılığıyla mücadelede foto kapanlara 1175 kişi takıldı. Bu kişiler hakkında idari işlem yapıldı. Foto kapan uyuşturucuyla mücadelede de aktif kullanıldı. 92 uyuşturucu imal ve ticareti yapan kişi yakalandı. Bu görüntüde ise ormana izinsiz giriş yapan bir grup yer alıyor. İzinsiz giriş yapan 25 kişi foto kapana takıldı. Drift atanlar da foto kapandan kaçamadı. Araç sürücülerine ceza işlem uygulandı. Ayrıca 323'ü 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet, 42'si hırsızlık, 190'ı diğer suçlar nedeniyle adli makamlara teslim edildi ve haklarında işlem başlatıldı.
0: Efendim, devam ediyoruz. Yaz ayları malum, özellikle evlilikler bir hayli fazla ve evlenecek gençlere bir uyarı var. Düğün salonu uyarısı akşamdan okuyalım. Tüketiciler Birliği yeni evlenecekleri ruhsatsız düğün salonlarından uzak durmaları konusunda uyardı deniliyor efendim. Mahmut Şahin Genel Başkan, evlilik hazırlığındaki çiftleri düğün salonlarıyla yapılan sözleşmeleri dikkatle incelemeleri ve mekanların ruhsatını mutlaka kontrol etmeleri konusunda uyardı. Türkiye'de her yıl yaklaşık 1 milyon düğün yapılıyormuş. Bunu da öğrenmiş olduk. Artan şikayetlerin büyük kısmının doğru sözleşmelerle önlenebileceğini belirtiyor Şahin. Çiftlerin işletmelerce hazırlanan tek taraflı matbu metinlere mahkum olmadığını vurguluyor. Mesela düğüne 31 günden fazla süre kala yapılan iptallerde ödenen paranın tamamını geri alma hakkı söz konusu. 30 günün altındaki iptallerde ise salon başkasına kiralanamazsa kapora ya da %10 gibi bir kesinti yapılabilir. Ancak iptal edilen gün salon bir başkasına kiralanırsa işletmenin kestiği kapora tüketici hakem heyeti aracılığıyla eksiksiz geri alınabilir şeklinde bir ifade söz konusu. Öte yandan kimi ruhsatsız durumda bulunan salonlarda bazı sorunlar çıkabiliyormuş. İşletmenin ruhsatı yoksa yangın ve mutfak tedbirleri alınmamış demektir. Dolayısıyla can ve sağlık güvenliği açısından da büyük önem teşkil ediyor bu durum. Evlenecek gençlere düğün salonu uyarısı mühim. Sözleşme yapılırken o maddelere çok dikkat etmek gerekiyor. Şimdiden Allah bir yastıkta kocatsın diyelim, devam edelim yolumuza. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yolculuğunun simgelerinden biliyorsunuz Bandırma vapuru karadan yürütüldü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı yeni yerine taşındı. Müze olarak kullanılan tarihi vapurun taşınmasına binlerce Samsunlu da eşlik etti.
2: Gerçekten tarihi bir an. 30 yıldır Samsun'dayım. O da 30 yıldır oradaydı. Şimdi hep beraber yerine getiriyoruz inşallah.
1: 1919'da İstanbul'dan Samsun'a gitti. Tarihi Bandırma vapuru Atatürk'ün ayak bastığı yere taşındı. O, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yolculuğunun simgelerinden olan Bandırma vapuru. Atatürk ve silah arkadaşlarını Samsun'a taşıyarak Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımını başlatan tarihi vapur, Samsun'da yıllardır müze olarak hizmet veriyor. Bandırma vapuru, karadan yürütülerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı tütün iskelesi yanında

0: Peki yeni yerine taşındı.
1: Daha anlamlı olacağını düşünüyorum. Atatürk'ün adımı attığı yerde geminin de orada olması güzel olacak.
0: Sabah erken saatlerde başlayan taşıma işlemine binlerce Samsunlu eşlik etti.
2: Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Kızımla birlikte geldim bugün için. Gururluyuz.
0: Bandırma vapuru 3,5 kilometrelik yol boyunca özel ekipmanlarla taşındı. Tarihi vapur, Açık Hava İstiklal Meydanı Müzesi projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmayla İstiklal Meydanı, Kurtuluş Yolu ve Panorama Müzesi ile aynı güzerge üzerinde ziyaretçilerini ağırlayacak.
3: Efendim, Türkiye'miz biliyorsunuz NATO zirvesini geride bıraktı. Çok uzun zamandır konuştuk. Sırada ise Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP31 var. İklim zirvesi nedeniyle kentte, Antalya'da 120 binden fazla ziyaretçi bekleniyor. Otellerin büyük bölümü de o dönem için rezervasyonlarını doldurmuş durumda.
0: Antalya, Kasım ayındaki COP31 iklim zirvesine hazırlanıyor. Oteller şimdiden dolmaya başladı.
4: Küçük ve orta ölçekli otellerde ciddi bir doluluk yaşanacak. Bunu görüyoruz. Bu bizi Kasım ayı için çok umutlandırıyor.
0: COP31, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da yapılacak. 100'ün üzerinde devlet ve hükümet başkanı, 400'ün üzerinde bakan, çok sayıda milletvekili ve sivil toplum örgütleri temsilcileriyle birlikte kente yaklaşık 120 bin ziyaretçi gelmesi bekleniyor. 196 ülkeden katılımcı beklenen iklim zirvesi nedeniyle Antalya'da 2 milyar dolarlık ekonomik hareketlilik yaşanacak.
4: Şehir merkezinde, Lara bölgesinde, kale içinde, Konyaaltı bölgesinde rezervasyonların akışı hala devam ediyor.
5: Özellikle Kasım'ın ilk haftasından 2 ve 3'ünden itibaren rezervasyonlar gelmeye başladı. Tesislerde yaklaşık doluluk oranı %60-%70'lerde. İsveç, Norveç, Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri gibi yerlerden muhabir, gazeteci ve görevli insanlar rezervasyonlarını yaptılar.
6: 15 gün güzel bir sezon geçireceğiz.
7: Çünkü hem şehir içindeyiz hem ulaşım noktalarına yakınlığımızdan dolayı da bir avantajımız mevcut.
3: Efendim, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümünde Türkiye'nin dört bir yanında anma etkinlikleri düzenleniyor, düzenlenecek de. O geceyi anmak için gerçekleştirilen etkinliklerden biri de 15 Temmuz bisiklet turu oldu. Taksim'de bir araya geldi 253 bisiklet ve 253 motosiklet sürücüsü. 15 Temmuz şehitlerinin hatırası için pedal çevirdi, gaza bastı.
8: Bu anlamlı organizeye katılmak ayrı bir güzellik.
9: Nasıl hissediyorsun?
8: Yani elbette ki birçok duygu iç içe. O günleri biz zaten yaşadık. Yani tankların peşinde koşturduk.
9: Bugün sürüş yaparken aklınızda neler olacak?
10: Aklımızda 15 Temmuz olacak. Şehitlerimiz olacak.
11: 15 Temmuz'da Ankara'da Akıncı Hava Üssü'nde ben de yer alanlardan birisiyim. O günlere tekrar döndük. Aradan 10 yıl geçti.
9: 253 bisiklet ve 253 motosiklet aynı rotada bir araya geldi. 15 Temmuz'da şehit olan 253 kişi için pedal çevirip gaza bastılar.
12: Bu yıl motosikletliler ve bisikletlilerle beraber pedal çevireceğiz. Bu hain darbeyi unutmayacağız.
13: Hainlerin yaraladığı, sonradan şehit olan, yaralıyı motosikletiyle taşıyan ve kendisi de hainlerin kurşunlarıyla şehit olan Yılmaz Ercan kardeşimizi de hatırlayacağız.
9: 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. O geceyi anmak için Türkiye'nin dört bir yanında etkinlikler düzenleniyor. Onlardan biri de 15 Temmuz bisiklet turu oldu.
14: 15 Temmuz bisiklet turunda önce motosikletli grup start almıştı. Ardından da Taksim Meydanı'nda toplanan bisikletli kortej start alacak. Ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde geçerek Anadolu yakasında bulunan anıta doğru pedal çevirecekler.
15: Sabah namazını kılıp buraya geldik.
16: Bisikletçi arkadaşlar ve motosikletli arkadaşlarla beraber böyle sürüşler bizim için iyi. Devamını bekliyoruz.
9: Korteje katılanların verdikleri mesajsa ortaktı.
17: Akif'in dizeleriyle seslenmek istiyorum. Biz ezelden beri hür yaşadık, hür yaşarız. Bağımsızlığımız bizim canımızdır, kanımızdır. Evladımızdan daha ötedir, anamızdan babamızdan daha ötedir.
15: 10 sene oldu. Allah bir daha yaşatmasın. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz.

0: Evet, 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde elbette ki özel yayınlarımız da gerçekleştirecek. Şimdiden söyleyelim diyelim. Gün başlıyor. Buyurunuz, bir gazete haberiyle devam ediyoruz. Ekran kaydırma bağımlılığına Avrupa Birliği'nden bir fren gelmiş haber. Posta gazetesinden Avrupa Birliği sosyal medya şirketi Meta'nın bağımlılık yaratan tasarımının değişmesini istiyor. Facebook ve Instagram 12 milyar dolarlık bir ceza alabilir denilmiş. 2 yıllık bir araştırmadan söz edilmiş. Meta şirketinde Instagram, Facebook ve WhatsApp'ın yer aldığını söyleyelim efendim. Daha uzun süre çevrim içi tutan özellikleri Avrupa Birliği'nin gündeminde. Avrupa Komisyonu'nun 2 yıl süren soruşturmasının ardından ön bulgular açıklandı. Buna göre sonsuz kaydırma, otomatik oynatma, kişiselleştirilmiş öneriler ve anlık bildirimler, özellikle çocuklar ve gençlerde uygulamaların aşırı kullanımını teşvik ediyor şeklinde önemli tespitler var. Tabii bu bizler için de geçerli. Bu özelliklerin kullanıcıları farkında olmadan ekranda tuttuğunu, sağlıksız kullanım alışkanlıklarını güçlendirdiğini ve fizikselle ruhsal sağlığı olumsuz etkileyebildiğini söylüyor komisyon. Rapora göre Meta bu riskleri yeterince analiz etmedi. Şirket ayrıca gençlerin özellikle gece saatlerinde bu Reels ya da Storyler geçirdiği süreyi de hesaba katmadı şeklinde deniliyor efendim. Ciddi anlamda 12 milyar dolar ve üzerinde bir para cezasının da gelebileceği ifade edilmiş. Buradan çıkan karar elbette ki Türkiye'yi de etkileyecektir. Zira sosyal medyada 15 yaş altına yapılan ya da yapılması beklenen bir uygulama da söz konusu. Birçok ülke bunu gerçekleştiriyor ama sosyal medyalar, özellikle gençlerimiz bu tuzağa düşmemeli. Onlar da gereken önlemi almalı diyoruz. Paradan söz ediyoruz. Kimi için sadece bir ödeme aracı, kimi içinse tarihin ve kültürün en değerli tanıklarından biri. Edirne'de yaşayan koleksiyoner Selami Yılmaz da çocukluk yıllarında başlayan o para merakını yıllar içinde dev bir koleksiyona dönüştürmüş durumda.
1: Trandinyester var, Trinidad var, Tobago var, mesela Chad, Burma, Myanmar. Aşağı yukarı 160-165 ülke parası mevcut.
2: Dünyayı evine sığdırdı. 163 ülkenin parasını tek tek topladı.
1: Bu çocukluktan beri gelen bir merak. Elimize geçtikçe işte böyle biriktirmeye çalışıyoruz. Bunları gelecekte torunlara bırakmayı düşünüyorum.
2: Edirne'de yaşayan koleksiyoner Selami Yılmaz, çocukluk yıllarında başlayan para merakını yıllar içinde dev bir koleksiyona dönüştürdü.
1: Türk parası olarak en eski elimde şu anda 1 livre var. Yani Cumhuriyet'te tarihinde basılan ilk Türk parası.
3: 163 ülkeye ait 5500 para. Edirne'li koleksiyoner Selami Yılmaz yıllardır dünyanın dört bir yanından topladığı paralarla adeta evinde bir müze oluşturdu.
1: Üzerlerindeki resimler ilgi çekici, yazılar ilgi çekici. Tedavülden kalkan da var, tedavülde olan para da var.
2: Yılmaz'ın yeni hedefi koleksiyonunu büyütmek.
1: Tabii bunlar maddiyata dayanan pahalı bir tutku. Onun için imkanlarımız el verdiğince biriktirmeye çalışıyoruz.
0: Tam bir tutkudan söz ediyoruz. Efendim, bir başarı haberi: Mete Gazoz altını kaptı. Milliyet gazetesinden okuyalım. İspanya'da düzenlenen 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın 4. ayağında milli sporcu Mete Gazoz yine birincilik kürsüsüne çıktı. Kutluyoruz efendim. Madrid'de gerçekleştirilen ve Türkiye'nin klasik makaralı yay kategorilerinde 16 sporcuyla temsil edildiği bu organizasyonun son gününde mücadele eden olimpiyat şampiyonu okçu klasik yay erkeklerde mücadele etti. Ve ardından da yarı finalde Almanya'dan Zemella'yı geride bıraktı. Finale yükseldi milli okçu. Finalde İtalya'dan Nespoli ile karşı karşıya geldi ve rakibini mağlup ederek şampiyonluğa uzandı diyoruz. Kutluyoruz kardeşimizi. Öte yandan Elif Berra Gökkır'da klasik yay kadınlar çeyrek finalinde Çek Horaçkova'ya mağlup olmuş ve gümüş madalya kazanmış idi. Her iki sporcumuzu da kutluyoruz efendim. Tabii başarıya hasret kaldığımız, özellikle bugünlerden ki futbolcuların yaptığını görünce elbette ki Mete Gazoz ve diğer taraftan Elif Berra Gökkır'ı ve tabii ki filenin sultanlarını alkışlıyoruz diyelim. Devam edelim. Sporda önemli gelişmeler var. Wimbledon tek erkeklerde şampiyon Yannick Sinner oldu. İtalyan raket bu turnuvada ikinci kez bu başarıyı elde etti.
4: Yannick Sinner Wimbledon'da üst

0: Üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. Wimbledon tenis turnuvasının tek erkekler finalinde İtalyan raket Yannick Sinner, Alman rakibi Alexander Zverev'i 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan turnuvada tek erkekler finalinde dünya 1 numarası Yannick Sinner'la dünya 3 numarası Alexander Zverev karşılaştı. Sinner, 3 saat 46 dakika süren maçta rakibi Zverev'i final mücadelesinin ilk setini 7-6 kaybeden İtalyan tenisçi, sonraki setlerde rakibine üstünlük kurdu. İkinci seti 7-6, üçüncü seti 6-3 ve dördüncü seti 6-4 kazanan Sinner, korttan 3-1 galip ayrılarak Wimbledon'da üst üste ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Daha önce Avustralya Açık'ta 2, Amerika Açık'ta bir kez şampiyon olan İtalyan sporcu, böylece 5. Grand Slam zaferine ulaştı.
1: Bir taraftan da Dünya Kupası devam ediyor. En hararetli maçlar sergilenecek sırada. HT Spor'un hazırladığı Dünya Kupası haber turu var.
2: ...2026 Dünya Kupası'nda İngiltere yarı finale yükseldi. İngilizler çeyrek finalde 1-0 geriye düştüğü maçta Norveç'i uzatmalarda 2-1 mağlup etti. İngiltere'ye turu getiren isim attığı 2 golle Jude Bellingham oldu. İngiltere Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Norveç maçının ardından yaptığı açıklamada bazı anlarda şanslı olduklarını söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, hala daha iyi futbol oynamamız gerektiğini düşünüyoruz. Kazanmak için şanslı olduğumuzu söylemiyorum ama geri dönebilecek belirleyici anlarda şanslıydık. 2-0 geriye düşmediğimiz için şanslıydık şeklinde konuştu. Norveç teknik direktörü Solbakken ise yaptığı açıklamada oyuncularının turnuva boyunca harika bir iş çıkardığını vurguladı. Tecrübeli teknik direktör, bence elimizden gelen her şeyi yaptık. Oyuncular turnuva boyunca olağanüstüydü. Umarım birlikte iyi şeyler başarmışızdır. Tüm Norveç'ten harika bir destek aldık ve beklentileri karşıladık. İşte bu beni gerçekten gururlandırıyor, ifadelerini kullandı. İngiliz taraftarlar yarı final coşkusunu doyasıya yaşadı. Norveç maçının ardından taraftarlar galibiyeti ve turu Miami'de birlikte kutladı. 2026 Dünya Kupası'nda son yarı finalist Arjantin oldu. Son şampiyon turnuvanın sürpriz ekiplerinden İsviçre'yi 3-1 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu. Arjantin'in golleri McAllister, Alvarez ve Martinez'den geldi. Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni, yarı finale yükselmelerine rağmen oynanan oyundan memnun değil. Tecrübeli çalıştırıcı İsviçre maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bu maçlarda bazen şansın yanınızda olabileceği açık. Bu maçta bundan en iyi şekilde yararlandık. İşin iyi tarafına bakalım. İyi olan şu ki yarı finallerdeyiz." ifadelerini kullandı. İsviçre teknik direktörü Murat Yakın, maçın ardından Breel Embolo'nun gördüğü kırmızı karta vurgu yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı kararın maçın gidişatını değiştirdiğini vurgulayarak, "Bence tamamen kabul edilemez bir kural nedeniyle cezalandırıldık. Anlamıyorum, bu şekilde elenmemiz çok acı verici. Bugün bunu hak ettiğimizi düşünmüyorum ve bence gerçek kahramanlar benim oyuncularım." şeklinde konuştu. Arjantin'in Dünya Kupası'nda yarı finale yükselmesi ülkede büyük bir coşku yarattı. Başkent Buenos Aires'te toplanan binlerce taraftar bu başarıyı sabaha kadar birlikte kutladı. 2026 Dünya Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu. 14 Temmuz Salı günü Fransa ile İspanya saat 22'de karşılaşacak. 15 Temmuz Çarşamba günü aynı saatte İngiltere ile Arjantin finalist olmak için sahaya çıkacak. 2026 Dünya Kupası'na son 32 turunda veda eden Güney Afrika şok bir haberle sarsıldı. Dünya Kupası kadrosunda yer alan 25 yaşındaki Jayden Adams'ın vefat ettiği duyuruldu. Yapılan açıklamada oyuncunun ölüm sebebi hakkında detaylı bilgi verilmedi.
1: Evet, Dünya Kupası tüm heyecanıyla devam ediyor ve haftanın kültür sanat ajandasına bakalım şimdi. Böylelikle gün başlıyor. Bitiriyoruz efendim. Bugün de güzel bir gün olsun. Serap Belet para gündemle ilerleyen dakikalarda sizlerle olacak. Yarın saat 7'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.

ile İzmir'de müzikseverlerle buluşuyor. Eşsiz sahne performansı ve geniş repertuarıyla 2024'ten bugüne turnede olan sanatçı 17 Temmuz'da Bornova Aşık Veysel açık hava sahnesinde sahne alıyor.

0: hemen kuşlar gibi.
1: Alternatif rock müziğin sevilen gruplarından Pinhani hayranlarıyla buluşuyor. Sahne performansları ve şarkı sözleriyle büyük beğeni toplayan müzik grubu 17 Temmuz'da Holy Stone Performans Hall Antalya'da sahne alacak.
0: Mümkün inanmak zor değil, hikayem senle başlardı, senle devam etsin.
2: Ben de seni kendime düşman ilan ediyorum. Tanrı'nın seninle işi bitti.
1: 18. yüzyılda Viyana'da yaşayan efsane besteciler Wolfgang Amadeus Mozart'la Antonio Salieri'nin çatışmasını ele alan Amadeus yeniden sahneleniyor. Yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu'nun yaptığı oyunun başrollerini ise Selçuk Yöntem, Tansu Biçer ve Dilan Çiçek Deniz üstleniyor. Tiyatro 15 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde.
3: Selam Bey'in kalbi gibi bir şey.
1: Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ölümsüz eseri Saatleri Ayarlama Enstitüsü Serkan Keskin'in yorumuyla tiyatro sahnesindeki yolculuğunu sürdürüyor. Yönetmenliğini Serdar Biliş'in yaptığı oyun sinema ve tiyatronun iç içe geçtiği çağdaş bir uyarlamayla sahneleniyor. Tiyatro 15 Temmuz'da Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda sahneleniyor.
3: Durup dururken birdenbire nasıl kavradı bütün varlığım? Halbuki sevinç delisi olmam lazım, günleri yaşıyorum.
4: Sen de mi şamansın lan?
5: Haşa! Elhamdülillah ben muhasebeci.
6: Talep olması gerek.
1: Yıldıray Şahinler'in yönettiği Alevli Günler sahneye taşınıyor. Çocukluk arkadaşı olan üç adamın hikayesini konu alan oyunun başrollerini Levent Ülgen, Güven Kıraç ve Erkan Can paylaşıyor. Tiyatro 15 Temmuz'da Özgürlük Parkı Amfitiyatro'da izleyiciyle buluşuyor.
5: Hangi Hasan?
1: Yaz Göğü'nün O Güzel Adası sergisi iki sanatçıyı bir araya getiriyor. Yıldız Mora'nın 1950'lerin başında Büyükada'da çektiği fotoğraflar insanların gündelik yaşamını belgeselci gibi gözlemliyor. Şahin Kaygun'un fotoğrafları ise görüntüyü kaydeden bir araçtan öte katmanlara ve yeniden kurmaya açık bir yüze olarak ele alıyor. Seçki 18 Eylül'e kadar Büyükada Splendid Palace'ta ziyarete açık.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Atmosferimizin temel bileşenlerinden su buharı, dünyamızın su döngüsünün vazgeçilmez aktörüdür. Su buharı sayesinde yağış gerçekleşir ve canlılığın devamı için gerekli olan temiz su kaynakları yenilenir. Su buharı doğası gereği güçlü bir sera gazıdır ve atmosferdeki ısı dengesinde önemli bir yer tutar. Yeryüzünden yansıyan uzun dalga boylu radyasyonu bir süre daha atmosferde tutarak gezegenin ortalama sıcaklığının yaşam için uygun seviyede kalmasını sağlar. Ancak atmosferdeki su buharı miktarı sıcaklık artışıyla orantılı olarak artma eğilimindedir. Daha sıcak okyanus ve denizler atmosferde daha fazla su buharı anlamı taşır. Bu durum pozitif geri besleme döngüsüne neden olarak zamanla artan şekilde küresel ısınmanın olası etkilerini güçlendirebilir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk,

0: biter ama haber nöbeti devam eder. Sokakta yankı bulan sesler, perde arkasında kalan detaylar ve dünyanın dört bir yanından sıcak gelişmeler.
1: Günün öne çıkan başlıklarını aktarırken yeni güne dair gelişmelere de ışık tutuyoruz.
0: Hepsi ve daha fazlası hızlı, güvenilir habercilik anlayışıyla Gece Raporu'nda. Evren Aydın'la Gece Raporu. Hafta içi her akşam 23'te Habertürk'te.
2: Akyol İnşaat piyasa verilerini sunar.

0: Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu.
1: Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden. Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: İyi günler sevgili seyirciler. 13 Temmuz bugün pazartesi. Yeni haftaya başladık. İyi günler, iyi haftalar. Para gündeme hoş geldiniz. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma gündemde. Aralarında dernek başkanı şarkıcı Haluk Levent'in de bulunduğu 20 kişi de gözaltında. Hemen bu konuyla başlayalım. Buse Deviren canlı yayınla karşımızda. Bu 20 kişi hakkındaki suçlamalar, iddialar nedir? Onlarla ilgili ayrıca süreç hangi aşamada Buse?
1: Evet, dün bu gözaltı süreci başlamış oldu. Söylediğin gibi aslında şarkıcı ve sanatçı olan Haluk Levent, Ahbap Derneği'nin kurucusu, aslında yakından kamuoyunun da bildiği bir isimdi. Kendisi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonu yürütülen bir soruşturmadan bahsediyoruz. Sadece şarkıcı, sanatçı Haluk Levent değil, Ahbap Derneği içerisinde yer alan diğer üyeler de gözaltına alındı ve toplam gözaltı sayısı 20'ye yükselmiş oldu. Aralarında firari isimler de var. 4'ü firari, biri yurt dışında olmak üzere. Farklı isimlerin de arama çalışmaları şu an için devam ediyor. Ayrıca bir ismin de yine tutuklu olduğunu söyleyelim. Kendisi Şile Belediyesi operasyonunda tutuklanmıştı geçtiğimiz günlerde. Peki suçlamalar neler? Onlara değinelim isterseniz. Öncelikle MASAK tarafından Mali Şube ekipleri ortak çalışma yürüterek bir rapor hazırladı. Bu rapor neticesinde de suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamaları şu an için bahsettiğim Ahbap Derneği üyelerine yöneltilen suçlamalar arasında yer alıyor. Peki MASAK raporunda neye değindi?

0: dedi. Masak şunu söylüyor, iddia şu yönde. Hesap hareketleri incelendiğinde bu gözaltına alınan isimlerin ve fiziki takip yapıldığında kişilerin profilleriyle uyuşmayacak kadar yüksek meblağların hesaplarında olduğu gözlemlendi. Ayrıca bahis oynadıkları, yüksek miktarlarda bahisler oynadıkları ve birbirlerinin hesaplarına da yüksek miktarlarda para transferleri gerçekleştirdikleri, ayrıca kısa süre içerisinde de birbirlerine devir yaptıkları, tapu devri yaptırdıkları zincirleme şekilde tespit edildikleri yazıyor Masak raporunda. Ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir açıklaması vardı dün. Ahbap Derneği'nin yaklaşık 120 milyon lira para akışı tespit edildiği söyleniyor. Ayrıca Alper Çelik, yani şüpheli isimler arasında ve Ahbap Derneği içerisinde yer alan Alper Çelik'in de 2020 ve 2026 yıllarında 990 milyon liralık yasal bahis oynadığı ve yaklaşık 390 milyon para kaybettiği ve şahsi banka hesapları kullanılmayan ticari banka hesaplarından bu işlemleri yaptığı tespit edildi. Ayrıca Haluk Levent'le ilgili suçlamalara da yine onlara da denilelim isterseniz. Dernek kanununa muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği şu anda Haluk Levent'e yöneltilen suçlamalar arasında. Şimdi biz İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeyiz. Şüpheliler buradalar. Hepsinin de ifadesi tek tek alınmaya başlanacak. Tek tek konuşulacak. Dün Haluk Levent Almanya'ya gidecekti ve haberi aldıktan sonra Bursa'da gözaltına alındı ve İstanbul'a getirildi. Şu anda 20 şüphelinin buradaki emniyetteki işlemleri devam ediyor. Bizler de ifadeleri alındıkça ve ifadeler de gelmeye başlandıkça aktarmaya devam edeceğiz.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Buse Devren'e. Ne yazık ki yani çok ciddi iddialar, bunca insanın bağışı, bunca insanın güveni sonrasında bunların böyle iddiaları duymak üzücü. Biz ayrıntıları aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi bir operasyon haberiyle devam edelim. Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının koordinasyonunda FETÖ'ye yönelik 81 ilde 968 şüpheliyi kapsayan geniş kapsamlı bir operasyon başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarının ortak çalışmasıyla harekete geçildi. Operasyonların ağırlık merkezini Ankara, İstanbul ve İzmir oluşturdu. Diğer illerde de örgütün güncel yapılanması, mahrem yapılanması ve bağlantılı unsurlarına yönelik çalışmalar sürüyor. Operasyona dair Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Çiftçi ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada 15 Temmuz'dan bu yana FETÖ'ye karşı yürütülen mücadelenin aynı kararlılık ve hassasiyetle devam edeceği vurgulandı. Milletin iradesine, devletin bekasına ve hukuk düzenine yönelik tehditlere karşı mücadelenin de tavizsiz sürdürüleceği belirtildi yapılan açıklamada. Ve ABD ordusu İran'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Hürmüz Boğazı çevresindeki kentlere yeniden saldırılar düzenlendi. İran'sa Körfez'deki ABD üslerine hedef aldı yeniden. Hürmüz'deki kontrolün İran'da olmadığını da söyledi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yönelik saldırılarına devam ediyor. Hürmüz Boğazı çevresindeki kentlere yeni hava operasyonları başlatıldı. Ordunun açıklamasında saldırıların sebebi Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere yapılan müdahaleler olarak gösterildi. Operasyonlarla İran'ın sivil denizcilere ve gemilere, ticari gemilere saldırı kapasitesinin zayıflatıldığı belirtildi. Saldırıların ardından İran'ın birçok kentinden de patlama sesleri yükseldi. İran basını Sirik, Bender Abbas, Buşehr ve Keşm adasında patlamalar yaşandığını aktardı. ABD ordusu gün içinde aynı noktalara çeşitli saldırılar düzenledi. Aynı şekilde İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin yaptığı son saldırılar birkaç aydır sarf edilen tüm çabaların boşa çıkmasına neden oldu diyor yaptığı açıklamada. İran ordusu da saldırılara misilleme olarak Körfez ülkelerindeki ABD üslerini hedef aldı. Ürdün'de Prens Hasan hava üssü vuruldu. İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nı gemi geçişine kapattığını duyurmasına rağmen ABD basınından çelişkili haberler yayımlandı. Haber portalı Axios son 24 saat içinde ABD'nin koordinasyonuyla 20 geminin kritik su yolundan geçiş yaptığını duyurdu. ABD Merkez Komutanlığı ise Hürmüz'deki kontrolün İran'da olmadığını ve ABD ordusunun gemilerin güvenliği için bölgede bulunmaya devam edeceğini açıkladı. Ben size bu haberi aktarırken bir son dakika haberi geldi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün soruşturulması ile ilgili Adalet Bakanı'ndan bir açıklama var. 30 adresi operasyon yapıldı. 25 şüpheli yakalandı diye duyurdu Adalet Bakanı Gürlek. Emre Aytekin telefon hattında. Hemen ondan öğrenelim. Nedir bu soruşturmanın ayrıntıları? Paylaşımda başka

0: neler var Emre?
1: Evet Serap Belet, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada önemli bir adım atıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek dakikalar önce paylaştı bilgileri. Soruşturma kapsamında silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek, üye olmak ve tasarlayarak kasten öldürme suçlarını işledikleri değerlendirilen 29 şüpheli tespit edildi ve bu neticede Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Adana, Antalya, Çanakkale, Bursa, Isparta ve Afyonkarahisar'da bulunan şüphelilere ait adreslerde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 25 şüpheli yakalandı. 2 şüphelinin cezaevinde, 2 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu belirlendi. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Soruşturmaya dair detayları Akın Gürlek paylaştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek şu ifadeleri kullandı. Aradan kaç yıl geçerse geçsin, hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına ve hiçbir şüphenin cevapsız bırakılmasına müsaade edilmeyecektir. Ailelerinin ve aziz milletimizin yüreğinde yer eden bu acının tüm yönleriyle aydınlatılması için sürecin sonuna kadar kararlılıkla takip edileceğini kamuoyunun bilgisine sunuyorum dedi. Bir kez daha belirtelim. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada önemli bir adım atıldı. 29 şüpheli tespit edildi ve bu şüphelilere ait adreslerde sabah saatlerinde eş zamanlı baskın yapıldı ve 25 şüpheli yakalandı. 2 şüphelinin cezaevinde, 2 kişinin ise yurt dışında olduğu ifade edildi.
0: Emre Aytekin'e teşekkür ediyoruz. Çok önemli bir gelişme. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada çok sayıda gözaltı var. 30 adrese operasyon, 25 şüpheli de gözaltında. Yine aktaracağız. Yeni bilgiler geldikçe sıcağı sıcağına ilk bilgileri verdik. Şimdi ekonomiyi konuşacağız. Bilgi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ege Yazgan stüdyomuzda konuğum. Hocam hoş geldiniz. Merhaba.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar. Merhaba.
0: Teşekkür ediyorum. Önce piyasaya bakalım. Bu haftaya nasıl başlıyoruz? Ardından da üzerine hocamızın görüşlerini alacağım. 14.211 puanda Borsa İstanbul bu sabah. Dolar 47'ye yaklaşıyordu, artık 47 lira. Euro'da ibre aşağı yönlü, 53.63. Euro dolar paritesi de 1.14, uzun zamandır hiç olmadığı seviyede, yani aşağıda. Faiz 40.75. Altının onsu 4.100 doların yeniden altına geldi. Bu son gelişmeler, İran savaşı ile ilgili saldırılar üzerine 4.054 dolar. Brent petrol de tersine yükseldi elbette. 78.84 dolar. ABD ham petrolün varili de 74 dolar, 74.10. Bir de bakalım altın ne olmuş? 6.129 lira. Doların yükselişine rağmen yine aşağı yönlü ibre. Çeyrek altın 10.000 lira. Yarım altın 20.037 lira. Tam altında 40.000 lira sınırında 39.954 lira bu sabah itibarıyla. Hocam tekrar merhaba. Neyle başlayalım? Altınla başlayalım mı? Çok konuşur olduk altına ama konuşmadan edemiyoruz aynı zamanda. Çünkü birçok kişi son bir yıldır, iki yıldır bu altının çalkantılı ya da giderek yükselen ivmesi nedeniyle hep altına odaklandı ya da elindeki birikimi altına yatırdı. Şimdi bu yıl son gelişmeler üzerine ABD'de faiz artırımı beklentileri de arttığı için şimdi ne olur diye herkes soruyor. Ne olur yanıtınız?
2: Evet, şimdi altın da benim görüşüm savaş sonrasında, savaşın durulmasından sonra herkesin bir beklentisi vardı altında tekrar bir yükseliş olacak diye. Bu gerçekleşmedi. Tabii şu anda savaşta tekrar yeniden alevlenmiş durumda. Dolayısıyla evet, o taraftan bir destek altına görünmüyor. Faizin tabii artırılacak beklentisi, yani Fed'in Amerikan faizinin artırılacak beklentisi de aynı zamanda altının yükselişini engelliyor. Çünkü biliyorsunuz yani altın fiyatlarıyla evet, faizler arasında bir ters ilişkinin olduğu düşünülüyor. Ancak birçok yorumcu da şöyle yapıyor. Ben de kısmen katılıyorum. Yani bunun aşağısı altın için pek beklenilmiyor. Yani bundan sonra altında olacaksa bir yukarı yönlü bir hareket olacak. Hı hı. Ama bunun zamanlaması açısından baktığınızda bu hemen olur mu olmaz mı ya da böyle büyük bir altında tekrar eski seviyelerine gelmesi gibi bir hareket olacağı kanaatinde değilim doğrusu.
0: Bu yıl yani, için mi diyorsunuz
2: tabii,
0: bunu?
2: Bu
0: 2027'yi kadar.
2: Bu yıl için
0: peki sizce bu yıl Fed faiz artırımı yapacak mı? İki kere bile yapabilir deniyor mu? İhtimal yani mümkün görüyor musunuz?
2: Ben doğrusu biraz ayrılıyorum o görüşlerden. Ben bu sene Fed'den beklentim düşük faiz artırımı yönünde. ama tabii bu verilere bağlı. Yani şu anda Fed bile aslında bu konuda net bir şey söyleyemeyecektir. Yani Warch'a sorsanız bu yıl faiz artırımı yapacak mısınız diye, o da

0: size diyecektir ki, bu da samimi bir cevap olacaktır. Verilere bakacağım, bekleyeceğim, ona göre
1: hangi
0: karar vereceğim.
1: Hangi veriye bakacak, neyi takip edecek? En çok bu savaşı mı, yoksa takip ettiği daha önemli başka şeyler
0: şimdi,
1: var mı?
0: En önemli şey, tabii savaş bir tabii ki önemli bir unsur. Ama hı-hı, esas onun için önemli olan içerideki enflasyon verisi ve istihdam verileri. Biliyorsunuz FED hem istihdamı hem enflasyonu hedefleyen bir kurum. Bizde ise Merkez Bankası sadece enflasyon hedefi yapıyor. Ama bu demek değil ki TCMB'de istihdamı önemsemiyor, yapmıyor. Tabii ki onun da.
1: Ama bir sorumluluğu yok onun.
0: Evet, yani legal olarak bir sorumluluğu yok. Şimdi buradaki verilere bakacak. Yani en önemli şey, şöyle bir şey var merkez bankacılığında. Şimdi enflasyon arttığı zaman tabii ki faizleri yukarı doğru çekmeye yöneliyor merkez bankaları. Ama enflasyonun neden arttığı burada çok önemli. Yani enflasyondaki artış bir petrol fiyatları gibi maliyet unsuru üzerinden, yani arz yönlü şok dediğimiz bir şeyle gerçekleşiyorsa, o zaman faiz arttırımı hemen gündeme gelmiyor.
1: O yüzden Amerika'da olmayabilir. Tabii, çünkü savaş ve petrol şoku üzerine bir enflasyon artışı var
0: orada. Onun kalıcı hale geldiğini gördüğü anda Fed faiz silahına başvuracaktır.
1: Yani bu akut bir sorun diyor. Bu kronik bir şey değil. Şu an savaş etkisiyle yükseldi. Ben şu anda o yüzden karar almayacağım diyebilir diyorsunuz.
0: Diyebilir. Ama bence bunu diyor zaten. Hı hı. Bir de tabii burada şöyle bir eleştiri var. Aynı durum Covid için de geçerliydi. Fed ilk başta dedi ki bu geçici. Covid'le yine bir arz yönlü bir maliyet şoku vardı. Bu geçici dedi ama enflasyon 9'lara kadar yükseldi ve uzun süre bir orada kalıcılık gösterdi.
1: Evet.
0: Şimdi aynı şey olur mu? Orada Fed'i çok eleştirdiler çünkü faizi gerektiği zaman arttırmadım, bunun geçici olduğunu düşündün diye.
1: Evet.
0: Şimdi ama bence Covid'den çok daha farklı bir durumla karşı karşıya Merkez Bankası. Yani bunun geçici olma olasılığı daha yüksek Covid'e göre. Çünkü Covid de aynı zamanda ciddi bir harcama artışını destekleyecek kamu harcamaları gündeme geldi. Hatırlarsınız belki böyle herkese $1000'lık çekler vesaireler falan. Tabii bu harcamaları da körükledi. O zaman ne oluyor? Maliyet artışıyla gelmiş olan fiyat yükselişi bu sefer talebi de gördüğü zaman kalıcı hale geliyor ve bir alışkanlık tesis ediyor. Bizim yani böyle orada yapışkanlık dediğimiz bir unsur haline geliyor. Şimdi bence Merkez Bankası'nın, Amerika Merkez Bankası'nın aynı senaryoyu düşünmesine gerektirecek bir durum yok. Yani hem savaş öyle, hem de aynı Covid'de olduğu gibi böyle bir harcamayı destekleyici bir kamu harcaması artışı.
1: Öyle bir yük de getirmiyor.
0: Öyle bir şey.
1: Peki o zaman bu arada bir son dakika geldi. Onu da radyolarından dinleyenler için seslendirelim. Hatta bir de telefon bağlantımız hazırmış. Hemen yönetmenime söyledi. Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan bir DAEŞ operasyonu var. Sarı bültenle aranan Talip Güler Türkiye'ye getirilmiş. Aktarır mısın ayrıntıları Emre?
2: Evet Serap Belet, Milli İstihbarat Teşkilatı önemli bir operasyona daha imza attı. DAEŞ terör örgütünün Faruk ofisi olarak bilinen Türkiye Velayeti yapılanmasında faaliyet yürüten ve sarı bültenle aranan Abdüselam Türkiye kod adlı Talip Güler'i yakalayarak Türkiye'ye getirildi. Güvenlik kaynaklarından edindiğimiz bilgiye göre MIT'in yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda Talip Güler'in 2021 yılı öncesinde DAEŞ'in sözde Türkiye vilayeti sorumlusu ve DAEŞ Faruk ofisi sözde finans sorumlusu olarak faaliyet yürüten Kasım Güler'in kardeşi olduğu tespit edildi. Kasım Güler de 2021 yılında yine MIT'in düzenlediği önemli bir operasyonla Türkiye'ye getirildi. MIT'in yürüttüğü çalışmalar sonucunda sarı bültenle aranan Talip Güler'in 2014 yılının Ocak ayında illegal yollarla Suriye'ye geçtiği tespit edildi. Talip Güler'in Suriye'deki faaliyetlerini başta abisi Kasım Güler olmak üzere örgüt sorumlularıyla irtibatlı olarak yürüttüğü belirlendi ve MIT tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde terör örgütü DAEŞ'in Türkiye yönelik eylem yapılanlarının engellenmesi, DAEŞ'in unsur kazanımının deşifre olması ve eylem planlamalarının ele geçirilmesi sağlanması amacıyla önemli bir operasyon yapıldı ve sarı bültenle aranan Abdüselam Türkiye kod adlı Talip Güler yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
1: Emre Aytekin'e çok teşekkür ediyoruz. O zaman hocam altınla ilgili, yani Fed ile ilgili tahmininiz bu yönde. Bu yıl içinde de çok büyük bir ivme beklemiyorum dediniz. 2027'ye başlangıç için bir öngörünüz var mı? Ya da 2027 genelinde nasıl olabilir sizce?
0: Şimdi orasını konuşmak için biraz erken. Tabii bu savaş senaryolarını... Şimdi altın biraz da bu savaşta, normalde savaş ortamı olduğu zaman altın hareketlenirdi, artar normalde. O olmadı. Daha önceden de altının o kadar büyük fiyat artışı olması altında aslında biraz doların, yani Amerikan

0: Amerikan parasının rezerv para olmasının yitirme niteliğiyle ilgiliydi. Dikkat ederseniz bütün dünya merkez bankaları da ciddi altın alışları yaptılar.
1: Ama şimdi bu savaşta dolar güçlendi. Tabii ABD lehine bir tablo yarattı. Böyle olunca da mesela Çin'in altına olan ilgisi biraz azalmış. O da herhalde doları eritmek istiyordu değil mi? Rezervlerindeki doları dolar rezerv para olmadan çıkıyor diye. Belki bu refleksinde zayıf değişti.

0: Şimdi faiz artışı da gündemde olduğu zaman aslında altının üzerinde büyük bir baskı oluyor. Ve o fiyatlar yukarıya doğru gitmiyor. Ama çok yorumcu var bu konuda konuşan. Katılıyorum. Yani bir altın fiyatlarının fazla düştüğünü görüyorsunuz. Ben çok büyük bir hareket beklemiyorum ama aşağı yönlü de bir hareket doğrusu beklemiyorum. Hareket biraz yukarı yönlü olacaktır. Çünkü
1: yani o zaman bugün belki almak için hele de kısa vadede değil de daha uzun vadede bırakmak yani kenarda bırakabilirim diyeceği parası olanlar için almak için iyi bir dönem olabilir.
0: Yani güvenli bir liman olma özelliğini hala sürdürüyor bu seviyelerden. Yani diğer seviyeler biraz şeyle şişmişti işte.
1: Hormonluydu. Oradan almak iyi olmadı.
0: Ya hormonlu mu değil mi? Yani o doların o rezerv para niteliğini yitirmesiyle ilgili bir hareketti. O hareketin de bir sonu var tabii. Yani sonuçta bu dolar da güçlendiği zaman o harekette kendini geriye doğru çekiyor. Dolayısıyla isterlerse sizin tavsiyeniz bence gayet makul bir tavsiye. Alabilirler ama hani
1: ama
0: böyle
1: 5 ay sonra 3 ay sonra hemen geri dönüş görmeyi umarak değil o hayal kırıklığı yaratabilir. Yani Trump yine Trump demeyelim de ABD yine bu savaşta başka tabii daha uzun vadeli kayıpları görünse de bu konuda kazandı da. Petrol satışından kazandı. Doları güçlendirerek kazandı. Değil mi? Bunlar da onlar için önemli kazanımlar diğer yandan.
0: Öyle ama bir taraftan da işin yani böyle paradoksal tarafı Amerika aslında doları da zayıflatmak istiyordu. Trump'ın hep söylemi o yöndeydi. Yani doları zayıf dolar yapacağım ama rezerv para olmayı sürdüreceğim.
1: Zayıf dolarla nasıl rezerv para olmayı sürdürecekti?
0: Yani onu şeyle bireysel pazarlıklarla sürdürecek. Yani diyecek ki masaya sen benim şu kadar varlığımı satın alacaksın. O da ben de sana senin savunmana katkı yapmaya devam edeceğim falan. Trump'ın gündemi böyleydi. Yani tipik Trump.
1: Onu
0: yani,
1: becerse dahi ondan sonra onu devam eder. Yani o sadece bir dönem için olur. Diyelim ki idealindeki gibi yaptı onu o dönem için. O bağlayıcılık onu başka bir diğer başkan geldiğinde ortadan kaldırıyor. Bize gelirsek hocam biz de şimdi enflasyonla mücadelede savaş tabii hiç iyi olmadı. Yeniden güncellendi hedef oranları. Biz de diyorduk ki artık hatta geçen sonbaharda bu yaz böyle ufak ufak kredi faizleri rahatlar, insanlar konut alırlar, enflasyon 20 küsürlere gelir ve orada bir nefes alınır. 2027'de de artık nereye geliriz diye soruyordum sizin gibi konuklarıma. Bu böyle bir kaç ay sarktı mesela bu? %20'leri biz sizce ne zaman görürüz? Ne kadar ötelendi bu?
0: Sanırım bir hayli ötelenmiş durumda. Çünkü yani biraz sıkışıklık var savaşla beraber, onu görüyoruz. Ben yani son enflasyon verisinden sonra daha olumlu bir tabloyu piyasa satın alacak diye düşünüyordum ama öyle olmadı. Yani Temmuz enflasyonu bir de geldi beklentilerde 0.99 ki işte tüm şeylerin en düşüğüydü vesaire. Hani bu açılardan baktığınız zaman yani yaz aylarında enflasyon düşüyor beklentisinin var vesaire ama piyasa bir türlü mesela tahvil faizlerine bakın. Tahvil faizleri hala çok yüksek kalmaya devam ediyor. Demek ki piyasa hala bir risk birimini fiyatlıyor. Şimdi yani ikna olmuş durumda değil piyasa enflasyonun düşeceğini. Şimdi yönlendirilen ve yönetilen fiyatlarda da bir artış aynı zamanda gündeme geldi. Şimdi önümüzdeki ay enflasyon verisini yine 1,5'lar gibi göreceğiz gibi görünüyor. Yani öyle herkesin
1: niye
0: beklentisi
1: peki? O da bir
0: işte
1: gibi
0: bu yönetilen
1: değil.
0: Ve yönlendirilen fiyatlarla ilgili olarak onların bir bozucu etkisi oldu fiyatlar üzerine.
1: Neyi kastediyorsunuz yönetilen ve yönlendirilen?
0: Bu işte devletin belirlemiş olduğu, fiyatın belirlemiş olduğu mesela orada
1: köprü geçişleri vesaire onlardaki artışlar Temmuz'da gelenler.
0: Evet yani onlar tabii etkisini gösterecek.
1: Ücretli otoyolları vesaire bunlara gelen gibi kalemler,
0: yani Temmuz enflasyonu içerisinde biz bunları etkisini göreceğiz. Dolayısıyla yazın şöyle bir olumlu tablo vardı önümüzde. Diyorduk ki savaş da bitti, petrol fiyatları da düşecek. İşte bir de
1: bu bizi biraz toparlayacak.
0: Talepte de bir zayıflama oldu. Mesela o da şeyle alakalı. Merkez Bankası'nın da tespiti bu yöndeydi. İşte altın çok yüksek bir fiyatlara gelmişti. O bir servet etkisi yaratıyordu. Yani insanlar çok büyük bir altın stoğu var Türkiye'de. Bunu biliyoruz. Yani 400-500 milyar dolarlar gibi böyle çok büyük rakamlardan bahsediliyor. Şimdi altın fiyatları o kadar yükseldiği zaman insanlar servetlerinde ciddi bir artış hissedip o harcama yönüne doğru eğilim

0: zenginlerini o tarafa doğru yönlendiriyorlar. Bu da talebi canlandırıyor tabii. Hmm. Şimdi ama altın fiyatları aşağıya doğru çekildiği zaman tersine işlemesi lazım. Yani biraz harcama evet. eğilimlerinde evet. azalma olması gerekiyor. Biraz onun emarelerini görmüştük. Ve bunun biz hizmet enflasyonu üzerinde de bir aşağıya doğru bir gidişatı destekleyeceğini düşünüyorduk. Bütün bunlara rağmen yani petrol fiyatları evet. aslında bir de şunu da eklemek lazım. Türkiye'nin enerji üretiminde de ciddi bir artış meydana geldi. Hidroelektrik üretiminde. Bunlar da bizim enerji faturamızı da aşağıya çekecek olan son derece olumlu gelişmelerdi. Yani böyle yaz dönemi enflasyonu vesaire diye bir olumlu bir bakış açısı gelişir. Ve Türkiye'ye hem de yurt dışından da sermaye akımlarında da bir artış olur. Böylelikle Merkez Bankası da faizleri daha rahat aşağıya doğru çekebilir. Çünkü Merkez Bankası'nın faiz kontrolündeki en önemli değişken enflasyonu etkileri şeyiyle döviz kuru tabii. Döviz kurunu kıpırdatmak istemiyor. Ani yükselişleri evet, istemiyor. Evet, bunun evet. bundan kaçınmak istiyor. Enflasyonu da kontrol etmek için ve böyle bir finansal çalkantı yaratmamak için. Şimdi dış denge de mesela bunu destekleyici yönde gider diye düşünüyorduk. Dolayısıyla orada da biraz eli rahatlar, faizleri de aşağıya doğru çeker. Enflasyon rakamları evet. da olumlu gelir. Ama şimdi tabii hem de yaz dönemi, şimdi hatırlayın eskilerden bizim yaz dönemi eksi enflasyonları tabii, gördüğümüz çok, dönemlerdi. Tabii,
1: yani, o yüzden 1,5'a şaşırdım gerçekten ama işte bazı köprü evet, otoyollarına %40 zam oldu doğru.
0: Evet, evet,
1: bunların yansıması oluyor tabii.
0: Olacak yani bu biraz fiyatlama davranışını düzeltmeye yardımcı olmuyor. Hizmet sektöründe özellikle. Gıda enflasyonunda ben yine iyi bir rakam alacağımızı evet. düşünüyorum. Gıda üretiminde iyi bir sezon geçirdik.
1: Evet, evet.
0: Yani bu yağışlar evet. vesaire bunlarla. Ama piyasa tedirgin. Yani onu görüyorum
1: aynı
0: ben de.
1: Halkı da çok iyimser
0: evet.
1: değil.
0: Bu evet. Yani bu beklentiyi düzeltmediğiniz zaman da enflasyon savaşında o kolay kolay kazanamıyorsunuz. Mesela peki. bakın şimdi 5 yıllık tahvillere bakın. 30'lar düzeyinde. Şimdi daha kısa vadeli tahvillerde faizlerin 33 mü galiba rakamlar öyle. Şimdi anlayabilirim ben kısa vadeli faizlerin oralarda olmasını ama yani 5 yıl için beklenti 33'teyse demek ki orada ciddi bir risk primi var demektir onun doğru. üzerinde. Dolayısıyla yani beklentileri düzeltemediğimize dair ben orada sinyaller alıyorum. Bu da önemli bir cephesi bu savaşın
1: kesinlikle.
0: Enflasyona karşı verdiğimiz
1: kesinlikle
0: savaşın.
1: Öyle.
0: Daha iyi rakamlar piyasa. Geldiği zaman, daha şey geldiği zaman daha iyiye doğru gidecektir. Bugün peki. cari işlemler dengesini biraz önce rakamı aldık. Gelecek misiniz bilmiyorum orayı ama hemen söyleyeyim.
1: Son bununla bitirelim hocam.
0: Yani orada da yani cari dengede de böyle bir, yine beklentinin üzerinde az da olsa beklentinin üzerinde çünkü 1 milyar dolar bekleniyordu 1,5. Şimdi orası da biraz burayı hani beklentinin üzerinde olunca bu dediğimiz çerçeveyi biraz beklentiyi bozar bir görünüm gerçekleştiriyor. Anladım. Ama ben cari dengede bir sorun olacağını düşünmüyorum. Sonra belki daha detaylı konuşuruz.
1: Çok evet. teşekkür
0: ben
1: ediyorum
0: teşekkür
1: hocam.
0: Ediyorum.
1: Sağ olun katkınız için. Çok teşekkürler. Ankara'ya gidelim. Kabine toplanıyor bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında. Serkan Şimşek karşımızda. Hangi başlıklar bugün kabine gündeminde olacak Serkan?
2: Serap Belet kabine toplantısı saat 15.30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Tabii en önemli ana gündem maddesi NATO Liderler Zirvesi'nin yansımaları olacak. Tarihi zirve geçtiğimiz hafta Ankara'da 2 gün boyunca yapılmıştı ve bu zirve boyunca Cumhurbaşkanı'nın hem ikili hem heyetler arası oldukça önemli görüşme trafiği olmuştu. İşte bu temas trafiği bir kez daha kabine toplantısında kabine üyeleriyle birlikte ele alınmış olacak. Bir diğer önemli konu bu temas trafiğinde ABD Başkanı Donald Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yapılan görüşmeydi. Özellikle basın açıklamasında bu ikiliden F-35 savaş uçağı tedariki ve katsa yaptırımlarının kalkması noktasında oldukça olumlu mesajlar gelmişti. İşte bu durumda da ABD'li makamlarla temaslardaki son durum ve genel olarak aslında zirvenin yansımaları bugünkü kabine toplantısının ana gündem maddesini oluşturacak. Ancak elbette bununla sınırlı değil. ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim bir kez daha tırmandı. Biraz önce haberimizde de izledik. Bu kapsamda taraflar arasında karşılıklı devam eden saldırılara ilişkin arabulucuların rolü yine gündeme geldi. Kabine toplantısında da bir kez daha özellikle Orta Doğu'daki gelişmeler çerçevesinde Hürmüz Boğazı'nda yaşanan son gelişmelerde masaya yatırılmış olacak. Tabii iç siyasete dönük mesajlar da bekliyoruz kabine toplantısından. Özellikle Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama mercek tutulacak ve meclis tatile girmeden önce

0: oluşturulması beklenen yasal düzenleme çalışmalarıyla sahadan gelen istihbari bilgiler de toplantıda değerlendirilmiş olacak. Kabine toplantısı saat 15.30'da başlayacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da toplantının ardından akşam saatlerinde kameralar karşısına geçerek bu toplantının ayrıntılarını daha detaylı kamuoyuyla paylaşmasını bekliyoruz diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Serkan Şimşek, çok teşekkürler. Yeni Başkent'ten devam edelim. Bu kez Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki son gelişmelerle MYK'da görevden alınan il başkanları oldu. Disipline sevk edilenler oldu. Geçen hafta içinde, bu haftada Mahir Kılıç'a soralım hemen. Öncelikle yeni bir MYK toplantısı var mı? Buna benzer yeni gelişmeler bekleniyor mu? Ayrıca Özgür Özel'in işte yeni bir parti olasılığı, bu kurultayla ilgili sürecin netleşmesi üzerine atılacak adım, buna ilişkin çok şey yazılıp konuşuluyor, söyleniyor Mahir. Sendeki bilgiler nedir?
2: Serap Bey'le dilerse MYK ile başlayalım. Yarın öğle saatlerinde bir kez daha Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında MYK toplantısını gerçekleştirilmesini bekliyoruz. Yine il başkanlarına dönük bazı görevden alma kararları olabilir. Öne çıkan iller var. Konya, Kocaeli, Rize ve Ardahan. Genel merkez kaynakları bu il başkanlarının Kılıçdaroğlu yönetimiyle iletişimleri neredeyse tamamen bitirdiklerini ifade ediyor ve kendileri çalışmak isteyen il başkanlarını partiden göndereceklerini ifade ettiler. Yarınki MYK'de ya da bir sonraki toplantıda bu il başkanlarına yönelik görevden alma kararları olabilir. Son MYK toplantısında 7 il başkanı daha görevden alınmıştı. Böylece sayı, toplam sayı 43'e yükselmiş oldu. Ayrıca yarınki toplantıda olan kurultay takviminin de bir kez daha ele alınmasını bekliyoruz. Özgür Özel cephesinde ise yeni parti hazırlıkları hız kazandı diyebiliriz. Geçtiğimiz ay 800'den fazla delegenin imzası genel merkeze teslim edilmişti. O imzaların tasnifi yapıldı, dikkatli incelendi ve bizim edindiğimiz bilgi yeterli geçerli imzanın olmadığı yönünde. Özel cephesi 11 Temmuz kadar da süre vermişti genel merkeze olağanüstü kurultaya gidilmesi noktasında, ancak herhangi bir adım gelmedi. Geleceğe de benzemiyor. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde mahkemeden bir heyet atanması ve parti olağanüstü kurultaya götürmesi için bir başvurusu olabilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin aynı zamanda yeni parti ilişkinde yakın zamanda bir başvuru beklediğimizi ifade edelim. Burada kritik eşik hiç şüphesiz 20 Temmuz yani adli tatile kadar Yargıtay'dan bir karar çıkabileceği görüşünde Özgür Özel'in kurmayları, ancak bu noktada da bir olumlu gelişme yaşanmaması halinde yeni parti için kısa süre içerisinde İçişleri Bakanlığı kuruluş dilekçesi verilmesini bekliyoruz. Son bir not, Özgür Özel bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde saat 11'de kurmaylarıyla bir araya gelecek ve tüm bu başkaları ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Toplantının ardından da İstanbul Milletvekili Zeynel Emre basın açıklaması yapacak diyelim ve sözü Ankara'dan size bırakalım Serap.
1: Evet Mahir Kılıç, çok teşekkürler. Ve Özel şehir gezilerine de devam ediyor. Dün Niğde'deydi. Önce kiraz bahçesinde üreticiyle buluştu. Sonra ilçe merkezinde halka seslendi. En son bir kişi kalsak da iktidar yürüyüşünden dönmeyiz dedi.
3: Biz bu kadar seçmiyoruz.
4: Başkanım, yeni parti geliyor mu yeni partiye?
5: Dur abi, şimdi kirazcının partisini kurdum.
6: Yeni parti geliyor mu sorusuna yanıt vermedi. Kiraz bahçesinde üreticiyle buluştu. Onların sorunlarını dinledi.
5: Toplama bile kurtarmıyor. Toplarmasan iyi. Sattığında da zaten bütün diğer masraflar zararlı.
6: Evet. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Niğde'de kiraz bahçesinde üretici ve işçilerle konuştuktan sonra Yeni Çarşı'da halka hitap etti. Çiftçiye, hayvan yetiştiricisine destek vereceklerini söyledi.
7: Herkes şunu bilsin ki CHP geldiğinde çiftçi bir kere borçlarından kurtulacak. Hayvancılıkla uğraşanlar bir kere borçlarından kurtulacak. Yani bizim iktidarımızda herkes ikinci bir şans elde edecek.
6: Özel, iktidar için yolumuz uzun dedi.
7: Tüm Türkiye'ye müjdeliyorum. En son bir kişi kalsak da biz bu yoldan dönmeyiz, bu iktidar yürüyüşünü durdurmayız. Emin olun ki yolumuz uzun, zorlu ama kararlı şekilde yürüyerek vardığımızda en sonu huzurlu bir yoldur.
1: Liselere geçiş sistemi tercih başvuruları da başladı. Adaylar merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak. Tercih işlemleri de 27 Temmuz'da sona erecek.
6: Adaylar merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak. Merkezi sınavlı öğrenci alan okullara toplam 198.899 öğrenci yerleştirilecek.

0: En çok kontenjan Anadolu liselerine ayrıldı. Merkezi sınav puanı ile yerleştirme, sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ve mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Öğrenciler sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek. Yerel yerleştirme işlemleri ise il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerince oluşturulan okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanı ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı esas alınarak gerçekleştirilecek. E-okul sistemi üzerinden yapılacak lise tercih işlemleri 27 Temmuz saat 17'ye kadar sürecek. İlk yerleştirme sonuçlarının ardından okul değiştirmek isteyen veya herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için LGS 1. nakil tercih dönemi 5-7 Ağustos'ta başlayacak. 2. nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak.
1: Tayland'da bir eğlence yerinde yangın çıktı ve ne yazık ki en az 27 kişi hayatını kaybetti bu yangında. Şimdi görüntüler geliyor ekrana. Korkunç, ne yazık ki. Tayland'ın başkenti Bangkok burası. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında eğlence yeri alevler içinde kaldı. İçeride bulunanlar kendilerini dışarıya atmaya çalıştılar. Ancak ard arda patlamalar da oldu içeride. Sokakta dahi göz gözü görmedi. İhbar üzerine yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. İlk belirlemelere göre 27 kişi hayatını kaybetti. 63 yaralı var. Hastanede tedavi altındalar. Yangının sebebine ilişkin de soruşturma başlatıldı. Asya Pasifik bölgesini etkisi altına alan Bavi tayfunu Çin'e ulaştı. Anakaraya varan tayfun nedeniyle 2,4 milyon kişi tahliye edildi. Tayfun birçok ağacı devirdi. Binlerce uçak ve tren seferi de iptal edildi.
0: Doğu Asya'da etkili olan Bavi tayfunu Çin'e ulaştı. Tayfun nedeniyle 2,4 milyon kişi tahliye edildi. Bavi tayfunu Çin'in Zhejiang eyaletine bağlı Taizhou kentinde karaya ulaştı. Kısa süre sonra ise Wenzhou kentinde etkili oldu. Bölgeden 2,4 milyon kişi tahliye edildi. Rüzgarın hızı saatte 117 kilometreye ulaştı. Bazı bölgelerde aşırı yağış görüldü. Tayfun nedeniyle ağaçlar devrildi, toprak kaymaları yaşandı. Ekipler kapanan ve su basan yolları açmak için büyük çaba sarf ediyor. Bavi tayfunu nedeniyle okullar tatil edildi. Açık hava etkinlikleri iptal oldu. Ülke genelinde yaklaşık 1000 uçuşun iptal edildiği de ifade edildi. Ayrıca tren seferlerinde de aksamalar yaşandı. Fransa'nın yüz ölçümü büyüklüğündeki tayfun karaya vardıktan sonra zayıflayarak tropik fırtına seviyesine düşürüldü. Ancak yetkililer Bavi nedeniyle aşırı yağışlara karşı halkı uyardı. Bavi tayfunu Çin'den önce Tayvan, Japonya ve Filipinler'de de etkili oldu. Filipinler tayfun nedeniyle en az 17 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Afetten en az yarım milyon Filipinli etkilendi. Tayfunun Tayvan'da 80 santimetre yağış bıraktığı belirtilirken en az 134 kişi tayfun nedeniyle yaralandı.
1: Futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı cinayeti davasında bugün ikinci duruşma görülüyor. 10 sanık var, 7'si tutuklu. Arzu Kaya'dan öğrenelim. Duruşma başladı mı ve bugün neler bekleniyor Arzu?
2: Serap Bilet, duruşmanın dakikalar içerisinde başlaması bekleniyor. Saatler 10'da başlayacaktı ama duruşmanın düzeni sağlanıyor. İşte sanıklar, tutuklu sanıklar ve tutuksuz sanıklar yerini alıyor. Aynı zamanda müştekiler, davanın mağdurları duruşma salonunda yerini alacak ve dakikalar sonra dava başlayacak. Bugün ne bekleniyor sorunuza gelecek olursak, bugün davanın tanıkları dinlenecek ve tanıklar dinlendikten sonra da artık ilk celse, çünkü sanıkların ifadesi alınmıştı ve bu kapsamda da Cumhuriyet Savcısının esas hakkındaki mütalasını vermesi bekleniyor dava kapsamında. Peki buraya nasıl gelmiştik? Bugün ikinci duruşma demiştik. 19 Mart akşamı maalesef 21 yaşında genç bir futbolcu kurşunların hedefi oldu. Katil zanlısı bir numaralı sanık Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun silahından çıkan kurşunlarla. Futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı, arkadaşları olan şarkıcı Aleyna ve rapçi Vahap Canbay'ı iddiaya göre barıştırmak için Ümraniye'ye gitmişti. Ancak maalesef ki Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun silahından çıkan kurşunlarla hayatını kaybetmişti. Tabii 10 sanıklı bir davadan bahsediyoruz. Bu dava kapsamında en çarpıcı ifade tabii ki katil zanlısının ifadesiydi. Kendimi savunmak için silahı çektim, tetiği çektim gibi bir ifade kullanmıştı. Ancak savcılık iddianamesinde olayın 3 saniye içerisinde gerçekleştiğini ve silahını, mermiyi hazır bir şekilde silahın ağzına geçirdiğini

0: getirdiğini ve 3 saniye içerisinde tetiği çektiği yönünde bir ifadesi vardı Cumhuriyet Savcılığı'nın da hazırladığı iddianamede. Aynı zamanda çelişen ifadeler zincirinden bahsediyoruz dava kapsamında. Çünkü sanık kendisini ben kendimi savunmak için silah ateşledim dese de ilk duruşmada verdiği ifadesinde ben silahı çekmedim, silah bir şekilde ateş almış şeklinde değişen ve çelişen ifadeleri vardı. Bugün tabii neler söyleyecekler, duruşmada neler olacak? Kameraman arkadaşım Ahmet Uludağ ile birlikte davayı takip ediyor olacağız.
1: Arzu Kaya, çok teşekkürler. Siirt'in Şirvan ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Necat Cellek tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cellek bir süredir İstanbul'da bir hastanede tedavi görüyordu. Akşam saatlerinde durumu ağırlaşan 60 yaşındaki belediye başkanı doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Necat Cellek belediye başkanlığını yaptığı Şirvan'da toprağa verilecek. 2004'ten bu yana Şirvan'da belediye başkanlığı yapan Cellek evli ve 10 çocuk babasıydı. Şanlıurfa'da yalnız yaşayan 5 çocuk annesi Refah Kadur evinde ölü bulundu. Kadının nasıl öldüğü otopside ortaya çıkacak.
2: Çevreye kötü koku yayılmasa öldüğünü kimse fark etmeyecekti. 5 çocuk annesi kadın tek başına yaşadığı evde ölü bulundu. Suriye uyruklu Refah Kadur bir yıl önce işinden boşandı. 5 çocuğu olan kadın Şanlıurfa'nın Halili ilçesinde 5 katlı bir apartmanda tek başına yaşıyordu. En üst kattaki daireden kötü kokular yayılınca apartman sakinleri polisi aradı. Eve giren polis 37 yaşındaki kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Refah Kadur'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Cenazesi polisin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kesin ölüm nedeni otopside ortaya çıkacak.
1: Elazığ'da 14 yaşındaki Down sendromlu çocuğun eğitim gördüğü özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde şiddete maruz kaldığı iddia edildi. Çocuğunun vücudunda şiddetin izlerini gören baba soluğu önce hastanede ardından adliyede aldı.
3: Saat 4 gibi rehabilitasyon merkezinden beni aradılar. Oğlunuz bir şiddete maruz kaldı. Hata bizim dediler.
2: Eğitim alması için emanet ettiği oğlunu yara beri içinde buldu. İddiaya göre Down sendromlu çocuk rehabilitasyon merkezinde darp edildi.
3: Oğlumun omuzunda, kulağında ve sırtında çok sert bir cisimden vurulmuş şekilde darp izlerini gördüm.
2: Elazığ'da yaşayan Down sendromlu otizm ve epilepsi hastası Muhammed özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim görüyordu. 14 yaşındaki çocuğun babası geçtiğimiz günlerde rehabilitasyon merkezinden arandı. İddiaya göre Muhammed merkezde başka bir çocuğun şiddetine maruz kaldı.
3: Boynunda sadece izler gördüm. Basit bir şey olduğunu zannettim ama sırtını açtığımda aşırı bir derecede bir cisimden vurulmuş bir şekilde gördüm.
2: Baba oğlunun halini görünce gözlerine inanamadı. Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürdüğü oğlu için darp raporu aldı.
3: Benden defalarca özür dilediler. Bu konu hakkında başka bir engelli çocuğun yaptığını söylediler. Ben de onlara ihmal olduğunu söyledim. Ben kendilerine kameraları seyretmek istiyorum dediğim zaman sınıflarda kamera olmadığını söylediler.
2: Muhammed'in babası sorumlulardan şikayetçi oldu.
3: Bu tür özel çocukların daha iyi şartlarda, daha güzel şartlarda eğitim verilmesini istiyoruz. Ve temellimiz olarak bu tür okulların daha fazla denetlenmesini istiyoruz.
1: Çok sık benzer haberler veriyoruz. Temel kazısında bazen yandaki bina zarar görüyor, hatta yıkılıyor. Ya da yine inşaat sırasında yan dairenin duvarı yıkılıyor. Beşiktaş'ta şimdi böyle bir durum var yine sıradaki haberde. İstanbul Beşiktaş'ta kentsel dönüşüm yıkımında bitişikteki evde bulunan bir dairenin duvarı delindi. Mağdur olan daire sakinleri olayı Habertürk'ten İrem Şimşek'e anlattı.
4: Bu kadar su. Bütün parkeler şu anda şişecek.
5: Eşimin de haberi yok. Eve geliyor ve birden duvarımızın olmadığını görüyor.
6: Ulan bu şekilde bir delik.
2: Yeni bina yaparken yan taraftaki binanın duvarını yıktılar. Bir aileyi mağdur ettiler.
7: Çok şiddetli bir sarsıntıyla uyandık. Sabah 7.30 civarıydı. Dışarıda çok büyük bir iş makinesiyle bizim binamıza bitişik bir duvarın yıkıldığını gördük. Bizi dinlemeyip makineyle devam ettiler. Ben bu sırada işe gittim. İşten döndüm, eve girdim, sağ tarafa baktım. Duvarın yıkık halde olduğunu gördüm. Duvarım komple yıkık halde buldum.
2: İstanbul Beşiktaş'ta yaşayan Çukurluoğlu ailesinin başına gelenler bununla sınırlı kalmadı. Zarar gören duvar alçak kontrol plak ve duvar kağıdıyla geçici olarak kapatıldı. Bu onarım beraberinde başka bir sorunu getirdi.
7: 4 Temmuz'daki İstanbul'daki şiddetli yağmur sırasında bu duvardan benim evimi su bastı.
2: Üstelik daire sakinlerinin yaşadığı tek sorun yağmur sonrası su baskını değil.
5: Böyle olduğunu, bu kadar küf olduğunu da bu duvar kağıdının altında bilmiyordum. Benim kronik alerjik rahatsızlığım var. Eve her geldiğimde sürekli hapşırma, gözüm akıyor, kulaklarım tıkanıyor, burnum tıkanıyor.
8: Bir akşam işten çıkıp eve geldiğinizde koridorda evin duvarının yıkıldığını görüyorsunuz. İşte tam da bu akıl almaz durumu yaşayan Çukurluoğlu ailesi haftalardır adalet arıyor.
7: Avukatıma bilgiyi verdim. Avukatım o tarafla görüştü. Bir iki gün içinde yaptıracağız dediler. Bir iki gün içinde yaptırılmadığı için yasal süreç başladı. Bilirkişi geldi. Şu anda bilirkişi raporu bekleniyor.
6: İnsan sağlığına zararlı, devamlı hapşırtıyor, öksürtüyor, baş ağrısı çekiyorsunuz.
5: Psikolojik olarak da sağlık açısından da çok yıpranmış durumdayız.
1: Yani böyle bir şeye yol açıp da insanları bu halde bırakmak çaresiz, sorunu çözmemek de bir başka konu. Umuyoruz en kısa sürede mağduriyetleri giderilir. Adana Sarıçam ilçesinde yaşayanlar Sofulu çöplüğü nedeniyle isyanda. Çöplükten çevreye hem kötü koku yayılıyor hem de sürekli yangın çıkıyor. Çöplüğe yakın binalarda oturanlar da elbette çözüm istiyor.
2: Ya yangın çıkıyor ya da yaz sıcağında çevreye kötü koku yayıyor. Mahallenin yanı başındaki çöplük çevre sakinlerini bıktırdı.
9: Dumanlar bizim evlerimizin içine daha girdi. Kokuyor, her gün kokuyor.
2: Sofulu çöplüğü Adana'da yaklaşık 263 bin nüfusa ev sahipliği yapan Sarıçam ilçesinde. 2008 yılında özel bir şirket tarafından katı atık bertaraf tesisine dönüştürülen alan mahalle sakinlerini bezdirmiş durumda.
10: Sinekten, çöplüğün kokusundan bir balkonda oturup biz yemek yiyemiyoruz.
11: Yemek yiyemiyoruz. Doğru düzgün bir evde oturamıyoruz. Koku zaten başını almış gidiyor. Sinekle mücadele hayatta yok.
2: Yoğun koku nedeniyle camlarını açamayan mahalle sakinleri çöplükte zaman zaman çıkan yangınlara da tepkili.
11: Yıl olmuş 2026. Hiçbir şehirde bu sistem yok.
10: Çöplüğün kalkması lazım buradan.
1: Ankara'da iki sürücü arasında tartışma yaşandı. Sürücülerden biri aracına çarparak zarar veren kişi hakkında şikayetçi oldu. Dosya uzlaştırma bürosuna gitti. Aracı zarar gören sürücü Mehmetçik Vakfı'na bağış yapması şartıyla affetti.
2: Trafik tartışmasında aracına çarparak zarar verdi. Mehmetçik Vakfı'na 80 bin lira bağışta bulunması şartıyla uzlaştı. Olay Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşandı. Araç sürücüleri Harun A ile Mehmet H arasında trafik nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüdü. Mehmet H, Harun A'nın aracına çarparak zarar verdi ve olay yerinden ayrıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunan Harun A, olay anını gösteren araç kamerası görüntülerini de sundu. Mala zarar verme suçundan soruşturma başlatılan Mehmet H, ifadesinde kurtulmak için manevra yaptığı sırada araçların çarpıştığını öne sürdü. Kamera kaydında otomobilin önüne kırarak çarptığı tespit edildi. Dosya uzlaştırma bürosuna gönderildi. Müşteki Harun'a, Mehmetçik Vakfı'na 80 bin lira bağış yapılması halinde şikayetinden vazgeçeceğini belirtti. Vakfa bağış yapılması üzerine dosyada kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.
1: Trabzon'da her gün yüzlerce yaya ve aracın üzerinden geçtiği 40 yıllık köprü, dökülen betonları nedeniyle endişelendiriyor. Ayakların açıldığını görebilirsiniz buradan. Eskiyen ayaklar nedeniyle demirleri açığa çıkan köprü araç geçişlerinde de sallanıyor.
9: Yaya olarak yürüdüğünüz zaman araç geçsin, bak sallanıyor köprü. Her an yıkılabilir yani.
2: Ağır tonajlı araçlar geçince sallanıyor. Yayaların da kullandığı eski köprü vatandaşları tedirgin ediyor.
9: Köprüde sallanıyor, geçme mesafesi yok. Tırın dorsesi bizi ne zaman alacak altına onun belli değil.
2: Burası Trabzon'un Ortahisar ilçesi. Değirmendere çayının üzerindeki köprü yaklaşık 40 yıl önce yapıldı. Zamanla köprünün ayaklarındaki betonlar döküldü. Demirleri de ortaya çıkan köprü yöre halkını korkutuyor.
9: Vatandaş olarak da geçiyoruz, çocuk da geçiyor. Buradan okula giden çocuklarımız da var. Burada yaya olarak yürümeme yerleri de yok. Köprünün yıkılma ihtimali var. Ayakları gözüküyor, demirler gözüküyor.
2: Yaya yolu bulunmayan köprüde vatandaşlar araçlarla aynı yolu kullanıyor. Bölge halkı olası bir facia yaşanmadan köprüde önlem alınmasını istiyor.
12: Burası AFAD

0: bölgesi. Maçka Zigana'dan komple bu akan dere buradan geçiyor. 90 yılında bu derenin taştığını ben gördüm. Bizzat şahidim. Bu ayakları da yıkılmıştı. Yapılması veya onarılmasını istiyoruz.
1: Ve İspanya'daki Boğa Festivali'ne gidelim. Festival devam ediyor. 6. günde koşulara da 9 kişi yaralandı. Dünyaca ünlü festival 7 Temmuz'da başlamıştı. Balkondan geleneksel fişeğin ateşlenmesinin ardından 875 metrelik parkurda binlerce katılımcı boğaların önünde koştu. Festivalde gelenek 6. günde de değişmedi. 9 kişi boğaların önünde yaralandı. Boğaların önündeki koşu 2 dakika 23 saniye sürdü. 200 bin nüfuslu Pamplona kenti festival süresince yaklaşık 1 milyon 800 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Festival tarihinde koşularda 16 kişi hayatını kaybetti. Evet, insanlar eğleniyorlar ama bir yandan da riskli can kaybı ve yaralanmalar da yaşanabiliyor zaman zaman bu festivalde. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yolculuğunun simgelerinden olan Bandırma Vapuru karadan yürütülerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı yeni yerine taşındı. Müze olarak kullanılan tarihi vapurun taşınmasına binlerce Samsunlu eşlik etti.
2: Gerçekten tarihi bir an. 30 yıldır Samsun'dayım. O da 30 yıldır oradaydı. Şimdi hep beraber yerine getiriyoruz inşallah.
3: 1919'da İstanbul'dan Samsun'a gitti. Tarihi Bandırma Vapuru Atatürk'ün ayak bastığı yere taşındı. O, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yolculuğunun simgelerinden olan Bandırma Vapuru. Atatürk ve silah arkadaşlarını Samsun'a taşıyarak Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımını başlatan tarihi vapur, Samsun'da yıllardır müze olarak hizmet veriyor. Bandırma Vapuru, karadan yürütülerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı tütün iskelesi yanındaki yeni yerine taşındı.
2: Daha anlamlı olacağını düşünüyorum Atatürk'ün adım attığı yerde. Geminin de orada olması güzel olacak.
3: Sabah erken saatlerde başlayan taşıma işlemine binlerce Samsunlu eşlik etti.
4: Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Kızımla birlikte geldim bugün için. Gururluyuz.
3: Bandırma vapuru 3,5 kilometrelik yol boyunca özel ekipmanlarla taşındı. Tarihi vapur, Açık Hava İstiklal Meydanı Müzesi projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmayla İstiklal Meydanı, Kurtuluş Yolu ve Panorama Müzesi ile aynı güzerge üzerinde ziyaretçilerini ağırlayacak.
1: Para gündemin ilk saatini haftanın kültür sanat ajandasıyla, sanat etkinlikleriyle noktalayalım. Saat başında görüşmek üzere.

Yalın Bir Büyülü Gece konser serisiyle İzmir'de müzikseverlerle buluşuyor. Eşsiz sahne performansı ve geniş repertuarıyla 2024'ten bugüne turnede olan sanatçı 17 Temmuz'da Bornova Aşık Veysel açık hava sahnesinde sahne alıyor.

0: düşmen kuşlar gibi.
1: Alternatif rock müziğin sevilen gruplarından Pinhani hayranlarıyla buluşuyor. Sahne performansları ve şarkı sözleriyle büyük beğeni toplayan müzik grubu 17 Temmuz'da Holy Stone Performans Hall Antalya'da sahne alacak.
0: Mümkün inanmak zor değil, hikayem senle başlardı, senle devam etsin.
2: Ben de seni kendime düşman ilan ediyorum. Tanrı'nın seninle işi bitti.
1: 18. yüzyılda Viyana'da yaşayan efsane besteciler Wolfgang Amadeus Mozart'la Antonio Salieri'nin çatışmasını ele alan Amadeus yeniden sahneleniyor. Yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu'nun yaptığı oyunun başrollerini ise Selçuk Yöntem, Tansu Biçer ve Dilan Çiçek Deniz üstleniyor. Tiyatro 15 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde.
3: Selam Bey'in kalbi gibi bir şey.
1: Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ölümsüz eseri Saatleri Ayarlama Enstitüsü Serkan Keskin'in yorumuyla tiyatro sahnesindeki yolculuğunu sürdürüyor. Yönetmenliğini Serdar Biliş'in yaptığı oyun sinema ve tiyatronun iç içe geçtiği çağdaş bir uyarlamayla sahneleniyor. Tiyatro 15 Temmuz'da Bursa

0: Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda sahneleniyor.
1: Durup dururken birdenbire nasıl kavradı bütün varlığım? Halbuki sevinç delisi olmam lazım, günleri yaşıyorum.
2: Sen de mi şamansın lan?
3: Haşa! Elhamdülillah ben muhasebeci.
4: Talep olması gerek.
0: Yıldıray Şahinler'in yönettiği Alevli Günler sahneye taşınıyor. Çocukluk arkadaşı olan üç adamın hikayesini konu alan oyunun başrollerini Levent Ülgen, Güven Kıraç ve Erkan Can paylaşıyor. Tiyatro 15 Temmuz'da Özgürlük Parkı Ampi Tiyatro'da izleyiciyle buluşuyor.
3: Hangi Hasan?
0: Yaz Göğü'nün O Güzel Adası sergisi iki sanatçıyı bir araya getiriyor. Yıldız Mora'nın 1950'lerin başında Büyükada'da çektiği fotoğraflar insanların gündelik yaşamını belgeselci gibi gözlemliyor. Şahin Kaygun'un fotoğrafları ise görüntüyü kaydeden bir araçtan öte katmanlara ve yeniden kurmaya açık bir yüze olarak ele alıyor. Seçki 18 Eylül'e kadar Büyükada Splendid Palace'ta ziyarete açık.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Uzmanlar iklim değişikliğinin tarımsal üretimde verim kaybına ve gıda kalitesine düşüşe yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Artan enerji maliyetleri gıdaların depolama ve taşınma süreçlerinde yeni güvenlik risklerini gündeme getiriyor. Gıda üretiminde su kaynaklarının kirlenmesi, hem ürün kalitesini hem de tüketici sağlığını tehdit eden önemli faktörler arasında bulunuyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Para gündemden tekrar merhaba. Saat 11 olmak üzere, başlayalım hemen. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopter kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler var. Çok sayıda adrese operasyon düzenlendi, gözaltılar var. Emre Aytekin'den buna ilişkin son açıklamayı ve bilgileri alarak başlayalım Emre.
2: Serap Belet, 30 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi sabah saatlerinde. Soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor ve soruşturma kapsamında 25 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden ikisinin cezaevinde ve iki şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Soruşturmanın ayrıntılarını Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Soruşturma dosyasını bir hatırlatalım kısaca. 12 Haziran 2026 tarihinde soruşturma dosyası Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devredilmişti ve tam bir ay sonra da Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti ve 30 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 29 şüpheli tespit edildi soruşturma kapsamında. Bu şüphelilerin suçlarına bir bakalım. İddia edilen suçlara silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek, üye olmak ile tasarlayarak kasten öldürme suçundan toplam 29 şüpheli tespit edildi ve sabah saatlerinde yapılan operasyonlar kapsamında da 25 şüpheli yakalandı. Bu şüphelilerden 29 şüpheliden ikisinin cezaevinde, diğer ikisinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmaya dair bir mesaj da verdi. Aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına ve hiçbir şüphenin cevapsız bırakılmasına müsaade edilmeyecektir dedi. Bir kez daha belirtelim, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 29 şüpheli tespit edildi ve sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde 25 şüpheli gözaltına alındı.
1: Emre Aytekin, çok teşekkürler. Bir başka soruşturmada gündemde Ahbap Derneği ile Haluk Levent ile ilgili olanlar. Çok ciddi iddialar var. Ne yazık ki Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 20 kişi de gözaltında. Hemen biz Buse Deviren'e dönelim. Bugün itibariyle durum ne gözaltılarda ve iddialar neler Buse?
3: Para transferleri tutuklama gözaltılarına ilişkin bir soruşturma başlatıldı ve yapılan soruşturma işlemleri deprem bağışlarının yurt dışına kaçırıldı. Şu anda gözaltı.
1: Bir teknik bir karışıklık var. Biz onu Buse Deviren'den birazdan alalım. Onu daha iyi duyabileceğimiz, duyabildiğimizde, bu sorun giderildiğinde FETÖ operasyonuyla devam edelim. FETÖ'ye yönelik Türkiye genelinde geniş çaplı operasyon yapıldı. Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının koordinasyonundaki operasyonda 968 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

0: FETÖ yapılanmasına karşı 81 ilde düğme basıldı. 968 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının koordinasyonunda Cumhuriyet Başsavcılıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıkları, FETÖ'ye yönelik 81 ilde 968 şüpheliyi kapsayan geniş çaplı operasyon başlattı. Operasyon kapsamında örgütün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi ve bağlantılı unsurlarının çökertilmesi hedef alındı. Operasyonun ağırlık merkezini Ankara, İstanbul ve İzmir oluşturdu. Operasyona dair Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ortak açıklama yaptı. Açıklamada 15 Temmuz'dan bu yana FETÖ'ye karşı yürütülen mücadelenin aynı kararlılık ve hassasiyetle devam ettiği vurgulandı. Milletin iradesine, devletin bekasına ve hukuk düzenine yönelik tehditlere karşı mücadelenin tavizsiz sürdürüleceği ifade edildi.
1: Ve gözler ABD-İran savaşında son durumda. Taraflar arasında yapılması beklenen yeni görüşmeye gözler çevrildi. Olabilecek mi diye. Diğer yandan Orta Doğu'da yine patlamalar oluyor. Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yapılan saldırılardan İran'ı sorumlu tutan ABD saldırılarına devam etti. İran'da çok sayıda bölgeden patlama sesleri yükseldi. Körfez'deki ABD üsleri de misilleme saldırılarıyla hedef alındı.
0: ABD yeni saldırı dalgası başlattı, İran misillemeyle yanıtladı. Tarafların masaya oturması beklenirken Orta Doğu'da sular durulmadı. Gerilim İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan ticari gemileri hedef alması ve boğazı yeniden kapatmasıyla tırmandı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, uluslararası deniz yolunda ticari gemileri hedef aldığı için İran'a bir dizi hava saldırısı başlatıldığı açıklaması yaptı. Hassas güdümlü mühimmatla İran'da onlarca hedefin vurulduğu belirtilirken, hava savunma sistemleri, komuta kontrol ağları, kıyı radar noktalarıyla küçük botların hedef alındığı kaydedildi. İran medyası da Sirik, Keşm Adası, Cask ve Bender Abbas'ta çok sayıda patlama sesi duyulduğunu belirtti. Mahşer'deki su pompa istasyonunun vurulduğu, saldırıda can kaybı yaşandığı kaydedildi. Devrim muhafızları, ABD'nin ateşkes ihlaline karşılık Ürdün, Bahreyn ve Kuveyt'te bulunan Amerikan askeri tesislerine füze ve İHA'larla hedef aldı. Ürdün'deki Prens Hasan Hava Üssü ve Kuveyt'teki Ali El Salem Hava Üssü'ndeki yakıt depoları ve Patriot hava savunma sistemleri vuruldu. Uydu görüntüleri, Bahreyn'deki ABD 5. filosu destek alanında bir depodaki hasarı gözler önüne serdi. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD'nin son saldırıları kınanarak bunlar barışı tesis etmek için sarf edilen tüm çabaların boşa çıkmasına neden oldu denildi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Beka ise BM Genel Sekreteri Guterres'in saldırılardan endişe duyduğunu açıklamasına tepki göstererek İran'ın ABD üslerine yönelik saldırıları meşru müdafaa kapsamındadır dedi. Gerilim tırmanırken ABD merkezli Axios tarafların önümüzdeki hafta İsviçre'de yeniden masaya oturacağını öne sürüyor.
1: ABD Merkez Komutanlığı'nın İran'a yönelik son saldırı dalgasının tamamlandığını duyurmasının ardından Körfez'de yine hareketlilik devam etti. Bahreyn, Kuveyt, Umman ve Ürdün'de sirenler çaldı. Gece boyunca sürdü saldırılar sabah saatlerine kadar. Devrim muhafızları misillemenin 5. aşaması kapsamında Bahreyn'in Cüfeyr bölgesindeki ABD tesisleriyle Umman'daki uzun menzilli hava gözetleme ve gemi tespit radarlarının hedef alındığını açıkladı. Kuveyt'teki ABD füze üssünün vurulduğu, saldırıda 2 HIMARS çok namlulu roket atar sisteminin ve füze depolarının tamamen imha edildiği öne sürüldü. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, İran mutabakat zaptındaki yükümlülüklerini diğer taraf yükümlülüklerini yerine getirmediği sürece uygulamayacak dedi. İran'ın Hürmüz Boğazı konusunda Umman'la ortak bir mekanizma kurmaya çalıştığını söyleyen Bekai, ABD'nin baskılarının bunu engellediğini savunuyor. Evet, az önceki bağlantımıza dönelim şimdi tekrar. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma Haluk Levent'in de aralarında olduğu 20 gözaltı var. Buse Deviren'den öğrenelim bu sürece ilişkin son durumu. Buse.
2: Evet Serap Belet, izleyicilerimizin de yakından bildiği kurucusu Haluk Levent'in olduğu Ahbap Derneği biliyorsunuz bağışlarla ihtiyaç sahiplerine yardım ediliyordu. Bu derneğe yönelik bir operasyon düzenlendi. Kurucu

0: üyesi Haluk Levent'te başta olmak üzere dernek üyesi olan 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şu anda 20 şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Soruşturma Bürosu'nun ekiplerince gözaltına alındı. İfade işlemleri başlayacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ediyor. Haluk Levent dün gözaltına alınmıştı. Peki suçlamalar neler ve MASAK raporu içerisinde de neler yer alıyor? Onlara değinelim isterseniz. Öncelikle suçlamalar ve iddialar şu yönde: suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama. İddialar bu yönde. APAP Derneği'ne yapılan toplanan bağışların şüpheli hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla aslında soruşturma başlamış oldu. MASAK raporunda da bunlar yer aldı. Peki ne oldu? APAP Derneği'nin kurucusu olan Haluk Levent'in 2020 ve 2026, yani bu zamana kadar 990 milyon liralık bahis oynadığı, bunun 300 milyonun üzerinde bir rakamını kaybettiği ve 120 milyonluk bir rakamı da asistan olan Yeliz'in hesabına aktarıldığı raporun içerisinde yer alıyor. Bunlar da APAP Derneği'ne yapılan bağışlar neticesinde oynanan oyunlar olduğu tespit ediliyor. İddia bu yönde. Kuvvetli delillerle oluşturulmuş bir rapordan bahsediyoruz. Yeliz Kaya da aslında ismini şuradan biliyoruz ki tutuklu isimler arasında Şile Belediyesi'ne yönelik bir operasyon düzenlenmişti. Yeliz Kaya da bu operasyon neticesinde tutuklanan isimler arasındaydı. 20 şüpheli gözaltında, biri tutuklu, 4'ü ise firari şu anda bu soruşturma kapsamında. Peki ne deniyor başka? Biliyorsunuz yakın tarihte de aslında bu Haluk Levent'in mide kanseri olduğu kamuoyunda duyurulmuştu. Aslında MASAK raporu içerisinde yer alan ve şüpheli ifadelerinde de şu ifadeler yer alıyor: mide kanseri olduğu ve para aradığına yönelik bazı yazışmalar, asistanı Yeliz'le birlikte yaptığı yazışmalar arasında buna değiniliyor. Yazışmalarda Haluk Levent'in verdiği senetler doğrultusunda onların isteneceğine yönelik şüpheleri olduğu için çevreye, kamuoyuna kendisinin mide kanseri olduğuna yönelik bir dedikodu yayılmasını yaptı. Yeliz'le konuşmalarında bu tespit ediliyor ve aslında bir gayrimenkul satın aldığı, gayrimenkul 3 milyonluk bir gayrimenkulünde Ocak, Şubat ve Mart aylarında 3 parça şeklinde senetler vererek bu gayrimenkulle alakalı işlem yaptığı ve senetler doğrultusunda da kendisinin mide kanseri olduğunu, o senetlerle alakalı kaygı duyduğu için de böyle bir dedikodu ortaya yayıldı da söyleniyor. İddialar bu yönde. Tabii ifadeler alınacak, işlemler yapılacak, tespitler var doğrultusunda. Bunlar da onlar elbette ki şüphelilere sorulacak. Bizler de yakından takip edip aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Evet Buse, çok teşekkürler. İddialar böyle şu an için. Bakalım devamında neler yaşanacak. Ankara'ya gidelim şimdi. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'le başkent gündemini konuşalım. Merhaba Nasuhi, iyi haftalar, hoş geldin.
2: İyi haftalar Serap, çok hızlı başladı hafta. Yani evet, aslında dünden itibaren öyle ama bugün de evet.
1: Hem bu DAEŞ operasyonu, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada bir sürü operasyon var. Diğer yandan Ahbap konusu hakikaten çok hızlı başladı bu hafta. Bir yandan da Mahir'den de bir genel yarın beklenen MYK ile ilgili, Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili trafiğe ilişkin bilgiler aldık başkentten. Bu haftanın, daha doğrusu işte Temmuz'un sonuna gelmeden, Temmuz'un 20-25'ine gelmeden Özgür Özel'in ne yapacağı, nasıl bir adım atacağı üzerine de çok konuşuluyor. Temmuz kritik ay, Ağustos'a kalır mı, yeni parti oluşumu ile ilgili acaba hangi aşamada diye. Buna ilişkin nedir durum, senin izlenimlerin, edindiğin bilgiler neler?
2: Evet, CHP'den başlayalım. Mahir'in bilgilerini ben de dinledim. Hani ben de biraz daha belki perspektif olarak bir katkı sunabilirim.
1: Tabii, lütfen.
2: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi içindeki tartışmalar epeyce de şeffaf aslında devam ediyor Serap. Ben de hep söylüyorum, bu gazetecilik açısından avantaj. Ancak yönünü kestirmek bütün bu şeffaflığa rağmen çok kolay değil. Neden? Çünkü sürekli değişen dengeler var. Yani şöyle ki, bir ara özellikle geçtiğimiz hafta NATO zirvesinden önceki haftadan bahsediyorum. Acaba Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında yeniden bir uzlaşma, yeniden bir görüşme, böyle bir üçüncü yollu birleştirme arayışı olabilir mi konuşuluyordu ama geçtiğimiz zaman diliminde gördük ki artık böyle bir şey görünmüyor. Yani çünkü hem MYK'da ortaya çıkan tasfiyeler, ihraçlar, o sevkler, disiplin kuruluna, bunlar gösteriyor ki Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi partiyi il ve ilçe teşkilatları düzeyinde dönüştürerek kendi belirledikleri bir tarihte olağan kurultaya götürme konusunda fevkalade kararlı. Yani buradan bir geri dönüş imkanı yok mevcut tabloda. Evet. Yargıda beklenmedik bir karar çıkmadığı sürece ya da herhangi bir yargı başvurusundan kendilerinin aleyhinde bir sonuç olmadığı sürece. Diğer yandan Özgür Özel

0: tarafının ise partiyle ilgili hazırlıkları hızlandı bir yandan. Yani bunu gözlemliyoruz. Yani Ankara, İstanbul'da değil, diğer illerde filan da hani bu partide kimler yer alabilir anlamında hem sondajlar yapılıyor, hem belli araştırmalar yapılıyor. Hani ilgi ne kadardır? Sahaya çıktığımızda nasıl bir manzarayla karşılaşacağız? Çünkü tabela asmadan Serap, siyasette nerede olduğunuzu görme şansınız olmuyor. Yani şimdi ne kadar konuşsanız da asıl olan X parti, yeni parti, o her neyse, onun astığınızda işler karşınıza çıkacak. Çok öyle hani Temmuz ayında kararlaştırılacak bir süreçmiş gibi görünmüyor bu. Yani Özgür Özel ve arkadaşlarının bu meselenin Ağustos'a sarkması konusunda da bir yaklaşımları var. İlginçtir, Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir isimle konuştum, Özgür Özel'e yakın bir isimle. Ya mesela şeyi sordum, bu çerçeve yasa meselesini. Onu da kendi aramızda değerlendiriyoruz. Bu konularda biz bugüne kadar verdiğimiz katkının gerisine zaten düşmeyiz dedi ama şimdi o çerçeve yasa sırasında da ortaya çıkacak tartışmalarda, yani Cumhuriyet Halk Partisi ki bu iki yapının, genel merkez ve diğerlerinin nerede duracağı ve nasıl katkı sağlayacağı, komisyonlarda nasıl hareket edeceği, bütün bunlar da süreçle ilgili bize çok önemli işaretler verecek. Ama söylediğim gibi Temmuz ayında bir ayrışma ihtimali şimdilik görünmüyor Serap, onu söyleyebilirim.
1: Çerçeve yasada bunun rolü kritik olabilir dedin ya, yani CHP içindeki bir bölünmüşlük var ve Kılıçdaroğlu ekibi, Özgür Özel ekibi, öyle mi demek doğru olur bilmiyorum, onların tutumu önemli dedin. Yani bu kadar böyle ayrışılabilecek ya da üzerine tartışma yaratacak maddeler olacak mı çerçeve yasada, böyle kritik ilk gelende? Çünkü genel olarak daha çok silah bırakanların geri dönüşüyle ilgili, silaha ya da eylemleri karışmamış olanların geri dönüşü. Bu çerçevede bir hazırlık var ama çerçeve yasada ne olmasını bekliyoruz?
0: Ya çerçeve yasadaki herhangi bir maddenin aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nde normal şartlardan, diyelim ki tarihi geriye sarsak, Butlan kararından önceki döneme dönsek, onlar içinde bir ayrıştırma oluşacak bir tarafı olacağını ben düşünmüyorum. Yani burada özel bir af yok, Öcalan'la ilgili bir yeni düzenleme, ekstra herhangi bir şey yok. Süresi sınırlı, 6 ayla 1 yıl arasında suça karışmamış olanları esas alan, sadece örgüt üyeliğine mahsus bir takım düzenlemeler de var bir yanıyla. Diğer yandan ise hani ağır müebbet cezaları almışlarla ilgili bir düzenleme de olmayacak. Dolayısıyla komisyonlarda veya genel kurula geldiğinde en son aşamasında da normalde Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut tablosundaki ayrışmada bir karşılığı olmaz bunun. İki tarafın da buna destek vermesi şaşırtıcı olmayacak. Ama öyle bir yerdiler ki birisi diğerinin ak dediğine kara diyecek pozisyonda. Herhalde bir canlı yayınımız var. Evet.
1: Evet, canlı yayınımız var. Hemen yönetmenime sorayım, bir sıcak bağlantı var mı? Yok yok, bir canlı yayın yok. Yani gelişmeler var ama şu an bağlanacağımız bir canlı yayın yok Nasuhi.
0: Pardon, tamam, ben de bir anda yüzden, öyle zannettim sen bize yapınca.
1: Yok yok, tamamlayabilirsin istersen buradan. Oradan da savaş gündemine geçmek istiyorum.
0: Tamam, yani orada şöyle söyleyeyim. Herhangi bir zemindeki ortaya çıkacak bir tartışma taraflar açısından ayrıştırıcı olabiliyor. Yani bunun geçmişte de örnekleri var. Yani AK Parti kurulurken mesela oradaki ayrışmada da Fazilet Partisi'nin kapatılmasının ardından daha önce aynı görüşte oldukları bazı konularda birdenbire ayrışmaya başladılar. Ya bu oluyor. O yüzden bence turnusol kağıdı gibi olacak bu şeydeki, meclisteki çerçeve yasa meselesi. Ama yasa metnine itiraz edeceklerle o metne katkı verecekler, ya çerçeve anlamında neredeyse aslında ayrışmış durumda. Yani kimin hayır diyecek, kimin katkı sağlayacak konusunda çok büyük
1: genel
0: bir problem
1: bir
0: görünmüyor.
1: Var,
0: şu ana kadar karşı çıkan İyi Parti başta olmak üzere o muhalefetini zaten sürdürecek anladığımız kadarıyla.
1: Şimdi savaşla ilgili az önce bu karşılıklı saldırıların haberini aktardık. Kim ne yaptı, ne dedi diye. Orada da bir cümle var. BKİ'nin söylediği. Biz Ummanlı Hürmüz konusunda bir anlaşma yapmaya çalışıyoruz ama. Çünkü Hürmüz konusu, Hürmüz'de şu anda İran'ın kendi adına istekleri burada kritik bir konu. İran burada bir kazanımı artık daha öncekinden farklı olarak kendi adına bu geçişleri ücretlendirerek bir kazanımı kalıcı olarak kendi adına netleştirmek istiyor. Biz Umman'la anlaşmak istiyoruz ama ABD buna izin vermiyor diyor. Ama Umman'la zaten bu geçmişten bugüne bir tartışma konusu. Gerçekten Umman'la bir anlaşma zemini var mı? Yani Hürmüz konusunda daha doğrusu ne oluyor şu anda? Bu saldırıların sebebi yine Hürmüz'de olanlar mı biraz da?
0: Ya NATO'nun sonuç bildirgesine, Ankara'da 2026 sonuç bildirgesine iki başlık yansıdı. İran'la ilgili birisi Hürmüz, öbürü de İran'ın herhangi bir şekilde nükleer güç sahibi olmasına kimsenin izin vermeyeceği anlamında. Tabii ki asıl düğüm Hürmüz burada. Çünkü diğerinin ne kadar şeffaf, ne kadar kapalı olduğunu tam olarak hiç kimse bilmiyor. ABD ile İran arasında bile bu konuda çok ciddi görüşmeler.

şahitlikleri var. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ve İran barışın epeyce gerisine düştüler. Yani ateşkes neredeyse ortadan kalkma noktasına geldi. Ama diğer yandan dikkat çekici bir şey var. Bugün de sabah çok erken saatlerde bir iki makaleye baktım Amerikan medyasında. Şuna dikkat çekiliyor. İran ABD güçlerine değil, ABD üslerine vuruyor. ABD'nin yaptığı saldırılarda ise tabii ki bir tek can bile kaybolmasın ama böyle geniş can kaybına yol açacak bir takım hedeflemeler yok. Zaten herhangi bir kara harekatı vesaire de gündemde değil. Bu tarz karşılıklı olarak ne kadar taviz koparabiliriz'in

0: veriliyor. Evet. Yani bu biraz pahalı bir yöntem, doğru. Evet. Dünyaya da muazzam zararları var, bu da doğru. Ama anladığımız kadarıyla İran tarafı Hürmüz konusunda, senin ifade ettiğini ben de bir cümle açmış olayım. Yani geçmişte kısmi olarak kendisinde olan avantajı kalıcı hale getiriyor. Yani adeta oturup düzenli olarak bilet kesecek, hani seyircilerimizin de anlayacağı şekilde ifade edelim. Hı hı. Ama İran buna izin vermek istemiyor. Çok muazzam bir üstünlük olacak. Üstelik bu konuda, hani sen de söyledin, savaşın gerisine düşecek, savaş öncesinin gerisine düşecek. Amerika Birleşik Devletleri geriye düştüğü konunun bir kısmını almaya çalışıyor. Bu konuda aslında çok eleştiriliyor. Ben hala aynı tezimi sürdürüyorum. Seninle çok kez konuştuk bunu.
1: Evet.
0: Burada ateşkesle ilgili de sıkıntılar başlamış olmasına rağmen iki ülkenin anlaşma noktasına geleceklerini düşünüyorum. Ama birbirinden taviz koparma konusundaki bu hikayenin de çok pahalıya mal olabileceği yerler var. İran'la ilgili şöyle bir değerlendirme var. Bu da ciddi bir merkezde kaleme alınmış bir şey. Yani İran savaşı kaybetmedi, hatta neredeyse kazandı diyenler var. Ama böyle devam ederse barışı kaybedebilir deniliyor ki bence bunu İran tarafı da herhalde ciddiye alıyordur. Çünkü İran'ın savaş sonrasında kendi içindeki hasarı hiç konuşulmuyor. Yani konuşacak vakitte bulunamıyor çünkü. Hı-hı. Ama muazzam bir hasar var. Ekonomisi gerçekten çok sıkıntıda. Ve bütün bu dengeleri kurmak için bu savaşı sürdürebilecek bir hali de, takati de olduğunu hiç zannetmiyorum. Tıpkı Amerika Birleşik Devletleri'nin de hem siyasal olarak hem de jeopolitik olarak bu savaşı devam ettirecek takatinin olmaması gibi. Ama Trump şöyle bir şey, onu hani bir cümle söylemiş olayım. Ya NATO zirvesinde de gördük. Mesela çok büyük bir öfkeyle geldi Avrupa'ya yönelik. Böyle bir saydırdı geldi Sayın Cumhurbaşkanı'yla beraber otururken. Ya yani Trump her zeminde kendi damgasını vurmaya çalışıyor. Bu İran meselesinde de öyle. Bir barıştan, bir ateşkesten, bir ateşkesin bittiğinden söz ediyor. Hatırlayacaksın, NATO zirvesindeki sadece iki günde Trump'ın yaptığı, İran'la ilgili yaptığı açıklamalar arasında bile çelişkiler vardı.
1: Evet.
0: Ama bu küçük karşılıklı saldırılar ve ne yazık ki Körfez'i artık bir oyun alanına dönüştürdüler. Yani kendilerinin dışında mesajlarını oralara yaptıkları saldırılar üzerinden veriyor İran mesela. Amerika da buna karşılık veriyor. O biraz daha devam edecek gibi görünüyor. Körfez hattındaki sıkıntılar o ülkelerde bu konuda daha fazla sıkıntı yaşayacak gibi görünüyor Serap.
1: Peki, çok teşekkür ederim Nasuhi değerlendirmelerin için, katkın.
0: Ben teşekkür
1: için
0: ederim.
1: Görüşmek üzere tekrar. Evet, başkentte öne çıkan başlıklar böyle. Bu yıl 13 Temmuz bugün, 15 Temmuz'da darbe girişiminin 10. yıl dönümü. Bu kapsamda birçok etkinlik ve anma programı düzenlenecek bu sene. O gün hedef olan meclise gidelim şimdi. Genel kurul salonu açıldı ve söz Mahir Kılıç'ta.
2: Evet, Serap Belet, iki gün sonra bir kez daha hafızalar tazelenecek ve o hain darbe girişimi hatırlanacak. Sen de belirttin, o akşam hedef alınan belki de adreslerin başında geliyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve yine çarşamba günü 15 Temmuz'da törenler gerçekleştirilecek. İki büyük saldırı gerçekleştirilmişti meclise yönelik. Bir tanesi genel kurul binası ile o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makamının bulunduğu alan arasında isabet etmişti ki ciddi hasar söz konusu. O hasar hala orada duruyor. O gecenin unutulmaması için. Bir diğeri ise Dikmen kapısına yakın olan çim alana, yeşil alana düşmüştü. Yine darbe girişim başlaması hemen ardından bütün partilerden milletvekilleri hep birlikte buraya gelmiş ve tarihi bir direniş göstermişti. AK Parti, CHP, MHP, DEM Parti, bütün partiler istisnasız, eksiksiz bir şekilde burada Milli İrade'nin tecelligahında bir araya gelmiş ve darbeye karşı tek vücut olmuşlardı. Tepkilerini dile getirmişlerdi. Aradan 10 yıl geçti. Ancak o hain darbe girişimi, FETÖ'nün darbe girişimi unutulmadı diyebiliriz. İki gün sonra 15 Temmuz çarşamba günü bir kez daha burada törenler, etkinlikler olacak ve o darbe girişimi hatırlanacak. Meclislik programa baktığımızda saatler 12.30'u gösterdiğinde meclis camiinde şehitler için, hayatını kaybeden gaziler için, yaralanan gaziler için Kur'an tilaveti olacak, mevlidler okunacak. Yine 15 Temmuz şehitler anıtına ve ana bina şeref önüne karanfiller bırakılacak ve hayatını kaybedenler, şehitlerimiz bir kez daha hatırlanacak. Tabi bir yandan meclisin gündeminde bir hayli yoğun, genel kurulda özellikle kapanmasına kısa bir süre kaldı. 12. yar paketi, öğrenci afı, torba kanun ve önümüzdeki günlerde belki de çerçeve yasanın buraya, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmasını bekliyoruz. Bir yandan da o yoğun gündemine devam edecek Türkiye Büyük Millet Meclisi, ancak 15 Temmuz'da dediğim gibi unutulmayacak 10. yılında da etkinliklerle, törenlerle FETÖ'nün hain darbe girişiminde bir kez daha hafızalar tazelenecek.
1: Mahir Kılıç'a çok teşekkür ediyoruz. Ev sahiplerini ilgilendiren bir haberle devam edelim. Kira ödemediği için kiracısını evden mahkeme ya da icra yoluyla tahliye edenler.

0: Daha sonra da bu alamadığı kiraları, birikmiş kira borcunu tahsil etmekle uğraşıyorlar. Bu da çok zorlu bir süreç çünkü zaman zaman çıkarılan kiracılarda borcunu ödememek için binbir yola başvuruyor. Kimi kiracılar elbette. Öznur Karşı Çetelerin haberinde bu konudaki ayrıntılar.
1: Şu an benim çocuğum da icralık ödeyemiyor. Kira icrası ödeyemiyor. Her gün avukat arıyor. Çalışmıyor ki çocuk.
2: Tahliyeyi yıllar sonra ediyor. Bu sefer de alacağını tahsil edemiyor. Onun için bu konuda bir yasal düzenleme yapılabilir ama çok sayıda bu tür ev sahibi mağdur var.
3: Kirasını ödemeyen kiracıyı mahkeme ya da icra yoluyla tahliye etmek nispeten daha kolay ve kısa sürüyor. Ancak iş borçlu kiracıyı tahliye etmekle bitmiyor. Kira alacağı olan ev sahibi bu kez de eski kiracının borcunu ödemesinin peşine düşüyor. Kira borcuna icra da gelse ödemeyen, ödeyemeyen çok.
4: Kira borcunu ödemediği için evden çıkarılan kiracı tahliye de olsa eski ev sahibine karşı hala bir sorumluluğu var. Bu da birikmiş kira borcu. Ancak bu eski kiracı maaşını elden alıyorsa, işinden ayrıldıysa ya da üzerine kayıtlı herhangi bir mal varlığı yoksa icra borcunu ödemeyip sizi yani eski ev sahibini istediği kadar bekletebilir.
5: İyi ki mal sahibi değilim. Ben olsam hiç uğraşmam.
6: Yani unutsun yani.
7: Bir tanesine 12 ay kira da alamadı. Alamadı. Hala. Edemedi. Yok. Zaten kiracısı emekliymiş. Emeklinin maaşını haciz konulamıyor.
2: Ben kendim bile rastladım. Kiracım çıktı. Üzerine kayıtlı hiçbir mal varlığı yok. 22 yıldır hala tahsil edemedim. Kirayı ödemediği için tahliye ettim. Tamam. 22 yıldır hala icra takibi devam ediyor.
1: Ödeyemezsin. Nasıl ödesin? Zaten ödese ev kirasını öder. Ödeyemediği için de icralık oluyor. İcrayı nasıl ödeyecek?
3: Kira borcu yüzünden tahliye edilen kiracının icra borcunu ödememesinin yasal bir cezası yok.
4: Yani biz o zaman tahliye ettiğimize sevineceğiz. Borcu da unutacağız birikmiş kira borcu.
2: Tahliye ettikten sonra ister mahkeme kararıyla, icra tazikiyle ister kendiliğinden. Geçmişten kalan bir borç varsa, bankada parası, taşınmazı, çalıştığı maaşı varsa onların kanalıyla alabilirsiniz. Hiçbir şey yoksa bir bardak soğuk su içeceğiz.
3: Kiracı geride borç bırakmasın isteniyorsa önlemleri baştan almak önemli. Ancak kiracı çıktıktan sonra işinden olursa, elden maaş alırsa, üzerine kayıtlı bir mal varlığını başkasına devrederse bu önlemlerde pek işe yaramıyor.
2: Tahliye ettiği zaman kira borcu varsa sizin evden gitti. TC kimlik numarasını almanız gerekir ki gittiği yerdeki Mernis adresine rahat ulaşıp öncelikle takibi kesinleştirebilelim. Maaşına haciz koyacağız. Mal varlığını sorguluyoruz. Eğer mal varlığı yoksa maalesef tahsil etmekte güçlük çekiyoruz.
0: İndirim kampanyaları. Eskiden sadece sezon sonlarında indirim kampanyası olurdu. Şimdi yıl boyunca birçok indirim var. %80 indirim deniyor ama aslında fiyat önceden yükseltilebiliyor. Buna nasıl dikkat edeceğiz? Aslı Nömer Aktaş'ın haberiyle para gündemi burada noktalayalım. Ardından Rahim Ak'la Ayılar ve Boğalar programı var. Hoşçakalın.
8: %200 zam yapıyorlar, sonra %80 indirim yaptık diyorlar.
3: Bugünlerde mağazaların vitrinlerinde, internet sitelerinde %50, %70 hatta %80 indirim etiketlerini görmek mümkün. Ama bu indirimlere dikkat.
9: 200'den 100'e düşürmek, 300'den 100'e düşürmek bence sadece cezbediyor insanları.
10: İndirim var yani, güzel ki indirimler.
11: Yüzde kaç indirim var baktığınız yerlerde?
10: Yani şöyle %30 da var, %20 de var, %50 de var. Biri alana ikincisi bedava şeklinde de var.
12: Ev hanımları indirim deyince dayanamıyorlar.
3: Her yüksek indirim kazanç anlamına gelmiyor.
13: Tüketiciler indirim zamanlarını bekliyorlar. Bunu fırsat bilen bazı açık gözler ise yalancı indirimlerle tüketicileri cezbetmek istiyor. %50 artı %20 artı %10 %80 indirim varmış gibi anlam kargaşası yapıyor. Orada tüketicinin algısı adeta yanıltılıyor.
14: İnsanları kandırdıklarını düşünüyorum. Takip ettiğim ürünler vardı. Baktım hani ben takip ediyorum atıyorum 100 liraydı. 200 lira olmuş, %80 indirimle 120 lira olmuş.
15: 1500 liralık bir ürün bir anda 300 liraya düşüyor. Peki gerçekten %80 indirim mi yapılıyor yoksa tüketiciye öyle mi gösteriliyor? Bir

0: 1500 lira olup bunun 250 lira, 300 lira düşürülmesi akla mantığa ve piyasa şartlarına uygun bir durum değil. Aslında burada yapılan şey önce fiyatlar yükseltiliyor, sonra sanki indirim yapılıyormuş gibi halkımıza lanse ediyor.
1: 99 yazması 7.99 sanki 7 TL'ye alıyormuş gibi, halbuki 8 alıyorsun ama orada 7'yi görünce insanlar diyor ki ya 100 lira fazla, 100 lira eksik veriyorum diyor.
2: İndirim bindirim, hangisi doğru bunun? Yani olan ülke vatandaşına oluyor. Yazık, günahtır.
3: Peki tüketici sahte indirimler karşısında ne yapmalı?
4: Aldatılan tüketiciler Alo 175 tüketici ihbar hattına şikayette bulunabileceği gibi internet üzerinden Ticaret Bakanlığı bünyesindeki reklam kuruluna da şikayet edebilirler.

0: 2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.
1: Pusula Portföy, Ayılar ve Boğalar programını sunar.
2: Ekonomiyi, para ve sermaye piyasalarını konuştuğumuz Ayılar ve Boğalar'a hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Rahim Ak. Efendim ekonomide belirleyici ana etken maalesef yine savaş. ABD-İran arasındaki savaş olmaya devam ediyor. Petrol fiyatlarında geçen haftalarda yapılan ateşkesle birlikte yaşanan geri çekilme yeni gerilimle birlikte yerini tekrar yükselişe bıraktı. Tabii özellikle bu nedenle enflasyon endişeleri faizleri yukarıda tutmaya devam ediyor. Türkiye ise global gelişmelerin etkisini olduğu gibi hissediyor. Özellikle petrol fiyatlarındaki yükseliş net enerji ithalatçısı olduğumuz için Türkiye ekonomisini gerek dış ticaret ve cari denge gerek enflasyon kaynağı oldukça fazla etkiliyor. Bu haftaya da çok olumlu başlayamıyoruz maalesef. Ekonomi ve piyasalardaki gelişmeleri bizler için bugün TERA Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cem Şükrü Kaya değerlendirecek. Cem Bey merhaba, hoş geldiniz
3: merhaba,
2: efendim.
3: Merhaba, hoş bulduk.
2: Maalesef kötü bir başlangıç yaptık haftaya ama evet. Şöyle iyi başladığımızda kötü bitirebiliyoruz. Kötü başladık, bari iyi bitirelim yatırımcılar açısından tabii. Bunu söylüyorum. Gerçi yatırımcılar açısından dememe bakmayın. Sonuçta dönüp dolaşıp yatırımcı olmasanız da herkesin cebinden tabii. Bir şey eksiliyor ya da sofrasından bir şey eksiliyor. Olumsuz hareketler olduğu zaman ekonomide. Efendim şöyle başlamak istiyorum. Bir geçen haftayı hatırlayalım. Nasıl bir hafta geçirdik, neler etkili oldu? Sonra dönüp önümüze bakacağız.
3: Tabii geçen haftaya baktığımızda aslında en önemli şey NATO zirvesiydi. NATO zirvesinden gelecek olan açıklamalardı. Piyasalar onu bir miktar fiyatlamak istedi. Onun çerçevesinde baktığımızda işte Trump'ın yapmış olduğu açıklamalar, dünya liderlerinin yapmış olduğu açıklamalar aslında büyük resimde Türkiye'nin işte savunma sanayisiyle ön plana çıkması, jeopolitik gelişmelere bağlı öneminin artması, bilhassa enerji ve petrol hatlarında yine öneminin ön plana çıkması, bunların hepsi aslında konuşuldu. Bizi de pozitif etkiledi.
2: Evet. Fakat özellikle hafta sonuna doğru çok ciddi alımlar vardı.
3: Evet, güzel, gayet iyiydi. Petrol fiyatları da aşağıdaydı. Fakat son gün Trump'ın yapmış olduğu açıklamayla bana göre ateşkes bitti kelimesi, cümlesi. Orada bir anda petrol fiyatlarını yukarı doğru itti. Tekrar bir sıcak çatışma başladı. Tabii bunun şu anda baktığımızda böyle eskisi kadar çok sert olmadığını görüyoruz ama şunu çok net söyleyebiliriz. Riskleri yönetebiliyoruz ama belirsizlikleri yönetmek çok zor Rahim Bey. Yani rüzgar esmeye başladığı zaman siz yelkenlerinizi rüzgara göre ayarlayabilirsiniz ama

0: Saatlik olarak rüzgarın yönü değişiyor ve bu yönde de yatırımcılar ciddi anlamda zorlanıyorlar aslında. Sadece
1: Evet.
0: yatırımcılar değil, portföy yöneticileri de aynı şekilde,
1: Allah kolaylık
0: merkez
1: versin.
0: bankaları da aynı şekilde ciddi anlamda zorlanıyor. Şimdi
1: Çok doğru.
0: baktığımızda bizim gözümüz petrol fiyatlarında ve dolar endeksinde. Tabii kulağımızda Hürmüz'den gelecek tekrar masaya oturduk açıklaması olur mu olmaz mı orada. Tabi bu gelişmeler ışığında bir anda senaryo tamamen tersine dönmüş görünüyor şu anda.
1: Evet.
0: Çok net bir şekilde.
1: Bu hafta itibariyle
0: Tabii
1: piyasaların beklediğinin
0: petrol
1: tam tersi.
0: fiyatları geri gelince çok net bir şekilde mesela Fed tarafında iki faiz indirimi arttırımı özür dilerim teke düştü. Bizde acaba önümüzdeki günlerde Merkez Bankası tekrar 37'ye doğru geri çekilir mi 40'tan beklentisi oluştu. Buna bağlı olarak piyasalarda canlanmıştı ama şu anda baktığımızda senaryo tekrar değişti. Petrol fiyatlarının yukarı gitmesi yine maliyet baskısını gündeme getiriyor, enflasyonist baskıyı gündeme getiriyor. Bu da tekrar bir dolara kaçış. Yani işte dolar endeksinin
1: Yükseliş.
0: yükselmesi,
1: Evet.
0: ABD 10 yıllıklarının 4.50'nin üzerinde kalması ki orada 4.60'ın geçilmesi, 4.70'e doğru hareketin devam etmesi anlamına gelebilir. 4.50'nin üzerinde yine orada borsaların önünü kesecek ve risk iştahını törpüleyecek bir seviye. 4.50'nin üzeri.
1: 4.50'nin üzeri. Oradaki nokta o mudur? 4.50'nin
0: Evet,
1: üzeri.
0: 4.50,
1: Petrolde
0: 4.50.
1: nedir size göre? Orada
0: Petrolde
1: dediniz
0: şimdi...
1: ki yani hem dolar endeksi hem petrolde gözümüz kulağımız.
0: Şimdi dolar
1: Değerli
0: endeksi...
1: yatırımcılar için de, değerli izleyenler için de nereye baksınlar yani hangi nokta
0: Evet,
1: sizin için
0: şimdi
1: önemli?
0: dolar endeksi çok önemli. Neden? Çünkü dolar endeksi hem altın tarafını, gümüş tarafını etkiliyor.
1: Evet.
0: Aynı zamanda euro-dolar paritesini etkiliyor. O yüzden petrol yükseldikçe enflasyonist baskı artacağına bağlı olarak, beklentiye bağlı olarak dolar endeksi yükseliyor. Şimdi petrolde 76 doların üzerinde kaldığımız sürece sıkıntı devam eder. 76 ile 80 dolar arasında şu anda gelişmeleri takip ediyor ama 80'in üzerine çıkarsa yeni bir trend başlayabilir. Tekrar 90 dolara kadar ki Merkez Bankamız biliyorsunuz en son yapmış olduğu sunumda 90 dolar civarında bir ortalama vermişti 2026 için. Ama beklentilerin ötelenmesi yani merkez bankalarının güvercin duruşuna bağlı faiz indirim beklentileri işte bizim de ilk etapta 37'ye geri çekilecek beklentimiz petrol fiyatları 76 doların üzerinde kaldığı sürece ötelenebilir. Bu da risk iştahını ciddi anlamda etkiler. Biz buradan Habertürk izleyicilerine 76 doların üzerinde temkinli olması gerektiğini düşünüyorum ben. Petrol tarafında Brent petrolde dolar endeksinde de 100.80. Bu 100.80'in üzerinde kaldığımız sürece yine bizi baskılayacaktır. Bilhassa euro dolar paritesi anlamında. Orada 1.14'ün altına doğru bir baskı oluşabilir. Aynı zamanda altın fiyatları da zayıf kalabilir. Ve gümüş de. Bunun da altını
1: Dolayısıyla
0: çizmek lazım.
1: borsalarda aynı
0: Tabii.
1: şekilde. Şimdi geçen hafta Cem Bey, NATO toplantısı var. Türkiye'nin çok büyük beklentisi vardı aslında NATO toplantısından. Piyasaların da beklentisi vardı. Yani bir takım hareketler de oldu. Önceki haftada yani bir enflasyon beklentisi vardı. O da aşağı yukarı hani çok çok iyi denemez belki ama yine de düşük geldi. Bunun sonraki aylar içinde benzer bir beklenti var. Şimdi bir küresel beklentimiz var, savaşa endeksli. Önce isterseniz onu alalım. Yani tamam bu gelişmeler böyle belirsizlik çok fazla doğru. Ama sizin kişisel beklentiniz nedir? Sonra Türkiye bu özellikle güçlenen stratejik konumuyla beraber NATO toplantısından sonra pozitif ayrışabilir mi ya da farklı ayrışabilir mi?
0: Evet tabii şimdi çok güzel bir soru. Aslında büyük resme baktığınız zaman savaş tabii ki sadece bizi değil tüm dünyayı ciddi anlamda olumsuz etkiliyor. Bilhassa maliyet enflasyonu. Dünyada bir
1: Evet.
0: enflasyonla mücadele olduğunu düşünürsek bu maliyet tarafı oldukça güçlü. Son gelen enflasyon datası 1'in altında bekleniyordu ama 0.90'ın altında bekleyenler de vardı. 0.99 geldi. Aslında evet beklendiği gibi geldi. 1'in altında geldi ama böyle oradan bir sürpriz olabilir mi? Beklentisi çok fazlaydı. Çünkü petrol fiyatları geri çekildiği için.
1: Evet.
0: Ve o 0.99 gelmesi bankalar tarafında yine satış baskısına neden oldu ki şu anda faiz indirim beklentisi ötelendiği için çok net bir şekilde bankalardaki baskıyı devam ettirebilir bu piyasa. Bankalardaki baskı devam edebilir. Ama şöyle bakmak lazım. Benim kendi kişisel görüşüm Trump ve İran kesinlikle bu savaşı sürdürmek istemiyor.

0: Çok net. Bilhassa Trump Kasım öncesi seçimlerden önce bu işi bitirmek istiyor. Çünkü bu şekilde herhangi bir şekilde seçime giderse daha ağır yara alabilir. Bunu biliyor. Ve günden güne, yani şimdi bakıyorsunuz Rahim Bey, sabah açıklama geliyor İran'dan. Biz Hürmüz'ü kapattık diyor. Trump diyor ki hayır, Hürmüz açık. Yani böyle bir ortamda petrol fiyatlarını kestirmek, petrol fiyatlarını yukarı yönlü mü aşağı yönlü mü olacağını kestirmek çok zor. O yüzden ben bu savaş bittikten sonra Türkiye'nin bir step yükseleceğini düşünüyorum. Global anlamda, dünyada. Çünkü bizim bir artık savunma sanayimiz var. Çok önemli.
1: NATO'da yani, toplantısında da çok konuşuldu.
0: Tabii zaten. Savunma bütün sanayi gerçekten...
1: Diğer ülkeler de Fransa başta olmak üzere.
0: Yani tabii NATO'nun sorgulandığı bir ortamda Türkiye'nin savunma sanayinin bu kadar güçlü olması, orada anlaşmaların yapılması çok önemli. Ve önümüzdeki dönemde bilhassa Türkiye'nin bulunduğu o jeopolitik bölge anlamıyla hem yukarıda Ukrayna-Rusya savaşı var, aşağıda Orta Doğu var. Böyle baktığınız zaman Türkiye'nin önemi bir kat daha artıyor. Ve artık Avrupa Birliği de şunu söylüyor. Bizim Hürmüz'e bağımlı olmamamız gerekiyor. Yani sadece bir yere bağımlı olursak sıkıntı. Şimdi yazdayız ama daha sonra kış gelecek. Ülkelerin rezervleri, bilhassa petrol rezervlerini kullandılar. Orayı doldurmaya çalışıyorlar şu anda. Ama baktığımızda kışa kadar bu işin bitmesi gerekiyor. Yoksa petrol fiyatları yine yukarı doğru devam edecek. Bu da enflasyonist baskıyı sadece Avrupa'da değil, bizde de, Amerika'da da arttıracaktır. Bu da faiz artışını gündeme getirecektir tabii.
1: Bunu
0: ki
1: da Trump hiç istemez diyorsunuz. Evet. Kasım'dan önce mutlaka bitirecektir diyorsunuz. Ama İran'ın da başka hesapları var. Evet. İran da onu hesaplayarak orada satranç masasında hareketlerde bulunuyor.
0: Tabii İran'da bu olayı bildiği için ne koparırsam kârdır aslında. Evet. Baktığınızda masaya oturduklarında hemen anlaşmasını yaptılar. Petrolü satabilir. Daha sonra askıya aldı lisansı tekrar ABD. Ama hemen böyle İran tarafındaki baktığımızda dünya kamuoyunda şu anda bu masadaki görüşmelerin İran'ın lehine sonuçlandığı çok net gözüküyor. Hı hı. Ama baktığımızda hala belirsizlik var ve ne tarafa evrilecek, ama bana sorarsanız ben yani yarın sabah kalktığımızda tekrar masaya oturduk diyebilir Trump. Öyle bir
1: çok
0: durumda
1: gördük zaten.
0: Tekrar bir risk iştahı artabilir global anlamda.
1: O senaryoyu da çok gördük. Peki şimdi özellikle jeopolitik anlamda, siyasi anlamda, işte eskiden şöyleydi, işte Amerika Türkiye ilişkin bir açıklama yaptığında borsa hemen yükselirdi. Ya da Avrupa Birliği aynı şekilde. Şimdi bütün bunları gördük, işte NATO zirvesini gördük. Orada işte bizim savunma sanayine yönelik söylemleri gördük. Trump'ın söylemlerini gördük. Ama buna rağmen borsa İstanbul'a bakıldığında aynı şeyi göremiyoruz. Borsa İstanbul daha kırılgan gibi duruyor. Özellikle savaş ve savaşa yönelik gelişmeler, petrol fiyatına özellikle bakıldığında ona çok belden bağlı gibi duruyor. Neden bu kadar kırılgan Borsa İstanbul? Şimdi olumlu, yani makro anlamda baktığımız zaman, biraz geniş açıdan baktığımız zaman gerçekten olumlu gelişmeler oluyor. Onu hiç niye yansıtmıyor?
0: Şimdi bu arz talep, borsanın yukarı yönlü gidip tekrar rekorlara doğru hareket etmesi için bir kere faizlerin düşük kalması gerekiyor. Şu anda ciddi anlamda bir taşıma maliyeti var. Yani siz bir hisse senedini alıp 3 ay taşıdığınız zaman 3 aylık bir faizden vazgeçiyorsunuz. Onun maliyetinizi eklemeniz gerekiyor. Faizler bu kadar yüksekken ve yabancı yatırımcı da zaten kendi evinin önünü süpürmeye çalışırken, Türkiye'de çok fazla yukarı yönlü yeni talebin gelmediğini görüyoruz. Hem yerli taraftan hem yabancı taraftan. Baktığımızda eğer faizlerin düşecek beklentisi oluşursa, ki bu çok önemli. Yani ben faizlerin düşmeye başlaması değil, eğer enflasyonist baskının azaldığı, dezenflasyon sürecinin tekrar başladığı gündeme gelirse piyasalar bunu fiyatlamaya başlar. İşte o zaman bankalarla beraber tekrar yukarı yönlü bir hareket başlayabilir. Ama şu anda baktığımız zaman piyasada yeni bir hikaye yok. Çok net. Yani İlk çeyrek büyüme rakamlarını aldık. Biliyorsunuz orada çok ciddi bir kompozisyonda bozukluk vardı. Sanayide daralma vardı, ki sanayi önemli bir sektör bizim için, borsada da.
1: Borsa için.
0: Şimdi ikinci çeyrek bakalım ne olacak? İlk çeyrekte savaş yoktu. İkinci çeyrekte savaş çeyreği.
1: Savaşın etkilerinin görüldüğü bilançolar,
0: büyüme rakamları ne gelecek, o çok önemli. O da bir belirsizlik yaratıyor. Risk iştahını düşürüyor. Şu anda baktığımız zaman herhangi bir şekilde önümüzdeki döneme ait

0: işte faiz indirimi olur beklentisi henüz oluşmuş değil. Ki hatta Avrupa Merkez Bankası faiz arttırdı. Daha sonra petrol fiyatları geri gelince acaba bir daha arttırmaz mı beklentisi oluştu orada. Diğer taraftan ABD tarafına bakıyorsunuz. Orada da Kevin Warsh çok şahin konuştu. Beklenenin tersine iki faiz artışı, yani Eylül'de ve 2026 sonunda böyle bir beklenti oluşmuşken bir anda bir baktık 2026'da sadece bir faiz artışı gündeme geldi. Neden? Petrol fiyatları bitti, işte Hürmüz açıldı, barış gelecek, o beklentilerle risk iştahı arttı. Ama şu anda baktığımızda tamamen resetledik, tekrar başa döndük.
1: Başa döndük. O zaman sizin de söylediğiniz gibi gözümüzü yine petrole dikeceğiz herhalde. Tabii, petrol tabii. Fiyatı şu anda en belirleyici olan. Özellikle diğer yatırım araçları içinde altın başta olmak üzere dolar endeksi. İki tane de rakam verdiniz zaten değerli izleyenler için. Bir şey daha söyleyeceğim. Yani tamam, şu anda olumsuz gibi görünüyor. Her şey borsanın aleyhine gibi görünüyor. Ama bir hafta sonra değişebilme ihtimali de çok yüksek.
0: Bunu bir gördük. Saat sonra hep. Belki.
1: Evet evet, yani belki bir saat sonra dediğiniz gibi. Ama şöyle bir şey de var. MSCI ve S&P'nin açıklamaları oldu biliyorsunuz. O da yine piyasayı olumsuz etkileyenler arasında sayabiliriz. Ne dersiniz bu açıklamalar için? Doğru mudur? Değil midir? Bundan sonraki süreçte yine etkiler mi Borsa İstanbul'da?
0: Şimdi aslında şöyle bakmak lazım. SPK gerçekten Türkiye'nin daha şeffaf, daha öngörülebilir bir şekilde borsalarının devam etmesini istiyor. Bununla ilgili de gerçekten çok güzel kararlar almıştı. Daha önceden biliyorsunuz halka arzlarla ilgili fonlar tarafında bazı regülasyonlar getirdi. İşte açığa satışı şimdi kaldırmıştı, tekrar geri getirdi. İşte fiili dolaşımla ilgili açıklamalar yapıyor. Ben bunun piyasalar tarafında biraz fazla abartıldığını düşünüyorum. Biz biraz psikolojik olarak da bardağın hep boş tarafına bakmaya çalışıyoruz. Aslında bardağın dolu tarafı var. Bardağın dolu tarafı Türkiye daha şeffaf olacak. Borsası daha öngörülebilir olacak. SPK da bu yönde adımlar atıyor. Biz sonuna kadar destekliyoruz bunu zaten.
1: Adımlara devam etmesini bekliyorsunuz. Yani bir çalışma olduğunda haberimiz var yani zaten. Ama
0: bir de şöyle bir şey var Rahim Bey. Sosyal medyada çok ciddi bir bilgi kirliliği var. Gerçekten yatırımcılarımızı buradan uyarmak lazım. Yani uyaralım o bilgi hocam. Kirliliğinden uzak durmaları gerekiyor. Yani işte KAP'a yapılan açıklamaları takip etsinler, SPK'nın açıklamaları, Borsa İstanbul'un açıklamaları. Ama sosyal medyada çok ciddi bir bilgi kirliliği var. Bunu takip edenler, ben hep şunu söylüyorum, bedava peynir fare kapanındadır. Çok net. O yüzden sosyal medyadaki bilgi kirliliğinden uzak durarak gerçekten önce makroyu okumak, sonra da mikroya geçmek. Ama burada da en önemli şey finansal okuryazarlığı arttırmak. Biz de TERA olarak, TERA ailesi olarak tüm yatırımcılarımızın finansal okuryazarlığını arttırmak için ekstra bir çaba sarf ediyoruz ki gerçekleri görebilsinler. Yani o sosyal medyadaki bilgi kirliliğinden uzak dursunlar diye. Bence en önemlisi bu.
1: Evet. Ya o açıklamalar da özellikle sosyal medyada diyorsunuz biraz daha abartıldı. O yüzden etkisini de gördük. Ama SPK'da yani biliyoruz ki birkaç düzenleme yaptı. Bundan sonraki dönemde de daha kapsamlı düzenlemelerde bekleniyor. Haber o. Büyük bir ihtimalle de doğrudur diye düşünüyoruz. Biraz sektörlere geçelim Cem Bey.
0: Tabii.
1: Şimdi buraya kadar hangi sektörler nasıl etkilendi ve bundan sonra da yine değerli yatırımcılar, Borsa İstanbul yatırımcıları hangi sektörlere odak noktası haline getirsinler, göz atsınlar?
0: Şimdi aslında baktığımızda piyasaların yukarı yönlü sağlıklı bir trend çizebilmesi için başta bankacılık sektörünün sağlıklı bir şekilde hareket etmesi gerekiyor. Şu anda baktığımızda orada satış baskısının çok net devam ettiğini görüyoruz. Bu petrol fiyatlarının bu kadar yükselmesi, biraz önce de konuştuk, enflasyonist baskıdan kaynaklı faizlerin yüksek kalacağı beklentisi bankaları ciddi anlamda baskılıyor. Havacılık keza bu belirsizlikte ciddi anlamda olumsuz etkilenmiş görünüyor çok net bir şekilde. Ama öne çıkan sektörler var. Sanayi, savunma sanayi çok önemli. Savunma sanayinde burada gerçekten önümüzdeki orta uzun vadede fark yaratacak şirketlerimiz var. Artı enerji. Çünkü ben artık 2026 senesinin bir teknoloji yılı olduğunu düşünüyorum. Teknolojide de en fazla ihtiyacımız olan şey enerji. Üretimi ve dağıtımı. O yüzden bizde de hem enerji şirketlerimiz hem de altyapı şirketlerimiz önümüzdeki dönemde yine fark yaratacak diye düşünüyorum. Ve tabii ki enflasyonist baskının...
1: Yani bu petrol fiyatının yüksek seyredeceğine bağlı mı söylüyorsunuz yoksa? Yani
0: enerjiye olan ihtiyaç.
1: İhtiyaç.
0: Yani kesinlikle, yani ne olursa olsun artık dünyanın enerjiye ihtiyacı var. Elektrikli otomotivler var, yapay...

0: Zeka, çip teknolojisi, fabrikalar, yeni altyapılar kuruluyor, yeni fabrikalar kuruluyor. Ama buranın beslediği kaynak enerji ve bu enerjinin iletimi. İşte hem enerji üretimi hem enerji altyapısı önümüzdeki dönemde yine sadece bizde değil tüm dünyada gündemde olacak çok net bir şekilde. Bunun yanında da genelde böyle enflasyonist ortamlarda perakende sektörü, gıda sektörü yine ön planda olabilir. Onlar da bir geri düzeltme yaptılar. Neden? İşte dezenflasyon süreci başlıyor, tekrar faizler düşecek şeklinde geri gelmişti. Bugün yine biraz kıpırdanma gördüm yayına gelmeden önce. Önümüzdeki dönemde yine perakende gıda o tarafta da yine biraz talep görebiliriz. Yani kısacası şu anda baktığımızda savunma sanayi, enerji,
1: Enerji.
0: enerji dağıtım ve perakende sektörü bir miktar ön plana çıkacak. Ancak gerçekten çok cazip yerlere geldik. Beklentilerin çok hızlı alındığı, çok hızlı satıldığı bir ortamdayız. O yüzden aşağı yönlü balonlar oluşabildiği gibi yukarı yönlü balonlar da oluşabiliyor. Bunu daha önceden altın fiyatlarında görmüştük zaten.
1: Doğru.
0: Şimdi mesela holdingler, evet bankalar şu anda bir hikaye yok ama gerçekten çok cazip yere geldiler. Bizim için en önemli şey temel analiz. İskontosu ne kadar? Bu şirkete bakacağız. Gerçekten çok büyük. Holdinglerimiz şu anda oldukça iskontolu. Buradan biriktir mantığıyla önümüzdeki döneme ait perspektifte de pozisyon açılabilir holdingler tarafından.
1: Tamam. Peki genel anlamda borsaya bakıldığında borsa sizin için şu anda matematik neyi söylüyor? Ucuz mu?
0: Şöyle, evet ucuz ama pahalanması için talebe ihtiyacımız var. Şu anda talep içinde herhangi bir risk iştahı yok. Bir kere şunu çok net söyleyebilirim. 14.500 geçilmediği sürece yukarı yönlü tepkiler, hep tepkiler görebiliriz. Aşağıda
1: Cılız
0: da
1: kalır diyorsunuz ya.
0: evet 13.900 destek seviyemiz. Bu aralıkta gelişmeleri takip edeceğiz büyük bir ihtimalle. Ama bir endeksimiz var ki o bizi ayakta tutmaya çalışıyor. Şu anda bilmiyorum artı başladık ama sanayi endeksi.
1: Evet.
0: Orada da kritik seviyemiz 17.900. 17.900'ün üzerinde kaldığımız sürece işte bilhassa işte petrol, petrokimya, enerji, perakende tarafı sanayi biraz destekliyor. O güçlü kalıyor. Daha önceden de savaş döneminde çok sert savaş döneminde böyle olmuştu. Orada da 17.900'ün üzerinde kaldığımız sürece sanayi tarafı teknik disipline bağlı al sinyaline devam edecek. Ama biz endekste rahatlayabilmemiz için işte 14.650, 14.900 regresyon üst bandımız 15.200'ü görebilmemiz için 14.500'ün geçilip trendin başlaması gerekiyor. Şu anda da henüz onunla ilgili bir sinyal yok. 14.500 şartımız var, direncimiz orası.
1: Evet. Cem Bey, şu iki soruyu çok kısa istiyorum. Sonra temel bir soru soracağım çünkü. Yıl sonu temel senaryonuz vardır hem TRA yatırım olarak. Faiz, altın, döviz ve borsa beklentiniz nedir? Bu yıl sonunda ne olur?
0: Evet yani şimdi yıl sonunda daha çok var aslında. Şimdi böyle bir ortamda bu kadar belirsizlik
1: çok, çok
0: ortamında
1: belirsiz, peki.
0: Çok net bir şey söylemek bana çok gerçekçi gelmiyor.
1: Peki.
0: Ama bana sorarsanız ben altın fiyatlarının 4000 ile 4500 dolar arasına artık oturacağını düşünüyorum. Ve altın bir yatırım aracı değil, bir portföyleri yumuşatmak için belirli risklere, dolar TL'ye karşı örneğin risklere karşı yatırımcıları koruyacak bir enstrüman olarak görüyorum. Gram altında bu seviye 6100 TL. 6100 TL'nin üzerinde gram altında pozisyonlar taşınabilir. Petrole baktığımızda ben petrolün de yeni normalinin 70 dolarla 80 dolar arasında savaş biteceğini düşünerek söylüyorum. 70 ile 80 dolar arasında kalacağını düşünüyorum.
1: İnşallah 70'e doğru gelir.
0: İnşallah 70'e doğru gelir. 76'nın altına gelirse biraz daha rahatlayacağız. Ben endekste de sene sonuna kadar yeni bir rekor kırılacağını düşünüyorum işin açısı. Ben biraz olumlu taraftayım.
1: Olumlu taraf.
0: Evet yani o 15.200 seviyeleri takip ettiğimiz regresyon üst band bir şekilde piyasada tekrar risk iştahının artmasıyla yukarı yönlü test edilir diye düşünüyorum.
1: Evet. Son sorum. Çok oynak piyasalar, çok oynak yatırımcılar da gerçekten bu anlamda kaybedebiliyorlar. Sizin yatırımcılara yönelik tam bu ortamda öneriniz ne olur? Nasıl yapsınlar? Dursunlar mı? Çıksınlar mı? Alsınlar mı? Ne dersiniz? Son
0: tabii,
1: soru ve kısa bir dakikamız var.
0: Tabii bu şöyle önemli. Risk iştahınıza bağlı. Yani eğer siz gerçekten orta ve uzun vadede biraz risk almak istiyorsanız ben buralardan işte holdingler, bankalar yavaş yavaş biriktir mantığıyla alırım. Ama portföylerde kesinlikle 6100 TL'nin üzerinde kaldığımız sürece altın gram bulundurulsun. Çok net. Buradan 14.500 geçilmeden risk arttırılmasın hisse senedi tarafında. Çok net bir şekilde bunu söyleyebilirim. Ama şu anda en mantıklısı TL. faizler yüksek.

0: Pek TL'de kalmak bu belirsizlik ortamında hani fırtınada güvenli limanda kalmak gibi.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Çok sağ olun. Son olarak haftanın sözü var. Haftanın sözü Robert Arnott'tan: yatırımda rahat olan şey nadiren karlı olur. Biraz acı çekmeden para kazanmak yok.
0: Evet.
1: Çok çok sağ olun yeniden Cem Bey, geldiğiniz için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Katkınız için efendim. Aile ve babalarım, bu hafta da sonuna geldik. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 29, Bursa yer yer yağmurlu 30 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 35, Muğla 37 derece. Akdeniz'de de gökyüzü güneşli, Antalya 36, Adana 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 29, Trabzon parçalı bulutlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 33, Konya güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 31, Van güneşli 30 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor, Diyarbakır ve Şanlıurfa 42 derece.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Uluslararası Enerji Ajansı'nın ürettiği gelecek modelinde 2030 yılında %14 daha fazla enerji talep edeceğiz ve üretim bu talebe bağlı olarak artacak. Büyük şehirlerin harcadığı enerjinin önemli ve fark yaratacak kısmını temiz ve sürdürülebilir kaynaklardan sağlayabiliriz. Dünya ülkeleri büyük hızla üstlerine gelen yeni enerji krizlerine hazırlanmaya çalışıyor. Elektrik enerjisine ihtiyaç artıyor. Artan enerji ihtiyacını çevreci ve sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla karşılamak, daha kaliteli ve temiz havada yaşamak demektir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Gün ortasından merhaba değerli izleyenler. 13 Temmuz Pazartesi bugün günlerden. Ben Sena Alkan. Önümüzdeki 2 saat boyunca gün ortasında beraberiz. Yeni haftaya pek çok sıcak gelişmenin peşi sıra gelişiyle başlıyoruz. Şimdi Habertürk muhabiri Buse Devire'ne gideceğiz ilk olarak. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında. Haluk Levent gözaltında. Buse'ye dönelim, bir suçlamalar neler, ifade alımına başlandı mı? Başka isimlerin de gözaltına da olduğunu biliyoruz Buse. Soruşturmaya dair ne var ne yok, ne biliyoruz, sen anlat bize.
1: Sena, dün aslında bu bilgi geldi. Ahbap Derneği'ne yönelik bir operasyon başlatıldı. Ahbap Derneği'nin kurucusu olan sanatçı Haluk Levent de gözaltına alınan isimler arasında. Beraberinde 21 kişi de aslında gözaltına alındı. Ahbap Derneği üyeleri bunlar. Peki neden? Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüpheli hesaplarına aktarıldığı iddiası üzerine bir soruşturma başlatılmış oldu. Peki nasıl oldu bu? İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan bir soruşturma bu. MASAK tabii ki buna dair bir rapor hazırladı. Şüphelilerle ilgili teknik ve fiziki takipler yapıldı. Bunun neticesinde de bazı iddialar gündeme gelmiş oldu. Kuvvetli delil şüpheleri var. Peki neler, suçlamalar neler? Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamaları yöneltiliyor şüpheli isimlere. Biri de tutuklu. Tutuklu isim de aslında Haluk Levent'in asistanı olarak adlandırılan Yeliz isminde bir kişi. O da Şile Belediyesi operasyonunda gözaltına alınmış ve akabinde de tutuklanmıştı. Yeliz ismini aslında pek çok alanda duyacağız. Özellikle MASAK raporları içerisinde. Peki bunlar neler? Özellikle 2020 ve 2026 yılları arasında Haluk Levent'in 990 milyon liralık bir bahis oynadığı tespit ediliyor. Bunun 390 milyonunun kaybettiği ve 120 milyonluk tutarında az önce bahsettiğim Yeliz isminde kişinin hesabına aktarıldığı Haluk Levent tarafından tespit ediliyor. Sadece bu değil, aynı zamanda Haluk Levent'in bu geçtiğimiz günlerde 3 milyon dolarlık bir gayrimenkul için 3 farklı ayda, yani Ocak, Şubat ve Mart ayı içerisinde senet verdiği belli kişilere ve bunun içerisinde de Haluk Levent'in borçlu Ahbap Derneği'nin ise, yani kurucusu olduğu ve operasyonunun da adının geçtiği Ahbap Derneği'nin ise iptal edilemez kefil şeklinde gösterildiği verilen senetlerde, bu bahsettiğim 3 milyon dolarlık senet için söylüyorum bunu, gösterildiği tespit edildi. 3 farklı senet, işte 250 bin dolar bir tanesi, 3 milyon 250 bin dolarlık farklı bir senet. Bu şekilde farklı farklı senetler veriliyor. Aynı zamanda Haluk Levent'in Yeliz'le, yani asistanıyla yaptığı bazı yazışmalar da yine dosya içerisine girdi. Bu yazışmalarda yine yakın tarihte sizin de aklınıza gelecek, Haluk Levent'in işte kanser olduğu, mide kanseri olduğunu yönünde iddialar vardı. İşte kamuoyunda da bu duyulmuştu. Aslında bunun tamamen bir kurmacı olduğu iddiası var. Çünkü Haluk Levent yaptığı yazışmalarda iddiaya göre Yeliz'e bu senetlerle alakalı endişe duyduğunu ve bu yüzden de insanlara etrafında mide kanseri olduğunu söylenmesini istediğini, hatta Yeliz'in kendisine ağlayarak bir ses kaydı atmasını istediğini söylüyor. Bu verilen senetlerle alakalı. Aynı zamanda işte bu toplanan paraların, özellikle biliyorsunuz 6 Şubat deprem felaketinde Ahbap Derneği'ne çok fazla yardımda bulunulmuştu. Bu paraların da işte bahis oynama suretiyle kullanıldı. Yine şüpheli kişilerin profilleriyle uyuşmayacak derecede yüksek miktarlarda hesaplarında para olduğu, yine zincirleme şekilde bu gayrimenkullerin birbirlerine devir yapıldığı hazırlanan rapor içerisinde yer alıyor. Bunlar kuvvetli deliller, şüpheler. Dolayısıyla tabii ki ifadeler çok önemli. İstanbul Emniyetindeyiz bizler de. İfade işlemleri tamamlanacak. Şüpheler ifadelerinde neler söyleyecek? Tutuklamaya sevkler kimler olacak? Hepsini takip edeceğiz, yakından aktarmaya devam edeceğiz.
0: Buse Devire'nin aktardığı vahim iddialar, bakalım görelim soruşturmadan ne çıkacak, ifade işlemleri nasıl tamamlanacak, aktaracağız. Habertürk muhabiri Arzu Kaya'ya gideceğiz şimdi de. Futbolcu Kaan Kundakçı'nın ölümüne ilişkin dava devam ediyor. İkinci duruşmayı da Arzu takip ediyor. Neler yaşandı şu ana kadar duruşmada, Arzu söz sende.
2: Sena Alkan, duruşma biraz gergin geçiyor. Onun altını çizerek başlayalım isterseniz. Çünkü ortada 21 yaşındaki bir evladını kaybetmiş aile var. Dolayısıyla sanıklara ve sanıkların ailelerine tepki gösterdiği zamanlar yaşanabiliyor. Duruşmada duygusal ve gergin anlar yaşanıyor. Bu kapsamda da az evvel mahkeme başkanı futbolcunun anne babasının duruşma salonundan dışarı çıkardı, onu söyleyelim. Aynı zamanda şarkıcı Aleyna Kalarcıoğlu'nun annesi de aralarında yaşanan gerginlik nedeniyle duruşma salonunun düzenini bozdukları gerekçesiyle salondan çıkarıldı. Tabii dava sabah saatlerinde başladı. Neler yaşandı onu aktaralım. Davanın en kritik tanıklarından birisi, araçta bulunan üçüncü kişi, yani Kubilay'ın aracında bulunan üçüncü kişi Bertin Yıldız, dava kapsamında, Yalçınay Yıldız dava kapsamında bir ifade verdi. Biz dedi olay zamanında çakarlı araç geldiği için önce bir milletvekili geliyor zannettik. Biri araca vurdu diye tarif ettiği kişi de aynı zamanda sanıktı. Biri araca vurdu, sizin burada ne işiniz var dedi. Sizi bir daha görmeyeceğim dedi ve sonrasında silah patladı. Kimse silahına müdahale etmedi şeklinde olay anında yaşananları aktardı. Tabii sonrasında sanıklar teker teker söz aldı. Bir numaralı sanık Alaaddin Kadayıfçıoğlu, çok özür dilerim, başka söyleyecek bir şeyim yok şeklinde bir ifade verdi ve buna da Kubilay Kaan Kundakçı'nın ailesi tepki gösterdi. Ne özür diliyorsun, kimden özür diliyorsun şeklinde bir feryatta bulundular. Daha sonrasında tutuklu şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu da bir ifade verdi. Benim azmettirdiğime dair olayı hiçbir delil yok. Ben vicdansız değilim. Artık dayanacak gücüm kalmadı dedi ve kendisinin de bu olayın mağduru olduğunu iddia etti ve tahliyesini talep etti. Şimdi dava kapsamında avukatların sanıklara çarpaz sorgusu sürüyor. Soru cevap şeklinde gidiyor duruşma. Ardından da Cumhuriyet Savcısının tüm deliller toplandıktan sonra, tüm savunmalar yapıldıktan sonra esas hakkındaki mütalasını vermesini bekliyoruz. Biz de kameraman arkadaşım Ahmet Uğday ile birlikte davayı takip ediyor olacağız.
0: Arzu Kaya aktardı, ekranlarınıza getirdik. Şimdi Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne dair yürütülen soruşturma kapsamında 29 şüpheli için gözaltı kararı var. Gözaltı kararlarında suçlama ne? Kaç kişi gözaltına alındı? Bir gidelim Emre Aytekin, Ankara'da bizi bekliyor. Sana bırakıyorum sözü Emre, tüm detaylar için.
3: Sena, şu ana kadar 25 şüpheli gözaltında. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında. Soruşturma 12 Haziran tarihinde Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yetkisizlik kararıyla devredilmişti ve tam bir ay sonra da ulaşılan bilgiler neticesinde de sabah saatlerinde hem Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı hem de Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti ve soruşturma kapsamında 29 şüpheli tespit edildi. Bu şüpheliler hakkında ise silahlı terör örgütüne üye olma, yönetmek, kurmak ve tasarlayarak kasten adam öldürme suçlarından bir işlem yapıldı 29 şüpheli hakkında ve sabah saatlerinde 10 farklı adrese, 10 farklı ilde operasyon düzenlendi ve şu ana kadar 25 şüpheli yakalandı. 2 şüphelinin cezaevinde, diğer 2 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi. Tabii soruşturmaya dair detayları da Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Soruşturmayla ilgili de önemli bir mesaj verdi Adalet Bakanı Akın Gürlek. Aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına ve hiçbir şüphenin cevapsız bırakılmasına müsaade edilmeyecektir dedi. Peki kimler soruşturma kapsamında gözaltına alındı? Onlara dair yeni bilgiler de geldi. O dönem sivil kaza Kırım'da görevli askeri personel, polis memurları ve sivil memurların bu soruşturma kapsamında gözaltına alındığı ortaya çıktı. Dediğimiz gibi Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında bugün önemli bir gelişme yaşandı. 29

0: şüpheli tespit edildi ve sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında şu ana kadar 25 şüpheli gözaltına alındı.
1: Emre Aytekin'den aldık son durumu, ekranlarınıza getirdik. Şimdi bir bağlantı daha yapalım. Habertürk editörü Mahir Kılıç'a gidelim. CHP'de yaşanan son gelişmeleri Mahir'den alacağız. CHP bu hafta CHP'de ne bekleniyor? Özgür Özel'in MYK'sı olacak deniyor. Bundan sonra süreç nasıl ilerleyecek? 20 Temmuz tarihi konuşuluyordu. Tüm notların için sendeyiz Mahir.
2: Evet Sena Alkan, yarın MYK toplantısı gerçekleştirmesini bekliyoruz. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda merak edilen konu yeni görevden almalar olacak mı? Özellikle il başkanlarına dönük edindiğimiz bilgi halihazırda birkaç il başkanının daha görevden alınması bekleniyor. Parti disiplinine uymayan, genel merkez tanımadığını ifade eden il başkanının görevden alınacağı kaydedildi. Öne çıkan bazı iller de var, onu ifade edelim. Konya, Kocaeli, Ardahan ve Rize il başkanının genel merkeze tamamen ipleri attığı belirtildi. Genel merkez kaynakları da bizimle çalışmak istemeyen başkanlarla biz de yolumuza devam etmeyeceğiz, görevden alacağız ifadelerini kullandı. Hatırlanacağı üzere son olarak 7 il başkanı daha görevden alınmıştı ve toplam görevden alınan il başkanı sayısı 43'e ulaşmıştı. Yarınki MYK'da ayrıca olağan kurultay takviminin de detaylı bir şekilde görüşülmesini bekliyoruz. Özgür Özel cephesinde de özellikle yeni parti çalışmaları devam ediyor. 20 Temmuz'a işaret edilmişti. Adli tatil başlamadan önce yargıtayda bir karar çıkabileceği yönünde bir beklenti vardı. Fakat onun olmaması halde yeni parti hazırlıkları fiilen resmen başlayacak diyebiliriz. Ancak öncesinde de gözler genel merkeze çevrildi. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz ay 800'den fazla imza genel merkeze teslim edilmişti ve 11 Temmuz'a kadar süre verilmişti. Fakat 11 Temmuz'a kadar herhangi bir adım gelmedi genel merkez cephesine olağanüstü kurultay için. Bu noktada mahkeme heyete atanması için bir başvuru yapmasını bekliyoruz. Özgür Özel cephesine o başvuru bu hafta içerisinde olabilir. Olağanüstü kurultaya gitmek noktasında yine görüşün bazı kurmaylar, Özgür Özel'e yakın kurmaylarda yeni parti için dilekçenin belki de birkaç gün içerisinde verilebileceğini ifade ediyorlar. Zira pazartesi günü 20 Temmuz cuma gününe kadar da bir adım gelebilir. Bir İçişleri Bakanlığı'na dilekçenin teslimi söz konusu olabilir. Daha sonrasında ise tanıtım ve lansman şeklinde bir planlama söz konusu. Son bir not, burada Özgür Özel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurmaylarıyla bir araya geldi. Saatler 11.30'u gösterdi. O toplantıda da hem yeni parti hem olağanüstü kurultay süreci bundan sonrası detaylı bir şekilde ele alınıyor diyebiliriz. Yaklaşık 1,5 saat sonra da Zeynel Emre İstanbul milletvekili kameraların karşısına geçecek ve toplantının gündemine ilişkin açıklamalarda bulunacak Sena Alkan.
1: Mahir Kılıç Ankara'dan CHP'deki gündemi bize aktardı. Şimdi FETÖ'ye yönelik Türkiye genelinde geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının koordinasyonundaki operasyonda 968 şüpheli için gözaltı kararı var.
3: FETÖ yapılanmasına karşı 81 ilde düğmeye basıldı. 968 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının koordinasyonunda Cumhuriyet Başsavcılıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıkları, FETÖ'ye yönelik 81 ilde 968 şüpheliyi kapsayan geniş çaplı operasyon başlattı. Operasyon kapsamında örgütün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi ve bağlantılı unsurlarının çökertilmesi hedef alındı. Operasyonun ağırlık merkezini Ankara, İstanbul ve İzmir oluşturdu. Operasyona dair Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ortak açıklama yaptı. Açıklamada 15 Temmuz'dan bu yana FETÖ'ye karşı yürütülen mücadelenin aynı kararlılık ve hassasiyetle devam ettiği vurgulandı. Milletin iradesine, devletin bekasına ve hukuk düzenine yönelik tehditlere karşı mücadelenin tavizsiz sürdürüleceği ifade edildi.
1: Milli İstihbarat Teşkilatı önemli bir operasyona daha imza attı. Sarı bültenle aranan DAEŞ terör örgütü üyesi Talip Güler yakalandı, Türkiye'ye getirildi.
3: Adım adım takip edildi. En doğru zamanda düğmeye basıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı sarı bültenle aranan terör örgütü DAEŞ üyesi Talip Güler'i yakaladı. MİT'in istihbari çalışmaları sonucunda yakalanan Talip Güler sözde Türkiye vilayeti sorumlusuydu. Güler'in 2014 yılının Ocak ayında illegal yollarla Suriye'ye geçtiği tespit edildi. Talip Güler'in Suriye'deki faaliyetlerini 2021 yılında Türkiye'ye getirilen Kasım Güler başta olmak üzere örgüt sorumlularıyla irtibatlı olarak yürüttüğü belirlendi. Faaliyetleri adım adım

0: Takip edilen Talip Güler, MİT tarafından çatışma bölgelerinden yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Güler, örgüt adına yürüttüğü faaliyetleri itiraf etti. Kaçak yollarla Suriye'ye geçişini, DEAŞ'a katılımını ve geçmiş dönemde Kasım Güler'le birlikte DEAŞ bünyesinde yürüttüğü faaliyetlere ilişkin detayları anlattı. MİT tarafından yürütülen bu çalışma neticesinde terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik eylem planlamalarının engellenmesi, DEAŞ'ın eleman kazanım faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylem planlamalarının ele geçirilmesi amaçlandı.
1: Muğla Ortaca'da devlet hastanesinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle panik yaşandı. Bu sıcak bir gelişme görüntüler de ekranlarınıza geliyor. Ortaca Devlet Hastanesi'nde kazan ve jeneratör dairesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çalışanlar 112'ye ihbarda bulundu. Duman kısa süre içerisinde binanın içine doğru da maalesef yayıldı. Bazı servislerde bulunan hastalar hızla binadan tahliye edildi. İtfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının yayılmasını da bu müdahale engelledi. Yangında ölen ya da yaralanan yok. Olayla ilgili bir soruşturma başlatıldı. Bakın bu görüntüler de devlet hastanesindeki yangın anlarına ilişkin itfaiyenin müdahale ettiği anların görüntüsü. Muğla Ortaca Devlet Hastanesi burası. Henüz bilinmeyen bir nedenle onu söyleyelim. Yangın çıktı kazan ve jeneratör dairesinde. Çalışanlar fark etti alevleri ve 112'ye ihbarda bulundular. Duman kısa sürede maalesef binanın içine doğru da yayılmaya başlayınca bazı servislerde bulunan hastalar binadan tahliye edildiler. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının yayılması önlendi. Ölen ya da yaralanan yok. Ancak olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satışı ve Katsa yaptırımlarının kalkması yönündeki açıklamalarını değerlendirdi. Yılmaz, artık top Amerikan yönetiminde, bir gelişme mutlaka olacaktır dedi.
0: ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satışı ve Katsa yaptırımlarının kalkmasına yönelik açıklamalarına dair top artık ABD yönetiminde mesajını verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, müttefikler arasında yaptırım olmaz dedi.
2: Biz dostlarımıza yaptırım yapamayız dedi. Trump yönetimindeki siyasi irade net. Bunda tabii Sayın Cumhurbaşkanımızla kurduğu ilişkinin önemli olduğunu düşünüyorum. Çok saygı duyuyor Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bunu da defalarca ifade etti. Bundan sonraki süreci hep birlikte takip edeceğiz. Artık top Amerikan yönetiminde. Onlar mutlaka bu konuda gereğini yapacaklardır.
0: Yılmaz, 24 TV yayınında soruları yanıtladı. Enflasyonla mücadeleye dair 2027 yılı için %20'nin altına doğru gidecektir dedi.
3: Enflasyonu düşürmek, sürdürülebilir büyüme ve sosyal adalet açısından çok önemli. İstikrarlı bir ortamda sürdürülebilir bir büyüme sağlayacaksınız ki kalıcı sosyal refah artışı olsun. 2027 için %20'nin altına doğru gidecektir. Bu da büyük oranda rahatlatacaktır. Asıl hedefimiz tabii ki tek haneli rakamlara yeniden ulaşmak. %20'nin altına geldiği zaman gündelik hayatımızda zaten birçok alanda bunu çok daha somut görmüş olacağız.
1: Tayland'da bir eğlence mekanında yangın çıktı. En az 27 kişi hayatını kaybetti. Eğlence mekanı adeta alev alev yandı. Bakın bu görüntülerde ekranlarınızda. Çok büyük bir yangın. Yangına yakalananlar korku dolu anlar yaşadı. Tayland'ın başkenti Bangkok burası. Görüntülerde Bangkok'ta kaydedildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Eğlence mekanı alev içinde kaldı. İçeride bulunanlar çığlık çığlığa, kendini sokağa atabilenler sokağa attı. Yangın nedeniyle de ard arda patlama sesleri duyuldu. Ve o sokakta da göz gözü görmüyor. Yangın nedeniyle patlamalar yaşandı eğlence mekanının içerisinde. Yangın ihbarının ardından itfaiye ekipleri bölgeye geldiğinde mekanın tamamen yanmış olduğu belirtildi. Hızla mekandaki kişilerin tahliyesine başlandı. Tayland Başbakanı olay yerinde bir basın açıklaması yaptı. İlk belirlemelere göre 27 kişinin hayatını kaybetti. 63 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı. Yangının sebebine ilişkin bir soruşturma başlatıldı. Bakın bu görüntülerde içeride yangının ardından yaşanan patlamayla hakikaten adeta alev püskürdüğünü görüyorsunuz eğlence.

Gözler Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yapılması beklenen görüşmeye çevrildi. Bazı görüşmeler olabileceği ifade ediliyor ama artık Orta Doğu'da bu görüşmeler sürerken saldırıları da biz çokça duyar olduk. Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yapılan saldırılardan İran'ı sorumlu tutuyor ABD ve bu nedenle İran'ın özellikle Hürmüz Boğazı çevresindeki eyaletlerine ve şehirlerine

0: Bir bakalım habere, sonra hem yaşananları hem nedenleri konuşacağız.
1: Vay.
2: ABD yeni saldırı dalgası başlattı, İran misillemeyle yanıtladı. Tarafların masaya oturması beklenirken Orta Doğu'da sular durulmadı. Gerilim İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan ticari gemileri hedef alması ve boğazı yeniden kapatmasıyla tırmandı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, uluslararası deniz yolunda ticari gemileri hedef aldığı için İran'a bir dizi hava saldırısı başlatıldı açıklaması yaptı. Hassas güdümlü mühimmatla İran'da onlarca hedefin vurulduğu belirtilirken, hava savunma sistemleri, komuta kontrol ağları, kıyı radar noktalarıyla küçük botların hedef alındığı kaydedildi. İran medyası da Sirik, Keşm Adası, Cask ve Bender Abbas'ta çok sayıda patlama sesi duyulduğunu belirtti. Mahşer'deki su pompa istasyonunun vurulduğu, saldırıda can kaybı yaşandığı kaydedildi. Devrim muhafızları, ABD'nin ateşkes ihlaline karşılık Ürdün, Bahreyn ve Kuveyt'te bulunan Amerikan askeri tesislerine füze ve İHA'larla hedef aldı. Ürdün'deki Prens Hasan Hava Üssü ve Kuveyt'teki Ali El Salem Hava Üssü'ndeki yakıt depoları ve Patriot hava savunma sistemleri vuruldu. Uydu görüntüleri, Bahreyn'deki ABD 5. filosu destek alanında bir depodaki hasarı gözler önüne serdi. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD'nin son saldırıları kınanarak bunlar barışı tesis etmek için sarf edilen tüm çabaların boşa çıkmasına neden oldu denildi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Beka ise BM Genel Sekreteri Guterres'in saldırılardan endişe duyduğunu açıklamasına tepki göstererek İran'ın ABD üslerine yönelik saldırıları meşru müdafaa kapsamındadır dedi. Gerilim tırmanırken ABD merkezli Axios tarafların önümüzdeki hafta İsviçre'de yeniden masaya oturacağını öne sürüyor.
0: Şimdi biz tabii bir yandan NATO zirvesine odaklandık, bir yandan Rusya-Ukrayna savaşında bir hareketlenme var derken, burada da durum sakinleşince Amerika Birleşik Devletleri İran-İsrail savaşında aslında gözler farklı yerlere kaydı. Ama NATO zirvesinde 6 Temmuz günü bir şey oldu ve ondan bu yana hızla gelişmeler birbiri ardına yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri mutabakat zaptını imzaladığında İran'la beraber 23. günü bugün, 23 gün önce sanki olaylar durulmaya başlanacak, 60 günlük bir pencere açılacak ve bir anlaşma gelecek gibi idi. Ancak gelinen nokta mutabakat zaptının da gerisine gitmiş halde. Şimdi 6 Temmuz tarihinde Hürmüz Boğazı'nda 3 ticari gemiye İran'ın saldırdığı haberi geldi. Bunların arasında Katar'ın LNG taşıyan gemisi olduğu söylendi. Suudi Arabistan gemisi olduğu söylendi. Ve bu nedenle tam da Amerikan Başkanı Ankara'dayken NATO zirvesi için kurmaylarını, yakın ekibini topladı. Ve İran'da Hürmüz Boğazı çevresindeki pek çok noktaya saldırılar gördük biz. Tam bu gösterdiğimiz yerlerin bazıları. Özellikle Bender Abbas tarafları, Sirik taraflarına saldırılar yaptı CENTCOM. Sonra hızla gelişmeler peşe sıra geldi. İran yanıt vereceğini söyledi. Ve Bahreyn ve Kuveyt'te ABD'ye ait 85 askeri tesis hedef alındı. 6-7 Temmuz'da yaşandı bütün bunlar. Burada kalır, durulur, masa kurulur mu diye sorarken işler çok da öyle gitmedi. İran Dışişleri'nden mutabakat zaptının temel hükümleri geçersiz kalmıştır açıklaması geldi ama yine buna mukabil bir açıklama Amerikan Başkanı'ndan geldi aslında tam da Ankara'da. Soruldu kendisine ateşkes bitti mi diye. Bence ateşkes bitti, hala konuşulabilir ama bu insanlar çok yalancı, ikiyüzlü gibi çok sert ifadelerle İran tarafına yüklendi. Delirmişler onlar, hiçbir anlaşmaya uymuyorlar. İçeride anlaşma yapıyoruz, kapıdan çıkıyorlar, bambaşka şeyler söylüyorlar diyerek çok sert tepki gösterdi. Burada Hürmüz'de karşılıklı İran'ın gemilere saldırıları da devam edince yine olay hafta sonu hareketlendi. Şöyle 12 Temmuz'a bir bakalım, bize daha iyi anlatacak tabloyu. Hürmüz Boğazı'nı ikinci bir duyuruya kadar kapatıyorum dedi İran. Amerikan Başkanı boğaz açık diyor. Hafta sonu boyunca saldırılar vardı. Hem CENTCOM'un, Amerikan ordusunun İran'a, hem İran'ın Körfez'deki Amerikan üslerine saldırıları vardı. CENTCOM 140 askeri hedefi vurduğunu açıkladı 9 farklı noktada. İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Kalibaf dedi ki tek taraflı anlaşmalar dönemi sona erdi. Bunu ne için söylüyor? Mutabakat içerisinde bir yer vardı. Hürmüz'den geçişi İran ayarlar. Gerekli ayarlamaları

0: İran yapar ifadesi. Buna dayanarak zaten İran bir şeye itiraz ediyor. O da siz alternatif rota oluşturamazsınız Hürmüz üzerinde. Umman ve ABD'nin alternatif bir rota oluşturmaya çalıştığını söylüyor. Onu birazdan konuşuruz. Bakın bunlar saldırılan noktalar. Hangi noktalara saldırdı? Çok kritik noktalara esasında Hürmüz Boğazı çevresinde saldırdığını görüyoruz İran'a. Amerika'nın Bender Abbas Sirik bunlardan biri, Çabahar hakeza öyle, Keşim Adası, Aselye, Buşehr, buralar nükleer olarak da önemli İran için. Yani nükleer enerji açısından da önemli. Yine Mahşer, buralarda önemli bölgeler. Ahvaz, buralara da petrol ve petrokimya tesisleri de dahil bir saldırı yapıldı. Uluslararası ticarete kullanılan demir yolu olan Gülistan'a saldırı yapıldı. Hem de Hamaney defnedilmeden hemen önce o tarihlerde. Dolayısıyla ABD İran'a saldırıyor. İran da Körfez'deki Amerikan üslerine, Amerikan hedeflerine saldırıyor. Bu mutabakat zaptı, mevcuttaki anlaşma bitti mi sorusunu sorduruyor bize. Brent petrol de bir yandan 70 dolarlara inmişti. Geldi 78, hatta 80'e dayanır deniyor. Konuklarımız var. Bir hoş geldiniz deyip soralım. İran Başkanı Doçent Doktor Serhan Afacan ve siyaset bilimci Doktor Mehmet Bozkuş bizimle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Sena Hanım. İyi günler, iyi yayınlar.
0: Merhabalar. Çok teşekkürler. Serhan Hocam, hızlıca sizinle başlayalım. Yani biz diyoruz ki bir mutabakat zaptı, görüşme, artık bunlar biraz geri planda kaldı. Ne savaş ne barış dediğimiz yerden yavaş yavaş mutabakatın çöktüğü bir yere mi gidiyoruz biz?
1: Bence oraya gitmiyoruz. Bu arada siz çok zaten kronolojiyi verdiniz. Son günlerde neden bunları konuştuğumuzu gösteren kronolojiyi. Diğer taraftan kullandığınız ifade de bence oldukça önemli. Ne savaş ne barış. Bu İran açısından kabus. İran zaten böyle bir şey istemediği için süratli bir şekilde kalıcı bir statü oluşturmaya çalışıyor. İşte mutabakata da işaret ettiniz. Dolayısıyla ABD ne savaş ne barış durumunu sürdürebilir. Böyle ki Amerika'da da bu değerlendirmeler yapılıyor zaten. ABD başkanının da biraz daha düşük yoğunlukta, tırnak içinde gerektikçe saldırılarla devam eden ama tamamen de yeni bir savaşı evrilmeyen bir süreci yönetebileceği ya da bunu tercih ettiği yönünde. İran için ise bu kabus. İran bir an evvel bu meselenin tamamlanmasını istiyor. Mutabakata var olan bütün hakların elde etmek istiyor ve böylelikle savaş durumunun yekten tamamen ortadan kalkmasını istiyor. Ama Sena Hanım, şu nedenle çöktüğünü düşünmüyorum. Zaten mutabakatın kendisi bütün bu kırılganlıklarla birlikte geldi. Bunu da tartışmıştık, birkaç defa konuşmuştuk. Yani hatta şöyle değerlendirmeler yapıldı biliyorsunuz bu mutabakatta. Dendi ki ya İran yani her şeyi almış istediği falan, halbuki biraz dikkatli okuduğumuzda hani amalı bir mutabakat, yani öyle söyleyelim ya, İran bunu alır ama şöyle olursa böyle olursa gibi. Şimdi zaten ilk madde Lübnan dahil bütün işte cephelerde falan savaş duracak, bunun çok zor olduğu zaten biliniyordu. Siz şimdi az önce 5. maddeyi işaret ettiniz. İran'ın mutabakat imzalanır imzalanmaz ayarlamaları yaparak 60 gün süreyle tamamen Hürmüz Boğazı. İran'ın da bunu amalara bağladığı biliniyordu. Çünkü İran'ın elinde şu an Amerika'yı caydıracak askeri gücünü bir tarafa bırakıyorum. Jeopolitik ve jeoekonomik güç anlamında söylüyorum. Yegane elindeki aracı Hürmüz. İran da mutabakattan elde etmek istediği somut sonuçları elde etmeden bunu açmayacaktı. Şunu da vurgulayayım. Şimdi biz İran'ı bir süre hani bu savaş durumunda İran tahkim oldu, konsolide oldu falan diyoruz ya. Halbuki karşımızda evet daha güçlü olan taraf müzakereci İran. Evet, ama müzakereden yana olmayanlar da var ve bunların sesi her vesileyle yükseliyor. Şimdi İran devrim rehberi Müşteba Hameney de açıklamalarıyla babasına benzer açıklamalar yapmıştı. Müzakereci heyetin elini güçlendirmemişti biliyorsunuz. Demişti ki yani herkes bilir ki benim bu konularda farklı düşüncelerim var prensiple demişti. Yani aslında çok da müzakereci olmadığını işaretini vermişti. Bu şuraya geliyor. Müzakere eden taraf somut sonuçlar elde etmediği sürece İran'ın şu anki statüsünü değiştiremez zaten. Bunu değiştireceğin taahhüdünü de veremez. Bence bu mutabakatın imzalandığı 17 Haziran'da da böyleydi. İsviçre'de işte üst düzey Vance ve Galibaf arasındaki görüşmelerin olduğu 21-22 Haziran'da Bürgenstock'ta da böyleydi. Bu manada ben bu tarz çatışmaların mutabakattan sonra da devam edeceğini ama bunun savaşa tekrar dönmek anlamına gelmeyeceğini değerlendiriyordum. Bundan farklı bir noktada olduğumuzu düşünmüyorum şahsen.
0: Devam ederiz. Başka sorularım da olur size ama Mehmet Hocam, mutabakat bunlarla geliyor dedi biraz Serhan Hocam. Şimdi 60 günlük bir süreden bahsediyoruz. Bir ilerleme görmeniz lazım ki bir sonraki aşamada o

0: kilidi açabilirsiniz. Ama gelinen noktada mutabakat öncesindeki duruma bir parça dönmekle beraber, en azından bu hafta sonu gördüklerimizle, öte yandan ABD'nin bak vururum dediği hedefleri de bu esnada vurduğunu görüyoruz. Bütün bunlar İran'a bu müzakere sürecinde ne getirecek ve ABD'ye daha keza, yani bundan sonra müzakere için zemin bu kadar zaten tarafların güvenmediği bir zeminken iyiden iyiye sallantıya girebilir mi sizce? Yoksa Serhan Hoca'ya katılır mısınız? Buyurun.
1: Tabii Sena Hanım, şunu söylememiz gerekiyor. Bu mutabakat metni imzalanırken arada üçüncü bir diplomasiyi yürüten kesim vardı. Ve üçüncü kesimin güven endeksinin yarattığı bir konjektür vardı. Ama tarafların birbirine bakışında hala samimiyet ve içtenlik olmadığını söylememiz gerekiyordu. Dolayısıyla üçüncü kişinin güven endeksine dayalı yapılanmasının bugün savaşın neticesine yansıması tarafları ne kadar ikna edebildi sorusunu akıllara getiriyor. Bakın dün biz İran'da Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleerini konuşuyorduk ama bugün Hürmüz'ü konuşuyoruz. Hürmüz daha ön plana geçtiğini görüyoruz ve aslına bakarsanız buradaki ana hedef rejimin egemenliği ve enerji geçiş egemenliği. Hürmüz üzerinden konuşuyoruz. Bölgesel güvenlik egemenliği ve teknoloji ve füze egemenliğiyle beraber psikolojik üstünlüğü taraflar hala birbirlerine kabul ettirme çerçevesinde bu süreci yönettiklerini görüyoruz. Dolayısıyla buradaki bu mutabakat metninin sonrası ortaya çıkan durumda şu faktörü biz unutuyoruz. İran içinde de Amerika Birleşik Devletleri ile beraber savaşa giren Siyonist devletin de bu savaşın bitmesini isteyen olup olmadığı noktası çok çok önemli ki İran yönetiminin son açıklamalarına baktığımız zaman bu savaşın bitmesine karşı bir giderek güçlenen bir yapının ön plana çıktığını görürüz. Bunun da ana sebebi İran'da rejim güvenliğinin garanti altına alınmamış olması. Çünkü İran tarafı şunu çok iyi analiz ediyor. Eğer bu savaş Hürmüz üzerinden sonuçlanır ise ve biter ise rejimin geleceği ne olacak? Devrim muhafızları kendi geleceğini nasıl garanti altına alacak? En çok tartışılması gereken konu bu ve tarafların da çıkmaz noktasına gelmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi bu. Tabii burada en önemli nokta, evet, bu ateşkes belki bugünlerde çok farklı bir şekilde ifade ediliyor taraflar tarafından. Kimi taraf artık bittiğini yönde yaklaşımları var. Ancak kontrollü bir savaş ile güç gösterisinin yeniden yansımasını, sahadaki varlığını görüyoruz. Peki bu süreç nasıl sonuçlanacak sorusu çok çok daha önemli. Çünkü Körfez ülkelerini çok yakından ilgilendiren yeni bir kriz ve kaosa doğru adım var. Ve bu kriz ve kaos noktasında Körfez ülkeleri ana hedef noktasındalar. Neden bunu söylüyorum? Çünkü Amerika'nın üstlerinin bulunduğu her ülke artık ana hedef noktasında İran tarafının açıklamalarına baktığımız zaman. Bu açıklamalar neticesinde Körfez ülkeleri hem ekonomik olarak büyük bir çöküntüyle karşı karşıya kalırken hem de gelecek perspektifinde Hürmüz'ün geleceğinin nasıl şekilleneceği tartışmalarını da artık kendilerinin de düşünmesi gereken bir konjonktürü beraberinde getiriyor.
0: Şimdi çok özür dilerim, affedin. Şu esnada İran'ın Meyr Haber Ajansı'ndan gelen bir bilgi bu, yeni bilgi. Bender Abbas ve Keşim Adası çevresinde patlamalar duyulduğuna dair bir haber paylaşmışlar. Şimdi normalde hafta sonu da gördük ama sabaha karşı da vardı. Şimdi de Bender Abbas ve Keşim Adası çevresinde patlama sesi duyulduğuna da dönük bir bilgi geldi. Yani devam ediyor. Böyle bu şartlar altında masaya nasıl oturabilir taraflar? Oturur mu?
1: Sena Hanım, ben bu mutabakat metni imzalandığı ilk günden beri şunu söylemiştim. Burada bir mutabakat metninin neticesinde bir barışın beklenmesinin pek de mümkün olmadığını söylemiştim. Neden? Bunu taraflar açısından değerlendirdiğimizde Amerika Birleşik Devletleri için dünyadaki enerjinin kontrolünü kendi kontrol altına alıp bunu Çin'e karşı kullanma stratejisine dayanıyor. Ancak enerjiyi kontrol altına alamayınca enerjinin krizini yöneten bir Amerika Birleşik Devletleri'ni görüyoruz bugün. Ve bu krizdeki güçlü taraf olarak kendisini masada adlandırıyor ve adlandırırken de hem bölge ülkelerine hem de İsrail'in beka ve güvenliği noktasındaki yeni dönemin de yapılanmasını sağlayacak altyapıyı da beraberinde gidiyor. Ama İran açısından baktığımız zaman İran yine kendi çıkar ve yapılanması doğrultusunda Hürmüz'ü sadece ve sadece tek taraflı olarak kendi kontrolündeki büyük bir kartı kimseye bırakmayacağını bu süren noktada da ve gelinen süreçte de tekrar sahaya sürdüğünü söylememiz gerekiyor.
0: Hakikaten öyle mi olur? Bir bakalım. Yani yaşananları gördük. Bir de neden yaşanıyor?

0: Bunlar temel sebebine şöyle bir bakalım. Konuklarımızdan sonra değerlendirme alırız. Açabilir miyiz arkadaşlar Hürmüz'de? Şimdi burada iki rota görüyorsunuz. Bir Umman rotası dedik. Bir İran rotası dedik. Bir de savaş öncesi rota diye tabir ettiğimiz bir yer var. Şimdi savaş başladığında İran dedi ki ben bu savaş öncesi rotaya, yani tam Hürmüz'de iki tarafın ortasında yer alan bu rota artık güvenli değil. İşte mayın döşendiği de iddia edildi, söylendi. Mayınlar var da dendi. Dolayısıyla rota kullanacaksanız İran rotası, İran'a yakın yerlerden, yakın İran kara suları üzerinden geçmeniz gerekiyor diye bir statüko oluşturduğunu gördük. Anlaşmadan sonra, mutabakattan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin Umman'la beraber Umman kıyılarına yakın bir Umman rotası oluşturduğunu, bu alternatif rota üzerinden de gemilerin geçişini kontrol ettiğini, hatta destek verdiğine dair haberler düşmeye başlayınca İran'ın saldırılarını görmeye başladık. Çünkü İran buradaki rotanın, yani bir alternatif rotayı istemiyor, görüntü o. Bunu da mutabakata aykırı görüyor. Hürmüz kartını bırakmak istemiyor açıklaması da biraz buna sebep geliyor. Hafta sonu Umman'da Abbas Arakçı, İran Dışişleri Bakanı, Umman'lı mevkidaşıyla görüştü. İddiaya göre orada Umman İran'a şunu söyledi. Yani iki farklı rota olsun, bu iki rota üzerinden geçişler yapılsın. Bir İran rotası, bir Umman rotası. Ama İran bunu da kabul etmiyor. Günün sonunda bütün gemilerin Umman rotasından geçmesinden duyduğu endişe nedeniyle. Bunlar ne yaptı? Hürmüz'de gemi trafiğini 5 haftanın neredeyse dibine, minimumuna indirdi. Bu da geldi Brent petrolü etkiledi. 77 dolar seviyelerine çıktı Brent petrol. Hatta sabah saatlerinde 78,5'un üstündeydi. Bir parça inmiş şimdi. Amerikan ham petrolü 72,8 seviyelerinde. 80 dolarları görebilir Brent petrol diyen de var. Böyle de bir ekonomiye yansıması var. Şimdi konuklarımıza tekrar soralım. Serhan Hocam, size sorayım. Bu rota teklifi Umman'ın, İran diyor ki bunu ABD zorla, baskı unsurları kullanarak Umman'a dayatıyor. Öyle mi? İran burada ne yapacak sizce? Hürmüz'deki bu rotalar söz konusu olduğunda ne istiyor, neyi kabul edebilir?
1: Şimdi bakın, bu mutabakata da yansımıştı. İran bunu başından itibaren dillendiriyor ki harita zaten önümüzde. Burada iki hükümran devlet var diyor. İran'ın en basit ifadesiyle tezi bu. Umman ve tabii ki İran İslam Cumhuriyeti. Dolayısıyla düzenlemeleri biz yapacağız. Ve bundan bir gelir elde edilecekse de bu düzenlemeleri yapan devletler sıfatıyla bu geliri biz elde edeceğiz. Ama esasen bu İran'ın söylediği biraz zevahiri kurtarmaya çalışan bir yaklaşım. Çünkü İran böyle düşünmüyor. İran esasen Umman'ın ve özür dilerim Hürmüz Boğazı'nın geçişinin tamamen tek taraflı olarak kendi kontrolünde olması gerektiğini söylüyor. Bunda da tezi şu: birincisi siz aktardınız, Umman'ın zaten Amerikan baskısına direnemeyeceği konusu. İkincisi, Umman istese dahi, diyelim ki Umman dedi ki bu rotadan geçin, geçmediler, ne yapacak Umran? İran diyor ki İran diyor ki benim böyle bir gücüm de var. Dolayısıyla İran'ın Umman'ı işin içine dahil etmesi bölgesel bir çatışma görüntüsü vermeme isteğinden kaynaklı. Umman'la ilişkileri zaten iyi bilindiği gibi ve mevzuyu biraz da uluslararası hukuk zemine yerleştirme.
0: Yani ABD'nin baskı altına almaya çalıştığı gibi Umman'ı İran'da mı baskı altına almaya çalışıyor?
1: Çok net, çok net. Zaten hatırlayalım, çatışmanın ilk günlerinde Umman'ı da vurdu. Hatta bu İranlara sorulmuştu, Umman'ı niye vurdunuz? Yani Umman yapmadığı kalmadı İran'ı bir şekilde tırnak içinde kurtarmak için ya da İran'ın işini kolaylaştırmak için diye. Dolayısıyla orada İran'ın tek taraflı bir tutumundan anca bahsedebiliriz. Yani Umman işin içinde gerçek bir aktör olarak yok. Bu çok açık. Şimdi bu İran'a dair sorulabilecek temel sorulardan bir tanesi şu. Şimdi 200 dolardan bahsediyordu İranlı yetkililer savaş başladığında. İşte Brent petrol 200'e çıkacak falan, çıkmadı. Esasen İran da buradan istediğini tam anlamıyla elde edemedi. Ekonomik sonuçlar olmadı demiyorum. İran örneğin 73'te hep kıyaslandı ya petrol krizine. Buna benzer bir kriz meydana getiremedi günün sonunda. Ama İran bence bir kendisi açısından olumsuz sürecin daha kapısını aralamış oldu. Hatta açmış oldu denebilir. O da şu: evet, Amerika önceden daha kuzeyi vuruyordu, İran'ın işlerini vuruyordu. Ama İran tamamen varlığını Körfez'de göstermeye başlayınca Amerika daha nokta atışı İran'a saldırılar düzenlemeye başladı. Ve İran açısından bunun direnebilirliğinin bir limiti var, sınırsız değil. Dolayısıyla İran açısından da ben bu durumun sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. Ama benim zaten genel kanaatim şu Sena Hanım, ben bu süreç tamamlanırsa...

0: İşte diyelim ki orada bu ya da Umman'da ya da bir başka yerde bu müzakereler tekrar başlarsa 60 gün denmişti. 60 günün ötesine geçeceği aşikar anlaşma, nihai anlaşmaya giden sürecin. Ben İran'ın zaten bu Umman statüsünü ila nihai empoze edebileceğini, Hürmüz statüsünü düşünmüyorum. Yani İran bir noktada buradaki statüyü bence bir şekilde savaş öncesi duruma çevirmek durumunda kalacak. Ama tabii ki birinci turda da ifade ettim. Somut çıktılar elde etmeden şu an bunu yapabilecek pozisyonda değil müzakereci heyet.
1: Mehmet Hocam, ne olabilir o somut çıktılar? Yani Umman dese ki, ya bu, madem burayı paylaşıyoruz, ben buradan para istemiyorum. Bir servis ücreti dahi istemiyorum. Bu benim de rotam var. Buradan geçilsin. Benim kıyılarımdan da geçilebilir dediği takdirde İran burada ne yapabilir? Ki biraz görüntüde de onu söylüyor gibi çünkü.
2: Sena Hanım, bakın Hürmüz İran için, devrim muhafızlar için yalnız bir deniz cephesi değil. Evet, İran'ın Hürmüz Boğazı'na 420 kilometre kıyı şeridi var ve çok stratejik bir konumda, kendi bölgesinde, kontrolünde. Ama İran devlet düzeninin hayat sigortası olarak artık Hürmüz'ü gören bir İran gerçeğini hatırlamamız gerekiyor. Ve İran'ın Hürmüz'le ilgili yaklaşımına baktığımız zaman daha çok tehdit et. Yani bu tehdit et noktasında boğazın kapatılabileceğini açıklayarak dünya kamuoyuna bir kriz ve kaos ortamına doğru sürüklenmesi ve bunun da sebebinin Amerika Birleşik Devletleri ve savaşı başlatanlar olduğu algısını ortaya koymak, ki bu yaklaşımı baktığımız zaman savaşı kim başlattı sorusunu cevabını aldığımızda gerçek karşımıza çıkıyor. Diğer bir noktada seçici olarak yavaşlatarak buradaki süreci, bazı gemilerin durdurulması, bazı gemilerin geçişiyle beraber hukuki bir belirsizlik yaratmak istiyor. Ve hukuki bu belirsizlik neticesinde buranın yeniden bir hukuksal yapılanmaya dönmesindeki taraflardan hem yetkilisi ve en etkilisinin kendisinin olmasını planlayan
1: Hocam,
2: bir
1: benim anlamak
2: yaklaşım var.
1: istediğim, bunu burada bu kadar sürdürebilir mi? 200 dolarları konuşurken bakın bir mutabakatla 70 dolarlara geldi. Çıksa çıksa 80'e, hadi 100'e çıksın. Ama bir yandan bu bölgede, dünyada en kötü senaryonun nereye gidebileceğini gördü, alternatifini üretiyor. Ne kadar bu kartı elinde tutabilir ve bunu kendi için hakikaten istediği noktada bir şeye dönüştürebilir?
2: Şimdi tabii ki İran tarafı eğer rejim garantisini alır ise Hürmüz'le de ilgili, anlaşma ile ilgili tüm sonuçlara da imzalayacaktır. Bunu bir kere söylemiyorum, ama rejim garantisi verilmeyen bir İran var. Eğer bu rejim garantisini görmez ise devrim muhafızları, çünkü devrim muhafızları Amerika Birleşik Devletleri tarafından terör listesinde ve bu terör listesinde olması sebebiyle de beraber Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'daki rejime bakışı da çok farklı bir nokta. Şimdi tabii buradaki en önemli nokta taviz karşılığı yaptırımları Amerika Birleşik Devletleri'nden Hürmüz kartıyla nasıl kazanabilirim stratejisine dayanan bir İran'ı görürüz. Unutmayalım ki Hürmüz Boğazı'nda uluslararası deniz suları yok. Bir taraf Umman'a ait, bir taraf İran'a ait. Ve buradaki yetki ve etki çerçevesinin daha çok İran kendi süreç ve çıkar ve menfaatleri doğrultusunda yönetmek istediğini görüyoruz. Buradaki esas çıkmaz nokta burası. Dolayısıyla Umman tarafı, ben kendi sularımdan bu sürecin yönetilmesini ve geçmesini istiyorum derse, uluslararası kamuoyu burada Umman devletine destek verecek mi, vermeyecek mi sorularını beraberinde getiriyor. Bu riski hangi ülkeler üstlenebilir? Şimdiye kadar baktığımız zaman Başkan Trump'ın açıklamalarında hiçbir NATO içindeki ülkeler de dahil olmak üzere gelmediğini görüyoruz. Dolayısıyla savaşın tarafı olmayanlar, Amerika Birleşik Devletleri'nin yüksek maliyetlerin giderek arttığı bir konjektörü yarattığı bu savaşın neticesinde dünya ekonomisine, Hürmüz'deki her kriz dünya ekonomisine büyük bir ölçekte maliyet getiriyor. Aynı zamanda da ülkelere büyük bir enflasyonist yapılanmayı da beraberinde getiriyor. İşte bu sorunun cevabını İran çok iyi kullandığını söylememiz gerekiyor Sena Hanım. Ve bunu kullanırken de petrolün 200 varilinin 200 dolara çıkmasından daha ziyade dünya ekonomilerine yansımasını ön plana çıkartarak Amerika'ya bir baskı yapılmasını ve bu süreçte İran'ın haklı olduğu kanaatinin tamamen uluslararası arenada da kabul edilmesi algısına dayanan bir strateji izlediğini söylememiz gerekiyor.
1: Pekala. Çok teşekkür ediyorum her iki değerli konuğuma da. İran Başkanı Doçent Doktor Serhan Afacan ve siyaset bilimci Doktor Mehmet Bozkuş. Çok sağ olunuz. Bakalım, görelim nereye gidecek burada yaşananlar. Şimdi haberlerle devam edelim. Söyleyeceğiniz kelimeyi bir türlü hatırlayamıyor. Okuduğunuz paragrafı birkaç kez okumak zorunda kalıyor ya da evden çıkınca kapıyı kilitleyip kilitlemediğinizden emin olamıyor musunuz? Uzmanlara göre bu şikayetler hakikaten beyin sisi olarak adlandırılan bilişsel yakınmalar

0: Bunların bir nevi habercisi olabilir. Hepimiz zaman zaman yaşıyoruz ama artıyorsa eğer şayet bazı sinyaller olabilir deniyor. Bilimsel araştırmalar da dikkat çekici bazı sonuçlar ortaya koymuş. Buse Devren'in haberinde bir bakalım.
1: Paragrafları okuyoruz. Birkaç kere okumamız gerekiyor. Başında ne dediğini unutuyoruz.
2: Bugün bile unuttuk TC kimliği evde yani. Öyle.
3: Bir alışverişe giderken özellikle çıktığım şunu alacağım diye ve almadan geldiğim çok oluyor.
4: Ya da mesela böyle arkadaş ortamındasınız, muhabbet ediyorsunuz. Diyorsun ki bir sonraki ben bir şey söyleyeceğim diyorsun. Sonra diyorsun ki ya ben ne söyleyeceğimi unuttum.
5: Çok oluyor.
4: Oluyor mu?
5: Çok oluyor, çok oluyor.
6: Pek çok kişi benzer şikayetlerle hastanelerin nöroloji polikliniklerine başvuruyor.
7: Halk genel olarak şöyle ifade ediyor bize gelen hastalarımız. Eskiden çok berrak düşünürdüm, zihnim çok rahattı. Şimdi sanki beynimde bir perde var gibi, bir sis var gibi diye ifade ediyorlar.
1: Annem marketten bir şey al diyor. Her şey alıyorsun, al dediği şey almadan çıkıyorsun.
3: Mesela bir özel bir şeyimi bir yere koyduğumda bunu kesinlikle unutmayacağım deyip de en çok unuttuğum şeylerden biri o. İsim unutuyorum.
6: Yapılan araştırmalara göre COVID sonrasında bu durumu yaşayanların sayısında artış var. Son araştırma kadınlarda bu yakınmaların daha sık görüldüğünü ortaya koydu.
7: 40'tan fazla çalışma ve 25 binden fazla hastanın dahil edildiği bir derleme. %30'a varan oranda uzamış COVID semptomlarının arasında beyin sisi var.
4: COVID'den sonra unutkanlık sizde de arttı mı?
3: Evet, çok.
8: Bazen gittikten sonra, arabayı park ettikten sonra acaba kapattım mı diye onu şey yapabiliyor insan, bir şüpheye düşebiliyor yani.
7: Dünya Sağlık Örgütü en az hastalığın akut dönemi geçtikten sonra en az 2 aydır devam eden şikayetler olarak adlandırdı. Beyin sisi de bunlardan bir tanesi olarak özellikle hastaların ifade ettiği bir şekilde karşımıza çıktığı için araştırmalar bu alana yoğunlaştı.
6: Nöroloji uzmanı Bedia Samancı 2023 ve 2025 yıllarında beyin sisiyle ilgili yaptıkları araştırmada benzer bulgulara rastladıklarının altını çizdi.
7: Beyin sisi olan gruba baktığımız zaman diğer gruplara göre beyindeki ilgili dikkatle, konsantrasyonla, hafızayla alakalı bölgelerde küçülmeler, kopukluklar saptadık.
1: COVID sonrası unutkanlık bence de insanların çoğunda oluyor. Arkadaşlarıma mesela bir şey anlatırken biri araya giriyor. Ben ne söyleyeceğimi tamamen unutuyorum. Diyorum tamam aklıma gelince söyleyeceğim.
4: Sosyal hayatta sohbet esnasında hangi cümleyi kuracağınızı hatırlamakta zorlanıyor ya da evden çıktıktan sonra kapıyı kilitleyip kilitlememe konusunda ikileme düşüyor olabilirsiniz. İşte bu duruma beyin sisi deniyor. Yapılan araştırmalara göre ise bu durum COVID'den sonra giderek arttı. Peki bunun önüne nasıl geçilebilir?
7: Bunun beyin sisi olduğunu düşünüyorsak ve kişinin günlük yaşamını, akademik hayatını, iş hayatını, sosyal ilişkilerini etkiliyorsa o zaman bilişsel rehabilitasyon olabilir, dikkat artırıcı egzersizler olabilir, ekran süresinin azaltılması, fiziksel egzersiz gibi durumlar, işte uykunun düzenlenmesi gibi şeyleri öneriyoruz mutlaka.
0: Şimdi ev sahiplerini yakından ilgilendiren bir haber var sırada. Kira ödemediği için kiracısını evden mahkeme ya da icra yoluyla tahliye edenler sonrasında birikmiş kira borcunu tahsil etmekle uğraşıyor. Kiracılar borcu ödememek için farklı yöntemlere başvurabiliyor. Detaylar Öznur Karslı Çetinler'in haberinde.
9: Şu an benim çocuğum da icralık ödeyemiyor. Kira icrası ödeyemiyor. Her gün avukat arıyor. Çalışmıyor ki çocuk.
10: Tahliyeyi yıllar sonra ediyor. Bu sefer de alacağını tahsil edemiyor. Onun için bu konuda bir yasal düzenleme yapılabilir ama çok sayıda bu tür ev sahibi mağdur var.
6: Kirasını ödemeyen kiracıyı mahkeme ya da icra yoluyla tahliye etmek nispeten daha kolay ve kısa sürüyor. Ancak iş borçlu kiracıyı tahliye etmekle bitmiyor. Kira alacağı olan ev sahibi bu kez de eski kiracının borcunu ödemesinin peşine düşüyor. Kira borcuna icra da gelse ödemeyen, ödeyemeyen çok.
4: Kira borcunu ödemediği için evden çıkarılan kiracı tahliye de olsa eski ev sahibine karşı hala bir sorumluluğu var. Bu da birikmiş kira borcu. Ancak bu eski kiracı maaşını elden alıyorsa, işinden ayrıldıysa ya da üzerine kayıtlı herhangi bir mal varlığı yoksa icra borcunu ödemeyip sizi yani eski ev sahibini istediği kadar bekletebilir.
11: İyi ki mal sahibi değilim. Ben olsam hiç uğraşmam. Yani unutsun ya. Yani.
12: Bir tanesine 12 ay kira da alamadı. Alamadı. Hala. Yok. Zaten kiracısı emekliymiş. Emeklinin maaşını haciz konulamıyor.
10: Ben kendim bile rastladım. Kiracım çıktı. Üzerine kayıtlı hiçbir mal varlığı yok. 22 yıldır hala tahsil edemedim. Kirayı ödemediği için tahliye ettim. Tamam. 22 yıldır hala icra takibi devam ediyor.

0: Ödeyemez ki, nasıl ödesin? Zaten ödese ev kirasını öder. Ödeyemediği için de icralı oluyor. İcrayı nasıl ödeyecek?
1: Kira borcu yüzünden tahliye edilen kiracının icra borcunu ödememesinin yasal bir cezası yok.
2: Yani biz o zaman tahliye ettiğimize sevineceğiz. Borcu da unutacağız, birikmiş kira borcu.
3: Tahliye ettikten sonra ister mahkeme kararıyla, icra tazikiyle, ister kendiliğinden. Geçmişten kalan bir borç varsa, bankada parası, taşınmazı, çalıştığı maaşı varsa onların kanalıyla alabilirsiniz. Hiçbir şey yoksa bir bardak soğuk su içeceğiz.
1: Kiracı geride borç bırakmasın isteniyorsa önlemleri baştan almak önemli. Ancak kiracı çıktıktan sonra işinden olursa, elden maaş alırsa, üzerine kayıtlı bir mal varlığını başkasına devrederse bu önlemler de pek işe yaramıyor.
3: Tahliye ettiği zaman kira borcu varsa sizin evden gitti. TC kimlik numarasını almanız gerekir ki gittiği yerdeki Mernis adresine rahat ulaşıp öncelikle takibi kesinleştirebilelim. Maaşına haciz koyacağız. Mal varlığını sorguluyoruz. Eğer mal varlığı yoksa maalesef tahsil etmekte güçlük çekiyoruz.
4: Kayseri'de iki kardeş arasındaki tartışma ölümle bitti. Abini öldüren kardeş gözaltına alındı.
5: Tartışma kavgaya döndü. İki kardeşten biri canından oldu. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşayan Oğuz Ü ve kardeşi Ö Ü arasında evin bahçesinde tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya döndü. Ö Ü eline aldığı pompalı tüfeği abisine doğrultup tetiğe bastı. Abi Oğuz Ü kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı muayenede Oğuz Ü'nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Abisini öldüren şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
4: Gözde turistik ilçelerimizden Bodrum'da gece yarısı silah sesleri duyuldu. Arkadaşlarıyla bir restoranda oturan 28 yaşındaki genç silahlı saldırıda öldürüldü.
5: Restoranları tek tek gezdi. Aradığı 28 yaşındaki genci bulunca tetiğe bastı. Restorandakiler panikle dışarı kaçtı. Muğla'nın ünlü tatil yöresi Bodrum'da gece yarısı silah sesleri yankılandı. Hedefte Muhammer Bilik vardı. Bilik 3 arkadaşıyla bir restoranda oturuyordu. 28 yaşındaki genç tuvalete gittikten sonra yeniden masaya döndü. Bu sırada kimliği bilinmeyen bir kişi Bilik'e ateş açtı. Ensesinden vurulan genç yere yığıldı. Saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine restorana sağlık ve polis ekipleri geldi. Saldırıya uğrayan Muhammer Bilik'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Gencin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Şüphelinin saldırı öncesi sahildeki diğer restoranlara giderek Muhammer Bilik'i aradığı öne sürüldü. Polisin saldırganı yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.
4: Bu saati kapatıyoruz bu haberle. Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz gün ortasına.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Çiğ besinlerdeki mikroorganizmaların pişmiş veya doğrudan tüketilen gıdalara temasının engellenmesi gıdalarda çapraz bulaşma riskini önler. Gıda ile temas eden herkesin el yıkama kurallarına uyması, çalışma alanlarının ve ekipmanların sürekli sterilizasyonu esastır. Et, tavuk ve yumurta gibi riskli gıdaların zararlı bakterilerden arınması için iç sıcaklığının güvenli seviyelere ulaşması gerekir.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 29, Bursa yer yer yağmurlu 30 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 35, Muğla 37 derece. Akdeniz'de de gökyüzü güneşli.

Antalya 36, Adana 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 29, Trabzon parçalı bulutlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 33, Konya güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 31, Van güneşli 30 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor, Diyarbakır ve Şanlıurfa 42 derece.

0: Bir aranın ardından gün ortası ikinci saat dilimiyle devam ediyor. Şimdi bugün Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanıyor. Bir Ankara'ya gidelim. NATO zirvesinden sonra ilk Cumhurbaşkanlığı kabinesi bu. Bu bağlamda önemli çünkü katsalan F-35'e pek çok başlık, muhtemelen NATO zirvesinin yansımaları da gündeme gelecektir. Ama daha fazlasını Serkan Şimşek bize Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden aktaracak. Serkan, söz sende.
1: Sen Alkan, kabine toplantısının saat 15.30'da başlamasını öngörüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantının ana gündem maddesi, senin de ifade ettiğin gibi, kuşkusuz NATO zirvesinin yansımaları olacak. Tarihi zirve geçen hafta Ankara'da düzenlenmişti ve oldukça önemli görüşmeler yapmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hem ikili görüşmeler hem heyetler arası bazı görüşmeler sağlanmıştı. İşte tüm bu temas trafiğinin kuşkusuz Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplantısında bugün ele alınmasını bekliyoruz. Bu görüşmelere değinmişken özellikle ABD Başkanı Donald Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşmenin yansımalarında hem F-35 savaş uçaklarının tedarikinde hem de katsa yaptırımlarının Türkiye'ye yönelik kaldırılması noktasında her iki liderden de olumlu mesajlar görmüştük. İşte tüm bu sağlanan temas trafiği dediğim gibi kabine toplantısında ele alınmış, kabine üyeleriyle bir kez daha masaya yatırılmış olacak. Tabii ABD ile İran arasında özellikle Hürmüz Boğazı çerçevesinde karşılıklı saldırılar bir kez daha, o gerilim bir kez daha tırmandı. Bu da tabii ki bu konuya ilişkin arabulucuların da çalışmasını beraberinde getirdi. Türkiye'de aslında saldırıların başladığı ilk yıllardan itibaren oldukça önemli arabulucu pozisyonunda yer alan bir ülke. Dolayısıyla bu konu, Orta Doğu'daki son gelişmeler Hürmüz çerçevesinde yeniden bugün kabine toplantısında ele alınacak. Ancak tabii ki bununla sınırlı da değil. İç siyasete dönük bazı gelişmeler de masada olacak. Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamaya mercek tutulmuş olacak Cumhurbaşkanlığı kabinesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kabine üyeleriyle birlikte. Tabii meclis tatile girmeden önce atılması beklenen yasal düzenleme adımları ve sahadan gelen istihbari bilgilerde özellikle Terörsüz Türkiye çerçevesinde yine masaya yatırılmış olacak. Dediğim gibi saat 15.30 civarında başlamasını öngörüyoruz kabine toplantısının ve toplantının sonunda da Cumhurbaşkanı Erdoğan her seferinde olduğu gibi kamuoyuna toplantının ayrıntılarını anlatacak. Kameralar karşısına geçecek diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
0: Serkan Şimşek Ankara'dan aktardı kabinenin gündemini. Bir de Emre Aytekin'e gidelim, Ankara'da kalalım. Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında belediye başkanı ve çok sayıda isim gözaltına alınmıştı. Hafta sonu gelen bir haberdi bu. Şimdi ifade alımı başladı mı? İfadelerinde neler var? Emre, söz sende.
2: Sen Alkan, şüphelilerin ifadesi henüz alınmadı. Çankaya Belediyesi'ne cumartesi sabahı bir operasyon yapılmıştı. 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de vardı ve belediye başkanına dahil olduğu 30 kişi gözaltına alındı. Soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Cumartesi saat 5 sıralarında Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Çankaya Belediyesi'ne gitti ve belediye binasında bir arama faaliyeti gerçekleştirdi. Yaklaşık 4 saat sürdü bu faaliyet ve saat 9 sıralarında sona erdi ve çok sayıda dosyaya ve dijital materyale el konuldu. Şüpheliler hakkındaki suçlamaya bir bakalım. Suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından yürütülüyor bu soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Tabii 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartılmıştı cumartesi günü ve şu ana kadar da Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, belediye başkan yardımcılarının da aralarında olduğu üst düzey belediye bürokratlarıyla birlikte şu ana kadar 30 şüpheli gözaltına. Tabii şüpheliler gözaltına alındıktan sonra önce sağlık kontrolünden geçirildi ve arkamda gördüğünüz Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Henüz ifadeleri alınmadı şüphelilerin. 2 günü geçti gözaltı süreleri de, ki 4 gün bir gözaltı süreleri var. Eğer ekstra bir gözaltı süresi talep edilmezse bugün veya yarın buradaki ifade işleminin başlayacağını ve ardından da şüphelilerin adliyeye sevk edilmesini bekliyoruz.
0: Emre Aytekin aktardı. Şimdi Habertürk muhabiri Buse Deviren'e gideceğiz. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında Haluk Levent gözaltında. Bir dönelim, suçlamalar neler, ne biliyoruz? İfade alımına başlandı mı? Söz sende Buse.
3: Sena Ahbap Derneği'ne yönelik dün operasyon düzenlendi. Kurucusu olan Haluk Levent'te gözaltına alındı. Beraberindeki 21 şüpheliyle birlikte bu şüphelilerden bir tanesi Çile Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınmış ve akabinde tutuklanmıştı. İsmi Yeliz. Yeliz kim peki? Haluk Levent'in asistanı olarak biliniyor şu aşamada. Bir kısım şüpheli de şu anda firari olarak aranıyor. Şu anda İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeyiz. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ifadeler alınmaya başlanacak. Başlanmasıyla birlikte de peyderpey tabii ki oradan da bilgiler gelmeye başlanacak. Neyle suçlanıyor Ahbap Derneği'nin üyeleri? Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamalar bu şekilde 21 şüpheliye yönelik aralarında Haluk Levent'e yer alıyor. Peki ne oldu? Nasıl başladı bu? Ahbap Derneği'ne yapılan yardımların farklı kişilerin hesaplarına aktarıldığı iddiası var. Bu şüpheliler de bu isimler de şu anda gözaltında. Özellikle biliyorsunuz 6 Şubat depremlerinde Ahbap Derneği'ne çok fazla yardımda bulunulmuştu. Böyle de ön plana çıkmıştı. Şimdi o bağıştan toplanan paralar ne oldu, ne yapıldı diye soruluyor. Savcılık tarafından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. MASAK bununla ilgili bir rapor hazırladı. Rapor şöyle söylüyor. Özellikle Haluk Levent'in yaklaşık 6 yıl süreyle birlikte 990 milyon liralık bir yasal bahis oynadığı söyleniyor. Bu toplanan paralarla iddia bu yönde. 390 milyonluk bir rakamında kaybedildiği söyleniyor. Yine oynanan bahislerle, Haluk Levent tarafından oynanan bahislerle ve 120 milyonluk bir rakamında az önce bahsettiğim Çile Belediyesi operasyonlarında gözaltına tutuklanan kendisinin asistanı olan, Haluk Levent'in asistanı olan Yeliz'in hesabına 120 milyonluk bir rakamın geçtiği söyleniyor. Aslında toplanan paraların Ahbap Derneği içerisindeki bu üyelerin hesaplarında gezdirildiği ifade ediliyor rapor içerisinde. Ve bu kişilerin gelirlerinin de profilleriyle uyuşmadığı hesap edilince, yani aslında örneğin biri var içeride, bir müzisyen diye geçiyor kendisi, üyelerden bir tanesi. Aylık geliri 20 bin lira ama hesabına örneğin hemen söyleyeyim size, işte 779 milyon lira giriş yapılmış. Aylık geliri 20 bin lira olan bir kişinin işte 670 milyon liralık bir çıkış söz konusu hesabından. MASAK işte fiziki ve teknik takipler süre geldiğinde bunlarla, bu iddialarla, kuvvetli deliller ile birlikte gözaltı süreçlerini başlatmış oldu. Pek çok yanıt aranacak soru var elbette ki. Gözaltı süreçleriyle birlikte bunlar da netleşmeye başlayacak. Biz takip edeceğiz, aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Buse Deviren aktardığı suçlamaları bakalım bundan sonraki süreci de takip edeceğiz. Ekranlarınıza taşıyacağız en sıcak gelişmeleri. Şimdi 73 ilde uyuşturucu madde satıcılarına dönük son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 985 kilogram uyuşturucu maddeyle 1.639.239 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlara ilişkin detayları İçişleri Bakanlığı paylaştı. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları Koordinesi'nde İl Emniyet Müdürlüklerince toplam 73 ilde 6.675 personelin katıldığı operasyonlara 17 hava aracı ve 34 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla destek sağlandı. Operasyonlarda 1780 şüpheli yakalandı, 935'i tutuklandı, 224'ü hakkında...

0: adli kontrol hükümleri uygulandı. Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopter kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme var. 30 adrese eş anlı operasyon düzenlendi. 29 şüpheliden 25'i gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek dosyanın aydınlatılması için eş güdüm içinde çalışmaların sürdüğünü ifade etti.
1: Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 30 adrese yapılan operasyonda 25 şüpheli yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmaya dair gelişmeyi duyurdu. Yazıcıoğlu soruşturmasının milletin vicdanında derin yer edinmiş, yıllardır aydınlatılması beklenen dosyaların başında geldiğini vurguladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 12 Haziran'da dosyayı Kahramanmaraş'tan devralmıştı. Savcılık soruşturma kapsamında delil ve ifadeleri yeniden incelemeye aldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü soruşturma kapsamında silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmakla tasarlayarak kasten adam öldürme suçlarını işledikleri değerlendirilen 29 şüpheliyi tespit etti. Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Adana, Antalya, Çanakkale, Bursa, Isparta ve Afyonkarahisar'da bulunan 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 25 şüpheli yakalandı, 2 şüphelinin cezaevinde, 2 şüphelinin yurt dışında bulunduğu belirlendi. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında halen Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli olan ve emekliye ayrılan isimler de bulunuyor. Ayrıca sivil kaza kırım ekibinden 4 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, dosyanın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların sürdüğüne dikkat çekti.
2: Bu dosyanın tüm yönleriyle aydınlatılması, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluluğu bulunan herkesin hukuk önünde hesap vermesi için yargı makamlarımızla kolluk kuvvetlerimiz güçlü bir koordinasyon ve eş güdüm içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. Soruşturmanın geldiği bu önemli aşamada titiz çalışmaları dolayısıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüze ve operasyonda görev alan tüm emniyet mensuplarımıza teşekkür ediyorum.
0: FETÖ'nün kriptolu iletişim ağı Baylok içerisindeki ID numaralarının örgüt içindeki önem ve kıdem sırasını gösterdiği ortaya çıktı. Güvenlik kaynakları 215 bini aşkın Baylok numarası olduğunu belirledi.
1: Terör örgütü üyeleri bu defa kod isimlerini değil numaraları kullandı. Numara sırasının hiyerarşik yapıyı temsil ettiği belirlendi. FETÖ'nün iletişim ağı Baylok'ta örgüt üyelerinin kendilerine verilen numaralarla kimliklendirildiği ortaya çıktı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre birden başlayan ID numaraları kişilerin örgüt içindeki önem ve kıdem sırasını gösteriyordu. Yapılan çalışmalarda toplam ID sayısının 215 bini aştığı tespit edildi. Uygulamanın başlarında örgütün sözde üst düzey yöneticileri ve önemli isimleri yer aldı. İlk 100 ID arasında yer alan isimlerden birinin MIT'in kumpas davasında da yargılanan tutuklu eski emniyet müdürü Erol Demirhan olduğu belirlendi. Demirhan'ın Baylok'ta 27 numaralı ID'yi kullandığı ortaya çıktı. FETÖ'cü eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Oğuz Kiremitçi ise 28 numaralı ID'ye sahipti. Ayrıca Hrant Dink suikastı davasının sanıklarından biri olan Serkan Şahan da Baylok'ta 40 numaralı ID ile dikkat çekti. 43 numaralı ID'ye sahip olan isim ise Cengiz Özkan. Rus Büyükelçi Karlov suikastının planlayıcısı Cemal Karaatan'ın bağlı olduğu bu kişinin de numaralar sisteminde başlarda yer aldığı tespit edildi.
0: Şöyle bir kapalı çarşıya gidelim. Habertürk muhabiri İrem Şimşek bekliyor bizi orada. Hem Amerika'nın hafta sonu boyunca gelen İran saldırıları, İran'ın misillemeleri piyasaları nasıl hareketlendirdi? Yeni haftaya nasıl başladık? Altında durum nedir? Dolarda durum nedir? Hepsini bize İrem anlatacak. İrem, söz sende.
3: Sena Alkan, ABD ve İran arasında gerilim tekrardan tırmandı. Hafta sonu karşılıklı saldırılar yapıldı. Tabii gerilimin tırmanmasıyla birlikte piyasalarda da hareketlilik arttı. Haftanın ilk iş gününde kapalı çarşıdayız. Altın bu haftaya düşüşle başladı. Yanımda bir konuğum var, Şirin Sarı, altın ve para piyasaları uzmanı. Efendim, haftaya altın düşüşle başladı. Neden böyle bir senaryo görüyoruz? Altın geçen hafta kaçtı, kaç oldu? Bu tabloyu bizim için bir değerlendirebilir misiniz?
4: Tabii ki ons altında 4100 doların altındayız. Günlük bazda baktığımızda %1,5'a yakın bir düşüş gördük. Gram altında geçtiğimiz hafta 6200 TL'lerin üzerinde bir fiyatlama vardı. Bugün itibariyle 6150-6200 bandının içerisinde olduğunu görüyoruz. Yani hem gram altında hem de ons altında %1,5'a yakın bir düşüş var. Savaş riski burada altının fiyatladığı en önemli unsurlardan bir tanesi. Zaten barış döneminde de çok fazla savaştan çok fazla uzaklaşamamıştık. Hürmüz bir açıldı bir de kapandı. Ama tabii petrol fiyatlarının 70 dolarlara kadar gerilemiş olması biraz dünyanın rahat bir nefes almasını sağladı açıkçası. Ama bu hafta itibariyle yeniden petrol fiyatlarında %5'lik bir yükselişin olduğunu görüyoruz. Tabii birçok unsur var. Belki de sadece enerji maliyetlerinin yükselmesi, petrol fiyatlarının yükselmesi ve tabii ki enflasyondaki yükseliş beklentisi altında daha fazla düşüşe neden olabilirdi. Ama jeopolitik riskin bir noktada masada olduğunu görebiliyoruz. Bunun fiyatlamalarının olduğunu görüyoruz. Merkez bankaları hala dolar rezervlerini bir noktada altına çevirebiliyorlar. Bunlar altını destekleyen taraflar ama desteklemeyen tarafa baktığımızda savaş riskinin devam etmesi, orada savaş bütçesine ayrılan ya da savaş bütçesi açısından harcamaya neden olan altının bozdurulması, işte global merkez bankalarındaki faizin yüksek olması ki özellikle Japonya uzun süredir ucuz kredinin alınabildiği bir taraftı. Ama Japonya'nın da faiz artırımına gitmiş olması artık yavaş yavaş dünyanın hem dolara dönmesi hem de dolar varlıklar karşısında yani altının, petrolün sonuçta dolar karşısında fiyatlandığı için bunları da satmak zorunda kalmış olması bir noktada altının baskılanmasını sağlıyor.
5: Peki efendim dolarda da tam tersi büyük bir yükseliş gördük. Şu anda 47'lere kadar çıktı. Buradan da seyircimize de gösterelim tablodan. Dolarda nasıl bir senaryo var? Dolarda, euroda, dövizde yani vatandaşın da ilgilendiği bir alan. Nasıl bir tablo var? Bize anlatabilir misin?
4: Tabii aslında hem dolar endeksinde global anlamda bu yıl yükselişlerin olduğunu görüyoruz. Uzun süre 96-98 bandındaydı. 101 seviyelerine kadar yükseldi. Yani 100 bandının üzerine yükseldi. İç piyasada ise neredeyse 2023 yani son 3 yıldır aylık 1-1,5 dolayında hatta %2'ye yakın yükselişler zaten alışkın olduğumuz yükselişler. Dolarda kademeli olarak yükselişleri görüyoruz. Bugün itibariyle de haftayı 47 TL'nin üzerinde başlamış oldu. Tabii borsada da bir miktar gerileme var. %2'ye yakın bir düşüş gördük sabahtan bu yana. Aslında yabancının borsadan bir miktar çıkışı biliyorsunuz döviz olarak çıktığı için ülkeden. Biraz dolara etkisini buradan borsanın etkisini olduğunu söyleyebiliriz. Ama zaten aylık %1,5, %2'ye yakın yükselişler olağan kabul ediliyor dolar TL'de. Euro TL'deki yükselişler son zamanlarda biraz daha aslında dikkat çekici. Çünkü euro doların dolar karşısındaki değerlemesiyle 50 TL'lerin üzerinde yükselişler görmüştük. Orada da yine euronun dolar karşısındaki değer kazanımı aslında 53 TL'ye taşımış oldu. O yüzden hem iç piyasada hem global piyasalara baktığımızda dolar şu an dünyada daha kıymetli.
5: Peki vatandaş da hani altının bir yandan da şu doların yükselişi karşısında nereye yatırım yapacağını bilmiyor. Bir öneri verebilir misiniz? Nereye bakalım?
4: Öneri olmayacaktır tabii ki ama portföyü çeşitlendirmek bu noktada çok önemli. Tabii ki mevduat faizlerinin hala aylık %3,5, %4'e yakın bir getiri sağlamış olması hala paranın oraya park ettiğini bize gösteriyor. Altın cephesine baktığımızda işçiliğin olmaması bir noktada düşüş aslında bir fırsat. Alım fırsatı yaratması ama tam tersi şu an dünyada öyle bir algı göremiyoruz. Çok ciddi bir fiziki talep yok şu an itibariyle ama yine de portföyleri çeşitlendirmek anlamında altın da bu işin önemli parçalarından bir tanesi. Tabii ki portföyü bu noktada risk yönetimi açısından bölmek önemli olacak ki diyoruz ya yumurtaları aynı sepete koymamak gerekiyor kırılmaması açısından. O yüzden risk yönetimi açısından da portföyü dağıtmak, bölmek yatırımcılara belki tavsiye edeceğimiz en önemli nokta. Ama jeopolitik risk masada olduğu sürece ilerleyen süreçlerde yüksek enflasyon ve tabii ki dünyadaki ekonomik durgunluk masada olduğu sürece altın yine orta ve uzun vadede kazandırmaya devam edebilir.
5: Çok teşekkür ederim. Altın haftaya düşüşle başladı. Dolar yükseldi dedik. Şirin Sarı Habertürk ekranlarında son piyasayı, kapalı çarşıdaki durumu değerlendirdi. Biz de ABD ve İran'dan tarafların açıklamasına ve piyasanın son durumunu aktarmaya devam edeceğiz.
0: İrem Şimşek ve konuğuna teşekkür ederim. Devam edelim. Liselere geçiş sistemi tercih başvuruları bugün başladı. Adaylar merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar yerel

0: özel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak. Tercih işlemleri 27 Temmuz'a kadar sürecek.
1: E-okul sistemi üzerinden 3 grupta tercih yapılabilecek. Süreç 27 Temmuz'a kadar devam edecek. LGS'de tercih heyecanı başladı. Adaylar merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak.

0: sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okullarıyla mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Öğrenciler sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek. Yerel yerleştirme işlemleri ise il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerince belirlenen okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanı ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı esas alınarak gerçekleştirilecek. Lise tercih işlemleri 27 Temmuz saat 17'ye kadar sürecek. İlk yerleştirme sonuçlarının ardından okul değiştirmek isteyen veya herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için LGS 1. nakil tercih dönemi 5-7 Ağustos'ta başlayacak. 2. nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak.
1: Emir Aytekin'e döneceğiz bir kez daha. Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması kapsamında gözaltılar var demiştik. Şimdi yeni detaylar var. Emre aktaracak. Emre, söz sende. Nedir o detaylar?
2: Evet, yeni detaylar da dakikalar önce paylaşıldı Sena Alkan. Soruşturmada olay günü bölgede uçuş yapan askeri jet pilotları, askeri ve sivil kaza kırım ekiplerinde görev alan bazı personel ile koordinat tespitinde görevli emniyet personeli hakkında bir inceleme yürütüldüğü belirtildi. Başsavcılık bu kişilerin FETÖ faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme suçunu işledikleri yönüne kuvvetli bir somut şüpheye ulaştığını ifade etti. Bu kapsamda sabah saatlerinde Ankara merkezli 10 ilde bir operasyon düzenlenmişti. 27 şüpheliye yönelik bir operasyon düzenlenmişti ve bu şüphelilerden 25'i yakalandı. İkisi firar durumunda ve bu firar kişinin yakalamaya yönelik de çalışmalar devam ediyor. Tabii şüphelilerin adresinde yapılan aramalarda bazı silahlara da el konuldu. 20 tabanca, 2507 mermi, 35 şarjör ve 2 alt tüfeği de ele geçirildi. Savcılık kaynakları Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmanın maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması ve sorunların tespit edilmesi amacıyla titizlikle devam ettiğinin altını çizdi.
1: Emre Aytekin aktardığı yeni gelişmeyi ekranlarınıza getirdik. Şimdi devam edelim. İstanbul Kartal sahilinde aylardır aynı noktada duran karavanlar kamusal alan tartışmalarını alevlendirdi. Çevre sakinleri karavanlar nedeniyle sahil hattını ve araç otoparklarını kullanamamaktan şikayetçi. Yani karavancılar ne diyor, vatandaş ne diyor? Bir bakalım haberde. Gizem Türemen ve kameraman Özgür Balaban tartışmanın yaşandığı alanlara gidip sordu.
3: Çok rahatsızım. Karavanlardan dolayı park edecek hiçbir yer yok.
4: Buraya karavan park edemez diye bir tabela yok. Karavancının da bir hakkı var.
5: Araç park yeri burası. Karavan park yeri değil.
6: Senin değil ki burası. Sen niye çekiyorsun buraya?
5: Ya başka çekeceğimiz yer yok. Ne yapalım yani?
7: Karavancılarla çevre sakinleri yine karşı karşıya. Bu kez konu park yeri tartışması.
8: Buradan kovuyorlar. Evimizin önüne koyamıyoruz. Yani caddeye koyamıyoruz. Yani ne yapacağız biz bunu?
7: Pandemiden bu yana sayıları giderek artan karavanlar özellikle sahil kenarlarına park ediyor. Ancak uzun süreli ve düzensiz parklanmalar çevre sakinlerinin tepkisine yol açıyor.
9: Burası Kartal sahilinde bir cep otoparkı, İspark'ın ücretsiz park alanı. Ancak parkın başından sonuna kadar, üstelik de günün 24 saati karavanlarla dolu olduğunu görüyorsunuz. İşte çevre sakinlerinin şikayetçi olduğu konu da tam olarak bu. Biz geldiğimiz zaman aracımızı park edecek yer bulamıyoruz diyorlar. Sahil hattının gelişi güzel park edilmiş karavanlarla işgal edildiğini söylüyorlar.
8: Biz öyle işgalci falan değiliz.
10: 7 gün 24 saat buradalar. Karavanlardan yer bulamıyoruz.
11: Ya kaldırıma çıkarmak zorunda kalıyoruz arabayı. Ya dışarıya park etmek zorunda kalıyoruz. Kazalar yapıyoruz. Ceza yiyoruz. Kadıköy'den buraya kadar her yer karavanla dolu.
8: Arabamı koymuyorum. Karavanımı koyuyorum. Karavanda kalıyorum.
10: Şikayetlerde de bulunduk biz. Geldiler büyükşehirden. Hatta yazı yapıştırdılar üzerlerine. Hepsini hani işgal ediyorsunuz. İşte 15 gün süre içerisinde burayı terk edin diye. Gibi hala hepsi duruyor.
5: 2 senedir ben karavanlarda yaşıyorum. Daha önce biraz ilerideydik. Orada belediye bildirim yaptı işte kaldırın diye. Kaldırdım, ben buraya geldim. Oradan mesela alıyorum, buraya götürüyorum. Şimdi buradan mesela yarın olduğu zaman oraya götüreceğim. Oradan buraya, buradan oraya gidip geliyoruz yani.
9: Kartal sahilinde deniz manzarasından çok karavan manzarası var. Sahil hattındaki tüm cep otoparkları karavanlarla dolu. Üstelik buraya sadece birkaç kilometre uzaklıkta Maltepe'de karavan park alanları var. Ancak karavancılar o alanlara park etmiyor. Daha doğrusu park edemediklerini söylüyor.
8: Maltepe'deki karavan park.

0: Parkı aradım. Orada iki çeşit işletme varmış. Belediyenin yeri 3 yıldır full. Yanındaki hemen özel yer aylık 45 bin lira kira istiyorlar.
1: 500-600 bin lira hatta 1 milyona kadar çıkıyor fiyat.
2: Yıllık.
1: Yıllık. Bir de senelik istiyorlar bunu. Yani peşin para istiyorlar.
3: Karavancılar kalıcı çözüm için yer tahsisi bekliyor.
0: Alan tahsis edin kardeşim. Yani bunu ürettiriyorsunuz, vergilerini alıyorsunuz, satışını yaptırıyorsunuz. Her şey oldu bitti. Şimdi günümüze geldik. Ondan sonra orası ceza. Buradan gidin, oraya getirmeyin. Nasıl yapalım?
1: Yer gösterirse, uygun fiyat olursa herkes gider. Ama öyle 500 bin lira, 700 bin lira, 1 milyon. Yani bir karavancı adam veremez.
4: Terörsüz Türkiye sürecine dair çalışmalar sürüyor. Yeni ziyaretler olacağına dair bir bilgi var. Mahir Kılıç aktaracak. Mahir, söz sende.
5: Sena Alkan, çok kritik iki temas gerçekleşecek. Çarşamba günü DEM Parti heyeti Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile bir araya gelecek. Görüşmelerin, temasların gündemi şüphesiz süreç kapsamında atılacak yasal adımlar. Çerçeve yasa diyebiliriz. Haftalardır en çok konuştuğumuz başlıklardan bir tanesidir çerçeve yasa. Süreç kapsamında özellikle PKK'ların dönüşünü düzenleyecek bir yasaydı. Bu hafta içerisinde taslağında DEM Parti ile paylaşılmasını bekliyoruz. Kısa süre içerisinde de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması ve belki de meclis kapanmadan bu teklifin, çerçeve yasanın mecliste kabul edilmesi yönünde bir beklenti var. Terör Türkiye süreci için çok çok kritik bir adım diyebiliriz, bir belki de önemli bir eşik diyebiliriz. Onun görüşmeleri, onun temasları uzun süredir devam ediyordu. Bazıları basın önünde, bazıları ise basına kapalı bir şekilde gerçekleştiriliyordu. Bu kapsamda da dediğimiz gibi bu hafta önemli bir adım, önemli bir temas trafiği olacak. Bir kez daha belirtelim. Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan oluşan DEM Parti heyeti çarşamba günü, yani 15 Temmuz'da Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile görüşecek. Bu görüşmeler tamamlandıktan sonra DEM heyetinin hafta sonuna doğru İmralı'ya gitmesini bekliyoruz Sena.
4: Mahir Kılıç o kritik ziyaretin detaylarını aktardı, ekranlarınıza getirdik. Şimdi devam edelim haberleri aktarmaya. İsrail'de başbakanın seçileceği genel seçimlerin tarihi belli oldu. Seçimler 27 Ekim'de yapılacak. İsrail basınındaki habere göre İsrail Meclis Düzenleme Komitesi Başkanı Katz, yapılan komite oturumunda meclisin 17 Temmuz'da feshedilmesi ve genel seçimlerin 27 Ekim'de yapılması kararının alındığını duyurdu. Haberde İsrail'in aşırı sağcı hükümetinin 17 Temmuz'da görev süresini tamamlamasıyla birlikte seçimlerin 1988 yılından bu yana ilk kez zamanında yapılacağı aktarıldı. İsrail Meclisi Hukuk Danışmanı Sagit Afik, oturum sırasında kararla meclisin görev süresini tamamlayacağını ve öngörülen takvimde feshedilmiş olacağına işaret etti. Aşırı sağcı Netanyahu hükümeti döneminde İsrail'de siyasi istikrarsızlık ve toplumsal kutuplaşma giderek arttı. Tartışmalı yargı reformuna karşı kitlesel protestolar oldu. Gazze şeridindeki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını talep eden geniş çaplı gösteriler düzenlendi bu süre içerisinde. ABD Temsilciler Meclisi üyesi Ro Khanna'nın İsrail yerleşimciler tarafından alıkonulması tartışma yarattı. İsrail ordusu ve Başbakan Netanyahu askerlerin Khanna'nın alıkonulmasına yardım ettiği iddialarını reddetti. Demokrat Partili siyasetçi askerlere ve yerleşimcilere soruşturma açılmasını istiyor.
6: ABD'li Temsilciler Meclisi üyesi Ro Khanna'nın Batı Şeria'da alıkonulması hem ABD hem İsrail'de geniş yankı buldu. İsrail Başbakanı Netanyahu olaydan suça sürüklenmiş reşit olmayan gençleri sorumlu tuttu. Demokrat Parti Temsilciler Meclisi üyesi Ro Khanna, Batı Şeria'da yolunun kesildiğini ve alıkonulduğunu açıklamıştı. İsrail ordusu olaya ilişkin bir açıklama yayınladı. Askerlerin bölgede giderek hızlı bir şekilde yolu açtığını savunan İsrail ordusu, askerlerin Ro Khanna'nın alıkonulmasına yardım ettiğini kabul etmedi. ABD'de yayınlanan Meet the Press programına katılan İsrail Başbakanı Netanyahu ise olaydan 150 kadar suça sürüklenmiş genci sorumlu tuttu. Bu kişilerin adalet önünde hesap vereceğini savundu. İsrail'in Washington Büyükelçisi de Khanna'nın işgal altındaki Batı Şeria ziyaretiyle ilgili Büyükelçiliğe önceden bilgi vermediğini öne sürdü. İsrail yetkililerin açıklamalarını reddeden Ro Khanna, İsrail ordusundan yapılan açıklamanın da yalan olduğunu söyledi.
7: You had these settlers brandishing M4s, kicking the tires of our van,
2: laughing at us, mocking at us, videotaping us. We were detained for about 20 minutes, fearful of our lives. Then the IDF comes, four soldiers, they tell our translator that they're on the side of the settlers. They further detain us and block us in.
6: Kana, İsrail'den yerleşimcilere ve askerlere karşı soruşturma açılmasını da talep etti. Demokrat Partili siyasetçinin 2028 yılında başkan adayı olması bekleniyor.
4: 71 yaşında hayatını kaybeden Amerikan Senatör Lindsey Graham'ın ölüm nedeni açıklandı. Spekülasyonlara yol açan ölümün aort diseksiyonundan kaynaklandığı belirtildi.
6: Senatör Graham'ın ölüm nedeni açıklandı. Ön bulgulara göre aort diseksiyonu nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Spekülasyonlara neden olan ölüme ilişkin Adli Tıp Kurumu'nun ön bulguları paylaşıldı. Ölümün kalpten çıkan ana atar damarda meydana gelen iç duvar yırtılmasından kaynaklandığı belirtildi. Axios muhabiri Barak Ravitz ise Graham'in ölümünden hemen önce kendisine yaptığı açıklamada senatörün İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik bir girişim için temel atmaya hazırlandığını öne sürdü. Aralarında aşırı sağcı aktivist Laura Loomer'ın da bulunduğu bazı sosyal medya kullanıcıları Graham'in öldürülmüş olabileceğini iddia etmişti. İsrail'e verdiği güçlü destekle tanınan ve Gazze'ye saldırıları açık biçimde savunan Graham, birçok kez ABD'nin İsrail'e askeri ve diplomatik desteğinin artırılması çağrısında bulunmuştu. Ölümünün ardından taziye mesajı yayımlanan İsrail Başbakanı Netanyahu son paylaşımında "Seni şimdiden özledim dostum" notunu düştü. Senator Lindsey Graham, thank you. ABD Başkanı Trump da NBC News'a verdiği röportajda yakın arkadaşı Graham'in ABD'de oy kullanma ve seçmen kaydı süreçlerine yönelik daha sıkı düzenlemeler getirilmesini öneren yasayla ilgili çalışmalarından bahsetti. Onun ölümü Amerika'yı kurtarma yasası için büyük bir darbe oldu dedi. Trump, Graham'le sık sık görüştüğünü, ölümünden birkaç saat önce de telefonda söz konusu yasa hakkında konuştuklarını belirtti. Graham'den boşalan koltuk içinse, "Benim beğendiğim birisi var ancak şu an size kim olduğunu söylemeyeceğim çünkü çok erken" dedi. The Iranians will believe that we have no will to stop their nuclear. Senato'da 2003'ten bu yana görev yapan 71 yaşındaki Graham, ölümünden bir gün önce Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret ederek Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile görüşmüştü. I would recommend that you
4: send them over. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir eğlence mekanında yangın çıktı. En az 27 kişi hayatını kaybetti. 60'tan fazla kişi yaralandı. Sosyal medyadaki görüntüler müşterilerin çığlıklar atarak kaçmaya çalıştığı anları kayıt altına aldı.
6: Barda yangın çıktı. Müşteriler çığlık çığlığa kaçıştı. Olay Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yaşandı. Hazır, hazır. Yangın gece yarısından hemen sonra başladı. Alevler barın çıkış kapısından dışarıya kadar ulaştı. Yangında çok sayıda kişi hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri hızla olay yerine ulaşarak yangını yaklaşık 30 dakikada kontrol altına aldı. Tayland Başbakanı Anutin Chanvirakul facianın ardından olay yerine gitti. Birçok müşterinin yangın başladıktan sonra barın arka tarafına giderek burada sıkıştığını açıkladı. Barın yangın çıkışlarının masalar tarafından kapatıldığı ve yangın çıkışlarının görünür olmadığı belirtildi. Ancak mekanın Nisan ayında denetlendiği ve bu sırada tüm kurallara uyduğunun tespit edildiği de ifade ediliyor.
7: Sahnede şarkı söyleyen arkadaşım önce yanık kokusu aldıklarını, biraz sonra da tavanın alev aldığını gördüklerini söyledi. Tavan ses emici köpük malzemeden yapılmış. Tavandan kopan parçalar yüzünden bazı kişiler yaralandı.
6: Yetkililer yangının klimanın elektrik panosundan çıktığını düşünüyor. Bangkok'ta daha önce de eğlence mekanlarında çıkan yangınlar can kaybına neden olmuş, 2022'de bir gece kulübünde çıkan yangında 13 kişi yaşamını yitirmişti. 2009'un yılbaşında bir başka gece kulübünde çıkan yangında ise 65 kişi hayatını kaybetmişti.
4: Tutuklanmasının ardından Gazi Osman Paşa Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hakan Bahçetepe ile 8 sanığın yargılandığı dava başladı. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Hakan Bahçetepe Aziz İhsan Aktaş ve Baki Aydöner'in de aralarında bulunduğu 9 sanık katıldı. Taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Sanıkların kimlik tespitinin sanık savunmalarına geçildi. Görevden uzaklaştırılan Gazi Osman Paşa Belediyesi

0: Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe hakkında haksız mal edinme, kara para aklama ve rüşvet alma suçlamaları var. Hakkında 24 yıla kadar hapis cezası isteniyor. %80 indirim böyle kaçırılmayacak bir fırsat gibi duruyor. Ancak tüketici derneklerine göre bazı kampanyalarda önce fiyat yükseltiliyor, ardından sanki çok yüksek bir indirim yapılmış izlenimi oluşturuluyor. Peki tüketici bu tuzağa düşmemek için nelere dikkat etmeli? Aslın Ömer Aktaş'ın haberinde.
1: %200 zam yapıyorlar, sonra %80 indirim yaptık diyorlar.
2: Bugünlerde mağazaların vitrinlerinde, internet sitelerinde %50, %70 hatta %80 indirim etiketlerini görmek mümkün. Ama bu indirimlere dikkat.
3: 200'den 100'e düşürmek, 300'den 100'e düşürmek bence sadece cezbediyor insanları.
4: İndirim var yani, güzel ki şey indirimler.
5: Yüzde kaç indirim var baktığınız yerlerde?
4: Yani şöyle %30 da var, %20 de var, %50 de var. Biri alana ikincisi bedava şeklinde de var.
6: Ev hanımları indirim deyince dayanamıyorlar.
2: Her yüksek indirim kazanç anlamına gelmiyor.
7: Tüketiciler indirim zamanlarını bekliyorlar. Bunu fırsat bilen bazı açık gözler ise yalancı indirimlerle tüketicileri cezbetmek istiyor. %50 artı %20 artı %10 %80 indirim varmış gibi anlam kargaşası yapıyor. Orada tüketicinin algısı adeta yanıltılıyor.
8: İnsanları kandırdıklarını düşünüyorum. Takip ettiğim ürünler vardı. Baktım hani ben takip ediyorum, atıyorum 100 liraydı. 200 lira olmuş, %80 indirimle 120 lira olmuş.
9: 1500 liralık bir ürün bir anda 300 liraya düşüyor. Peki gerçekten %80 indirim mi yapılıyor yoksa tüketiciye öyle mi gösteriliyor?
10: Bir ürün 1500 lira olup bunun 250 lira, 300 lira düşürülmesi akla mantığa ve piyasa şartlarına uygun bir durum değil. Aslında burada yapılan şey önce fiyatlar yükseltiliyor, sonra sanki indirim yapılıyormuş gibi halkımıza lanse ediliyor.
11: 99 yazması 7.99 sanki 7 TL'ye alıyormuş gibi, halbuki 8 alıyorsun ama orada 7'yi görünce insanlar diyor ki ya 100 lira fazla, 100 lira eksik veriyorum diyor.
12: İndirim bindirim, hangisi doğru bunun? Yani olan ülke vatandaşı ne oluyor? Yazık, günahtır.
2: Peki tüketici sahte indirimler karşısında ne yapmalı?
7: Aldatılan tüketiciler Alo 175 tüketici ihbar hattına şikayette bulunabileceği gibi internet üzerinden Ticaret Bakanlığı bünyesindeki reklam kuruluna da şikayet edebilirler.
0: Türkiye'deki havuç üretiminin yarısından fazlasının karşılandığı Konya'da hasat mesaisi sürüyor. Verimli topraklarda yetişen havuçlar iç piyasanın yanı sıra birçok ülkeye de ihraç ediliyor.
13: Bir çocuğa nasıl bakılıyorsa tohumu atıldıktan sonra 120 gün boyunca biz buna bakıyoruz. 120 günde yetişiyor.
14: İlkbaharda ekilen havuçlar 4 ayın sonunda olgunlaştı. Birbirinden lezzetli havuçlar Konya'dan dünya sofralarına uzanıyor. Türkiye'deki havuç üretiminin yaklaşık %67'sinin karşılandığı Konya Meram'da hasat mesaisi devam ediyor. Verimli topraklarda yetişen havuçlar tarladan söküldükten sonra paketlenmek üzere tesislere getiriliyor.
13: Gördüğünüz gibi paketlemeler boy boy hangi bölgeye gidecekse, kasalık ayrı, meyve suyu ayrı, hepsi seçiliyor.
14: Paketlenen havuçlar iç piyasanın yanı sıra birçok ülkeye ihraç ediliyor.
13: Romanya, Bulgaristan, Suudi Arabistan, Gürcistan, yurt dışında her yere sevkiyatlar var yani şu anda.
0: Tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden şair ve yazar Ahmet Telli son yolculuğuna uğurlandı.
15: Karanfillerle karşılandı. Anma töreni düzenlendi. 10 Temmuz'da hayatını kaybeden yazar Ahmet Telli son yolculuğuna uğurlandı.
16: Gün biter, gülüşün kalır bende. Anılar gibi sürüklenir bulutlar.
15: Yazar Ahmet Telli için ilk tören İnşaat Mühendisleri Odası'nın konferans salonunda yapıldı. Kızı babası için mirası vicdanıdır dedi.
17: Haksızlık karşısında susmayan, umudu en zor zamanlarda bile diri tutan, insan sevgisini şiirlerinden hiç eksik etmeyen bir yürek. Bize bıraktığı en büyük miras yalnızca kitapları değil, onurlu yaşamayı, vicdanı,

0: dayanışmayı ve umudu kaybetmemeyi öğreten hayatıdır.
1: Gidersen yıkılır bu kent.
2: Merhum şairin hayatından kesitlerin yer aldığı videonun da gösterildiği törene Telli'nin eşi Aysel Telli, kızı Eylül Telli, oğlu Hakkı Telli, yakınlarıyla sanat ve siyaset dünyasından isimler katıldı.
3: Sustuğum yerde bir şeyler kırılıyor. Bekleyiş diyorum caddelere, dalıp gidiyoruz.
2: Telli'nin naaşı Karşıyaka Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
3: Gidersen yıkılır bu kent.
2: Çankırı'da 1946'da doğan Ahmet Telli, öğrenimini tamamladıktan bir süre sonra öğretmenlik yaptı. 1970'li yıllardan itibaren şiirleri çeşitli edebiyat dergilerinde yayımlanan, toplumcu gerçekçi şiirin temsilcileri arasında yer alan Telli, şiirin yanı sıra deneme ve inceleme türlerinde de çok sayıda eser kaleme aldı.
3: Üşür müydük nar çiçekleri ürperirken?
4: Milli sporcu Mete Gazoz Dünya Kupası'nda bir kez daha altın madalya kazandı. İtalya'da düzenlenen organizasyonda Mete Gazoz klasik yay erkekler kategorisi finalinde İtalyan Mauro Nespoli ile karşılaştı. Mete Gazoz baştan sona üstün götürdüğü maçta rakibine şans tanımadı. Nespoli'yi 6-0 mağlup eden Gazoz altın madalyanın sahibi oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımının 2026 Milletler Ligi finallerindeki rakibi Kanada oldu. Türkiye Kanada'yı elemesi halinde Amerika Birleşik Devletleri ile Çin eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.
5: A Milli Kadın Voleybol Takımının 2026 Milletler Ligi finallerindeki rakibi Kanada oldu. 3. hafta maçlarının ardından normal sezonu 9 galibiyet ve 25 puanla 4. sırada tamamlayan Ay Yıldızlı ekip, çeyrek finalde 8 galibiyet ve 24 puanla 5. basamakta yer alan Kanada ile eşleşti. Baş antrenör Daniele Santarelli yönetimindeki Ay Yıldızlı ekibin çeyrek finaldeki rakibi Kanada'nın baş antrenörlüğünü 2017 ile 2022 yıllarında A Milli Kadın Voleybol takımını çalıştıran Giovanni Guiletti yapıyor. Çin'in Macao Özel İdari Bölgesi'nde 22-23 Temmuz tarihlerinde yapılacak çeyrek final mücadelesinde Türkiye, Kanada'yı elemesi halinde Amerika ile Çin eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak. VNL final etabının diğer çeyrek final eşleşmeleri ise Amerika-Çin, İtalya-Hollanda ve Brezilya-Japonya oldu. Çin, normal sezonu ilk 8'in dışında tamamlamasına rağmen ev sahibi kontenjanıyla çeyrek finalde mücadele etme hakkını elde etti. Öte yandan normal sezonu son sırada tamamlayan Bulgaristan, VNL'e veda etti.
4: FIFA Başkanı Infantino, Dünya Kupası'na dair değerlendirmelerde bulundu. Infantino, 2030 Dünya Kupası'nda katılımcı ülke sayısını 64'e çıkarmayı planladığını söyledi.
6: FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası'nın olası format değişikliği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Infantino, İsviçre merkezi Blue Sport'a yaptığı açıklamada, turnuvanın 48 takımla düzenlenmesinin doğru bir karar olduğunu vurguladı.
7: 48 takım kararı %100 doğruydu. Bu formatta büyük bir başarı elde edildi. Her takım yüksek seviyede oynadı. Her kıtadan takımlar gol attı ve en az bir puan kazandı. 10 Afrika takımından 9'u eleme aşamasına ulaştı. Son Dünya Kupası'nda Afrika'dan sadece 5 takım vardı. Bu, tüm takımları dahil etmenin, onlara bu katılım fırsatını vermenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.
6: Infantino, 2030 Dünya Kupası'nın 64 takımda düzenlenme ihtimaline dair de sorulan soruya yanıt verdi. Infantino, yaptığı açıklamada bunun tartışmaya açık bir konu olduğunu belirtti.
7: Bu kesinlikle bu Dünya Kupası'ndan sonra ilgili komitelerde incelenecek ve tartışılacak bir konu. Bir Dünya Kupası düzenlerken sadece Avrupa ve Güney Amerika için değil, aslında tüm dünya için düzenlemek önemlidir. Her ulusun Dünya Kupası'na katılma hayalini kurmasına izin verilmeli. Takımların kalitesinin son derece yüksek olduğunu ve tüm dünyada giderek daha da yükseldiğini görebilirsiniz. Daha küçük ülkelere Dünya Kupası'na katılma şansı vermezseniz, gelişmeye devam etme motivasyonları eksik olacaktır.
4: Wimbledon tek erkeklerde şampiyon Yannick Sinner oldu. İtalyan raket bu turnuvada ikinci kez bu başarıyı elde etti.

Yannick Sinner Wimbledon'da üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. Wimbledon tenis turnuvasının tek erkekler finalinde İtalyan raket Yannick Sinner, Alman rakibi Alexander Zverev'i 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan turnuvada tek erkekler finalinde dünya 1 numarası Yannick Sinner'la dünya 3 numarası Alexander Zverev karşılaştı. Sinner, 3 saat 46 dakika süren maçta rakibi Zverev'i final mücadelesinin ilk setini 7-6 kaybeden İtalyan tenisçi, sonraki setlerde rakibine üstünlük kurdu. İkinci seti 7-6, 3. seti 6-3 ve 4. seti 6-4 kazanan Sinner, korttan 3-1 galip ayrılarak Wimbledon'da üst üste ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Daha önce Avustralya Açık'ta 2, Amerika Açık'ta bir kez şampiyon olan İtalyan sporcu, böylece 5. Grand Slam zaferine ulaştı.

0: 15 Temmuz'un 10. yılı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran Ankara'daki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla başkent Millet Bahçesi'nde anma programı düzenleneceğini duyurdu. Bu yıl anma programlarının teması irade bizim, zafer bizim olarak belirlendi. Duran 15 Temmuz'un 10. yılında milletimizin iradesiyle yazdığı destana aynı inanç, aynı kararlılık ve aynı birlik ruhuyla yaşatmak üzere başkent Millet Bahçesi'nde buluşuyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programa katılacağını hatırlatan Duran, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 10. yıl özel programında aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla yad edecek, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunacak, milli iradenin üzerinde hiçbir gücün olamayacağını bir kez daha hep birlikte güçlü bir şekilde haykıracağız ifadelerini kullandı. Birliğin ve demokrasiye olan bağlılığın güçlü nişanesi olacak buluşmaya tüm vatandaşların davetli olduğu belirtildi. 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. Demokrasiye sahip çıkarken şehit olanlar çarşamba günü törenlerle anılacak. 15 Temmuz günü Beştepe ve hemen karşısındaki Jandarma Genel Komutanlığı darbeciler için önemli hedeflerdi. Darbeye direnen halka burada da ağır silahlarla ateş açıldı. 29 kişi şehit oldu. O kanlı günün ardından Beştepe'de 27 gün demokrasi nöbeti tutuldu.
1: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve darbecilerin karargahlarından biri olan Jandarma Genel Komutanlığı. Bir yanda darbeciler, bir yanda ise darbeye direnen halk vardı. 15 Temmuz gecesi darbeye karşı gelen halkın üzerine ateş açıldı.
2: Milli iradeyi oluşturan Cumhur'un kendisini özellikle şehirlerimizin meydanlarına davet ediyoruz.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen çağrı başkentte yankı buldu. Vatandaşlar kendi canını hiçe sayarak darbeyi durdurmak için Beştepe'ye akın etti.
1: Önce darbeci pilotların alçak uçuşuyla halk korkutulmak istendi. Yetmedi, bomba atıldı. O saldırıda onlarca kişi şehit oldu. Darbeciler durmadı. Bu sefer tanklar sahneye çıktı. Ama o sahnenin kahramanı da bu kez tankların önünde ölüm pahasına duran halk oldu. Darbeye direnenlere karşı bir ateş daha açıldı. Darbeciler saldırıyor, vatandaşlarsa ülkesine, demokrasiye sahip çıkmaya devam ediyordu. Darbeciler bu kez protokol kapısından sızmayı denedi. Zırhlı araçlarla kapıları kırmaya çalıştılar. Külliyenin bahçesinde F-16'ların alçak uçuşu sırasında ardı ardına yaşanan sonik patlamalar sürerken, darbeyi durdurmak isteyen vatandaşlara helikopterden ateş açıldı. Saldırıyı Cumhurbaşkanlığı koruma ekipleri püskürttü. 13 darbeci etkisiz hale getirildi.
3: Beştepe'yi abluka altına alan darbeciler vatandaşların üzerine ateş açmaya devam etti. Külliyenin etrafında uçan helikopterler polis araçlarını taradı. Çatışmalar sabahın ilk saatlerine kadar devam etti.
4: Bu darbe hareketini yapanlar hangi vicdan, hangi insani bir anlayış, bir yapı kalkıp da kendi halkına uçaktan bombalar yağdırarak, tanklarla halkının üzerine giderek böyle bir vahşeti işleyebilir?
5: Batı tarafı, caminin önündeki yol, köprü kavşağı. Camiye değil.
1: İki korkunç patlama daha duyuldu. Saat 06.43'te F-16'lar Beştepe çevresine iki bomba attı. İlki jandarma kavşağına, ikincisi ise Millet Camii'nin yanına düştü. 5 kişi hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin hemen karşısındaki Jandarma Genel Komutanlığı'nda da hareketli saatler yaşanıyordu. Darbeye direnen personelin elleri bağlandı, depoya kilitlendi. Çatışma 15 Temmuz gecesi 21 sularında jandarma nizamiyesinde başladı. Öğle saatlerine kadar sürdü. Darbecileri engellemek için polis özel harekat ekipleri devreye girdi. Keskin nişancılar 15 rütbeli darbeciyi etkisiz hale getirdi. Halk da jandarma genel komutanlığında darbecilere karşı direniyordu. Bir saldırı daha yaşandı. Hem kışladan hem de havadan sivillerin üzerine ateş açıldı. Darbeciler saldırılarına devam ettikçe karşısında çoğalan bir halk görüyordu. Darbenin başarısız olduğunu anlayan darbeciler bu sefer kaçmayı düşündü. Ancak onları taşıyacak helikopter üste inemedi. Bunun üzerine darbeciler ellerindeki belgeleri binanın 11. katına çıkarıp ateşe verdi. Binada yangın çıktı.
3: Beştepe'de 22 saat süren direnişin ardından darbeciler tamamen etkisiz hale getirildi. Ancak vatandaşlar yine de buradan ayrılmadı. Demokrasi nöbeti başladı. O nöbete Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.
4: 15 Temmuz Türkiye'nin tamamıyla birlikte Ankara'nın da kurtuluş günüdür. Milletimiz zulme, kaosa mahkum etmek isteyenlerin heveslerini kursaklarında bırakmıştır.
1: Ve o nöbet 27 gün sürdü.
0: Biz gün ortasının sonuna geldik. Bizden sonra haber hattında Ayşe Süberker karşınızda olacak. Bugün akşam saatler 20'yi gösterdiğinde açık ve net var. Ben Sena Alkan beklerim. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: dünya sıcaklık ortalamasının adım adım yükselmesi buzulların erimesini hızlandırıyor. Deniz seviyelerinin yükselmesine yol açan bu erime 2025 itibariyle özellikle kıyı bölgelerde yaşayan topluluklar için ciddi tehdit oluşturuyor. Deniz seviyesinin yükselmesi tuzlu suyun tarım arazilerine sızmasına ve içme suyu kaynaklarının kirlenmesine yol açarak insan yaşamını ve emeğini olumsuz etkiliyor. Türkiye gibi çevresi denizlerle çevrili ülkelerde su seviyelerinin yükselmesi toprak kaybına varan ciddi sonuçlar doğurabilir. 1994'ten 2024'e 30 yıl içinde deniz seviyelerinin yaklaşık 10 santimetre yükseldiği kaydediliyor. Ortalama sıcaklık artışını 1,5 derecede durdurabilirsek 200 yıl içinde su seviyelerinin 2 ila 3 metre artış kaydedeceği, 2,5 derecelik sıcaklık artışında ise bu seviyelerin 6 metreye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce...

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 29, Bursa yer yer yağmurlu 30 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 35, Muğla 37 derece. Akdeniz'de de gökyüzü güneşli, Antalya 36, Adana 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 29, Trabzon parçalı bulutlu 26 derece. İç Anadolu'da

0: Da Ankara güneşli 33, Konya güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 31, Van güneşli 30 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor, Diyarbakır ve Şanlıurfa 42 derece.
1: Biz sadece sizlerle ortak bir yaşam sürdüğümüzü bilmenizi ve bizi böyle kabul etmenizi istiyoruz. Biz sizi seviyoruz. Biz de bu yaşamdayız.
2: Son verilere göre otizm vakasına rastlama oranı geçmiş yıllarda 10.000'de 4 iken bugün 36'da 1. Destek olun, ışık olun.

0: Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu.
1: Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden. Sarıyer Kola.

0: Habertürk ekranlarından merhaba. Bugün 13 Temmuz Pazartesi, saatlerimiz 14'e geliyor. Bu hafta önümüzdeki 3 saat boyunca Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeleri aktaracağız. Ben Ayşe Süberker, Haber Hattı başlıyor. Evet, önemli bir gelişme vardı. Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması kapsamında sıcak bir gelişme yaşandı. 30 adrese operasyon yapıldı. 25 şüpheli gözaltına alındı. Ankara'dan detayları alacağız. Bize Emre Aytekin aktaracak. Seni dinleyelim Emre.
1: Ayşe Süberker, soruşturmaya dair yeni gelişmeyi sabah saatlerinde Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duyurdu. 30 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında ve şu ana kadar da 25 şüpheli gözaltında. Bu şüpheliler arasında toplam 29 şüpheli bulunuyor soruşturma dosyasında. Şüphelilerden ikisi cezaevinde, diğer ikisi ise firari durumda. Firari şüphelilerin yakalanmasına ilişkinde tabii ki çalışmalar devam ediyor. Soruşturmaya dair yeni ayrıntılar da ortaya çıktı. Soruşturmada olay günü bölgede uçuş yapan askeri jet pilotları, askeri ve sivil kaza kırım ekiplerinde görev alan bazı personeller, koordinat tespitinde görevli emniyet personeli hakkında başsavcılık bir soruşturma, inceleme yürüttü ve bu inceleme sonrasında ise bu kişilerin FETÖ faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme suçunu işlediklerine yönelik kuvvetli şüphe oluşturan bazı delillere ulaştı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve bu delillere de ulaşmanın ardından sabah saatlerinde düğmeye basıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ankara merkezli 10 ilde operasyon düzenledi. Şu ana kadar da 25 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheli firari. Bu şüphelerin yakalanmasına yönelik de tabii ki çalışma devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten soruşturmaya dair bir mesaj da geldi. Akın Gürlek şu ifadeleri kullandı. Aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına ve hiçbir şüphenin cevapsız bırakılmasına müsaade edilmeyecektir dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de soruşturmaya ilişkin yaptığı paylaşımda dediğimiz gibi Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüne ilişkin yapılan soruşturmada şu ana kadar 25 şüpheli gözaltında, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor diyelim ve size sözü tekrardan size bırakalım.
0: Pekala, Emre Aytekin aktardı son durumu. Şimdi İstanbul'a gelin bir gidelim. Futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı cinayetine ilişkin 7'si tutuklu 10 sanıklı davanın bugün ikinci duruşması görülüyor. Davayı Arzu Kaya takip ediyor. Şimdi o da bize detayları aktaracak. Seni dinleyelim.
2: Ayşe Süperker, geçtiğimiz dakikalarda mahkeme duruşmayı 7 Ekim tarihine erteledi ve tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti. Kimler tutukluydu? Tabii ki bir numaralı sanık, cinayeti işleyen Alaaddin Kadayıfçıoğlu, kız arkadaşı şarkıcı Aleyna'nın da aralarında bulundu. 6'sı tutuklu 10 sanık bu dava kapsamında yargılanıyor. Biraz da gergin geçti duruşma. Sabah saatlerinde başlamıştı. Sabah 10 sularında başlayan duruşma gergin geçmesinin sebebi de ortada 21 yaşında hayatını kaybeden ve olayla hiç alakası olmayan genç bir futbolcudan bahsediyoruz. Tabii dolayısıyla ailesinin sinirleri oldukça gergin ve üzgünler. Bu noktada da sanıklar ifade verdikçe aileyle aralarında bazı gerilimler yaşanıyor. O noktada da gerilimin hemen akabinde de mahkeme başkanı taraflara uyarılarda bulundu ve acılı futbolcunun ailesinin duruşma salonundan çıkarılmasına karar verdi. Aynı zamanda Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu da bu dava kapsamında sanık olarak yargılanıyor. Kendisiyle futbolcunun ailesi arasında bazı gerilimler yaşandı. Aleyna Kalaycıoğlu kızının tutuklu bulunan kızının tahliye edilmesi talebinde bulundu mahkeme heyetine. Bunun üzerine futbolcunun ailesi de bizim evladımız mezarda, peki onu çıkarabilecek misiniz diye bir tepki gösterdi. Taraflar arasında ikili diyaloglar yaşanınca da mahkeme başkanı tarafları dışarı çıkarmak durumunda kaldı duruşma düzeninin devam edebilmesi açısından. Tabii sanıkların da bu dava kapsamında ifadeleri alındı. Bir numaralı sanık Alaaddin Kadayıfçıoğlu özür dilerim şeklinde bir söz kullandı duruşma salonunda. Buna Kubilay'ın ailesi tekrar tepki gösterdi.

0: gösterdi. Aynı zamanda şarkıcı Alena Kadayıfçıoğlu da duruşmada bir ifade verdi Kalaycıoğlu. Benim bu olayla hiçbir ilgim yoktur. Ben de bu olayın mağdurları arasındayım şeklinde bir beyanda bulundu. Tabii ifadelerin hemen alınmasının ardından da duruşmada Cumhuriyet Savcısı sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti de bu noktada Cumhuriyet Savcısı ile aynı doğrultuda karar verdi. Sanıkların tutukluluk halinin devamına ve önümüzdeki celse yani 7 Ekim'de görülecek celse de Cumhuriyet Savcısı'nın esas hakkındaki mütalasını vermesi noktasında bir karar oluşturarak duruşmayı ertelemiş oldu.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz. Arzu Kaya da aktardı. Şimdi Buse Deviren'le konuşacağız. Çünkü Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik başlatılan soruşturmada şarkıcı Haluk Levent dahil 21 kişi gözaltına. Suçlamalar ne? Son durum ne? Buse Deviren bize anlatacak. Seni dinleyelim.
2: Evet, dün bu operasyon düzenlendi ve şarkıcı Haluk Levent gözaltına alındı. Ahbap Derneği'nin kurucusu. Ahbap Derneği özellikle 6 Şubat felaketinde yani deprem sürecinde yapılan bağışlarla özellikle gündeme gelmişti. İddia şu yönde, Ahbap Derneği'nin ne yapılan bağışların bahsi geçen şüphelilerin arasında o ciddi rakamların, paraların birbirlerinin hesaplarına aktarıldığı bu şüphe unsuruyla yola çıkılıyor. Ve MASAK bununla alakalı bir rapor hazırladı. Hem İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hem de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilerleyen bir süreçten bahsediyoruz. 21 şüpheli şu aşamada gözaltında. Bunlardan bir tanesi de Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent ve bir kişi de tutuklu. Onun tutukluluk sebebi Şile Belediyesi'ne yönelik operasyondu. Kendisi de Yeliz isminde bir kişi. Haluk Levent'in asistanlık görevini üstleniyor. Peki neler suçlamalar, onlardan bahsedelim dilerseniz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şunu söylüyor. Suç işlemek amacıyla örgüt kurulmuştur. Nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal değerlerinin aklanması söz konusudur. İddialar ve suçlamalar bu yönde. Peki MASAK raporu ne söylüyor? Şimdi şüphe unsuruyla birlikte MASAK'ta bahsi geçen bu Ahbap Derneği'nin üyeleriyle alakalı hem teknik hem de fiziki takip yapılıyor. Ki hakeza Haluk Levent de bu isimlerden bir tanesi. Ve 6 yıl boyunca Haluk Levent'in çok ciddi bir rakam 990 milyon liralık bir kumar oynadığı, yasal bahis oynadığı hesaplanıyor. Ve bunun da 300 milyonun üzerinde bir rakamı da kaybettiği yönünde iddialar var. Bunlar Ahbap Derneği'ne yapılan bağışlar ve 120 milyonluk bir rakamında yine az önce bahsettiğim Haluk Levent'in asistanı Yeliz'in hesabına geçtiği tespit ediliyor. Şimdi bu rakamlar neden önem taşıyor? Çünkü bahsi geçen bu şüpheli profilleriyle bu rakamlar örtüşmüyor. Yani bu insanların gelirleri bunlar değil. Bu hesaplara Ahbap Derneği'nden nasıl bu paralar aktarılmış birbirleri arasında diye hesap ediliyor. Dolayısıyla bir şüphe unsuru da burada oluşmuş oluyor. Yine Ece Güner de, avukat Ece Güner de gözaltına alınan isimler arasındaydı. Kendisi bir basın açıklaması yaptı sosyal medya hesabından. Dedi ki ben Haluk Levent'e borç vermiştim. Ahbap Derneği'ne de bağış yapmıştım. Güvendim, nereden bilebilirdim dedi. Gözaltı işlemleri devam ediyor. Şüpheliler ifadelerinde neler söyleyecek? Soruşturmanın seyri nasıl ilerleyecek? Takip edeceğiz, aktarmaya devam edeceğiz.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz. Buse Deviren de aktardı. Şimdi Milli İstihbarat Teşkilatı da önemli bir operasyona imza attı. Sarı bültenle aranan DAEŞ terör örgütü üyesi Talip Güler yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
3: Adım adım takip edildi. En doğru zamanda düğmeye basıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı sarı bültenle aranan terör örgütü DAEŞ üyesi Talip Güler'i yakaladı. MİT'in istihbari çalışmaları sonucunda yakalanan Talip Güler, sözde Türkiye vilayeti sorumlusuydu. Güler'in 2014 yılının Ocak ayında illegal yollarla Suriye'ye geçtiği tespit edildi. Talip Güler'in Suriye'deki faaliyetlerini 2021 yılında Türkiye'ye getirilen Kasım Güler başta olmak üzere örgüt sorumlularıyla irtibatlı olarak yürüttüğü belirlendi. Faaliyetleri adım adım takip edilen Talip Güler, MİT tarafından çatışma bölgelerinden yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Güler, örgüt adına yürüttüğü faaliyetleri itiraf etti. Kaçak yollarla Suriye'ye geçişini, DAEŞ'e katılımını ve geçmiş dönemde Kasım Güler'le birlikte DAEŞ bünyesinde yürüttüğü faaliyetlere ilişkin detayları anlattı. MİT tarafından yürütülen bu çalışma neticesinde terör örgütü DAEŞ'in Türkiye'ye yönelik eylem planlamalarının engellenmesi, DAEŞ'in eleman kazanım faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylem planlamalarının ele geçirilmesi amaçlandı.
1: Evet, yurt içinde durum böyle. Biraz komşuya da bakalım. Gözler Amerika ile İran arasında yapılması beklenen yeni görüşmeye çevrilmişken Orta Doğu'da bir kez daha patlama sesleri yükseldi. Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yapılan saldırılardan İran'ı sorumlu tutan Amerika saldırılarına devam etti. İran'da çok sayıda bölgeden patlama sesleri yükselirken Körfez'deki Amerikan üsleri de misilleme saldırılarıyla hedef alındı. Boş.
3: ABD yeni saldırı dalgası başlattı, İran misillemeyle yanıtladı. Tarafların masaya oturması beklenirken Orta Doğu'da sular durulmadı. Gerilim İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan ticari gemileri hedef alması ve boğazı yeniden kapatmasıyla tırmandı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, uluslararası deniz yolunda ticari gemileri hedef aldığı için İran'a bir dizi hava saldırısı başlatıldı açıklaması yaptı. Hassas güdümlü mühimmatla İran'da onlarca hedefin vurulduğu belirtilirken, hava savunma sistemleri, komuta kontrol ağları, kıyı radar noktalarıyla küçük botların hedef alındığı kaydedildi. İran medyası da Sirik, Keşm Adası, Cask ve Bender Abbas'ta çok sayıda patlama sesi duyulduğunu belirtti. Mahşer'deki su pompa istasyonunun vurulduğu, saldırıda can kaybı yaşandığı kaydedildi. Devrim muhafızları, ABD'nin ateşkes ihlaline karşılık Ürdün, Bahreyn ve Kuveyt'te bulunan Amerikan askeri tesislerine füze ve İHA'larla hedef aldı. Ürdün'deki Prens Hasan Hava Üssü ve Kuveyt'teki Ali El Salem Hava Üssü'ndeki yakıt depoları ve Patriot hava savunma sistemleri vuruldu. Uydu görüntüleri, Bahreyn'deki ABD 5. filosu destek alanında bir depodaki hasarı gözler önüne serdi. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD'nin son saldırıları kınanarak bunlar barışı tesis etmek için sarf edilen tüm çabaların boşa çıkmasına neden oldu denildi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Beka ise BM Genel Sekreteri Guterres'in saldırılardan endişe duyduğunu açıklamasına tepki göstererek İran'ın ABD üslerine yönelik saldırıları meşru müdafaa kapsamındadır dedi. Gerilim tırmanırken ABD merkezli Axios tarafların önümüzdeki hafta İsviçre'de yeniden masaya oturacağını öne sürüyor.
1: Evet, tüm bu gelişmelerin ardından piyasalarda durum ne, ona da bir bakalım. Olumsuz etkilendi. BIST 100 endeksi %1,58'lik bir düşüş kaydederken dolar ve euroda artışlar devam ediyor. Dolarda %0,04 ile neredeyse 47 liraya gelmiş vaziyette. Euro'daki artışta %0,32 ile 54 bine yaklaşmış durumda. Euro dolar paritesinde de artışı görebiliyorsunuz. Şimdi altının ons fiyatına bakalım, orada bir düşüş var. Zaten son iki haftadır altın oynak bir seyir izliyordu. Yine bir düşüşle karşı karşıyayız. Brent petrol ve ABD ham petrolünde de çok ciddi %3,60'lar civarında bir yükseliş var. Ve geçelim altına bakalım. Gram altın düşüşte, %1,47'lik oranda gram altın 6134 lira. Çeyrek altında da aynı, yani daha doğrusu gram, çeyrek, yarım, tam altın, dolayısıyla hepsine zaten %1,46'lık bir düşüş var. Ekranlarınıza getirdik rakamları, yani tam altında neredeyse 40 bin liraya geliyor. Şimdi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satışı ve KATSA yaptırımlarının kalkması yönündeki açıklamalarını değerlendirdi. Yılmaz, artık top Amerikan yönetiminde, bir gelişme mutlaka olacaktır dedi.
3: ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satışı ve KATSA yaptırımlarının kalkmasına yönelik açıklamalarına dair top artık ABD yönetiminde mesajını verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, müttefikler arasında yaptırım olmaz dedi.
4: Biz dostlarımıza yaptırım yapamayız dedi. Trump yönetimindeki siyasi irade net. Bunda tabii Sayın Cumhurbaşkanımızla kurduğu ilişkinin önemli olduğunu düşünüyorum. Çok saygı duyuyor Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bunu da defalarca ifade etti. Bundan sonraki süreci hep birlikte takip edeceğiz. Artık top Amerikan yönetiminde. Onlar mutlaka bu konuda gereğini yapacaklardır.
3: Yılmaz, 24 TV yayınında soruları yanıtladı. Enflasyonla mücadeleye dair 2027 yılı için %20'nin altına doğru gidecektir dedi.
5: Enflasyonu düşürmek, sürdürülebilir büyüme ve sosyal adalet açısından çok önemli.
4: İstikrarlı bir ortamda sürdürülebilir bir büyüme sağlayacaksınız ki kalıcı sosyal refah artışı olsun. 2027 için %20'nin altına doğru gidecektir. Bu da büyük oranda rahatlatacaktır. Asıl hedefimiz tabii ki tek haneli rakamlara yeniden ulaşmak. %20'nin altına geldiği zaman gündelik hayatımızda zaten birçok alan

0: anda bunu çok daha somut görmüş olacağız.
1: Evet, bülten girişinde aktarmıştık Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasındaki son gelişmeleri. Eski emniyet amiri dahil 25 kişi için gözaltı kararı verildi. Önemli, 17 yıl sonra dikkat çekici gelişmeler oluyor. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör de bizimle birlikte değerlendireceğiz. Evet, bugünkü gerçekten dikkat çeken bir gelişmeydi. Davanın yeniden hareketlendiğini görüyoruz. Bundan sonra nereye evrilecek? Sizi bir dinleyelim. Bugünkü gözaltılar ne anlam ifade ediyor?
2: Evet, şimdi aslında yakın tarihlerde açılmış bir yeni soruşturmadan söz ediyoruz. Dolayısıyla burada yeni durum olarak belki şunu söyleyebiliriz. Şu dakikaya kadar pek çok kuşku olmasına rağmen resmi anlamda, yani bir karar anlamda bir suikast ya da öldürmeden söz edilemiyordu Ayşe. Ama geldiğimiz süreçte anladığımız kadarıyla çok daha farklı delillere ve bu hadisenin gerçekleşmesi dahil devamında onun örtülmesine yönelik bir takım organizasyonlara ve örgütlenmeye işaret ediliyor. O bakımdan yani iki parçalı olarak söyleyebiliriz. Zaten devam eden bir soruşturma ve yargılama süreci var ama diğer yandan buradan ortaya çıkan kararlar kamuoyunu çok fazla tatmin etmedi. Özellikle de aileyi çok tatmin etmiş görünmüyor. Diğer yandan şimdikiyle birlikte iki bahis yine devam ediyor. Bir tanesi bu suikastin kendisi bizatihi, bir de bu suikast sonrasında ortaya çıkan delilleri, şüpheleri vesaireleri gidermek için yapılan örgütlenmeler. Yani bugünkü gözaltıların, yani 29 kişiden oluşan, 25'i yakalandı. Bunların arasında firari ve kayıp olanlar da var. O şekilde ana şeyi bu, mantığı bu. Bundan sonrasında affedersin daha hızlı bir sürecin bizi beklediğine dair adli kaynaklardan da bazı bilgiler aldık. Yani soruşturmanın derinleşmesi, aynı zamanda hızlanması, biraz da hani daha böyle beklenmedik bağlantılara ulaşılması noktasında bir alana doğru gidiyor Ayşe Süberken.
1: Beklenmedik bağlantılar burada, derken?
2: Yani şöyle, şimdiye kadar mesela bu konuyla ilgili ortaya çıkan tabloda, yani bu işin hala suikast olmadığını, işte bir kaza olduğunu falan düşünenler vardı. Şimdi geldiğimiz noktada artık bu tablo bize şunu gösteriyor ki hem orada bir suikast var aslında, hem de o suikast sonrasında bir büyük örtü operasyonu var. Tabii şimdi geriye doğru gittiğimizde bunu konuşmak öyle kolay değil. Çünkü 2009'ları birazdan konuşuruz. 2008-2009 aralığında nasıl bir Türkiye olduğunu da anlatmak gerekiyor. Ama şimdi beklenmedik bağlantı dediğim konu şu. Bu meselenin artık doğrudan planlayıcılarına doğru ilerleyen bir süreç karşımıza çıkabilir.
1: Evet.
2: Asıl konu da elbette orası. Ve gözaltılarında büyük ölçüde askerlerden oluştuğu.
1: Evet, bir virgül koyabilirsek Yazıcıoğlu ailesinin avukatı da Kemal Yavuz telefon bağlantısıyla katıldı. Nasuhi Güngör'ü kestim ama Kemal Bey merhaba, hoş geldiniz haber hattına.
3: Merhaba, hoş bulduk efendim.
1: Evet, nasıl değerlendiriyorsunuz? İlk değerlendirmenizi alalım. Siz zaten başından
3: yani
1: beri aslında.
3: Yani 17 yıl sonra gerçekten ümitlendirici bir haber. Bizim için çok önemli bu, çünkü 17 yıl içerisinde sadece 2011 yılında bir kısmı da bu şahısların içerisinde olmak üzere 7 kişi tutuklanmıştı. Kısa süre bir tutukluluktu. Evet. O günden bugüne bu olayla ilgili herhangi bir tutuklama olmadı. Tutuklamanın mahiyeti de bizim için çok sevindirici. Şöyle ki esas itibariyle olayın planlayıcılarının bir kısmının da içinde olması, daha geriye, olayın daha özüne doğru gidildiği anlamına geliyor. Dosyanın daha net kavrandığı, eylemin nedenli kapsamlı olduğu, kimlerin dahilinin olduğunu ortaya çıkarması bakımından da bunu çok anlamlı buluyorum, listeyi. Ama bununla yetmez. Bizim beklentimiz, taleplerimiz, daha önce verdiğimiz dilekçeler, sunduğumuz veriler, dosyaca toplanan deliller, bunlarla birlikte değerlendirildiğinde çok daha nitelikli bir kapsamlı soruşturmanın, etkin bir soruşturmanın yürütülmekte olduğunu görüyoruz. Hı hı. Ama hemen şunu ifade etmek isterim. Malum bu dosya gizlilik kararı var, kısıtlılık kararı var. Bu karar çerçevesinde bu tür dosyalarla ilgili konuşmak doğru da değil. Ama kamuoyunun bildiği kadarıyla tekrarlamak isterim. Dosyanın mahiyeti itibariyle şu anki tutuklama listesi son derece anlamlı. Çünkü içindeki kişiler, yani gerek pilotlar olsun, gerek Ali Armağan olsun, olayın öncesinde işte helikopter Sivas'tan Çağlayan Cevit'e gelirken

0: Yolda Elbistan Nurhak arasında helikopteri takip eden bir kişi ve örgüt açısından da oldukça önemli bir kişi, FETÖ unsuru olduğu bilinen bir kişi, Hava Kuvvetleri imamıyla da Adil Üksüz'le de 158 kez telefon teması olan bir kişi.
1: Evet.
0: Son derece anlamlı.

0: acilen operasyonlar olması beklentisi içerisindeyiz. Çünkü daha etkili unsurlar var geride kalan. Onlarla birlikte mesela arama kurtarmada bunlar daha çok GPS cihazının sökülmesiyle ilgili kısmı.
1: Evet.
0: Bunun hemen akabinde de işte arama kurtarmayı akamete uğratanlar, onlarla ilgili gelişme bekliyoruz. Daha başka konularda da beklentilerimiz var. Bunlar birlikte değerlendirilmesi gerekir. Helikopter Sivas'tan Çağlayancı'ya gelirken yolda Elbistan-Nurhak arasında helikopteri takip eden bir kişi ve örgüt açısından da oldukça önemli bir kişi, FETÖ unsuru olduğu bilinen bir kişi, Hava Kuvvetleri imamıyla da Adil Öksüz'le de 158 kez telefon teması olan bir kişi.
1: Evet.
0: Son derece anlamlı. Bizim için bunlar yani tutuklama listesinde bulunanlar çok anlamlı. Ama olayın daha da genişletilerek 1, 2, 3 belki daha fazla şekilde devam eden operasyonlar olması beklentisi içerisindeyiz. Çünkü daha etkili unsurlar var geride kalan. Onlarla birlikte mesela arama kurtarmada bunlar daha çok GPS cihazının sökülmesiyle ilgili kısmı.
1: Evet.
0: Bunun hemen akabinde de işte arama kurtarmayı akamete uğratanlar, onlarla ilgili gelişme bekliyoruz. Daha başka konularda da beklentilerimiz var. Bunlar birlikte değerlendirilmesi gerekir. Bizim bu konuda beklentilerimiz yüksek. Soruşturulan kişi sayısı da çok daha yüksek, onu da biliyoruz. Bu çerçeve içerisinde bugünkü gerçekleştirilen operasyon bizi heyecanlandırdı.
1: Evet.
0: Yani 17 yıl sonra kısmen de olsa bize bir rahatlama oluşturdu. Bunu arz etmek isterim, ifade etmek isterim.
1: Kemal Bey, bir verdiğiniz röportajda birkaç sene önce gazeteci İsmail Güneş'in konuşmaları yansıyınca işler değişti dediniz. Bu da zaten bu kaza Kırım ekibinden dört gözaltıyı da bir anlamda açıklıyor. Çünkü orada yani siz yıllardır bunu söylüyorsunuz. Dolayısıyla başsavcılık mütalasına dikkate alındığında şöyle deniyor. Olay günü olay mahallinde uçuş yaptığı tespit edilen askeri jetler, siz buna da temas ettiniz. Çünkü sanırım pilotun kanında karbon monoksit bulunmuştu.
0: Evet.
1: Ve işte helikopterin bulunduğu yerin dışında alakasız yerlerde aramalar. Dolayısıyla yıllar sonra bunlar gün yüzüne çıkıyor mu? Ne dersiniz? Yani
0: evet. Şimdi dosya üzerinde etkili bir dosyayı gizleme, kapatma, delilleri ayrıştırma, farklı davalar açma gibi olgular var. Bunlar bizi çok mutsuz etmişti doğrusu.
1: Evet.
0: Ama şimdi bütün bunları anlamsız gören dosya üzerinde etkin bir soruşturma iradesinin oluştuğunu yargıda görüyoruz. Bu asıl bizi heyecanlandıran, sevindiren bu. Bu yolla da biz sonuç alınabileceği inancındayız. Çünkü dosya kapsamında var olan delillerle hareket ettiğiniz takdirde birçok kişiye somut delillerle, suç delilleriyle ulaşabilme imkanınız var. Bu çerçeve içerisinde olguların tek tek ele alınması gerekiyor. Bunlardan biri de mesela olaydan sonraki delillere, mesela olaydan önceki deliller var. Olay anında gerçekleşen deliller var. Bir de olay sonrası var. Olay sonrasından hareketle olayın sebeplerine ve nasıl gerçekleştirdiğine bakmak gerekiyor. Bu çerçevede bakarsanız İsmail'in konuşmasından bir anda tüm Türkiye'ye hitap eder hale gelmesinden itibaren örgütlü yapı, FETÖ unsurları her yerde ortaya çıkıyor. Çünkü tüm tuşlara bastıklarını görüyoruz. Yani sahada varlar, Ankara'da varlar, yanlış koordinat genelkurmaydan geliyor. Her noktada varlar ve yetmedi, sahaya insan gönderiyorlar. Başka aileye ulaşmak, onları teskin etmek, orada arama kurtarmada etkin olabilecek kişileri etkisiz hale getirmek, onlar işte bulundu geliyor gibi, mesela Kayseri Valisi'nin açıklaması var, kurtarıldı geliyor gibi. Bunlar arama kurtarmada en can alıcı, yani insanların henüz sağ olduğu saatte yapılan manipülasyonlar. Bu manipülasyonlarla çok ciddi mesafe aldı örgüt.
1: Evet.
0: Yani orada bir canlı kişiye ulaşılmış olsa nasıl helikopterin düşürüldüğü,
1: tabii,
0: neden düştüğünü ortaya çıkacaktı. Bu delillerin karartılması için, yani gerçeğin gizlenmesi için bu gerekiyordu. Bu o zaman yapıldı ve etkili oldu. Başarılı, hı-hı, da oldular. Ama bu İsmail'in konuşmaya başlamasıyla oldu. Yani iş temiz bir şekilde halledilmemiş diye örgüt anında harekete geçti. Bütün ahtapotun kolları diyorum hep savunma.

0: sahalarında ahtapotun kolları her biri bir yerden işlev yapmaya başladılar. Evet. Bu şekliyle yürütülen gerçekten etkin bir delil karartma, etkin bir arama kurtarma yakamete uğratma ve en can alıcı saat en az 3 insanın o saatte yaşadığını biliyorum. Evet. Bu insanlara canlı ulaşma, özellikle İsmail'e canlı ulaşma imkanını ortadan kaldırdı. İsmail'in çenesi kırıldı, götürüldü, bir çukura atıldı. Yani İsmail'e yapılan muamele budur. Ve sonrasında herkesin orada ölüp GPS cihazları da söküldükten sonra biliyorsunuz. GPS cihazlarının sökülmemiş olsaydı bize hiç değilse uçuş güzergahı ile ilgili, saatleri ile ilgili, dakikası ile ilgili bir seyir rotası çizecekti. Bu da helikopterin dışarıdan bir etkiyle düşüp düşmediği konusunda somut bir veri verecekti. Bu imkanı da elimizden aldılar. Bunu da yapan örgütlü güç.
1: Bunlar şimdi geri getirilebilir mi Kemal Bey?
0: Şimdi bugün tutuklananlar bununla ilgili.
1: Evet, buyurun. Bütün bu aradığınız, peşine düştüğünüz ve saklanan şeyler, deliller diyelim geri getirilebilecek mi?
0: Evet, yani bunların tamamı aslında dosya kapsamında var.
1: Var.
0: Yani dosya kapsamında eylemin kim, kimler tarafından nasıl yönlendirildiği var. Hava hareketliliği net. Yani bu 2014'te ortaya çıkan Erzurum Dumlu Radar Mevzi Komutanlığı'ndaki veriler sonra da MY modeli dönüyor. Bu model üzerinde değişim dönüşüm yapıldı. Yani bu model üzerinde oynama yapıldı. Bu fake hale, görüntüler fake hale getirildi. Dolayısıyla biz bunları biliyoruz. Şimdi gizlilik olan dosyada bu kadar detay konuşmayı çok doğru bulmuyorum ama yani olayın heyecanıyla da bugünkü bu gelişmeyle de tabii ki bir kısım şeyleri de kamuoyu bunları biliyor zaten. Bilinen şeyleri tekrar etmekten ibaret yaptı.
1: Evet. Kemal Bey bir sormak isterim Nasuhi Güngör'ün de size bir sorusu var mı Nasuhi Bey? Yavaş yavaş Nasuhi Kemal Bey'i de.
2: Var, evet var. Var.
1: Buyursunlar.
2: Kemal Bey çok çok çok teşekkürler. Ben de uzun yıllardır o söylediklerinizi takip ediyorum.
0: Çok sağ olun.
2: Şimdi bu olay sağ olun. Olay yerine sonra sağ olun. O bizim görevimiz evet, elbette. Olay yerine sonradan giden bazı kamu görevlilerinin orada yapıp ettiği eylemlerle ilgili. Yani elbette gizlilik kararı var ama yani orada hani birden fazla hayatını devam ettiren kişi olduğu helikopterde ve onlar tarafından helikopterdekilerin öldürüldüğüne dair de çok iddia konuşuldu. Bu konuda bir şey var mı? Bu yeni durumda bunlarda aydınlatılabilecek mi?
0: Ben bunu söyledim. Başka görüşlerim var ama bunu yani kamuoyunda paylaşmayı çok şey bulmam, etik bulmam. Ama şunu ifade edebilirim. Evet. İsmail'e akıcı bir konuşması var. İsmail'in işte öldükten sonra çenesinin kırıldığına dair Malatya'daki savcılık bir takım deliller üretmeye kalkıştı. Bu arada bu da var yani. Fakat benim asıl üzerinde durduğum şey şu. Biz İsmail'in çenesinin kanamalı kırık olduğu. Dolayısıyla İsmail'in çenesinin canlı bir şekilde kırıldığı yetmedi. İsmail'in bu akıcı konuşmaları, biliyorsunuz İsmail 3,5 saat kadar uzun süreyle çeşitli yani 120 dakikayı aşan telefonda konuşmaları var. Telefonda işte şeyde acil servisle vesaire jandarmayla konuşmaları var. Konuşanlardan biri de bendim. Dolayısıyla İsmail bu konuşmaları bu denli etkili kırık, parçalı kırık halinde çenesi kırılmış bir insanın bu akıcı konuşmayı yapamayacağına dair dosyada rapor da var. Dolayısıyla İsmail'in olaydan sonra çenesini kırılarak gidip telefonun çekmediği aşağıdaki çukura, aşağıdaki çukura kendi imkanlarıyla gitme imkanı da sıfır zaten. Çünkü helikopterde sıkışmış vaziyetteydi İsmail. Bütün bunları bilip İsmail'in kendiliğinden oraya gittiğini kabul etmek mümkün değil. Yok işte bilmem peluşla kaymış vesaire, yok bunlar yani. Öyle değil bu deliller. Bu bakımdan İsmail'in orada gelip etkisiz hale getirildiği şey var. Kaldı ki dosyada hani dosyayı konuşmak istemiyorum ama şahsı takip edin, eks oluncaya kadar bekleyin. Talimatı da var yani.
1: Evet. Var mı Nasuhi Bey ekleyeceğiniz bir soru Kemal Bey'e?
2: Ya şöyle tabii Kemal Bey'in anlattığı manzaranın dehşetine biraz dikkat çekmek istiyorum izniyle. Yani çünkü ortada bakın nasıl bir şey var. Bir zaten belli ki bir suikast planlanmış. Bu suikast istedikleri gibi gelişmemiş. O rahmetli İsmail Güneş'in yaptığı konuşmalar seyri değiştiriyor. Fakat nasıl bir örgüttür ve nasıl maalesef tırnak içinde bir aidiyettir ki bir cinayeti ya da birden fazla cinayeti, suikasti örtmek için aynı anda harekete geçiyorlar, kamuoyunu manipüle ediyorlar, kazanın bulunduğu yeri değil başka alanları aratmak için yönlendirme yapıyorlar. Bir takım cihazları söküyorlar ki oradan artık bir yerlere ulaşılamasın diye. Ya bu çok dehşetengiz bir yapı ve tarih 2009-25 Mart.

0: Mart.
1: Evet. Şimdi evet. Kemal Bey, sizi bırakmadan önce son bir soru sorayım. Sonra Nasuhi Bey'den de bir değerlendirmesini alacağım. Gülefer Hanım ve aile fertleri bu haberin, bu operasyon haberinin gelmesinden sonra konuşma şansınız oldu mu onlarla? Onlar nasıl
2: yani
1: hissediyorlar?
2: Yani arkadaşım Furkan Bey de arıyor. Yani biz sürekli zaten diyalog içerisindeyiz. Şöyle söyleyebilirim. Yani ailenin beklentisi bundan ibaret değil. Yani bunlar bir kısmı. Yani bu arama kurtarmada sadece GPS cihazının sökülmesinin etrafındaki, hava hareketliliğinin etrafındaki olgular. Hava hareketliliğinin etrafında başka olgular var. Arama kurtarmada akamete uğramasında başka olgular var. Eylemin asıl gerçekleşmesiyle ilgili, yani eylemin öncesi yapılan hazırlıklar, eylem anındaki gerçekleştirilen olgular var. Ve sonrası, yani arama kurtarma ile ilgili, delil karartma ile ilgili kısmı. Bu şimdi delil karartma ile ilgili kısmı. Delil karartmanın da bir kısmı ile ilgili. Yani bizim beklentimiz çok daha büyük. Yüksek. Aile anlamında şunu rahat söyleyebilirim. Bizim beklentimiz çok daha yüksek. Biz yani bu operasyonların devam etme beklentisi içerisindeyiz.
1: Pekala. Çok teşekkür ediyorum
2: ben
1: Kemal
2: teşekkür
1: Yavuz.
2: Ediyorum.
1: Sağ olunuz katıldığınız için.
2: Sağ olun.
1: Geniş bir değerlendirme yaptınız vaktinizi.
2: Sağ olasın. Sağ
1: teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet, şimdi Nasuhi Güngör bir kısım, yani aile bu işin daha da derinleşmesini bekliyor, anlaşılan o. Aslında biraz belki kısaca vaktimizin de sonuna geliyoruz ama hani o günleri bir hatırlatmakta fayda var. Dile kolay, aradan 17 yıl geçti. 17 yıl önce doğmuş bir insan mesela şu an bizi dinliyorsa ya da 10 yaşındayken, 15 yaşındayken bu olay olduğunda yani hatırlamasına imkan yok. Ama o zamanlar çok tartışılmıştı. Malum FETÖ'nün çok kuvvetli olduğu dönemlerden bahsediyoruz değil mi?
0: Evet, evet. 2007'den itibaren çok hızlı anlatırım. 2007 seçimleri, seçimler öncesindeki muhtıra, sonrasındaki Cumhurbaşkanlığı krizi, o krizin etkileri, AK Parti'ye yönelik kapatma davasının ucu ucuna tek bir oyla, hani bir oy başka tarafta olsaydı kapatma kararı çıkabilirdi, etkileri. Ya devlet içinde çok büyük sarsıntılar ve senin de altını çizdiğin gibi ben de söyledim. Örgütün, FETÖ denilen yapının en güçlü olduğu zaman yargıda, telekomünikasyonda, hayatın bütün alanlarında ne yazık ki sivil alana kadar birçok yerde gücünü en üst düzeyde kullanabildiği bir dönem. Yerel seçimden de 6 gün önceydi. Yani 31 Mart'ta yine seçim vardı 2009'da. Ve bir de tabii rahmetli Mosun Yazıcıoğlu'nun profilinden de bir iki cümle söz etmek istiyorum. Tabii ki o Ülkücü Hareket'ten gelen köklü bir isim ama aynı zamanda milliyetçi muhafazakar kesimlerde çok sevilen, yani Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrıldığı dönemlerde Büyük Birlik Partisi'ni kuran, yani siyasette hep kendisine bağımsız alanlar açma gayretinde olan bir isimdi. Yani partisinin aldığı oylar seçim sonuçlarından bağımsız olarak bir özgür ağırlığı vardı Mosun Yazıcıoğlu'nun. Hiçbir şey, hele hele bu tür suikast girişimleri, asla bir hedefi tesadüfen seçmez. Tekrar rahmet dileyelim, ailesine tekrar sabırlar dileyelim. Çünkü bu tür dosyalarda hani aileyi gerçekten kalben, hiç olmazsa hani suçlular cezalandırıldı anlamında mutmain kılacak kararlar çıkmazsa onların acısı çok daha fazla devam ediyor. Bu konudaki kararlılık sahiplerine de bence başta Adalet Bakanımıza da, bu konuda atılımda bulunan, girişimde bulunan bütün savcılarımıza da teşekkür edelim. İşleri çok kolay değil, onu da söyleyeyim. Bakalım karşımıza nasıl bir manzara çıkacak.
1: Evet, pekala. Çok teşekkür ediyorum, değerlendirdik Nasuhi Güngör'le.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Bugün yapılan operasyon, aralarında eski emniyet müdürünün, askerlerin olduğu 25 gözaltı kararı var. 17 yıl sonra geldi bu haber ama beklentiler tabii ki daha da derinleşmesi yönünde. Şimdi Siirt'in Şirvan ilçesinin AK Partili belediye başkanı Necat Cellek tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cellek bir süredir İstanbul'da bir hastanede tedavi görüyordu. Akşam saatlerinde durumu ağırlaşan 60 yaşındaki belediye başkanı doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Necat Cellek belediye başkanlığını yaptı. Şirvan'da toprağa verilecek. 2004'ten bu yana Şirvan'da belediye başkanlığı yapan Cellek evli ve 10 çocuk babasıydı. Gözde turistik ilçelerinden Bodrum'da gece yarısı silah sesleri duyuldu. Arkadaşlarıyla bir restoranda oturan 28 yaşındaki genç silahlı saldırıda öldürüldü.
3: Restoranları tek tek gezdi. Aradığı 28 yaşındaki genci bulunca tetiğe bastı. Restorandakiler panikle dışarı kaçtı. Muğla'nın ünlü tatil yöresi Bodrum'da gece yarısı silah sesleri yankılandı. Hedefte Muhammer Bilik vardı. Bilik 3 arkadaşıyla bir restoranda oturuyordu. 28 yaşındaki genç tuvalete gitti.

0: Bittikten sonra yeniden masaya döndü. Bu sırada kimliği bilinmeyen bir kişi bir iki ateş açtı. Ensesinden vurulan genç yere yığıldı. Saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine restorana sağlık ve polis ekipleri geldi. Saldırıya uğrayan Muhammed Bilik'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Gencin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Şüphelinin saldırı öncesi sahildeki diğer restoranlara giderek Muammer Bilik'i aradığı öne sürüldü. Polisin saldırganı yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.
1: Muğla Ortaca'da Devlet Hastanesi'ne yangın çıktı. Yangın nedeniyle panik yaşandı. Ortaca Devlet Hastanesi'nde kazan ve jeneratör dairesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çalışanlar 112'ye ihbarda bulundu. Duman kısa sürede binanın içine yayıldı. Bazı servislerde bulunan hastalar binadan tahliye edildi. İtfaiye ekipleri hızla müdahale edip yangının yayılmasını önledi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kocaeli'nin Kandıra ilçesine karaya oturan kuru yük gemisi için satış kararı alındı. Neredeyse 10 aydır atıl durumda bekleyen gemi açık teklif usulüyle satışa çıkarılacak.
0: Bartın'dan aldığı yükü Ukrayna'ya götürecekti. Kocaeli'nin Kandıra ilçesi açıklarında karaya oturdu. Tanzanya bayraklı o gemi için satış kararı çıktı. Rapid isimli kuru yük gemisi 18 Eylül 2025'te Kandıra açıklarında karaya oturdu. 81 metre uzunluğunda, 11 metre genişliğindeki gemide mahsur kalan yabancı uyruklu 7 mürettebat helikopterle kurtarıldı. Sonrasında gemiden 2135 ton alçı da tahliye edildi. Yaklaşık 10 aydır bölgede karaya oturmuş halde bekleyen gemi için satış ihalesi kararı alındı. 1991 yılında yapılan gemi bulunduğu yerde satışa çıkarılacak. Tahmini satış bedeli 7 milyon 411 bin lira olarak belirlendi. Satış açık teklif usulüyle yapılacak. İhale Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı'nda 27 Temmuz'da düzenlenecek.
1: Şimdi ev sahiplerini yakından ilgilendiren bir haber var sırada. Kira ödemediği için kiracısını evden mahkemeye ya da icra yoluyla tahliye edenler sonrasında birikmiş kira borcunu tahsil etmekle de uğraşıyor. Kiracılar borcu ödememek için farklı yöntemlere başvuruyor. Detaylar Öznür Karslı Çetiner'in haberinde.
2: Şu an benim çocuğum da icralık ödeyemiyor. Kira icrası ödeyemiyor. Her gün avukat arıyor. Çalışmıyor ki çocuk.
3: Tahliyeyi yıllar sonra ediyor. Bu sefer de alacağını tahsil edemiyor. Onun için bu konuda bir yasal düzenleme yapılabilir ama çok sayıda bu tür ev sahibi mağdur var.
4: Kirasını ödemeyen kiracıyı mahkeme ya da icra yoluyla tahliye etmek nispeten daha kolay ve kısa sürüyor. Ancak iş borçlu kiracıyı tahliye etmekle bitmiyor. Kira alacağı olan ev sahibi bu kez de eski kiracının borcunu ödemesinin peşine düşüyor. Kira borcuna icra da gelse ödemeyen, ödeyemeyen çok.
5: Kira borcunu ödemediği için evden çıkarılan kiracı tahliye de olsa eski ev sahibine karşı hala bir sorumluluğu var. Bu da birikmiş kira borcu. Ancak bu eski kiracı maaşını elden alıyorsa, işinden ayrıldıysa ya da üzerine kayıtlı herhangi bir mal varlığı yoksa icra borcunu ödemeyip sizi yani eski ev sahibini istediği kadar bekletebilir.
6: İyi ki mal sahibi değilim. Ben olsam hiç uğraşmam. Yani unutsun ya.
7: Bir tanesine 12 ay kira da alamadı. Alamadı. Hala. Yok. Zaten kiracısı emekliymiş. Emeklinin maaşını haciz konulamıyor.
3: Ben kendim bile rastladım. Kiracım çıktı. Üzerine kayıtlı hiçbir mal varlığı yok. 22 yıldır hala tahsil edemedim. Kirayı ödemediği için tahliye ettim. Tamam. 22 yıldır hala icra takibi devam ediyor.
2: Ödeyemez ki, nasıl ödesin? Zaten ödese ev kirasını öder. Ödeyemediği için de icralı oluyor. İcrayı nasıl ödeyecek?
4: Kira borcu yüzünden tahliye edilen kiracının icra borcunu ödememesinin yasal bir cezası yok.
5: Yani biz o zaman tahliye ettiğimize sevineceğiz. Borcu da unutacağız, birikmiş kira borcu.
3: Tahliye ettikten sonra ister mahkeme kararıyla, icra tazyikiyle, ister kendiliğinden. Geçmişten kalan bir borç varsa, bankada parası, taşınmazı, çalıştığı maaşı varsa onların kanalıyla alabilirsiniz. Hiçbir şey yoksa bir bardak soğuk su içeceğiz.
4: Kiracı geride borç bırakmasın isteniyorsa önlemleri baştan almak önemli. Ancak kiracı çıktı.

0: çıktıktan sonra işinden olursa, elden maaş alırsa, üzerine kayıtlı bir mal varlığını başkasına devrederse bu önlemler de pek işe yaramıyor.
1: Tahliye ettiği zaman kira borcu varsa sizin evden gitti. TC kimlik numarasını almanız gerekir ki gittiği yerdeki Mernis adresine rahat ulaşıp öncelikle takibi kesinleştirebilelim. Maaşına haciz koyacağız. Mal varlığını sorguluyoruz. Eğer mal varlığı yoksa maalesef tahsil etmekte güçlük çekiyoruz.
2: Sırada kişisel verilerin korunması ile ilgili bir haber var. Kayseri'de bir avukat bir finans firmasını kendisine izinsiz SMS attığı gerekçesiyle şikayet etti. Kişisel verileri koruma kurumu o firmaya 1 milyon lira idari para cezası verdi.
3: TC kimlik numaramız, telefon numaralarımız, IP adreslerimiz, ikametgah adreslerimiz, IBAN bilgilerimiz bunların hepsi bir kişisel veridir.
4: Avukat Ahmet Şahin de bundan yola çıktı. Cep telefonuna mesaj göndermeye başlayan tasarruf finansman firmasını şikayet etti.
3: Bir finansman şirketi benim telefon numaram, kişisel verim olan telefon numaramı ele geçiriyor. Hukuka aykırı olmayan bir şekilde ele geçiriyor ve bu telefon numaramı işliyor. SMS tanıtımlarıyla başlıyor sürece, izinsiz SMS atıyor. Fakat bu süreç daha sonra taciz aramalarına dönüşüyor.
4: Avukat Şahin, açık rızasının alınmadığı ve aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmediği gerekçesiyle kişisel verileri koruma kurumuna şikayette bulundu. Finansman şirketi, Şahin'in telefon numarasının başka bir müşteri tarafından sisteme eklendiğini belirtip, tüm verilerinin şikayet üzerine sistemden kalıcı olarak silindiğini savundu. Kişisel Verileri Koruma Kurumu o firmaya 1 milyon lira idari para cezası verdi.
3: Bu durum aslında milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Vatandaşlarımızın da başına böyle bir olay geldiği zaman vakit kaybetmeden Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na şikayet etmelerini tavsiye ederim.
4: Avukat Ahmet Şahin, kişisel veriler üzerinden kişilerin profilinin çıkarılıp bunun reklam ve çeşitli yönlendirmeler için kullanıldığını söyledi.
3: Bu karakter üzerinden bizlere yayın yapabiliyor, mesaj yapabiliyor, reklam yapabiliyor, tanıtım yapabiliyor. Gerektiği takdirde fikirlerimizi, siyasi düşüncelerimizi, sosyal hayattaki eğilimlerimizi etkileyebiliyor.
2: Yol kenarındaki tabelalar sürücüler için rehber niteliğinde. Güvenli bir sürüş için olmazsa olmaz olan tabelalar zaman zaman konulduğu yer itibariyle kafa karışıklığına neden olabiliyor. Tıpkı Ordu'daki bir kavşağa konulan 29 tabela gibi.
5: Burada bir kaos hakim. Çok tabela var. Daha önce de birkaç kere kaza oldu.
4: Bir değil, iki değil, üç değil. Tek bir kavşağa konulan 29 tabela sürücülerin kafasını karıştırdı.
5: İki orada var, orada var, burada var. Yani 30'a yakın tabela var burada.
4: Sürücülerde kafa karışıklığına yol açan yol Ordu'nun Fatsa ilçesinde. İlçeler arası ulaşımın sağlandığı Fatsa-Korgan-Kumru yolu üzerindeki tek bir kavşakta tam 29 tabela var.
5: Fatsa yolundan gelenler normalde buradan girmesi gerekirken kaçırdığı yolu buradan giriyor ama burası ters yön.
4: Tabela çokluğu ve düzensiz yerleşim sürücüleri zorluyor.
6: Misafir olarak gelenler tabelaların yoğunluğundan dolayı bu kavşakta da biraz sıkıntı var. Ondan dolayı yolları karıştırabiliyorlar.
4: Yörede yaşayanlar zaman zaman trafik kazalarının da yaşandığı kavşakta düzenleme yapılmasını istiyor.
5: Buraya daha sade, daha düzenli bir yol yapılmasını istiyoruz.
2: Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir eğlence mekanında yangın çıktı. En az 27 kişi hayatını kaybetti. 60'tan fazla kişi de yaralandı. Sosyal medyadaki görüntüler müşterilerin çığlıklar atarak kaçmaya çalıştığı anları kayıt altına aldı.
4: Barda yangın çıktı. Müşteriler çığlık çığlığa kaçıştı. Olay Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yaşandı.
7: Hazır, hazır.
4: Yangın gece yarısından hemen sonra başladı. Alevler barın çıkış kapısından dışarıya kadar ulaştı. Yangında çok sayıda kişi hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri hızla olay yerine ulaşarak yangını yaklaşık 30 dakikada kontrol altına aldı. Tayland Başbakanı Anutin Chanvirakul facianın ardından olay yerine gitti. Birçok müşterinin yangın başladıktan sonra barın arka tarafına giderek burada sıkıştığını açıkladı. Barın yangın çıkışlarının masalar tarafından kapatıldığı ve yangın çıkışlarının görünür olmadığı belirtildi. Ancak mekanın Nisan ayında denetlendiği ve bu sırada tüm kurallara uyduğunun tespit edildiği de ifade ediliyor.
7: Sahnede şarkı söyleyen arkadaşım önce yanık kokusu aldıklarını, biraz sonra da tavanın alev aldığını gördüklerini söyledi. Tavan ses emici köpük malzemeden yapılmış. Tavandan kopan parçalar yüzünden bazı kişiler yaralandı.
4: Yetkililer yangının klimanın elektrik panosundan çıktığını düşünüyor. Bangkok'ta daha önce de eğlence mekanlarında çıkan yangınlar can kaybına neden olmuş, 2022'de bir gece kulübünde çıkan yangında 13 kişi yaşamını yitirmişti. 2009'un yılbaşında bir başka gece kulübünde çıkan yangında ise 65 kişi hayatını kaybetmişti.
2: Asya Pasifik bölgesinin etkisi altına alan Bavi tayfunu Çin'e ulaştı. Anakaraya varan tayfun nedeniyle 2,4 milyon kişi tahliye edildi. Tayfun birçok ağacı devirdi. Binlerce uçak ve tren seferi de iptal edildi.
4: Doğu Asya'da etkili olan Bavi tayfunu Çin'e ulaştı. Tayfun nedeniyle 2,4 milyon kişi tahliye edildi. Bavi tayfunu Çin'in Zhejiang eyaletine bağlı Taizhou kentinde karaya ulaştı. Kısa süre sonra ise Wenzhou kentinde etkili oldu. Bölgeden 2,4 milyon kişi tahliye edildi. Rüzgarın hızı saatte 117 kilometreye ulaştı. Bazı bölgelerde aşırı yağış görüldü. Tayfun nedeniyle ağaçlar devrildi, toprak kaymaları yaşandı. Ekipler kapanan ve su basan yolları açmak için büyük çaba sarf ediyor. Bavi tayfunu nedeniyle okullar tatil edildi. Açık hava etkinlikleri iptal oldu. Ülke genelinde yaklaşık 1000 uçuşun iptal edildiği de ifade edildi. Ayrıca tren seferlerinde de aksamalar yaşandı. Fransa'nın yüz ölçümü büyüklüğündeki tayfun karaya vardıktan sonra zayıflayarak tropik fırtına seviyesine düşürüldü. Ancak yetkililer Bavi nedeniyle aşırı yağışlara karşı halkı uyardı. Bavi tayfunu Çin'den önce Tayvan, Japonya ve Filipinler'de de etkili oldu. Filipinler tayfun nedeniyle en az 17 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Afetten en az 500,000 Filipinli etkilendi. Tayfunun Tayvan'da 80 santimetre yağış bıraktığı belirtilirken en az 134 kişi tayfun nedeniyle yaralandı.
2: Bu arada Avrupa ülkeleri sıcak hava dalgasının etkisinde Fransa'dan İspanya'ya pek çok ülkede termometreler rekor seviyeleri gördü. Can kayıpları arttı. Rekor sıcaklık seviyeleri orman yangınlarını da tetikledi.
4: Bir yanda kuraklık, bir yanda rekor sıcaklıklar. Avrupa ülkeleri orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Batı Avrupa'da kayıtlardaki en sıcak Haziran ayı yaşanırken, geçen ay dünyada kaydedilen en sıcak 2. Haziran ayı oldu.
7: Aşırı sıcağa uyum sağlamamız gereken bir dönem yaşıyoruz. Bence bu sadece bu yaz için değil, gelecek yıllar için de büyük bir endişe yaratıyor.
4: Belçika, Portekiz, Hollanda ve İngiltere'de sıcaklık rekorları kırıldı. İngiltere'de Mayıs ve Haziran'da 2700'den fazla kişinin aşırı sıcağa bağlı nedenlerle hayatını kaybettiği belirlendi. Almanya, İspanya ve Fransa'da da can kaybı artmaya devam etti.
8: Mümkün olduğunca bulunduğumuz yerlere havalandırmaya çalışıyorum. Su şişelerini serin tutmaya ve çok sıcak olduğunda vantilatörleri çalıştırmaya çalışıyoruz. Tekrarlayan sıcak hava dalgaları ve sıcaklıkların giderek yükselmesi endişe verici.
4: Aşırı sıcaklar Avrupa genelinde orman yangınlarını da tetikledi. Yunanistan'ın Patreli yakınlarındaki ormanlık ve Dede Ağaçili yakınlarındaki Makilik alanda yangın çıktı. Her iki yangına da havadan ve karadan müdahale edilirken Yunanistan İklim Krizi Servisi ülkenin kuzey bölgeleri için turuncu alarm verdi. Galler'in kuzeyinde başlayan orman yangınının ardından acil durum ilan edildi. Fransa ve İspanya'da da on binlerce hektarlık alan küle döndü. Meteorologlar, mevcut koşulların son yılların en uzun süreli sıcak hava dalgalarından birine dönüşebileceğini belirtiyor.
2: Ve Dünya Kupası'nda yarı finaller yarın başlıyor. Turnuvadan son gelişmeler var sırada.
9: ...2026 Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı yarın başlayacak. İlk eşleşmede Fransa ile İspanya finale çıkabilmek için mücadele edecek. 15 Temmuz Çarşamba günü saat 22'de ise İngiltere ile Arjantin karşı karşıya gelecek. Fransa'da İspanya maçının hazırlıkları sürüyor. Antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan La Cruz'a İspanya'dan korktuğumuzu söyleyemem. Yeteneklerimizin farkındayız. İspanya'nın da çok iyi bir kadrosu olduğunu biliyoruz. Amacımız elbette kazanmak. Bu yüzden buna odaklanacağız ifadelerini kullandı. Fransa'da teknik direktör Didier Deschamps İspanya maçında değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Fransa basınında çıkan haberlere göre orta sahada Kone yerine Tchouaméni'nin forma giymesi bekleniyor. Messi yarı finalde oynayacakları İngiltere maçı öncesinde heyecanlı. Kariyerinde ilk kez İngilizlere karşı mücadele edeceği belirtilen yıldız oyuncu, büyük takımlara karşı oynamak her zaman özeldir. İngiltere'ye karşı böyle bir şey hiç yaşamadım. İlk defa oluyor. Bu yüzden özel bir maç olacak şeklinde konuştu. İsviçre'de Arjantin maçında Embolo'ya gösterilen ikinci sarı kartın yankıları sürüyor. Teknik direktör Murat Yakın yaptığı açıklamada bana göre ilk sarı kart gereksizdi. Çünkü rakibe hiçbir şekilde dokunmadı. İkinci olaydaysa Arjantinli oyuncuya sarı kart vermek için hiçbir sebep yoktu. İşte bu yüzden VAR devreye giriyor. Bana göre kesinlikle anlaşılmaz ifadelerini kullandı. 2026 Dünya Kupası'nda veda eden takımlarda ayrılıklar devam ediyor. Bu listeye son olarak Senegal Teknik Direktörü Thiaw eklendi. Senegal Futbol Federasyonu tecrübeli çalıştırıcının görevine son verildiğini açıkladı. 2030 Dünya Kupası'nda yeniden bir format değişikliği olabilir. FIFA Başkanı Infantino turnuvanın 64 takımla düzenlenme ihtimaline dair konuştu. Infantino yaptığı açıklamada, "Bu kesinlikle bu Dünya Kupası'ndan sonra ilgili komitelerde ilgilenecek ve tartışılacak bir konu. Her ulusun Dünya Kupası'na katılma hayalini kurmasına izin verilmeli. Daha küçük ülkelere Dünya Kupası'na katılma şansını vermezseniz gelişmeye devam etme motivasyonları eksik olacaktır." şeklinde konuştu. Amerika Birleşik Devletleri forması giyen Balagun'un Bosna-Hersek maçında gördüğü kırmızı kartın iptalinin yankıları devam ediyor. Bu konuda İngiliz basınından The Times önemli bir iddia ortaya attı. Martini'nin haberine göre bu karar FIFA Disiplin Komitesi'nde istişare edilmedi. Kurul Başkanı El Kamali diğer 17 kurul üyesine danışmadan bu kararı kendisi aldı.
2: Kütahya'da gün boyu araç tamir eden 5 motor ustası mesai sonunda bir araya gelerek bir müzik grubu kurdu. Motor ustaları söyledikleri şarkılarla hem günün yorgunluğunu atıyor hem de sanayi esnafına keyifli anlar yaşatıyor.
4: Gün boyu tamir işleriyle uğraşıyorlar. Geri kalan zamanda ise kurdukları müzik grubuyla gönüllerince şarkı söyleyip eğleniyorlar.
10: İş bitince burada arkadaşlarla buluşuyoruz. Bir ekip kurduk. Müzik yapıyoruz. Elemanlarımızla, arkadaşlarımızla. Güzel, hoşça vakit geçiriyoruz işten sonra.
4: Kimi bağlama ya da ut, kimi de cümbüş veya darbuka çalıyor. Onlar Kütahya'daki sanayi sitesinde çalışan motor ustaları. Beş usta gün boyu tamir işleriyle uğraşıyor. Mesai bittiğinde ise konser salonuna dönüştürdükleri tamirhanede toplanıyorlar. Kurdukları grup sanayiyle gönüllerince şarkı söylüyorlar.
10: Hani iyi ki bu işi öğrenmişiz, böyle bir ekip kurmuşuz. Bütün yorgunluğumuz atıyor, eğleniyoruz. Güzel bir şekilde evimize gidiyoruz.
4: Söyledikleri şarkılarla hem günün yorgunluğunu atıyor hem de sanayi esnafına keyifli anlar yaşatıyorlar.
10: Doğal bir ortamımız olduğu için bu insanlara güzel geliyor, farklı geliyor.
2: Böylece ilk dilimi tamamladık. Saat başında yeniden görüşmek üzere.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Gıda hijyeni tehlikeleri kontrol etmek için gerekli tedbir ve şartlarla bir gıda maddesinin insan tüketimine uygunluğunun sağlanmasıdır. Hijyen, işleme, paketleme, depolama, bina koşulları ve personel gibi gıda işletmelerinin tüm bileşenleri için önemli bir gerekliliktir. Uzmanlar çiğ tavuk ve kırmızı etin pişirmeden önce yıkanmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Yıkama işlemi bakterilerin lavaboya ve etraftaki tezgahlara yayılmasına neden olur.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 29, Bursa yer yer yağmurlu 30 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 35, Muğla 37 derece. Akdeniz'de de gökyüzü güneşli, Antalya 36, Adana 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 29, Trabzon parçalı bulutlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 33, Konya güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 31, Van güneşli 30 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor, Diyarbakır ve Şanlıurfa 42 derece.
1: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün, tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com

0: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor. Serebral palsi onların hayata aktif katılmalarını zorlaştırsa da özel eğitim ve rehabilitasyon sayesinde birçok şeyi başarabilirler.
1: Yürüyebiliriz.
2: Yürütebiliriz.
3: Konuşabiliyoruz.
0: Erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde daha neler neler yapabilirler. Yeter ki desteğinizle zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler.

0: Saatlerimiz 15'e geliyor, haber hattındasınız. Ben Ayşe Süberker. Sıcak bir gelişme var CHP cephesinden. Özgür Özel ve ekibi bugün malumunuz bir araya gelmişti. O toplantı sonrası Zeynel Emre konuştu. Yarın olağanüstü kurultay için sulh hukuk mahkemesine başvuracağız dedi. Olağanüstü kurultay ve çağrı heyeti talep edilecek. Zaten uzun zamandır gündemdeydi ama bugün mecliste bir araya geldi Özgür Özel ve ekibi. Ardından o toplantının ardından Zeynel Emre bir basın toplantısı yaptı ve yarın olağanüstü kurultay için sulh hukuk mahkemesine başvuracağız dedi. En azından buradan bir karar beklediğini de söylemişti Özgür Özel. Çağrı heyeti talep edilecek. Mahir Kılıç'a bir dönelim şimdi, bize son gelişmeleri bir aktarsın. Seni dinleyelim.
1: Evet Ayşe Süverker, dakikalar önce Zeynel Emre açıkladı. Sen de belirttin, yarın sulh hukuk mahkemesine bir başvuru gerçekleştirilecek. Bir çağrı heyeti atanması ve parti olağanüstü kurultaya götürmesi için böyle bir talebi olacak. Özgür Özel cephesinin sadece bu heyetin kayyum olarak nitelendirilemeyeceğini, maaş dahi ödemeyeceğini, sadece partiyi kurultaya götürmekle yetkili olacağını, görevli olacağını söyledi Zeynel Emre. Sadece bu başvurudur, yarın bir başvuru daha yapılacak. PM üyeleri, Özgür Özel'e yakın PM üyeleri istifa ettikten sonra sayı 30'un altına düşmüştü. PM'nin de geçersiz olduğunu iddia etti Özgür Özel cephesi. Bunun tespit edilmesi için de yine sulh hukuk mahkemesine başvuru yapacağını ifade edelim. Yani yarın iki ayrı başvuru olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'de Özgür Özel cephesinde birincisi, partinin 45 gün içerisinde olağanüstü kurultaya götürülmesi için çağrı heyeti talep edilecek. Bir diğer başvurunun amacı ise parti meclisinin düştüğünün tespit edilmesi. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz haftalarda 800'den fazla delegenin imzası genel merkeze teslim edilmişti. Genel merkez tahsis sürecini tamamladı ve bizim edindiğimiz bilgiye göre yeterli geçerli imzanın olmadığı belirtildi. Hatta 100'ün altında kaldığı ifade ediliyor. Dolayısıyla genel merkezden bir adım gelmedi. 11 Temmuz'a kadar süre verilmişti genel merkeze, fakat herhangi bir adım atılmayınca başvurusunu yapmaya karar verdi Özgür Özel cephesi. Bir kez daha ifade edelim, Zeynel Emre açıkladı, sulh hukuk mahkemesine başvuracaklarını ifade etti ve bir 3 kişilik çağrı heyeti atanmasını talep edecekler. Kayyum eleştirilerine de tepki gösterdi Zeynel Emre. Bunun kayyum olmadığını, 3 kişilik heyetin sadece partiyi kurultaya götürmekle görevli olacağını belirtti. Bunun dışında bir maaş ödemesi, görevden alma ya da atama gibi herhangi bir yetkisi olmayacağını belirtti. Aynı zamanda bir diğer başvuru ise parti meclisinin düştüğünün tespit edilmesi için olacak. Dediğim gibi istifalar olmuştu parti meclisinde ve bu istifalar neticesinde 3'te 2'nin altına düştüğü için PM üye sayısı PM'nin geçersiz olduğunu iddia etti Özgür Özel cephesine. Bunu da tespit edilmesi için çalışmalar var. Bir yandan da yeni parti hazırlıkları devam ediyor Zeynel Emre. Bugünkü toplantıda da Özgür Özel'in kurmaylarıyla yaptığı toplantıda da bunun gündeme geldiğini ifade etti. Kritik eşik burada 20 Temmuz'a kadar, yani adli tatile kadar Yargıtay'dan bir karar çıkması bekleniyor. Buna yönelik umutlarını yineledi Zeynel Emre. Böyle bir beklentimiz var dedi. Bir Türkiye bir hukuk devleti ve mutlaka bir karar çıkması gerektiğini kaydetti konuşmasında. Ancak karar çıkmaması halinde de yeni parti için resmen düğmeye basılacak. Öyle ki kısa

0: süre içerisinde İçişleri Bakanlığı kuruluş dilekçesinin de verilmesini bekliyoruz. Dolayısıyla 20 Temmuz'dan sonra hızlı bir partileşme süreci söz konusu olabilir. Fakat burada yine dediğim gibi adli tatile kadar bir bekleyiş söz konusu olacak, ancak hazırlıklar da bir yandan devam ediyor. Yarın Salı burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısı olacak saatler 13.30 gösterdiğinde ve Özgür Özel bir kez daha kürsüye çıkacak. Yine yarın genel merkezde de Kılıçdaroğlu Başkanlığı MYK toplantısı beklediğimizi ifade edelim. MYK'larda, genel merkezdeki MYK'larda özellikle görevden almalar olacak mı olmayacak, bu merak ediyor. Şu ana kadar 43 il başkanı görevden alınmıştı. Yarınki toplantıda da yine bazı MYK üyelerinin bazı il başkanlarının görevden alınabileceği belirtiliyor. Konya, Kocaeli, Ardahan, Rize il başkanlarının isminin geçtiğini ifade edelim. Son bir not, genel merkeze bir değişiklik. Gazetecilerin basın mensubunun yayın yaptığı alanda arkadaki fon değiştirildi. Normalde Türkiye'nin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi ve Özgür Özel döneminde bu fon kullanılmıştı. O fon değişti. Bugün yeni fonda ise Türkiye'nin kurucu partisi Cumhuriyet Halk Partisi ifadesi yer alıyor. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel merkezi dönüşüyle birlikte değişiklikler ve düzenlemeler devam ediyor Ayşe Süperker.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz. CHP'den hukuki bir adım geldi. Mahir Kılıç detayları aktardı. Şimdi Serkan Şimşek Beştepe'de bizi bekliyor. Emre Aytekin de Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün önünde. Ama Serkan'la başlayacağız. Zira bugün kabine, değil mi Serkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Gündemde hangi maddeler var, seni dinleyelim.
2: Ayşe Süperker, kabine toplantısı önümüzdeki yaklaşık yarım saat içinde 15.30 sularında başlamasını bekliyoruz. Kuşkusuz bu toplantının en sıcak gündemi NATO Liderler Zirvesi'nin yansımaları olacak, hatırlanacaktır. Geçtiğimiz hafta tarihi zirve Ankara'da Beştepe'de düzenlenmişti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve kapsamında hem bazı baş başa hem heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmişti. İşte bu görüşmelerin yansımaları, tüm bu temas trafiği kabinede ele alınmış olacak. Özellikle temas trafiği demişken ABD Başkanı Donald Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameralar karşısında hem F-35 savaş uçağı tedarikinde hem de katsa yaptırımların kalkması konusunda oldukça olumlu mesajları vardı. Özellikle Trump'ın doğrudan katsa yaptırımlarını kesinlikle kaldırıyoruz şeklinde bir açıklaması vardı. İşte tüm bu gelişmeler çerçevesinde kabine toplantısında bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine üyeleriyle bu zirvenin yansımalarını ele alacak. Ama tabii ki gündem bununla sınırlı değil. Özellikle dış politikada Orta Doğu'daki son gelişmeler de masaya yatırılacak. ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı çerçevesindeki gerilim yeniden tırmanmıştı. Bu gerilimin tırmanması sebebiyle de bu noktada aslında yıllardır bu tarz olaylarda ara bulucuların rolü de bir kez daha gündeme gelmiş oldu. Türkiye bu anlamda oldukça önem taşıyor. Dolayısıyla bugün Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplantısında da bir kez daha Hürmüz Boğazı çerçevesinde Orta Doğu'daki son gelişmeler masaya yatırılacak. İç politikaya dair bir gündem de var elbette. Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ele alınacak. Aynı zamanda meclis tatile girmeden önce yapılacak yasal düzenlemeler çerçevesinde ve terörsüz Türkiye süreciyle ilgili sahadan alınan istihbari raporlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabine toplantısında değerlendirilmiş olacak. Dediğim gibi önümüzdeki saat diliminde, yani yaklaşık yarım saat 40 dakika içinde bu toplantının başlamasını bekliyoruz ve kabine toplantısının ardından da her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam saatlerinde kameralar karşısına geçecek ve toplantının ayrıntılarını kamuoyuyla paylaşacak.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz. Serkan Şimşek aktardı Cumhurbaşkanlığından. Şimdi Emre Aytekin de bizi bekliyor. Çünkü bu Çankaya Belediyesi'ne yönelik soruşturmada cumartesi günü gözaltına alınan belediye başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında olduğu 30 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. İfadeler tamamlandı mı? Nedir son durum? Emre Aytekin, seni dinleyelim.
3: Ayşe Süperker, 30 kişinin ifade işlemi henüz başlamadı. Akşam saatlerinde ya da yarın ifadelerinin alınması bekleniyor Çankaya Belediyesi'ne yönelik. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı cumartesi günü bir soruşturma kapsamında operasyon başlatmıştı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri cumartesi saat 5 sıralarında belediye binasına giderek bir arama ve el koyma faaliyeti yürütmüştü ve yaklaşık 5 saatlik bir faaliyetin ardından da çok sayıda dosyaya, dijital materyale el koyulmuştu. Tabii 36 şüpheliden bahsediyoruz. Soruşturma kapsamında 36 şüpheli bulunuyor. Bunlardan aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de olduğu 30 kişi şu anda gözaltında. Önce sağlık kontrolünden geçirildi şüpheliler. Daha sonra da emniyete getirildi. Ancak dediğimiz gibi henüz ifade işlemi başlamadı. Şüpheliler hakkındaki suçlamaya bir hatırlatalım. Onu da kısaca bir hatırlatmış olalım. Suç örgütü kurmak, örgüte üye olmak, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından yürütülüyor bu soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Dediğimiz gibi şu ana kadar 30 şüpheli gözaltına alındı. Üst düzey belediye yöneticileri, bürokratları ve Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Cangüner de aralarında. Şüphelilerin emniyetteki işlemi sürüyor ancak ifade işlemi başlamadı. Bugün akşam saatlerinde ya da yarın bu ifade işleminin başlamasını bekliyoruz ve buradaki ifade işleminin tamamlanmasıyla birlikte de şüpheliler adliyeye sevk edilecek.
1: Pekala, teşekkürler Emre Aytekin aktardı Emniyet Müdürlüğü'nün önünden. Tutuklanmasının ardından Gazi Osman Paşa Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hakan Bahçetepe ile 8 sanığın yargılandığı dava başladı. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Hakan Bahçetepe, Aziz İhsan Aktaş ve Baki Aydöner'in de aralarında bulunduğu 9 sanık katıldı. Taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Sanıkların kimlik tespitinin sanık savunmalarına geçildi. Görevden uzaklaştırılan Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe hakkında haksız mal edinme, kara para aklama ve rüşvet alma suçlamaları var. Hakkında 24 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Ve Adana'da ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına çok sayıda ekip müdahale ediyor. Yangın Feke ilçesine bağlı Belenköy mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Alevleri ve dumanı fark edenler yetkililere ihbarda bulundu. Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için yoğun çaba harcıyor. Şarkıcı Haluk Levent ve kurucusu olduğu Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürüyor. Masak raporu ve dijital verilerden elde edilen önemli bulgular soruşturma dosyasına girdi. Dernek üyelerinin para trafiği ve Haluk Levent'in asistanıyla yazışmalarının detaylarına gelin bir bakalım.
4: Maaşlarla toplanan paralarla ne yapıldı? Dernek, Haluk Levent'in borçlarına kefil mi oldu? Ünlü şarkıcı çevresinden para toplamak için mide kanseriyim yalanını mı uydurdu? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu soruların yanıtını arıyor.
5: 6 Şubat depremlerinde öne çıkan Ahbap Derneği ile ilgili soruşturma bir süre önce başladı. İddiaya göre Ahbap Derneği'ne yapılan yardımlar farklı kişilerin hesaplarına aktarıldı.
4: Soruşturma dosyasına giren Masak raporunda çarpıcı detaylara ulaşıldı. Öncelikle Ahbap Derneği çevresinde olanların para trafiği incelendi. Bazı kişilerin gelirleriyle uyumsuz milyarlık para hareketi tespit edildi. Örneğin şüphelilerden biri kayıtlara göre müzisyendi ve son bildirilen aylık geliri yaklaşık 20 bin liraydı. Oysa 2020-2024 yılları arasında hesabına 779 milyon lira para girişi olmuş, hesaptan 671 milyon lira para çıkmıştı.
5: Masak raporunda Ahbap Derneği ve yöneticilerinin yoğun para trafiğinin olmasının dikkat çekici olduğu ifade edildi.
4: Başsavcılığın açıklamasına göre Haluk Levent asistanına ait şahsi hesabı kullanıyordu. O hesaba Ahbap Derneği'nden yaklaşık 120 milyon lira para akışı olduğu belirlendi. Yine ünlü şarkıcı tarafından kullanılan dernek kurucularından Alper Çelik'in hesaplarından 6 yıl içinde 990 milyon lira yasal bahis oynandığı tespit edildi. Bahisleri kendi hesaplarını kullanmayan Haluk Levent'in oynadığı değerlendirildi. Haluk Levent'in bir gayrimenkul alımı için farklı tutarlarda toplam 3 milyon dolarlık 3 senet düzenlediği öne sürüldü. Dikkat çeken nokta senetlerde Haluk Levent'in borçlu, Ahbap Derneği'nin ise iptal edilemez şekilde kefil olarak yer almasıydı.
6: Sayısız yardım konserleriyle birleşmiş.
4: Asistan Yeliz Kaya'nın mesajları da soruşturma dosyasına girdi. Haluk Levent asistanına bazı kişilere mide kanseri olduğuna ve para aradığına dair haber yaymasını söylemişti. Bir mesajda da Haluk Levent asistanına bana ağlayarak mesaj at, Uğur'a dinleteceğim yazmıştı. Bunun duygu sömürüsü yapmak için olduğu ileri sürüldü. Aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu şüphelilere Emniyet Müdürlüğü'nde tüm iddialar tek tek sorulacak.
1: Bu arada terör örgütü FETÖ'ye yönelik Türkiye genelinde geniş çaplı operasyon başlatıldı. Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının koordinasyonundaki operasyonda 968 şüpheli için gözaltı kararı verildi.
4: FETÖ yapılanmasına karşı 81 ilde düğmeye basıldı. 968 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Adalet ve İçişleri Bakanlığı

0: Kaynaklarının koordinasyonunda Cumhuriyet Başsavcılıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıkları, FETÖ'ye yönelik 81 ilde 968 şüpheliyi kapsayan geniş çaplı operasyon başlattı. Operasyon kapsamında örgütün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi ve bağlantılı unsurlarının çökertilmesi hedef alındı. Operasyonun ağırlık merkezini Ankara, İstanbul ve İzmir oluşturdu. Operasyona dair Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ortak açıklama yaptı. Açıklamada 15 Temmuz'dan bu yana FETÖ'ye karşı yürütülen mücadelenin aynı kararlılık ve hassasiyetle devam ettiği vurgulandı. Milletin iradesine, devletin bekasına ve hukuk düzenine yönelik tehditlere karşı mücadelenin tavizsiz sürdürüleceği ifade edildi.
1: Bu arada FETÖ'nün kriptolu iletişim ağı Bylog içerisindeki ID numaralarının örgüt içindeki önem ve kıdem sırasını gösterdiği ortaya çıktı. Güvenlik kaynakları 215 bini aşkın Bylog numarası olduğunu belirledi.
0: Terör örgütü üyeleri bu defa kod isimlerini değil numaraları kullandı. Numara sırasının hiyerarşik yapıyı temsil ettiği belirlendi. FETÖ'nün iletişim ağı Bylog'da örgüt üyelerinin kendilerine verilen numaralarla kimliklendirildiği ortaya çıktı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre birden başlayan ID numaraları kişilerin örgüt içindeki önem ve kıdem sırasını gösteriyordu. Yapılan çalışmalarda toplam ID sayısının 215 bini aştığı tespit edildi. Uygulamanın başlarında örgütün sözde üst düzey yöneticileri ve önemli isimleri yer aldı. İlk 100 ID arasında yer alan isimlerden birinin MIT'in kumpas davasında da yargılanan tutuklu eski emniyet müdürü Erol Demirhan olduğu belirlendi. Demirhan'ın Bylog'da 27 numaralı ID'yi kullandığı ortaya çıktı. FETÖ'cü eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Oğuz Kiremitçi ise 28 numaralı ID'ye sahipti. Ayrıca Hrant Dink suikastı davasının sanıklarından biri olan Serkan Şahan da Bylog'da 40 numaralı ID ile dikkat çekti. 43 numaralı ID'ye sahip olan isim ise Cengiz Özkan. Rus Büyükelçi Karlov suikastının planlayıcısı Cemal Karaatan'ın bağlı olduğu bu kişinin de numaralar sisteminde başlarda yer aldığı tespit edildi.
1: Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırını başlatmasıyla birlikte piyasalar yine reaksiyon verdi. Altın yeniden düşüşe geçti. Dolarda ve Euro'da rekorlar var. İrem Şimşek'e şimdi bir döneceğiz. Kapalı Çarşı'dan bize piyasalardaki son durumu aktaracak. Seni dinleyelim.
2: Evet Ayşe Süberker, haftanın ilk iş günü şu anda Kapalı Çarşı'dayız. Altın bu haftaya düşüşle başladı. ABD ve İran arasında geçtiğimiz ay imzalanan ateşkes anlaşmasıyla bölgede barışın sağlanması ve piyasada da biraz durulması aslında bekleniyordu. Fakat bu haftada da altın düşüşle başladı. Şimdi burada seyircimizi Mehmet Selman Bektaş ekranlarınıza getiriyor. En çok merak edilen vatandaş tarafından gram altına bakalım. Gram altın geçtiğimiz hafta 6200'leri görmüştü. Şu anda alış 6081 lira, satış 6150. Dediğim gibi 6200'lerden yaklaşık 100 liralık bir düşüş görüyoruz. Çeyrek altında alış 9930. Satışta 10.044, çeyrekte de aynı şekilde geçen hafta 10.100 bandındaydı. Yine 100 liralık yaklaşık bir düşüş görüyoruz çeyrek altında da. Aynı şekilde yarım alışı 19.877, satışı 20.007. Tam altında da alış 39.467 lira, satış 39.769 lira. Geçtiğimiz hafta 40.000 bandındaydı. Onda da yoğun bir düşüş görüyoruz. Sadece altında değil aslında, ABD ve İran arasında tekrardan bir gerilim başladı, tekrardan tırmandı. Hürmüz Boğazı'nda da enerji sevkiyatına ilişkin endişeler var. Çünkü hafta sonu İran yönetimi Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını açıkladı. Ardından Trump tarafından da Hürmüz Boğazı'nın kapatılmadığı açıklaması geldi. Tabii bölgede bu şekilde gerginliğin artmasıyla birlikte Brent petrol fiyatlarında da tekrardan bir düşüş başladı. Biz geçtiğimiz haftalarda buradan yayın yaparken altındaki hareketliliği anlatırken Brent petrolün de düştüğünden bahsetmiştik. Bu hafta Brent petrol tekrardan yükselmeye başladı. Yaklaşık %4'lük bir yükselişle 79 dolar oldu. Tabii altının haftalardır bir yükselip bir düşmesi vatandaşa da artık güvenli liman değil mi altın soru.

0: kutusunu oluşturuyor açıkçası. Tekrardan da fiyatların altını çizelim. Gram altında yaklaşık 200 liralık bir azalma var. Alış 6.083 lira, satış 6.153 lira. Geçtiğimiz hafta 6.200'dü, 6.200'lerden buraya kadar düştü. Haftaya büyük bir düşüş ve kayıpla başladı. Altın düşerken bir yandan da dolarda da yükseliş görüyoruz. Dolarda 47 TL'ye kadar yükseldi. Aylık yaklaşık 1-1,5 liralık bir yükseliş görüyorduk zaten. Ama özetle altın düştü, dolar yükseldi, Brent petrolde de aynı şekilde yükseliş var. Gümüşü de gösterelim seyircilerimize. Altın gibi düşüş var. Alışı 89 liradan, satışı da 92,95'ten görünüyor piyasada. Şimdi geçtiğimiz haftalarda ateşkesten sonra altın kısa süreli bir yükselişteydi. Sonra tekrardan düştü. Bu haftada tekrardan düşmeye devam ediyor. Küresel piyasalarda yatırımcıların gözü bir yandan ABD, İran taraflardan gelecek açıklamalarda, bir yandan da Fed'in Temmuz faiz kararı açıklamasında gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz.
1: Peki, yani teşekkürler İrem Şimşek Kapalı Çarşı'dan aktardı. Şimdi Amerikan Başkanı Trump'tan da açıklamalar yine arka arkaya gelmeye başlıyor. Trump diyor ki Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz. İran'ın hiçbir şeyi yok. Hürmüz'ü 50 yıl boyunca biz koruduk ve para almadık. Bundan sonra biz koruyacağız ve parasını da alacağız dedi. Hürmüz Boğazı'nı kastediyor malumunuz. Peki son dönemde Hürmüz'de neler oldu? Gelin bir hatırlayalım. Malum 7 Temmuz NATO zirvesi Ankara'da düzenlenirken en az...

0: biliriz. Hakeza 7'sinde Trump bu saldırı emrini verdiği zaman NATO zirvesinde kendisine de sorulmuştu. Bu ateşkesin bittiği anlamına mı geliyor demişti. Çok ilginç bir soru deyip kısmen öyle demişti. Şimdi 11 Temmuz'a geldiğimizde İran'dan açıklama var. Amerikan saldırılarında 17 kişinin hayatını kaybettiği yönünde ve 12 Temmuz'da İran Hürmüz Boğazı'nı ikinci bir duyuruya kadar kapattığını duyurdu. Şimdi açık mı, kapalı mı? Tabii kafalarda da o soru var. CENTCOM son operasyonda yaklaşık 140 askeri hedefin vurulduğunu da bildirdi. Bu haritada da zaten görüyorsunuz vurulan bölgeler kırmızıyla işaretlenmiş vaziyette ve İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Kalibaf da tek taraflı anlaşmalar dönemi sona erdi dedi. Bu çok önemli çünkü diğer yanda Umman'la ortak bir mekanizma kurmaya çalışıyordu İran Hürmüz Boğazı'ndaki seyri sefer serbestliğine dair ve tabii ki oradaki ticari gemilerin güvenli bir şekilde geçebilmesi için. Ama Trump dedi ki hop boğazı ele geçiriyoruz biz dedi. Biz koruyorduk zaten dedi 50 yıldır Hürmüz Boğazı'nı. Şimdi de korumaya devam edeceğiz ama bunun için parasını alacağız dedi. İran'ın hiçbir şeyi yok dedi. Bir anlaşmamız vardı ama İran bunları bozdu dedi. Ve yine tekrar aynı hakaretamiz cümlelerini tekrarladı. İranlılar kötü bir insan grubu dedi Trump. Yani işler yine gerildi. Şimdi Amerika'nın NATO daimi temsilcisi Whitaker Türkiye'ye olası F-35 satışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bu konuda müzakerelerin sürdüğünü belirten temsilci satışın mümkün olduğunu savundu.
1: ABD'den Türkiye'ye F-35 uçaklarının satışının gerçekleşmesi mümkün. Açıklama ABD'nin NATO daimi temsilcisi Büyükelçi Matt Whitaker'dan geldi. Whitaker CNN'e yaptığı açıklamada Türkiye'ye F-35 satışını değerlendirdi. ABD'de üretilen F-35 uçaklarının teknik bilgilerinin Rusya'nın eline geçmesi konusunda Kongre'nin endişelerini anladığını belirtti. Ancak bu uçakların satışına ilişkin anlaşmanın mümkün olduğunu söyledi.
2: Would expect that the United States of America doesn't want our most sophisticated fighter jet to be tested against Russia's air defense system.
1: Whitaker, anlaşma sağlansa bile uçak
2: The United States of America doesn't want our most sophisticated fighter jet to be tested against Russia's air defense system.
1: Whitaker, anlaşma sağlansa bile uçakların teslim sürecinin zaman alacağını belirtti. Türkiye programa geri kabul edilse ve yasalardaki tüm şartları yerine getirse bile bu uçaklar yarın teslim edilmeyecektir dedi. Whitaker, Türk ordusunu çok kabiliyetli ve Batı ile entegre bir NATO müttefiki olarak nitelendirirken, iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Ancak satış sürecinin önünde önemli hukuki ve siyasi engeller bulunuyor. ABD Kongresi, Türkiye'ye uyguladığı kasa yaptırımlarıyla, Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemine sahip olduğu sürece F-35 programına dönüşünü yasaklayan düzenlemeyi yürürlükte tutuyor.
0: Ve 71 yaşında hayatını kaybeden Amerikalı senatör Lindsey Graham'ın ölüm nedeni açıklandı. Spekülasyonlara yol açan ölümün aort diseksiyonundan kaynaklandığı belirtildi.
1: Senatör Graham'ın ölüm nedeni açıklandı. Ön bulgulara göre aort diseksiyonu nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Spekülasyonlara neden olan ölüme ilişkin Adli Tıp Kurumu'nun ön bulguları paylaşıldı. Ölümün kalpten çıkan ana atar damarda meydana gelen iç duvar yırtılmasından kaynaklandığı belirtildi. Axios muhabiri Barak Ravitz ise Graham'ın ölümünden hemen önce kendisine yaptığı açıklamada senatörün İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik bir girişim için temel atmaya hazırlandığını öne sürdü. Aralarında aşırı sağcı aktivist Laura Loomer'ın da bulunduğu bazı sosyal medya kullanıcıları Graham'ın öldürülmüş olabileceğini iddia etmişti. İsrail'e verdiği güçlü destekle tanınan ve Gazze'ye saldırıları açık biçimde savunan Graham, birçok kez ABD'nin İsrail'e askeri ve diplomatik desteğinin artırılması çağrısında bulunmuştu. Ölümünün ardından taziye mesajı yayımlanan İsrail Başbakanı Netanyahu son paylaşımında "Seni şimdiden özledim dostum" notunu düştü. Senator Lindsey Graham, thank you. ABD Başkanı Trump da NBC News'a verdiği röportajda yakın arkadaşı Graham'in ABD'de oy kullanma ve seçmen kaydı süreçlerine yönelik daha sıkı düzenlemeler getirilmesini öneren yasayla ilgili çalışmalarından bahsetti. Onun ölümü Amerika'yı kurtarma yasası için büyük bir darbe oldu dedi. Trump, Graham'le sık sık görüştüğünü, ölümünden birkaç saat önce de telefonda

0: söz konusu yasa hakkında konuştuklarını belirtti. Graham'den boşalan koltuk içinse benim beğendiğim birisi var ancak şu an size kim olduğunu söylemeyeceğim çünkü çok erken dedi. Senato'da 2003'ten bu yana görev yapan 71 yaşındaki Graham ölümünden bir gün önce Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret ederek devlet başkanı Volodymyr Zelenski ile görüşmüştü.
1: Ve Amerika Temsilciler Meclisi üyesi Ro Khanna'nın İsrail'i yerleşimciler tarafından alıkonulması tartışma yarattı. İsrail ordusu ve Başbakan Netanyahu askerlerin Khanna'nın alıkonulmasına yardım ettiği iddialarını reddetti. Demokrat Partili siyasetçi ise askerlere ve yerleşimcilere soruşturma açılmasını istedi.
0: ABD'li Temsilciler Meclisi üyesi Ro Khanna'nın Batı Şeria'da alıkonulması hem ABD hem İsrail'de geniş yankı buldu. İsrail Başbakanı Netanyahu olaydan suça sürüklenmiş reşit olmayan gençleri sorumlu tuttu. Demokrat Parti Temsilciler Meclisi üyesi Ro Khanna Batı Şeria'da yolunun kesildiğini ve alıkonulduğunu açıklamıştı. İsrail ordusu olaya ilişkin bir açıklama yayınladı. Askerlerin bölgede giderek hızlı bir şekilde yolu açtığını savunan İsrail ordusu, askerlerin Ro Khanna'nın alıkonulmasına yardım ettiğini kabul etmedi. ABD'de yayınlanan Meet the Press programına katılan İsrail Başbakanı Netanyahu ise, olaydan 150 kadar suça sürüklenmiş genci sorumlu tuttu. Bu kişilerin adalet önünde hesap vereceğini savundu. İsrail'in Washington Büyükelçisi de, Khanna'nın işgal altındaki Batı Şeria ziyaretiyle ilgili Büyükelçiliğe önceden bilgi vermediğini öne sürdü. İsrail yetkililerin açıklamalarını reddeden Ro Khanna, İsrail ordusundan yapılan açıklamanın da yalan olduğunu söyledi.
2: You had these settlers brandishing M4s, kicking the tires of our van, laughing at us, mocking at us, videotaping us. We were detained for about 20 minutes, fearful of our lives. Then the IDF comes, four soldiers, they tell our translator that they're on the side of the settlers. They further detain us and block us in.
0: Khanna, İsrail'den yerleşimcilere ve askerlere karşı soruşturma açılmasını da talep etti. Demokrat Partili siyasetçinin 2028 yılında başkan adayı olması bekleniyor.
1: Evet, şimdi konuşacağız. Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli? Malumunuz 2024 ile 25 yılları arasında emeklilik dilekçelerini verenlerin arasında yani bu bir yıl içerisinde %31 oranında bir fark çıkmıştı. Bu da çok konuşulmuştu o zamanlar. Şimdi 26-27 arasında ne zaman dilekçe verilmeli? Ahmet Kıvanç'a soracağız. Başlayalım isterseniz. Neler aktarırsınız?
3: Merhabalar, iyi yayınlar. Evet, senin de dediğin gibi gerçekten 2024'ten 25'e geçerken çok büyük fark olmuştu. %31 oranda bir fark ortaya çıkmıştı. Hatta o EYT'nin çıktığı dönemde de 2022'den 2023'üne geçerken de %17'lik bir fark ortaya çıkmıştı. Bu sene için bu kadar yüksek bir fark olmayacak ama yine de ortaya çıkacak fark önemsiz de diyemeyiz. Şimdilik Ayşe, bugün için görünen tablo emeklilik dilekçesini 2026 yılında vermek daha avantajlı olacakmış gibi görünüyor 2027 yılında verenlere göre. Ama dediğim gibi bu henüz erken. Enflasyonun yıl sonuna doğru işte düşüşünü devam ettirmesi halinde, bu düşüşün şu anda %32 yıllık enflasyon, bunun düşmeye devam etmesi halinde 2026 yılında dilekçe vermek avantajlı. Ama enflasyon yüksek çıkarsa 2026 yılı enflasyonu, o zaman 2027 yılında dilekçe vermek avantajlı olacak. Bu fark neden kaynaklanıyor Ayşe? İstersen onu kısaca bir anlatayım. Şimdi SSK ve Bağkur emekli aylıklarını hatırlarsan bu yılın Ocak ayında %12.19 oranında, Temmuz ayında %17.76 oranında bir artış yapıldı. Bu da %32.1 anlamına geliyor. Toplam artış %32.1 olduğu anlamına geliyor. Emeklilik dilekçesini 2026 yılında verenler bu Ocak ve Temmuz'daki zamlardan faydalanacaklar. Ama 2027 yılında dilekçeyi verenler bu yılın Ocak ve Temmuz'undaki bu toplam %32.1'lik zamdan faydalanmayacaklar. Onlara 2026 yılının enflasyonu artı 2026 yılının büyüme oranının %30'u oranında bir bu ikisinin toplamından oluşan bir katsayı uygulanacak. Bu da şu anlama geliyor. Yıllık enflasyon 2026 yılı enflasyonu %31 oranında çıkarsa emeklilik dilekçesini bu yıl ya da gelecek yıl vermenin bir farkı yok. Ama yıllık enflasyon %31'in ne kadar altına düşerse bu 2026 yılında dilekçe vermek avantajlı olacak. %31'in üzerine çıkarsa yıllık enflasyon bu kez 2027 yılında dilekçe vermek avantajlı olacak. Niye %31? Bir puanlık fark da büyümeden kaynaklı olacak. Yaklaşık %3 oranında bir büyüme olacak. Bunun %30'da yaklaşık bir puana denk geliyor. Dolayısıyla geriye bizim için önemli olan enflasyon. Enflasyon, yıllık enflasyon %31'in altında çıkarsa 2026 yılında dilekçe vermek avantajlı olacak. %31'in üzerinde çıkarsa 2027'de dilekçe vermek avantajlı olacak. Peki tahminler ne diyor dersen, Merkez Bankası'nın en son enflasyon raporunun açıklandığı gün işte Merkez Bankası Başkanı 2026 için %26'lık bir enflasyon tahmininde bulundu. IMF'nin tahmini %28.6 Ayşe. Ayrıca Merkez Bankası'nın piyasa katılımcılarıyla yaptığı anket var. Orada da yine %29.14'lük bir sonuç ortaya çıkıyor. Yani bu enflasyon tahminlerine baktığımız zaman emeklilik dilekçesini 2026 yılında verenlerin %2 ile %5 oranında daha yüksek maaşla emekli aylığı, emeklilik yaşamına başlayacakları görünüyor. Şu an için görünen tablo bu. %2 olsa bile küçük bir rakam mı? Değil. Yani emekli aylığı örneğin 40 bin lira olan bir kişi için %2 rakamı aylık işte 800 liraya karşılık geliyor. Hmm. Ve bu fark ömür boyu alınacak emekli aylığını etkileyecek. Her yıl ömür boyu her ay bugün için 800 lira olan fark ilerleyen yıllarda daha da artacak. Ama tabii şimdi de altını çizeyim. Yani eğer acelesi yoksa, emekli olmak için kişinin acelesi yoksa biraz beklesinler. Ekim-Kasım ayının enflasyon oranları ortaya çıksın. Enflasyon gerçekten tahmin edildiği gibi düşüyor mu? Düşüyorsa emeklilik dilekçesini 2026 yılında vermek avantajlı olacak karşı.
1: Evet, siz yazınızda da zaten ifade ettiniz yani yıl ortasındaki enflasyonla yıl sonundaki enflasyonun hani kendini pek tutturmaması açısından beklemenin önemli olduğunu söylüyorsunuz. Yani eğer %31'in altında gelirse 2026'da bu dilekçeyi vermek mantıklı. Eğer %31'in üzerinde gelirse de 2027 diyorsunuz ama tabii bu Eylül-Ekim'i beklemeleri gerektiğini de yineliyorsunuz değil mi? Doğru anladım herhalde.
3: İyi olur. Evet.
1: Pekala.
3: Evet, doğru anladınız. İyi olur. Yani Eylül-Ekim enflasyon oranlarının açıklanması, Ekim hatta mümkünse Kasım ayı enflasyonu da beklenebilir. Hı hı. O zaman daha böyle kesine yakın bir sonuç elde edilebilir. Bir de enflasyonun yanı sıra şuna da dikkat etmek gerekiyor. Kıdem tazminatı konusu da önemli. Evet. Şimdi brüt ücreti yüksek olan kişiler açısından kıdem tazminatını tavandan ödeniyor biliyorsun ve kıdem tazminatı tavan da 6 ayda bir memur maaş kassasına bağlı olarak artırılıyor. Dolayısıyla son çalıştığı iş yerinde 15-20 yıllık çalışması olan bir kişi örneğin kıdem tazminat tavanındaki artışla %10'luk bir artış olacak yıl sonunda yaklaşık olarak. Bu kıdem tazminatındaki %10'luk artış mı önemli yoksa emekli aylığındaki %2'lik artış mı önemli? Bunun da hesabını kişi kendisi yapabilir. Ama mesela son iş yerindeki çalışması 10-15 yıl değil de işte 2 yıl, 1 yıl olan bir kişi açısından kıdem tazminatı çok önemli değildir. O sadece emekli aylığındaki farka odaklanabilir. Dolayısıyla biraz karar vermek için acele etmeyip hesap kitap yapmak gerekiyor. Bu son olarak da şunu söylemek istiyorum. Bu emeklilik dilekçe tarihine göre emekli aylığındaki fark sadece SSK, Bağkurlar ve bir de ilk defa 2008 yılından sonra memuriyete başlayan 4C'liler için söz konusu. Emekli sandığına tabi olanlar açısından böyle bir fark söz konusu değil. Onlar için yani 5434 sayılı kanuna tabi olan memurlar açısından dilekçe tarihi önem taşımıyor.
1: Pekala, çok teşekkür ediyoruz Ahmet Kıvanç. Daha birkaç ay var en azından son kararı vermek için emekliler açısından. Tabii ki enflasyonu da takip edeceğiz. Verdiğiniz bilgiler için sağ olun. Şimdi devam edelim İstanbul Kartal'da. Çünkü sahilde aylardır aynı noktada duran karavanlar kamusal alan tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Çevre sakinleri karavanlar nedeniyle sahil hattını ve araç otoparklarını kullanamamaktan şikayetçi. Peki karavancılar işgalci mi, misafir mi, vatandaş ne istiyor, karavancı ne diyor? Habertürk muhabiri Gizem Türemen ve kameraman Özgür Balaban tartışmanın yaşandığı alanlara gitti, taraflara mikrofon uzattı.
4: Çok rahatsızım. Karavanlardan dolayı park edecek hiçbir yer yok.
5: Buraya karavan park edemez diye bir tabela yok. Karavancının da bir hakkı var.
6: Araç park yeri burası, karavan park yeri
7: değil. Senin değil ki burası. Sen niye çekiyorsun buraya?
6: Ya başka çekeceğimiz yer yok. Ne yapalım yani?
8: Karavancılarla çevre sakinleri yine karşı karşıya. Bu kez konu park yeri tartışması.
9: Buradan kovuyorlar. Evimizin önüne koyamıyoruz. Yan caddeye koyamıyoruz. Yani ne yapacağız biz bunu?
8: Pandemiden bu yana sayıları giderek artan karavanlar özellikle sahil kenarlarına park ediyor. Ancak uzun süreli ve düzensiz parklanmalar çevre sakinlerinin tepkisine yol açıyor.
10: Burası Kartal sahilinde bir cep otoparkı, İspark'ın ücretsiz park alanı. Ancak parkın başından sonuna kadar, üstelik de günün 24 saati karavanlarla dolu olduğunu görüyorsunuz. İşte çevre sakinlerinin şikayetçi olduğu konu da tam olarak bu. Biz geldiğimiz zaman aracımızı park edecek yer bulamıyoruz diyorlar. Sahil hattının gelişi güzel park edilmiş karavanlarla işgal edildiğini söylüyorlar.
9: Biz öyle işgalci falan değiliz.
7: 7 gün 24 saat buradalar. Karavanlardan yer bulamıyoruz.
11: Ya kaldırıma çıkarmak zorunda kalıyoruz arabayı. Ya dışarıya park etmek zorunda kalıyoruz. Kazalar yapıyoruz. Ceza yiyoruz. Kadıköy'den buraya kadar her yer karavanla dolu.
9: Arabamı koymuyorum, karavanımı koyuyorum. Karavanda kalıyorum.
7: Şikayetlerde de bulunduk biz. Geldiler büyük şehirden. Hatta yazı yapıştırdılar üzerlerine. Hepsini hani işgal ediyorsunuz. İşte 15 gün süre içerisinde burayı terk edin diye. Gibi hala hepsi duruyor.
6: 2 senedir ben karavanlarda yaşıyorum. Daha önce biraz ilerideydik. Orada belediye bildirim yaptı işte kaldırın diye. Kaldırdım, ben buraya geldim. Oradan mesela alıyorum, buraya götürüyorum. Şimdi buradan mesela yarın olduğu zaman oraya götüreceğim. Oradan buraya, buradan oraya gidip geliyoruz yani.
10: Kartal sahilinde deniz manzarasından çok karavan manzarası var. Sahil hattındaki tüm cep otoparkları karavanlarla dolu. Üstelik buraya sadece birkaç kilometre uzaklıkta Maltepe'de karavan park alanları var. Ancak karavancılar o alanlara park etmiyor. Daha doğrusu park edemediklerini söylüyor.
9: Maltepe'deki karavan parkı aradım. Orada 2 çeşit işletme varmış. Belediyenin yeri 3 yıldır full. Yanındaki hemen özel yer aylık 45 bin lira kira istiyorlar.
6: 500-600 bin lira, hatta 1 milyona kadar çıkıyor fiyat.
10: Yıllık.
6: Yıllık. Bir de senelik istiyorlar bunu. Yani peşin para istiyorlar.
8: Karavancılar kalıcı çözüm için yer tahsisi bekliyor.
9: Alan tahsis edin kardeşim. Yani bunu ürettiriyorsunuz, vergilerini alıyorsunuz. Satışını yaptırıyorsunuz. Her şey oldu bitti. Şimdi günümüze geldik. Ondan sonra orası ceza. Buradan gidin. Oraya getirmeyin. Nasıl yapalım?
6: Yer gösterirse, uygun fiyat olursa herkes gider. Ama öyle 500 bin lira, 700 bin lira, 1 milyon. Yani bir karavancı adam veremez.
1: Ve bugün Türkiye'nin bir kısmı için yağış beklentisi var. Güneydoğu'da ise termometreler 40 derecenin üzerine çıkabilir. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öster'le konuşacağız. Yağış beklentisi hangi bölgelerde? İstersen onunla bir başlayalım Hüseyin.
12: Merhaba Ayşe. Yağış beklentisi Marmara, Karadeniz gibi kuzey bölgelerde. Aynı zamanda gece sıcaklıkları da bu sayede bu yağışlarla biraz düşebilir. Bu gece ve yarın sabah İstanbul çevresinde yerel olarak yağmasını bekliyoruz. Yani bazı ilçelerde yine yağmuru göremeyebiliriz. İhtimal olarak yüksek olmasını beklediğimiz yerler Avrupa yakası, Avrupa yakasının kuzey ilçeleri. Bir de Anadolu yakasının kuzey ilçeleri. Yani Bakırköy'de, Eminönü'nde, Beşiktaş Beyoğlu'nda fazla yağmur görmeyi beklemiyoruz açıkçası. Ama sabahla öğlen arası, şu an ekranlara gelen haritada da görebileceğiz. Taralı alanlardaki miktar kadar, Cuma'ya kadar aslında toplamda yağış bekliyoruz. Bunlar İstanbul'daki pek de fazla hayatı etkileyecek bir yağmur değil. Ama bulutluluk, kapalılık şehir hayatındaki o şehirdeki ısı adasını kırarak bir ferahlık yaşatıyor insana gerçekten gölge alanlarda. Ve esintili rüzgarlı bir hava var. Yarın deniz üzerinde olacaksak 60-70 kilometreye deniz üzerinde. 40 kilometrelere de ilçelerde, ilçeler arasında rüzgarın sürati ulaşabilir. Deniz üzerinde işimiz varsa yarına dikkat diyoruz. Akdeniz'in iç kesimlerinde de zaman zaman yağışlar var ama kıyılar gerçekten tabiri caizse ateş gibi olmaya başladı. İzmir, Kuşadası arası 40 derece, Antalya 36, Adana 37 derecelerde seyrediyor. Güneydoğu Anadolu'da da gündüz sıcaklıkları 42-41 derecelere, Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa çevresinde yükseliyor. İç Anadolu'da da bu hafta yağmursuz ve güneşli bir gün, bir hafta. Başkent Ankara'da 33-35'leri görebiliriz. Sıcak biraz bastıracak bir Perşembe, Cuma diyelim Ayşe. Ama Marmara'da gördüğünüz şu yağışlı alanlarda, Karadeniz'de özellikle daha serin, daha ferah bir hafta geçirmeyi bekliyoruz.
1: Pekala. Teşekkür ediyoruz Hüseyin Öztel aktardıkların için. Sağ olasın. Şimdi liselere geçiş sistemi tercih başvuruları bugün itibariyle başladı. Adaylar merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak. Tercih işlemleri 27 Temmuz'a kadar sürecek.
0: E-okul sistemi üzerinden 3 grupta tercih yapılabilecek. Süreç 27 Temmuz'a kadar devam edecek. LGS'de tercih heyecanı başladı. Adaylar merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak. Merkezi sınavlı öğrenci alan okullara toplam 198.899 öğrenci yerleştirilecek. En çok kontenjan Anadolu liselerine ayrıldı. Merkezi sınav puanıyla yerleştirme, sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okullarıyla mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Öğrenciler sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek. Yerel yerleştirme işlemleri ise il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerince belirlenen okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanı ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı esas alınarak gerçekleştirilecek. Lise tercih işlemleri 27 Temmuz saat 17'ye kadar sürecek. İlk yerleştirme sonuçlarının ardından okul değiştirmek isteyen veya herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için LGS 1. nakil tercih dönemi 5-7 Ağustos'ta başlayacak. 2. nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak.
1: Söyleyeceğiniz kelimeyi bir türlü hatırlayamıyor, okuduğunuz paragrafı birkaç kez okumak zorunda kalıyor ya da evden çıkınca kapıyı kilitleyip kilitlemediğinizden emin olamıyor musunuz? Uzmanlara göre bu şikayetler beyin sisi olarak adlandırılan bilişsel yakınmaların habercisi olabilir. Bilimsel araştırmalar da dikkat çekici sonuçları ortaya koyuyor. Gelin detaylarına Buse Deviren'in haberinden bir bakalım.
13: Paragrafları okuyoruz. Birkaç kere okumamız gerekiyor. Başında ne dediğini unutuyoruz. Bugün bile unuttuk TC kimliği evde yani. Öyle.
14: Bir alışverişe giderken özellikle çıktığım şunu alacağım diye ve almadan geldiğim çok oluyor.
15: Ya da mesela böyle arkadaş ortamındasınız, muhabbet ediyorsunuz. Diyorsun ki bir sonraki ben bir şey söyleyeceğim diyorsun. Sonra diyorsun ki ya ben ne söyleyeceğimi unuttum.
16: Çok oluyor.
15: Oluyor mu?
16: Çok oluyor.
17: Pek çok kişi benzer şikayetlerle hastanelerin nöroloji polikliniklerine başvuruyor.
18: Halk genel olarak şöyle ifade ediyor bize gelen hastalarımız. Eskiden çok berrak düşünürdüm, zihnim çok rahattı. Şimdi sanki beynimde bir perde var gibi, bir sis var gibi diye ifade ediyorlar.
19: Annem marketten bir şey al diyor. Her şey alıyorsun, al dediği şey almadan çıkıyorsun.
20: Mesela bir özel bir şeyimi bir yere koyduğumda bunu kesinlikle unutmayacağım deyip de en çok unuttuğum şeylerden biri o. İsim unutuyorum.
17: Yapılan araştırmalara göre COVID sonrasında bu durumu yaşayanların sayısında artış var. Son araştırma kadınlarda bu yakınmaların daha sık görüldüğünü ortaya koydu.
18: 40'tan fazla çalışma ve 25 binden fazla hastanın dahil edildiği bir derleme. %30'a varan oranda uzamış COVID semptomlarının arasında beyin sisi var.
15: COVID'den sonra unutkanlık sizde de arttı mı?
21: Evet, çok.
22: Bazen gittikten sonra, arabayı park ettikten sonra acaba kapattım mı diye bunu şey yapabiliyor insan, bir şüpheye düşebiliyor yani.
18: Dünya Sağlık Örgütü en az hastalığın akut dönemi geçtikten sonra en az 2 aydır devam eden şikayetler olarak adlandırdı. Beyin sisi de bunlardan bir tanesi olarak özellikle hastaların ifade ettiği bir şekilde karşımıza çıktığı için araştırmalar bu alana yoğunlaştı.
17: Nöroloji uzmanı Bedia Samancı 2023 ve 2025 yıllarında beyin sisiyle ilgili yaptıkları araştırmada benzer bulgulara rastladıklarının altını çizdi.
18: Beyin sisi olan gruba baktığımız zaman diğer gruplara göre beyindeki ilgili dikkatle, konsantrasyonla, hafızayla alakalı bölgelerde küçülmeler, kopukluklar saptadık.
19: Covid sonrası unutkanlık bence de insanların çoğunda oluyor. Arkadaşlarımla mesela bir şey anlatırken biri araya giriyor. Ben de söyleyeceğim tamamen unutuyorum. Diyorum tamam aklıma gelince söyleyeceğim.
2: Sosyal hayatta sohbet esnasında hangi cümleyi kuracağınızı hatırlamakta zorlanıyor ya da evden çıktıktan sonra kapıyı kilitleyip kilitlememe konusunda ikileme düşüyor olabilirsiniz. İşte bu duruma beyin sisi deniyor. Yapılan araştırmalara göre ise bu durum Covid'den sonra giderek arttı. Peki bunun önüne nasıl geçilebilir?
18: Bunun beyin sisi olduğunu düşünüyorsak ve kişinin günlük yaşamını, akademik hayatını, iş hayatını, sosyal ilişkilerini etkiliyorsa o zaman bilişsel rehabilitasyon olabilir, dikkat artırıcı egzersizler olabilir, ekran süresinin azaltılması, fiziksel egzersiz gibi durumlar, işte uykunun düzenlenmesi gibi şeyleri öneriyoruz mutlaka.
1: Ve Dünya Kupası'nda artık gözler yanı yarı finale çevrildi. Dünya Kupası ilk yarı final maçı yarın. Gördüğünüz gibi saat 22'de Fransa ve İspanya arasında yapılacak. İngiltere ve Arjantin'in de karşı karşıya geleceği Dünya Kupası yarı final maçı çarşamba günü saat 22'de oynanacak. 2026 Dünya Kupası malumunuz devam ediyor ama FIFA'dan da açıklamalar var. Şimdiden yeni bir hazırlık sürecine girmiş gibi duruyorlar. FIFA Başkanı Infantino 2030 yılında düzenlenecek olan Dünya Kupası'nda ülke sayısını 64'e çıkarmak istediklerini söyledi.
16: FIFA Başkanı Gianni Infantino Dünya Kupası'nın olası format değişikliği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Infantino, İsviçre merkezi Blue Sport'a yaptığı açıklamada turnuvanın 48 takımla düzenlenmesinin doğru bir karar olduğunu vurguladı.
21: 48 takım kararı %100 doğruydu. Bu formatta büyük bir başarı elde edildi. Her takım yüksek seviyede oynadı. Her kıtadan takımlar gol attı ve en az bir puan kazandı. 10 Afrika takımından 9'u eleme aşamasına ulaştı. Son Dünya Kupası'nda Afrika'dan sadece 5 takım vardı. Bu, tüm takımları dahil etmenin, onlara bu katılım fırsatını vermenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.
16: Infantino, 2030 Dünya Kupası'nın 64 takımda düzenlenme ihtimaline dair de sorulan soruya yanıt verdi. Infantino, yaptığı açıklamada bunun tartışmaya açık bir konu olduğunu belirtti.
21: Bu kesinlikle bu Dünya Kupası'ndan sonra ilgili komitelerde incelenecek ve tartışılacak bir konu. Bir Dünya Kupası düzenlerken sadece Avrupa ve Güney Amerika için değil, aslında tüm dünya için düzenlemek önemlidir. Her ulusun Dünya Kupası'na katılma hayalini kurmasına izin verilmeli. Takımların kalitesinin son derece yüksek olduğunu ve tüm dünyada giderek daha da yükseldiğini görebilirsiniz. Daha küçük ülkelere Dünya Kupası'na katılma şansı vermezseniz, gelişmeye devam etme motivasyonları eksik olacaktır.
1: A milli kadın voleybol takımının 2026 Milletler Ligi finallerindeki rakibi Kanada oldu. Türkiye, Kanada'yı elemesi halinde Amerika ile Çin eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.
23: A milli kadın voleybol takımının 2026 Milletler Ligi finallerindeki rakibi Kanada oldu. Üçüncü hafta maçlarının ardından normal sezonu 9 galibiyet ve 25 puanla 4. sırada tamamlayan Ay Yıldızlı ekip, çeyrek finalde 8 galibiyet ve 24 puanla 5. basamakta yer alan Kanada ile eşleşti. Baş antrenör Daniele Santarelli yönetimindeki Ay Yıldızlı ekibin çeyrek finaldeki rakibi Kanada'nın baş antrenörlüğünü 2017 ile 2022 yıllarında A milli kadın voleybol takımını çalıştıran Giovanni Guiletti yapıyor. Çin'in Macao özel idari bölgesinde 22-23 Temmuz tarihlerinde yapılacak çeyrek final mücadelesinde Türkiye, Kanada'yı elemesi halinde Amerika ile Çin eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak. Viyenel final etabının diğer çeyrek final eşleşmeleri ise Amerika-Çin, İtalya-Hollanda ve Brezilya-Japonya oldu. Çin, normal sezonu ilk 8'in dışında tamamlamasına rağmen ev sahibi kontenjanıyla çeyrek finalde mücadele etme hakkını elde etti. Öte yandan normal sezonu son sırada tamamlayan Bulgaristan, Viyana'ya veda etti.
1: Ve milli sporcumuz Mete Gazoz Dünya Kupası'nda bir kez daha altın madalya kazandı. İtalya'da düzenlenen organizasyonda Mete Gazoz, klasik yay erkekler kategorisi finalinde İtalyan Mauro Nespoli ile karşılaştı. Mete Gazoz baştan sona üstün götürdüğü maçta rakibine de şans tanımadı. Nespoli'yi 6-0 mağlup eden Gazoz altın madalyanın sahibi oldu. Ve sırada haftanın kültür sanat ajandası var.

Yalın Bir Büyülü Gece konser serisiyle İzmir'de müzikseverlerle buluşuyor. Eşsiz sahne performansı ve geniş repertuarıyla 2024'ten bugüne turnede olan sanatçı 17 Temmuz'da Bornova Aşık Veysel açık hava sahnesinde sahne alıyor.

0: resmen kuşlar gibi.
1: Alternatif rock müziğin sevilen gruplarından Pinhani hayranlarıyla buluşuyor. Sahne performansları ve şarkı sözleriyle büyük beğeni toplayan müzik grubu 17 Temmuz'da Holy Stone Performance Hall Antalya'da sahne alacak.
0: Mümkün inanmak zor değil, hikayem senle başlardı, senle devam etsin.
2: Ben de seni kendime düşman ilan ediyorum. Tanrı'nın seninle işi bitti.
1: 18. yüzyılda Viyana'da yaşayan efsane besteciler Wolfgang Amadeus Mozart'la Antonio Salieri'nin çatışmasını ele alan Amadeus yeniden sahneleniyor. Yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu'nun yaptığı oyunun başrollerini ise Selçuk Yöntem, Tansu Biçer ve Dilan Çiçek Deniz üstleniyor. Tiyatro 15 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde.
3: Selam Bey'in kalbi gibi bir şey.
1: Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ölümsüz eseri Saatleri Ayarlama Enstitüsü Serkan Keskin'in yorumuyla tiyatro sahnesindeki yolculuğunu sürdürüyor. Yönetmenliğini Serdar Biliş'in yaptığı oyun sinema ve tiyatronun iç içe geçtiği çağdaş bir uyarlamayla sahneleniyor. Tiyatro 15 Temmuz'da Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda sahneleniyor.
3: Durup dururken birdenbire nasıl kavradı bütün varlığım? Halbuki sevinç delisi olmam lazım günleri yaşıyorum.
4: Sen de mi şamansın lan?
5: Haşa. Elhamdülillah ben muhasebeci.
6: Talep olması gerek.
1: Yıldıray Şahinler'in yönettiği Alevli Günler sahneye taşınıyor. Çocukluk arkadaşı olan üç adamın hikayesini konu alan oyunun başrollerini Levent Ülgen, Güven Kıraç ve Erkan Can paylaşıyor. Tiyatro 15 Temmuz'da Özgürlük Parkı Amfitiyatro'da izleyiciyle buluşuyor.
5: Hangi Hasan?
1: Yaz Göğü'nün O Güzel Adası sergisi iki sanatçıyı bir araya getiriyor. Yıldız Mora'nın 1950'lerin başında Büyükada'da çektiği fotoğraflar insanların gündelik yaşamını belgeselci gibi gözlemliyor. Şahin Kaygun'un fotoğrafları ise görüntüyü kaydeden bir araçtan öte katmanlara ve yeniden kurmaya açık bir yüzey olarak ele alıyor. Seçki 18 Eylül'e kadar Büyükada Splendid Palace'ta ziyarete açık.
7: Bu haberle ikinci dilimi de tamamladık. Saat başında yeniden görüşmek üzere.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 29, Bursa yer yer yağmurlu 30 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 35, Muğla 37 derece. Akdeniz'de de gökyüzü güneşli, Antalya 36, Adana 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 29, Trabzon parçalı bulutlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 33, Konya güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 31, Van güneşli 30 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor, Diyarbakır ve Şanlıurfa 42 derece.
1: CHP'de ihraç sırası

0: kimlerde? Kurultay takvimi ne oldu? Bu hafta yeni parti başvurusu yapılıyor mu? Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma nasıl yankılandı? Son bilgiler neler? Sena Alkan soruyor. Gazeteciler Can Özçelik, Ferhat Murat, Gürkan Zengin ve Merve Şebnem Oruç, Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca ve kamuoyu araştırmacısı Kemal Özkiraz yanıtlıyor. Açık ve net. Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Türkiye'de 2023 yılında 715 su baskını ve sel yaşandı. Bu sayı 2024'te özellikle ülkemizin güney bölgelerinde yaşanan büyük su baskınlarıyla 800'ü geçti. Büyük maddi hasar veren su baskınlarının çoğu şehirlerde, kalabalık nüfusların yaşadığı merkezi ilçelerde yaşandı. Batıdaki metropoller, Karadeniz sahilleri ve Anadolu'daki şehirler şehir selleri yaşamaya devam ediyor. Geçmiş yılların kayıtlarına bakılarak hazırlanan su basman seviyeleri en azından yeni yapılacak binalarda uygulanarak su baskını hasarı azaltılabilir. Can kayıpları yaşanan büyük seller Türkiye'de bir gelenek gibi her yıl tekrar etmeyebilir. Gelecek yıllarda sağanak yağışların orta ve zayıf kuvvette yağışlara göre daha sık görüleceği öngörülüyor. Sel uyarılarının halka daha yaygın ulaştırılması, yağmur suyu biriktiren çatı uygulamaları ve suyu caddeye vermemek gibi önlemlerle kayıplar azaltılabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

Saatlerimiz 16'ya geliyor. Haber hattındasınız. Ben Ayşe Süberker. Orta Doğu'da tansiyon yükselirken Amerikan Başkanı Trump'tan açıklamalar geldi peş peşe. Trump, Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz ve İran'ın hiçbir şeyi yok dedi. Amerikan Fox News kanalına konuşan Trump'ın gündeminde yine Hürmüz Boğazı vardı. İran'ın elinde hiçbir şey kalmadığını savunan Trump, Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz dedi. İran'ın anlaşmayı bozduğunu öne süren Trump, biz Hürmüz Boğazı'nın koruyucusu olacağız ve boğazı koruyacağız.

0: kurmak için para alacağız dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai de mutabakatın kriz sürecine girdiğini söyledi. Amerika yükümlülüklerini ihlal ettiği sürece biz de mutabakatı uygulamayacağız dedi. Amerika'nın İran'a yönelik son saldırı dalgasının tamamlandığını duyurmasının ardından bugün Bender Abbas ve Keşm Adası yakınlarında yeniden patlama sesleri duyulmuş. Körfez ülkelerinde de sirenler çalmıştı. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre Özgür Özel'in meclisteki kurmaylarıyla yaptığı toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Çağrı heyetiyle partinin kurultaya gitmesi için yarın mahkemeye başvuracaklarını duyurdu.
1: Anayasa Mahkemesi kararlarının, geçmiş YSK kararlarının açık olduğunu, yeterli imzan olağanüstü kurultay için toplandığında yapılmasının zararlı olduğunu, bu kapsamda da olağanüstü kurultay içinde yeterli imzayı fazlasıyla topladık ve tebliğ ettik. Bu sürelerin de aşıldığını görüyoruz. Bu nedenle de makul sürenin, yasal sürenin tebliğden itibaren geçtiğini gördüğümüz için yarın itibariyle Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yapacağız. Orada gereği yapılmadığında ne yapılacağı açık Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yapılıyor. Ve burada da kurultay yapmak için bir çağrı heyeti oluşturulması isteniyor. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuruyorsunuz. 3 kişilik bir çağrı heyeti sadece kurultay yapmak üzere bir görev yapıyor. Maaş dışında hiçbir ödeme yapamıyor, hiçbir işlemde bulunamıyor. Ne görevden alma, ne atama, ne başka hiçbir şey yapamıyor. Sadece partiyi kurultaya götürüyor. Ve bu maksatla da başvurumuzu yarın itibariyle yapacağız.
0: Evet, NATO zirvesi sebebiyle meclis kapanmıştı. Çalışmalarına yeniden başladı. Bu sefer gözler terörsüz Türkiye sürecinde ve onu takip edecek olan bu çerçeve yasada. Son gelişmeleri alacağız. Habertürk editörü Mahir Kılıç'tan seni dinleyelim. Neler bekliyoruz bu hafta?
2: Ataşe Süperker, temas refin yoğun olması bekleniyor bu hafta. Senin de ifade ettiğin gibi özellikle DEM Parti heyetinin, Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan oluşan heyetin bu hafta kritik temasları olacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile çarşamba günü görüşme gerçekleştirmeleri bekleniyor. Bu görüşmelerinde bir numaralı gündemi hiç şüphesiz terörist Türkiye süreci kapsamında çıkarılacak olan çerçeve yasa, bunun detaylarının konuşulmasını bekliyoruz. Tamamen PKK'ların dönüşünü düzenleyen bir yasa olacak ve 7-8 maddeden oluşacağı ifade ediliyor. Bu kapsamda uzun sürede devam eden temaslar, görüşmeler vardı. Bazıları basına açık, bazıları basına kapalı. Bu hafta dediğim gibi iki kritik isimle Mithat Sancar ve Pervin Buldan görüşmelerini gerçekleştirecek. Biri Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, diğeri ise AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala. Bu görüşmeler tamamen andıktan sonra heyetin bir kez daha İmralı'ya gitmesini ve Öcalan'la görüşmesini bekliyoruz. Bir sonraki haftada kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması yönünde bir beklenti söz konusu. Öyle ki hedef meclis kapanmadan bu teklifin yasalaşması ve yaz aylarında belki de dönüşlerin sağlanması da burada kritik eşiğinde silah bırakma olduğunu ifade edelim. Yine devlete ilgili kurumları tarafından da bu sürecin detaylı bir şekilde görüşüleceğini, konuşulacağını ve takip edileceğini belirtebiliriz. Tabi siyasetin en önemli gündem maddelerinden bir tanesi belki de başında geliyor diyebiliriz söz konusu çerçeve. Bugün DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit mecliste kameraların karşısına geçti ve bir açıklama yaptı. O açıklamasında ana gündem maddesi çerçeve yasaydı. Peki Koçyiğit neler söyledi, hangi mesajları verdi? Dilerseniz onu da kendisinden dinleyelim.
3: 11 Temmuz 2025 tarihi aslında sadece silahların sembolik olarak imha edilmesi değil, yeni bir dönemin kapısını aralayan tarihi bir gündü. Bugün neyi bekliyoruz sorusunu hep beraber sormamız gerekmiyor mu? Komisyonun ortaya koyduğu tespit ve öneriler hepimizin ortak tespitleri ve önerileri olduğuna göre o zaman hızlı bir şekilde yasallaşması için de adım atmak ve yasama faaliyetlerine, o raporun yasama faaliyetine dönüşmesini de sağlamak gerekiyor. Geçiş hukuku perspektifiyle hazırlanacak çerçeve yasa herhangi bir kategorik ayrım gözetmeden kapsayıcı ve bütünlüklü bir anlayışla ele alınmalıdır. Barış yalnızca silahların susması değildir. Barış, hukukun güçlenmesi, demokrasinin derinleşmesi ve toplumun tamamının eşit yurttaşlık temelinde geleceğe güvenle bakabilmesidir. Meclis tatile girmeden önce geçiş hukuku perspektifiyle hazırlanmış bütünlüklü ve kapsayıcı bir çerçeve yasa çıkarılmalıdır.
0: Büyük Birlik Partisi kurucu genel

0: Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopter kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 29 şüpheliden 25'i gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek dosyanın aydınlatılması için eş güdüm içinde çalışmaların sürdüğünü ifade etti.
1: Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 30 adrese yapılan operasyonda 25 şüpheli yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmaya dair gelişmeyi duyurdu. Yazıcıoğlu soruşturmasının milletin vicdanında derin yer edinmiş, yıllardır aydınlatılması beklenen dosyaların başında geldiğini vurguladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 12 Haziran'da dosyayı Kahramanmaraş'tan devralmıştı. Savcılık soruşturma kapsamında delil ve ifadeleri yeniden incelemeye aldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü soruşturma kapsamında silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmakla tasarlayarak kasten adam öldürme suçlarını işledikleri değerlendirilen 29 şüpheliyi tespit etti. Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Adana, Antalya, Çanakkale, Bursa, Isparta ve Afyonkarahisar'da bulunan 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 25 şüpheli yakalandı, 2 şüphelinin cezaevinde, 2 şüphelinin yurt dışında bulunduğu belirlendi. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında halen Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli olan ve emekliye ayrılan isimler de bulunuyor. Ayrıca sivil kaza kırım ekibinden 4 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, dosyanın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların sürdüğüne dikkat çekti.
2: Bu dosyanın tüm yönleriyle aydınlatılması, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluluğu bulunan herkesin hukuk önünde hesap vermesi için yargı makamlarımızla kolluk kuvvetlerimiz güçlü bir koordinasyon ve eşgüdüm içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. Soruşturmanın geldiği bu önemli aşamada titiz çalışmaları dolayısıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüze ve operasyonda görev alan tüm emniyet mensuplarımıza teşekkür ediyorum.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından da soruşturmaya dair açıklama yapıldı. Olay yerine seçilerek gönderilen askeri kaza kırım ekibinin sivil ekiple birlikte hareket ederek cihazları söktüğünün değerlendirildiği kaydedildi. Başsavcılık söz konusu kişilerin Fethullahçı silahlı terör örgütü faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme suçunu işlediklerine yönelik kuvvetli şüphenin varlığını gösteren somut delillerin tespit edildiğini de paylaştı.
0: Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada Haluk Levent dahil 21 kişi gözaltında. Suçlamalar ne? Ne noktadayız? Bize Buse Deviren anlatacak. Seni dinleyelim.
3: Evet, dün bu operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirdi. Şimdi ise İstanbul Emniyeti'nde 21 kişi gözaltında. Ahbap Derneği'nin kurucusu olan Haluk Levent'te gözaltına alınan isimler arasında yine şüphelilerden bir tanesi de şu anda tutuklu. Yeliz isminde bir kişi Oşile Belediyesi'nde düzenlenen operasyonda gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Kim peki Yeliz? Haluk Levent'in asistanı olarak geçiyor. Çok fazla suçlama var. Ayrıca tabii ki bu şüphe unsuruyla başlanıldı ve MASA'nın hazırladığı raporla da aslında kuvvetli delillerle birlikte oluşturulmuş bir rapor var. Peki deliller ne söylüyor bizlere? Öncelikle Haluk Levent'in Ahbap Derneği'ne yapılan yardımlardan 990 milyon lira tutarında bir rakamla bahis oynadığı, bunun 390 milyonunun kaybettiği yine bu raporlar içerisinde yer alıyor. Asistanı olan Yeliz'e ise yine kendi hesabı gibi Yeliz'in hesabını kullanıyor. Haluk Levent kendi hesabını hiçbir zaman kullanmıyor. İddialar bu yönde. Yeliz'in hesabına ise 120 milyon lira bir para akışı var. Aslında tüm detaylar burada ortaya çıkıyor. Çünkü Ahbap Derneği'nde bu şüpheli olan kişilerin tamamının profiliyle hesaplarına yapılan bu giriş çıkışlardaki rakamlar uyuşmuyor. Aslında kuvvetli şüpheyi de burası doğuruyor diyebiliriz. Ayrıca bunun yanı sıra yine Yeliz'in ismini, yani Haluk Levent'in asistanının isminin geçtiği farklı bir nokta daha var. O da şu: bir dönem biliyorsunuz Haluk Levent'in mide kanseri olduğu yönünde iddialar vardı. Kamuoyunda gündeme gelmişti. Aslında Haluk Levent'in Yeliz'e atmış olduğu mesajlarda şu anda ortaya çıkıyor ki aslında Haluk Levent bunu kamuoyunda kendisinin vermiş olduğu senetlerle alakalı sıkıntı yaşamaması için etrafına kendisinin mide kanseri olduğu yalanını söylediği tespit ediliyor. Yine iddialar bu yönde. Ayrıca Ahbap Derneği'ni Haluk Levent yaptığı ticari ilişkilerde kefil olarak kendisine gösterdiği de farklı bir iddia. Nasıl yapıyor peki bunu? 3 milyon dolarlık bir gayri

0: gayrimenkul satışı var. Bunu 3 farklı senet şeklinde veriyor ve bunun neticesinde de şu anda kurucusu olduğu ve soruşturmanın da adının geçtiği Ahbap Derneği'ni iptal edilemez kefil şeklinde, kendini ise borçlu şekilde gösteriyor. Yine MASAK raporu içerisinde yer alan detaylar arasında tüm şüphe unsurları birleştirdiğinde de işte yasal olmayan yollarla kazanılan paranın aklanması, işte nitelikli dolandırıcılık, suç örgütü üyeliği gibi farklı suç tanımları kendilerine istinad ediliyor. Tabii ki bu aşamada şüphelilerin söyleyecekleri, verecekleri ifadeler çok önemli. İfade işlemleri başlayacak. 21 şüphelinin tek tek Mali Şube Müdürlüğü ekiplerince ifadesi alınacak. Akabinde tabii ki adliye sekler olabilir. Önemli, kritik bir durum. Bizler de aktaracağız sizlere, takip edip.
1: Pekala, teşekkürler. Buse Deviren aktardı. Şimdi Cumhurbaşkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satışı ve katsa yaptırımlarının kalkması yönündeki açıklamalarını değerlendirdi. Yılmaz, artık top Amerikan yönetiminde bir gelişme mutlaka olacaktır dedi.
2: ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satışı ve katsa yaptırımlarının kalkmasına yönelik açıklamalarına dair top artık ABD yönetiminde mesajını verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, müttefikler arasında yaptırım olmaz dedi.
3: Biz dostlarımıza yaptırım yapamayız dedi. Trump yönetimindeki siyasi irade net. Bunda tabii Sayın Cumhurbaşkanımızla kurduğu ilişkinin önemli olduğunu düşünüyorum. Çok saygı duyuyor Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bunu da defalarca ifade etti. Bundan sonraki süreci hep birlikte takip edeceğiz. Artık top Amerikan yönetiminde. Onlar mutlaka bu konuda gereğini yapacaklardır.
2: Yılmaz, 24 TV yayınında soruları yanıtladı. Enflasyonla mücadeleye dair 2027 yılı için %20'nin altına doğru gidecektir dedi.
4: Enflasyonu düşürmek, sürdürülebilir büyüme ve sosyal adalet açısından çok önemli. İstikrarlı bir ortamda sürdürülebilir bir büyüme sağlayacaksınız ki kalıcı sosyal refah artışı olsun. 2027 için %20'nin altına doğru gidecektir. Bu da büyük oranda rahatlatacaktır. Asıl hedefimiz tabii ki tek haneli rakamlara yeniden ulaşmak. %20'nin altına geldiği zaman gündelik hayatımızda zaten birçok alanda bunu çok daha somut görmüş olacağız.
1: Amerika'nın NATO daimi temsilcisi Whitaker, Türkiye'ye olası F-35 satışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bu konuda müzakerelerin sürdüğünü belirten temsilci, satışın mümkün olduğunu da söyledi.
2: ABD'den Türkiye'ye F-35 uçaklarının satışının gerçekleşmesi mümkün. Açıklama ABD'nin NATO daimi temsilcisi Büyükelçi Matt Whitaker'dan geldi. Whitaker, CNN'e yaptığı açıklamada Türkiye'ye F-35 satışını değerlendirdi. ABD'de üretilen F-35 uçaklarının teknik bilgilerinin Rusya'nın eline geçmesi konusunda Kongre'nin endişelerini anladığını belirtti. Ancak bu uçakların satışına ilişkin anlaşmanın mümkün olduğunu söyledi.
5: Would expect that the United States of America doesn't want our most sophisticated fighter jet to be tested against Russia's air defense system.
2: Whitaker, anlaşma sağlansa bile uçakların teslim sürecinin zaman alacağını belirtti. Türkiye programa geri kabul edilse ve yasalardaki tüm şartları yerine getirse bile bu uçaklar yarın teslim edilmeyecektir dedi. Whitaker, Türk ordusunu çok kabiliyetli ve Batı ile entegre bir NATO müttefiki olarak nitelendirirken, iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Ancak satış sürecinin önünde önemli hukuki ve siyasi engeller bulunuyor. ABD Kongresi, Türkiye'ye uyguladığı katsa yaptırımlarıyla, Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemine sahip olduğu sürece F-35 programına dönüşünü yasaklayan düzenlemeyi yürürlükte tutuyor.
1: Evet, F-35 meselesini konuşacağız. F-35 ile birlikte tabii S-400'ler de akıllara geliyor. Onu da konuşacağız. Konuklarım emekli Hava Tuğgeneral Doktor Hüseyin Fazla ve İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Mehmet Cem Oğultürk. Merhabalar, hoş geldiniz. Şimdi F-35'e geçeceğiz ama Hürmüz'e dair de son durumu bir değerlendirmek istedik. Çünkü bundan yaklaşık bir saat önce Trump'tan açıklamalar gelmişti. Hürmüz Boğazı'nı biz koruyacağız. 50 yıldır biz koruyorduk. Para almıyorduk ama şimdi para da alacağız dedi. İranların ellerinde hiçbir şey yok dedi. Tabii bu ne? Birkaç günlük gelen saldırı haberlerinin ardından. İran'dan da bir açıklama var. Bir kaynak, İranlı kaynak, İran'ın Amerika'nın Hürmüz Boğazı'nın yönetimine müdahale etmesine asla izin vermeyeceğini açıkladı. Amerika'nın İran'ın izni olmadan Boğaz'dan geçme girişiminde şiddetle karşılanacağını belirtti. Ayrıca bölgesel ülkelerin liderlerine de bir uyarısı vardı. İranlı yetkilinin ABD ile herhangi bir işbirliği İran'a karşı savaş olarak kabul edilecektir. Şimdi biz nereye geldik? Sizinle başlayalım Hüseyin Bey. Döndük en başa galiba. Ne dersiniz?
6: Tabii ki Hürmüz Boğazı'nın ağırlık merkezi olduğu savaşın 28 Şubat'tan sonra Mart ayının ortalarına doğru iyice açığa çıkmıştı ve ABD bundan sonra belki zenginleştirilmiş uranyumdan bile daha öncelik vermek suretiyle Hürmüz Boğazı'nı kesinlikle açmaya gayret gösterdi. Ancak ABD'nin tüm baskılarına rağmen biliyoruz ki İran stratejik dayanıklılık gösterdi ve özellikle de Hürmüz Boğazı'nı elinde bir kaldıraç gibi, bir manevra gibi kullanmak suretiyle kendi isteklerini veya savaş bittiğindeki beklentilerini ABD'ye belirli ölçüde dayatabilmek için Hürmüz kartını oynamaya devam etti. Ve bundan da vazgeçmeye çok da niyetli değil. Çünkü Hürmüz elinden çıkarsa veya arz ettiği çıktığı alamazsa İran'ın da çok bölgede oynayabilecek gücü kalmıyor malum. Şimdi bu en son 18-19 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptına göre aslında taraflar şunu anlaşmışlardı. 30 gün zarfında Hürmüz Boğazı bu seyir serbestliğine, yani bütün gemilerin geçişine açık olacaktı, herhangi bir sınırlama olmayacaktı. Aynı gün zarfında, yine 30 gün içerisinde ABD'nin Hürmüz'de, Arap Denizi'nde uyguladığı deniz ablukası kaldırılacaktı. Şu anda deniz ablukası devam ediyor. Evet. Hürmüz Boğazı'ndaki İran'ın geçiş konusundaki isteksizliği, yani o izni vermiyor. Dolayısıyla burada taraflar ilerleyemedi. Mutabakat zaptının gereği de şu an yerine getirilemiyor. ABD İran'a bir şeylere razı etmek için işte sivil gemilere saldırılan İran donanmasının veya işte insan savaş araçlarının saldırılarına misilleme göstermek için
1: evet,
6: özellikle Hürmüz civarındaki hedeflere saldırmaya başladı. Ancak buradan sonuç hala üretemiyor. Üretmekten de biraz daha uzak duruyor. Çünkü İran vazgeçmeye niyetli değil. Ancak burada çok büyük bir savaş, yani savaş tekrar 28 Şubat şartlarına döner mi veya burada bir amfibi çıkarma harekatı olur mu diye baktığımızda şu anki şartlarda çok elverişli gözükmüyor. Çünkü mevsimsel şartlar uygun değil, hava durumu uygun değil ve ABD'nin kuvvet yığına da o kadar bu harekat için uygun değil. Ancak sınırlı bir harekat olabilir. Dolayısıyla seçimler de var. Bence bu karşılıklı taraflar birbirlerini yoklamaya devam edecekler.
1: Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Mehmet Bey? Yani mutabakat bir anda buhar oldu aslında. NATO zirvesi sürerken Trump'ın saldırı emri verdiği haberleri geldi ve saldırılar da devam ediyor ama bu sefer İran diyor ki, yani bölgesel ülkelere, Körfez ülkelerine, Arap ülkelerine, yani eğer bu saldırılarda Amerika Birleşik Devletleri'ne yardımcı olursanız siz de hedef olursunuz. Biz daha geniş çaplı bir çatışma beklemeli miyiz sizce bu gidişattan?
7: Yani açıkçası ben beklemiyorum. Neden beklemiyorum? Çünkü savaşın gidişatı, ateşkes imzalanma aşamasına kadar olan süreçten aslında çok değişen bir durum yok. Yani Amerika Birleşik Devletleri ile İran önümüzdeki süreç içerisinde, bu yaz, hatta işte sonbahar dönemi bu tip kırılganlıklarla devam edecek. Çünkü zaten kırılgan bir ateşkes olarak nitelendirildi bu, hı hı, genel itibariyle. Ve işte bu şekilde devam edecek. Belki işte tarafların böyle abartılı açıklamaları olacak. Hali hazırda görüldüğü gibi işte Trump'ın Hürmüz'ü ele geçiriyoruz demesi gibi. Bunun ben çok gerçekleşeceğini düşünmüyorum açıkçası. Ve bundan sonraki süreçte de, yani taraflar açısından durumu değiştirecek ekstra bir şeyin, ekstra bir gelişmenin olacağını beklemiyorum açıkçası. Yani evet, taraflar zaten baştan itibaren yani bu ateşkesin kırılgan olacağını biliyorlar, bekliyorlar. Evet. Ve onun yansımalarını yaşıyoruz şimdi. Yani bir süre sonra, hani komutanım, sayın komutanım dedi, bir aylık bir süre verildi. Ayın 18'ine gelindiğinde işte tekrar Trump'tan Hürmüz açılıyor müjdesini.

0: tekrar tekrar duyabiliriz.
1: Evet.
0: Sonrasında da bu gelişmenin yani bir ay sonra tekrar böyle bir gerildiğini, tekrar bir ateşkese evrildiğini bunu yaşayacağız diye düşünüyorum ben. Bu farklı bir gelişme olmayacak. Ne daha geniş çaplı bir harekata dönüşecek bu, ne de İran'ın cevapları daha sert olacak. Yani
1: Evet.
0: eğer bu olursa zaten savaş baştan bir hataydı her iki taraf için de. Yeniden bu hatayı yapmış olacaklar. Dolayısıyla şu anki durum kabul edilebilir bir durum her iki taraf için. Bu özellikle Amerika Birleşik Devletleri Trump için şeye kadar, seçim sürecine kadar böyle gelişmesi değişmemesi çok büyük bir rahatsızlık yaratmıyor Amerikan kamuoyu açısından da. Çünkü petrol fiyatları

0: şeylerde çok büyük bir değişiklik olmuyor neticede. Dolayısıyla bu şekilde devam eder diye düşünüyorum ben.
1: Pekala. Hüseyin Hocam, şimdi biraz bu F-35'lere bir geçelim. Yani ilk sinyali tabii Trump verdi NATO zirvesinde. Müttefiklere yaptırım uygulamak doğru değil dedi, kaldıracağım dedi. Ama o pek öyle olmuyor. Yani Katsa özelinde özellikle. Ama Amerikan tarafından şimdiye kadar olumlu açıklamalar geliyor. Bizim şimdi hem yani Katsa'dan çıkmak ayrı bir mevzu, bir de parasını ödediğimiz uçaklarımız var. Onların gelmesi de bekleniyor ama ne dersiniz? Kısa bir zamanda gerçekleşir gibi duruyor mu size?
2: ABD tarafında bir irade, siyasi irade oluşmuş gibi ve halihazırda cumhuriyetçiler de üstün olduğuna göre kongre aritmatiğinde, eğer ki Trump iktidarı Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı'nın verilerine dayanarak Türkiye'nin F-35'leri alması konusunda Türkiye'nin ihtiyacına daha ziyade ABD'nin çıkarları gereği Türkiye'ye bu uçakların verilmesine ihtiyaç vardır argümanını kullanmak konusunda bir irade ortaya koyarsa, ki sanki böyle bir durum söz konusu. Çünkü şu anda Trump, 2019 yılındaki Trump değil. Yani bu katsayı Türkiye'ye karşı uygulayan Trump şu anda ironik bir şekilde müttefiklere yaptırım uygulanması doğru değil diyor. Yani o dönemleri o zaman müttefiklik niye yaptırım uyguladı diye sormak gerekir. Ama günümüzde geldiğimizde uzun bir süreç yaşandı ve Türkiye'nin de ABD'nin de bu F-35 konusunda çok büyük hem müttefiklik ruhuna uymayan yönüyle hem de maddi manada kayıpları oldu. Türkiye çok daha önceden F-35'lerini alması gerekirdi. Sizin de işaret ettiğiniz üzere parasını verdiğimiz en az 6 uçak var. Evet. Yine program ortaklığı kapsamında üretim yelpazesinde en az 10 milyar dolarlık bizim pastadan pay almıştık. Yani bizim savunma sanayi firmalarımız, onların ellerindeki işler de alınmış oldu programdan çıkarıldığımız için. 2021 yılının Eylül ayına geldiğimiz zaman onlar da bitti. Şimdi bir kilit var. Kilit nedir? Bir katsa yaptırımları, ama katsa yaptırımları tek başına yeterli değil. Çünkü katsa yaptırımlarını daha ziyade ABD böyle sistem veya işte komponent alımlarında kullanıyor. Bunun için neyi örnek verebiliriz? İşte F-35 konusundan biraz daha farklı olmak üzere Türkiye'nin milli muharip uçak Kaan için ihtiyaç duyduğu F-110 motorlarının tedarikinde ABD başkanı isterse katsa yaptırımlarını rafa kaldırabilirdi, ki öyle yaptı. Çünkü oluşan ortam bunu gerektiriyordu. Kongre'ye bildirim yaptılar ve Başkan Trump Türkiye'ye geldiğinde Ankara'daki zirve kapsamında, NATO zirvesi kapsamında sürede neredeyse bitmişti ve müjde verildi. 80 adet motoru, biz o yıllardır bize baskı unsuru olarak kullanılan katsanın varlığına rağmen ABD yönetiminin olumlu bir beyan.
1: Şimdi 6 farklı prototipte çalışılıyor Kaan üzerinde. Dolayısıyla bazı uzmanlar bu 80 kadar motorun yeterli olmayacağını da söylüyor. Katılır mısınız?
2: Yani burada şöyle, bizim ihtiyaç duyduğumuz bu prototipler kapsamında zaten 10 adet en az motora ihtiyaç vardı. Bunlar çok daha önceden tedarik edilmişti. Onlarla ilgili sıkıntı yok. Bunlar uçuş testlerinde kullanılacak. Ancak eğer ki söylenen şu ise 80 adet bu alacağımız motorlar ne demektir? Çelim yedeklerini hiç düşünmüyorum bile. En fazla 40 adet uçak, her biri 2 motor kullandığı için. Şimdi Türkiye'nin Milli Muharip Uçak Kağan'ın motorunu geliştirme süreci devam ediyor, ama bu süreç zaten zorlu bir yolculuğa da işaret ediyordu en baştan itibaren. 2015 yılında bu karar alındığında ve bunun tabii ki kimse bir tarif vermedi, ama şu anda da net bir tarif vermek zor. Ben bunun, bu motorların 2035'ten önce tam manasıyla Milli Muharip Uçak Kağan'a takılabilir hale gelemeyeceğini, yani burada uçuş testleri yapılacak, o motorlar daha önce de üretilmiş, geliştirilmiş olacak, ama bunların bir sürü kalifikasyonu, sertifikasyonu var, çeşitli testleri var. Yani bu motor dediğimiz olayın belirli kendine göre isterleri var. Bunları karşılayıp karşılamadığına dair bir sürü çalışmanın yapılması lazım. Yani çalışmalarının o kapsamda belki şöyle deniyor olabilir. Yani biz eğer 2035 yılında kendi motorumuzu bu uçaklarda kullanacak isek, o döneme kadar diyelim ki biz 150 civarında Kaan ürettiysek, O zaman 300 civarında motora ihtiyacımız olabilir. Yani F110 motor

0: motorlarından bahsediyorum.
1: Anlıyorum.
0: 80 motor yeterli değil gibi yorumlar yapılabilir ama bunlar biraz zorlama. Çünkü daha önümüzü net göremiyoruz. Bence 80 motor ilk etap için yeterli.
1: Pekala. Siz ne dersiniz Mehmet Bey? Yakın zamanda alabileceğiz mi bu F-35'leri? Tabii hem İsrail'den hem Yunanistan'dan da tepkiler var ama diğer tarafta da aslında bir mutabakat var. Yani eğer Türkiye'ye bu kadar güveniyorsanız, işte övüyorsanız, NATO'nun ikinci büyük ülkesi, çok büyük güç vesaire, artık bu yaptırımlardan elbette vazgeçilmesi gerekiyor. Ama kolay olacak mı? Bir de çünkü F-35'leri alabilmemiz, yani ya da Katsa'dan çıkabilmemiz için S-400'leri de elden çıkarmamız gerekecek.
2: Evet, tabii elbette Katsa için S-400'ün elden çıkarılması, Türkiye'nin envanterinden çıkarılması gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri sadece Katsa değil, ayrıca yasayla da bu garanti altına alınmış vaziyette ve bu yasanın cümleleri oldukça sert ifadeler içeriyor. Dolayısıyla Türkiye'nin bunu elden çıkarmadan, başka bir yere, yani envanterinden çıkarmadan Katsa ve bu yasadan kurtulması çok kolay görünmüyor açıkçası. Ancak gelişmeler, son zamandaki ifadeler, açıklamalar bu sorunların üzerinden gelinebileceği intiba yaratıyor elbette hepimizde. Tabii burada elbette ki S-400'lerin başka bir ülkeye aktarılması en fazla konuşulan konu. Burada da tabii Rusya'nın buna onay vermesi elbette bekleniyor. Ve bu çerçevede de bir görüşmenin yapıldığı, Rusya ile bir müzakerenin yürütüldüğü anlaşılıyor. Özellikle Körfez ülkelerinden bir tanesine bunun aktarılması konusu Rusya açısından da elzem bir durum olarak nitelendiriliyor. Tabii burada özellikle tabii Türkiye'nin malumunuz ödemiş olduğu F-35'ler var, parasını ödemiş oldu. Bunların tabii eğer bu yaptırımlar kalkarsa ilk etapta Türkiye'ye belirli aşamalarda tabii bunların yeniden bakımının yapılması, tabii pilotlarının eğitilmesi gibi konular var ama tabii elbette bunlar daha kısa sürelerde aşılabilecek konular. Dolayısıyla bu 5 yanlış hatırlamıyorsam F-35'in Türkiye'nin envanterine girmesi önemli. Tabii bu neden şimdi bu konuşuluyor? Elbette şu var, yani Amerika Birleşik Devletleri özellikle Trump işte veya diğer yetkililerin yapmış oldukları açıklamaları değerlendirdiğimizde NATO 3.0 kapsamında ve işte Rusya'nın bir tehdit olarak, sürekli bir tehdit olarak değerlendirilmesi ve Çin'in de bir meydan okuyucu olarak işte 2022 NATO stratejik konseptinde belirlenmesinin sonuçları bunlar. Yani Türkiye evet, yani en güçlü ordu Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra öyle nitelendiriliyor ama siz, hava kuvvetleri zayıf bir orduyu ne kadar en güçlü olarak tabii nitelendirebilirsin?
1: Tabii.
2: Dolayısıyla günümüz savaşlarının da en önemli muharip aracı olan hava kuvvetlerinin Türkiye tarafından da yenilenmesi ve kuvvetlendirilmesi gerekiyor. Son 20 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, hava kuvvetlerinin envanterine yeni bir uçak girmiş değil. Muhakkak ki Eurofighter'ların, Kaan'ın, muhtemeldir ki işte önümüzdeki süreç içerisinde F-35'lerin Türkiye'nin envanterine girmesi Türkiye'yi önemli bir noktaya getirecektir. O gerçekten işte NATO'daki en güçlü ikinci silahlı kuvvet konumunu pekiştirecektir. Evet. Tabii burada biraz önce bahsettiniz, Yunanistan ve İsrail'in bundan rahatsızdı. Ya, bence Yunanistan ve İsrail tali işler. Yani onların rahatsızlıkları tali konular. Asıl olan NATO'nun stratejik konseptinde belirlenmiş olan asıl tehditler önemli. Burada atılacak olan adımlar önemli. Dolayısıyla evet, İsrail açısından güç dengesi bozulur deniliyor mesela. Yani güç dengesi İsrail açısından bölgedeki en kuvvetli hava kuvvetleri olması. Yani
1: evet.
2: Başka bir denge değil. Dolayısıyla Türkiye'nin elbette, yani İsrail konusu başka bir mevzu. Ama elbette ki o süreçlerin kolay atlatılması olabilir mi? Orada tabii bir takım engellerle karşılaşılması muhtemel. Ama Amerikan yönetiminin iradesi bunu şu an göz ardı ediyor gibi görünüyor.
1: Evet.
2: Elbette ki süreci izleyeceğiz, takip edeceğiz.
1: Peki Hüseyin Bey, sizce bundan sonra nasıl bir süreç izlenecek? Şimdi bu İran Savaşı'nın en böyle hararetli olduğu zamanlar Türk topraklarına malumunuz füzeler düştü, patlattı.

0: patriotlar tarafından engellendi. Yani şimdi S-400'leri elden çıkaracağız ama onu ikame edecek füze savunma sistemimizi ne yapacağız?
1: Tabii burada Türkiye'nin çelik kubbe konsepti var. Yani hava savunmasını gerçekleştirebilmek için yıllardır dışarıdan tedarik etmeye çalışan Türkiye, bu tedarik sürecinde aslında hem teknoloji transferini bir koşul olarak öne sürüyordu, hem de bu kaynak kodlarına, yazılımlarına o alacağı sistemine erişmek istiyordu. Bu konularda arzu edilen ilerleme sağlanamadı. Bu S-400 için de geçerli. O nedenle de S-400'ün daha sonra tedarik edilmesi düşünülen opsiyonu, o paketi iptal edildi veya herhangi bir işlem yapılmadı. Şimdi geldiğimiz aşamada Türkiye aslında çok doğru yolda ilerliyor ama bu bir teknoloji hazırlık seviyesi. Teknolojinin gelişimiyle alakalı hem Aselsan hem de Roketsan bu manada hava savunma sistemlerimizin geliştirilmesi konusunda kilit adımlar atıyorlar, atmaya da devam ediyorlar. Böyle evet. Bir potansiyel kapasite ortaya çıktı ama bu tüm Türkiye'yi bir anda kaplayacak bir hava savunma ağını hemen örebileceğimiz bir şey değil. Bu en az 2030'lu yıllarda Türkiye gibi kocaman bir coğrafyayı bahsediyoruz. O süreç alacaktır ama S-400 Türkiye için kendi başına, hele NATO üyesi olmaya devam ettiğimiz sürece ve limitli sayıdaki sistem Türkiye'nin hava savunması için kesinlikle yeterli değil. Bir de S-400 sistemi, işte Rusya-Ukrayna savaşında da gördüğümüz üzere o kadar da yüksek kabiliyetli bir sistem değil. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Şu var, balistik füzelere karşı etkinlikle kullanabilir ama hipersonik balistik füzelere, örneğin işte Fettah 1, Fettah 2'si vardı İran'ın, onlara karşı etkili değil. Veya sürü İHA'larla, sürü dronlarla saldırılar olursa yine S-400'lerin kabiliyetleri yetersiz kalıyor. Tam manasıyla olmuyor. Peki Patriot çok yeterli mi? Onlara sıkıntılar var. Yani mevcut sistemler içerisinde SAMP'nin bazı özellikleri iyi, bazı özellikleri kötü. TAT sistemi var, ABD'nin bazı özellikleri iyi, bazı özellikleri kötü. Sizin bunların hepsini kapsayacak şekilde kendi milli sisteminizi olabildiğince en iyi özelliklerde üretmeniz gerekiyor. Türkiye'de bunun gayreti içerisinde. Bunun yanında müttefik ülkelerden işte intikaller oluyor. Yani hem Patriot sistemleri hem SAMP sistemlerinin intikalleriyle o NATO'nun 4. maddesinin kapsamında, dayanışma kapsamında bunlar Türkiye'ye geliyorlar. Zaman zaman gelip zaman zaman gidiyorlar ama örneğin bu eğer İran'dan atılan füzelerle ilgili konuşacak olursak orada da ABD'nin bu hava savunma muhripleri Doğu Akdeniz'de konuşuyordu özellikle İsrail'i korumak için. Aynı zamanda Türkiye'ye yöneldiği iddia edilen o füzeleri de önleyebilmek için TAT sistemi evet. Kullanıldı ve başarılı oldu. Burada tabii ki kirecik radarının varlığı da çok önemli. Yani bu sistemler kendi başına sadece S-400 olacak bir şey değil. Sizin tüm sistemlerin entegre olduğu bir yapıyı kurmanız gerekiyor. Evet. Şu anki gittiğimiz yolda da maalesef S-400'ü de entegre edemiyoruz. O zamanki şartlar gereği alındı. Alınması siyasi olarak, askeri olarak doğrudur, yanlıştır. Bu başka bir konu ama geldiğimiz noktada S-400'lerle devam edemiyoruz. Çünkü hava savunma ağını yeterince güçlendiremiyoruz. Kendimiz sistemimizi de NATO sistemine entegre ederek daha üst noktaya taşıma gayreti içerisindeyiz.
0: Pekala. Süremin sonuna gelmişim. Hüseyin Fazla ve Mehmet Cem Oğultürk. Çok teşekkür ediyorum haber hattına katıldığınız, değerlendirmelerinizi bizimle paylaştığınız için. Şimdi İstanbul Ümraniye'de futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili davada ikinci duruşma görüldü. Araçta bulunan tanığın dinlendiği duruşmada sanıklar ve aileleriyle acılı aile arasında gerginlik yaşandı.
2: Ben silah camın dışındayken Alaaddin'in elinde gördüm dedi. Futbolcu cinayetinde araçta bulunan üçüncü kişi tanık olarak dinlendi. Gergin geçen duruşma mütalaa için ertelendi. Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, daha önce sevgili olan arkadaşı şarkıcı Aleyna ve rapçi Vahap'ı barıştırmak istemişti. Aleyna'nın yeni sevgilisi Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun silahından çıkan kurşunlarla canından oldu. Cinayetle ilgili 6'sı tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada ikinci duruşma görüldü. Duruşmada olay esnasında Kubilay Kundakçı ile aynı araçta bulunan Yalçınay Yıldız tanık olarak dinlendi.
3: Yalçınay Yıldız çakarlı bir araçtan Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun yanlarına gelerek camı tıklattığını, sonrasında kapıyı açtığını söyledi. Ve Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun bir daha sizi burada görmeyeceğim dedikten sonra silahın ateş aldığını belirtti.
2: Yıldız, silahı camın dışındayken Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun elinde gördüğünü söyledi. Canbay silahı tutmaya çalışmadı dedi.
4: Yalçınay Yıldız da aynı Canbay gibi yalancı tanıklık yaptı net olarak. İlk ifadeleriyle ikinci yaptığı tutmuyor. Yine hesaplamadıkları bir konu oldu. Anlattıkları olayın şekli nereden baksanız belki 2-3 dakika sürecek bir konu. Ama Kubilay'ın vurulduğu süre 3 saniye.
2: Tutuklu sanık Alaaddin Kadayıfçıoğlu ifadesinde özür dileyince Kundakçı ailesi tepki gösterdi.
5: Yaptıklarının bedelini hepsi ödesin. Bak burada bir gencecik çocuğu koydular mezara. O kadar pişkinler ki yemin ediyorum özür diledi. Ben de kızdım. Ne için özür diliyorsun dedim. Ne yani ölümün dedim bir özür mü olur?
2: Aleyna Kalaycıoğlu ise azmettirdiğime dair delil yok. Ben de bu olayın mağduruyum diyerek tahliyesini istedi. Aleyna'nın annesiyle Kundakçı ailesi arasında tartışma çıkınca mahkeme başkanı tarafları salon dışına çıkardı.
4: Zuhal Kalaycıoğlu dedi beraatimi istiyorum. Arkasından kızımı da verin bana dedi. Kızımı da verin bana deyince ben de siz de benim oğlumu getirin mezardan çıkarın getirin diye bağırdım.
2: Mahkeme heyeti aralarında Alaaddin Kadayıfçıoğlu ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun da bulunduğu 6 sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Cumhuriyet Savcısının esas hakkındaki mütalasının hazırlanması için dosyanın savcılığa gönderilmesine karar vererek duruşmayı 7 Ekim'e erteledi.
0: Şırnak'ta balık tutmak isterken çaya düşen ve akıntıya kapılan gençten hala bir iz yok. Onlarca kişi Habur çayında kaybolan Erkan Sak'ı arıyor.
2: Balık tutmak isterken çaya düştü. Habur'un hırçın sularında kayboldu. Ekipler günlerdir bakılmadık yer bırakmadı. Şırnak'ın Behtüşebap ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki Erkan Sak, 9 Temmuz'da arkadaşlarıyla birlikte Habur çayı kıyısına gitti. Sak ve arkadaşları balık tutuyordu. Genç adam dengesini kaybedince Habur çayına düştü ve akıntıya kapılıp gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarıyla başlayan arama çalışmaları sürüyor. AFAD, UMKE, jandarma, polis ve itfaiyenin dalgıçları kayıp genci arıyor. Gönüllü rafting ekibi de arama çalışmalarına destek veriyor.
6: Yoğun bir çalışma var şu an. Yani Irak sınırına kadar gideceğiz botla. Suyun her tarafını biz didik didik arıyoruz.
2: Erkan Sak'ın cansız bedeninin sıkışmış olabileceği kayaların altı da kameralı sistemlerle kontrol ediliyor. Gencin ailesi evlatlarının cansız bedeninin bulunmasını bekliyor.
0: Ev sahiplerini yakından ilgilendiren bir haberle devam edelim. Kira ödemediği için kiracısını evden mahkeme ya da icra yoluyla tahliye edenler sonrasında birikmiş kira borcunu tahsil etmekle de uğraşıyor. Kiracılar borcu ödememek için farklı yöntemlere başvuruyor. Detaylara gelin bir bakalım Öznur Karsi Çetin'in özel haberinden.
7: Şu an benim çocuğum da icralık ödeyemiyor. Kira icrası ödeyemiyor. Her gün avukat arıyor. Çalışmıyor ki çocuk.
8: Tahliyeyi yıllar sonra ediyor. Bu sefer de alacağını tahsil edemiyor. Onun için bu konuda bir yasal düzenleme yapılabilir ama çok sayıda bu tür ev sahibi mağdur var.
9: Kirasını ödemeyen kiracıyı mahkeme ya da icra yoluyla tahliye etmek nispeten daha kolay ve kısa sürüyor. Ancak iş borçlu kiracıyı tahliye etmekle bitmiyor. Kira alacağı olan ev sahibi bu kez de eski kiracının borcunu ödemesinin peşine düşüyor. Kira borcuna icra da gelse ödemeyen, ödeyemeyen çok.
10: Kira borcunu ödemediği için evden çıkarılan kiracı tahliye de olsa eski ev sahibine karşı hala bir sorumluluğu var. Bu da birikmiş kira borcu. Ancak bu eski kiracı maaşını elden alıyor. Alıyorsa, işinden ayrıldıysa ya da üzerine kayıtlı herhangi bir mal varlığı yoksa icra borcunu ödemeyip sizi yani eski ev sahibini istediği kadar bekletebilir.
11: İyi ki mal sahibi değilim. Ben olsam hiç uğraşmam.
12: Yani unutsun yani.
13: Bir tanesine 12 ay kira da alamadı. Alamadı. Hala. Yok. Zaten kiracısı emekliymiş. Emeklinin maaşını haciz konulamıyor.
8: Ben kendim bile rastladım. Kiracım çıktı. Üzerine kayıtlı hiçbir mal varlığı yok. 22 yıldır hala tahsil edemedim. Kirayı ödemediği için tahliye ettim. Tamam. 22 yıldır hala icra takibi devam ediyor.
7: Ödeyemez ki nasıl ödesin? Zaten ödese ev kirasını öder. Ödeyemediği için de icralı oluyor. İcrayı nasıl ödeyecek?
9: Kira borcu yüzünden tahliye edilen kiracının icra borcunu ödememesinin yasal bir cezası yok.
10: Yani biz o zaman tahliye ettiğimize sevineceğiz, borcu da unutacağız birikmiş kira borcu.
8: Tahliye ettikten sonra ister mahkeme kararıyla, icra tazikiyle, ister kendiliğinden. Geçmişten kalan bir borç varsa, bankada parası, taşınmazı, çalıştığı maaşı varsa onların kanalıyla alabilirsiniz. Hiçbir şey yoksa bir bardak soğuk su içeceğiz.
9: Kiracı geride borç bırakmasın isteniyorsa önlemleri baştan almak önemli. Ancak kiracı çıktıktan sonra işinden olursa, elden maaş alırsa, üzerine kayıtlı bir mal varlığını başkasına devrederse bu önlemler de pek işe yaramıyor.
8: Tahliye ettiği zaman kira borcu varsa sizin evden gitti. TC kimlik numarasını almanız gerekir ki gittiği yerdeki Mernis adresine rahat ulaşıp öncelikle takibi kesinleştirebilelim. Maaşına haciz koyacağız. Mal varlığını sorguluyoruz. Eğer mal varlığı yoksa maalesef tahsil etmekte güçlük çekiyoruz.
0: Ve Ticaret Bakanlığı kuru soğanda uygulanan gümrük vergisiyle ilgili bir adım attı. Geçici olarak %5 olarak belirledi. Bu oran 31 Ağustos 2026 tarihine kadar geçerli olacak.
2: Hasat döneminin yoğun geçeceği dönem göz önünde bulunduruldu. Artan fiyat hareketliliği de dikkate alındı. Ticaret Bakanlığı kuru soğanda uygulanan gümrük vergisiyle ilgili bir adım attı. Geçici olarak %5 olarak belirlendi. Bakanlıktan yapılan açıklamada spekülatif fiyat hareketlerinin önlenmesi, temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin sağlanması, yerli üretimin teşvikiyle üretici ve tüketici refahının birlikte değerlendirildiği hatırlatıldı. Tarım Bakanlığı ile yakın koordinasyon sağlandığı kaydedildi. 2026 yılında görülen aşırı yağış gibi iklimsel olumsuzlukların da etkisiyle hasadı üretici bölgelerde kademeli olarak devam eden kuru soğanda uygulanan gümrük vergisiyle ilgili karar paylaşıldı. Arz güvenliğinin sağlanması ve tüketici ihtiyacının uygun fiyatta karşılanabilmesi için 31 Ağustos 2026 tarihine kadar geçici olarak %5 olarak yeniden düzenlendi. Uygulama kuru soğanda yerli üretimin korunması amacıyla yeni sezon ürünleri hasadının piyasaya uygun şekilde gireceği ve bu yolla iç piyasa dengesinin yeniden tesis edileceği öngörülen 1 Eylül 2026 tarihinde sona erecek. Bu tarihten itibaren soğan ithalatında %49,5 oranındaki gümrük vergisi uygulanmaya devam edecek.
0: Venezuela'da geçen ay meydana gelen iki büyük depremde can kaybı 4.490'a yükseldi. Türkiye'de deprem bölgesine yeni bir insani yardım sevkiyatı düzenledi.
2: Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremin ardından bilanço ağırlaşıyor. Felakette yaşamını yitirenlerin sayısı her geçen gün yükseliyor. Depremlerde en büyük yıkımın yaşandığı La Guayra, Caracas ve Miranda eyaletlerinde kurulan çadır kentlerin sayısı 108'e yükseldi. 120 binden fazla aileye insani yardım ulaştırıldı. Hükümet, depremzedelerin barınma ihtiyacını belirlemek amacıyla biyometrik nüfus sayımı başlattı. Yaklaşık 25 bin yeni konuta ihtiyaç duyulduğu açıklandı. Türkiye'den gönderilen iki askeri kargo uçağı da yaklaşık 30 ton insani yardım malzemesini Venezuela'ya ulaştırdı. AFAD tarafından gönderilen sevkiyatta 275 çadırın yanı sıra yaklaşık 7 ton tıbbi malzeme ve ilaç da yer aldı.
12: Ben buradaki ekiplerimize çok teşekkür ediyorum.
2: Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu, Türkiye'nin yeniden inşa sürecinde de Venezuela'nın yanında olmaya devam edeceğini söyledi. Venezuela Dışişleri Bakanı Ivan Gil ise deprem felaketinin ilk anından itibaren gösterdiği destek nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti. Venezuela Devlet Başkanı Rodriguez, aralarında Türklerin de olduğu arama kurtarma ekiplerine kahramanlık nişanı takdim etmişti.
0: Bangkok'taki bir eğlence mekanında çıkan yangında 27 kişi hayatını kaybetti. Müşterilerin çığlıklar atarak kaçmaya çalıştığı anların görüntüleri de ortaya çıktı.
2: Barda yangın çıktı. Müşteriler çığlık çığlığa kaçıştı. Olay Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yaşandı. Hasar, hasar. Yangın gece yarısından hemen sonra başladı. Alevler barın çıkış kapısından dışarıya kadar ulaştı. Yangında çok sayıda kişi hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri hızla olay yerine ulaşarak yangını yaklaşık 30 dakikada kontrol altına aldı. Tayland Başbakanı Anutin Chanvirakul facianın ardından olay yerine gitti. Birçok müşterinin yangın başladıktan sonra barın arka tarafına giderek burada sıkıştığını açıkladı. Barın yangın çıkışlarının masalar tarafından kapatıldığı ve yangın çıkışlarının görünür olmadığı belirtildi. Ancak mekanın Nisan ayında denetlendiği ve bu sırada tüm kurallara uyduğunun tespit edildiği de ifade ediliyor.
14: Sahnede şarkı söyleyen arkadaşım önce yanık kokusu aldıklarını, biraz sonra da tavanın alev aldığını gördüklerini söyledi. Tavan ses emici köpük malzemeden yapılmış. Tavandan kopan parçalar yüzünden bazı kişiler yaralandı.
2: Yetkililer yangının klimanın elektrik panosundan çıktığını düşünüyor. Bangkok'ta daha önce de eğlence mekanlarında çıkan yangınlar can kaybına neden olmuş, 2022'de bir gece kulübünde çıkan yangında 13 kişi yaşamını yitirmişti. 2009'un yılbaşında bir başka gece kulübünde çıkan yangında ise 65 kişi hayatını kaybetmişti.
0: 7 dakika süren Louvre Müzesi soygununun yalnızca 25 bin euro karşılığında yapıldığı ortaya çıktı. Zanlılar aldıkları talimat üzerine 88 milyon euroluk mücevheri çaldıklarını itiraf etti.
15: À son tour. Il porte un casque de moto.
2: 25 bin euro karşılığında Louvre Müzesi'ni soyduklarını söylediler. 3 dakikadan fazla kalırsak yakalanacağımızı biliyorduk dediler. Tarihi soygunun detayları ifadelerle ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl Paris'teki Louvre Müzesi'nden 7 dakikada 88 milyon euro değerinde mücevher çalmakla suçlanan iki zanlı soygun planını anlattı. Fransız gazetesi Le Monde'un ulaştığı sorgu tutanaklarına göre zanlılar, soygunu ismini vermek istemedikleri birinden aldıkları talimatla sadece 25 bin euro karşılığında yaptı. İddiaya göre talimatı veren kişi ele geçirilen ganimeti de yetersiz buldu. Hırsızlara daha fazlasını alabilirdiniz diye yüklendi. İfadelere göre ikili birkaç gün önceden galeri içinde çekilmiş bir video ile hazırlık yaptı. Zanlılar soygun sırasında taçlar, kolyeler, küpeler ve broşlardan oluşan 8 parçalık koleksiyonu ele geçirdi. Ancak kaçış sırasında değerli taşlarla süslü tarihi taç yere düştü. Hırsızlardan biri tacın kendisine ait çantadan düştüğünü kabul ederek "Yaptığımız doğru değildi." dedi. 7 dakika süren soygun için 3 dakikayı geçersek yakalanacağımızı biliyorduk. İçeride gereğinden fazla bile kaldık ifadelerini kullandı. Diğeri ise hedefin Louvre olduğunu bilmediğini belirterek "Bilseydim asla gitmezdim." dedi. Zanlılar çalınan mücevherlerin akıbetini bilmediklerini savunurken ailelerine zarar verilebileceği endişesiyle talimat aldıkları kişinin kimliğini gizledi. Yetkililerse zanlıların üçüncü bir kişi adına hareket ettiği iddiasını henüz doğrulamadı.
0: Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla hazırlanan İrade Bizim, Zafer Bizim logosu 10 yüksek hızlı tren setinde yer alacak. YHT setleri Ankara, İstanbul, Eskişehir başta olmak üzere yüksek hızlı tren ağındaki hatlarda 2 ay sefer yapacak.
2: 2 ay boyunca sefer yapacak. Şehitlerin hatırası yüksek hızlı trenle demir yollarında yaşatılacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla hazırlanan İrade Bizim, Zafer Bizim logosu 10 yüksek hızlı tren setinde yer alacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İrade Bizim, Zafer Bizim logosunun YHT setlerinde kullanılmasına ilişkin açıklama yaptı. Trenlerin Ankara, İstanbul, Eskişehir, Konya, Karaman ve Sivas hatlarında milyonlarca yolcuya ulaşacağını belirtti. Uraloğlu, "O gecenin kahramanlık ruhunu taşıyacak bu trenler, vatan sevgimizin ve birliğimizin demir raylardaki sembolüdür." dedi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla hazırlanan özel logo, önceki yıllardan farklı olarak Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları Taşımacılık AŞ'ye ait 10 YHT setine uygulanacak. Trenlerde toplam 40 logo yer alacak. Ayrıca setlerin içerisinde de 15 Temmuz temalı afişler kullanılacak.
0: Evet, 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Çarşamba günü şehitleri anmak için törenler düzenlenecek. 10 yıl önce Ankara'daki Akıncı Üssü darbe girişiminin karargahı konumundaydı. Peki o gece neler yaşandı? Gelin bir hatırlayalım.
2: Darbeciler için en önemli noktalardan biriydi. Akıncı Üssü 15 Temmuz darbe girişiminin karargahı olarak seçilmişti.

0: FETÖ'nün ve Junta'nın kilit isimleri o akşam Akıncı üstündeydi. Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk, FETÖ'nün Türkiye imamı Adil Öksüz ve Kemal Batmaz'ın da aralarında bulunduğu 30'a yakın isim askeri kalkışmayı Akıncı üstünden yönetti.
1: Cumhurbaşkanlığı ve meclise bombalar Akıncı üstünden kalkan F-16'larla atıldı. Halka ateş açan helikopterlerin kalkışı da o üstten oldu. Dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar orada rehin tutuldu. Dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler ve kuvvet komutanları da yine elleri ve gözleri bağlı şekilde alıkondu. 15 Temmuz darbe girişiminde hava harekatına ilişkin ilk talimatları FETÖ'cü Akın Öztürk'ün damadı olan Albay Hakan Karakuş verdi. Darbe girişimi saat 20.23'te 33 özel kuvvetler görevlisinin Akıncı üstünden gelen Genelkurmay karargahına doğru hareket etmesiyle başladı. Havanın kapalı olma ihtimaline karşı ilk F-16'lar 22.03'te havalandı. Ankara'yı bombalayan, alçak uçuş yapan jet ve helikopterleri eski harekat komutanı Ahmet Özçetin yönetti.
0: Bu sırada kahraman kadın halkı Cumhurbaşkanı çağrısı üzerine üsse yöneldi. Darbeciler toplanan sivillere ateş açtı. 9 vatandaş orada şehit oldu. 103 kişi yaralandı. Yaralıları almaya gelen ambulanslar bile ateş altına alındı.
1: O gece Akıncı üstünde 25 pilot F-16 uçağı kullandı. Bunlardan 11'i bombalı saldırı gerçekleştirdi. Ankara'da 10, İstanbul'da 2 F-16 alçak uçuş yaptı. 2 F-16 uçağı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağını düşürmek üzere kalkış yaptı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bu üsten bombalanınca üs, darbenin durdurulması için top atışına tutuldu. Başka bir üsten kalkan F-4'ler Akıncı'daki pistleri bombaladı. Pist kullanamaz hale geldi. Darbeciler başarısız olunca Akar'ı serbest bıraktı. Dönemin Genelkurmay Başkanı Akar, Akıncı üstünden helikopterle Çankaya Köşkü'ne geçti. O an yanında olan, darbe girişiminin mimarlarından Mehmet Dişli, Çankaya Köşkü'nde gözaltına alındı. FETÖ'nün sivil imamları da Akıncı üstünden kaçmaya başladı. Aralarında FETÖ'nün TSK imamı Adil Öksüz'ün de olduğu 72 kişi gözaltına alındı. Adil Öksüz, tarla bakmaya geldim dedi. Serbest bırakıldı. O günden sonra da izine rastlanmadı. Savcılar Akıncı Üssü ile ilgili soruşturmada ilginç ayrıntılara ulaştı. Darbe girişiminin bir numaralı sanığı Fethullah Gülen için bir bina inşa edildiği ortaya çıktı. Akıncı'nın statüsü Anajet üstünden Hava Meydan Komutanlığı'na indirildi. Adı da değişti. Müslümanlığı bırakıp başka bir dine geçmiş olan anlamına gelen mürtet oldu.
2: Ve böylece bugünlük de haber hattının sonuna geldik. Sırada manşet var. Zülfikar Ali Aydın karşınızda olacak. Yarın saat 14'te yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 29, Bursa yer yer yağmurlu 30 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 35, Muğla 37 derece. Akdeniz'de de gökyüzü güneşli, Antalya 36, Adana 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 29, Trabzon parçalı bulutlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 33, Konya güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 31, Van güneşli 30 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor, Diyarbakır ve Şanlıurfa 42 derece.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden.
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız. Adı 25 yıl çek senet dolandırıcılığı ve kumar bağımlılığıyla gündemdeydi ama o hep ünlü bir müzisyen olarak anılmayı başardı. Cezaevine girdi, çıktı ama hep oyunun içinde kaldı deyim yerindeyse. Kötü şöhretini de 11 kenti vuran depremde Ahbap adlı dernek adına yürüttüğü faaliyetlerle sildi. Deyim yerindeyse silindi. Türkiye'ye ağır bir travma yaratan o depremde en çok konuşulan Ahbap Derneği, bir Kızılay gibi köklü ve tarihi bir kurumun yerine onun kurduğu Ahbap'a yardım edilmesini önerenler de çokça fazlaydı. O günlerde yardım meleğine dönüşen Haluk Levent bugün gözaltında.

0: Dün öğrendik ki ahbaba yapılan deprem yardımları kumarda, bahiste ve suç gelirinin aklanmasında kullanılmış. Bugün manşette bir ünlünün itibarını değil, milyonlarca insanın iyilik duygusuyla emanet ettiği paranın biraz da ibret olsun diye izini süreceğiz. Neden? Haluk Levent'in Ahbap adlı derneğinde bir örnekle anlatalım. 20 bin lira maaşla çalışan bir müzisyenin hesabında tam 4 yılda 779 milyonluk para girişi, 671 milyonluk para çıkışı var. Yani ortalama asgari ücretle çalışan birini düşün. İyilik maskesiyle ortaya çıkan bir sahte kahramanlık şüphesinin izini süreceğiz. Çünkü bu vakada ibretlik çok şey var. Dolandırıcılık, kumar, kara para ve görünmeyen ilişkiler var. Manşet başlıyor. Evet, önce günün önemli başlıklarına bakacağız. Çünkü tam 17 yıl önce yaşanan bir helikopter kazası ve bugün tam 17 yıl sonra 25 gözaltı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun 2009 yılında şüpheli bir helikopter kazasında öldüğünü hepimiz hatırlıyoruz. Hayatını kaybetti, yanında parti yöneticileri vardı. Bindiği helikopter havalandıktan bir süre sonra düştü. Savcılık o helikopterin bir kaza sonucu değil, tasarlanarak işlenmiş planlı bir cinayet faaliyeti olduğunu düşünüyor ve bunun da bir örgüt tarafından yapıldığını düşünüyor. O kazada Muhsin Yazıcıoğlu'nun yanında parti yöneticileri Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya ile İHA muhabiri İsmail Güneş ve pilot Mustafa Kaya İstektepe vardı. Savcılığın önce şüphelerini, bu dosyayı yeniden bu şekilde açılmasının sebeplerini kısaca aktarmak isterim. Savcılığın tespitleri şöyle: helikopterin uçtuğu gün karlı bir günde uçuyordu. O sırada bölgede bazı askeri jetlerin uçtuğu artık tespit edilmiş durumda. Helikopter o uçaklar tarafından düşürüldü şüphesi çok ciddi bir şüphe olarak orta yerde duruyor. Sonra helikopterin düştüğü bölge konusunda kafa karışıklığı yaratıldı. Hatırlayacaksınız, helikopterin yeri uzun saatler boyunca bulunamamıştı. Kurtarma ekipleri yetişmesin diye o örgütün, cinayeti planlayanların ekstra ek olarak bir faaliyet yürüttüğü, özel bir faaliyet yürüttüğüne dair tespitler de savcılık dosyasında. O gün bölgeye gönderilen askeri kaza kırım ekibinde görevli personel olarak seçilen isimlerin de özel olarak seçildiğine dair bazı tespitler var yine savcılık dosyasında. Helikopterin güzergahını gösteren, bulunduktan sonra güzergahı gösteren GPS cihazını da söken sivil kaza kırım ekibi de yine askeri kaza kırım ekibiyle birlikte hareket ettiğine dair tespitler var. Bütün bunların hepsi çok önemli ama önce bir Ankara'ya gideceğiz. Ankara'da bu konuyla ilgili soruşturma hangi aşamada? Kimler gözaltında? Emre Aytekin karşımızda. Bir Emre'yi bir görelim. Evet, gördük Emre'yi. Emre, söz sende. Kimler gözaltına alındı?
1: Zülfikar Alaydın şu ana kadar 25 şüpheli gözaltında. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülüyor bu soruşturma. Sabah saatlerinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri başkent dahil olmak üzere 10 ilde operasyon düzenledi. 30 farklı adrese ve şu ana kadar da 25 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden ikisi firar durumda. Bu firari şüphenin de yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Peki kimler gözaltında? Kimler var? Onunla ilgili de bilgi paylaşalım. Askeri personel, emniyet mensubu personeli ve sivil memurlar yer alıyor bu gözaltındaki isimler. 20 askeri personel bulunuyor gözaltına alınan isimler arasında. Bunlar subay ve assubaylardan oluşuyor. 12'si şu anda emekli. 4'ü aktif olarak görevde, 3'ü ise ihraç edilmiş. 2016 yılındaki FETÖ soruşturması kapsamında 3 asker de ihraç edilmiş, 1 kişi de istifa etmiş. Yani bu gözaltı işlemi yapılan kişiler arasında 20'si askeri personel. Kaza kırımda görevli 4 personel var. Sivil memur bunlar ve bunlar hakkında da bir gözaltı kararı var ki bu memurlar da hala görevde. 2 emniyet mensubu bulunuyor bu gözaltı kararı çıkarılan isimler arasında. Dönemin Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev almış memurlar bunlar. Bir tanesi emniyet amiri, bir diğeri ise polis. Bu iki isim de 2016'daki darbe sonrasındaki FETÖ soruşturması kapsamında görevden ihraç edilmiş isimler. Bir üniversite memuru bulunuyor ki bu da halen görevde ve bir de bir kadın şüpheli yer alıyor. Bu soruşturma kapsamında toplam 29 şüpheli bulunuyor. Dediğimiz gibi sabah saatleri

0: Ankara Emniyeti düğmeye bastı. Ankara merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 30 farklı adrese baskın yapıldı. Şu ana kadar 25 şüpheli gözaltında. Bu şüphelilerden ikisi firar durumunda, ikisi ise cezaevinde.
1: Evet, Emre'ye teşekkür edelim. Aktardığı notlar gerçekten çok önemli. Türkiye bu cinayet soruşturmasına dair bilgileri çok uzun süre konuştu. Neden konuştu? Çünkü şüpheler ortadan kalkmadı. Özellikle Emre'nin aktardığı isimler arasında, gözaltına alınan 25 kişi arasında hem kurmay yarbay, kurmay albay seviyesinde pilotların olduğunu söyleyelim. Neden gözaltına alındılar? Hemen arka planda göstereceğim. Hareketli kameramızda gelirse bu Muhsin Yazıcıoğlu'nu taşıyan uçaktaki ve parti yöneticileriyle İHA muhabiri İsmail Güneş'i ve pilotun taşıyan helikopterin uçtuğu güzergah. Burada uçan, işte kuyruk numarası ve ilgili uçuş numarası olan uçağın, jet uçağının, helikopterin uçtuğu bölgeden nasıl uçtuğunu ve nasıl kaybolduğunu gösteren haritalar bunlar, radar tespitleri. Şurada hemen görüyorsunuz, kaza kırım ekibi, ki çok uzun saatler sonra helikopterin bulunduğu yer bulundu ama sonradan bazı görüntüler, fotoğraflar şu gerçeği ortaya koydu ki helikopterin üzerindeki GPS cihazı, yani uçuş rotasını gösteren cihazın sökülmeye çalışıldığına dair askeri kaza kırım personeli içinden bazı isimlerin, işte bu isim de onlardan bir tanesi, Aydın Özsıcak, helikopter başında olduğu görüntüler. Bu da şüpheleri artıran bir fotoğraf olarak önceki dava dosyasında, soruşturma dosyasında da çokça gündeme geldi. Bu da sivil kaza kırım ekibinin dahil olduğu fotoğraflar, savcılığın elindeki şüphelerin yaslandığı kısım tam da bu ifadeler ve bu tespitlere dayanıyor. Elbette ki başka, henüz açıklanmamış başka tespitler de var bu dosyada, savcılık soruşturmasında. Tüm bu soruşturmanın yeniden Kahramanmaraş'tan alınıp Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devredilmesinden sonra yapılan bugünkü operasyonla ilgili Adalet Bakanı Sayın Akın Gürley'in bir açıklaması var. Biraz uzunca bir açıklama ama kısa ve en önemli mesajların olduğu bölümü aktaralım. Sayın Bakan diyor ki bu dosyanın tüm yönleriyle aydınlatılması, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluluğu bulunan herkesin hukuk önünde hesap vermesi için yargı makamlarımız ile kolluk kuvvetlerimiz güçlü bir koordinasyon ve eşgüdüm içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. Şimdi bu eşgüdüm meselesinin altını Sayın Bakan ve Sayın Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı da çok sık altını çizerek aktarıyorlar. Burada tam bir eşgüdüm halinde çalışıldığı ve hiçbir soru işaretine yer bırakılmayacak şekilde bu soruşturmanın yürütüldüğü, bütün delillerin, bulguların üzerine gidildiğini özellikle Sayın Bakan vurguluyor. Ve aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına ve hiçbir şüphenin cevapsız bırakılmasına müsaade edilmeyecektir diyor. Bu da Sayın Bakan'ın göreve geldikten sonra yine İçişleri Bakanlığı ile birlikte açılan, özellikle faili meçhul kalmış cinayet dosyaları ya da FETÖ'nün işlediği düşünülen ya da PKK'nın işlediği düşünülen bütün faili meçhul kalmış dosyalarla ilgili bakanlıkların ve devletin perspektifini anlatması açısından önemli. Bütün şüphelerin üzerine gidiyoruz diyor Sayın Bakan, Adalet Bakanı Akın Gürlek. Devam edelim. Bugün yine FETÖ ile bağlantılı ve bugüne kadar yapılmış en büyük operasyonlardan bir tanesi. Daha büyüğü daha önce de yapıldı ama bu sabah önemli bir operasyon vardı Türkiye genelinde. 81 ilde tam 968 gözaltı var.
2: FETÖ yapılanmasına karşı 81 ilde düğmeye basıldı. 968 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının koordinasyonunda Cumhuriyet Başsavcılıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıkları, FETÖ'ye yönelik 81 ilde 968 şüpheliyi kapsayan geniş çaplı operasyon başlattı. Operasyon kapsamında örgütün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi ve bağlantılı unsurlarının çökertilmesi hedef alındı. Operasyonun ağırlık merkezini Ankara, İstanbul ve İzmir oluşturdu. Operasyona dair Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ortak açıklama yaptı. Açıklamada 15 Temmuz'dan bu yana FETÖ'ye karşı yürütülen mücadelenin aynı kararlılık ve hassasiyetle devam ettiği vurgulandı. Milletin iradesine, devletin bekasına ve hukuk düzenine yönelik tehditlere karşı mücadelenin tavizsiz sürdürüleceği ifade edildi.

0: Evet, İran ve Orta Doğu gündemine de bakalım. Orta Doğu'da tansiyon yine yükseldi. Neden? Çünkü anlaşma bir türlü mutabakat zaptı üzerinde uzlaşma olamadı. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz ve İran'ın hiçbir şeyi yok dedi. Trump, Amerikan Fox News kanalına konuştu. İran'ın elinde hiçbir şey kalmadığını söyledi ve ekledi. Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz. Biz Hürmüz Boğazı'nın koruyucusu olacağız ve Boğazı korumak için para alacağız dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai de konuştu. Mutabakatın kriz sürecine girdiğini söyledi. ABD yükümlülüklerini ihlal ettiği sürece biz de mutabakatı uygulamayacağız dedi. ABD'nin İran'a yönelik son saldırı dalgasının tamamlandığını duyurmasının ardından da bugün Bender Abbas ve Keşm Adası yakınlarında yeniden patlama sesleri duyulmuş. Körfez ülkelerinde de sirenler çalmıştı. Evet, şimdi Habertürk editörü Mahir Kılıç'a gideceğiz. Neden? Çünkü CHP gündeminde her zaman olduğu gibi bir hareket var. Yine hareketli bir haftaya başladık. Yarın Özgür Özel ve ekibi çağrı heyetiyle partinin olağanüstü kurultaya gitmesi için mahkemeye başvuracak, resmi başvuru yapacak. Detayları bize Mahir aktaracak. Mahir, seni dinliyoruz.
1: Sulh Hukuk Mahkemesi'ne yarın başvuru yapılacağını ifade edelim. Sen de belirttin Zülfikar Ali Aydın. Partinin olağanüstü kurultaya götürülmesi için 3 kişilik bir çağrı heyeti talep edilecek. Bu açıklama geldikten hemen sonra tabii Kılıçdaroğlu cephesinden de eleştiriler, tepkiler geldi. Özellikle Gürsel Tekin o isimlerin başında geliyor. Kendisi mahkeme kararıyla İstanbul İl Başkanlığı'na getirilmişti. Dolayısıyla şimdi Özel cephesini kendi duruşlarıyla çelişmekle eleştiriyor. Kendilerine yapılmadık şeyin kalmadığını söyledi. Ancak şu an Özel cephesinin mahkemeye gittiğini ve çağrı heyeti talep ettiğini ifade etti. Bu eleştirileri yanıt da gecikmedi aslında. Söz konusu çağrı heyetinin hiçbir yetkisinin olmayacağı belirtildi. Maaş ödeme yetkisinin dahi olmadığı, görevden alma ya da herhangi bir atama yetkisinin bulunmayacağı, sadece partiyi kurultaya götüreceği kaydedildi. Eleştirileri yanıt olarak sadece bu başvuru değil, bir başvuru daha yapılacak. Yarın o da şunun için, hatırlanıcı üzere Özgür Özel'e yakın parti mensup üyeleri istifa etmişlerdi ve üye tam sayısının altına düşmüştü. Yani 40'ın altına düşmüştü PM üye sayısı. Dolayısıyla PM'nin de geçersiz olduğu ifade edildi Özel cephesi tarafından. Bunun tespit edilmesi noktasında da yine mahkemeye ikinci bir başvuru yapılacak. Yani toplamda iki başvuru. Bir tanesi olağanüstü kurultaya gidilmesi için çağrı heyeti talep edilecek. Bir diğerinde ise parti meclisinin düştüğünün tespit edilmesi talebiyle başvuru gerçekleştirilecek. Tabi yeni parti çalışmaları da devam ediyor Özgür Özel cephesinde. Sürekli 20 Temmuz yani adli tatil işaret ediliyor, ancak o zamana kadar da beklenmiyor. Yeni parti içinde çalışmalar tüm hızla devam ediyor. Son bir not, Perşembe günü Kılıçdaroğlu Başkanı'nda saat 14'te MK toplantısı yapılacak. O toplantıda da yine bazı il başkanlarının görevden alınmasını bekliyoruz.
0: Evet, Habertürk editörü Mahir Kılıç tam da yerinden Kurultaylar Partisi CHP'den son durumu aktardı. Şimdi terörsüz Türkiye sürecinde bu hafta çerçeve yasa, ki terör örgütü üyelerinin nasıl dağdan indirilebileceğine dair bir yasal sürece dair bir yasanın çıkması beklentisi var. O yasanın çerçevesinin netleşmesi ve DEM Parti ile paylaşılması bekleniyor. Bu da bu haftanın önemli konularından bir tanesi. Önümüzdeki çarşamba günü de Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala DEM Parti heyetiyle bir araya gelecek. Bunun ayrıntılarına bakalım.
2: Bu hafta içerisinde heyetimiz çeşitli görüşmeler yapacak. Hem kurmaylarıyla hem meclis başkanıyla ya da farklı çevrelerle, yani birçok görüşme yapılacağını ifade edebilirim.
3: Çarşamba günü DEM Parti heyeti hem meclis başkanı Numan Kurtulmuş hem de AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile görüşecek. Gündem terörsüz Türkiye süreci kapsamında çıkarılacak olan çerçeve yasa olacak.
2: Görüşmenin içeriği yasa taslağının detayları olacak.
3: Mecliste kameraların karşısına geçen DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, çerçeve yasa taslağının bu hafta kendileriyle paylaşılması gerektiğini söyledi.
2: Taslağı bize bu hafta İmralı heyetimize detaylarıyla aktarmasını bekliyoruz. Yazılı metin olarak da paylaşılmasını bekliyoruz. Böyle beklentimiz var. Bu hafta içerisinde de olması gerekiyor.
3: Meclis takvimine dikkat çeken Koçyiğit, yasanın meclis kapanmadan çıkarılması gerektiğini kaydetti. Hem diğer partilere hem de Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a çağrıda bulundu.
2: Meclis tatile girmeden önce geçiş hukuku perspektifiyle hazırlanmış bütünlüklü ve kapsayıcı bir çerçeve yasa çıkarılmalıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan bütün siyasi partilere ve grubu bulunmayan bütün partilere buradan çağrı yapıyoruz. Gelin bu tarihsel sorumluluğu birlikte üstlenelim. Gelin komisyonun ortaya çıkardığı ortak birikimi yasama faaliyeti.

0: ne dönüştürelim. Meclis başkanının bütün siyasi partileri hızla bir araya getirip bir mutabakat arayışıyla bu süreci ivmelendirmesi gerektiğine dair çağrımızı da yenilemek istiyorum.
1: Evet, bu fotoğrafta bir cinayet vakası var. Bir internet ünlüsü, bir rapçi, bir futbolcu ve bir armatörün çocuğu. Hepsinin bir araya geldiği gün Ümraniye'de bir cinayet işlenmişti. Hatırlayacaksınız. Çok da tartışıldı. Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, hemen solda, fotoğrafın solunda görüyorsunuz, Alaaddin Kadayıfçıoğlu tarafından öldürülmüştü. O cinayetin duruşması vardı bugün. Tanık dinlendi. Cinayetin işlendiği anın ayrıntılarını anlattı. Bakalım.
2: Ben silahı camın dışındayken Alaaddin'in elinde gördüm dedi. Futbolcu cinayetinde araçta bulunan üçüncü kişi tanık olarak dinlendi. Gergin geçen duruşma mütalaa için ertelendi. Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, daha önce sevgili olan arkadaşı şarkıcı Aleyna ve rapçi Vahap'ı barıştırmak istemişti. Aleyna'nın yeni sevgilisi Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun silahından çıkan kurşunlarla canından oldu. Cinayetle ilgili 6'sı tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada ikinci duruşma görüldü. Duruşmada olay esnasında Kubilay Kundakçı ile aynı araçta bulunan Yalçınay Yıldız tanık olarak dinlendi.
3: Yalçınay Yıldız çakarlı bir araçtan Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun yanlarına gelerek camı tıklattığını, sonrasında kapıyı açtığını söyledi. Ve Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun bir daha sizi burada görmeyeceğim dedikten sonra silahın ateş aldığını belirtti.
2: Yıldız, silah camın dışındayken Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun elinde gördüğünü söyledi. Canbay silahı tutmaya çalışmadı dedi.
4: Yalçınay Yıldız da aynı Canbay gibi yalancı tanıklık yaptı net olarak. İlk ifadeleriyle ikinci yaptığı tutmuyor. Yine hesaplamadıkları bir konu oldu. Anlattıkları olayın şekli, nereden baksanız belki 2-3 dakika sürecek bir konu. Ama Kubilay'ın vurulduğu süre 3 saniye.
2: Tutuklu sanık Alaaddin Kadayıfçıoğlu ifadesinde özür dileyince Kundakçı ailesi tepki gösterdi.
5: Yaptıklarının bedelini hepsi ödesin. Bak burada bir gencecik çocuğu koydular mezara. O kadar pişkinler ki, yemin ediyorum, özür diledi. Ben de kızdım. Ne için özür diliyorsun dedim. Ne yani, ölümün dedim bir özür mü olur?
2: Aleyna Kalaycıoğlu'ysa azmettirdiğime dair delil yok. Ben de bu olayın mağduruyum diyerek tahliyesini istedi. Aleyna'nın annesiyle Kundakçı ailesi arasında tartışma çıkınca mahkeme başkanı tarafları salon dışına çıkardı.
4: Zuhal Kalaycıoğlu dedi, beraatimi istiyorum. Arkasından kızımı da verin bana dedi. Kızımı da verin bana deyince ben de siz de benim oğlumu getirin, mezardan çıkarın getirin diye bağırdım.
2: Mahkeme heyeti aralarında Alaaddin Kadayıfçıoğlu ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun da bulunduğu 6 sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Cumhuriyet Savcısının esas hakkındaki mütalaasının hazırlanması için dosyanın savcılığa gönderilmesine karar vererek duruşmayı 7 Ekim'e erteledi.

Gelelim Türkiye'nin konuştuğu, sansasyon yaratan, içeriği itibariyle gerçekten insanları dehşete sürükleyecek rakamların, paraların, deprem bağışları hasebiyle onların kara para, yolsuzluk ve bahis suçlarında kullanıldığı şüphesi nedeniyle herkesin konuştuğu konu. Müzisyen Haluk Levent'in ve kurduğu dernek Ahbap'ın hikayesine. Şimdi buradaki paranın izini süreceğiz. Konuklarımız eski savcı Alptekin Yıldırım ve emekli emniyet müdürü Haydar Özdemir. Soruşturmanın detaylarına dair bilgileri de Habertürk muhabiri Gizem Türemen'le sizinle paylaşacağız. Çünkü çok çarpıcı bilgiler var ama bir önceki grafiğe gelirsek aslında burada da var. Kısa ledimizde bir fotoğraf var. Daha net bir şekilde göstermek açısından. Şimdi yıl 1997. Aslında bunun daha öncesi de var. Haluk Levent Metris cezaevine gidiyor bu fotoğrafta. Ondan önce de Karataş cezaevine, Adana Karataş'ta alınmıştı. Orada cezaevine gitti. Çek, senet, karşılıksız çek vermekten, işte dolandırıcılık suçlamalarının olduğu dosyalardan çok fazla hakkında dosya var. Deprem dönemine kadar da aslında bu tip hikayelerle çok anlıyordu. Bu fotoğraf, o fotoğraftan bugüne yani neredeyse 30 yıl geçmiş. Hala aynı hikayenin parçası.

0: Bakınca bir kısa yorumla başlayalım isterim bu fotoğrafa. Şöyle, ne söylemek lazım? Bu fotoğraf... Çünkü 990 milyonluk bahis parasına dönüştüğü gerçeği var. Doğru. Savcılığın tespitine göre. Buyurun.
1: Şimdi burada şuna dikkat çekmek lazım. Hem bahsedilen kişinin 96 yılından beri bu şekilde anıldığından, daha sonra da başkanı olduğu ve kurduğu dernek yönetiminin de neredeyse tamamının benzer suçlardan sabıkaları var. Evet. Yani öyle.

0: Gerek dernek yönetim kurulu üyelerinin birçoğu aynı şekilde dolandırıcılıktan, yasa dışı bahisten, hatta örgüt üyeliğinden sabıkası olduğuna, soruşturmaları olduğuna dair birçok gerçek ortaya çıktı. Şimdi savcılık soruşturması başladı. Detayları şimdi konuşacağız. Konuştukça da bu sistemin nasıl ilerlediğini anlatacağız. Kamuoyuyla evet. da paylaşacağız.
1: 21 gözaltı var. İçinde avukat var. Çoğu evet. dernek yöneticisi, bazıları firarda. O günden bugüne Haluk Levent için hiçbir şey değişmemiş. O fotoğraf o anlamda biraz ikonik olduğu için koydum. Ama o fotoğraf üzerinden devam edelim. Aydar Özdemir, ne dersiniz?
2: Yani vatandaşın dileğiyle söyleyeyim, huylu huyundan vazgeçmiyor. Yani bu iddialar eğer doğruysa huylu huyundan vazgeçmiyor. Haluk Levent'in önceki süreç içerisinde yaşamış olduklarını hep beraber şahit olduyduk. Bir şekilde bir dönüşüme girdiği inancı vardı hepimizde. Ancak şunu gördük ki eğer iddialar doğruysa hukuksal açıdan suç teşkil eden bir yapının içerisinde ve o yapının da bir nevi yöneticisi konumunda yer almış. Diğer taraftan baktığınız zaman insani anlamda değerlendirdiğinizde istismara uğradığımızı düşünüyorum. Çünkü benim etrafımda birçok insanın...
1: Yardım eden herkes öyle düşünüyor
2: evet,
1: şu anda.
2: Evet, istismara uğradığını düşünüyoruz. Bu ne getiriyor? Tabii toplumda bir güvensizlik beraberinde getiriyor. Diğer taraftan da gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşamamayla ilgili olarak bir sıkıntı meydana getiriyor. Şimdi insanlar kime güvenecekler? Bir kısım buraya güveniyordu. Bir kısım devletin diğer organlarına güveniyordu. Orada operasyon, bu tarafta operasyon. Yani hep bir rantın peşinde kovalayan bir zihniyet.
1: Ve i̇şte, ama iyilik maskesi
2: evet, iyilik
1: var.
2: Maskesi altında yapılıyor. Ve siz de iyilik yapmak istiyorsunuz. Kime güveneceğinizi şaşırmışsınız. İşte biraz sonra göreceğiz ayrıntılarını, iddiaların ayrıntılarını göreceğiz. Şimdi İzleyicilerimize ne demek istediğimizi anlayacak.
1: Peşin bir hükümle bu ifadeleri kullanmadığımızın altını çizmemiz tabii. gerekiyor. Neden? Çünkü MASAK raporu var ortada. Savcılığın yaptığı tespitler var. 390 milyon lira, 990 milyonu, 390 milyonu doğrudan zaten yasa dışı, düzeltiyorum, bahis sistemi içinde evet. kullanılmış ve bağışlar burada kullanılmış. Şimdi özellikle şunun altını çizmemiz lazım. Dernekler kanununa muhalefet etmek olayın içeriğine bakınca çok hafif kalıyor.
0: Doğru.
1: Şimdi bir örgütlü bir suç olarak bunun yapıldığına dair tespit var. Kara paranın aklandığı şüphesi var ve nitelikli dolandırıcılık var burada. Şimdi savcılığın tespitleriyle, şimdi birazdan Gizem bize anlatacak, 800 milyon TL'lik bir gayrimenkul üzerinden bir iş adamının nasıl dolandırıldığına dair tespitler var dosyada. Dernek hesapları boşaltıldı deniyor. Bahis oynandığı tespiti var ve şahsi hesaplara aktarıldığı var. Bu kısmı da özellikle konuşacağız. Nasıl aktarılabilmiş, buna evet. neden kimse müdahale etmemiş, göz göre göre nasıl bu işlemler yapılabilmiş, üçüncü kişilere nasıl aktarılmış, bunlara da bakacağız. Gayrimenkul üzerinden yaklaşık 60 milyon dolarlık, ki 800 milyon olduğunu söylüyor mağdur kişi, bunun değerinin 60 milyon dolarlık bir mağduriyetten söz ediliyor ve hesaplara aktarılan paraları görüyorsunuz. Şimdi Başaran Holding'e bakacağız ama genel tablo bu.
0: Evet. Şimdi burada şunu söylemek lazım. Şimdi kara para aklama şüphesiz ki bu olayın içerisinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturulan bir suç. Kara para aklamanın oluşabilmesi için öncelikle bir öncül suç gerekir. Öncül suçta, somut olayda görünen o ki dernekler kanununa muhalefet 32F maddesi olabilir. Söylediğiniz nitelikli dolandırıcılık olabilir. Ve ya da bilmediğimiz başka suçlar olabilir. Yasa dışı bahis olabilir mesela. Şimdi buradan elde edilen paranın sisteme sokulması kara para aklama suçunu oluşturuyor. Evet. Şimdi burada ne görüyoruz? Bir Başaran Holding'den alınan gayrimenkuller görüyoruz. Ama benim burada...
1: Esas mesele deprem bağışları.
0: Kesinlikle deprem bağışlarını alıyorlar ve deprem bağışlarını alıp kullandıkları anda zaten aldıkları an o para artık kara para oluyor. Evet. Yani suçtan elde edilmiş bir para oluyor. Siz deprem nedeniyle vatandaşların size verdiği parayı dernek hesabından şahıs hesabına çektiğiniz anda suçu işlemiş oluyorsunuz. Evet. Bununla birlikte herhangi bir taşınmaz, taşınır, X, Y ne olursa olsun herhangi bir şekilde bunu sisteme aktardığınız anda da kara para aklama suçunu işlemiş oluyorsunuz.
1: Evet, nereye aktardığınızın da bir önemi
0: hiçbir
1: yok.
0: Hiçbir önemi yok. Çünkü yeter suç... ki evet. sistemin içine sokulsun.
1: Şimdi bu kısmı detaylandıracağız. Hı-hı. Çünkü bu kısmında başka şüpheler var.
0: Evet.
1: Muhtemelen dosyanın arkasında savcıların önünde başka bilgiler var. Şimdi o adım adım burada ilerlemek istiyorum. Çünkü

0: daha büyük bir fotoğrafın parçası olduğu şüphesi açık bir şekilde ortada duruyor. Şimdi siz 990 milyon liralık bir paranın çok önemli bir bölümünü hesaplar arasında, kişisel hesaplar arasında gezdirebiliyorsanız burada ciddi bir sorun var demektir. Ve bu 2000 yılı ile 2024 arasındaki 4 yıllık dönemi kapsayan bir durumdan bahsediyoruz. Bir soruşturmadan bahsediyoruz. Bu para o dönem içinde 4 yıl boyunca sistemli olarak aktarılmış. Nasıl aktarılabilmiş, nasıl mümkün olabilmiş? Haydar Özdemir'le devam edelim. Nasıl şimdi, olabilir ya da?
1: Bakın, kara para aklamayla ilgili olarak birçok yöntem var. Bu yöntemlerden bir tanesi şirket kurmak. İşte burada da iddialardan bir tanesi de bir şirketin kurulduğu yönünde. Evet. Mülk alınacağıyla ilgili olarak özellikle Sayın Başaran'la irtibata geçildiğinde orada da bir duygu sömürüsü var. Niye var? Çünkü 1998'de bir uçak kazasında kızını kaybetmiş olan bir babaya yine kızlarla ilgili, kız çocuklarıyla ilgili, üniversiteye gelmiş olan kız çocuklarıyla ilgili yurt yapılacağı, bu gelirlerle veya bu arsalarla bunların yapılacağı söylenilerek bir pazarlığa giriliyor. Evet. Girdiğiniz o pazarlığın içerisinde siz diyorsunuz ki Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek olan fon aracılığıyla, fon paralarıyla biz bunu alacağız diyorsunuz. Ve kişi kendi bünyesinde çalışan başka birisine bu konuyla ilgili olarak yetkiyi veriyor. Evet. Yetkiyi vermiş olduğu kişiyi çeşitli yollarla kandırıp tapuyu üzerinize aldıktan sonra hemen bu şirkete aktarıyorsunuz.
0: Şimdi bu dolandırıcılığın bu kısmını bize bir gizem anlatsın çünkü evet. Bu kısmı da çok önemli. Bir iş adamı kızını bir uçak kazasında işte uzak doğuda gittiği bir uçak seyahatinden, düğün seyahatinden dönerken İran sınırları içinde o uçak düştü. Evet. Ölenlerden bir tanesi de Hüseyin Başaran'ın kızıydı.
2: Evet, Mine Başaran.
0: Sonrasını anlatalım. Haluk Leventli yolun nasıl, neden kesişti bir onu anlatalım. Sonra kara para kısmına yine
2: evet.
0: Döneceğiz.
2: Neden anlatılması gerektiğine şöyle bir cümleyle vurgu yapmak istiyorum. Evet, deprem bağışlarının burada nasıl sisteme aktarıldığı gündemde ama burada bir şikayetle başlıyor bu soruşturma. Bu evet. Anlamda önemli. Hüseyin Başaran'ın yani Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı'nın Gazi Osman Paşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na gidip Haluk Levent tarafından dolandırıldığını ihbar etmesi, suç duyurusunda bulunması üzerine başlayan bir soruşturmadan bahsediyoruz. Bu anlamda önemli. Evet, 2018'de kızını bir jet kazasında kaybediyor. Mine Başaran fotoğrafı da zaten hemen arkasında. Doğal olarak acılı bir baba var karşınızda ve şunu biliyor. Hüseyin Başaran kızını kaybettikten sonra özellikle kız çocuklarının hayata atılmasını kolaylaştırmak adına girişimlerde bulunmak istiyor. İşte bu boşluğu sömürdüğü mü diyelim, yani suistimal ettiği iddiaları var. Neden?
0: Duygu çünkü durumunu da kullanarak evet, kızıyla ilgili evet. Onu kul diyor ki yurt yapacağım, acılı bir kızımızın babanın, adına yaparız diyor.
2: Evet. Duygusunu kullanarak Haluk Levent tek başına gitmiyor. Yine sıkça şu anda da gözaltında da olan Yeliz K ile beraber Haluk Levent Hüseyin Başaran'ın ofisine gidiyor. Ve diyor ki biz dernek olarak yani Ahbap Derneği olarak üniversite kız çocuklarına yurt yapmak istiyoruz ve sizin gayrimenkullerinizi biz Ahbap Derneği olarak satın almak istiyoruz diye bir talepte bulunuyor. Evet. Zaten acılı bir baba var. Bir yardımda bulunmak istiyor kız çocuklarına. Tam böyle denk geliyormuş gibi bir tesadüfmüşçesine bir konuşma başlıyor. Bunun üzerine şunu teklif ediyor Haluk Levent ve Yeliz K beraberinde götürdüğü kişi asistanı aslında. Ben senetle yapayım bu ödemeleri. Hangi ödemeler? 60 milyon değerinde 22 adet taşınmazdan bahsediliyor.
0: Senet deyince zaten işler karışmaya evet. Başlıyor.
2: Karışıyor ve zaten Hüseyin Başaran kabul etmiyor. Evet. Kesin bir dille reddediyor senetli ödemeyi. Şimdi
0: tam filmin koptuğu yer diyelim.
2: Nokta burası. Evet, burası. Çünkü başsavcılığa yapılan suçlamada geçen ifadeyle söylüyorum. Taktik değiştiriliyor. Senetli ödeme kabul edilmeyince taktik değiştiriliyor ve deniyor ki o zaman bu taşınmazların parası Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nden gelen fonlarla ödenecek. Evet. Fakat bu fonların gönderilmesi için bu
0: sizin
2: taşınmazları
0: hesabınıza gönderilmesi için
3: taşınmazların Yeliz Hanım'ın üzerine geçmesi
2: olması
3: lazım.
2: Yeliz Hanım fon kim? Yetkilisi Yeliz Hanım diyor.
0: Yeliz Hanım da
2: Yeliz
0: Hanım
2: ki Haluk Levent'in asistanı. Evet. Yani gelir düzeyi çok yüksek olan bir hanımefendi değil. Asistanlığını yapan bir hanımefendiden bahsediyoruz. Şüpheli şu anda. Yeliz Hanım'ın üzerine geçirirsek biz bu taşınmazları o fonlarla ödeyeceğiz deniyor ve bir şekilde yani katakulleye geldiği iddia ediliyor. Nasıl peki o devir yapılıyor, o da ilginç. 16 yıllık bir çalışan var, Hüseyin Başaran'ın çalışanı Feyyaz A isminde. Evet. İddia şu ki Feyyaz'ı yani kandırıyorlar.
0: Benim çok işim var, ben sana yetki vereyim.
3: Evet, o yine sen ilgilen bu işlem. Ne işte sen ilgilen. Evet. Ve ne yapıyor bu sefer, oraya giden ekip tamamen o Feyyaz isimli şahsın etrafını sarıp bir şekilde o tapuyu üstüne devretmesi lazım. Burada şunu belirtmek istiyorum. Yani olayın vicdansızlık boyutu burada gözler önüne seriliyor. Kızını kaybetmiş bir baba. Siz gidiyorsunuz, diyorsunuz ki biz kızlara yurt yapacağız. Ya adamın kolunu kanadını kırıyorsunuz. Öyle bir zaaf noktasından yakalıyorsunuz ki adam da en sonunda...
2: Reddedemeyeceği bir teklif belki. Reddetse belki vicdan yapacak.
3: Evet.
0: Peki parayı ödemiyor. Şimdi...
2: Ama tapuları alıyor. Yani tapular Yeliz Kağan'ın üzerine geçiyor. Daha ilginç bir ayrıntı. Tüm devirler Yeliz Kağan'ın üzerine geçiyor. 24 saat sonra ne oluyor? Yeliz Kağan'ın üzerinden bu sefer başka birinin üzerine devrediliyor.
0: Evet. Yani o miktarda bir gayrimenkulün 3 gün sonra, 5 gün sonra, bazıları 2 gün sonra bir başkasının üzerine devredilmesi zaten mümkün değil. Mesela bir dükkanın kirası, 22 taşınmaz var.
1: Evet.
0: Sadece bir dükkanın kirası 2 milyon lira. Evet. Aylık kirası. Yani öyle bir gayrimenkulden bahsediyoruz. Değerleri de...
1: Ve bu gayrimenkulleri alabilecek çapta olan insanlar değil bunlar. Yani gelirleriyle, gelir gider dengeleriyle düşündüğünüz zaman Yeliz dediğiniz kişinin bu gayrimenkulü sahip olabileceğini düşünmüyor savcılık.
0: Evet.
1: Zaten şüpheler buradan başlıyor baktığınız zaman.
0: Şimdi Alptekin Yıldırım'a sormak istiyorum. Şöyle bir durum da var. Şimdi birine devretti. Gizem anlattı zaten. O devrettiği kişiden de alırken para ödenmiş. Belirli paralar ödenmiş. Ama gayrimenkulün gerçek değerinin çok altında. Orada gösterilen rakam ödenmiş ki bu sonra başımıza problem olmasın
1: diye. Kuvvetle muhtemel yani, o da raiç bedel diye adlandırdığımız bedel üzerinden yapılan ödemeler silsilesidir diye tahmin ediyoruz. Ama yani siz Amerika Birleşik Devletleri'nden bir fona getireceğinizi, fonla bunları alacağınızı söylüyorsunuz. Senetle teklifte bulunuyorsunuz. İçinizdeki kişinin de size ihanetinin söz konusu olduğunu ben düşünüyorum. Bakın sadece bir yapının bu malları ele geçirmesinden değil, bu malların elden çıkarkenki kısmının da savcılık tarafından hassasiyetle irdeleneceğini düşünüyorum. Her ne kadar Başaran Holding suç duyurusunda bulunduysa da Başaran Holding adına bu devirleri yapan kişiyle ilgili de mutlaka gerekli değerlendirmeler yapılacaktır. Şey İrtibat olma ihtimali çok yüksek.
0: Evet, şimdi bu ahbap meselesinde çok ilginç. Haluk Levent'in daha önceki karıştığı suç kayıtları nedeniyle kendi banka hesaplarını kullanamadığını bir kere şu anda bir not edip öyle bakmaya devam edelim bunlara. Bu mesajlar Haluk Levent'le asistanı Yeliz arasındaki ne anlatıyor bize?
2: Yeliz Kağan'ın telefonu, özetleyelim. Dijital materyalleri inceleniyor ve Haluk Levent'le olan konuşmaları zaten Haluk Levent 8, Haluk Levent 7 gibi böyle isimlerin farklı
3: ben
2: olması
3: de onu
2: da
3: söyleyecektim.
2: Ne kadar fazla telefonun
3: yani
2: olduğuna
3: Haluk
2: da...
3: Haluk Levent 7, Haluk Levent 8.
2: Hani de 6, 5, 4 mü var? Hani?
3: 8 tane telefonu olabilir mi? Mutlaka ki ben o şekilde anlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye kayıtlı Haluk Levent'in kullanmış olduğu telefonlar var. Zaten 4 tanesiyle yakalandı duyduğum kadarıyla. Onların da işte şifreleri paylaşılacak mı paylaşılmayacak mı? O şimdi konular hala devam ediyor.
0: Şimdi yurt dışına çıkış yasağı var, uçak bileti alıyor. Bunu öğreniyor sonra kaçıyor.
3: Evet.
0: Nereye gidiyor? İşte Bursa-İzmir yoluna giderken yol üzerinde yakalanıyor. Demek ki belli bir takip de var ki 8 telefonun tamamından verilen sinyalle yol üzerinden alınmış. Bunu da not ettik. Devam Gizem.
2: Bu Haluk Levent ile Yeliz K arasındaki, asistanı arasındaki konuşma. İlk konuşmaya bakalım isterseniz.
0: Evet.
2: Şimdi bunun öncesi yok, elimize geçen birkaç sayfa var sadece ama şöyle, Çetin'e de öyle yazdım. Haluk Levent'in yazısı burası. Burada kanser olduğuna dair bir bilgi paylaşıyor Haluk Levent. Biz öyle anlıyoruz çünkü Yeliska abi Allah korusun diye cevap veriyor. Ya Allah Allah, Çetin'e de öyle yazdım diyor. Yani Çetin'e de bunu söyledim diyor.
0: Evet, en önemli.
2: Sonra Yeliska cevap veriyor. Sadece onlara diyeceğim değil mi? Başkalarına değil. Yani... Sadece senin söylediğin kişilere mi kanser olduğumu söyleyeceğim gibi bir mantık, bir ima ortaya çıkıyor.
0: Ne söylüyor? Mide kanseri olduğunu.
2: Mide kanseri olduğuna
0: dair. Bu arada Feyyaz dediği kişi de Başaran Holding'in muhtemelen
2: Feyyaz evet, o kişi. Aynı Feyyaz.
0: Yani orada paranın ödenmesiyle ilgili
3: para istiyorlar
0: yapıyor.
3: Doğal olarak diyorlar ki
0: para istiyor onlar.
3: O da diyor ki kanser olduğumu söyle.
0: Kanser yani, olduğumu söyle ki hani biz yayalım, bize daha çok bağış gelsin anlamında.
2: Hatta şu konuşmada daha net anlayacağız üçüncü konuşmada
0: devam edelim.
2: Onu. İkiden devam edelim. Yine burada Haluk Levent asistanına bir mesaj atıyor. Diyor ki bana ağlayarak mesaj at.

0: Uğur'a dinleteceğim. Abi babamın alacağı parayı ne yapacağız? Rezil olduk de. Böyle bir talepte bulunuyor Haluk evet. Levent asistanına. Yani bir para konusunda sıkıntısı olduğunu birine dinletecek. Ya bak Yeliz de bana bunu dedi diyecek. Onunla evet. alakalı bir yönlendirme yaptığını görüyoruz.
1: Evet.
0: Geçelim buraya. Burada bahsettiği kişi Feyyaz. Feyyaz Akgün yani Başaran Holding'in 16 yıllık çalışanı. Hı-hı. Tapu devir teslimlerinde adı geçen kişi. Şimdi bu konuşma şunu anlatıyor, okuyayım önce. Abi Feyyaz Barış'ı aramış. Sabah 7'de Haluk abi bana mesaj atmış. Amerika'ya para bulmaya geldim. Kanser oldum yazmış demiş. Ne demek bu? Bu Haluk Levent Feyyaz Akgün'e sabahın 7'sinde mesaj atmış. Mesajda da demiş ki ben kanser oldum Amerika'ya gittim para bulmaya çalışıyorum.
1: Evet.
0: Feyyaz Akgün de bunun üzerine Barış'ı arıyor. Şimdi orada anlayacağız. Hüseyin abiyi hiç arayıp konuşmamış. Burada Hüseyin abi dediği kişi
2: Hüseyin Başaran
0: Holding Yönetim Kurulu Başkanı. Hüseyin abiyi hiç arayıp konuşmamış. Biz bayram öncesinden beri para bekliyoruz. Hüseyin abinin tepesi atacak. Bu senetleri kullanacak. Yeliz ablanın da başı belaya girecek falan bir şeyler demiş. Barış da biz de haberi aldığımızdan beri şoktayız. Yeliz dün akşamdan beri ağlıyor. Telefonunu kapattı demiş. Bu Yeliz Haluk Levent'e bilgi veriyor.
1: Evet.
0: Sen Feyyaz'a mide kanseri olduğunu, Amerika'ya gideceğini söylemişsin ama Feyyaz Barış'ı aramış. Demiş ki biz parayı alamıyoruz. Hüseyin abi de hani kızmaya başladı. Bu senetleri kullanacak. Bak benim başım da belaya girecek demeye getiriyor. Yani evet. bu senetlerin kullanılmasından kaynaklı kullanılma ihtimalini dile getiren bir süreç de var burada. Haluk Levent'in bunu bildiğini anlıyoruz bu mesajda.
1: Evet, ve önceden
0: sonrasında
1: planlamış,
0: da
1: evet.
0: hani şoktayız. Dün akşamdan beri ağlıyor Yeliz gibi bunu söylemiş Barış Feyyaz'a haberin olsun demesi de ya ortada bir tiyatro dönüyor.
1: Tabii.
0: Evet. Ya bunu anlıyorsunuz.
2: Şimdi tırnak içinde söylüyorum ki hani şahsen deprem bölgesine de gitmiş, orada çalışmış gazeteci olarak birisi olarak yani Ahbap Derneği'ne gösterilen ilginin hak ettiğinden çok fazla olduğu konusunda kişisel tespitimi de burada paylaşmak isterim. Çünkü sonuçta Kızılay gibi bir kurum evet eksik kalmış olabilir. Yeterli faaliyet yürütememiş olabilir ama onun yerine kontrolsüz bir şekilde vatandaşların böyle bir derneğe ki başındaki kişinin hareket tarzı, yakın zamandaki hareket tarzı, karıştığı işler evet. tespit edildiğinde düşünüldüğünde bir soru işareti olduğunu söyleme hakkımız var.
3: Kesinlikle.
2: Şimdi öyle. Oradaki ikinci hakkımız da şu, bu kişinin her halükarda bütün bunlara rağmen birçok çevrede itibar görmesi.
3: İtibar görmesi.
2: Ya bunun da çok açık bir şekilde açık kaynaklara baktığınız zaman birçok bakanlıkla, birçok işte belediye ile vesaire çok ciddi protokoller yaptığını ve protokollere de uymadığını açıkça tespit edilmiş olmasına rağmen evet. yaptığı evlerle ilgili şikayetler ortadayken demek ki bugüne gelmemiz gerekiyormuş. Öyle söylemek lazım.
3: Türkiye'de evet. en çok güvenilen ikinci kişi olarak çıktı araştırmalarda evet. Haluk Levent. Yani bu tarafından da bakmak lazım. Kişiler artık vatandaş tamamen devletin kurumunu bir kenara bırakıp ahbabın peşinde kovalamaya başlamıştı.
1: Evet.
3: Ve devlet şöyle bir yapıdır. İzleyicilerimize buradan bir mesaj olarak da verelim. Devletin görevlisi hata yapabilir. Bunu tespit eder ve buna gerekli işlemleri yapar.
1: Evet.
3: Daha sonra da oradaki giderilmiş olan topluma vermiş olduğu bütün zararlar tedavi edilir. Daha önce de Kızılay'la ilgili de soruşturma yapıldı. Bunların hepsinin karşılığı oldu ve bu zararların tamamı giderildi. Ancak siz sivil bir toplum örgütünü bu kadar üst düzeye taşırsanız daha sonrasında işte o toplumsal güven duygusunun sarsılmasıyla karşı karşıya kalabilirsiniz.
1: Evet.
3: Bunu söylemeye çalışıyoruz aslında.
2: Şimdi burada ahbabı kefil gösterdiği konusunda bir yani
1: tabii.
2: bir tüzel kişiliği nasıl göstermiş? Şimdi gayrimenkul değişiminde çok biraz hızlanarak evet. da gitmek istiyorum. Hı hı. Çok önemli bir şey var. Diyor ki gayri kabili rücu.
3: Aslında
2: şekilde. Burada ne demek istiyor? Aslında biraz izleyicinin şöyle, kafasını hukuken, açalım o konuda.
1: Hukuken şunu bir söyleyelim öncelikle. Haluk Levent kendi verdiği bir senede ahbabın kefaletini yazsa dahi bunun hukuken bir geçerliliği yok. Evet. Haluk Levent dernek başkanı olarak tek başına böyle bir işlemi gerçekleştiremez.
2: 3 bunu bir böyle koyalım. Senet yazmış.
1: Ama yazıyor. Niye yazıyor? Çünkü
0: ama altında kaşe var, imzası var.
1: Hiç önemli değil.
2: Önemli değil.
1: Derneğin hiçbir şekilde kefil olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmaz. Ama Haluk Levent bunu niye yapıyor? Haluk Levent

0: Tamamen gücünü ahbaptan alıyor çünkü. Yani son 5 yıla baktığımızda ahbap olmadığı takdirde Haluk Levent'i tanıyan, eden ya da yaptığı başka bir iş ya da eylem var mı? Bütün gücünü ahbaptan alıyor. Her gittiği yerde ahbaptan bahsediyor. Yani öyle bir şeyle karşı karşıyayız ki biraz önce müdürüm de söyledi. Yani öyle profesyonel bir şeyle karşılaşıyoruz. Öyle bir zamanda ortaya çıktı ki ahbap. Bütün herkesin böyle bir kuruma ihtiyacı vardı sanki. Ve insanların bu duygularını güzel bir şekilde suistimal etti. Ahbap'ı oraya yazıyor. Ben ahbapın başkanıyım diyerek insanları dolandırıyor. Senet veriyor. Senet, istediğiniz senedi verebilirsiniz. 1 milyon ver, 250 bin ver de
1: Zaten öyle
0: ver.
1: yapmış. 250 bin dolar, 1 milyon 250 bin dolar, yine 1 milyon 250 bin dolar. İşte şirket
0: Şirketi
1: değişimleri.
0: alıyor. Arland adına kayıtlı şirkete. Şirketin sahibi de Yeliska. Ondan sonraki sahibi el değiştiriyor. Yine kendi danışmanlarından bir tanesi. Ben şunu anlamıyorum. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Bu işler yapılana kadar neredeyiz biz? Ya
1: Evet.
0: şimdi kendi Twitter'ına baktım biraz önce. Şöyle denetlendik, böyle denetlendik diye
1: Diye evet. O
0: yayını
1: da
0: var.
2: Bu
1: o da
2: arada
1: önemli.
2: aynı kişiler yani farklı konular tabii ama Hüseyin Başaran meselesindeki devredilen de önce
0: Evet.
2: Yeliska sonra Esin Öçe. Aynı şekilde burada da önce Yeliska sonra yine aynı ismi
1: Şimdi bu
2: görüyoruz.
1: masak trafiğini aktarmadan önce hemen sözü vereceğim. Şimdi olay bahise ve
0: Evet.
1: kara paraya nasıl gidiyor? Kendi adına Haluk Levent ilan etmiş. Bu blockchain ağını satın aldım. Adına da isminin baş
0: Memleketi.
1: harfleri Haluk Chain ismini koydum. Tüm kripto alemi bunu bilir diyor. Hatta geçmiş tweetlerim hala duruyor diye. Kendi adına bir blockchain zinciri de kurmuş. Şimdi yasa dışı bahis ya da bahis aslında yasa dışı bahis sisteminin içinde de var. Kendisi soruşturma dosyasında muhtemelen buna dair tespitler de var. Blockchain zinciri içinde böyle bir isim alıp faaliyet
0: Tabii.
1: yürütmesi. Şimdi Telegram'da millet alanlar acaba başımıza ne gelecek,
0: Ne
1: paramıza ne
0: gelecek diye
1: olacak
0: aynen
1: diye
0: öyle.
1: panik halinde konuşuyorlar. Bunun da not etmek lazım. Bu MASAK raporu önemli. MASAK
0: Tabii.
1: Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun verdiği raporla ilgili grafiğimizi açalım arkadaşlar. Bu işte kara para bahis nerede var? Şimdi hesapları incelenen aylık gelirleri 20 bin lira olan kişilere 779 milyon giriş. Başta da söyledim. Müzisyen olan birinin hesabı 671 milyon lira çıkış var. Yani 20 bin lira maaşınız var. 779 milyon gelmiş, 671 milyon çıkmış. Derneğin çalışanı. Şimdi hemen rakamları görüyorsunuz. Ahbap bünyesindeki kişiler. MASAK diyor ki bunların hiçbiri diyor para mali profilleriyle uyumlu değil. Zaten hayatın olağan akışına aykırı. Derneğin parasını da zaten onun üzerine kişilerin üzerine aktaramazsın diyor. Şimdi diyor ki borç olarak verilen diye atılmış. Haluk Levent'in banka hesabını kullanamadığını tekrar hatırlatıp
0: Doğru.
1: sormak istiyorum. Şimdi bu kişilere kullandırıyor, belirli kişilere de yönlendiriliyor para.
0: Evet.
1: Bu nasıl bir şüphe var burada? Neden bu kadar sistematik bir şekilde Haluk Levent'e borç mukabili vesaire gibi.
0: Sürekli bir ismi geçme gibi bir durum var. Şimdi
1: Evet.
0: burada tabii ki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı yürütüyor ama şimdi bu isimler bence örgüt olarak değerlendirildiği takdirde Haluk Levent örgüt lideri olacak. Çünkü kendisi ne telefon ne hesap hiçbirini kullanmıyor. Ve MASAK şunu yapar. Hesap hareketlerine bakar. Sen hesap hareketlerini açıklayabiliyor musun? Şimdi Haluk Levent'e ya da bu çalışanlara bu soruların hepsi sorulacak. Diyecek ki kardeşim senin hesabından şöyle bir hareket var. Bunu neden yaptın? Hangi parayla yaptın? 20 bin
1: Evet.
0: lira gelirim var diyorsun. 270 milyon işlem yapıyorsun. Bunu bana bir açıkla diyecek.
1: Evet, şimdi diyor ki paraları gönderirken bağış paralarını ya da derneğe yapılmış faaliyetlerle ilgili gelen parayı ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere. Haluk Levent Ahbap Derneği'ne emaneten gönderiyorum diyor bu
0: Evet.
1: çalışanların üzerine. Yani sonuç bu arada gözaltı sayısı sıcak bir gelişme 22'ye yükseldi. Firarda sanırım iki kişi vardı. Onlardan bir tanesinin daha yakalandığını söyleyelim. Şimdi bahis baronuyla ilişkili olduğu iddiası.
0: Evet.
1: Bir de bunu da lütfen izleyicilerimize için tekrar bir altını çizerek not edelim. Bir de bir avukat var. Avukat isim
0: Doğru.
1: Ece Güner. İşte bir kanalın hukuk müşaviri sıfatıyla danışman Ekrem İmamoğlu'nun da
0: Danışman.
1: danışmanı sıfatıyla tanıdığımız bildiğimiz bir isim. Şimdi gerçekten hayatın olağan akışı içinde ticareten de

0: siyaseten de izah edilemeyecek bir şey var. Diyor ki ben Haluk Levent benden borç para istedi. Ne kadar göndermiş? Emrah G'nin hesabına hemen söyleyelim. Ahbap'ın çalışanı 8 işlemde 48 milyon. Zafer Y'nin hesabına 3 işlemde 21 milyon. Yeliz K'nın asistanı 1 işlemde 4 milyon 633 bin lira gönderen kişi Ece Güner,
1: 73
0: avukat.
1: 73 milyon 633 bin lira
0: 13 para işlemde 64 milyon toplamda işte çıkış yapılan paraları da burada görüyorsunuz. Bu normal bir şey mi? Yani bir kişi, bir hukukçu, siz de hukukçusunuz. Evet. Sizin de...
1: Ya şöyle yani...
0: Böyle bir para borç verilir mi?
1: Ben şöyle düşünüyorum açıkçası, hani ne zamandır tanıyor, başka kimlere bu kadar borç vermiş... Yakın arkadaşları vardır mutlaka. Onlar kendinden böyle bir talep bulunduğunda, ha tabii canım ben hemen 70 milyonu gönderiyorum sana şeklinde bir tavrı varsa eğer genel hayatında, bunu da makul karşılayabiliriz. Ama 73 milyon TL bugün herhangi bir avukatın çok para kazanıyor da olsa, müdürüm şimdi yani çok zengin de olsa 73 milyon TL'yi göndermek borç olarak, hem de nasıl gönderiyorsunuz? Özellikle avukatsınız. Ben bir avukat olarak birine borç verirken niye başkalarının hesabına göndereyim?
0: Evet, ben diyor Haluk Levent'in diyor avukatı da değilim.
1: Evet.
0: Ama bu kişi niye itibar gördü? Ben borç olarak gönderdim diyor Ece Hanım. Şu
1: ve
0: an
1: başkalarının hesabına gönderiyor.
0: Evet. Normal
2: şimdi
0: mi Aydar Özdemir?
2: Siz birisine bir borç parayı göndereceğiniz zaman A kişisi dururken onun yanında asgari ücretle çalışan bir kişiye, bir hukukçu olarak bu kadar yüklü miktarda parayı gönderiyorsanız bu hayatın doğal akışına uygun değildir. Hı hı. Zaten burada Cumhuriyet Savcılığı'nın ortaya koymaya çalıştığı şey de bu. Ha, Cumhuriyet Savcılığı bunu ortaya koyuyor. Biz bakıyoruz, değil diyoruz. Muhtemel izleyicilerimiz de değildir diyeceklerdir. Çünkü evet. 64 milyon TL'den bahsediyorsunuz. Çok büyük bir rakamdan bahsediyorsunuz. Geliriniz ne kadar yüksek olursa olsun fark etmez bu rakam. Bir avukatın 64 milyon lira para kazanmış olması da enteresan. Yani burada incelenmesi gereken bir kısım da yani burası.
0: Ünlü bir hukuk firması olduğu için hani o kısmı diyelim ki es geçiyoruz. Ya o bakın, ayrıca vergi onu, incelemesinin konusu ama.
2: Onun da bir incelemeye girmesi gerekir. Evet. Yani şu raporlardan sonra
0: borç,
2: onun da incelemeye girmesi
0: borç olarak
2: gerekir.
0: Bile verseniz yani ben Alp Tekin Bey'den borç istiyorum, evet. Ama... Parayı Gizem'e atıyorum.
1: Ben derim yani ki normal, vurgulamaya niye çalıştım. Gizem Hanım'a atıyoruz biz parayı, ben sana göndereyim yani derim.
0: Şey değil ki,
1: senin bankalarla problemin
0: değil.
1: Varsa zaten ben sana niye 73 milyon borç veriyorum?
0: Evet, yani o anlamda 64. Hukukçu olması hasabıyla da çok tutarlı ifade değil.
2: Bakın hiç hukukçuya gerek yok. Normal ticaretin içerisindeki herhangi birisi dahi bu borcu vermez. Evet. Bu akla mantığa uygun bir borç verme şekli değil. Evet. Hele hele sadece banka dekontunun altına yazacağınız bir açıklamayla vermek... Hiç mümkün değil. Yani en azından bunun karşılığında bir evrak alırsınız, bir teminat istersiniz, başka bir şey alırsınız. Ha, bunlar daha sonrasında abi, mahkeme aşamasında yani soruşturmalar, iddialar iddianameye dönüşürse bir savunmaya dönüşecektir. Evet. O savunmada da göreceğiz hep beraber ne diyecekler.
0: Şimdi 390 milyon yasa dışı bahiste ya da bahiste kullanılmış. Bu kısım önemli. Şimdi MASAK raporunun koyduğu tespitler... Sadece bir tespitle yetinmemeyi gerektiren bazı şüpheler var. Belli ki savcılık dosyasında. Şimdi Ece Hanım'ın, Ekrem İmamoğlu'nun çıkar amaçlı tabii. Suç örgütü kurmak ve yönetmekten cezaevinde tutuklu eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın danışmanı sıfatıyla. Tabii bu dosyayla çok ilgisi yok ama belli ki savcılığın şüphelerinden, hı hı, bir tanesi de. Şimdi yasa dışı bahis sistemine para aktarıldı. Ve ahbabın da burada paravan kullanıldığı ve 4 yıl boyunca bu işlemi yapabilmiş olması. Şimdi bir ifade var geçtiğimiz hafta, hı hı, yine çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında Ekrem İmamoğlu'nun adının geçtiği. Bir tane işte yabancı bir kadın cinsel birliktelik yaşadığını söylüyor. Detaylarına hiç girmeye gerek, hı hı, yok. Şimdi Antalya açıklarında bir teknede Haluk Levent'le buluştuğunu, Ekrem İmamoğlu'nun da o teknede olduğuna dair çok ciddi tespitleri var. Yani öyle bir, evet, teknede, yani teknede iş adamları Ekrem İmamoğlu, Haluk Levent ve başka isimler var. Yan teknede de kadınların olduğu bir tekne var.
1: Doğru.
0: Yani bu anormal, eğer iddia doğruysa gerçekten... Bu tesadüfle
1: açıklanacak bir şey değil.
0: Nasıl izahı yapılabileceği konusu çok ciddi bir, evet, tartışma konusu. Acaba burada başka bir suç gelirinin... Ahbap üzerinden bahis sistemine blockchain aktarılması zincirine aktarılması mı? Var savcılığın şüphesi de bu.
1: Tamam mı, soru işareti.

0: Zülfikar Bey, şimdi siz bir dernek başkanısınız, işte yardımseversiniz, sonra bir chain kuruyorsunuz. Ya niye chain kuruyorsunuz ki siz? Niye siz chain kuruyorsunuz durup dururken? Böyle bir ihtiyacınız mı var? Şimdi bunların hepsi soru işareti. Savcılık makamları bunların hepsini araştıracak. Teknede birileriyle bir araya geliyorsunuz. İlişkiniz nedir? Orada tesadüfen bir araya gelemezsiniz zaten. Mutlaka evet. Oraya gelmek için sözleşmiş olmanız ve evet. Oraya gelmenizin bir amacı sebep, olması
1: bir
0: gerekir.
1: Bir sebeple buluşuyor aynen olmanız öyle. Lazım.
0: Ve dolayısıyla bir ortak paydada buluşmanız gerekir. Savcılık makamı her yönüyle bunların tamamını araştıracaktır zaten. Ve soruşturma ilerledikçe bence böyle çok başka yerlere gidebilecek bir soruşturma. Ben
1: tüm bu isimleri yani hem emekli emniyet müdürü hem eski bir savcı stüdyoda olduğu için bütün bu isimlerin işte Ekrem İmamoğlu, Haluk Levent ve diğer adı geçen kişilerin orada olup olmadığını aslında tespit etmek çok, çok kolay.
2: Çok basit. Bakın dijital izler diyoruz sonuç itibariyle. Yani nasıl evet. Masak paranın o hareketliliğini takip ediyorsa kişilerin hareketliliğini de siz sinyal bilgileri üzerinden rahatlıkla takip edebiliyorsunuz. Kişilerin birbirleriyle yapmış olduğu telefon görüşmelerinden rahatlıkla takip edebiliyorsunuz. Hangi saat aralığında, nerede, hangi mekanda bir araya geldiklerini de görebiliyorsunuz. E şimdi evet. Bu geçmişe dönük sorgulamalar yapıldığı zaman otomatikman bu iddiaların da doğru olup olmadığıyla ilgili çok ciddi veriler olmaz. Elde edeceksiniz.
1: Şimdi bütün bilgiler, bütün veriler bize sadece Haluk Levent'in bağış paralarını alıp kişisel amaçlarıyla kullandığını göstermiyor. Başka şeyler gösteriyor. Belli ki savcılığa da başka şüpheler mutlaka söylüyor. Bu kadar paranın bir dernek hesabında toplanıp kişisel hesaplara aktarılıp blockchain zincirine muhtemelen aktarılması daha büyük bir suç örgütü
0: tabii.
1: Şüphesini getirip ortaya
0: zaten
1: koyuyor.
0: Savcılık açıklamasında bunu söylüyor.
1: Hangi
0: araştırmanın devam ettiğini, soruşturmanın devam ettiğini, detaylı ve derin şekilde incelendiğini de söylüyor zaten. Ben açıkçası bu soruşturma kapsamında daha başka farklı isimlerin de soruşturmayla ilişkilendirileceğini düşünüyorum.
1: Son cümle. Bakın, belli ki böyle ahbap çavuş ilişkileriyle yönetilen bir derneğe
0: ve
1: dönüşmüş.
0: Denetlenen,
1: evet ve denetlenme kısmı da uzun süre ihmal evet. Edilmiş. Ama sadece Haluk Levent'in adının karıştığı değil, başka ilişkilerin, başka ağların da ortaya çıkma ihtimali olan bir soruşturmayı mercek altına aldık. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: CHP'de ihraç sırası kimlerde? Kurultay takvimi ne oldu? Bu hafta yeni parti başvurusu yapılıyor mu? Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma nasıl yankılandı? Son bilgiler neler? Sena Alkan soruyor. Gazeteciler Can Özçelik, Ferhat Murat, Gürkan Zengin ve Merve Şebnem Oruç, Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca ve kamuoyu araştırmacısı Kemal Özkiraz yanıtlıyor. Açık ve net. Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Bursa yer yer yağmurlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 33, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana parçalı bulutlu 35 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Artvin yağmurlu.

yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Kayseri güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 30, Erzincan 33 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa güneşli 41 derece.

0: Habertürk ekranlarından merhaba. Ben Tuğba Södekoğlu. Saatler 18'i gösteriyor. Akşam haberlerinde beraberiz. Önce şöyle kısaca gündemin öne çıkanlarını özetleyeyim. 2009'da Kahramanmaraş'ta düşen helikopterde hayatını kaybeden BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu. Acaba suikast sonucu mu öldürüldü? İşte bu şüphe bir türlü giderilemedi. Dosya Ankara'ya devrolmuştu ve şüpheler üzerine 29 kişi gözaltına 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılık kaza Kırım ekibinin gönderildiğinin, seçilerek gönderildiğinin ve helikopterin cihazının söküldüğünün değerlendirildiğini açıkladı. Detaylarına bakacağız. Ve bir yandan şarkıcı Haluk Levent kurucusu olduğu Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltında. Masak raporu ve dijital verilerden elde edilen bulgular, dernek üyelerinin para trafiği hepsi mercek altında ve hepsini konuşacağız. Ve bir diğer önemli gündem maddesi tabii ki ABD ile İran arasındaki son durum. Yine tansiyon yüksek, silahlar bir kez daha patladı. Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere saldırılardan İran'ı sorumlu tutuyor ABD ve yine İran'ı bombaladı. İran'sa misilleme olarak Körfez'deki ABD üslerini vurdu, onlara hedef aldı. Savaşın da nabzını tutacağız, o zaman akşam haberleri başlasın. Önce CHP'deki son duruma bakalım. Özgür Özel Cephesi partinin olağanüstü kurultaya götürülmesi için yarın mahkemeye başvuracak. Çağrı heyeti talep edilecek. Bir başvuru da parti meclisinin düştüğünün tespiti için yapılacak. Öte yandan yine yeni parti içinde hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.
1: Olağanüstü kurultay içinde yeterli imzayı fazlasıyla topladık ve tebliğ ettik. Bu sürelerinde aşıldığını görüyoruz. Gereği yapılmadığında ne yapılacağı Açık Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yapılıyor. Ve burada da kurultay yapmak

0: için bir çağrı heyeti oluşturulması isteniyor.
1: Özgür Özel cephesi olağanüstü kurultay için...
2: Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor. Kulak
3: kabinemizin
2: verelim.
3: Kabinemizin 68. toplantısını az önce tamamladık. Toplantımızda NATO Ankara Liderler Zirvesi'nin yanı sıra bölgemizdeki güncel gelişmeleri değerlendirdik. Toplantımızda aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Geçen haftaya damgasını vuran NATO zirvesine geçmeden evvel birkaç önemli hususa değinmek istiyorum. Sevgili vatandaşlarım, önceki gün başta Avrupa olmak üzere insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Srebrenica soykırımının 31. yıl dönümüydü. Anma etkinliklerine bu sene ülkemizi temsilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız iştirak etti. Boşnak kardeşlerimiz orada katledilen evlatlarını anarken biz de burada onlar için dua ettik. O hüzün, o utanç dolu günleri bir kere daha hatırladık. Tabii o günlerde yaşanan savaş kadar acı olan bir başka husus Bosna Hersek halkının yalnız bırakılmasıydı. Avrupa'nın göbeğindeki etnik temizlik girişimini batılı ülkeler ve kurumlar sadece uzaktan seyretmekle yetindi. Sivilleri korumak amacıyla bölgeye gönderilen Birleşmiş Milletler koruma gücü kendisini dahi koruyamazken güvenli bölge olarak ilan edilen şehirler bugün bile utançla hatırladığımız katliamlara sahne oldu. Aralarında çocukların, kadınların, yaşlıların da olduğu 8372 boşnak katledilerek toplu mezarlara gömüldü. Üzerinden tam 31 sene geçmesine rağmen Srebrenica soykırımının kalbimizde açtığı yaralar kanamaya halen devam ediyor. Mavi kelebeklerin izinde ortaya çıkartılan her toplu mezarla kimlik tespiti yapılan her şehit naaşı ile birlikte yüreğimize yeni bir ateş düşüyor. 31. seneyi devriyesinde Srebrenica şehitlerini bir kez daha rahmetle yad ediyor, mekanları cennet olsun diyorum. Türkiye olarak benzer acıların tekerrür etmemesi için üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz. Farklı inanç, kültür ve etnik kimliklerin barış içinde yaşadığı istikrarlı ve müreffeh bir Bosna Hersek için çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye ve Türk milletinin desteğinin her zaman Bosna Hersek'le beraber olacağını bugün bir kere daha ifade ediyorum. Yine bu vesileyle dün vefat eden kıymetli dostum Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'ye de Allah'tan rahmet niyaz ediyor. Katar Emiri Şeyh Temimi şahsında dost ve kardeş Katar halkına en kalbi taziyelerimi sunuyorum. Merhum Şeyh Hamad vizyoner liderliğiyle Katar'ın bugünlere gelmesinde çok büyük pay sahibiydi. Filistin davası başta olmak üzere İslam dünyasının meseleleriyle yakından ilgilenen, nerede bir kanayan yara varsa sarmak için koşturan vicdanlı, dirayetli, samimi bir Müslümandı. Gerek şahsım, gerekse ülke olarak Türkiye ile Katar arasındaki ilişkilerin güçlenmesine yaptığı eşsiz katkıları hiçbir zaman unutmayacak, kendisini şükranla hatırlayacağız. Rabbim ruhunu şad, mekanını inşallah cennet eylesin. Değerli arkadaşlar, 7-8 Temmuz tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde NATO 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni başarıyla gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tertiplediğimiz zirveye ittifak üyesi 32 devlet ve hükümet başkanı iştirak etti. Zirve öncesinde yapılan farklı açıklamalara rağmen Amerikan Başkanı Sayın Trump dahil liderlerin tamamı davetimize bizzat icabet etti. Liderlerin yanı sıra 100'e yakın bakan, 1000 delege olmak üzere 4800 üst düzey diplomatı, uluslararası kuruluş temsilcisini ve davetliyi Ankara'da misafir ettik. Müttefik ülkelere ilave olarak NATO'nun Asya Pasifik ortaklarından Güney Kore, Japonya, Yeni Zelanda ve Avustralya ile İstanbul İşbirliği girişimi ortaklarından Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri devlet başkanı veya bakan düzeyinde zirveye katılmıştır. Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski ile Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Şara da 8 Temmuz'da Ankara'ya ikili ziyaret gerçekleştirmiştir. 2500'ü aşkın yerli ve yabancı basın mensubu zirveyi takip etmiştir. Bir defa şu noktayı önemli vurgulamak durumundayım. NATO zirveleri güvenliğin en üst düzeyde gözetildiği, en küçük bir ihmale, en küçük bir dikkatsizliğe mahal verilmeyen uluslararası toplantılardır. Güvenlik tedbirleri noktasında biz de işi şansa bırakmadık. Emniyet, istihbarat ve adli birimlerimizle her türlü önlemin ölçülü bir şekilde alınmasını temin ettik. Gerekli bilgilendirmeler haftalar öncesinden kamuoyumuza yapıldı. Tespit edilen altyapı eksikleri yoğun bir çalışmayla vakitlice giderildi. Bu çalışmalar için bakanlıklarımız ve valiliğimizle birlikte yerel yönetimleri de harekete geçirdik. Hem Esenboğa Havalimanı'nın uçak ve yolcu trafiğini hafifletmek, hem de resmi ziyaretlerde kullanılmak üzere Etimesgut Askeri Havalimanı'nı yeniden ihya ederek hizmete açtık. Böylece başkentimize yolları, asma köprüsü ve devlet konuk evi ile modern bir havalimanı daha kazandırmış olduk. Ankara Havalimanı'nın şehrimize tekrar hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Burada şunu da altını çizerek ifade etmek istiyorum. Zirve süresince güvenlik, ulaşım, ticaret, kamu düzeni ve şehir hayatının idamesi arasında hassas bir denge kurmaya ihtimam gösterdik. Ama buna rağmen zirve sebebiyle günlük hayatı etkilenmiş olan tüm Ankaralı kardeşlerime sabırları ve anlayışları için teşekkür ediyorum. Ankara tarihi bir zirveye, tarihi bir başarıyla ev sahipliği yapmak suretiyle uluslararası alanda görünürlüğünü hiç olmadığı kadar artırmıştır. Ankara'nın artık bir dünya şehri olduğu bu vesileyle tescil edilmiştir. Bunun yansımalarını özellikle turizmde göreceğimizi düşünüyorum. Allah nasip ederse bu sene Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü Türk dünyasından kardeşlerimizle beraber Ankara'da coşkuyla kutlayacağız. İnşallah aynı başarıyı 29-30 Ekim tarihlerinde düzenleyeceğimiz 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde de sergileyeceğiz. Kıymetli vatandaşlarım, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi zirve süresince uluslararası medya merkezi olarak hizmet vermiştir. Toplam 96

Kamera, 18 naklen yayın aracı ve 26 farklı noktadan yapılan yayınlarla beraber tüm dünyaya ulaştırılmıştır. Önemli bir kısmına iştirak ettiğim diğer NATO toplantılarına kıyasla Ankara zirvesi medyanın en yoğun ilgi gösterdiği zirvelerden biri olmuştur. Bu ilginin gerek uluslararası basında, gerekse sosyal medya mecralarında halen devam ettiğini görüyoruz. Mehter Marşı'ndan tören kıtasında ilk kez yer alan Yeniçerilerimize, Türk Yıldızları'nın muhteşem gösterisinden atlı birliklerimize, verilen hediyelerin özgünlüğünden organizasyonun kusursuzluğuna, külliyemizden kütüphanemize kadar birbirini tamamlayan pek çok unsur insanların ilgisini çekmeye, konuşulmaya, tartışılmaya devam ediyor. Bütün bunları sadece Türkiye'nin tanıtımı açısından değil, Türk kültürü ve tarihinin zenginliğiyle Türk milletinin eşsiz misafirperverliğini göstermesi bakımından önemli buluyoruz. Tabii burada artık patolojik bir hal alan şu hususu da dikkatlerinize getirmek istiyorum. Maalesef Türkiye'de kendi devletleri ve hükümetleri hakkında olumlu tek cümle dahi duymaya tahammül edemeyen marjinal bir kesim var. Devlet başkanları, bakanlar, gazeteciler dahil istisnasız tüm katılımcıların ülkemizden sitayişle bahsetmesini bunlar bir türlü işlerine sindiremiyor. Öyle ki zirveye ve Türkiye'nin müstesna ev sahipliğine kara çalmak için günlerdir akla hayale gelmedik hezeyanlar üretiyorlar. Siyasetin değil, tababetin konusu olan bu güruhu ve saçmalıkları gördükçe inanın onlar adına sadece üzülüyoruz. Hele hele 5 dakikacık bir görüşme için muhataplarına yalvaran zavallıların sırf gündeme gelebilmek için yaptığı eleştirilere sadece gülüp geçiyoruz. Bakınız, yabancılaşma kötüdür. Ama kişinin kendi ülkesine, kendi milletine yabancılaşması, hatta düşmanlaşması çok daha kötüdür. Her zaman söylediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti hepimizin ortak devletidir. Hangi partiden, görüşten, kökenden olursak olalım, hepimiz bu devletin vatandaşıyız. Bu aziz milletin ferdiyiz. Türkiye için iyi olan hepimiz için iyidir. Faydalıdır, hayırlıdır. Türkiye'nin başarısı 86 milyonun tamamının başarısıdır. Türkiye'nin sıkıntısı ise bila istisna hepimizin sıkıntısıdır. Milli meselelerin, ideolojik kavga ve siyasi polemiklerin aparatı yapılmasını biz doğru bulmuyoruz. Daha önce defalarca söylediğim gibi bir gerçeği bugün tekrar ifade ediyorum. Özellikle Mehter Marşı'ndan, Yeniçeri'den merasimlerin tam da tarihimize yaraşır biçimde icra edilmesinden rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum. İster kabul edin, ister etmeyin. Ama artık reddi miras yapan bir Türkiye yok. Tam tersine medeniyet ve kültür birikimini kucaklayan bir Türkiye var. Türkiye Cumhuriyeti mazisi şanla, şerefle dolu binlerce yıllık devletler silsilemizin son halkasıdır. NATO Liderler Zirvesi işte bu köklü devlet geleneğimizin

tüm görkemiyle tebarüz ettiği bir toplantı olmuştur. Milletimizin azamet ve asaleti, devletimizin itibar ve prestiji zirvenin düzenlendiği Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde adeta tecessüm etmiştir. Kahraman ecdadımızın cenk meydanlarındaki kılıç şakırtılarını kösleriyle, davullarıyla, zurnalarıyla coşturan mehter takımımız, Osmanlı'nın en seçkin askeri birliklerinden Yeniçeri Ocağı'nın da yer aldığı muhafız alayımız, zirveye ayrı bir anlam ve güzellik katmıştır. Şunu açık ve net ifade etmek isterim. Cumhurbaşkanlığı Külliyemiz tıpkı Gazi Meclisimiz gibi devletimizin ve 86 milyonun temsil makamıdır. Malum çevrelerin hedef aldığı bu mekan milletin evidir. Burası asırlardan süzülüp gelen devlet aklının, milletimizin dünya sahnesindeki itibarının, Türkiye'nin güç ve ağırlığının mimari zemindeki buluşma noktasıdır. Eski nizamın yoğun bakımda olduğu, yeni sistemin ise doğum sancıları çektiği bu dönemde küresel diplomasinin kalbi külliyemizde atmaktadır. NATO zirvesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ne gerek var diyenlere, iktidara gelirsek külliyeyi yıkacağız diyen vizyon fukaralarına bu eserin ne işe yaradığını, ne amaçla inşa edildiğini, Türkiye için ne manaya geldiğini çok net biçimde göstermiştir. Kıymetli basın mensupları, Ankara zirvesi ülkemizin merkezi rolünün berraklaşmasına vesile olmuştur. Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk aldığı, külfetin daha adil paylaşıldığı ve kolektif savunmanın öncelendiği yeni dönemin Ankara zirvesinde somutlaşması, toplantıyı ittifakın tarihi zirvelerinden biri haline getirmiştir. Türkiye ise sahip olduğu askeri kabiliyet, stratejik konum, diplomatik birikim ve savunma sanayi kapasitesiyle bu dönüşümün tam merkezinde NATO'nun en güçlü aktörlerinden biri olarak yer almaktadır. Zirvede savunma sanayi işbirliğinin önündeki engellerin ve kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini kayda geçirdik. Şurası da önemlidir. Zirvenin ana etkinliklerinden biri olarak bu yıl ilk kez tertiplenen savunma sanayi forumuna 1000'e yakın katılımcı ve basın mensubu iştirak etti. Ayrıca ittifakın öncelikli konularından biri olan drone karşıtı çalışmalar dikkate alınarak insansız sistemlere karşı özellikle koyma mükemmeliyet merkezinin Konya'da kurulmasına karar verildi. Zirve Türkiye'nin tezlerinin en güç şekilde dillendirildiği bir platform görevi görmüştür. Gazze'li ve Lübnanlı kardeşlerimizin maruz kaldığı insanlık dışı saldırıları çok net biçimde gündeme getirdik. Rusya, Ukrayna savaşının diyalog ve diplomasiyle çözülmesi gerektiğini bir kere daha vurguladık. Zirve marşında 3 gün boyunca yoğun temaslarımız oldu. NATO Genel Sekreterinin yanı sıra Kanada, Finlandiya, Birleşik Krallık, Almanya, İtalya, Fransa, Bulgaristan, Karadağ, Slovakya, Arnavutluk ve Avrupa Birliği liderleriyle görüşmeler gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile Suriye'deki son durumu değerlendirdik. Zirve kapsamında ayrıca savunma ve güvenlik temalı
aralarında 50'nin üzerinde düşünce kuruluşunun katılımıyla Ankara Palas'ta düzenlenen programın da bulunduğu 7 ayrı etkinliğe ev sahipliği yaptık. Zirveye katılan liderlerin eşlerini de milletimizin müstesna misafirperverliğini yansıtan başarılı bir organizasyonla en güzel şekilde ağırladık. Tabii özellikle Sayın Trump'ın devlet başkanı seviyesinde Amerika'dan Türkiye'ye

0: Zirve ile ilgili övgü dolu mesajlarını da memnuniyetle karşıladık. Gerek Türk-Amerikan ilişkilerinin güçlenmesi, gerek ikili ticaretimizin 100 milyar dolar hedefine ulaşması, gerekse bölgemizde barışın ve istikrarın tesisi için Sayın Trump'la birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle bir kez daha karşılamadan ağırlama ve uğurlamaya kadar zirvenin her aşamasının devletimizin gücüne mütenasip şekilde icrasında emeği geçen tüm görevlilerimize, tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Haftalardır büyük bir özveriyle çalışan tertip heyetimizi, polisi, jandarması, askeriyle tüm güvenlik kuvvetlerimizi, diplomatlarımızı, koruma personelimizi, sağlık görevlilerimizi, altyapı eksiklerinin giderilmesine katkı veren mahalli idareler çalışanlarımızı, mihmandarından protokolüne, aşçısından garsonuna, pilotundan şoförüne, temizlik görevlisinden teknik personeline, iletişimden özel sektör kuruluşlarımıza kadar isimlerini burada tek tek sayamayacağımız tüm kardeşlerimi ayrı ayrı tebrik ediyorum. NATO Ankara Zirvesi'nin bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum. Aziz milletim, değerli basın mensupları, üretimin yavaşlamaması, sanayimizin rekabet gücünün korunması ve ihracatın artırılması için gerekli adımları atıyoruz. İmalat sektörü için kurumlar vergisi oranını %12,5'a indirdik. İhracatçılara sunduğumuz reeskont kredilerinin hacmini günlük 5 milyar liraya yükselttik. İstihdam koruma programı kapsamında istihdam başına aylık 3.500 lira destek ödemesi yapıyoruz. Bu sayede 900 bin istihdamı koruma altına aldık. Tüm imalat sektörlerimiz için devreye aldığımız 100 milyar liralık kredi paketi sanayicilerimizin finansmana erişimine ilave bir destek oldu. Bu olumlu seyri hızlandırmak için şimdi yeni bir adım atarak yatırım taahhütlü avans kredi programının kapsamını ve bütçesini genişletiyoruz. Kriterleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından ilan edilecek bu yeni uygulama için program bütçesini 750 milyar liraya çıkarıyoruz. Sanayicilerimizin sadece yeni yatırımları için değil, işletme sermayesi noktasında da uygun koşullu finansmana erişim imkanını güçlendiriyoruz. Hayata geçirdiğimiz yeni finansman programı ile 250 milyar liralık uygun koşullu bir kredi paketini daha imalat sanayinin istifadesine sunuyoruz. Program paydaşı bankalardan piyasa koşullarından daha cazip olan 6 ay ana para ödemesiz 36 aya kadar vadeli kredilerden 12 puanlık maliyetini hükümet olarak biz karşılıyoruz. Bu iki program sayesinde imalat sanayi için toplam 1 trilyon liralık uygun koşullu kredinin önünü açmış oluyoruz. Sanayi sektörümüze ve ülkemize hayırlı olsun diyorum. Bu düşüncelerle kabine toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizleri tekrar hürmetle, muhabbetle selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Evet, kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını dinledik. Konuşmasında önemli meselelerin altını çizdi. Özellikle Ankara'nın ev sahipliği yaptığı NATO zirvesinden bahsetti. NATO'nun en güçlü aktörlerinden biriyiz dedi ve tabii ABD Başkanı Trump'ın ziyaretinin önemli

0: Kimine de değindi. Sayın Trump'la çalışmaya devam edeceğiz dedi. Tabii daha pek çok detay var. Hepsine ilerleyen dakikalarda Habertürk ekranlarında bakacağız. Şimdi haberlerimize devam edelim. Terörist Türkiye sürecinde bu hafta çerçeve yasa taslağının DEM Parti ile paylaşılması bekleniyor. Önümüzdeki çarşamba günü de Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala DEM Parti heyetiyle bir araya gelecek.
1: Bu hafta içerisinde heyetimiz çeşitli görüşmeler yapacak. Hem kurmaylarıyla hem meclis başkanıyla ya da farklı çevrelerle yani birçok görüşme yapılacağını ifade edebilirim.
2: Çarşamba günü DEM Parti heyeti hem meclis başkanı Numan Kurtulmuş hem de AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile görüşecek. Gündem terörsüz Türkiye süreci kapsamında çıkarılacak olan çerçeve yasa olacak.
1: Görüşmenin içeriği yasa taslağının detayları olacak.
2: Mecliste kameraların karşısına geçen DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, çerçeve yasa taslağının bu hafta kendileriyle paylaşılması gerektiğini söyledi.
1: Taslağı bize bu hafta İmralı heyetimize detaylarıyla aktarmasını bekliyoruz. Yazılı metin olarak da paylaşılmasını bekliyoruz. Böyle beklentimiz var. Bu hafta içerisinde de olması gerekiyor.
2: Meclis takvimine dikkat çeken Koçyiğit, yasanın meclis kapanmadan çıkarılması gerektiğini kaydetti. Hem diğer partilere hem de meclis başkanı Numan Kurtulmuş'a çağrıda bulundu.
1: Meclis tatile girmeden önce geçiş hukuku perspektifiyle hazırlanmış bütünlüklü ve kapsayıcı bir çerçeve yasa çıkarılmalıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan bütün siyasi partilere ve grubu bulunmayan bütün partilere buradan çağrı yapıyoruz. Gelin bu tarihsel sorumluluğu birlikte üstlenelim. Gelin komisyonun ortaya çıkardığı ortak birikimi yasama faaliyetine dönüştürelim. Meclis Başkanı'nın bütün siyasi partileri hızla bir araya getirip bir mutabakat arayışıyla bu süreci ivmelendirmesi gerektiğine dair çağrımızı da yenilemek istiyorum.
0: Evet, açılışta da bahsetmiştim gündemin öne çıkanlarından. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma 17 yıl sonra genişletildi. 30 adrese yapılan operasyonlarda 25 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında halen Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli olan ve emekliye ayrılan isimler de var.
3: Muhsin Yazıcıoğlu dosyasını Kahramanmaraş'tan devralan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 17 yıl aradan sonra soruşturmayı genişletti. 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 30 adrese düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli yakalandı. Eş zamanlı operasyonlar Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Adana, Antalya, Çanakkale, Bursa, Isparta ve Afyonkarahisar'da yapıldı. 2 kişinin cezaevinde olduğu, 2 kişinin de yurt dışında bulunduğu belirlendi. Şüphelilere silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmakla tasarlayarak kasten adam öldürme suçları yöneltildi. Şüpheliler arasında halen Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli olan ve emekliye ayrılan isimler de bulunuyor. Ayrıca sivil kaza kırım ekibinden 4 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildi. Soruşturmaya dair açıklama yapan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, askeri kaza kırım ekibinin olay yerine seçilerek gönderildiğine dikkat çekti. Sivil ekiple birlikte hareket edilerek helikopterdeki cihazların söküldüğü değerlendiriliyor denildi. Helikopterin düştüğü noktada çalışma yapan ekipten bazılarının helikopterdeki cihazları sökme anına dair fotoğraflar da paylaşıldı. Kaza kırım ekibinde yer alan şüphelilerin takım çantasıyla ve kesici aletlerle helikopter başındaki görüntüleri soruşturma dosyasında yer aldı. Dosyada çelişkili kaza kırım tutanağına da yer verildi. Sivil kaza kırım ekibi tarafından tutulan tutanakta cihazların olmadığından bahsedildi. Ancak sonradan hazırlanan bilgi notunda ise cihazların bulunduğu yerden kapalı bir ortama taşınması gerektiği ifade edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayda FETÖ izine de dikkat çekti. Söz konusu kişilerin Fethullahçı silahlı terör örgütü faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme suçunu işlediklerine yönelik kuvvetli şüphelerin varlığını gösteren somut deliller bulundu denildi. Olayın gerçekleştiği değerlendirilen saat aralığında ise iki F-16 uçağıyla bir F-4 uçağının olay mahalli yakınlarında 21 bin fitte uçuş yaptığı anlaşıldı. Aynı 3 uçağın olay mahalline yaklaştığında F-4 uçağının radardan kaybolduğu ve bir süre sonra daha düşük bir irtifada uçtuğu tespit edildi. Soruşturmaya dair Adalet Bakanı Akın Gürlek de bir açıklama yaptı. Dosyanın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların sürdüğüne dikkat çekti. Aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına ve hiçbir şüphenin cevapsız bırakılmasına müsaade edilmeyecektir ifadelerini kullandı.
0: Ve yine günün en çok konuşulan haberlerinden şarkıcı Haluk Levent ve kurucusu olduğu Ahbap Derneği

0: Yönelik soruşturma sürüyor. MASAK raporu ve dijital verilerden elde edilen önemli bulgular var. Hepsi soruşturma dosyasına girdi. Şimdi dernek üyelerinin para trafiği ve Haluk Levent'in asistanıyla yazışmalarının detaylarına bir bakalım.
1: Maaşlarla toplanan paralarla ne yapıldı? Dernek, Haluk Levent'in borçlarına kefil mi oldu? Ünlü şarkıcı çevresinden para toplamak için mide kanseriyim yalanını mı uydurdu? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu soruların yanıtını arıyor.
2: 6 Şubat depremlerinde öne çıkan Ahbap Derneği ile ilgili soruşturma bir süre önce başladı. İddiaya göre Ahbap Derneği'ne yapılan yardımlar farklı kişilerin hesaplarına aktarıldı.
1: Soruşturma dosyasına giren MASAK raporunda çarpıcı detaylara ulaşıldı. Öncelikle Ahbap Derneği çevresinde olanların para trafiği incelendi. Bazı kişilerin gelirleriyle uyumsuz milyarlık para hareketi tespit edildi. Örneğin şüphelilerden biri kayıtlara göre müzisyendi ve son bildirilen aylık geliri yaklaşık 20 bin liraydı. Oysa 2020-2024 yılları arasında hesabına 779 milyon lira para girişi olmuş, hesaptan 671 milyon lira para çıkmıştı.
2: MASAK raporunda Ahbap Derneği ve yöneticilerinin yoğun para trafiğinin olmasının dikkat çekici olduğu ifade edildi.
1: Başsavcılığın açıklamasına göre Haluk Levent asistanına ait şahsi hesabı kullanıyordu. O hesaba Ahbap Derneği'nden yaklaşık 120 milyon lira para akışı olduğu belirlendi. Yine ünlü şarkıcı tarafından kullanılan dernek kurucularından Alper Çelik'in hesaplarından 6 yıl içinde 990 milyon lira yasal bahis oynandığı tespit edildi. Bahisleri kendi hesaplarını kullanmayan Haluk Levent'in oynadığı değerlendirildi. Haluk Levent'in bir gayrimenkul alımı için farklı tutarlarda toplam 3 milyon dolarlık 3 senet düzenlediği öne sürüldü. Dikkat çeken nokta senetlerde Haluk Levent'in borçlu, Ahbap Derneği'nin ise iptal edilemez şekilde kefil olarak yer almasıydı.
3: Sayısız yardım konserleri,
1: asistan Yeliz Kaya'nın mesajları da soruşturma dosyasına girdi. Haluk Levent asistanına bazı kişilere mide kanseri olduğuna ve para aradığına dair haber yaymasını söylemişti. Bir mesajda da Haluk Levent asistanına bana ağlayarak mesaj at, Uğur'a dinleteceğim yazmıştı. Bunun duygu sömürüsü yapmak için olduğu ileri sürüldü. Aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu şüphelilere Emniyet Müdürlüğü'nde tüm iddialar tek tek sorulacak.
0: Aşırı sıcaklar Avrupa'da orman yangınlarına neden oldu. Fransa'nın başkenti Paris'e yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan Fontainebleau ormanında da yangın çıktı. Görüntüler şu anda o ormandan canlı olarak ekranlarda. Yoğun bir duman görüyoruz gökyüzüne yükselen. Yangın devam ediyor. Burası Fransa'nın başkenti Paris'e 60 kilometre kadar uzaklıkta bir orman, Fontainebleau ormanı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması devam ediyor. Yangınla mücadelede helikopter ve yangın söndürme uçakları da devrede. Bakın siren sesleri de duyuluyor bir yandan. Çok büyük ihtimalle yeni ekipler de belki de yangınla mücadele için bölgeye sevk ediliyor. Yangın nedeniyle ülkenin kuzey-güney yönündeki ana otoyolu da kısmen trafiğe kapandı. Fransız yetkililer yangını şiddetli ve olağanüstü ölçekte olarak tanımladı. Yangının 2000 hektarlık bir alana yayıldığı ve büyümeye devam ettiği kaydedildi. Şu anda da işte yangın yerinden canlı görüntüler ekranlarda, yoğun bir siren sesi duyuyoruz. İtfaiye araçları büyük ihtimalle bölgeye hala ulaşmaya çalışıyor. Takviye ekipler geliyor. Bakın yoğun bir duman var ve siyah bir duman görüyoruz. Bu da yangının devam ettiğine işaret zaten. Belediye başkanı yaklaşık 750 kişinin yaşadığı köyün çeperinde alevlerin hızla ilerlediğini açıkladı ve yangının kasten çıkarılmış olma ihtimalinin üzerinde de duruluyor. Bu da araştırılıyor. Paris bölgesi bu yazın 3. sıcak hava dalgasını yaşıyor şu sıralar. Avrupa genelinde de yine birçok ülkede sıcaklık rekorları kırılıyor. İşte Fransa'da o ülkelerden biri. Tekrar ederim kısaca, burası Paris'e 60 kilometre kadar mesafede bir orman, Fontainebleau ormanı ve ormanda yangın devam ediyor. Ve Orta Doğu'da tansiyon yüksek. ABD Başkanı Trump'tan açıklamalar peş peşe geldi. Hürmüz Boğazı'nda ABD ablukasının yeniden yürürlüğe girdiğini söyledi Trump. Boğaz'dan geçen tüm gemilerden %20 geçiş ücreti alınacağını belirtti. İran'dansa ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın yönetimine dahil olmasına izin vermeyeceğiz açıkçası.

0: Açıklaması geldi.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran anlaşmayı bozdu. Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz dedi. İran'dan Amerika Birleşik Devletleri yükümlülüklerini yerine getirmezse biz de getirmeyiz açıklaması geldi. Gözler Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yapılması beklenen yeni görüşmeye çevrilmişken, Orta Doğu'da tansiyon yeniden yükselmiş, CENTCOM İran'da 3 gecede 300'den fazla hedefi vurduğunu duyurmuştu. CENTCOM'un saldırı dalgasını tamamladığını duyurmasının ardından da Bender Abbas ve Keşm Adası yakınlarında patlama sesleri duyuldu. İran'ın misillemesiyle Körfez ülkelerinde de sirenler çaldı. Gerilimin ardından Amerikan Fox News kanalına konuşan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'ın elinde hiçbir şey kalmadığına iddia etti. Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz dedi.
2: İran anlaşmayı bozdu. Onlar kötü bir insan grubu. Ülkelerin yıllarca yaptığımız gibi Hürmüz Boğazı'nı ücretsiz olarak korumamızı beklemeleri mümkün değil. Biz Hürmüz Boğazı'nın koruyucusu olacağız ve Boğazı korumak için para alacağız. Boğaz'ın güvenliğini sağlayacağız ve muhtemelen yönetimini üstleneceğiz.
1: Trump sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada ise Hürmüz Boğazı açık ifadelerini kullandı. Hürmüz Boğazı'nda Amerikan ablukasının yeniden yürürlüğe girdiğini ve Boğaz'dan geçen tüm gemilerden %20 geçiş ücreti alınacağını açıkladı. İran'dansa Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nın yönetimine dahil olmasına izin vermeyeceğiz açıklaması geldi. Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliği yapan bölge ülkelerinin İran'a savaş açmış sayılacağını belirten açıklamada, savaş genişlerse bölgedeki tüm ülkelere ulaşacaktır denildi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai ise mutabakatın kriz sürecine girdiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri yükümlülüklerini ihlal ettiği sürece biz de mutabakatı uygulamayacağız dedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in karşılıklı saldırılardan endişe duyduğu açıklamasına tepki göstererek İran'ın Amerikan üslerine yönelik saldırıları meşru müdafaa kapsamındadır ifadesini kullandı. Gerilim tırmanırken Amerika Birleşik Devletleri merkezli Axios tarafların önümüzdeki hafta İsviçre'de yeniden masaya oturacağını öne sürüyor.
0: Bakın görüntüler Yemen'in başkenti Sana'daki uluslararası Sana Havalimanı'ndan. Havalimanı hava saldırılarının hedefi oldu. Bakalım detaylara. Yemen'deki İran destekli Husiler saldırıların Suudi Arabistan tarafından yapıldığını iddia etti. Yemen ordusu ise havaalanındaki pisti İran uçağının inişini engellemek için hedef aldıklarını açıkladı. Yemen Savunma Bakanı İran uçaklarının ülke hava sahasını ihlal ettiğini açıklamış, buna karşılık vereceklerini söylemişti. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, saldırılar yanıtsız kalmayacak açıklaması yaptı. Seri, hava saldırısının bölgedeki gerilimi azaltma sürecini sonlandırdığını da vurguladı. Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi bugün Paris'te. Onun da detaylarına bakalım. Toplantıya Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ev sahipliği yapıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen zirveye katılacak. İngiltere ve Fransa'nın öncülük ettiği koalisyonun bugünkü toplantısında ateşkes ve barış çabalarının yeniden başlatılması konuları ele alınacak. Zirveye Ukrayna lideri Zelenski'nin yanı sıra 25 devlet başkanının katılması bekleniyor. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov zirveyi yakından takip edeceklerini belirtiyor. İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yeni bir yasa dışı yerleşim projesine daha onay verdi. İsrail İnsan Hakları Örgütü, kararın demografik yapıyı değiştirmeyi hedeflediğini savundu. Avrupa Birliği'nin gündeminde de yasa dışı yerleşimlerle ticaretin yasaklanması var.
1: İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yasa dışı yerleşimlerini genişletmeyi sürdürüyor. İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi Bölge Planlama ve İnşa Komitesi, Filistinlilerin yaşadığı Leysun mahallesinde 450 konutluk yeni bir yasa dışı yerleşim planını onayladı. İsrail'e İnsan Hakları Örgütü Amim, 2 yılı aşkın süredir dondurulan projenin yeniden hayata geçirilmesiyle mahallenin demografik yapısının değiştirilmesinin hedeflendiğini açıkladı. Projede yaklaşık 800 Filistinli ailenin yaşadığı bölgeye, Filistin topraklarını gasp eden 2000 civarında İsrail'i yerleşimcinin yerleştirilmesi öngörülüyor. Karar, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin bu ay Doğu Kudüs'te 13 yeni yasa dışı yerleşim planını onaylamasının ardından geldi. Avrupa Birliği ile yasak.

0: dışı İsrail yerleşimlerine yönelik ticaret yasağı için karar alma yöntemlerini tartışıyor. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, yasa dışı yerleşimlerde üretilen ürünlere ticari yasağı getirilmesine ilişkin seçeneklerin üye ülkelerin değerlendirmesine sunulduğunu açıkladı. Masadaki öneriler arasında bu bölgelerde üretilen ürünlerin ithalatının tamamen ya da kısmen yasaklanması, ihracat lisansı zorunluluğu ve caydırıcı düzeyde yüksek gümrük vergileri uygulanması bulunuyor. Tedbirlerin Avrupa Birliği ortak ticaret politikası kapsamında değerlendirilmesi halinde karar nitelikli çoğunlukla alınabilecek.
1: Suriye'de Esad rejimi sonrasında yeni halk meclisi ilk kez toplandı. Cumhurbaşkanı Şahra'nın başkanlık ettiği tarihi oturumda milletvekilleri yemin ederek göreve başladı.
2: Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından oluşturulan Halk Meclisi ilk kez toplandı. Yaklaşık bir haftalık ertelemenin ardından gerçekleşen tarihi oturuma Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara başkanlık etti. Cumhurbaşkanı Şara tarafından atanan 70 üyenin göreve başlamasıyla meclisteki üye sayısı 210'a yükseldi. Milletvekillerinin yemin ettiği oturumda konuşan Şara, Suriye'nin artık savaş ve yıkım dönemini geride bıraktığını, kendi medeniyetini tarif eden yeni bir inşa etme sürecine girdiğini belirtti. Ekonominin yeniden canlandırılması, yaptırımların artırılması ve üretimin güçlendirilmesinin yeni dönemin öncelikleri olduğunu belirtti. Mecliste yapılan oylamada Halk Meclisi Başkanlığı'na hukukçu Abdülhamid Avvak seçildi. Avvak, uzun yıllar Türkiye'de akademisyen olarak görev yapmıştı. Geçiş döneminde oluşturulan Halk Meclisi'nin görev süresinin 30 ay olacağı açıklandı. Oturuma çok sayıda yabancı ülkenin diplomatik temsilcisi de katıldı. Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da sosyal medya hesabından Suriye Halk Meclisi'nin açılışını tebrik etti. Suriye'de 13 yılı aşkın süren iç savaşın ardından 61 yıllık Baas rejimi 2024 yılında devrilmiş, Esad yönetiminin sona ermesiyle Şara liderliğinde geçiş yönetimi kurulmuştu.
1: Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait gemiler Suriye'de iç savaşın ardından ilk kez Lazkiye Limanı'nı ziyaret etti. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait gemilerin Suriye'nin Lazkiye Limanı'nı o limana ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun da Suriye'yi ziyaret eden TCG İstanbul'da bulunduğu ifade edildi. Ve FETÖ'ye yönelik Türkiye genelinde geniş çaplı operasyon başlatıldı. Adalet ve İçişleri Bakanlıkları'nın koordinasyonundaki operasyonda 968 şüpheli için gözaltı kararı verildi.
2: FETÖ yapılanmasına karşı 81 ilde düğmeye basıldı. 968 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının koordinasyonunda Cumhuriyet Başsavcılıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıkları FETÖ'ye yönelik 81 ilde 968 şüpheliyi kapsayan geniş çaplı operasyon başlattı. Operasyon kapsamında örgütün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi ve bağlantılı unsurlarının çökertilmesi hedef alındı. Operasyonun ağırlık merkezini Ankara, İstanbul ve İzmir oluşturdu. Operasyona dair Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ortak açıklama yaptı. Açıklamada 15 Temmuz'dan bu yana FETÖ'ye karşı yürütülen mücadelenin aynı kararlılık ve hassasiyetle devam ettiği vurgulandı. Milletin iradesine, devletin bekasına ve hukuk düzenine yönelik tehditlere karşı mücadelenin tavizsiz sürdürüleceği ifade edildi.
1: 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Çarşamba günü şehitleri anmak için törenler düzenlenecek. Ankara'daki Akıncı Üssü darbe girişiminin karargahı konumundaydı. Adil Öksüz dahil pek çok FETÖ yöneticisi oradaydı. Darbeye karşı çıkan komutanlar derdest edilmiş. Dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar da alıkonulmuştu. Peki o gece başka neler yaşandı? İzleyelim.
2: Darbeciler için en önemli noktalardan biriydi. Akıncı Üssü 15 Temmuz darbe girişiminin karargahı olarak seçilmişti.
3: FETÖ'nün ve Junta'nın kilit isimleri o akşam Akıncı Üssü'ndeydi. Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk, FETÖ'nün Türkiye'yi

0: İmamı Adil Öksüz ve Kemal Batmaz'ın da aralarında bulunduğu 30'a yakın isim askeri kalkışmayı Akıncı üssünden yönetti.
1: Cumhurbaşkanlığı ve meclise bombalar Akıncı üssünden kalkan F-16'larla atıldı. Halka ateş açan helikopterlerin kalkışı da o üsten oldu. Dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar orada rehin tutuldu. Dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler ve kuvvet komutanları da yine elleri ve gözleri bağlı şekilde alıkondu. 15 Temmuz darbe girişiminde hava harekatına ilişkin ilk talimatları FETÖ'cü Akın Öztürk'ün damadı olan Albay Hakan Karakuş verdi. Darbe girişimi saat 20.23'te 33 özel kuvvetler görevlisinin Akıncı üssünden gelen Genelkurmay karargahına doğru hareket etmesiyle başladı. Havanın kapalı olma ihtimaline karşı ilk F-16'lar 22.03'te havalandı. Ankara'yı bombalayan, alçak uçuş yapan jet ve helikopterleri eski harekat komutanı Ahmet Özçetin yönetti.
0: Bu sırada Kahraman Kazan halkı Cumhurbaşkanı çağrısı üzerine üsse yöneldi. Darbeciler toplanan sivillere ateş açtı. 9 vatandaş orada şehit oldu. 103 kişi yaralandı. Yaralıları almaya gelen ambulanslar bile ateş altına alındı.
1: O gece Akıncı üssünde 25 pilot F-16 uçağı kullandı. Bunlardan 11'i bombalı saldırı gerçekleştirdi. Ankara'da 10, İstanbul'da 2 F-16 alçak uçuş yaptı. 2 F-16 uçağı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağını düşürmek üzere kalkış yaptı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bu üsten bombalanınca üs, darbenin durdurulması için top atışına tutuldu. Başka bir üsten kalkan F-4'ler Akıncı'daki pistleri bombaladı. Pist kullanamaz hale geldi. Darbeciler başarısız olunca Akar'ı serbest bıraktı. Dönemin Genelkurmay Başkanı Akar, Akıncı üssünden helikopterle Çankaya Köşkü'ne geçti. O an yanında olan, darbe girişiminin mimarlarından Mehmet Dişli, Çankaya Köşkü'nde gözaltına alındı. FETÖ'nün sivil imamları da Akıncı üssünden kaçmaya başladı. Aralarında FETÖ'nün TSK imamı Adil Öksüz'ün de olduğu 72 kişi gözaltına alındı. Adil Öksüz, tarla bakmaya geldim dedi. Serbest bırakıldı. O günden sonra da izine rastlanmadı. Savcılar Akıncı üssüyle ilgili soruşturmada ilginç ayrıntılara ulaştı. Darbe girişiminin bir numaralı sanığı Fethullah Gülen için bir bina inşa edildiği ortaya çıktı. Akıncı'nın statüsü Anajet üstünden Hava Meydan Komutanlığı'na indirildi. Adı da değişti. Müslümanlığı bırakıp başka bir dine geçmiş olan anlamına gelen mürtet oldu.
2: Devam ediyoruz akşam haberlerine. Ticaret Bakanlığı kuru soğanda uygulanan gümrük vergisiyle ilgili bir adım attı. Geçici olarak %5 olarak belirlendi. Bu oran 31 Ağustos 2026'ya kadar geçerli olacak.
3: Hasat döneminin yoğun geçeceği dönem göz önünde bulunduruldu. Artan fiyat hareketliliği de dikkate alındı. Ticaret Bakanlığı kuru soğanda uygulanan gümrük vergisiyle ilgili bir adım attı. Geçici olarak %5 olarak belirlendi. Bakanlıktan yapılan açıklamada spekülatif fiyat hareketlerinin önlenmesi, temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin sağlanması, yerli üretimin teşvikiyle üretici ve tüketici refahının birlikte değerlendirildiği hatırlatıldı. Tarım Bakanlığı ile yakın koordinasyon sağlandığı kaydedildi. 2026 yılında görülen aşırı yağış gibi iklimsel olumsuzlukların da etkisiyle hasadı üretici bölgelerde kademeli olarak devam eden kuru soğanda uygulanan gümrük vergisiyle ilgili karar paylaşıldı. Arz güvenliğinin sağlanması ve tüketici ihtiyacının uygun fiyatla karşılanabilmesi için 31 Ağustos 2026 tarihine kadar geçici olarak %5 olarak yeniden düzenlendi. Uygulama kuru soğanda yerli üretimin korunması amacıyla yeni sezon ürünleri hasadının piyasaya uygun şekilde gireceği ve bu yolla iç piyasa dengesinin yeniden tesis edileceği öngörülen 1 Eylül 2026 tarihinde sona erecek. Bu tarihten itibaren soğan ithalatında %49,5 oranındaki gümrük vergisi uygulanmaya devam edecek.
2: Sırada kişisel verilerin korunmasıyla ilgili bir haber var. Kayseri'de bir avukat bir finans firmasının kendisine izinsiz mesaj attığı gerekçesiyle şikayet etti. Kişisel Verileri Koruma Kurumu o firmaya 1 milyon lira idari para cezası verdi.
4: TC kimlik numaramız, telefon numaralarımız, IP adreslerimiz, ikametgah adreslerimiz, IBAN bilgilerimiz, bunların hepsi bir kişisel veridir.
3: Avukat Ahmet Şahin de bundan yola çıktı. Cep telefonuna mesaj göndermeye başlayan tasarruf finansman firmasını şikayet etti.
4: Bir finansman şirketi benim telefon numaram, kişisel verim olan telefon numaramı ele geçiriyor. Hukuka aykırı olmayan bir şekilde ele geçiriyor ve bu telefon numaramı işliyor. SMS tanıtımlarıyla başlıyor sürece, izinsiz SMS atıyor. Fakat bu süreç daha sonra taciz aramalarına dönüşüyor.
3: Avukat Şahin, açık rızasının alınmadığı ve aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmediği gerekçesiyle Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na şikayette bulundu. Finansman şirketi Şahin'in telefon numarasının başka bir müşteri tarafından sisteme eklendiğini belirtip, tüm verilerinin şikayet üzerine sistemden kalıcı olarak silindiğini savundu. Kişisel Verileri Koruma Kurumu o firmaya 1 milyon lira idari para cezası verdi.
4: Bu durum aslında milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Vatandaşlarımızın da başına böyle bir olay geldiği zaman vakit kaybetmeden Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na şikayet etmelerini tavsiye ederim.
3: Avukat Ahmet Şahin, kişisel veriler üzerinden kişilerin profilinin çıkarılıp bunun reklam ve çeşitli yönlendirmeler için kullanıldığını söyledi.
4: Bu karakter üzerinden bizlere yayın yapabiliyor, mesaj yapabiliyor, reklam yapabiliyor, tanıtım yapabiliyor. Gerektiği takdirde fikirlerimizi, siyasi düşüncelerimizi, sosyal hayattaki eğilimlerimizi etkileyebiliyor.
2: Ve sonuna geldik akşam haberlerinin. Birazdan Faruk Aksoy sizlerle olacak ana haber bülteniyle. Yarın yine görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Günümüzde çoğu büyük şehir doğalgaz dönüşümünü tamamlamış ve bu durum hava kalitesine olumlu olarak yansımış olsa da halen termik santrallerde, ısınma amaçlı ev ve iş yerlerinde, sanayide ve lojistikte kömür, petrol ve doğalgaz yoğun olarak kullanılıyor. 2025 itibariyle birçok ülke yenilenebilir enerjiye geçiş için adımlar atarken trafikte daha çok elektrikli ya da hibrit araçlar görüyoruz. Bunlara rağmen fosil yakıtların enerji üretimindeki payı hala çok yüksek. Hava kirliliği ve solunum yolu hastalıklarının artmasına yol açan, insan sağlığını olumsuz etkileyen düşük hava kalitesi, mega kentlerin yanında artık daha küçük yerleşim yerleri için de problem oluyor. Temiz enerjiye geçerek havanın temizlenmesine yardımcı olabiliriz.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: CHP'de ihraç sırası kimlerde? Kurultay takvimi ne oldu? Bu hafta yeni parti başvurusu yapılıyor mu? Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma nasıl yankılandı? Son bilgiler neler? Sena Alkan soruyor. Gazeteciler Can Özçelik, Ferhat Murat, Gürkan Zengin ve Merve Şebnem Oruç, Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca ve kamuoyu araştırmacısı Kemal Özkiraz yanıtlıyor. Açık ve net. Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.

0: Burası Habertürk. Ana habere hoş geldiniz. Ben Faruk Aksoy. 13 Temmuz Pazartesi, yeni bir haftaya başlıyoruz. Yeni haftanın gündemi elbette ki kabine toplantısı. Kabine toplantısıyla başlayacağız. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından Ankara'da düzenlenen NATO zirvesini değerlendirdi. Mehter Marşı'ndan Yeniçeri'den rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum. Artık reddi miras yapan Türkiye yok dedi. Cumhurbaşkanının gündeminde Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye ilişkileri de vardı. Ana habere kabinedeki gelişmelerle başlıyoruz. Devam ediyoruz. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili gelişmeler var. Ama önce kabine toplantısındaki ayrıntılara bakalım.
1: Milli meselelerin, ideolojik kavga ve siyasi polemiklerin aparatı yapılmasını biz doğru bulmuyoruz. Özellikle Mehter Marşı'ndan, Yeniçeri'den merasimlerin tam da tarihimize yaraşır biçimde icra edilmesinden rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum. İster kabul edin, ister etmeyin. Ama artık reddi miras yapan bir Türkiye yok. Sayın Trump'ın devlet başkanı seviyesinde Amerika'dan Türkiye'ye 17 yıl sonra yaptığı resmi ziyaret fevkalade anlamlıydı. Kendisinin ülkemiz ve zirveyle ilgili övgü dolu mesajlarını

0: da memnuniyetle karşıladık. Gerek Türk-Amerikan ilişkilerinin güçlenmesi, gerek ikili ticaretimizin 100 milyar dolar hedefine ulaşması, gerekse bölgemizde barışın ve istikrarın tesisi için Sayın Trump'la birlikte çalışmaya devam edeceğiz.
1: Aslında NATO zirvesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı. İki devlet başkanının daha çok arasında geçen diyaloglar çerçevesinde şekillendi. Yani Trump epey konuştu, Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu. Türk-Amerikan ilişkileri yeni baştan ele alındı. Hatta S-400'ler, F-35'ler, Kaan uçakları ve diğer başlıklar, bütün bunların çözümüne yönelik bir NATO toplantısı geride kaldı. Cumhurbaşkanının değerlendirmelerine bakarsak, o NATO toplantısında alınan kararlar çerçevesinde çalışmalar devam edecek. Arkada görüyorsunuz, merhum Muhsin Yazıcıoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, 2009 yılında bir helikopter kazasında hayatını kaybetti. Kahramanmaraş'tan Yozgat'a gitmek üzere bindiği helikopter havalandıktan bir süre sonra düştü. Tam 17 yıl sonra bugün o helikopter kazasına ilişkin soruşturma başsavcılık tarafından genişletildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmaya ilişkin açıklamasında kasten öldürme vurgusu var. Başsavcılık, askeri kaza kırım ekibinin olay yerine seçilerek gönderildiğine dikkat çekiyor. O açıklamada sivil ekiplerle birlikte hareket edilerek helikopterdeki cihazların söküldüğü değerlendiriliyor denildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayda FETÖ izine de dikkat çekti. Peki Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopteri nasıl düştü? Soruşturmanın genişletilmesiyle hangi detaylara dikkat çekiliyor? Sayın seyirciler, özellikle 25 Mart 2009 Kahramanmaraş'tan Yozgat'a gitmek üzere Yazıcıoğlu helikoptere bindi. O dosya tekrar yeniden raftan indi. 17 yıl geçti üstünden, ayrıntıları aktardım size ve o helikopter kazasında toplam 6 kişi hayatını kaybetti. 13 Temmuz 2026, 17 yıl aradan sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı genişletti ve 29 şüpheli için gözaltı kararı verildi ve 25 şüpheli yakalandı. Soruşturma neden genişletildi? Esas soru başlığı bu. Başsavcılık kaza kırım ekibinin helikopterdeki cihazları, biraz önce anlattığım nokta, söktüğünü değerlendiriyor. Açıklamada Fethullahçı yapılanmanın da izi olduğu, onların da yönlendirmesi olduğu değerlendiriliyor. Bundan sonraki süreç nedir, ne değildir? Hepsi daha detaylı, daha geniş bir şekilde tartışılacak. Sayın seyirciler, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma 17 yıl sonra yeniden raftan indirildi ve açıldı. 30 adrese yapılan operasyonda tam 25 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında halen Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli olan ve emekliye ayrılan askerler de var.
2: Muhsin Yazıcıoğlu dosyasını Kahramanmaraş'tan devralan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 17 yıl aradan sonra soruşturmayı genişletti. 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 30 adrese düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli yakalandı. Eş zamanlı operasyonlar Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Adana, Antalya, Çanakkale, Bursa, Isparta ve Afyonkarahisar'da yapıldı. 2 kişinin cezaevinde olduğu, 2 kişinin de yurt dışında bulunduğu belirlendi. Şüphelilere silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmakla tasarlayarak kasten adam öldürme suçları yöneltildi. Şüpheliler arasında halen Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli olan ve emekliye ayrılan isimler de bulunuyor. Ayrıca sivil kaza kırım ekibinden 4 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildi. Soruşturmaya dair açıklama yapan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, askeri kaza kırım ekibinin olay yerine seçilerek gönderildiğine dikkat çekti. Sivil ekiple birlikte hareket edilerek helikopterdeki cihazların söküldüğü değerlendiriliyor denildi. Helikopterin düştüğü noktada çalışma yapan ekipten bazılarının helikopterdeki cihazları sökme anına dair fotoğraflar da paylaşıldı. Kaza kırım ekibinde yer alan şüphelilerin takım çantasıyla ve kesici aletlerle helikopter başındaki görüntüleri soruşturma dosyasında yer aldı. Dosyada çelişkili kaza kırım tutanağına da yer verildi. Sivil kaza kırım ekibi tarafından tutulan tutanakta cihazların olmadığından bahsedildi. Ancak sonradan hazırlanan

0: bilgi notundaysa cihazların bulunduğu yerden kapalı bir ortama taşınması gerektiği ifade edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayda FETÖ izine de dikkat çekti. Söz konusu kişilerin Fethullahçı silahlı terör örgütü faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme suçunu işlediklerine yönelik kuvvetli şüphelerin varlığını gösteren somut deliller bulundu denildi. Olayın gerçekleştiği değerlendirilen saat aralığında ise iki F-16 uçağıyla bir F-4 uçağının olay mahalli yakınlarında 21 bin feet'te uçuş yaptığı anlaşıldı. Aynı 3 uçağın olay mahalline yaklaştığında F-4 uçağının radardan kaybolduğu ve bir süre sonra daha düşük bir irtifada uçtuğu tespit edildi. Soruşturmaya dair Adalet Bakanı Akın Gürlek de bir açıklama yaptı. Dosyanın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların sürdüğüne dikkat çekti. Aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına ve hiçbir şüphenin cevapsız bırakılmasına müsaade edilmeyecektir ifadelerini kullandı.
1: Gelelim ahbap meselesine, şarkıcı Haluk Levent'in durumuna. Şarkıcı Haluk Levent ve kurucusu olduğu Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürüyor sayın seyirciler. Masak raporu ve dijital verilerden elde edilen önemli bulgular soruşturma dosyasına girdi. Dernek üyelerinin para trafiği ve Haluk Levent'in asistanıyla yazışmalarının detaylarına bakacağız. O detaylar bu soruşturmayla, bu dava, bu başlıkla ilgili önemli ipuçları veriyor.
2: Maaşlarla toplanan paralarla ne yapıldı? Dernek, Haluk Levent'in borçlarına kefil mi oldu? Ünlü şarkıcı çevresinden para toplamak için mide kanseriyim yalanını mı uydurdu? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu soruların yanıtını arıyor.
3: 6 Şubat depremlerinde öne çıkan Ahbap Derneği ile ilgili soruşturma bir süre önce başladı. İddiaya göre Ahbap Derneği'ne yapılan yardımlar farklı kişilerin hesaplarına aktarıldı.
2: Soruşturma dosyasına giren masak raporunda çarpıcı detaylara ulaşıldı. Öncelikle Ahbap Derneği çevresinde olanların para trafiği incelendi. Bazı kişilerin gelirleriyle uyumsuz milyarlık para hareketi tespit edildi. Örneğin şüphelilerden biri kayıtlara göre müzisyendi ve son bildirilen aylık geliri yaklaşık 20 bin liraydı. Oysa 2020-2024 yılları arasında hesabına 779 milyon lira para girişi olmuş, hesaptan 671 milyon lira para çıkmıştı.
3: Masak raporunda Ahbap Derneği ve yöneticilerinin yoğun para trafiğinin olmasının dikkat çekici olduğu ifade edildi.
2: Başsavcılığın açıklamasına göre Haluk Levent asistanına ait şahsi hesabı kullanıyordu. O hesaba Ahbap Derneği'nden yaklaşık 120 milyon lira para akışı olduğu belirlendi. Yine ünlü şarkıcı tarafından kullanılan dernek kurucularından Alper Çelik'in hesaplarından 6 yıl içinde 990 milyon lira yasal bahis oynandığı tespit edildi. Bahisleri kendi hesaplarını kullanmayan Haluk Levent'in oynadığı değerlendirildi. Haluk Levent'in bir gayrimenkul alımı için farklı tutarlarda toplam 3 milyon dolarlık 3 senet düzenlediği öne sürüldü. Dikkat çeken nokta senetlerde Haluk Levent'in borçlu, Ahbap Derneği'nin ise iptal edilemez şekilde kefil olarak yer almasıydı.
4: Sayısız yardım
2: Asistan Yeliz Kaya'nın mesajları da soruşturma dosyasına girdi. Haluk Levent asistanına bazı kişilere mide kanseri olduğuna ve para aradığına dair haber yaymasını söylemişti. Bir mesajda da Haluk Levent asistanına bana alayarak mesaj at, uğra dinleteceğim yazmıştı. Bunun duygu sömürüsü yapmak için olduğu ileri sürüldü. Aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu şüphelilere Emniyet Müdürlüğü'nde tüm iddialar tek tek sorulacak.
1: Aslında bu mesele, yani yardım kuruluşları, yardım dernekleri meselesi yıllardır Türkiye'nin önemli başlıklarından biridir. Yardım etmek iyi bir şeydir. Türk milleti yardımsever bir millettir. Sadece yurt içinde değil, dünyanın farklı noktalarında farklı hadiseler, doğal afetler, depremler, açlık, sefalet daima bu ülkeden bir yerlere bir el uzanmıştır. Bu dönem dönem sıkça eleştirilmiştir de ama bu milletin özelliğidir. Bu millet yardım eder. Yani düşküne, ihtiyaç sahibine, herkese yardım eder. Fakat sadece bu dernek, daha doğrusu Ahbap, Haluk Levent üzerinden de söylemiyorum. Hiç kimseye ön yargılı da değiliz. Elbette yargı süreci işleyecek, haklı haksız ortaya çıkacak. Bu konuda bir usulsüzlük, yolsuzluk varsa misliyle hesabı sorulacak.

0: mutlaka sorulmalı. Fakat yardım dernekleri konusu gerçekten bir yargı konusu olmak zorunda. Yani Türkiye'de bu derneklere yardım adı altında irili ufaklı binlerce, on binlerce derneğe Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok net bir şekilde bakmalı. Defterleri bir istemeli. Ne nereye harcandı, kim ne kadar para yardım etti, nereye gitti, ne oldu, ne bitti? Bu devlet hepsine hakim olmalı. Çok acayip bir başlık. Buradan yürünürse çok enteresan sonuçlar çıkabilir. Şimdi dönelim biraz iç siyasete. İçeride ne oluyor? Sayın seyirciler, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakacağız önce. Tabii CHP'de işler karışık. Nasıl karışık? Bir kere Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na geldi. Şimdi de Özgür Özel mahkeme kararıyla partinin olağanüstü kurultaya gitmesini istiyor. Nasıl oluyor? Özgür Özel cephesi partinin olağanüstü kurultaya götürülmesi için yarın mahkemeye gidiyor. Çağrı heyeti talep edilecek. Bir başvuru da parti meclisinin düştüğünün tespiti için yapılacak. Öte yandan yeni parti için hazırlıklar da tüm hızıyla devam ediyor. CHP olmazsa yeni bir parti.
1: Olağanüstü kurultay içinde yeterli imzayı fazlasıyla topladık ve tebliğ ettik. Bu sürelerin de aşıldığını görüyoruz. Gereği yapılmadığında ne yapılacağı açık sulh hukuk mahkemesine başvuru yapılıyor. Ve burada da kurultay yapmak için bir çağrı heyeti oluşturulması isteniyor.
2: Özgür Özel cephesi olağanüstü kurultay için mahkemeye gidiyor. Mahkemeden 3 kişilik heyet oluşturulması talep edilecek.
1: Sulh hukuk mahkemesine başvuruyorsunuz. 3 kişilik bir çağrı heyeti sadece kurultay yapmak üzere bir görev yapıyor. Maaş dışında hiçbir ödeme yapamıyor, hiçbir işlemde bulunamıyor. Ne görevden alma, ne atama, ne başka hiçbir şey yapamıyor. Sadece partiyi kurultaya götürüyor. Ve bu maksatla da başvurumuzu yapacağız.
2: CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel kurmayları ile bir araya geldi. Toplantı sonrası konuşan İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, ikinci bir başvuruyu istifalar sonrası parti meclisinin düştüğünün tespiti için yapacaklarını açıkladı.
1: İstifalar edildiğini, tüzük gereği 40'ın altına indiğinde olağanüstü kurultay yapılmasının zaruri olduğunu, her şart altında Anayasa Mahkemesi kararlarının, geçmiş YSK kararlarının açık olduğunu görüyoruz. Bu nedenle de her iki başlıkla ilgili de Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yapacağız.
2: Adli tatile kadar bekleyeceklerini yineleyen Emre, yeni parti hazırlıklarının ise sürdüğünü söyledi.
1: Elbette halkımızı seçeneksiz bırakmamak, karar ne olursa olsun, daha sonrasında da seçime girme yeterliliğini kaybetme riskine karşı bir takım hazırlıklar yapıyoruz. Bu yürüyüşü gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda da dediğim gibi biz adli tatil öncesinde verilecek bir kararı, o tarihi önemsiyoruz.
0: Ya öyle anlaşılıyor ki Özgür Özel ve arkadaşları Cumhuriyet Halk Partisi'nde bütün yollar bize kapandı. Biz parti içinde mücadelemizi verdik ama mutlak butlan kararı ve daha sonra mahkeme yoluyla atandı Kılıçdaroğlu. Dolayısıyla bizim önümüz kapandı. Bunu zorlayarak, bunu kamuoyuna anlatarak eğer yeni bir parti kurarlarsa ya da mevcut bir partiye giderlerse bu şartlarda gidebilme zeminini oluşturuyorlar. Onun için işte parti meclisi düştü diyorlar, mahkemeye gidiyorlar, olağanüstü kurultay diyorlar. Bu yollardan bir şey elde edemezlerse biz gerekeni yaptık ama olmadı, şimdi yeni partiye gidiyoruz diyecekler, öyle görünüyor. Sayın seyirciler, dönelim terörsüz Türkiye meselesine. Terörsüz Türkiye sürecinde trafik yeniden hızlanıyor. Bu hafta çerçeve yasa taslağının DEM Parti ile paylaşılması bekleniyor. O çerçeve yasa DEM Parti'nin önüne konulacak. Hani bakın siz ne diyorsunuz, ne düşünüyorsunuz denilecek. Ayrıca çarşamba günü Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala DEM Parti heyetiyle bir araya gelecek, son değerlendirmeleri yapacak.
3: Bu hafta içerisinde heyetimiz çeşitli görüşmeler yapacak. Hem kurmaylarıyla hem meclis başkanıyla ya da farklı çevrelerle, yani birçok görüşme yapılacağını ifade edebilir.
2: Çarşamba günü DEM Parti heyeti hem Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş hem de AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile görüşecek. Gündem terörsüz Türkiye süreci kapsamında çıkarılacak olan çerçeve yasa olacak.
3: Görüşmenin içeriği yasa taslağının detayları olacak.
2: Mecliste kameraların karşısına geçen DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, çerçeve yasa taslağının bu hafta kendileriyle paylaşılması gerektiğini söyledi.
3: Taslağı bize bu hafta İmralı heyetimize detaylarıyla aktarmasını bekliyoruz. Yazılı metin olarak da paylaşılmasını bekliyoruz. Böyle beklentimiz var. Bu hafta içerisinde de olması gerekiyor.

0: Meclis takvimine dikkat çeken Koç Yiğit, yasanın meclis kapanmadan çıkarılması gerektiğini kaydetti. Hem diğer partilere hem de meclis başkanı Numan Kurtulmuş'a çağrıda bulundu.
1: Meclis tatile girmeden önce geçiş hukuku perspektifiyle hazırlanmış bütünlüklü ve kapsayıcı bir çerçeve yasa çıkarılmalıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan bütün siyasi partilere ve grubu bulunmayan bütün partilere buradan çağrı yapıyoruz. Gelin bu tarihsel sorumluluğu birlikte üstlenelim. Gelin komisyonun ortaya çıkardığı ortak birikimi yasama faaliyetine dönüştürelim. Meclis başkanının bütün siyasi partileri hızla bir araya getirip bir mutabakat arayışıyla bu süreci ivmelendirmesi gerektiğine dair çağrımızı da yenilemek istiyorum.
2: Açıklamalar böyle. Gelişmeleri takip edeceğiz. Tabii terörsüz Türkiye süreci önemli ama Türkiye'nin çeperinde, etrafında, Orta Doğu'da, yanı başında olanlar da çok önemli. Sayın seyirciler, Orta Doğu'da tansiyon yükselirken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan açıklamalar peş peşe geldi. Hürmüz Boğazı'nda ABD ablukasının yeniden yürürlüğe girdiğini söyledi Trump. Boğaz'dan geçen tüm gemilerden %20 geçiş ücreti alacağız dedi. İran'dansa Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nın yönetimine dahil olmasına izin vermeyeceğiz. Asla vermeyeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri gelip Hürmüz'de söz söyleyemez, Hürmüz'de ahkam kesemez açıklaması geldi.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran anlaşmayı bozdu. Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz dedi. İran'dan Amerika Birleşik Devletleri yükümlülüklerini yerine getirmezse biz de getirmeyiz açıklaması geldi. Gözler Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yapılması beklenen yeni görüşmeye çevrilmişken, Orta Doğu'da tansiyon yeniden yükselmiş, CENTCOM İran'da 3 gecede 300'den fazla hedefi vurduğunu duyurmuştu. O saldırılara dair görüntüler de paylaşıldı. Görüntülerde İran'daki bir denizaltı ve gemi bakım tesisinin vurulduğu anlar yer aldı. CENTCOM saldırılarda ilk kez deniz insansız hava araçlarının kullanıldığını kaydetti. CENTCOM'un saldırı dalgasını tamamladığını duyurmasının ardından da Bender Abbas ve Keşm Adası yakınlarında patlama sesleri duyuldu. İran'ın misillemesiyle Körfez ülkelerinde de sirenler çaldı. Gerilimin ardından Amerikan Fox News kanalına konuşan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'ın elinde hiçbir şey kalmadığına iddia etti. Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz dedi.
4: İran anlaşmayı bozdu. Onlar kötü bir insan grubu. Ülkelerin yıllarca yaptığımız gibi Hürmüz Boğazı'nı ücretsiz olarak korumamızı beklemeleri mümkün değil. Biz Hürmüz Boğazı'nın koruyucusu olacağız ve Boğazı korumak için para alacağız. Boğaz'ın güvenliğini sağlayacağız ve muhtemelen yönetimini üstleneceğiz.
3: Trump sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada ise Hürmüz Boğazı açık ifadelerini kullandı. Hürmüz Boğazı'nda Amerikan ablukasının yeniden yürürlüğe girdiğini ve Boğaz'dan geçen tüm gemilerden %20 geçiş ücreti alınacağını açıkladı. İran'dansa Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nın yönetimine dahil olmasına izin vermeyeceğiz açıklaması geldi. Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliği yapan bölge ülkelerinin İran'a savaş açmış sayılacağını belirten açıklamada, savaş genişlerse bölgedeki tüm ülkelere ulaşacaktır denildi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai ise mutabakatın kriz sürecine girdiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri yükümlülüklerini ihlal ettiği sürece biz de mutabakatı uygulamayacağız dedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in karşılıklı saldırılardan endişe duyduğu açıklamasına tepki göstererek İran'ın Amerikan üslerine yönelik saldırıları meşru müdafaa kapsamındadır ifadesini kullandı. Gerilim tırmanırken Amerika Birleşik Devletleri merkezli Axios tarafların önümüzdeki hafta İsviçre'de yeniden masaya oturacağını öne sürüyor.
2: Bir internet ünlüsü, bir rapçi, bir futbolcu ve bir armatörün oğlu. Hepsini bir araya geldiği gün Ümraniye'de bir cinayet işlenmişti, hatırlayacaksınız. Futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı, armatörün oğlu Alaaddin Kadayıfçıoğlu tarafından öldürülmüştü. O cinayetin duruşması vardı bugün. Tanık cinayetin işlendiği anın ayrıntılarını anlattı.
0: Ben silahı camın dışındayken Alaaddin'in elinde gördüm dedi. Futbolcu cinayetinde araçta bulunan üçüncü kişi tanık olarak dinlendi. Gergin geçen duruşma mütalaa için ertelendi. Futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı, daha önce sevgili olan arkadaşı, şarkıcı Aleyna ve rapçi Vahap'ı barıştırmak istemişti. Aleyna'nın yeni sevgilisi Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun silahından çıkan kurşunlarla canından oldu. Cinayetle ilgili 6'sı tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada ikinci duruşma görüldü. Duruşmada olay esnasında Kubilay Kundakçı ile aynı araçta bulunan Yalçınay Yıldız tanık olarak dinlendi.
5: Yalçınay Yıldız çakarlı bir araçtan Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun yanlarına gelerek camı tıklattığını, sonrasında kapıyı açtığını söyledi ve Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun

0: konuşmadı dedi.
1: Yalçınay Yıldız da aynı Canbay gibi yalancı tanıklık yaptı net olarak. İlk ifadeleriyle ikinci yaptığı tutmuyor. Gene hesaplamadıkları bir konu oldu. Anlattıkları olayın şekli nereden baksanız belki 2-3 dakika sürecek bir konu. Ama Kubilay'ın vurulduğu süre 3 saniye.
0: Tutuklu sanık Alaaddin Kadayıfçıoğlu ifadesinde özür dileyince Kundakçı ailesi tepki gösterdi.
2: Yaptıklarının bedelini hepsi ödesin. Bak burada bir gencecik çocuğu koydular mezara. O kadar pişkinler ki yemin ediyorum özür diledi. Ben de kızdım. Ne için özür diliyorsun dedim. Ne yani ölümün dedim bir özür mü olur?
0: Aleyna Kalaycıoğlu'ysa azmettirdiğime dair delil yok. Ben de bu olayın mağduruyum diyerek tahliyesini istedi. Aleyna'nın annesiyle Kundakçı ailesi arasında tartışma çıkınca mahkeme başkanı tarafları salon dışına çıkardı.
1: Zuhal Kalaycıoğlu dedi beraatimi istiyorum. Arkasından kızımı da verin bana dedi. Kızımı da verin bana deyince ben de siz de benim oğlumu getirin. Mezardan çıkarın getirin diye bağırdım.
0: Mahkeme heyeti aralarında Alaaddin Kadayıfçıoğlu ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun da bulunduğu 6 sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Cumhuriyet Savcısının esas hakkındaki mütalasının hazırlanması için dosyanın savcılığa gönderilmesine karar vererek duruşmayı 7 Ekim'e erteledi.
3: Sayın seyirciler, Şırnak'ta balık tutmak isterken çaya düşen ve akıntıya kapılan gençten hala bir iz yok. Onlarca kişi Habur Çayı'nda kayıp Erkan Sak'ı arıyor.
0: Balık tutmak isterken çaya düştü. Habur'un hırçın sularında kayboldu. Ekipler günlerdir bakılmadık yer bırakmadı. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki Erkan Sak, 9 Temmuz'da arkadaşlarıyla birlikte Habur Çayı kıyısına gitti. Sak ve arkadaşları balık tutuyordu. Genç adam dengesini kaybedince Habur Çayı'na düştü ve akıntıya kapılıp gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarıyla başlayan arama çalışmaları sürüyor. AFAD, UMKE, jandarma, polis ve itfaiyenin dalgıçları kayıp genci arıyor. Gönüllü rafting ekibi de arama çalışmalarına destek veriyor.
4: Yoğun bir çalışma var şu an. Yani Irak sınırına kadar gideceğiz botla. Suyun her tarafını biz didik didik arıyoruz.
0: Erkan Sak'ın cansız bedeninin sıkışmış olabileceği kayaların altı da kameralı sistemlerle kontrol ediliyor. Gencin ailesi evlatlarının cansız bedeninin bulunmasını bekliyor.
3: Çocukların sosyal medyada erişimini yasaklayan veya sınırlandıran ülkelerin sayısı 20'yi aşarken 5 ülkede düzenlemeler yürürlüğe girdi sayın seyirciler. Önlemlerin çoğu 15 veya 16 yaş altındaki çocukları hedefliyor. Avrupa Birliği Komisyonu ise 13 yaş altındaki çocukların da erişiminin sınırlandırılması çağrısı yapıyor.
0: Çocuklara sosyal medya yasağı 20'den fazla ülkeye yayıldı. Avrupa Birliği 13 yaş altındaki çocukların erişiminin sınırlandırılması çağrısı yaptı. Çocukların sosyal medya erişimini yasaklayan veya sınırlayan ülkelerin sayısı 20'yi aşarken 5 ülkede düzenlemelerin yürürlükte olduğu biliniyor. Avustralya'da 16 yaş altındakilerin sosyal medya kullanması yasakken, Brezilya'da 16 yaşından küçük kullanıcıların hesaplarının ebeveynlerinin hesaplarıyla ilişkilendirilmesi isteniyor. İnternetin devlet tarafından sıkı biçimde denetlendiği Çin'de de reşit olmayanların sosyal medyaya erişimi sınırlandırılıyor. Endonezya ve Malezya'da 16 yaşından küçüklerin başlıca platformlara erişimini engelliyor. Avrupa Birliği Komisyonu ise 13 yaş altındaki çocukların sosyal medya erişiminin sınırlandırılması çağrısı yapıyor. Rapora göre 13 yaşın altındaki çocukların sosyal medyaya yalnızca ebeveyn, bakım veren ya da öğretmen gözetiminde veya sınırlı süreyle erişiminin olması gerektiği belirtiliyor. Raporla ilgili sosyal medya bir oyuncak değildir diyen Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen, hükümetlerin karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan birinin çocukların çevrim içi ortamda nasıl korunacağı olduğunu söylüyor. Türkiye, Nisan ayında kabul edilen ve 15 yaş altındakilerin sosyal medya kullanmasını yasaklayan düzenlemeyle bu ülkeler arasına katılmaya hazırlanıyor. Yasanın 2026'nın sonlarına doğru yürürlüğe girmesi bekleniyor.
3: Sayın seyirciler, liselere geçiş sistemi tercih başvuruları bugün başladı. Adaylar merkezi sınav puanıyla öğrenciler

0: öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak. Tercih işlemleri 27 Temmuz'a kadar devam edecek.
1: E-okul sistemi üzerinden 3 grupta tercih yapılabilecek. Süreç 27 Temmuz'a kadar devam edecek. LGS'de tercih heyecanı başladı. Adaylar merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak. Merkezi sınavlı öğrenci alan okullara toplam 198.899 öğrenci yerleştirilecek. En çok kontenjan Anadolu liselerine ayrıldı. Merkezi sınav puanıyla yerleştirme, sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okullarıyla mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Öğrenciler sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek. Yerel yerleştirme işlemleri ise il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerince belirlenen okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanı ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı esas alınarak gerçekleştirilecek. Lise tercih işlemleri 27 Temmuz saat 17'ye kadar sürecek. İlk yerleştirme sonuçlarının ardından okul değiştirmek isteyen veya herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için LGS 1. nakil tercih dönemi 5-7 Ağustos'ta başlayacak. 2. nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak.
0: Sayın seyirciler, Ticaret Bakanlığı kuru soğanda uygulanan gümrük vergisi ile ilgili bir adım attı. Geçici olarak %5 olarak belirlendi. Bu oran 31 Ağustos 2026 tarihine kadar geçerli olacak. Kuru soğan deyip geçmeyin.
1: Hasat döneminin yoğun geçeceği dönem göz önünde bulunduruldu. Artan fiyat hareketliliği de dikkate alındı. Ticaret Bakanlığı kuru soğanda uygulanan gümrük vergisiyle ilgili bir adım attı. Geçici olarak %5 olarak belirlendi. Bakanlıktan yapılan açıklamada spekülatif fiyat hareketlerinin önlenmesi, temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin sağlanması, yerli üretimin teşvikiyle üretici ve tüketici refahının birlikte değerlendirildiği hatırlatıldı. Tarım Bakanlığı ile yakın koordinasyon sağlandığı kaydedildi. 2026 yılında görülen aşırı yağış gibi iklimsel olumsuzlukların da etkisiyle hasadı üretici bölgelerde kademeli olarak devam eden kuru soğanda uygulanan gümrük vergisiyle ilgili karar paylaşıldı. Arz güvenliğinin sağlanması ve tüketici ihtiyacının uygun fiyatla karşılanabilmesi için 31 Ağustos 2026 tarihine kadar geçici olarak %5 olarak yeniden düzenlendi. Uygulama kuru soğanda yerli üretimin korunması amacıyla yeni sezon ürünleri hasadının piyasaya uygun şekilde gireceği ve bu yolla iç piyasa dengesinin yeniden tesis edileceği öngörülen 1 Eylül 2026 tarihinde sona erecek. Bu tarihten itibaren soğan ithalatında %49,5 oranındaki gümrük vergisi uygulanmaya devam edecek.
0: Alışveriş dünyası ile ilgili önemli bir haber var. Sayın seyirciler, %80 indirim. Kaçırılmayacak bir fırsat gibi duruyor. Ancak tüketici derneklerine göre bazı kampanyalarda önce fiyatlar yükseltiliyor, ardından yüksek indirim yapılmış izlenimi oluşturuluyor. Peki tüketici bu tuzağa düşmemek için nelere dikkat etmeli? Aslında yıllardır yapılan bir oyun, bir tuzak. Fiyatları yüksek gösteriyorlar, sonra da o fiyatların yarısı kadar bir indirim yapıp zaten indirdik diyorlar. İşte Aslı Nömer Aktaş bu konuyu gündemine aldı. Özel haber.
2: %200 zam yapıyorlar, sonra %80 indirim yaptık diyorlar.
3: Bugünlerde mağazaların vitrinlerinde, internet sitelerinde %50, %70 hatta %80 indirim etiketlerini görmek mümkün. Ama bu indirimlere dikkat.
4: 200'den 100'e düşürmek, 300'den 100'e düşürmek bence sadece cezbediyor insanları.
5: İndirim var yani, güzel ki indirimler.
6: Yüzde kaç indirim var baktığınız yerlerde?
5: Yani şöyle %30 da var, %20 de var, %50 de var. Biri alana ikincisi bedava şeklinde de var.
7: Ev hanımları indirim deyince dayanamıyorlar.
3: Her yüksek indirim kazanç anlamına gelmiyor.
8: Tüketiciler indirim zamanlarını bekliyorlar. Bunu fırsat bilen bazı açık gözler ise yalancı indirimlerle tüketicileri cezbetmek istiyor. %50 artı %20 artı

0: %10, %80 indirim varmış gibi anlam kargaşası yapıyor. Orada tüketicinin algısı adeta yanıltılıyor.
1: İnsanları kandırdıklarını düşünüyorum. Takip ettiğim ürünler vardı. Baktım hani ben takip ediyorum, atıyorum 100 liraydı. 200 lira olmuş, %80 indirimle 120 lira olmuş.
2: 1500 liralık bir ürün bir anda 300 liraya düşüyor. Peki gerçekten %80 indirim mi yapılıyor yoksa tüketiciye öyle mi gösteriliyor?
3: Bir ürün 1500 lira olup bunun 250 lira, 300 lira düşürülmesi akla, mantığa ve piyasa şartlarına uygun bir durum değil. Aslında burada yapılan şey, önce fiyatlar yükseltiliyor, sonra sanki indirim yapılıyormuş gibi halkımıza lanse ediyor.
4: 99 yazması 7.99, sanki 7 TL'ye alıyormuş gibi, halbuki 8 alıyorsun ama orada 7'yi görünce insanlar diyor ki ya 100 lira fazla, 100 lira eksik veriyorum diyor.
5: İndirim bindirim, hangisi doğru bunun? Yani olan ülke vatandaşına oluyor. Yazık, günahtır.
6: Peki tüketici sahte indirimler karşısında ne yapmalı?
0: Aldatılan tüketiciler Alo 175 tüketici ihbar hattına şikayette bulunabileceği gibi internet üzerinden Ticaret Bakanlığı bünyesindeki reklam kuruluna da şikayet edebilirler.
7: Şimdi de ev sahiplerini yakından ilgilendiren bir haber var sırada. Kira ödemediği için kiracısını evden mahkeme ya da icra yoluyla tahliye edenler sonrasında birikmiş kira borcunu tahsil etmekle uğraşıyor. Kiracılar borcu ödememek için farklı yöntemlere başvuruyor sayın seyirciler. Detayları Öznur Karslı Çetiner'in haberinden öğreneceğiz.
8: Şu an benim çocuğum da icralık ödeyemiyor. Kira icrası ödeyemiyor. Her gün avukat arıyor. Çalışmıyor ki çocuk.
9: Tahliyeyi yıllar sonra ediyor. Bu sefer de alacağını tahsil edemiyor. Onun için bu konuda bir yasal düzenleme yapılabilir ama çok sayıda bu tür ev sahibi mağdur var.
6: Kirasını ödemeyen kiracıyı mahkeme ya da icra yoluyla tahliye etmek nispeten daha kolay ve kısa sürüyor. Ancak iş borçlu kiracıyı tahliye etmekle bitmiyor. Kira alacağı olan ev sahibi bu kez de eski kiracının borcunu ödemesinin peşine düşüyor. Kira borcuna icra da gelse ödemeyen, ödeyemeyen çok.
2: Kira borcunu ödemediği için evden çıkarılan kiracı tahliye de olsa eski ev sahibine karşı hala bir sorumluluğu var. Bu da birikmiş kira borcu. Ancak bu eski kiracı maaşını elden alıyorsa, işinden ayrıldıysa ya da üzerine kayıtlı herhangi bir mal varlığı yoksa icra borcunu ödemeyip sizi, yani eski ev sahibini istediği kadar bekletebilir.
10: İyi ki mal sahibi değilim. Ben olsam hiç uğraşmam. Yani unutsun ya.
11: Bir tanesine 12 ay kira da alamadı. Alamadı. Hala. Yok. Zaten kiracısı emekliymiş. Emeklinin maaşını haciz konulamıyor.
9: Ben kendim bile rastladım. Kiracım çıktı. Üzerine kayıtlı hiçbir mal varlığı yok. 22 yıldır hala tahsil edemedim. Kirayı ödemediği için tahliye ettim. Tamam. 22 yıldır hala icra takibi devam ediyor.
8: Ödeyemez ki, nasıl ödesin? Zaten ödese ev kirasını öder. Ödeyemediği için de icralı oluyor. İcrayı nasıl ödeyecek?
6: Kira borcu yüzünden tahliye edilen kiracının icra borcunu ödememesinin yasal bir cezası yok.
2: Yani biz o zaman tahliye ettiğimize sevineceğiz. Borcu da unutacağız, birikmiş kira borcu.
9: Tahliye ettikten sonra ister mahkeme kararıyla, icra tazyikiyle, ister kendiliğinden, geçmişten kalan bir borç varsa, bankada parası, taşınmazı, çalıştığı maaşı varsa onların kanalıyla alabilirsiniz. Hiçbir şey yoksa bir bardak soğuk su içeceğiz.
6: Kiracı geride borç bırakmasın isteniyorsa önlemleri baştan almak önemli. Ancak kiracı çıktıktan sonra işinden olursa, elden maaş alırsa, üzerine kayıtlı bir mal varlığını başkasına devrederse bu önlemler de pek işe yaramıyor.
9: Tahliye ettiği zaman kira borcu varsa sizin evden gitti. TC kimlik numarasını almanız gerekir ki gittiği yerdeki Mernis adresine rahat ulaşıp öncelikle takibi kesinleştirebilelim. Maaşına haciz koyacağız. Mal varlığını sorguluyoruz. Eğer mal varlığı yoksa maalesef tahsil etmekte güçlük çekiyoruz.
7: İstanbul Kartal sahilinde aylardır aynı noktada duran karavanlar kamusal alan tartışmalarını yeniden alevlendirdi sayın seyirciler. Çevre sakinleri karavanlar nedeniyle sahil hattını ve araç otoparklarını kullanamamaktan şikayetçi. Peki

0: Karavancılar işgalci mi, misafir mi? Vatandaş ne istiyor? Karavancı ne diyor? Habertürk muhabiri Gizem Türemen ve kameraman Özgür Balaban tartışmanın yaşandığı alanlara gitti ve taraflara mikrofon uzattı.
1: Çok rahatsızım. Karavanlardan dolayı park edecek hiçbir yer yok.
2: Buraya karavan park edemez diye bir tabela yok. Karavancının da bir hakkı var.
3: Araç park yeri burası. Karavan park yeri
4: değil. Senin değil ki burası. Sen niye çekiyorsun buraya?
3: Ya başka çekeceğimiz yer yok. Ne yapalım yani?
5: Karavancılarla çevre sakinleri yine karşı karşıya. Bu kez konu park yeri tartışması.
2: Buradan kovuyorlar. Evimizin önüne koyamıyoruz. Yani caddeye koyamıyoruz. Yani ne yapacağız biz bunu?
5: Pandemiden bu yana sayıları giderek artan karavanlar özellikle sahil kenarlarına park ediyor. Ancak uzun süreli ve düzensiz parklanmalar çevre sakinlerinin tepkisine yol açıyor.
6: Burası Kartal sahilinde bir cep otoparkı, İspark'ın ücretsiz park alanı. Ancak parkın başından sonuna kadar, üstelik de günün 24 saati karavanlarla dolu olduğunu görüyorsunuz. İşte çevre sakinlerinin şikayetçi olduğu konu da tam olarak bu. Biz geldiğimiz zaman aracımızı park edecek yer bulamıyoruz diyorlar. Sahil hattının gelişi güzel park edilmiş karavanlarla işgal edildiğini söylüyorlar.
2: Biz öyle işgalci falan değiliz.
4: 7 gün 24 saat buradalar. Karavanlardan yer bulamıyoruz.
7: Ya kaldırıma çıkarmak zorunda kalıyoruz arabayı. Ya dışarıya park etmek zorunda kalıyoruz. Kazalar yapıyoruz. Ceza yiyoruz. Kadıköy'den buraya kadar her yer karavanla dolu.
2: Arabamı koymuyorum. Karavanımı koyuyorum. Karavanda kalıyorum.
4: Şikayetlerde de bulunduk biz. Geldiler büyükşehirden. Hatta yazı yapıştırdılar üzerlerine. Hepsini hani işgal ediyorsunuz. İşte 15 gün süre içerisinde burayı terk edin diye. Gibi hala hepsi duruyor.
3: 2 senedir ben karavanlarda yaşıyorum. Daha önce biraz ilerideydik. Orada belediye bildirim yaptı işte kaldırın diye. Kaldırdım, ben buraya geldim. Oradan mesela alıyorum, buraya götürüyorum. Şimdi buradan mesela yarın olduğu zaman oraya götüreceğim. Oradan buraya, buradan oraya gidip geliyoruz yani.
6: Kartal sahilinde deniz manzarasından çok karavan manzarası var. Sahil hattındaki tüm cep otoparkları karavanlarla dolu. Üstelik buraya sadece birkaç kilometre uzaklıkta Maltepe'de karavan park alanları var. Ancak karavancılar o alanlara park etmiyor. Daha doğrusu park edemediklerini söylüyor.
2: Maltepe'deki karavan parkı aradım. Orada 2 çeşit işletme varmış. Belediyenin yeri 3 yıldır full. Yanındaki hemen özel yer aylık 45 bin lira kira istiyorlar.
3: 500-600 bin lira, hatta 1 milyona kadar çıkıyor fiyat.
6: Yıllık.
3: Yıllık. Bir de senelik istiyorlar bunu. Yani peşin para istiyorlar.
5: Karavancılar kalıcı çözüm için yer tahsisi bekliyor.
2: Alan tahsis edin kardeşim. Yani bunu ürettiriyorsunuz, vergilerini alıyorsunuz. Satışını yaptırıyorsunuz. Her şey oldu bitti. Şimdi günümüze geldik. Ondan sonra orası ceza. Buradan gidin. Oraya getirmeyin. Nasıl yapalım?
3: Yer gösterirse, uygun fiyat olursa herkes gider. Ama öyle 500 bin lira, 700 bin lira, 1 milyon. Yani bir karavancı adam veremez.
0: Venezuela'da geçen ay meydana gelen 2 büyük depremde can kaybı 4.490'a yükseldi. Türkiye deprem bölgesine yeni bir insani yardım sevkiyatı gerçekleştirdi. 2 askeri kargo uçağıyla gönderilen 30 ton insani yardım malzemesi Venezuela'ya ulaştı.
8: Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki 2 depremin ardından bilanço ağırlaşıyor. Felakette yaşamını yitirenlerin sayısı her geçen gün yükseliyor. Depremlerde en büyük yıkımın yaşandığı La Guayra, Caracas ve Miranda eyaletlerinde kurulan çadır kentlerin sayısı 108'e yükseldi. 120 binden fazla aileye insani yardım ulaştırıldı. Hükümet, depremzedelerin barınma ihtiyacını belirlemek amacıyla biyometrik nüfus sayımı başlattı. Yaklaşık 25 bin yeni konuta ihtiyaç duyulduğu açıklandı. Türkiye'den gönderilen 2 askeri kargo uçağı da yaklaşık 30 ton insani yardım malzemesini Venezuela'ya ulaştırdı. AFAD tarafından gönderilen sevkiyatta 275 çadırın yanı sıra yaklaşık 7 ton tıbbi malzeme ve ilaç da yer aldı.
9: Ben buradaki ekiplerimize çok teşekkür ediyorum.
8: Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu, Türkiye'nin yeniden inşa sürecinde de Venezuela'nın yanında olmaya devam edeceğini söyledi. Venezuela Dışişleri Bakanı Ivan Gil ise deprem felaketinin ilk anından itibaren gösterdiği destek nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti. Venezuela Devlet Başkanı Rodriguez, aralarında Türklerin de olduğu arama kurtarma ekiplerine kahramanlık nişanı takdim etmişti.

0: Sayın seyirciler, Avrupa ülkeleri sıcak hava dalgasının etkisinde Fransa'dan İspanya'ya pek çok ülkede termometreler rekor seviyeleri gördü. Can kayıpları arttı. Rekor sıcaklık seviyeleri orman yangınlarını da tetikledi. Avrupa kavruluyor.
1: Bir yanda kuraklık, bir yanda rekor sıcaklıklar. Avrupa ülkeleri orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Batı Avrupa'da kayıtlardaki en sıcak Haziran ayı yaşanırken, geçen ay dünyada kaydedilen en sıcak 2. Haziran ayı oldu.
2: Aşırı sıcağa uyum sağlamamız gereken bir dönem yaşıyoruz. Bence bu, sadece bu yaz için değil, gelecek yıllar için de büyük bir endişe yaratıyor.
1: Belçika, Portekiz, Hollanda ve İngiltere'de sıcaklık rekorları kırıldı. İngiltere'de Mayıs ve Haziran'da 2700'den fazla kişinin aşırı sıcağa bağlı nedenlerle hayatını kaybettiği belirlendi. Almanya, İspanya ve Fransa'da da can kaybı artmaya devam etti.
3: Mümkün olduğunca bulunduğumuz yerlere havalandırmaya çalışıyorum. Su şişelerini serin tutmaya ve çok sıcak olduğunda vantilatörleri çalıştırmaya çalışıyoruz. Tekrarlayan sıcak hava dalgaları ve sıcaklıkların giderek yükselmesi endişe verici.
1: Aşırı sıcaklar Avrupa genelinde orman yangınlarını da tetikledi. Yunanistan'ın Patreli yakınlarındaki ormanlık ve Dede Ağaçili yakınlarındaki Makilik alanda yangın çıktı. Her iki yangına da havadan ve karadan müdahale edilirken, Yunanistan İklim Krizi Servisi ülkenin kuzey bölgeleri için turuncu alarm verdi. Galler'in kuzeyinde başlayan orman yangınının ardından acil durum ilan edildi. Fransa ve İspanya'da da on binlerce hektarlık alan küle döndü. Meteorologlar, mevcut koşulların son yılların en uzun süreli sıcak hava dalgalarından birine dönüşebileceğini belirtiyor.
0: Hadi Yunanistan, Akdeniz, neyse de Galler'de acil durum ilan edildiyse işler kötü. Sayın seyirciler, dünyayı şoke eden 7 dakikalık Louvre Müzesi soygununun yalnızca 25 bin euro karşılığında yapıldığı ortaya çıktı. Zanlılar aldıkları talimat üzerine 88 milyon euroluk mücevheri çaldıklarını itiraf ettiler.
4: Entre à son tour. Il porte un casque de moto.
1: 25 bin euro karşılığında Louvre Müzesi'ni soyduklarını söylediler. 3 dakikadan fazla kalırsak yakalanacağımızı biliyorduk dediler. Tarihi soygunun detayları ifadelerle ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl Paris'teki Louvre Müzesi'nden 7 dakikada 88 milyon euro değerinde mücevher çalmakla suçlanan iki zanlı soygun planını anlattı. Fransız gazetesi Le Monde'un ulaştığı sorgu tutanaklarına göre zanlılar, soygunu ismini vermek istemedikleri birinden aldıkları talimatla sadece 25 bin euro karşılığında yaptı. İddiaya göre talimatı veren kişi ele geçirilen ganimeti de yetersiz buldu. Hırsızlara daha fazlasını alabilirdiniz diye yüklendi. İfadelere göre ikili birkaç gün önceden galeri içinde çekilmiş bir videoyla hazırlık yaptı. Zanlılar soygun sırasında taçlar, kolyeler, küpeler ve broşlardan oluşan 8 parçalık koleksiyonu ele geçirdi. Ancak kaçış sırasında değerli taşlarla süslü tarihi taç yere düştü. Hırsızlardan biri tacın kendisine ait çantadan düştüğünü kabul ederek "Yaptığımız doğru değildi" dedi. 7 dakika süren soygun için 3 dakikayı geçersek yakalanacağımızı biliyorduk. İçeride gereğinden fazla bile kaldık ifadelerini kullandı. Diğeri ise hedefin Louvre olduğunu bilmediğini belirterek "Bilseydim asla gitmezdim" dedi. Zanlılar çalınan mücevherlerin akıbetini bilmediklerini savunurken ailelerine zarar verilebileceği endişesiyle talimat aldıkları kişinin kimliğini gizledi. Yetkililerse zanlıların üçüncü bir kişi adına hareket ettiği iddiasını henüz doğrulamadı.

15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti sayın seyirciler. Demokrasiye sahip çıkarken şehit olanlar çarşamba günü törenlerle anılacak. 15 Temmuz günü Beştepe ve hemen karşısındaki Jandarma Genel Komutanlığı darbeciler için önemli hedeflerdi. Darbeye direnen halka burada da ağır silahlarla ateş açıldı. 29 kişi şehit oldu. O kanlı günün ardından Beştepe'de 27 gün demokrasi nöbeti tutuldu.

0: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve darbecilerin karargahlarından biri olan Jandarma Genel Komutanlığı. Bir yanda darbeciler, bir yanda ise darbeye direnen halk vardı. 15 Temmuz gecesi darbeye karşı gelen halkın üzerine ateş açıldı.
1: Milli iradeyi oluşturan cumhurun kendisini özellikle şehirlerimizin meydanlarına davet ediyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen çağrı başkentte yankı buldu. Vatandaşlar kendi canını hiçe sayarak darbeyi durdurmak için Beştepe'ye akın etti.
0: Önce darbeci pilotların alçak uçuşuyla halk korkutulmak istendi. Yetmedi, bomba atıldı. O saldırıda onlarca kişi şehit oldu. Darbeciler durmadı. Bu sefer tanklar sahneye çıktı. Ama o sahnenin kahramanı da bu kez tankların önünde ölüm pahasına duran halk oldu. Darbeye direnenlere karşı bir ateş daha açıldı. Darbeciler saldırıyor, vatandaşlarsa ülkesine, demokrasiye sahip çıkmaya devam ediyordu. Darbeciler bu kez protokol kapısından sızmayı denedi. Zırhlı araçlarla kapıları kırmaya çalıştılar. Külliyenin bahçesinde F-16'ların alçak uçuşu sırasında ardı ardına yaşanan sonik patlamalar sürerken, darbeyi durdurmak isteyen vatandaşlara helikopterden ateş açıldı. Saldırıyı Cumhurbaşkanlığı koruma ekipleri püskürttü. 13 darbeci etkisiz hale getirildi.
2: Beştepe'yi abluka altına alan darbeciler vatandaşların üzerine ateş açmaya devam etti. Külliyenin etrafında uçan helikopterler polis araçlarını taradı. Çatışmalar sabahın ilk saatlerine kadar devam etti.
3: Bu darbe hareketini yapanlar hangi vicdan, hangi insani bir anlayış, bir yapı kalkıp da kendi halkına uçaktan bombalar yağdırarak, tanklarla halkının üzerine giderek böyle bir vahşeti işleyebilir?
4: Batı tarafı, caminin önündeki yol, köpek kavşağı. Camiye değil.
0: İki korkunç patlama daha duyuldu. Saat 06.43'te F-16'lar Beştepe çevresine iki bomba attı. İlki jandarma kavşağına, ikincisi ise Millet Camii'nin yanına düştü. 5 kişi hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin hemen karşısındaki Jandarma Genel Komutanlığı'nda da hareketli saatler yaşanıyordu. Darbeye direnen personelin elleri bağlandı, depoya kilitlendi. Çatışma 15 Temmuz gecesi 21 sularında Jandarma Nizamiyesi'nde başladı. Öğle saatlerine kadar sürdü. Darbecileri engellemek için polis özel hareket ekipleri devreye girdi. Keskin nişancılar 15 rütbeli darbeciyi etkisiz hale getirdi. Halk da Jandarma Genel Komutanlığı'nda darbecilere karşı direniyordu. Bir saldırı daha yaşandı. Hem kışladan hem de havadan sivillerin üzerine ateş açıldı. Darbeciler saldırılarına devam ettikçe karşısında çoğalan bir halk görüyordu. Darbenin başarısız olduğunu anlayan darbeciler bu sefer kaçmayı düşündü. Ancak onları taşıyacak helikopter üsse inemedi. Bunun üzerine darbeciler ellerindeki belgeleri binanın 11. katına çıkarıp ateşe verdi. Binada yangın çıktı.
2: Beştepe'de 22 saat süren direnişin ardından darbeciler tamamen etkisiz hale getirildi. Ancak vatandaşlar yine de buradan ayrılmadı. Demokrasi nöbeti başladı. O nöbete Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.
3: 15 Temmuz Türkiye'nin tamamıyla birlikte Ankara'nın da kurtuluş günüdür. Milletimiz zulme, kaosa mahkum etmek isteyenlerin heveslerini kursaklarında bırakmıştır.
0: Ve o nöbet 27 gün sürdü.
5: Habertürk'te ana haberde kısa bir reklam arası.

Ana haber bitti. Noktayı koyduk. Birazdan gidiyoruz. Haftanın ilk tartışma programı Sena Alkan'la Açık ve Net. Habertürk'te biraz sonra başlayacak. Önemli konuklar var. Önemli başlıklar var. Tabii haftaya özel bir tartışma programıyla başlıyoruz. Devam edeceğiz. Biraz sonra Açık ve Net'te Sena Alkan konuklarıyla konuları enine boyuna tartışacak. Benden bu akşamlık bu kadar. Yarın akşam 19'da Ana Haber'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Uzmanlar iklim değişikliğinin tarımsal üretimde verim kaybına ve gıda kalitesine düşüşe yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Artan enerji maliyetleri gıdaların depolama ve taşınma süreçlerinde yeni güvenlik risklerini gündeme getiriyor. Gıda üretiminde su kaynaklarının kirlenmesi, hem ürün kalitesini hem de tüketici sağlığını tehdit eden önemli faktörler arasında bulunuyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Ziraat Bankası sundu. Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden. Sarıyer Kola.

0: Açık ve Net'ten iyi akşamlar. Hoş geldiniz değerli izleyenler. 13 Temmuz Pazartesi bugün günlerden. Ben Sena Alkan. Temmuz ayının neredeyse ortasına geldik. Bugün 20'den 23'e beraberiz. Bu ahbap soruşturmasına bakacağız. Çünkü çok fazla soru işareti var. Hafta sonundan bu yana konuştuğumuz. Bu Haluk Levent'in gözaltına alınması, rotası, acaba kaçıyor muydu sorularını tetikleyen bir takım haberler, gelişmeler var. 4 telefonu var, şifresini vermiyor. Ortada dolaşan çok yüksek meblağlar var. Bunlar ahbaba ait mi? Ahbap üzerinden transferi yapılan paralar mı, değil mi? Bu paralar bahiste mi kullanıldı? Neden bunca zaman denetimde ortaya çıkmadı? Gibi çok fazla soru dönüyor ahbap soruşturmasında. Gelen sıcak açıklamalar da var. Haluk Levent bombaları bekleyin dedi. Bu neyi kastediyor? Hepsi ayrı bir merak konusu. Bakacağız. Bir yandan CHP'nin içerisindeki duruma da bakacağız. Yine Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında kritik gelişmeler var. Hepsine bakacağız. Şöyle bir konuklarımıza hoş geldiniz diyelim. Kimler bizimle beraber? Can Özçelik, Not1.com yazarı. Hoş geldin
1: hoş
0: Can.
1: Bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Nihal Bengüsü Karaca, Habertürk yazarı. Hoş geldiniz. Merhaba, çok teşekkürler. Merve Şebnem Oruç, Not1.com yazarı. Hoş geldiniz siz de. Çok teşekkür ediyorum. Gazeteci Ferhat Murat, hoş geldiniz. Teşekkürler
2: hoş
0: bize katıldığınız için. Kemal Özkiraz, Avrasya Araştırma Başkanı, Ankara Stüdyo'da bizimle beraber. Siz de hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Çok sağ olunuz, çok teşekkürler. Şöyle hızlıca, ne kadar, bir 3-4 dakika bir reklamımız var. Ona gidelim. Sonra bu çok merak edilen sorularla, onların yanıtlarıyla bir başlarız.
4: Prantek'le devam edecek. Prantek, benimle hep.

0: Pirantek'le devam ediyor. Pirantek, benimle hep.
1: Şimdi reklamı aradan çıkardık. Konuşmaya başlayacağız. Önce bir Arzu Kaya'ya gidelim. Habertürk muhabiri Arzu Kaya takip ediyor bu ahbap soruşturmasını. Sabahın erken saatlerinden ve hatta hafta sonundan bu yana. Arzu, şu an durum ne? İfade işlemleri başladı mı? Mesela Haluk Levent bir açıklama yaptı. Bu açıklama ne anlama geliyor? Bombalar paylaşacağım ne demek? İfade işlemleri ne zaman başlar? Biz ne görürüz o süreçte? Ne biliyorsan dinleyelim.
2: Sena Alkan, ifade işlemleri henüz başlamadı, onu söyleyelim. Arkamızda bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde şüphelilerin işlemleri devam ediyor. Tabii sağlık kontrollerinden geçildiler ve dijital materyallerde ele geçirildi bu soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'nden. Onların incelemesi devam ediyor. Ardından şüphelilerin ifade alınması işlemine geçilecek. Dediğiniz gibi Haluk Levent'in de sosyal medya hesabından bir açıklama yaptığını biliyoruz. Tabii kendisi gözaltında olduğu için yakınları tarafından yapıldığı düşünülüyor bu açıklamanın. Ve açıklamada her şeyin er ya da geç ortaya çıkacağı noktasında bir açıklama ortaya koydu kendisi sosyal medya hesabından. Tabii bunun ne demek olduğu da ilerleyen süreçlerde, soruşturmanın ilerleyen safhalarında ortaya çıkacak. Şu anda gözaltı sayısını aktaralım isterseniz. 22 kişi an itibariyle gözaltında bulunuyor ki sabah saatlerinde bu gözaltı sayısı 20'ydi. Çok ciddi suçlamalar söz konusu. Suç örgütü kurmak, yönetmek, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama gibi çok önemli suçlamalar yöneltiliyor Haluk Levent ve beraberindeki 22 isme. Peki hangi isimler gözaltında Haluk Levent'in dışında? Ahbap Derneği kurucusu, üyeleri, derneğin yönetim kadrosundaki isimler ve aynı zamanda onlarla şüphelilerle irtibatlı diğer kişilerin de soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bilgisi mevcut. Tabii bu soruşturma nasıl başladı, gündeme nasıl oturdu, ondan da bahsedelim isterseniz kısaca. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturmadan bahsediyoruz ve dernek hesabına bazı şüphelilerin yüksek miktarda para transferi yaptığı ve aynı zamanda da deprem bağışlarının yurt dışına kaçırıldığı iddiası üzerine de soruşturmanın derinleştirildiğini biliyoruz. Tabii bu soruşturma kapsamında MASAK raporları da alındı. Tabii soruşturmaya gelmeden evvel, bu soruşturma yürürken, gözaltı sürecine gelinmeden evvel Haluk Levent'in yurt dışına kaçacağı yönünde bir ihbar alınması üzerine derhal gözaltı işlemlerinin uygulandığını da biliyoruz. MASAK raporları çok önemli. Tabii Haluk Levent'in dernek hesabındaki paraları kendi hesaplarına, aynı zamanda asistanın hesabına geçirerek yüklü miktarda bahis oynadığı 990 milyon liralık, çok ciddi bir rakamdan bahsediyoruz, 990 milyon liralık bahis oynadığı ve 390 milyon lirada para kaybettiği, aynı zamanda Ahbap Derneği'nden yaklaşık 120 milyon lira kendi hesaplarına para akışı yaptığı noktasında çok ciddi tespitler var. Bu tespitler kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında arkamızda bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde şüphelilerin gözaltı işlemleri devam ediyor. İfade alınması işlemleri henüz başlamadı. Tabii 4 günlük bir gözaltı süreci bulunuyor. Bu yasal bir prosedür. Bugün artık şüphelilerin tam birinci gününü doldurmuş olacak ve 4. günün sonunda, yani beklenen o ki muhtemelen Perşembe günü de soruşturmanın yürütüldüğü Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmeleri bekleniyor. Biz de süreci takip ediyor olacağız Sena Alkan.
1: Peki, Arzu Kaya aktardığı ifade işlemleri daha başlamadı ama Haluk Levent'in yakınları tarafından asıl bombayı bekleyin, göreceksiniz neler çıkacak gibi bir paylaşım yapıldı. Bunun ne anlama geldiğine de bakarız ama önce o kadar çok başka sorular da var ki. Bir Can, sen de benimle gelsen şuraya. İlk geldiğinde bu bilgi, yani Haluk Levent'in gözaltına alındığı bilgisi, bir güzergah paylaşıldı. İşte İstanbul Havalimanı'na gitmiş, sonra Bursa, İzmir gibi böyle iki farklı uçak bileti. En temel soru, yani bir kaçma hazırlığı, evet. Öyle mi?
3: Yani kaçıyor muydu sorusu.
1: Evet.
3: Şimdi bu güzergaha bakınca, yani önce işte Almanya'ya gitmek için havalimanına gidiyor. Oradan da hakkındaki, anladığımız kadarıyla o haberlerden yakalama kararı çıktığını öğrenince dönüyor, telefonlarını kapatıyor ve karayoluyla İzmir'e giderken Bursa'da yakalanıyor. Ama herhalde takip ediliyormuş ki, fiziki takip varmış ki Bursa'da yakalanmış.
1: Bursa'da çevirme oluyor, çevirmede mi yakalanıyor? Nasıl oluyor?
4: Otobanda.
1: Otobanda yakalanıyor.
4: Otobanda tabii, İzmir'e giderken otoban
3: üstünde. Şimdi ama burada tabii bir farklı bir durum da var. Neden mesela havalimanı çıkışında evine gidiyor, orada alınmıyor? Bütün o hazırlıklar esnasında acaba evine gitti, evde belge var mıydı, yok muydu? Şimdi operasyon yapılırken sadece arabada bir operasyon yapılıyor, araçta alınıyor. Sonrasında peki, akşam dernek binasına gidiyor polisler.
1: Yani, peki İstanbul'a gittiğinde havalimanına, yurt dışına çıkış yasağı varsa orada hakkında bir yakalama kararı yok mu ki görevliler?
3: Tabii görevliler görür ama anladığımız kadarıyla o yakalama kararını şeyden, pasaporttan geçtiğinde öğrenmiyor. Yani oraya girmiyor. Anladığım kadarıyla benim ve gelen bilgide telefondan ve haberlerden öğreniyor hakkında gözaltı ve yakalama kararı olduğunu. Yurt dışı çıkış çıkmadan, yani orada yakalanacağını düşünerek tekrar karayoluyla İzmir'e gitmeye çalışıyor. Şimdi İzmir'in özelliği de anladığımız kadarıyla oradan işte Yunanistan'a, Yunan adalarına geçme. Başka bir, oradan başka bir yere gitmeyi düşünemezsiniz.
5: Kaçak yollarla.
3: Kaçak yollarla. Ama işte ilginç olan, neden evine gittikten sonra polis orada bir operasyon yapmadı? Fiziki takip varsa. Ki bu fiziki takibin olduğunu gösteriyor bize. Yani Bursa'da yakalanması, İzmir'de yakalanmadı. Yani kaçarken, tekneye binerken falan olmadı. Orası muallak. Dün de onu yetkililere sorduk. Acaba dedik, kaçma şüphesi var mıydı? Yani yurt dışına kaçmak için hazırlanıyordu. Çünkü bu güzergahı söyleyince yetkililer şu aklımıza geliyor. Evet, havalimanından çıktı, İzmir'e gidiyor. Evet, bu kaçacak. Yani öyle bir güzergah çiziyorlar ve akıllarda bu oluşuyor. Zaten cep telefonunda 4 tane cep telefonu olduğu, üçünün vermediği, şifrelerini vermediği.
1: Sen yetkililere sorunca yetkililer ne diyor? Yani bu bir kaçış güzergahı.
3: Onu tabii öyle kaçış güzergahı olarak söylemiyorlar. Bu güzergahta olduğunu, yani havalimanına gitti, öğrendi, hakkındaki yakalama kararını öğrendiği için havalimanı üzerinden çıkış yapmadı. Çünkü orada çıkış yapsa orada yakalanacaktı. Çünkü hakkında gözaltı kararı olduğu için. Ama neden evinde bir operasyon yapılmadı? Neden Ahbap'ta aynı eş zamanlı bir operasyon yapılmayıp akşam yapıldı? Onlar tabii, onları ileriki süreçte öğreneceğiz. Ama MASAK raporu ortaya çıktıktan sonra şunu gördük. Haluk Levent tabii ki soruşturma devam ediyor ama çok büyük paralar, çok yüksek meblağlar ve dernekteki çalışanların çalışarak kazanabileceği, ya iş yaparak kazanıp işte hesabına aktarabileceği meblağlar değil.
1: Çok bunlar. Ötesi.
3: Çok ötesi.
1: Yani orayı
3: milyar
1: konuşacağız ayrıca.
3: Milyar TL'ler konuşuluyor şimdi, o yüzden orada bir garip bir durum var.
1: Orada garip bir durum var, çok da soru var. Yani nasıl olduğuna dair hepsini sıraladık, sana da soracağım ama bu kaçış güzergahı ile ilgili Ferhat Murat, sizde bir bilgi var mı? Yani kaçış güzergahı olduğu iddia edilen güzergah diyeyim. Neticede kaçıyor da diyemiyoruz ama Bursa'da yakalandığını biliyoruz. İzmir'e gelecek mesela, 2 bilet almış Almanya'ya, biri Düsseldorf'a.
3: Şimdi şu güzergah Sarıyer, yani 3. köprüyü özellikle kullanıyorlar. Çünkü orada trafik yoğunluğu az, hızlı, çok hızlı geçiliyor. Yani hani niye Sarıyer Şile diye yani merak edilirse havalimanı, yeni havalimanından, yani İGA'dan hızlı bir şekilde karşıya geçebilince çok, evet, yani için. Orada trafik yoğunluğu çok fazla yok ve hızlı geçiş oluyor.
5: Şimdi bendeki bilgiler şöyle, evine veya başka bir yere uğradığına dair bir bilgi yok. Zaten aslında güzergaha da baktığımız zaman İstanbul Havalimanı'na gidip orada gözaltı kararını ya öğrenip ya yurt dışı yasağını öğrenip, çıkış yasağını öğrenip güzergahını değiştirdiğini anlıyoruz. Şimdi burada şu kısım önemli. Genellikle savcılıklar bir operasyonu yürüttüğünde olabildiğince gizlilik esasına göre bu süreci yürütür. Alarm verilen noktalar neredir? Uçak bileti aldığı zaman. Uçak bileti aldığında otomatik olarak operasyon üzerinde olduğunuz kişilerde sinyalleri daha da artırırsınız. Sonra yakın takip başlar. Yakın takip de cep telefonları üzerinden gerçekleştirilir. Yani an be an aslında kişinin konumunu takip edersiniz. Diyelim başka bir operasyondan örnek vereyim. Bir kişi sabah şafak operasyonuyla alınacak. Geceden konumu tespit edilir ve dakika dakika o konumda olup olmadığı, konumu değiştirip değiştirmediğine bakarlar. Eğer ani bir durum söz konusu olduysa daha hızlı bir şekilde harekete geçerler. Aslında burada şunu görüyoruz. Yani İstanbul Havalimanı'na doğru gidip aslında şudur plan, emniyetin planı. Havalimanında yurt dışı çıkış yasağı olduğunu bilmediği anda pasaportu verdiğinde gözaltı işlemini yapmak ve almak.
3: Orada zaten gözaltı
5: ama burada olur. Takip edip geri döndüğünü anlayınca planı değiştirip güzergahta nerelere gidebilir şeklinde ve bir taraftan da MOBESE'ler üzerinden geldiği araç, geldiği aracın plaka numarası üzerinden o bilgiler de alınabildiği için cep telefonlarını kapatsa da konum tabii, bilgisi tabii. olmamasına rağmen ama takipat yapılabilir.
4: Çok özür dilerim. Bu çok önemli bir soru. Bursa'ya kadar gitti, o gitmeyelim daha. Havalimanına giriyor ve bir şekilde bir bilgi alıyor kendisi hakkında yurt dışına çıkış yasağı olduğuna
5: evet, bu
4: dair.
5: Kısım
4: bu bilgiyi
5: enteresan.
4: Kim veriyor, nasıl alıyor, nasıl dönüyor? Yani oraya kadar gittiyse demek ki o ana kadar bilgisi yok. Pasaporta evet. girmeden o bilgiyi nasıl alıyor?
5: Aslında belki de havalimanına girmeden bu bilgiyi belki de, nasıl evet. alıyor? Burada tamam. birçok alternatif olabilir. Birçok belki bir sızma olabilir. İçeriden bir bilgi verme durumu olabilir ki bunlar olabiliyor ki ben bu durum için söylemiyorum. Genellikle yaşanan şeyler. Biz bunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında da gördük. Bazı Çağlayan Adliyesi içerisindeki isimler veya emniyetin içerisindeki bazı isimlerin şu anda örgüt üyesi suçlamasıyla yargılanan isimlerle haberleşme içerisinde olduğunu gördük. Bu artık önümüzdeki günlerde aydınlanacak evet. bir konu ama havalimanına girmeden bunu belki de kendisi birilerinden teyit ederek pasaport kontrol noktasına gitmek istemiş de olabilir. Bu da alternatifler arasında yer alan bir durum.
4: Peki Bursa'ya dönersek, Bursa'ya gidiyor.
5: Burada da şu gerçekleşme ihtimali yüksek. Netice itibariyle aracın İzmir'e doğru gittiğini, İzmir istikametine gittiğini

0: artık öğrendiğiniz an en doğru operasyonu nerede yapabileceğinize karar verip bunu o noktada
1: Bir de
0: gerçekleştirme
1: uzun bir
0: ihtimaliniz var.
1: sürede, yani o yoldan gittiğinizde bilen bilir, bir saat, bir saat, bir
0: Tabii.
1: buçuk saat
0: Bakın,
1: maksimum
0: İstanbul Havalimanı'ndan
1: orası.
0: yakalandığı nokta yaklaşık 1 saat 20 dakikalık bir
1: Evet, o
0: mesafe.
1: kadar.
0: Ve bu normal hız şartlarında biraz daha süratli gittiğinizde bunu 1 saate kadar düşürme imkanınız var. Çünkü dediği gibi canın herhangi bir trafik yok. Gayet açık. Osman Gazi Köprüsü'ne kadar çok rahatlıkla gidebiliyorsunuz. Osman Gazi Köprüsü'nden sonrası da zaten çok hızlı bir
2: Hızlı
0: şekilde yol
2: geçiyor.
0: alabileceğiniz
1: Tabii.
0: bir yer. Ve orada da belli çevirme noktaları var. Ama burada tabii ki
2: Orada oraya ama işte
0: bu aracı
2: şey...
0: özel bir operasyon
2: Evet.
0: yapılmış. O belli.
2: Tabii, ona... Yalnız...
3: Mesela neden iki bilet almış aynı güne?
0: Bu biraz hedef saptırmak için olabiliyor. Bakın bir örnek daha. İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında yurt dışına kaçan firari Emrah Bağdatlı. Bir bilet aldı. Yurt dışına, Amerika'ya kaçmak üzere ya da Amerika'ya gitmek üzere bir bilet aldı. Ayın 6'sında. Ayın 4'ünde telefonlarını kapattı ve uçak bileti aslında bir hedef saptırmaydı. 5'inde İpsala'dan bir şekilde çıktı. Şimdi burada birden fazla bilet alarak belki hedefi şaşırtmak istemiş olabilir ama aynı gün içerisinde
2: Ama aynı gün belki de
0: tercih
2: oradan oraya...
0: edilmiş.
3: Yo, hayır, biri İstanbul,
0: ama ikisi İstanbul kaldı.
3: Biri İstanbul,
2: belki...
3: Hanover kaçırırsam
2: yok,
3: belki.
2: Yani...
1: Rötar olabilir belki,
2: evet,
1: vesaire
2: yani...
1: gibi düşünmüş de olabilir.
2: Evet, olabilir.
1: Ama
2: Yani.
1: Gerçekten ilginç,
2: İlginç
1: tabii ki.
2: Tabii ki.
1: Yani iki uçak bileti,
2: ilginç.
1: 4 telefon, her haliyle olay
0: dört telefon olayı ayrı zaten. Onu açmak
1: yani.
0: Lazım. O 4 telefonun her birinin kullanma amacının farklı olduğu değerlendiriliyor. Her
2: Mesela
0: birinde farklı kişilerin
2: ilgili, evet.
0: farklı kişilerin önce banka hesabı var. Zaten kendisi bildiğim kadarıyla daha önceden kaynaklı olarak işlediği mali suçlardan kaynaklı banka hesabı kullanamıyor ya da blokeli. Blokeli olduğu için aslında başka birisinin hesabını, yani asistanlarının, o dernek çalışanlarının hesaplarını kullanıyor. Her birine ayrı birinin hesabını koymuş ve her biri üzerinden de farklı bahis hesapları üzerinden bu uygulamalara giriş yaptığı değerlendiriliyor.
3: Bu telefonları bahis hesapları için mi
2: alıyor?
0: Hem bahis hem banka.
3: Ya, iddia bu mu?
2: Hayır, banka hesaplarını da kontrol etmek
0: Hem bahis
2: için
0: hem
2: yani.
0: Banka.
2: Çünkü başka, şimdi aynı mesela 4 kişiyi bir telefondan 4 kişinin hesabını kontrol edemezsiniz. Yani bir telefondan bir kişinin hesabını kontrol edebilirsiniz.
3: 4 yani bilmediğim için soruyorum. 4 farklı yani 4 farklı bahis hesabı açabilmek için 4 farklı telefona
2: hayır, hayır.
3: mı ihtiyacınız var?
2: Banka,
3: yani banka hesabı.
2: Banka hesaplarını kontrol ediyor. Yani şu
0: kullanıcı
2: iddia şu,
0: adı ve şifre ya da işte örnek vermek gibi olmayalım, öğretmiş gibi olmayalım bunları. Şimdi bazı telefonlarda yüz tanıma var biliyorsunuz.
3: Evet.
0: Aynı kişiye yüz tanıma yaptığınızda banka hesabına doğrudan girebilen bazı bankaların uygulamaları var.
3: Evet.
0: Dolayısıyla 3 farklı telefon, daha doğrusu 4 farklı telefon, birisi asli kullandığı telefon. Diğer 3 telefon üzerinden de dernek çalışanı 3 kişinin banka hesaplarını ayrı ayrı olarak
2: evet.
0: kurulduğu bir uygulama üzerinden giriş yapıyor. Değerlendirme bu şu an itibariyle.
2: Evet. Onun
1: yani
2: için
1: yüz tanıma 4... sistemi olmayan hesaplar mı kurmuş?
0: Yok yok, şöyle hani bir uygulamaya güvenlik sistemi olarak yüz tanıma sistemi uygularsınız ve kullanıcı adı şifreyi
1: Sadece
0: önceden kaydettiğiniz için
1: yüz
0: girersiniz.
1: Tanıma değil.
2: Değil
1: telefon
2: değil. Yani
1: bir
2: kişinin kimliğiyle
1: eşleştiriyor.
0: Evet.
2: Bir kişinin
1: yani,
2: kimliğiyle
1: evet,
2: bir banka
1: kimliği
2: hesabına girebilirsiniz.
1: Eşleşiyor. Her
0: bir
1: seferinde o işlemi
0: bir cep
1: tekrar
0: telefonu
1: yapmak
0: numarasını.
1: Zor.
2: Aynen.
1: Yani o IP takibinde falan sıkıntı olur.
2: Anlatayım,
1: sürekli
2: şöyle
1: farklı farklı.
2: Benim 3 tane telefonum var.
1: Evet.
2: Ferhat Murat'ın banka hesabı bir telefonumda, Merve Şebnem'in hesabı bir telefonumda, işte Nihal'ın hesabı bir telefonumda. Ve ben kontrol ediyorum hesapları. Yani aslında paralar Ferhat Murat'a gidiyor ama ben gönderiyorum, ben alıyorum. Bütün hesabı ben
0: ya
2: kontrol ediyorum.
3: Niye hepsini tek bir telefondan istese şifreyle girer?
2: Olmuyor çünkü bu hesapta benim, bu telefonda
0: Sena
2: benim...
0: Sena Hanım şöyle, yeni
2: benim
0: bir
2: telefon numaram üzerinden hesap şey yapabiliyorsun. Banka
0: yeni bir banka
2: uygulamasını
0: indirdiğiniz an Wi-Fi'ye bağlı olmamanız gerekir. Sizin
1: evet,
0: SIM kartınızdan
2: evet.
0: o internet sinyalini alması gerekir ve telefonunuz... İşte XXX model telefon
2: yani.
0: Numarasında X bankasının uygulaması kuruldu diye bu teyidi yapılır ve artık o cep telefonuna, o sim karta, o cihaza, o banka hesabı
2: ve o kişinin kimlik
0: olur.
2: kartıyla
0: evet.
1: linklendirilmiş.
3: O kişinin
2: yani.
3: Banka hesabı bu telefonla eşleşti gibi
2: Aynen.
0: Evet.
3: Bu
0: evet.
3: görüntüyü vermek için 4
0: Aynen
3: farklı
0: öyle.
3: Hesap kullandığı.
2: Görüntü vermek için değil, tamamen eşleştirmek ve kontrol etmek için.
3: Yani
0: rahat rahat kullanmak
2: rahat
0: için
2: rahat kullanmak
3: Bütün
2: için.
3: Banka hesapları ama onu anlıyoruz o
2: Tabii,
3: telefonla.
2: Evet.

0: Şimdi gördüğümüz o. Yani en azından bu söyleniyor. Yani bütün dört telefonun kullanma amacının bu olduğu ifade
1: hesabın
0: ediliyor.
1: Hesabın sahibi tabii başka bir cihazdan o bankanın uygulamasına giriş yaptığında bu sefer diğer Haluk Levent'in kullandığı iddia edilen telefon devre dışı kalır. Yani benim hesabımın kurulu olduğu cihaz Şebnem Hanım'daysa benim hesabımla ilgili kullanıcı adı ve şifreyi de biliyorsa

0: kiralama dediğimiz yöntemin evet. farklı bir versiyonu bu.
1: Aynen doğru. Çok çok doğru tarif.
2: Ama sanki sadece bahis meselesi değilmiş gibi.
1: Değil.
2: Paraları bahis, da kontrol bahis etmek. Biraz kurcaladığınız zaman evet tabii ki depremzedelere diye verilen parayla bahis oynanması falan çok rahatsız edici ve tek başına yani toplumsal travma sebebi.
3: Tabii.
2: Ama biraz böyle deştikçe sanki devede kulak kalacak gibi çok farklı dolandırıcılık türleri falan da varmış tabii. gibi gözüküyor. Özellikle çok ciddi gayrimenkul alımları ve 3-4 gün içerisinde alındığı gibi elden çıkarma. Bu işte para aklama meselesi biraz orada devreye giriyor. Yurt dışına çıkan paralar var. Bir de yurt dışından aslında ahbap hesaplarına gelip bildirilmeyen, evet. yardım denilen çok ciddi değil mi? Biri 1.3 milyon euroydu, biri 3 milyon dolar falan ciddi rakamlar 2023-2025
3: arası. Bunlar ahbap hesaplarına mı gönderilmiş?
2: Bunlar evet öyle olmuş ama bildirilmemiş. Sonuçta
1: ama.
2: Evet.
1: Bir de 4 günde yani evet. o, tam depremin olduğu gün ve devamının da yani 6 Şubat 10 Şubat arasıydı. Yanlış hatırlamıyorsam.
3: Ahbap hesabına o orada, tarihlerde evet, çok, bir para
1: çok
3: girişi.
1: Çok büyük bir meblağ var. Toplanmış 3,5 milyar TL gibi bir evet. meblağdan
4: 4 milyar 360 4. milyon
0: evet.
4: TL.
0: Evet.
4: O bilgiyi de verelim yalnız. Evet büyük problemler görülüyor. Ya da en azından böyle iddiaları var mı? Henüz iddia olmakla beraber mide bulandıran şeyleri hepimiz okuduk bugün sosyal medyada. Ama bu deprem paralarıyla ilgili 4 milyar 360 milyon TL. Bunun 4 milyar 290 milyon TL'sinin aynı yıl içerisinde depremzedelere harcandığına dair TÜRMOP yani Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yemirli Müşavirler Odası'nın raporu var.
3: Ne kadarının harcandığına dair?
4: 4 milyar 360 Hı-hı. milyon TL'nin 4 milyar 290 milyon TL'si.
3: Harcanmış.
4: Ama yani depremzedeler için harcanmış. Aynı yıl içinde.
0: Şu anlama gelmiyor zaten.
4: Tabii ama burada... şu var onu da söyleyeyim evet. tabii ki bir konut vaadi var taşınmaz vaadi var. O taşınmaz vaat edilen yerler Gaziantep, Maraş onlar bu taşınmazları almadıkları yönünde defalarca kamuoyuna şikayetlerde bulunmuşlardı.
0: Tabii artı bir de şu tarafı var. TÜRMOB'un faturalar üzerinden
4: bir de Grant yaptığı... Thornton diye bir yer denetlemiş yabancı. Evet.
0: Faturalar denetmiş. Üzerinden yapılan denetleme bu işlerin usule uygun olduğu anlamına da gelmiyor. Zaten... Suçlamalar arasında kara para aklama dediğimiz mesele de var.
4: Ama kara para aklama için de Türk Ceza Kanunu'na göre bir öncü suç diye bir şeyin olması gerekiyor.
0: Evet, o
4: burada
0: olması gerekiyor.
4: Burada öncü suçun ne olduğu hali hazırda kamuoyuna açıklanmış
0: evet,
4: değil.
0: Bilinmiyor. Ancak şu var. Şimdi dernekler kanununa muhalefet evet. bir. Suçtan Hı-hı. kaynaklanan mal varlığı Hı-hı. değerlerini aklama iki. Suç örgütü üyeliği üç. Ve ondan sonra devam ediyor. Deprem bağışlarının amacı dışında kullanılması, yurt dışına çıkarılması iddialar dahilinde. Dernek hesaplarından yüksek tutarlı paraların şüpheli hesaplara aktarılması. Örneğin asistanı Yeliz Kaya'nın hesabına 120 milyon lira aktarılıyor. Şimdi burada TÜRMOB'un yaptığı denetim yanlış veya hatalı bir denetim diyemeyiz. Ancak...
4: Bir de 2023 yılı ve deprem yerleri çok üzüldüler. Çok geniş bir organizasyon
0: hizmet
4: olduğu
0: alınan
4: için,
0: yerlerle bir organizasyon içerisine girip fatura geliyor. Alışverişi söz konusu olduysa zaten TÜRMOB'un da burada kağıt üzerinde bir denetleme yaptığı için çok fazla tespit edebileceği bir konu söz konusu olmayabilir.
3: Yani faturalandırılmış göründüğü için tespit edebileceği
0: evet.
3: bir durum
0: i̇şte söz konusu. Az önce Nihal olabilir. Hanım'ın ifade ettiği mesela orada binaların alınmasından bahsediliyor. Birçok binanın alındığından bahsediliyor ama bu binaların teslimiyle
4: yapılmaya
0: ilgili.
4: Yapılmaya başlanmış ama tamamlanamamış ve teslim edilememiş.
0: Evet teslim edilmiş problemler
4: Ahbap bunu altyapı sorunları nedeniyle yapıp teslim edemedik diye açıklıyor. Ama tabii insanlar şikayet etmişler zaman içinde. Bize bir söz verildi yapılmadı vesaire diye. Ama deprem gelirleriyle ilgili kısımda en azından denetimi yani dünyanın en fazla denetlenen organizasyonuyuz gibi ifadeleri de var. Fakat mesele deprem gelirlerinden ziyade... Geliriyle mütenasip olmayan dernek çalışanlarının dernek çalışanları arasında çok orantısız para trafiği var.
3: Şimdi o zaman biz böyle yani çok iddia karış, bu.
4: Kafa bak var derken şey aslında şey yapmış oluyoruz.
0: Şimdi şey tespit. İddia edilen iddia şey. Şunlar tespit mesela. Onu da paylaşayım dilerseniz.
3: Paylaşın buyurun.
0: Şimdi Ahbap Derneği çalışanı Emrah Gödeliner'in hesaplarına 8 işlemde toplamda 47 milyon 904 bin 876 lira 6 kuruş para girişi tespit ediliyor.
4: De niye yine hep böyle küsuratlılar?
0: Zafer Yayın hesaplarına 3 işlemde 21 milyon 20 bin lira para girişi tespit ediliyor. Yeliz

0: Kaya'nın hesabına bir işlemde 4.633.010 lira tespit ediliyor. Buna karşılık olarak da Ece Güner isimli avukatın, o da gözaltına alındı biliyorsunuz. Aynı zamanda Ekrem İmamoğlu'nun da resmi başkan danışmanı. Emrah Gödeliner'den 13 işlemde Ece Güner'in hesaplarına 63.980.950 lira para girişi tespit yapılıyor. Yeliz Kaya'nın da 2 işlemde yine Ece Güner'in hesabına 10.800.000 lira para girişi yapıldığı da tespit ediliyor. Bunlar tespitler.
1: Ben bir şey anlamak istiyorum. Burada bu bahse konup meblağlar, bu para bağış olarak Ahbap'a gönderilen para diyebiliyor muyuz masak raporlarına?
2: O araştırılsın diyor işte.
1: Araştırılsın, öyle mi değil?
0: 6.1 milyar liralık şüpheli işlem hareketi var diyor toplamda. Bunların araştırılması lazım deniyor. Ama şunu da bilmek lazım. Dernekler yasasını eğer biliyorsanız, derneğin kasasından derneğin parasını harcadığınız takdirde ya da bir başka yere sevk ettiğiniz takdirde çok büyük sorumluluklar altına giriyor.
3: Yandan tespit edilir ama.
1: Kesinlikle.
3: Tabii.
1: Şimdi çok derneğin
3: çıkan tabii 6.1'in yanında.
1: Siz de anlatabilirsiniz. Yani bu toplam işlem hacmi anladığım kadarıyla bu muazzam bir meblağ. 6,1 milyar liralık bir işlem hacmi. Bu Ahbap'ın da dahil olduğu bir işlem hacminden mi bahsediyor masak raporu burada?
2: Yok.
3: Orada sadece Ahbap'ın hesaplarından bu yönetici ya da şeyle Ahbap'la bağlantılı olan kişilerin hesabına geçen bir 120 milyon lira bahsi geçiyor. Onun dışındaki toplam hacim. Ama birbirleri içerisinde yapılan bir hacimden bahsediliyor. Derneğin hesabından sadece çıkan 120 milyon özellikle zikredilmiş. Kalan mesela o işte bahis oynanan rakamlar falan yine onlar Haluk Levent'in hesabı değil kullanamadığı
0: artı
3: için.
0: Artı 990 milyon liralık bahis oynanıyor. O bahis oynanan kişilerin gelirleriyle orantısız bir rakamdan bahsediyoruz.
2: Masak raporu
0: yani
2: zaten
0: yardımcı olarak çalışan personelin hesabı.
2: Toplanan bağışların parası şirket dernek yöneticilerine gönderildi demiyor.
3: Demiyor.
2: Diyor ki dernek yöneticilerinin bulunduğu kişilerin banka hesaplarına bakıldığında orantısız bir para trafiği var.
3: Şunu kastediyor.
2: Evet,
3: yani
2: bunu kastediyor. Yani bu çok bahsedilen 3 milyar TL'lik para trafiği dernek yöneticileri. Ama bunun nereden geldi? Bağış mı değil mi, bunun araştırılması.
3: Mesela bir isim var.
4: Bu kayıp bir para değil hani yani. İşlem yapılan
2: İşlem
4: para.
2: Yapılan
4: işlem
2: para.
4: Toplam
2: yani
4: hacim yazmışsınız
2: söylüyor
4: zaten.
2: Bu hani derneğin parası mı?
4: Onu bilmesi önemli.
2: Bu toplam hacim değil mi?
3: Evet. Ya şuradan anlaşılmasın. Ahbap Derneği komple boşaltıldı. İçi boşaltıldı gibi düşünülmesin.
4: Öyle bir şey
3: orası
4: yok.
3: Sürekli faal de tutulmuş. Eğer dışarıda bir organizasyon varsa aslında Ahbap'ın imajından faydalanılmış. Ahbap'ın faaliyetleri.
2: Evet, bu denilebilir.
3: Evet, doğru ve temiz gösterilmeye mümkün olduğu kadar hem kağıt üstünde falan çalışılmış. Ama bütün aslında olay yöneticiler ve bu işin içerisinde işte Haluk Levent'in asistanı vesaire. Hani bu arada asistan diyoruz da asistan sanki sadece takvimini ayarlayan vesaire gibi biri olarak düşünülüyor. Hayır, aslında hiç de öyle bir durum değil. Mesela galiba Yeliz Kaya ile ilgili yine zikredilmiyor ama tutuklu, başka bir soruşturmadan tutuklu asistanı aslında. Öyle bir durum zikredilmiyor.
0: Bu arada garip olaylardan
3: bir tanesi de. Evet, öyle bir şey geçti ama nedenini bilmiyoruz.
0: Garip olaylardan bir tanesi de yardımcısı veya dernek yöneticisi olarak belirlenen şahısların geçmişte kasten yaralama, dolandırıcılık ve benzeri sabıkalara sahip olması. Bu da işin garip tarafı.
1: Çok özür dilerim.
3: Evet,
1: şurada bir bakalım mı? Yani mesela Alper Çelik de bir isimden müzisyenmiş bahsediliyor. Burada hırsızlık ve dolandırıcılık soruşturması mı var hakkında bu kişinin? Burada böyle yazıyor. Bu arkadaşlar beni düzeltin. Bu kendisinin adli siciliyle ilgili bilgiler anladığım kadarıyla.
0: Evet, söylediğimiz.
1: Burada hesabına giriş çıkış mali tespit raporuna göre 1209 kat uyumsuzluk tespit edilmiş kendi geliriyle.
3: 20 bin lira maaşı gözüküyor. Yani aylık geliri 20 bin lirayken ne kadar demiştiniz? Bayağı bir 100 milyon dolarlarla falan karşılanacak rakamlar.
2: Zafer
3: Bey'i
2: söyleyelim
3: hesap.
2: Hemen. Bir dakika şurada.
1: Bu burada Ahbap Derneği'nde görevi olan şimdi, bir isim.
2: Evet, Zakaryay 2020-2024 yılları arasında yaklaşık 3 milyar TL işlem hacmi saptanmış. 3 milyar TL.
3: 4
2: yılda.
3: 4 yılda ve kendi geliriyle 5560 kat uyumlu.
2: Hesabına gelen paraların 500 milyon TL'lik kısmı Emrah Gödeliner'e, işte birkaç yatırım şirketine, işte 80 milyon var, 460 milyon TL var. Yani çok büyük meblağlar. Yani kişinin kazandığı parayla banka hesap

0: hayatlarındaki akış birbiriyle tamamen uyumsuz.
1: Bu arada bu Alper Çelik'le ilgili mi attığınız arkadaşlar? İki farklı başsavcılıkta elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceriyle almak suretiyle hırsızlıkla dolandırıcılık suçlarından soruşturma kaydı varmış. Onun İki da, farklı mahkemede de bedelsiz senedi kullanma suçundan kovuşturma kaydı varmış.
0: Onun da hesabında 4 yılda yine 1,5 milyar TL'lik işlem yapılmış.
1: Alper Çelik'le.
0: Alper Çelik'le de ilgili, evet.
1: Emrah Gödeliner, bu da tur operatörü.
0: O da yine aynı tarihler arasında 2 milyar TL'lik işlem hacmi saptanmış. Bu işte Emrah Gödeliner'le ilgili de. Yani çok büyük meblağlar.
1: Çok.
0: Ama şöyle anlaşılmasın tabii. Masak da ısrarlı onun altını çiziyor. Bu derneğin hesabına yatan bağış paraları değil. Diyor ki bu kadar işlem yapılmış. Çok yüksek miktarlarda paralar hesaplara gitmiş gelmiş. Bu paranın nereden geldiği bulunsun. Ve niye bunlar üzerinden yapıldığı tespit edilsin. Onların içinde yasa dışı bahis mi var? Kara para aklama mı var? Yoksa gerçekten ahbap için istenip de başka hesap numarası verilip ahbap adına mı alındı o paralar?
1: Onlar şimdi mesela Masak raporu lazım. Şöyle de bir not var Masak raporundan. İzaha muhtaç bazı evet. transferler olduğu ve bu transferlerin büyük kısmında borç, Haluk emanet, için, Haluk evet. ahbap faaliyetleri gibi ifadeler evet. yer aldığı yazıyor. Yani ahbap hani dediniz ya,
0: oraya da
1: kurum olarak
0: edildi,
1: temiz
0: evet.
1: tutulmuş, faal gösterilmiş ama dışarıda tutulmuş derken bir yandan bu transferlerde ahbap faaliyetleri gibi notlar da düşülüyor.
2: Tabii ama onu şöyle, şimdi bu biraz böyle normalde tüzel kişiliklerde yapılan şeyler. Mesela işte şahıs şirketidir ya da işte ne bileyim limited şirkettir. Kendi hesabıyla şirket hesabını çok karıştırmak istemez. Hı-hı. Ama o açıklamaya yazarlar böyle büyük rakamlarla ilgili işte patrona borç bilmem ne emanet falan gibi. Muhtemelen bu rakamlar çıktı dışarıda farklı şekillerde sirkülasyonda durdu ve sonrasında geri de döndü bir kısmı. Yani ahbabın bu rakamlar içerisinde şu ana kadar bildiğimiz Masak raporlarına yansıyan sadece 120 milyon gözükmesi sebebi belki orada artı eksi oldu. O hesaplardan çıkan ama sonrasında tekrar sokulmuş olanlar oldu. Onu bilemiyoruz. Çünkü bu çok alışılagelmiş mali müşavirler falan dedi. Kendi iç denetimlerinde dahi bu tarz ibarelerle çok karşılaşırlar. Ama bunun sayısı haddinden fazlaysa, rakamlar anormalse dolayısıyla tabii ki dikkat çekici, şüphe çekici oluyor.
1: Ya da
2: oluyor.
1: Burada bu isimleri mesela hesabına giren çıkan para ile karşılaştırdığınızda kendi gelirleri yani bu kadar fazla olması yani 1 olur 2 olur 3 olur 5 olur 10 olur bu kadar çok olması belki dikkat çekici o zaman.
0: Evet aynen yani, öyle evet. ama bir de şöyle bir eleştiri yapmak doğru olur. Bugüne kadar neden beklenilmiş? Yani evet. herhangi bir şirketin bile hesapları gerçekten incelenirken bir ki bunu görüyoruz iş adamları kredi kartından yaptığı harcamalarda bile maliye bir dakika sen niye bu kadar yüksek paralarla harcama yapıyorsun veya bu paraların faturası nerede diye sorarken veya bir banka hesabına para yatırırken ya niye bu kadar yüksek meblağlar yatırıyorsun deyip hemen tepesine çökerken bu 4 yıl boyunca bu kadar yüksek meblağlarda paralar giriş çıkış yapılırken neden incelenmemiş? İncelendiyse bile neden
3: Bu sorunun şöyle bir cevabı olabilir. Genellikle dernekler özellikle mali genel kurullar yaparak
0: şahıslar açısından söylüyorum.
3: Şahısların
0: kendi hesapları bunlar.
3: Şahısların da zaten bakıldığında sabıkalarında benzer durumlar var. Belki geçmişte başka soruşturmalar yaşadılar bununla ilgili ama ahbapla ilintilendirilmemiş olabilir. Bu ayrı bir konu. Ama dernekler meselesinde şöyle, dernekler kendi beyannamelerini online sistem üzerinde veriyorlar. Ve mali genel kurullarını yaparak üyelerin eğer buna bir itirazı varsa bu bir itiraz noktası oluyor ve bu gerekirse savcılıklara taşınabiliyor. Benim bildiğim veya anladığım kadarıyla bir şikayet sonucunda evet. soruşturma başlatılıyor ve derinleştiriliyor.
2: Bir değil şikayet, birkaç tane var.
3: Evet, şikayetlerin gelmesiyle beraber süreç başlıyor. Ve hani aslında belki absürt olan şeyi biz mi konuşmamız lazım?
4: Abi,
3: belki bunu konuşmuyoruz.
4: Bizim gibi sıradan insanlar benim bir miktarım biraz üstünde
5: şikayet yaptığımda aslında...
4: hemen soruluyor
0: evet.
4: yani bu.
0: Yapılıyor evet. evet.
1: O nedir şikayet Kemal Bey?
5: Şöyle...

0: Benim aldığım bilgiye göre bir
1: Başaran
0: holdingden kız
1: Holding.
0: yurdu yapmak için
2: Aynen.
0: çok değerli bir arsa
2: Ben de okudum
0: alınıyor.
2: onu.
0: Fakat ödemesi yapılmadan arsa satışa çıkarılıyor. Bunun üzerine holdingin yaptığı şikayet üzerine bütün bu olaylar ortaya çıkıyor.
1: Evet, Gazi Osman Paşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran'ın üniversitede okuyan kimsesiz kız çocuklarına yurt yaptırmak amacıyla Başaran grubunun elindeki gayrimenkulleri Haluk Levent tarafından talep edildiği ve bakın burada önemli bir detay var.
2: Fon
1: Tabii ki
2: alamıyoruz. Üzerimizde görünmesi
1: şu
2: gerek
1: önemli,
2: mülkün denilmiş
1: vadeli
2: galiba.
1: bir şekilde satış gerçekleştiriliyor. Yani vadesi zamanında
0: Evet.
1: da ödemeler yapılmadığı için bu iş şikayete konu bir hale geliyor. Bununla ilgili de farklı iddialar var tabii. Olduğundan daha fazla bir
2: Ama tek bir
1: rakamla
2: yer değil
1: vadelendirildi.
2: sanırım.
1: Tek
2: Ben
1: şikayet bu değil.
2: çünkü bugün yazımın üzerine birkaç farklı şehirden telefonlar aldım. Tamamen böyle gayrimenkul üzerinden cidden. Mesela Yeliz Kaya ismini birisi bana zikretti. 10 gün önce dedi, gün de verdi. 10 gün önce bir satış gerçekleştirdik dedi.
3: Yeliz
2: Paramızı
3: Kaya'ya
2: alamadık.
3: mı? Bir
2: Evet,
3: dakika anlayamadım.
2: geçişi yapılıyor. Yani mesela
3: Peki
2: bu
3: ya şunu anlayamıyorum. Bu şirketler, bu
2: holdingler,
3: holdingler
2: şirketler, evet
3: nasıl
2: sıradan
3: oluyor da
2: insanlar
3: gidip
2: değiller.
3: yani gidip mesela Yeliz Kaya A kişisi, B kişisi üzerine bu tapuları
2: nasıl geçiriyorlar bir
3: evet,
2: daha? Çok
3: evet.
2: enteresan.
3: Nasıl
2: Ya mesela bu
3: geçiriyorlar? Yani
2: bahsettiğim
3: ücreti mukabil
2: kişilerde
3: olmaksızın.
2: büyük bir
4: Bunu...
2: AVM
4: Şimdi
2: satıyorlar
4: mesele o
2: aslında.
4: zaten. O
2: Ve
4: iş
2: bir
4: insanı...
2: ya bir mesela fabrikası olan insanlar sonuçta ticarete gayet alışık olan
3: Evet.
2: insanlar değil mi? Aslında dolandırılmazlar sanıyorsunuz. İşte 400-500 milyon değerinde bir tapuyu nasıl hani karşılığını almadan verirsiniz? İşte orada diyorlar yani. Bence diyorlar dolandırıcılık sanatı orada devreye giriyor. Çünkü öyle bir rüzgar esiyor ki hani Ahbap, Haluk, Levent giriyor, çıkıyor. Sahne bir sahne ile karşı karşıyasınız. Ve biz diyor mesela bir tanesi ertesi gün uyandık.
1: Şimdi
2: Ertesi
1: bakın.
2: gün biz ne yaptık
1: Evet.
2: diyor. Yani mesela işte,
3: Satıştan sonraki günü mü
2: evet ertesi
3: kastediyor?
2: gün uyandık ve işte iyi ki diyor mesela bir satış satılmasına dair bir şerh
3: Ya ama iyi de
2: koydurmuşlar.
3: Merve
2: Ve o
3: şimdiden
2: zaman
3: önce mesela
2: anlıyorlar
3: o
2: ki
3: kadar
2: 4
3: çok
2: gün
3: iyi. Bir
2: sonra
3: bak Allah aşkına.
2: satılmasına yönelik bir çaba olacak. Bunlar da bu
4: Şöyle
2: arada
4: nedir
2: alınmıyor.
4: mi olur Allah
2: Çok
4: aşkına
2: özür
4: ya?
2: bir
4: Bunu
2: saniye.
4: hangi iş adamı
2: Bu arada bu
4: devreder? Geliyor.
2: ele geçirilen gayrimenkuller elde de tutulmuyor. Çok kısa bir süre içerisinde onlar tekrar satılıyor. 4
1: Evet,
2: gün, 5
1: az
2: gün. O
1: önce
2: kadar
1: onu söyledim.
2: bunlar bu
1: Yurt
2: gayrimenkullerle
1: yaptırmak
2: mi?
1: için
2: Bir dakika. Bu
1: aldığınız
2: ne?
4: Evet, bunlar
1: binaları
4: özür
1: hemen
4: dilerim.
1: satıyorsunuz.
4: Ahbap'ın kefillik sözde senetleri. Yani Ahbap kefil olmuş satışlarda. Hani Haluk Levent veya işte kişiler ödemezse biz ödeyeceğiz
3: Şöyle yazıyor.
4: demiş.
2: Şu
1: Gayri
2: halde bir şey
1: kabili
2: söyleyeceğim de
1: rücu.
2: ben bu işlemleri onaylayan noteri de
4: Evet, ya
2: incelerim
4: şimdi
2: yani.
4: şu,
2: Tabii ki. Yani
4: şimdi şu,
2: doğrudan
4: şu
2: çünkü
4: işlem
2: o noter bellidir. Burada
4: dernek
2: aynı noter
4: mülkü
2: falan
4: yani işlem
2: galiba. Dernek, o kadar iddialı konuşuyorum.
4: şu kağıt parçasıyla milyon bakın 1.250.000 dolarlık bir senet bir kağıt parçası kaşe var imza var yani böyle bir senet olur mu?
3: 8 Ocak 2026 sayfada örneği
4: Hayır,
3: bulunan
4: hangi iş adamı buna para verir Allah
3: 15 Şubat 2026 tarihli 1.250.000 dolar senedin ödenmemesinin netleşmesi durumunda bu ödemelerden Ahbap Derneği
4: sorumludur diyor.
3: tam
4: Ya o
3: olarak
4: ödeyecektir diyor.
3: evet, yani o
4: Yükümlüdür diyor. Onun
3: ödeyecektir diyor. Ödeme
4: yükümlülüğüne
3: yükümlülüğüne girmiş
4: Ama şimdi
3: olacaktır.
4: Allah aşkına
1: Sena Hanım,
4: bir
1: bu
4: mantıklı
1: uygulamanın
4: düşünelim.
1: ismi gayri kabili rucu. Yani
4: Evet.
1: geri dönülemez kefalet.
4: Evet.
1: Yani Sena Alkan bir mülk aldı diyelim.
3: Evet.
1: Ahbap Derneği de gayri kabili rucu olarak burada belirtildi. Altında imzası var zaten görüyorsunuz.
4: Evet.
1: Sena Alkan bu bedeli ödemediği takdirde herhangi bir şekilde ya da geciktirdiği takdirde gayri kabili rucu gereği Ahbap Derneği o ödemeyi yapmakla mükelleftir. 250 bin dolar, 1 milyon 250 bin dolar, 1 milyon 250 bin
4: Evet.
1: dolar. Toplamda 2 milyon 750
4: Evet.
1: bin dolarlık bir ödemenin altına imza atılmış. Buradan da sorumlu kimdir? Derneğin başkanı ve yönetim kurulu.
4: Yönetim kurulu.
3: Çok hepsi de aynı tarihli bunların.
1: Aynı tarihte
2: Bu aynı
1: senetler
2: kişisel
1: veriliyor.
2: sözleşme mi derneğin yardım faaliyetleri kapsamı ve
3: Evet
2: çerçevesindeki faaliyetlerle ilgili bir sözleşme mi?
1: Hayır,
2: Ona da
1: gayrimenkul
2: bakmayın.
1: alımı bu. Bu da
2: Gayrimenkul tam
1: gayrimenkul
2: dernek için alınıyor olabilir. Deprem dediği için alınıyor
1: Ama
2: olabilir.
1: dernek için alınan şeyi doğrudan
2: Sadece
1: derneğin
2: soruyorum
1: üzerine
2: bakın.
1: yaparsınız. Hayır, o
2: Ha.
1: zaman zaten gayri kabili rucu olmaz.
2: Evet.
1: Doğrudan Ahbap Derneği'nin uhdesine alacağınız bir tapu
4: Şimdi şöyle bir
1: düzenlemesi
4: şey
1: için
4: var.
1: girersiniz.
4: İş adam
1: Niye?
2: ben öyle mi değil mi onu
1: Bu öyle
2: soruyorum.
1: değil.
2: Şahsi
1: Bu
2: yani.
1: şahsa
2: Haluk
1: alınan bir
2: Levent
1: gayrimenkul.
2: olarak.

0: Gayrimenkul ödenmediği takdirde, şahıs bunu ödemediği
1: tamam,
0: takdirde...
1: Tamam, hukuken skandal dernek. Olan odur zaten.
2: Derneğinize böyle bir gayrimenkulü geçiremiyor musunuz?
3: Derneğine almıyor zaten.
2: Ama bu neden almıyor?
1: Bu alım satım.
0: Kendi ilgilisi de doğrudan üstüne
4: zaten
0: alması gerekiyor.
4: Zaten alan kişiler onu 3-4 gün sonra satıyorlar dernek olsa daha farklı.
3: Bu, bu derneği alınmıyor zaten.
4: Şahıslara alınıyor.
3: Şahıslara alınanlara kefil oluyor.
2: Tamam. Kefil... Diyor ki olmaz. Yani nasıl ben ne dediklerini anlamak istiyorum. Mesela bu Başaran Oğlu'nun şikayetiyle bu süreç biraz ortaya çıktı ya. Yani ne diyorlar da sanırım burada dernek kefil
4: orada
2: oluyor.
4: Orada sanırım
2: bu
4: bir istismar,
2: bu
4: duygu istismarı
2: gidiyor.
4: Durumu
1: kızı
4: söz konusu.
1: Uçak kazasında biliyorsunuz.
2: Evet, Allah evet, rahmet eylesin.
1: Duygu istismarı.
2: Peki ama diğerleri nasıl? Yani size çok telefon evet, gelmiş
4: evet.
2: Ya.
4: Ya bu bayağı bana şey gibi bu telefon dolandırıcılıklarında bile şaşırıyoruz ya. Ya nasıl? Nasıl insanlar bu telefon dolandırıcılarına inanıyor ve bu kadar paralarını gönderiyorlar? Hakikaten sihirli bir şeymiş gibi geliyor. Hı. Ve anlattıkları gerçekten öyle. Yani kendimize geldiğimizde hani gerçekten iş işten geçmişti dedikleri. Yani işte bir anda mesela böyle belli bir kapora diyerek hani ama kapora da pek olmayacak nitelikte bir rakam gidiyor. Aa, bunu yatıran zaten senedini zamanında öder düşüncesi oluşuyor.
2: En baştan
4: oluşuyor.
2: Anlatır mısınız? Bu kişilere gittiklerinde ne söylüyorlar da bu kişiler bu gayrimenkulleri bir şahsa devrediyor. Ücreti mukabil.
4: Devretmek değil, satışa çıkan malı alıyor. Yani mesela bu orası farklı. Başaran Holding meselesinde gerçekten gidili
2: bir devir var.
4: Evet, yapılan bir durum. Ama burada, mesela satılacak olan yerlere hani büyük büyük işte AVM olsun, İşan olsun, büyük önemli nitelikli arsalar olsun. Ya bunları alırlarken bir kere zaten ahbap markası gerçekten kullanılıyor. Çünkü siz birine sattığınızda bir şeyi
3: doğru ama şöyle bir dipnot koymakta fayda var. Şimdi bu iş insanı değil mi? Evet, Allah rahmet eylesin kızı açısından da. Bunu kendi de yapabilir aslında. Değil mi? Tam kendi yapmıyor. Diyor ki dernek yapsın diyor ve katkı sunuyor. Ama bir iş insanının bu kadar yüksek meblağı bir seferde ya
2: hocam,
3: ben
2: bilemezsin
3: sana
2: bilemezsin ki orada ne dedi. Hakikaten
0: ya,
2: yani belki
0: dakika,
2: daha
0: şu, Sena Hanım,
2: daha
0: o zaman
2: iyi,
0: soruyu
2: daha
0: sormamız
2: şey
0: lazım. Bakın şu soruyu sormamız lazım. Yani 1997 böyle yılında
2: yani şunu
0: dolandırıcılık
2: nasıl
0: ve benzeri
2: şöyle,
0: suçlardan
2: yıkılmış
0: bir isme bu derneği emanet etmek
3: bir,
0: ne kadar doğru?
3: Senete güvenir mi Allah aşkına yapmayın ya.
4: Yani bilmiyorum
3: ya
4: da işte.
3: Ya şöyle bir senede 1 milyon
4: Haluk Levent dediğimiz insanlar yani ya. Deprem kesinlikle sonrası maalesef Türkiye'nin en güvenilir insanları listesinde zirveye oturdu.
3: Ama Haluk Levent
4: ahbabı herkes yazdı.
3: Doğru.
4: Yazdı yani reklamını yapmayan
3: evet,
4: yoktu.
3: Kalmadı,
4: dolayısıyla birine bir şey satarken ne olacak siz de mesela en fazla sosyal medyasını incelersiniz. Hiç böyle no profil birini bile. Bu kadar çok tanınan, bilinen bir de yardım, hayırseverlikle falan tabii ortaya çıkarılmış biriyle alakalı da geldiklerinde ister istemez insanlar bir yerden sonra inanıyorlar zaten.
2: Bir de halisane bir niyetle yaklaşıyorsan yani...
3: Neyse bu mesele
0: burada
3: mi?
0: Halisane
3: mesele bu değil ama Haluk Levent'in
2: bir hayır yani mesela o bakın, aile Sena için Hanım söylüyorum. Kızı için bir şey yapmak istiyor.
0: Doğru söylüyorsunuz o noktada da 2023 yılında biz bunları dile getirdik. Devlet kurumları itibarsızlaştırılıp ahbap
3: Kızıl
0: kurumuna
3: ilgili, evet,
0: özellikle yardımlar yönlendirilirken devlet yok ahbap var diye sloganlar birileri atarken bugün o gönderilen paralarda büyük vebal altındalar. İkincisi 1997'de yine benzer suçlardan, mali suçlardan hüküm giymiş, Bitlis cezaevinde yatmış birisine. Ki biraz daha geriye gidelim, 1990'lı yıllar bizim gençliğimiz. Her iki ayda bir benim yaşadığım şehre Haluk Levent konseri geldiğinde sorguladığımız zaman şu sonuçla karşı karşıya kalmıştık. Kumar borçları yüzünden geleceğe dair bütün konserlerini bir şirkete satmış, oradan toplu bir para almış, borçlarını ödüyor şeklinde gazetelerde haberler de var.
2: Efendim,
0: bunlar ortadayken,
3: bu zaten bilinen
0: bunlar
3: şey
0: ortadayken
2: tamam,
0: kurda evet, kuzu evet, emanet ederseniz kusura bakmayın.
4: Evet,
0: bu sonuçta
4: işte,
0: da karşı
4: burada
0: karşıya
4: da mesela
0: kalırsınız.
4: Bugün karşıma çıkıyor
0: ama
4: mesela Fatih
0: Altaylı, ne?
4: Yani kendisinin yazısı olduğu için söylüyorum. Yani işte bize yemin etti, kumar bağımlılığımdan tövbe ettim falan diye. Bu kadar,
0: bunun
4: ya böyle birine
0: şu,
4: referans da olmamamız
0: Merve
4: lazım.
0: Merve Şebnem Oruç, bunun nedeni şu. 2017'de çıktığı Enver Aysever'in bir programında iktidara muhalifim demesi. Sonra İzmir'in dağlarında çiçekler açar. İzmir Marşı'nı ağzına alıp yaşa Mustafa Kemal Paşa sloganlarıyla muhalif bir kesimi adeta böyle etkisi altında alması ve iktidar karşıtlığı üzerinden, Tayyip Erdoğan karşıtlığı üzerinden yıllardır oluşturulan siyaset nedeniyle iktidar karşısındaysa bu doğru isimdir şeklinde kendisine davranılmasından
2: yani
0: ötürü
3: ama
0: herkesi kusura bakmayın kendi ağına düşündü.
2: Şu açısını da insanlar yardım etmek istedi. Eğer bu kadar şaibeli
3: bir
2: isim ise şayet bakın

0: Depremden sonra çok uzun bir süreç geçti değil mi? Yani evet. Bu kadar süre boyunca neden bu şaibeli isim ya da isimler üzerinde herhangi bir soruşturma yapılmadı? Bu kamuoyuyla bütün şeffaflığıyla paylaşılmadı. Herhalde neticede insanlar iyi niyetiyle, yani bu illa muhalif olmak zorunda da değil, yardım etmiş olabilir. İyi bir yere gideceğini umarak o paranın. Bakın, muhalif kesim yardım ediyor'ya bağlamayalım. Bu
1: şundan bahsediyorum. Hayır, bakın,
0: herkes
1: bakın,
0: bir şekilde bir şey yapmak
1: bakın,
0: istedi. Kim
1: kızı şimdi o dönemi hatırlatayım ben size. Bir tane oyuncu
2: üzerinden aslında.
3: Hayır, o kadar basit. Olur mu canım? Kızılay'a alternatif haline getirdiler.
1: Devlet yok, ahbap var dendi. Bak ben bunu çok iyi hatırlıyorum. Ben 4 ay bölgede kaldım.
3: Kızılay'a kan bağışlatmadılar. Bak bu kadar kötülüğe dönmüştü adeta. Yani bakın bir Kızılay'ın iştirak şirketinin çadır...
4: Sena Hanım, bunun toplumsal sebeplerini konuşacağız mı?
5: Evet.
0: Gelirim size dinleriz hemen. Hemen geliyorum.
3: Bir çadır satışı meselesi oldu. Ya iştirak, Kızılay'ın kendisi değil. İştiraki bir şirket üzerinden bir satış.
1: Kızılay'ın da satın aldığı şirket bu arada.
3: Bu yapılabilirdi ama bu konuşulmadı bile. Bu öyle kötü. Bu arada yani dönemin başkanı da açıkçası o sürece o krizi bence doğru yönetemedi. Ayrı mesele.
0: Şimdi siz başlarken bir şey dediniz Merve Şebnem Hanım. Toplumda bu travmaya neden olabilecek bir şey diye. O dönemde depremde biz 50 binden fazla vatandaşımızı kaybettik. Çok ağır bir süreçti. Herkes bir şekilde çok tartışmalı da bir süreçti ya. Yani neticede hani bu insanların gidip ahbaba da bağış yapmasını sadece Kemalist olmasına, muhalif olmasına bağlamak biraz fazla ölçeği daraltmak gibi olmuyor mu?
3: Bakın belli dönemler vardır. Ki ahbap öncesinde hükümetle de görüştü. Yani İçişleri Bakanlığı'yla mesela dernek olması hasebiyle görüşmüyor mu? Görüşmek durumunda. Hatta ilişkilerini bağlı olduğu bakan yardımcısıyla iyi tutmaya da çalışmak durumunda bu tarz yapılar. Ama Allah aşkına Şubat 2023'te özellikle o Kızılay meselesi çıktığında depremin 3. gününde öyle bir propaganda yapıldı ki zaten o acının istismar edilmesi en büyük problem. Tabii. Ahbap daha öncesinde yok değildi. Ahbap gibi bir sürü yardım derneği, yardım kuruluşu var. Sanki hiçbiri yokmuş gibi. Evet. Bırakın Kızılay'ı. Hani şimdi ismini verip reklam yapmayalım. Başka hiç kimse yok. Ahbap vara döndü. Ama sahada olanlar ahbap yoktu diyordu. Ağzını açana da resmen sopayla vuruyorlardı. Tamam, o kadar korkunç bir hale gelmişti. İnsanlar ahbapın şeylerinde, ofisinde falan telefonla pek çok ünlü yüz, isim, yardım topluyorlardı. İnanılmaz bir sahne
1: kuruldu. Var. Lütfen. Hakan'ın da var. Birçok sanatçının da var. Oğuzhan Babala TV'nin sahibi Oğuzhan Uğur'un da destekleri var. Burada şu önemli bak. Can şu kısmı atlamayalım. 2017'de Enver Aysever'in programında ben iktidara muhalifim açıklamasıyla Mustafa Kemal Atatürkçüyüm şeklindeki bir açıklamasıyla beraber aslında muhalif tarafa yavaş yavaş göz kırparak İzmir Marşı'yla bu işi zirveye çıkardı. 2017 öncesinde de bakın burayı da atlıyoruz.
4: Hayır bunu çok basit
1: sokak hayvanları
4: Ferhat
1: üzerinden. Bir saniye ben de bir cümle kurabileyim ama
4: sadece muhaliflik üzerinden.
1: Sokak hayvanları
4: değil.
1: Üzerinden.
4: Ben ama 50 dakikadır buradayım.
0: Evet,
4: cümle
0: Kemal Bey de bekliyor.
1: Konuşun o zaman.
0: Tamam, buyurun Kemal Bey. Size gelirim. Tamam siz neye itiraz ediyorsunuz Kemal Bey?
4: Ferhat Bey ile Şebnem Hanım'ın söylediklerinin bir kısmına itiraz ediyorum. Yani konu sadece muhalifler ve Kemalistler işte onu muhalif gördüğü için destek verdi diye bir durum yok. Bir kere toplumun yıllardır nasıl sivil toplumsuz hale getirildiğini konuşmak lazım. Bu bir kahraman arayışından kaynaklanan dolandırılma vakasıdır. Eğer dolandırılmaysa hala çok büyük ihtimalle öyle gözüküyor ama topluma siz özellikle de kamu kaynaklarını kullanan ya da kamu yararına çalışan dernek, vakıf statüsündeki kurumların güvenilmez olduğunu defalarca farklı örneklerle toplumun önüne serilince insanlar özellikle de kamuya yaslanmış ya da kamudan destek alan ya da kamu yararına çalışan yani bir şekilde kamuyla ortaklaşmış kurumlara güvenmez olunca tabii ki kendi bireysel şöhretlerinden bir kahramanlık bekliyorlar. Çünkü bu toplumun dayanışma duygusu çok yüksek fakat kamusal alana inancı çok düşük, güveni çok düşük. Bunu sadece muhalif gözüktü, muhalifleri kekledi mantığıyla açıklamak doğru değil. Yani bu bir şeyleri kaçırmamıza sebep olur. Onun mutlaka etkisi vardır, yok değildir. Çünkü toplumsal ya da kamusal güce, kamusal alanlara güvenmeyenlerin önemli bir kısmı

0: Evet, muhaliftir. Fakat bizim deprem döneminde Türkiye'de araştırma yapan birçok kuruluş kurumlara güven araştırması yayınladı. O güven araştırmalarında o dönemde Kızılay'a güven %7'lere düşmüştü. %7 olunca bunun içerisinde haliyle AK Partili seçmen de güvenmiyor demektir. MHP'li seçmen de güvenmiyor demektir. Dindar seçmen de güvenmiyor, seküler seçmen de güvenmiyor demektir. Burada önce bu kurumlar niye bu hale getirildi de bu insanların dayanışma duyguları bireysel kahramanlıklar üzerine havale edildi? Bunu da konuşmak lazım. Yoksa bir de sürekli ahbaptan bahsediyoruz. Evet, yani sonuçta Ahbap Derneği'nin başkanı. Tabii ki ahbaptan bahsedeceğiz ama söylerken sanki Ahbap'taki bu bugün ekranlarda, işte şu anda ekranlarda gördüğümüz bile gönüllü olarak hizmet eden, yani sadece bağışçılardan bahsetmiyorum. Orada gönüllü olarak ihtiyaç sahiplerine hizmet etmek için bulunan, ne bileyim, il yönetimlerinde olan, ilçe yönetimlerinde olan, koordinasyonda görev yapmış insanların da bence rencide edilmemesi lazım. Burada zaten soruşturma, biraz önce Ferhat Bey de söyledi, ben de söyledim. Başaran Holding'in şikayetiyle ve Haluk Levent'in bireysel soruşturması ise ve hesaplarının ve kontrol ettiği hesapların bireysel soruşturmaya takılması ise bugün çıkan haberlere göre Şile Belediyesi'nin bir konserinin incelemeye alınmasıyla
1: Kardeşim
0: oluyor.
1: orada.
0: Yani aslında şüpheler
1: Artık
0: Ahbap
1: karşılıksız
0: Derneği'nden
1: çek
0: dışarıya doğru
1: davası var.
0: yayılmıyor. Yani Ahbap Derneği'nden Haluk Levent'e bulaşmış bir şüphe değil de Haluk Levent'ten Ahbap Derneği'ne bulaşmış şüpheler daha fazla ortada. Yani diyeceğim şudur, insanlar maalesef haklı veya haksız sebeplerle, ki bence birçoğu haklıydı deprem döneminde Kızılay'a yapılan eleştirilerin, çok imajı çok inanılmaz bozulmuş ve kurumun imajını da kendi imajından daha kötü hale getiren bir başkan imajı vardı. Orada insanların Kızılay'dan şüphe duyması çok normaldi. Üstelik de çok acı yaşanan bir dönemde bu çok normaldi. Burada Kızılay'a ya da başka kurumlara güvenmeyip dışarıda yardımını ulaştıracak mecra arayan insanların, iyi duygularla bunu arayan insanların suçlanmasından daha çok Türkiye'de sivil toplumu ve örgütlü toplumu ve en önemlisi kamusal alanla ortaklaşmış sivil toplumu bu kadar güvenilmez hale getirmeyi de konuşmamız
1: Ben bir şey
0: lazım.
1: söyleyebilir miyim?
0: İnsanlar dünden beri bakıyorum, Haluk Levent operasyonları konuşulmaya başladığından beri bakıyorum. Sanki suçlu olanlar depremzedelere para ve depremzedelere faydam olsun diye para bağışlayan insanlarmış gibi konuşuluyor. Ama biraz önce söylediniz, bu ülkede ve maalesef böyle bireysel kahramanlık hikayesi yazan insanlar, bu hikayeyi kendisine artık oturtan insanlar maalesef megaloman hale geliyor. Bana bir şey olmaz duygusuna kapılıyor. Bu da zaten kahramanlığın doğasında olan bir şey. Kendisini insan üstü, kanun üstü, ahlak üstü görmeye başlıyor. Bundan sonra da zaten film kopuyor. Yani ondan sonra o insanın kontrolü çok zor oluyor. Burada bence bağış yapan insanları ya da o dernekte çalışan insanları da rencide edecek şekilde
2: Ama kimse
0: konuşmak yerine
2: öyle bir şey
0: sorunun köküne
2: söylemedi
0: inmek
2: Kemal
0: gerekiyorsa.
2: Bey. Kimse bağış yapanları rencide etmedi. Sadece koskoca Kızılay gibi
0: Hayır, ben
2: bir
0: zaten
2: kurumu,
0: yayındaki konuşan
2: koskoca Kızılay
0: arkadaşlarımızdan
2: gibi bir kuruma
0: bahsetmiyorum.
2: olan güveni zedelerken karşısında ahbabı yükselten onun PR'ını yapanları elbette eleştiririm. Bu ama bağış
0: Bakın
2: yapanlar değil.
0: Şebnem
2: Onun
0: Hanım,
2: ikisini ayıralım lütfen.
0: zaten yayındaki arkadaşların ya da sizin böyle bir şey yaptığınızı iddia etmedim. Dedim ki yapılan haberlerde genellikle
2: Kimse
0: böyle
2: böyle bir
0: oluyor.
2: şey
0: Sosyal
2: yapmıyor.
0: medya yazılarında da böyle oluyor. Kötü ifadeler kullanılıyor. Kerizler deniliyor vesaire deniliyor. Bu
2: Yani
0: insanlar
2: halis
0: aptal
2: niyetiyle, temiz
0: olduklarından veya
2: niyetiyle
0: alımızın
2: yardım
0: paramızı
2: yapan
0: dolandığını
2: hiç kimse için
0: diye
2: öyle bir şey
0: yapılmıyor.
2: kullanılamaz, kabul de
0: Kızılay
2: edilemez öyle bir
0: meselesiyle
2: ifade.
0: ilgili de, evet, yani ben de onu söylüyorum. Kızılay meselesiyle ilgili de Kızılay'ın imajını bozan, maalesef Kızılay'ın bozuk imajından bahsedenler değil, Kızılay'ın özellikle de o dönemki başkanının kendi imajının zaten çok bozuk olmasından kaynaklı Kızılay'a yansıyan
1: Şimdi ben bir
0: sorunlardı.
1: cevap
0: Ben
1: vereyim.
0: deprem döneminde de
2: Gerçekten burada milyonlarca
0: bir
2: bağış
0: muhalif
2: pozisi
0: olarak
2: oynamış, hala orada
0: Kızılay'ın
2: kahraman
0: yıpratılmaması
2: deniyor ya.
0: gerektiğini,
2: Burada hala Kızılay kötülemesi.

0: yapılması çok enteresan. Bakın hala çok enteresan. Burada bir gerçek var. Burada somut bir gerçek var. Bakın geçin bunu daha.
1: Kemal Bey'in dediği mi? Yani %8'e düşmüş o dönem. %8'e mi düşmüş?
0: Nasıl
2: ya
0: düştü?
2: Neye göre kime
0: nasıl,
2: göre?
0: Neye göre bilmiyorum.
2: Bizim Kemal Bey, ben göre şunu söyleyeyim. Sivil toplum Türkiye'de bitmiş. Bölgeye gidip bölgede 4 ay boyunca kalmış birisi olarak söylüyorum. 6 Şubat sabahında o bölgede Kahramanmaraş'ta, sonrasında Adıyaman'da, Hatay'da, her yerde, Elbistan'da bizatihi hem yardım çalışmalarına katılmış hem gazeteci olarak orayı takip etmiş birisi olarak söylüyorum. Sokakta, sahada bir sürü sivil toplum kuruluşu vardı. Bilmiyorum ne kadarını gördünüz. Sivil toplumu Türkiye'de bitirmek gibi hepsini çok genelleyici gördüm. Cümle kullanmak çok Türkiye'de kolay kolay kurulabilecek bir cümle değil. Orada aş evlerinde, mobil aş evlerini getiren, orada sıcak aş çıkartan, ekmek fırınları getiren sadece belediyeler değildi. Sivil toplumdu, Kızılay'dı, AFAD'dı. Hepsi bir koordinasyon içerisinde, AFAD'ın koordinasyon içerisinde hareket ettiler. Bey, bizim İHA diye bir kuruluşumuz var. Hala Suriye'de sivil toplum olarak bir fiil önemli çalışmalara imza atıyor. Türkiye'nin birçok yerinde yaptığı gibi dünyanın birçok yerinde Afrika'da Türk sivil toplumu destan yazıyor. Afrika'ya giderseniz, Moritanya'ya giderseniz, Kenya'ya giderseniz, Sudan'a giderseniz, Somali'ye giderseniz Türkiye'deki sivil toplumun neler yaptığına bizatihi şahit
3: Ferhat
2: olabilirsiniz.
3: Bey, Allah aşkına,
2: her birinin üzerinde Türk bayrağı vardır. Türk bayraklarıyla beraber bizim milletimiz için hizmet ederler. Siz az önce sivil toplumun Türkiye'de bitirilmesinden kaynaklı olarak bunun gerçekleştiğini söylediniz. Ben devam edeyim müsaadenizle.
3: Şimdi bakın, maalesef Türkiye'de sivil topluma güven bitirilmezseydi,
2: Türkiye'de sivil topluma güven bitirilmiş olsaydı ne işi vardı Afrika'da, ne işi vardı Suriye'de? Deprem bölgesinde bakın bir sürü dernek var, tek tek ismini. Almanya'dan gelen Türklerin oluşturduğu sivil toplum kuruluşları dahi vardı. Arama kurtarma ekipleri vardı.
0: Peki tamam, o zaman ben seni sorayım. Neden bu kadar o dönemde?
3: Ya çok başka bir şeyden
2: bahsediyorum. Neden söyleyeyim? Şimdi birinci Kızılay meselesi. Bakın, Kızılay,
0: bir çadır satışı meselesi Hanım, büyüdü. Kızılay, büyüdü, müthiş bir
2: müsaade ederse anlatacağım Hanım. Kemal Bey.
0: Bir söylesin Kemal Bey. Bir cümle olsun ya Kemal Bey.
3: Ferhat Bey'e dönüş. Ben zaten uzaktan bağlanıyorum. Zaten ses bana 5 saniye geriden geliyor. Siz bana bir dakika müsaade ederseniz ben anlatacağımı anlatayım. Çünkü Şebnem Hanım kesti ve ben hiçbir şey konuşamıyorum. Tam olarak sizin söylediğinizi söylüyorum zaten. Olmayan bir tartışmayı sürdürüyorsunuz şu anda Ferhat Bey.
2: Ya Kemal Bey, Türkiye'deki trollerden en fazla yakınan siz ve şu anda Kemal Kılıçdaroğlu. O dönem troller ve belirli muhalif medya Kızılay üzerinde böyle yayınlar yapmasaydı, aynı taşerondan çadır satın alan Kızılay gibi ahbap da satın aldığını kabul etseydi, sonradan bir tweetle, ya ben de sonradan öğrendim Kızılay'ın alt şirketiymiş diye açıklama yapmak yerine o günlerde Kızılay çağırmaya gerilirken bunları söylemiş olsalardı belki Kızılay bu durumda kalmayacaktı. Bu birincisi. İkincisi, Kızılay'ın başkanı o dönemde iletişim sürecini yanlış yönetmiş olabilir ama
0: top bir müsaade edin. Çok zor oluyor. Çok ciddi taşlamak zor oluyor. Zaten Ankara'da iyice işin içine çıkılmaz hale gelmişsiniz.
3: Sizin sesiniz bana 5 saniye sonra.
0: Tamam, buyurun.
3: Sesim size 5 saniye sonra geliyor. Çok zor oluyor. Lütfen bir fırsat verin. 30 saniye anlatayım.
2: Ben fırsat verdim.
3: Bir fırsat vermiyorsunuz lütfen ya.
2: Tamamlayamadım konuşmamı.
3: Ben buyurun. Uzaktayım zaten. Buyurun. Ferhat Bey, ben de tam olarak şunu söylüyorum. Diyorum ki deprem dönemi ben de aynı uyarıyı yaptım sizinle birlikte. Çok büyük bir deprem var. Çok büyük bir deprem var. Her yere aynı anda yetişilmesi mümkün değil. Ve Kızılay Başkanı'nın kişisel imajı üzerinden Kızılay gibi değerli bir kurumun yıpratılmaması lazım. Hiçbir kurum Kızılay gibi örgütlü büyük bir yardım kuruluşunun yerine geçemez dedik zaten. Ama burada maalesef Kızılay'ın imajını yıpratan muhalifler değildi. Kızılay Kurumu'nun kendi başkanının...
0: Bence o konuyu bir hatırlamamız lazım. O zaman bu kadar çok konuşuluyorsa ne olduğunu bir hatırlayalım. Başkanın imajı, Kızılay'ın kendi imajı, bunlar konuşuluyorsa ne olduğunu bir hatırlayalım. Neler varmış? Mesela Kerem Kın'ın imajıyla ilgili ne varmış? O gün ortaya çıkan depremin 3. günü Cumhuriyet Gazetesi'ndeki bir haberdi. Çadır satışı. Ah baba, çadır sattı dendi. Kızılay'ın kendisi değil iştirak şirketi sattı bu çadırları. Bu da çok normal. Şirketler bunu yapar.
2: Kızılay da öyle alıyor
0: çünkü. Çünkü normal şartlarda da zaten bu tarz iştiraklere işte kamu kuruluşları da giriyor vesaire falan kar amacı gözetmezler. Gelirlerini maksimize ederler ve o

0: ülkeleri de tekrar daha fazla yardıma dönüştürürler.
1: Artı
0: bu
1: başka
0: ama
1: ülkelerin
0: sanki
1: yardım
0: Kızılay
1: kuruluşları da
0: vatandaşa ihtiyacı olan depremzedeye çadır satıyormuş gibi. Orada o zorluğun içerisinde Kızılay resmen yangında bunu düşünüyormuş gibi bir hal oluşturuldu. Kimse bunu dinlemedi. Kerem Kınık önce bunu anlatmaya çalıştı ilk gün. Bu dedi normaldir, bu yapılan bir şeydir, bu hukukidir, yasaldır dedi. İkinci gün maalesef krizi yönetemediği yer bence burasıydı. Evet. Benim haberim yoktu, ben olsaydım aynen satmazdım öyle dedi.
2: Evet, orada başladı zaten.
0: Ondan sonrası bugün hala kendisinin çözemediği bir linç kampanyasıyla karşı karşıya. Krizi o zaman kendi Kızılay'ı savunanlar bile, ben de bir bitirebilir miyim Kemal Bey? Ondan sonrasında Kızılay'ı savunacak olanlar bile ya başkan böyle söylüyorsa ben daha ne yapayım deyip sustular. İşte krizi yönetememek buydu. Ama onun dışında Kızılay başka ne yapmış Allah aşkına? Afat sahada yok dendi. Bir
3: hayır,
0: tane Kızılay çadır yok dendi. Her gün sosyal medyada bir sürü influencer falan ağlaya ağlaya videolar çekti. Bu arada biz bunu yeni yaşamıyoruz. Türkiye'de ne zaman bir afet olsa herkes devlet yok, devlet ortada değil, devlet bilmem ne diye ağlıyor, sızlıyor. Biz yapıyoruz, biz kahramanlarız, biz iyilik melekleriyiz. Bugün ne oldu? Dönün bakın 3 yıl sonra böyle bir gerçek var ya, 500 binden fazla konut teslim edildi.
1: Evet.
0: İnanılmaz bir başarı var ortada. Kimse bunu söylemiyor. Ha bazıları hak var ya, Allah var, şimdi gözde hakkını teslim edelim, yapıldı diyorlar. Ama yani bakın ya, Venezuela'da daha yeni benzeri bir deprem
2: bak,
0: oldu
2: bütün
0: üst
2: depremlerde.
0: Ya olacak
2: ya da bütün
0: şey
2: afetlerde
0: yani
2: halkın, vatandaşın, toplumun bir böyle yaşadığı travmanın da etkisiyle tepki göstermesi çok normal.
0: Evet ama
2: beraber şehrimiz yıkıldı. 50 binden fazla vatandaşımız
0: da
2: hayatını kaybetti. Pardon duyamadım.
0: Ya aynı zamanda enformasyon paylaşılırken şurada
2: tabii
0: şu kadar ölü var, şurada şu kadar yara, şurada yardım bekleniyor, şurada su yok. Bir anda bir
1: baraj patladı.
2: Dezenformasyona mahal vermek
1: evet, baraj patladı diye yaygara yaptılar.
0: Tabii gerekiyor. Tabii ki ama dezenformasyon
2: o başka bir konu.
0: Ve burada bir devletin güvenilir bir kurumu tamamen rencide edilip, tamamen ona dönük güven yıkılıp, oradaki güven kalkıp başka yerlere bilinçli olarak aktarılıyorsa, burada da bir sorun var. Bakın bu bir fikir şu anda. Ortaya çıkan sahneden sonra, bu kadar büyük rakamlar döndükten sonra, insanlar acaba Kızılay'a olan güven bilinçli şekilde mi yıkıldı? O günler bu bilerek mi yapıldı diye evet düşünmeden edemiyor. Tamamen sezgi, tamamen tahmin, tamamen endişe. Evet, bundan sonra ne olacak? Yani Sena Hanım, Kızılay'a güven yıkıldı. Hadi Kızılay kimsenin umurunda değil. Bakın ahbap, ya bırakın şu olanı, daha adamın 70, daha 20 gün olmadı ya. 70 milyon liralık karşılıksız çek davası var ortada, evet, daha yeni. Bu kadar hani geçmişinde bu suçları bırakmış,
1: ceza,
2: çok
0: 90'lı
2: temel bir
0: yıllarda
2: soru
0: falan bırakmış da
2: çok
0: atlanmış,
2: üzülüm
0: devam
2: bence
0: ediyor.
2: Bence biraz
0: falan biri
2: bunu
0: değil
2: da konuşalım o halde. Bunca zaman nasıl oldu da o bütün bu işleyiş, bu çark o halde, eğer öyleyse iddialar doğru çıkarsa masumiyet karinesini hadi gözeterek söylüyorum, dönebildi. Yani depremden sonra bir inceleme yapılmadı mı? Orada şaibeli hareketler varsa bunlar görülmedi mi? Ya şöyle bir mesaj var, açsanız arkadaşlar. Ben bunu hakikaten yani gerçek değildir diye okudum ama böyle bir mesajlaşma var kendi asistanıyla arasında. Çok hakikaten çok, açar mısınız o mesajı? Mide kanseri olduğumu söyle mesajını. Yani. Şöyle bir mesaj atıyor asistanı, teli kapatmadan Uğur kendi ifadesiyle Uğur manyağı aradı. 9 dakika dinledim, teli kapalı, yarın açınca arar sizi dedim diyor. Buna yanıt olarak ertesi günün
1: bunu
2: sabahı...
1: Bunu yazan Yeliz.
2: Yeliz Kaya mı? Kaya. Asistanı dediğimiz
1: evet
2: o mu? Ertesi gün sabah 4 Haziran tarihinde ararlarsa Feyza'lara Amerika'ya geldiğimi söyle. Bir de mide kanseri oldum yazdım Feyza'ya diyor. Sorarsa evet de diyor. Dün öğrendik diyor. Orada işte tarih kalmış onun altında.
1: Dün öğrendik dersin.
2: Dün öğrendik dersin mi diyor. Dün öğrendik dersin. O da asistanı da yanıt olarak abi Allah korusun diyor. O da yanıt olarak diyor ki ya Allah Allah, chatine de öyle yazdım. Okey işareti. Sonra asistanı soruyor ya sadece onlara diyeceğim değil mi? Başkalarına değil. Abi Feyyaz Barış'ı aramış diyor. Sonra bir telefon görüşmesi oluyor. Abi ses çıkmamış, telin çok özür

0: dilerim diyor muhtemelen. Barış yanında, onun teli açık. Bana ağlayarak mesaj at. Uğur'a dinleteceğim diyor ve bunun altına gülen emoji atıyor. Abi babamın alacağı parayı ne yapacağız? Rezil olduk de diyor. Sonra 14 saniyelik bir sesli arama gerçekleşiyor. Ya hakikaten bilmiyorum. Bu konuşma, bu mesajlaşma zannederim bu verdiği telefonundan çıkan mı ya da Yeliz Kaya'nın telefonundan çıkan mı?
1: Yeliz'in telefonundan çok dehşet çıkan verici bir veri bu. Dijital veri. Şimdi Kemal Bey'in cümlelerinde birkaç kesim vardı. İtiraz etmem gerekiyor. Şimdi birincisi şu. Kahramanlaştırma meselesi. Kim kahramanlaştırdı bunları? Kim açıkçası her önüne geleni, Tayyip Erdoğan karşıtlığını senelerce siyasetinin merkezine güdüp Cumhuriyet Halk Partisi'nin, özellikle AK Parti dünyanın en doğru işini de yapsa biz buna doğru diyemeyiz felsefesini, anlayışını Meclis Genel Kurulu'nda dile getirdikten sonra muhalifim diyen herkese katıksız bir şekilde sahip çıkma travmasını kim ortaya koydu? Biz bunu sadece Haluk Levent'te mi yaşıyoruz? İlk defa mı başımıza gelen bir şey bu? Haluk Levent çıktı, muhalifim dedi ve devlet yok, ahbap var psikolojisi ortaya kondu. Muhalif ne kadar destekçi varsa, takipçi sayısı yüksek, sanatçı, sosyal medya fenomeni, medya personeli ne kadar insan varsa aynı stratejiyi devam ettirdiler. Sonra Tayyip Erdoğan'ın karşısında değil, iktidar karşısında değil, iktidar fobikliğin ortaya çıkardığı bir rant kapısı karşımızdaydı. Bu birincisi. Pekala. Bunun bir başkası da Ekrem İmamoğlu'dur. Bakın, Ekrem İmamoğlu'na da İstanbul'un milyarlarca lirası emanet edildi. Neden? Tayyip Erdoğan'ın karşısında Tayyip Erdoğan'ı devirecek psikolojisiyle. Bunlar yapıldı. İstanbul'a hizmet etmese bile bizim ses çıkarmamamız lazım. Çünkü Tayyip Erdoğan'ı yenebilecek tek kişi odur. Tırnak içinde Tayyip Erdoğan'dan kurtulabileceğimiz bir yol varsa o da bu kişilerden geçiyordur mantalitesiyle harekete geçildi. Bu bir. İki, Eda Ece isimli bir tane oyuncu bozuntusu çıktı depremden sonra bir ödül töreninde. Dedi ki biz yardım ettiğimizi zannediyorduk ama onlar bunu yanlış anlamışlar, sandıktan çıkan sonuçlar bunu gösterdi diyerek
0: bizim yaptığımız yardımları başkaları yaptı.
1: Şekilde espri yaptığını zannetti. Şimdi feraset sahibi olan millet kimin ne yaptığını o bölgede görüyor. 500 bine yakın konut yapıldı, altyapıları yenilendi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı benim gözümün önünde uyuyakaldı. Hatay'ın altyapısını yeniledi ama orada Cumhuriyet Halk Partili bir belediye vardı. Çıkıp hiçbir şey yapamadılar. Cumhuriyet Halk Partililer gelip orada ışıkları ortaya koyup klip çekip gittiler. Dolayısıyla onlara dahi verdiği oylar üzerinden 2023 yılında itibarsızlaştırma politikası depremden sonra da devam etti. Şimdi bu psikolojiyle hareket ettiğiniz zaman Kızılay'ı savunduğunuzda siz lince maruz kalıyordunuz. Ben kaldım. Ha, Kızılay'ın başkanının o dönemde ikinci gün yaptığı açıklamayı doğru bulmadım, ekranlarda da söyledim ama Kızılay'ın yapması gerekenleri ölçeğinde yapmaya çalıştı. AFAD yapmaya çalıştı. Eksikler yok muydu? Vardı. Bize de dediler Adıyaman'da. Nerede bu arama tarama ekipleri, nerede? Çünkü bakıyorsun AFAD'ın kendi binası çökmüş. Oradaki insanlar şehit olmuş. Valiliğin hemen yanında Adıyaman'da. Arama çalışmalarına biz gittiğimiz zaman bizi unuttular mı diye bize sorduklarına şahit oldum. Ama 3 hafta 4 hafta sonra gittiğim zaman da bir sürü insan devletin çalışmalarına teşekkür ediyordu. Çok kolay bir şey yaşamadık biz. Ama bunun üzerinden istismar yapıldığına şahit olduk maalesef. Peki. Devletimizi her seferinde itibarsızlaştırmak ne kadar mantıklı, ne kadar doğru ki ahbap gibi geçmişi bir sürü sabıkayla dolu isimlerden oluşan bir derneğe güvenmek yerine devlete çok daha rahatlıkla güvenilebilirdi. Ve onun dışında bir sürü sivil toplum kuruluşu zaten çalışmalarını yürüttü. Maalesef burada biz toplumsal olarak hep kategorik olarak birbirimizi ayırmak durumunda ve ayrı ya düşünmek zorundaymış gibi hissettirildiğimiz için yaşadık. Böyle sonuçlarla karşı
0: karşıya
1: kalıyoruz.
0: Aradan bunca yıl geçti, geldiğimiz noktada şimdi, bunları konuşmuyor olsak. Fena Hanım, Kemal Bey size Fena geleceğim ama Nihal Hanım daha söz almadı.
2: Çok özür dilerim.
1: Bakın Ekrem İmamoğlu'nu da kahramanlaştırdılar.
0: Evet.
1: Ekrem İmamoğlu'nu da kahramanlaştırdılar. Cumhuriyet Halk Partili şu anki mevcut yönetim geliyorum, dönüp onların başına bela oldu. Bumerang gibi şu anda Ekrem İmamoğlu'nun yüzünden Cumhuriyet Halk Partisi bölünme tehlikesi yaşıyor diyorlar.
0: Peki, buyurun.
3: Bütün konuşma.
0: Bütün konuşma. Yani şu mide kanseri olduğumu söyle bir işte dört var telefon mı? Var, şifre yok. Yani bilmiyorum ki.
2: Yani evet, hoşa gitmiyor. Yani çok rahatsız edici de.

0: detaylar var. Fakat bunların hepsi henüz iddia. Masumiyet karinesini sevmediğimiz insanlarda hatırlamayıp sevdiğimiz insanlarda hatırlama hatasına düşmeden burada iddiaları dile getirmekle yükümlüyüz bence. Bu tabii bu mesajlar falan aslında sızması da biliyorsunuz bir sorun. Yani bunlar özel soruşturma dosyasının parçaları. Ama bu o kadar normalleşti ki şifresini veren kişinin telefonundan hemen bütün o yazışmalar görüntü görüntü çeşitli sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor ve bunu bile normalleştirdik, içselleştirdik. Başından beri normalleştirmiyorum ben bunu. Burada da normalleştirmeyeceğim.
1: Bağlamı böyle bilmiyoruz. Sızmamalıydı diyorsun.
0: Bağlamı bilmiyoruz. Makara kukara da olabilir. Kanınan bir insanın mide kanseri olmadığı iki gün sonra ortaya çıkar. Bir insan bu kadar büyük bir yalanı hadi bunu benim için yayın der mi demez mi? Ben bunu da düşünmek durumundayım. Bir normal yani muhakeme yürüten bir insan olarak.
1: Yani bir şaka olabilir
0: fakat
1: diyorsunuz.
0: Makara kukara olabilir evet. Biz bağlamı bilmiyoruz. Ve bu yazışmaların şimdi telefonunun şifresini devletine güvenerek veren kişi yarın iki gün sonra, beş gün sonra sosyal medyada bu görüntüleri görmemeli. Devlete güvenmek doğru, gerekiyor. Özellikle büyük acılar olduğunda, büyük davalar olduğunda tabii ki devlete güvenmeliyiz. Devletimiz büyük devlet ama bu bütün kurumları bağlıyor değil mi? Büyük kavramı güveni de kapsıyor. Soruşturma detaylarından bu tür WhatsApp görüntülerinin ben sızdırılmasını normalleştirmiyorum. Normalleştiren kendisi, kendi inisiyatifi. Onun dışında evet dört ayrı telefon, hesapların, banka hesaplarının bağlanması iddiaları, derneğin kendi faaliyetleriyle ilgili değil de şahıs ticaretinde derneğin adının kefil olarak gösterilmesi söz konusuysa bunlar büyük skandallar. Fakat biliyorsunuz yardım dernekleri aynı zamanda kendileri de faaliyet yürütür. Yardım derneği için bir mülk alınıyor, kullanılmak üzere veya birilerine tahsis edilmek üzerine yapılan bir alım satım. Her zaman bağış yapmıyor çünkü zengin insanlar. Yani öyle bir durumda mı kefalet söz konusu, şahsi ticari ilişkide mi kefalet söz konusu, derneği kefil gösterme hem de kabili rücuğu mümkün olmamak kaydıyla bir kefalet gösterme mi söz konusu. Eğer ikincisi ise büyük bir hukuk skandalı.
2: Yani İlki ise o belgelerden az önce Ferhat işlemi. Bey'in söylediği o.
0: Evet.
2: Yani
0: evet,
2: o ama belgeler onu gösteriyor gibi sanki.
0: Yani biraz daha zaman geçmesi gerekiyor bana göre.
2: Evet, yani benim daha net diyemeyiz öyle
0: evet,
2: diyorsunuz.
0: Ama şu kahramanlaştırma meselesine de dair de biraz konuşmak lazım. Şimdi hani Haluk Levent'in kahramanlaşması o kadar kolay ki bir yandan da. Şarkı söylüyor bir kere. Bu detayı asla kaçırmayalım. Şarkı söyleyen insanlar sevinir, sevilir. Konser veren insanlar sevilir. Yani ünlü olan ve insanların kalplerine dokunan besteler, şarkı sözleri bu zaten bir taban oluşturuyordu. Onun dışında işte o İzmir Marşı meselesi var Ferhat Bey'in kastettiği. Ama İzmir Marşı dışında Haluk Levent çok muhalif olarak bilinen biri değil. Şu an hatta sosyal medyayı biraz karıştırırsanız şunları göreceksiniz. Adam orman yangınları için para toplayıp Orman Bakanı'na veriyordu. Depremzedeler için para toplayıp İçişleri Bakanlığı'yla bu işi yürütüyordu. Yani bunun neresi muhalifti? Kendi attığı mesaja bakarsanız yine İçişleri Bakanı yardımcısıyla temasta olduğunu işte nazara vermek istiyor aslında. Yani ben bu devletle bakanlıklarla işli dışlıyım. Ne münasebet demek istiyor.
2: Ben hakikaten şu kısmı anlayamıyorum. Lütfen anlamamalı. Bu kadar çok madem herkesle temas halinde şu var iktidar bakın kanadıyla bakanlıklarla yakın çalışıyor. Bu kadar büyük bir skandal.
3: Yayına bu arada girmeden önce Bülent Turan'la görüştüm bu arada. İsterseniz Nihal Hanım bitirdikten
2: sonra. Tamam hemen
3: sonra
2: geleyim size. Yani nasıl ortaya çıkmıyor da bunca yılın neticesinde biz şimdi bugün bunları
0: şimdi
2: konuşuyoruz.
0: Şimdi bu şikayetle ilgili olabilir gerçekten. Ama sorunuz da çok manidar. Zamanlama biraz takvime ayarlı yapılabiliyor bu işler. Başka bir büyük sorunu gölgelemek için yapıldığı öne çıkarılabiliyor bazı soruşturmalar. Yani o medya algısı, kamuoyu algısı medya ve özellikle sosyal medya kullanılarak ayarlanabiliyor.
4: Haluk Levent de o zamanlamaya göre mi kaçmaya çalışmış?
0: Dolayısıyla bu soruyu sormanız makul ve makul bir soru. Fakat 2025'te yapılan bir şikayet, Başaran Holding'le ilgili bir mesele. O yani tam gerçekten 2025'te yapıldıysa onunla ilgili çalışma yeni tamamlanmış olabilir. Çünkü orada bir duygu sömürüsü olduğu da iddia ediliyor. Yani kızını kaybetmiş bir insana

0: Dan işte kız yurdu yapacağım diyerek daha sonra yabancı fonlar gelecek ama bu fonları alabilmek için mülkün üzerimizde görünmesi gerekiyor denilerek bir işlem yapıldığı iddia ediliyor. Bu tabii ki mevzuları tatsızlaştıran ve şu an sosyal her yerde çok konuşulan şeyler. Fakat sözü edildiği gibi o dönem, şimdi şöyle bir şey var. Sivil toplum örgütleri yok edildi diye bir şey yok elbette. Fakat sivil toplum örgütlerinde bir şey oluştu. İslami STK'lar, İslami dünya görüşüne o bağlamda faaliyet gösteren STK'lar bir kere başarılı. Çok başarılılar. Çünkü iktidar, devlet desteği, bakanlıklarla temas daha kolay yapabiliyorlar. Ama aynı zamanda gönüllü bulmakta da gerçekten bila bedel. Ya bu biraz dini inançla da ilgili. Yani kimse kusura bakmasın, hani bunu açık etmekte herhalde bir sakınca yoktur. Dünya görüşünüz eğer ahiret kavramına, insanlara faydalı olayım ki cenneti hak edebileyim gibi bir mantaliteye dayanıyorsa o İslami STK'larda bila bedel gönüllü çalışıyorsunuz ve böyle çok fazla insan oluyor.
1: Şimdi ahbap, çalışıyorlar bir de.
0: Ahbap daha böyle seküler dünya görüşüne yakın. Yani niye canım ben İslami bir STK'ya gideyim de bağış yapayım? Bunu çok içine sindirmeyen, sindirmek zorunda da değil bu arada. Yani dünya görüşüne yakın, kendi dünya görüşüne yakın yerlere destek verip bağışlarını oraya vermeyi uygun görmek de bir hak. Hem hukuki bir hak, hem yasal, hem insan olarak. Ya insan sosyal bir varlık, kendi geldiği sosyolojiye uygun tercihler yapan bir varlık. Kendi mahalle kendisi mahallesinin geleneğine bazen rasyonel olur, bazen duygusal olur. Ve insanlar ellerini ceplerine atacakları zaman, bağış yapacakları zaman genellikle duygularıyla hareket ederler ve bu yüzden de suçlanamazlar. Yani Ahbap ve Haluk Levent biraz çok öyle yükseldi ve kahramanlaştı.
2: Burada bir suistimal, duyguları suistimal yoluyla bu derneğin bu kadar tanınır, orada bilinir hale getirildiğini mi düşünüyorsunuz?
0: Orada tavuk nasıl?
2: Yani bu duyguları suistimal yoluyla bu derneğin bu kadar tanınır, bilinir, güvenilir hale getirildi.
0: Hiç öyle bir şey söylemedim. İslami STK'ların başarılarının altında yatan nedenleri anlattıktan sonra seküler insanlar da aynı dünya, kendine yakın dünya görüşüne sahip oldukları için, muhalif oldukları için değil sadece. Bağış yapmak biraz gönül meselesidir. Peki. Elini cebine atmak gönülle, duyguyla ilgili bir iş olduğu için insanlar kendi dünya görüşüne yakın olduğu için de ahbapı seçmiş olabilirler dedim. Yani sadece muhalif olmak, sadece Erdoğan'la düşmanlık etmek gibi bir motivasyonla hareket
2: yapmış olmayabilirler.
3: Yani şöyle, Kurban Bayramı'nda Anadolu'da kurban derileri gelir, bazı yurtlar toplar, bazen cami toplar.
0: Çok pardon ama güç zehirlenmesi olmuş mudur?
3: Ama Kızılay'da toplar, götürüp Kızılay'a verirsin.
0: Çok büyüdükçe,
1: bir ara Türk Hava Kurumu zorunluydu.
0: O kontrol işte, kaçabiliyor.
3: Türk Hava Kurumu.
1: Mecburen.
0: Mekanizma bozulabiliyor. Ve bir güç zehirlenmesiyle yasal bile olsa, yasal bahis sitesinde mesela bir yardım kuruluşunu yöneten bir yapı neden bahis oynar? Yani topladığım parayı güncel kura uygun tutmak için bile diyecekler muhtemelen. Ya, böyle belki bir şey. Belki böyle açıklamalar.
2: Hakikaten akla
0: yani. Bahis olmaz yani.
2: Şimdi bu iddianın hakikaten akla yatkın. Hiçbir yeri yok yani.
1: Faize koyar anlayışla karşılanabilir.
0: Onu söylüyorum zaten. Evet, onu söylüyorum. Şimdi İMKB'de İstanbul kıymetler.
1: Borsa bile risktir yani.
0: İşte kaldıraçlı işlem yaptım orada bahiste. Ne diyeceksin? Yani bunun açıklaması nasıl olacak? O gerçekten merak konusu.
2: Şimdi
1: hoş geldin bonusu almak için bu parayı yatırdı diyecekler hali yok.
2: Burada o mide meselesi işte güncel sadece WhatsApp'ta kalan bir şey değil.
0: O parayı topladığı parayı güncel tutmak zorunda yalnız.
2: Biliyorsunuz onu. Mide kanseri meselesi sadece iki kişinin arasında geçen bir konuşma değil sanırım. Bugün karşıma çıkan bir görüntü vardı. Bir konser görüntüsü. Midem çok rahatsız arkadaşlar falan deyip bir 10 dakika müsaade istiyorum diyor. Böyle sahnede fenalaştı falan diye haberler oluyor.
4: Bir ara bir mide kanaması geçirdi haberi vardı.
2: O... Yani böyle o mide meselesi bir yerde kalmamış, o büyümüş yani. Evet.
0: Ama işte kanser
4: hikayesi. Yani mide kanseri oldum de.
0: Bu ortaya çıkar yani, bilmiyorum, çok iddialı.
4: Çok iddialı hakikaten. Şimdi
1: insani boyut düşüncesini akla getiriyor Sena Hanım. Yani şimdi düşün, insani bir iş yaptığınız iddiasıyla ortaya çıkıyorsunuz. İnsanların insani duygularını yalanla, dezenformasyonla kullanmaya çalışıyorsunuz ve bunun üzerinden de benim bildiğim kadarıyla bu biraz
2: sadece depremde
1: ajite ederek bir başka
2: bir şey yok.

0: meselesi var ya. Çok Haluk Koyun meselesi. Bitcoin işine de girmiş kendisi.
1: Evet,
0: görmüşsünüzdür. Yani önce orgu, yani böyle çörek otu ihraç eden
2: ya,
0: bir organik
2: beni,
0: ürün firmasıyla işbirliği yapıyor. Abi,
1: onların... Bilmiyoruz işte. Bağlamı bilmiyoruz.
3: Ya işte bütün bunlar beni hala aynı sorudan, ben çıkamıyorum o yüzden o sorudan. Bunca zaman nasıl bütün bunları yapabiliyor? Hiç mi bu görülmüyor? Hiç mi takılmıyor? Hiç mi bir yerde bir, yani eğer tabii, hakikaten bu iddiaların gerçeklik payı varsa diyeyim.
1: Şey de o yüzden. Hiç

0: gerçeklik var. Buna bir bakalım. Bu kadar
1: büyük bir
2: dernekler masasını kontrol eden İçişleri Bakanlığı'nın açıklama dernekler lazım. Yani derneklerin
0: denetimi hakikaten ya, az önce siz başlarken söylediniz. Bir derneğin denetimi çok sıkıdır diyebilirim. Çok iyi denetlenir, çok sağlam denetlenir.
3: Ama MASAP raporunun konu olan
4: rakamlardan bazıları yine İçişleri Bakanlığı'nın müfettişlerinin raporları üzerine. Yani sonuçta o müfettişler bir inceleme yapıyorlar ve onun bir iç işleyiş süreci var. Bu arada yayın öncesiydi, çok uzun konuşamadık. Bülent Turan'ı aradım ismi geçince Haluk Levent'in tweetinde, paylaşımında. Ya şöyle söylüyor, ya 100 bin tane dernek var diyor ve kendisinin bağlı oldu. Ya bakan yardımcısı, İçişleri Bakan Yardımcısı, kendisinden önce de başka bir bakan yardımcısı, sonuçta o birim ona bağlıydı. Ve 100 binden fazla dernek var ve çoğu STK'nın yöneticisi bizimle iletişim halindedir diyor. Hatta yani Haluk Levent gibi kamuoyunun bildiği isimler çok rahat mesaj dağıtıyorlar. Duyduk daha öncesinde de görüntülü arama haline bile, böyle hani hadsizliğine bile girenler var. Bu insanların kişisel davranışları. Cumartesi gecesi kendisine bir mesaj atmış. Gece saatinde atmış ve cevap vermediğini söylüyor. Ama bu Haluk Levent'in attığı mesaj Haluk Levent'in tweetindekiyle aynı değil.
0: Şimdi kendisinin sosyal medyada. Kendi sosyal medya hesabında size ne dediğini Bülent Turan'ı soracağım. Şöyle söylüyor Haluk Levent, açabilir miyiz onu? Bir paylaşım yapmış, bu gözaltına alındıktan sonra yakınlarının yaptığı paylaşım, öyle anlıyorum telefonu çünkü onda değil. Gözaltına alınmadan önceki akşam İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'a mesaj attım. 15 gündür de her gün atmaya devam ediyorum. Dedim ki Sayın Bakanım, benim özel hayatımı ahbapla ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Gelin, çok acil gelin, deprem sürecinde bugüne kadar olan her şeyi denetleyin ve kamuoyuyla paylaşın. Bu değil arkadaşlar, bu Bülent Turan'ın yanıtı. Ben şey istiyorum, Haluk Levent'in attığı paylaşımı istiyorum. Deprem sürecine bugüne kadar olan her şeyi denetleyin ve kamuoyuyla paylaşın. Kişisel borç alacak ilişkilerimi ahbapla ilişkilendirmeyin diye bir mesaj atmış Bülent Turan'a, Bakan Yardımcısı, İçişleri Bakan Yardımcısı. Biliyorum bu bombardıman altında gerçeği açığa çıkarmak güç ve zaman alacak ama netice olarak haklılığımız tescillenecek. Sevgili dostlarım, asıl bombayı bekleyin. Yakında yapacağım açıklamalarda göreceksiniz. En baştan bu sürece nasıl gelindiğini öğreneceksiniz. Hayretler içinde kalacaksınız. Tekrar belirteyim, kişisel borç alacak ilişkilerimde ahbap tamamen konu dışıdır. Ancak ısrarla bununla ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Zaman her şeyi gösterecek ifadelerini kullanmış. Siz de Bülent Turan'la konuştunuz. Ne dedi bu açıklamanın üzerine Bülent Turan?
4: Cumartesi gecesi kendisine mesaj attığını söyledi ve yani işte kendisini sosyal medyada bir karalama kampanyasıyla, adeta bir linç kampanyasıyla karşı karşıya kaldığını yazmış özetle. Ve yani İçişleri Bakanlığı'nı göreve çağırıyorum, ahbap işte denetlensin falan dememde bir sakınca var mı, mahsur var mı diye garip de bir mesaj atmış. Yani koskoca bir yöneticisiniz, böyle bir şey söylemek için kimseden izin almazsınız sonuçta. Bülent Turan da şöyle diyor, yani bu mesaja olumlu ya da olumsuz bir şekilde cevap vermem her iki türlü de yakışık almayacak şekildeydi. Yani sonuçta kendi iradesiyle her şeyi yapabilir. Buna evet desem de, yani artı eksileri var, hayır desem de, ya bu olacak şey değil zaten, bu tarz şeylere cevap vermem, ben de cevap vermedim şeklinde konuştu. Ve onun ötesinde zaten hani 100 bine yakın dernek var. Bugün bana bağlı, yarın bir başka bakan yardımcısına bağlı olacak. Dernekler sivil toplumun paydaları. Ha bu arada şunu da söyledi. Tabii ki az evvel söylediğim bu bir yaradır meselesinde endişeliydi elbette. Sivil toplum her şeye rağmen korunmalı ve dikkat edilmeli diyor. Ama yani bir yargı konusu olan meselenin izahının da İçişleri Bakanlığı'na istenmesini garipsediğini anlıyorum. Çünkü kendisi de bir hukukçu aynı zamanda. Bülent Turan hukukçu, avukat. Bu sürecin nasıl işleyeceğini bilir. Bir idari olarak yapılan denetimde ortaya çıkan bir sorun varsa zaten bu, yani dönüp dolaşıp gideceği yer Cumhuriyet Başsavcılığı'dır. Kalkıp da kamuoyuna ya da medyaya açıklama yapacak durumda değillerdir. Ha ben şunu anlıyorum. Bakın neden şimdi deniyor. 2023-2025 arası özellikle rakamlar daha çok yoğunlaşmış gibi gözüküyor. Gördüğümüz, en azından okuduğumuz tabloda para akışıyla alakalı. Ya Türkiye'de her konuda biz niye bu kadar geç kalındı diyoruz. Ama veri done toplanmadan yeterli bir nokta.

0: noktaya gelmeden, olgunlaşmadan başlanılan süreçte de hani bu sefer de çok hızlı hareket edildiği sonucuna da varılıyor. Bu arada yani sonuçta savcılığın iddialarından bahsediyoruz. Mahkemede ne kadarı olgunlaşacak, ne kadarı sepetin içerisinde kalacak bu elmaların onu da bilmiyoruz.
1: Tabii.
0: Ama ben şunu düşünüyorum, Haluk Levent'in kaçıyor olması bence yani öne çekti. Bence bunun daha zamanı
2: var. Anlattık onu. Şimdi burada zaten denetlenme talebinde bulunuyorsanız denetleniyorsunuz işte. En ayrıntılı şekilde savcılık belge, delil de toplayarak denetlemesini yapıyor. Kamuoyuna mahkeme sürecinde zaten net bir şekilde ortaya çıkartılmış olacak. Dolayısıyla hani burada siz madem denetlenme talebi içerisindesiniz ve bununla ilgili taleplerinizi gönderiyorsunuz. Bir taraftan Almanya'ya bilet alıp yurt dışı çıkış yasağı olduğunu öğrenince de İzmir üzerinden farklı rotalara niye sapıyorsunuz? Madem denetlenmek gibi bir arzunuz var, buyurun denetleniyorsunuz. Niye ülke dışına çıkmak gibi bir strateji ortaya çıkıyor? Şimdi burada garip olan şey o. Dediği gibi Bülent Turan'ın 100 bin üzerinde dernek var, doğru. Ama zaten şikayete konu olmuş bir mesele var. Ve bu soruşturma devam ediliyor. Sizin buna 2025 yılının bir yerinde müdahale etmeniz belki operasyonun çok daha büyük bir bölümünün elden kaçılmasına sebebiyet verebilir. Dolayısıyla genellikle devletin süreci yönetme şekli şöyle oluyor. Yokmuş gibi, görmemiş gibi hareket ediyor ama bir bakıyorsunuz ki her izi bir şekilde tutulmuş, ortaya çıkartılmış şekilde karşımıza çıkıyor.
1: Bir şey soracağım. Açıklamasında bu paylaştığı mesajda, işte X'te paylaştığını diyor ki asıl bombayı bekleyin. Yakında yapacağım açıklamalarda göreceksiniz. En baştan bu sürece nasıl gelindiğini öğrenecek, hayretler içinde kalacaksınız. Bu neyi kastediyor hocam? Yani neymiş o asıl bomba dediği?
2: Şimdi hayretler içinde kalmamışız gibi bir pozisyon var sanki.
1: Şimdi de.
3: Şimdi buna nasıl kaçıyor muydu, kaçmıyor muydu bu açıklamasının nedenini muhakkak savcılıkta veya poliste soracaklardır. O da kendisi yanıtlayacaktır. Ancak şöyle bir durum var. Ahbap bir açıklama yapmış bu denetimlerle ilgili daha önce. 2023 ve 2025 yılları arasında İçişleri Bakanlığı'na bağlı müfettişler gelmiş. 2 yıl boyunca incelemişler hesapları ve denetime uygun raporu vermişler. Bunu da Ahbap yayınlamış. Demiş ki bizim 2 yıllık bütün giriş çıkışları neyse para trafiğini hepsini İçişleri Bakanlığı müfettişleri inceledi ve bize uygunluk raporu verdi. Şimdi bu para trafiği 2023 ile 2025 arasında bu kişilerin para trafiği, hı hı, yoğunluklu olarak. Şimdi ilginçtir. Kişi, tabii ki İçişleri Bakanlığı kişilerin banka hesaplarına bakmaz. Yani yöneticilerin banka hesaplarına bakmaz. Derneğin banka hesaplarına bakar. Ama bu kadar yoğun bir para trafiğinin olduğu bilinen. Bakın bu gizli saklı değil, bilinen bir şey. Sabahtan beri neyi tartışıyor burada arkadaşlar? Diyor ki Kızılay işte itibar suikastına uğradı. Kızılay'a gidecek para Ahbap'a gitti. Tamam. Bu başka bir tartışma. Ama bu Ahbap'ın bu kadar yüklü meblalarda para topladığını herkes biliyor. Haluk Levent'in durumu gizli saklı bir durum değil. 96 yılında hapse girdiği biliniyor. Ben 21-22. yılıma girdim gazetecilikte. 15 yılını adliyelerde geçirdim. Hem DGM'de hem Çağlayan'daki adliyede Haluk Levent gelirdi. Onlarca davası olurdu. Basın odasına da gelirdi. Kendi davasıyla ilgili açıklamalar da yapardı. İşte mahkeme kararlarını veya verdiği ifadeleri de getirirdi. Tanıyorduk. Nasıl biliyorduk Haluk Levent'i? Hep mahkeme kapılarında, bir tek biz bilmiyorduk bunu, tüm toplum biliyor. Mahkeme kapılarında olan, tefeciyle başı belaya giren, işte konserlerini önceden satan, borcundan dolayı, kumar oynadığı için borçlanan, işte karşılıksız çek veren, senet veren, işte arkasına yazdıran, parası çıkışmayan, hep bu hep maddi ve parasal konularda sorun yaşayan bir sanatçı olarak biliniyor Haluk Levent. Şimdi nasıl kahramanlaştı? Evet. Bizim toplumumuzda ne yazık ki geçmişe bakılmaz. Ama bir de öz eleştiri yapalım. Bunu kahramanlaştırmayı yapan kim oldu? Kim? Burada kişi ve şahıs olarak söylemiyorum. Bir öz eleştiri yapmayacak mıyız hepimiz açısından? Ben eleştirmiştim deyip kenara çekilmek doğru değil. Ben kendi açımdan evet bir öz eleştiri yapıyorum. Diyorum ki hata etmişiz. Bu yapılırken Haluk Levent'in karşısına evet Haluk Levent doğru bir iş yapıyor.

0: iş yapıyor. Ünlü olmasından dolayı daha kolay insanlara ulaşıyor ve daha çok kolay yardım topluyor. Ancak Haluk Levent'in geçmişi de böyle. Bunu da bilelim diye söylemedik.
1: Söyleseydin ne gelirdi başına?
0: Hayır, şu şey
2: ya orada da şöyle bir şey, insanı hayır, geçmişiyle ben yargılama yani, üzerinden ben çok ağırleştirilebilirdin, evet, öyle doğru, bir şey söyleseydin. Yani.
1: Tabii, sen tabii, o mahallede doğru, onu söyleseydin, o gün görev yaptığın şunu yerde böyle bir haber yapsaydın, hedefe nasıl konuluyordu?
0: Doğru, konulduk, hep beraber izlerdik. Konulduk da zaten, şunu söylüyorum. Ya bu suç sadece şahıs olarak Haluk Levent'in suçu değil. Bireysel olarak benim suçum, kamusal olarak İçişleri Bakanlığı ve devletin suçu. Kamusal olarak Kızılay'ın suçu niye?
2: Ya bireysel kendini olarak senin niye için suçun olsun canım?
0: Hayır, şunu söylüyorum.
2: Sen yani iyi niyetle hayır, gidip oraya bir şey söylüyorum, işte destek verdiysen.
0: Ben tamam, şunun için söylüyorum. Zaten. Benim suçum derken ben bir mantık gazeteciyim ve ekranlara çıkıyoruz ve biz bunu demek ki doğru anlatamamış ki insanlar bunu görememiş. Mesela bunu böyle değerlendirmek lazım. O yüzden söylüyorum. Kızılay kendini anlatamamış. E anlatsaydı. Keşke istifa etseydi o gün. Bakın. Kızılay'ın linç edilmesine karşıyım. Bir devlet kurumu varken neden biz bir tane derneğe başkanının kim olduğunu bilmediğimiz, nasıl denetlendiğini bilmediğimiz, genel merkezinin nerede olduğunu bilmediğimiz bir derneğe milyarlarca, milyonlarca lira para akıtıyoruz? Bunu hiç sorgulamıyoruz. Kızılay orada dururken Mehmetçik Vakfı, Darüşşafaka, Tema, neyse işte yani devletin bir sürü yardım kuruluşu var. Bunlar dururken orada biz götürüyoruz bütün paramızı, malımızı, mülkümüzü. Götürüyoruz bir kişiye teslim ediyoruz.
1: Darüşşafaka ve Tema devletin değil.
0: Yani şu Darüşşafaka, ama Darüşşafaka büyük bir kurum.
1: Evet.
0: Yüzyıllardan beri işte Osmanlı'dan itibaren olan bir kurum.
2: Ya orada şimdi da belki bir rüzgar başladı ve onunla beraber böyle bir şey
3: bunlar
2: oldu.
3: Bunlar mobilize yapılardı yani.
0: Şunu evet, söylüyorum.
2: İşte tam evet, olarak onu kastediyorum.
0: Şimdi burada Kızılay suçlu derken, aynen ben öyle. Kızılay suçlu derken.
3: Darüşşafaka gidiyor mu?
0: Kurum,
3: gitti mi?
0: Kaçıncı
3: gün gitti? Onu
0: kurum olarak Kızılay'ı suçlamıyorum. Ama kurumu yöneten, ama kurumu yöneten başkan kendini anlatamadıysa bu benim sorunum değil. Bu toplumun sorunu değil. O zaman şunu yapacaktı. Arkadaş ben yanlış yaptım, hata yaptım, istifa ediyorum. Bu istifa etse ve yerine başka bir yönetim geldiğinde biz bu tartışmayı yaşamayacaktık. Şöyle olacaktı toplum. Aa evet, bakın bir hata oldu ve devlet buna müdahale etti. Biz artık bu kuruma güvenebiliriz diyecekti. Şimdi biz bunların hepsini bir kenara atıp Haluk Levent, evet Haluk Levent suçlu. Haluk Levent'in suçlu olduğunu biz zaten biliyoruz. Geçmişte zaten bunları yaşamış. Bunları yapmış. Şimdi geçmişte bunları yapan birine evet gene güvenelim. Doğru, geçmişte yaptığı hatayla yargılamıyorum. Ama burada İçişleri Bakanı yardım, ya. İçişleri Bakanı'yla fotoğraf veriyor, Sağlık Bakanı'yla fotoğraf veriyor, onunla fotoğraf veriyor.
3: Şimdi, ama çoğu örgüt üyesi hayır, bunu yapıyor. Yeni Doğan Çetesi'ni falan hatırlayın. Bunlar tabii, güvenilirlik sağlamak için zaten etmiyorum, o fotoğrafı
1: sağlık fotoğraflardan birini
0: eski
1: şahidim.
0: Sağlık Bakanı'nın hastanesi, o Yeni Doğan olayında eski Sağlık Bakanı hastanesi evet, mühürlendi, kapatıldı.
1: Bak, o fotoğraf olaylarından birine şahidim. Hatay'daki, Antakya'daki koordinasyon merkezinde birçok derneğin başkanı geldi. O dönem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, işte Masatlı koordinatör yani, valisi, şu an Hatay valisi olarak çalışan diğer şimdi bakanlar, Süleyman Bey falan. Toplantının sonunda gelip orada kendi yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi veren onlarca bak, dernek başkanından bir tanesiydi.
0: Bir buçuk yıl sonra seçimler oldu. Eğer yapılmasaydı en yüksek oyu...
1: Bir buçuk yıl olur mu ya? 3 ay sonra.
2: 3 ay sonra.
0: Çok özür. 2,5 ay. Doğru, çok özür diliyorum. Ben
2: 3-4 ay sonra.
1: Yerel seçim.
0: Yerel seçimlerle karıştırdım.
3: 6 Şubat
0: çok, çok doğru, doğru, haklısın.
2: 6 Şubat, Mayıs. Doğru. Mayıs.
0: Yani yerel Mayıs seçimlerle karıştırdım. AK Parti'nin kazandığı yerlerle. En yüksek oyu aldı AK Parti. Şimdi bu olsa bunun karşılığını almaz. Demek ki vatandaş devletine güveniyor. Bu tartışma başka bir şey.
1: Evet.
0: Ama devlet bunu neden kontrol etmiyor? Bu kontrolü ben yapmak zorunda mıyım? Şimdi şöyle
3: ya
0: olmaz.
3: İnsanlar bilmek zorunda
0: şunu,
3: mı?
0: Şunu yap, şu
2: doğru bir eleştiri değil. Bu çok önemli bir soru. Mesela bir vesile ya da başka ya ben, bakanlarla görüyorsunuz. Orada bir fotoğraf var. Şimdi orada da belki bir güven İnsanları tesis ediyor kimileri için. Gibi, bakanın yanında diye. Var. Yani kadar bu boyutu
3: kurbanı,
2: da var
3: kadar
2: bunun.
3: Kadar kurbanı çalıştırıyor yanında işte. Ne var bunda gibi yerlere de çekilebilecek bir organizasyon.
1: Ancak şu var.
3: Mobilize, hızlı.
0: Ancak şu var.
3: Herkes bilemez yani.
0: Hep şunu söylüyoruz. Ya biz bile banka hesaplarımız para gönderdiğimizde hemen maliye bir dakika kardeşim sen niye para gönderiyorsun? İşte kredi kartından niye bu kadar harcama? Ya kredi kartından niye bu kadar harcama?

0: harcama yaptın diye soru soruyor maliye. Kredi kartında. Diyor ki senin kredi kartın çok yüksek.
1: Bak şunu bile, bile gördük.
0: Şimdi bunun
1: gelirin şu kadar, limitin kredi kartı limitin bu kadar.
0: İndirdiler zaten.
1: Bunlar bile yapıldı.
0: İndirdiler zaten. Aynen. Şimdi ya bunu yaparken Maliye Bakanlığı
2: kredi kartı değil ama.
0: Ya hayır.
2: EFT.
1: Ya tamam, o bir örnek
0: ama
1: yani.
0: Hayır, kredi kartı için de yapıyorlar bunu.
2: Şimdi zaten bu
1: ya çok özür dilerim. Burada ne kadar 120 milyon lira mı mesela bir transfer? Bu çok büyük bir meblağ. Yani bunu dolarla yaparsanız da bu bir yerde takılır, buna bakılır yani.
0: Şunu
2: zaten
0: söylüyorum.
3: Takılmamış
2: var.
3: İşte.
0: Şimdi herkes takılırken,
3: Ama takılmamış da bu konuyu şu anda yani biz kendimiz fark ettik an, de konuşuyor evet. Değiliz ya. Biz
0: ama şikayet üzerine.
3: Her şeyi şikayet üzerine yapıyor.
2: Başka bir şey söyleyeyim.
0: Hayır, mesele şu.
3: Şeye kadar kongre başaran holding meselesi tam şikayet. Orada bir duruş istismarı bilmem.
0: Var tamam.
3: Ama Can Özçelik'in dediği çok basit bir şey. Çok formal, çok nizami işleyen bir süreç. EFT bir noktanın üstüne çıktığında hemen takibe alınıyorsun. Alınmış. Ve bunu hissediyorsun.
1: Bu ama bir dakika şimdi bir tane.
0: Hayır ya,
3: hakkaniyetli olalım. Bir tane EFT'nin üzerine gitse devlet bu da şöyle haber olacaktı. Ve Can ilk sen haberleştirecektin.
0: Yapıyoruz.
3: Kızılay'ın intikamını alıyorlar muhalif olduğunca.
0: Hayır ben öyle bir haber yapmam da.
3: Ya Allah aşkına yapma ya. Gerçekten
2: bak soruşturmadan genelde Can şöyle de yürür.
0: Mesele şu.
2: Eldeki tüm veriyi görmek ister ve izlersin bazen. Şimdi bu zaman çok uzun bir zaman dilimi değil. Mesela yoğunlaştığı zaman dilimi zaten 2023-24 2023-24 zaman dilimi içerisinde depremden kaynaklı olarak zaten yüklü harcamalar var. Mesela bakın herkesin atladığı bir mesele Ahbap'la ilgili hiç konuşulmadı televizyonlarda. Ahbap'ın aslında ilk ticari hikayelerden bir tanesi su satışı. Su satma işine girdiler. Ahbap su diye her tarafta bayrikler filan oluşturuldu. Önce zaten 2017 öncesinde Twitter'da eş dost arkadaş böyle sivil nasıl diyelim sivil toplum örgütü oluşmamış ama sanki sivil hareketlilik, sivil inisiyatif gibi bir pozisyonla karşımıza çıkmış. Sonrasında da işte sokak hayvanlarına su veriliyor, işte farklı farklı burslar hazırlanıyor filan böyle göze hoş gelen bir pozisyon ortaya çıkartıldı. Sonra bir baktık su işine girmiş.
1: Evet.
2: Ardından da zaten
1: bir
2: deprem
1: şey soracağım.
2: Geldi.
1: Şimdi mesela bugün bunları konuşuyoruz. İşte mide kanseri olduğunu söyleden yurt dışına mı kaçacak gibi. Çok özür dilerim ama Haluk Levent de diyor ki benim haklılığım ortaya çıkacak. En baştan bu sürece nasıl gelindiğini herkes öğrenecek. Hayret içinde kalacaksınız. Asıl bombayı bekleyin. Yakında açıklama yapacağım. Göreceksiniz.
0: Oraya gelecek.
3: Sena Hanım zaten
0: şimdi,
3: bunları söyleyerek insanlar
0: o kadar ben bitireyim bir cümle.
3: Siz bile acaba diyorsunuz.
1: Sena, yani bir hakikaten böyle. Ben bir şey söyleyeceğim diyor ve hepiniz şok olacaksınız
0: şimdi,
1: diyor.
0: 2020...
1: Ya ben de masumiyet karinesini muhafaza ya, ederek anlamaya çalışıyorum. Böyle, ne söyleyecek de şok olacağız.
0: Şunu sormak lazım. Belki onu açıklayacaktır. 2023 ile 2025 arasındaki bakanlık teftişi, müfettiş teftişiyle para trafiği işte Merve'nin de altını çizdiği ve gördüğümüz MASAK raporunda dernek üyelerinin yani dernek yöneticilerinin 2023 ile 2025 arasındaki para trafiğinin yoğunluğu. Şimdi burada bu yapılırken dernek araştırılırken kişilerin bu kadar yoğun para trafiği yaşaması ki derneğin hesabından da belli oranda çok yüksek değil ama belli oranda o kişilere para aktarılması dikkatten kaçmış. Şimdi Haluk Levent diyor ki bombayı patlatacağız. Onu göreceğiz. Ne diyecek? Bakalım savcılıkta muhakkak söyleyecektir. Yani savcılık ona yaptığı açıklamayı yazmayacak diye bir şey yok. Poliste ve savcılıkta bu bombayı patlatacak değil mi? Anlatacak ne olduğunu biz de öğreneceğiz.
2: Ama Can genelde ama, bak işlemleri şöyle yapıyorlar. Mesela 47 milyon 904 bin 876 lira 6 kuruşluk Emrah Gödilen'in işlemi evet. 8 işlem, 8 parçada evet, yapılıyor. Doğru. Yani 4-5 Türkiye'de zaten şu anda bu yılki rakamlar
0: zaten
2: üzerinden
0: bu,
2: 5 milyon üzerinde
0: bu kara para,
2: EFT yapıldığı
0: kara
2: zaman
0: para
2: zaten,
0: aklıma,
2: zaten şeye gidiyor, mali suçlara bir
0: şimdi
2: gidiyor.
0: Şimdi mesele şu zaten.
2: Orada problem
0: bu dernek parası
2: bakılıyor.
0: Değil ya, ondan bu kadar rahat zaten. Bakın. Haluk Levent ondan bunu söylüyor. Bu derneğin parası değil.
3: Bu arada kendi hesabından geçmediği için de
0: bu
3: rahat.
0: Evet bu rahat. Çünkü bu diyor ki bu derneğin parası değil. Bunun kanıt zaten bu derneğin parası değil. Yani bu
1: tabii onu söylemiş bak
0: değil.
1: Zaten açıklamada o var. Bak, çok özür dilerim diyor ki.
0: Yani.
1: İki kere
0: rahat.
1: Söylüyor hatta açıklamanın içinde.
0: Para,
1: birinde diyor ki.
0: Dediği de şu zaten bu kara para.
1: Kişisel.
0: Demek ki bir yerden bir kişi var, bir kişiler var. Bizim bilmediğimiz ama Haluk Levent'in mesaj gönderdiği.
1: Bunun kara para olduğunu sana söyleten.

0: Sen ne? Şöyle benim
1: ben
0: kişisel...
1: Ben söylemiyorum, savcılık söylüyor zaten. Tamam.
0: Kişisel borç alacak ilişkilerimi ahbapla ilişkilendirmeyin. Tekrar belirteyim. Kişisel borç alacak ilişkilerimde ahbap tamamen konu dışı. Evet, işte ısrarla bununla ilişkilendirilmeye çalışıyor.
1: Mesele bu zaten.
0: Yani bunu zaten, mu duyacağız anlamadım.
1: Tabii tabii.
0: İki kere burada da bunu
1: vurdular. Zaten savcılık diyor ki suçlamalar varsa kara para aklama var.
2: Sena Hanım, benim sıram geldi mi yeniden?
0: Geldi Kemal Bey. Affediyorum. Biz burada kaldık.
1: Hemen bitiriyorum.
0: Can bitir.
1: Biz kara para aklamada demek ki Haluk Levent'le beraber hareket eden, ki kara para aklanıyorsa eğer, doğruysa o iddia, o kişiler kimse onu öğreneceğiz. Diyecek ki demek ki onun ihbarını yapıyor ve onun tehdidini, tırnak içinde tehdidini yapıyor. Çünkü öyle de algılanıyor doğal olarak. Yani ben konuşurum.
3: Evet, ben konuşurum,
1: ben konuşurum diyor yani.
0: Neyi? Bir dakika, evet. Çok üzülüm, anlamadım.
1: Diyor ki ben... Ya siz bombayı, esas bombayı görmediniz diyor.
4: Yani
1: ben konuşacağım diyor.
4: Demek yerine emniyet ifadesinde söyleyebilir, açıklayabilir.
1: Evet.
0: Neyi birine bekliyorsun? Ben konuşurum demek gibi mi?
1: Konuşurum demek ve o kişi kimse, kişiler kimse, bak ben konuşursam bambaşka bir şey olur. Şimdi bu kara parayla alakalı bir durum.
3: Özellikle
1: anladığımız
3: yurt
1: kadarıyla.
3: Dışı bağlantılı olan para
1: olabilir,
3: konusu
1: olabilir.
3: Bence de dikkat
1: yani burada
4: bazı bahis baronlarının ismi geçiyor.
1: Kara para Türkiye'ye nasıl girdi? Kim yasa üzerinden girdi? Kimlerle hareket etti? Bunları bilmiyoruz eğer bu iddia doğruysa. Şimdi Haluk Levent açıklayınca öğreneceğiz. Kimler var? Hangi şirketlerle çalışmış? Kime ne vermiş? Kimden ne almış? O paralar niye bu Türkiye üzerinde? Bir de hesaba girmeyen paralar da var. Bak öyle şey değil. Hesaba girmeyen de paralar var. Kara para dediğimiz her şey hesaplar üzerinden yapılmıyor ki. Hesaba girmeyen de nakit olarak da. İşte nakit para
4: gayri
1: verirsin.
4: Resmi nakit olarak.
1: Araba alırsın.
3: Tabii kripto
1: nakit
3: para
1: verirsin.
0: Ama bunun takibini yapmak da çok kolay değil.
1: Yani takibini yapmak kolay değil. Soğuk cüzdan denen bir tarif var.
3: Çok
1: o yüzden...
3: mesaj geldiği için çok ciddi anlamda kripto para mağdurunun olduğu söyleniyor.
1: Var, şimdi onu
3: Telegram grubu varmış. Ve işte bir organik işlere destek oluyorum. Biriyle işte firmanın
1: Merve,
3: adını unuttum.
1: Merve.
3: Bir çare kurdu meselesinden diyor.
4: Bak, ben şimdi vermeyeceğim de. Firmanın ismini vermeyeceğim de.
1: Evet, Twitter hesabını getirin.
4: Çok özür dilerim.
3: Haluk Levent. Haluk Coin var.
1: Twitter hesabını getirin.
0: Çörek otu meselesinden girip
3: ya bir çörek otu firması var. Böyle çörek organik böyle gıda vesaire falan ihracat yapan.
1: Twitter hesabını getirince anlayacaksınız zaten.
3: Ve onların bir coin'i var.
0: Evet.
3: Ona destek veriyor. Sonra o coin'in değeri inanılmaz düşüyor.
2: Benim ticari hesaplarımı karıştırmayın dediği bu zaten.
3: İnanılmaz düşüyor. Sonra diyor ki hatta böyle diyor biz dünyada diyor organik üreticilerle bir araya getireceğiz falan, bu kadar iyi olacak, destek verin diyor. Onun destek mesajlarıyla bir sürü insan oraya yatırım yapıyor. Değeri düşüyor. 100 dolardan 1 dolarlara mı ne düşüyor?
1: Evet,
3: sonrasında ne yapayım ne yapayım, bu sefer yeni bir şeye dönüştürüyor.
1: Ve bunu 10 milyonluk
3: bu
1: hesaptan
3: artık
1: yapıyor.
3: Bu HLK coin.
4: Bu arada da
3: bu sefer bakın, diyor ki bu bir, artık diyor dünyadaki yardım şirketi, yardım derneklerinin hepsini çatımız altında toplayacağız. Herkesten telefon geliyor falan. İnanılmaz. İnanılmaz. Buna inanılır mı dersiniz?
1: Twitter
3: mağdurları var Telegram hesabında ya. İnanılmaz.
4: Ya komedinin bakın, bir diğer tarafı
1: 9 milyon takipçisi var.
4: Can,
1: şimdi
4: çok
1: buradan
4: özür
1: yapıyor
4: ederim.
1: Ve yanında ahbap ekip, şimdi burada Haluk Levent kendi Twitter hesabını ahbapla birleştirmiş. Ahbap Twitter hesabı hocam gibi kullanılıyor bu. Evet. 10 milyona
0: yakın
1: takipçisi var. Bir dakika,
0: bu Haluk Levent'in sosyal medya hesabı ama bu ahbap ekibince mi kullanılıyor? Ahbap'ın hesabı mı bu?
1: Şimdi ahbabın hesabı gibi
4: Sen hemdem olmuşsun zaten. İşte dışı olmuşsun
1: şimdi,
4: yani.
1: Şimdi
4: gelir misin? Ahbabı iç içe sokmuşsun.
0: Yani şimdi tam orayı soracaktım. Eğer bu kadar hani bu hesap kendi şahsi hesabı ama benim şahsi konularım var. Ahbaptan ayrı
1: mesele
0: ürünü
1: bu, mesele
0: nasıl
1: bu
0: yapacaksınız?
1: Mesele bu.
0: Öyle
1: bu
0: olacak.
1: Hesabı Haluk Levent'in kendi kişisel Twitter hesabını Ahbap'la birleştirip Ahbap Derneği'nin hesabı gibi kullanıp burada çıkıp Twitter'dan işte coin reklamı yaparsan şöyle algılanır. Bu Ahbap için yapılıyor. Biz bu coin'i alalım, buraya destek olalım. Veya Haluk Levent orada bir açıklama yaptığında aslında Haluk Levent yapmıyor açıklamayı.
0: Ahbap adına yapıyor gibi.
1: Ahbap yapıyor bu açıklamayı.
0: Şimdi burada bu işin etik boyutuna da giriyor.
1: Etik
0: bu yani.
1: Bu.
0: İnsanlarsa ona güvendiği
1: suç
0: için ahbaba güvendiği için ona böyle bir karşılık
1: hayır, bu suç. Bu suç.
0: Ne bu suçu bu?
1: Bir dernek. Bir derneğin Twitter hesabını sen kişisel olarak oraya koyamazsın.
0: Ya suç. Bu yıllardır böyle bu suç.
1: Evet ama suç. Sen buradan çıkar sağlıyorsun. Çıkar sağlayamazsın. Sen sanatçısın. Buradan bir çıkar sağlıyorsun. Diyorsun ki ben Ahbap'ın başkanıyım. Burada konuştuğum her şeyi Ahbap adına yapıyorum. Bunu sadece etik olarak değerlendiremezsiniz.
0: Peki bunu bu suçsa evet, neden yıllardır böyle? Şöyle

0: suç. Ya tabii ki bunun bir ceza kanununda karşılığı olmaz.
1: Müeyyidesi var mı?
0: Olmaz.
1: Yok.
0: Çünkü derler ki bir Twitter hesabı.
1: O zaman
0: ama,
1: gayri ahlaki.
0: Ama şu, ama
1: etik
0: şu olabilir.
1: Etik dışı
0: ama,
1: bir
0: ama,
1: hareket.
0: Ama şöyle olabilir. İşte aramızda hukukçu var.
2: Söyler. Başkanıyım zaten.
0: Şunu der. Hayır şunu
3: Başkanıyım
0: söyler.
3: Başkanıyım der. Tabii ki benimle özdeşli.
0: Diyecek ama şu
3: bu
0: var.
3: Gayet mümkün.
0: Ama buradan
3: diyerek o koyun. Diyerek yanlış yapabilir. Sosyal medya ile ilgili hukuki düzenleme,
0: yok. Eğer o, ama o koyun, yani. Ama koyun hesabına ilgili buradan siz açıklama yaparsanız kusura bakmayın. Buradan çıkar sağlamış olursunuz. O koyun hesabını alırsınız, açıklamayı yaparsınız, 100 dolara çıkartırsınız. 100 dolara çıkartırsınız.
3: Elon Musk da bir sürü mantıklı.
0: 100 dolara çıktıktan sonra satarsınız.
3: Trump yaptı. Ama böyle şimdi, çok acayip yani, postmodern dolandırıcı.
1: Hayır yok yani onlar da hakikaten şimdi, akıllı şeyler
2: ya değil. Elon Musk platform aldı. X platformunu aldı yani şimdi baktığınız zaman. Sırf bu tarz belki hamleler için. Çok komik bir şey daha var Sena Hanım. Can
3: yukarı,
2: özür dilerim.
3: Sonra indirdi insanları.
2: Komik şeylerden
3: aldı.
2: Bir tanesi de Haluk Levent, hiç az önce anlattığımız bu profil, yani güven noktasında nerede durulması gerektiği çok aşikar olan bir profil, bir kripto para alım satım platformunun reklam yüzüydü bir süre. Evet. Yani gelin buradan alın satın diyen birisiydi. Dolayısıyla
1: benim mesela şurada programın başından beri anlattıklarınız, halen daha bu iddialarla beraber ama mesela şu kısmını anlayamıyorum. Ahbap su dediniz, çörek otundan girdik. Bir coin'e gitti
0: evet,
1: konu.
0: Evet. Evet. Zaten kendisi yapıyor.
2: Ya kendi yani banka hesabı bir dernek... birisinin bir kripto para alım satım platformunun reklam yüzü olması kadar komik bir şey olabilir mi?
1: Örtüştüremediğim yani.
2: Kendisi yapamıyor bu işlemi yani. Şöyle
1: düşünün. Kemal Bey bir gideyim bir Ankara'ya. Kemal Bey.
3: Kişisel ticaret kapsamı dediği o zaten.
1: Gideş ben de geliyorum.
3: Ama doğru mu? Doğru değil. Birden fazla şapkan olabilir. En başta sanatçısın bak.
1: Buyurun
3: Kemal. Bu adam şarkıcı hani onu bir kere hatırlayalım. Birden fazla şapkası var.
4: Onları söyleyeyim önce.
2: Ama şey
1: geleceğim. Bir Kemal Bey
3: bir örtüşme olmuyor.
1: Hakikaten bir yer boşlukta kalıyor yani.
3: Coin yüzü olmakla yardım derneği yüzü olmak. Doğru. Etik anlamda hiç doğru bir ölçüme
1: değil. Hadi suyu yani suyun erişmediği yerlere suyu götürebilmek için böyle bir girişimde bulunabilirsiniz. İnsani yardımla bağdaştırmaya çalışıyorum.
2: Yo, yani
1: toplumun belirli kesiminin bugün böyle konuşuyorlar.
3: Kızılay'ın hakinin olduğu bir yerde
1: ama mesela bir coin'i alıp da insanların
3: mal başkanının ticari faaliyeti olur. Bakın yani gerçekçi olalım, realist olalım. Kızılay gibi. Afet anında, acil anlarda orada olmak zorunda olan bir devlet kurumu iştirakler aracılığıyla bakma sonuçta nasıl Kızılay'ın itibarına mal oldu. İştirakinin olmaması lazım bana göre. Bir sistem sorunu.
2: İştiraki olur.
3: Ama
2: neden
3: şimdi böyle
2: Nihal
3: bir adamın ticari ilişkisi olmaz.
0: Alın satın
3: ya. Sadece yardım yapsın.
2: Hayır
3: diyemiyor.
2: Nihal Hanım başka
3: ama
2: ülkelerinin
3: coin,
2: de.
3: Ama coin yüzü olmak yani örtüşen işler değil. O
2: bak,
3: konuda
2: çadır,
3: veriyorum size.
2: Çadır üretim fabrikası. Kızılay'ın alt taşeron şirketi, Kızılay'a da çadır satan bir şirket ama aynı zamanda farklı ülkelerdeki Kızılay benzeri kurumlara da üretim yapan bir
3: farklı
2: şirket.
3: Farklı ülkelere üretim
2: yapan bir şirket.
3: Afet olduğunda,
1: Kemal Bey buyurun.
3: Tutmuştu, bilmem neydi olmaz. Götürüp vereceksiniz.
2: Hayır, Kızılay ben, buyurun, zaten
1: çok
2: veriyor.
1: Ferhat Bey, izin verin. Kemal Bey buyurun.
4: Bir ses geç geldiği için ben tam olarak nerede gireceğimi kestiremiyorum.
1: Buyurun.
4: Kusura bakmayın.
1: Dinliyoruz. Estağfurullah.
4: Şöyle bir birkaç not aldım. Bir onları söyleyeyim. Birincisi Can Bey bir öz eleştiri yaptı. Keşke güvenmediğimi de söyleseydim diye. Valla ben YouTube kanalımda söyledim. 20 bin kişinin izlediği yayından 8 bin abonem gitti.
0: Ben de söyledim. Ben de söyledim de öz eleştiri kişisel şöyle diyorum yani. Ben de söyledim.
2: Evet.
0: Ben
2: ne
0: de
2: zaman söylediniz Kemal
4: evet,
2: Bey?
0: Ben de söyledim
4: sizi.
0: De.
4: Yani şu, böyle,
0: mesele
4: böyle
0: şu
4: günlerde,
0: Kemal Bey. Böyle mesele günlerde, şu. Şimdi oradan sadece benim adımı anarak değil. Ben bir öz eleştiri yaparken yaptığım meslek açısından da söylüyorum. Keşke siz de yaptığınız meslek açısından bir öz eleştiri yapabilseniz.
4: Zaten sizi olumlamak için
0: söylüyorum. Bu öz eleştiri yapmak ayıp bir şey değil.
2: Abonenizin
0: ben ki,
2: gitmesi öz eleştiri
0: yaparken şansım adına yapmıyorum. Yaptığım meslek adına yapıyorum. Keşke daha uyarabilseydik.
4: Can
0: ama
4: Bey,
0: sizden de aynı öz eleştiriyi bekliyorum. Gene, siz de araştırmalar yapıyorsunuz. Yanlış yaptığınızda ya biz de hata yaptık
1: sonuçta bir gazetecinin
0: evet,
1: görevi kamuoyunu işte, doğru bilgilendirmektir. Üzerinden
0: evet,
1: bir öz eleştiri.
0: Bir şey söylüyorum
1: Kemal
0: ben
1: Bey.
0: Can Özçelik olarak
4: bilmiyorum,
0: söylemiyorum. Evrensel
4: bilmiyorum.
0: Bir şey söylüyorum.
4: Ankara'da olunca mı? Can Bey müsaade edecek misiniz?
0: Ettim ettim buyurun.
4: Müsaade edecek misiniz?
0: Ettim.
4: Ya ben Ankara'da olunca mı herkese muhalif gözüküyorum bilmiyorum. Sözümü tamamlatmadan sağlı sollu giriştiniz Allah aşkına.
0: Yok yok girişim.
4: Zaten sizi olumlamak için söylüyorum. Tamam, böyle girişim. Günlerde yapılan öz eleştiriler de çok fayda sağlamıyor diyecektim. Lafı ağzıma tıkadınız. Allah razı olsun zaten öz eleştirinizden.
1: Vallahi lafı yani ağzıma

0: kadınız size karşı, dediniz affedin karşı, ama benim de reklama gitmem gerekiyormuş. Utanarak söylüyorum yani. Yani gerçekten dönüşte sizinle.
1: Reklam dönüşü
0: devam.
1: Benden başlayacaksak itiraz etmeyeceğim. Çünkü bugün uzakta olmanın sebebiyle hiç hak etmedim, bir sürü dayak yiyorum yani.
0: Estağfurullah, asla öyle şey olmaz. Dönüşte sizinle başlıyoruz, çok kısa bir reklam.
2: Prantek'le devam edecek. Prantek, benimle hep.

0: Pirantek'le devam ediyor. Pirantek benimle hep.
1: Devam ediyor Açık ve Net. Ahbap soruşturmasını konuşuyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Çok fazla iddia var. Kemal Bey'in sözünü kesmiştim daha başlamadan. Sözüm vardı, buyurun size dönelim, sizinle başlayalım.
2: Teşekkür ederim. Önce dediğim gibi Can Bey boşuna üzülmesin. Hani ben belki bir şeyi eksik yaptım, belki daha çok uyarmalıydım diye onu söylüyordum. O tam beni anlamadı ama kendisi. Yani uyaranların da söyledikleri böyle linç ortamlarında, böyle kalabalık ortamlarda, bugünkü stüdyoda benim sesimin duyulmaması gibi insanlar tarafından pek duyulmuyor zaten. Yani 20 bin kişi izlemiş, 5 bin kişi takipten çıkmış, diğer 15 bin kişi de "Aa, Kemal doğru söylüyor, gideyim de Kızılay'a bağış yapayım" falan demedi yani. Uyarsaydınız da çok bir şey değişmeyecekti diyecektim. O yüzden kendinizi boşuna suçlamayın diyecektim kendisine. Yine konuyla alakasız ama araştırmaların başarısızlığından dem vurarak siz de öz eleştiri yapın dedi. Bunu araştırmacılık geçmişimden çok çok böyle Türkiye'nin en başarılı adam olduğumu iddia etmiyorum ama çok da başarısız değildim. Fakat buna rağmen verdiği sözü tutup Türkiye'de yaptığı işte başarısız olduğu için kendi şirketini kapatan ve kendi şirketinin yönetiminden ayrılıp o işi, o ticareti bırakan son 25 yıldaki muhtemelen tek kişiyim. Onu da söyleyeyim. Tekrar gelelim Kızılay meselesine. Şebnem Hanım, ben kurum başkanı, eski kurum başkanının kurumu yıprattığını söylerken "ya çadırdan başka ne var ki" dedi. Bakın, olay sadece çadır satışı değildi. O tek başına çok büyük bir olaydı zaten. Herkes eleştirdi. Ama Kerem Kınık o dönemde Kızılay'ın 11 ayrı iştirakinin başında yönetim kurulu üyesi olarak bulunmasıyla çok eleştirildi. İstifa ettikten sonra bile, Kızılay yönetiminden istifa ettikten sonra bile bu 11 iştirakin başındaki yönetim kurulu sıfatını terk etmediği için çok eleştirildi. Bunların tamamı Kızılay'ın yıpranmasına sebep oldu. Yine kızı hanımefendinin karıştığı bir talihsiz trafik kazasından Allah kimsenin başına vermesin, İki tarafında zarar görenin de kaza yapanın da. Ama oradaki adaletsizlik algısı yine Kerem Kınık üzerinden Kızılay'ın yıpranmasına sebep oldu. Çünkü aylarca haberi yapıldı, hala haberi yapılıyor. Yine Ferhat Bey Kızılay'ı eleştirenler için hem Ferhat Bey hem Şebnem Hanım sanki örgütlü bir şey vardı Kızılay Başkanı üzerinden yapılanlarda dedi. Acaba öyle mi diye şimdi düşünüyoruz. Bunlar bugün ortaya çıkınca dedi ama bakın ben size Kızılay Başkanı'nı o dönemde eleştiren birkaç kişiyi söyleyeyim. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Ankara Milletvekili diyor ki "ben çok akıllıyım, benim IQ'm çok yüksek, Kızılay'ı ticarethaneye döndürdüm" dersen "git kendine ticarethane kur" derler adama diyor. Yine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, çadır kriziyle ilgili çadır satması net bir şekilde yanlıştır. Kızılay gibi köklü bir kurumu afet anında böyle bir kurum böyle bir refleks gösteremez. Kerem Kınık'ın o koltukta oturması doğru değildir diyor. Kerem Kınık gene istifa etmiyor. Yani yıpratan sadece muhalifler değil, eleştirerek yıpratanlar.
3: Kemal Bey, benimle ilgili Cumhurbaşkanlığı bir şey söylediniz ama ben öyle bir cümle dönem kurmadım. Birincisi, iki,
2: özür
3: aynı dönemde
2: o zaman
3: zaten
2: Şebnem Hanım
3: televizyon ekranlarında
2: not aldım.
3: Kerem Kınık'ı yanlış iletişim stratejisi ve cümlelerinden dolayı eleştirdim
2: tamam
3: dedim. Ama
2: yani
3: benim eleştirim
2: Şebnem
3: şu,
2: Hanım,
3: devlet
2: Şebnem
3: yok,
2: Hanım
3: ahbap var
2: özür
3: diyenlere
2: dilerim
3: yönelik bir

0: eleştiri. Onlara biz de karşı çıktık, siz de karşısınız biliyorum. O yönde bir eleştirim yok.
1: Ama o söylediğinizi ben de söylemedim.
0: Yok. Siz söylediniz, özellikle de not aldım. Siz söylediniz Şebnem Hanım.
1: Tekrar eder misiniz?
0: Tekrar edeyim. Tekrar edeyim. Bugünden baktığımda acaba o dönemde Kızılay'a yapılan trol saldırıları organize miydi diye düşünüyorum dediniz.
1: Evet, tamam. Bunda ne var?
0: Kayıtlarda vardır. Yayından sonra YouTube'dan.
1: Evet, söylediniz. Bakın ben de diyorum ki örnekler kızıyla alakalı meseleden ki gerçekten linç edildi. O dava da hakkaniyetli.
0: Bitirmeme tekrar müsaade ederseniz size ben gene...
1: Ama çok özür dilerim, bir sürü ben size gene ismi geçiriyorsunuz, zikrediyorsunuz,
0: ben gene
1: cevap
0: sizin konuşmanızı dinleyeceğim Şebnem Hanım.
1: Ama cevap vermek durumundayım.
0: Bitireyim öyle cevap verin. Böyle olmuyor yani, insicam
1: olmuyor. Bakın karşılaştırdığınız konular, yani kalkıp da 11 farklı iştirakin yönetim kurulundaydı diyorsunuz. Bunu kalkıp karşılaştırdığınız
0: farklı konu dinlerseniz anlayacaksınız.
1: Var. Lütfen. Yani birazcık izan, birazcık izan.
0: Hanımefendi dinlerseniz... Hanımefendi buyurun. Biraz sakin olup dinlerseniz anlayacaksınız iki farklı konudan bahsettiğimi. Niye bu kadar acelecisiniz anlamıyorum. Siz zaten stüdyodasınız, defalarca söyledim. Sizin sesiniz bana geç geliyor. Benim sesim size geç geliyor.
1: Yok, aynı şeyi tekrar tekrar söylüyorsunuz. Çok gereksiz olmaya başladı. Benim anladık derdim... Ankara'dasınız da yani eğer bu kadar mağdur hissedecekseydiniz gelseydiniz stüdyoya
0: ama
1: o zaman.
0: Bakın Kemal anladıysanız kesmezsiniz. Anladıysanız kesmezsiniz buyurun, lütfen. Kemal. Rica ediyorum. Bakın derdim sizinle tartışmak değil, size bir şey anlatmak. Çünkü ben sizi dinliyorum. 54 dakika, 1 saat 54 dakika dinledim hiç sesimi çıkartmadan, kimseye bölmeden. Lütfen rica ediyorum. Çok zor bir şey istemiyorum.
2: Buyurun
0: bir
2: Kemal Bey.
0: Bir dakika dinlemenizi rica ediyorum.
2: Buyurun lütfen.
0: Şimdi Şebnem Hanım dedi ki bu söylediğimle Kerem Kınık'ın kızının ne alakası var? Aynı şeyden bahsetmiyoruz bir kere. Ben Şebnem Hanım'ın... yine başka bir sözünü Kerem Kınık'ın çadır satmaktan başka imaj bozacak ne hareketi oldu dediği için bunu da YouTube'dan kendisi yayından sonra demiş mi dememiş mi izleyebilir. Dedi not aldım çünkü. Evet dedi not aldım. Ben de şu anda onu anlatıyorum. Kerem Kınık'ın çadır haricinde nasıl Kızılay'ın imajını hangi örneklerle bozduğunu anlatıyorum. Bu konuda anlaştık mı? Şimdi devam ediyorum müsaadenizle.
2: Buyurun,
0: bu
2: devam
0: söylediğim örnekler, okuduğum tamam. tepki gösteren insanların kimler olduğunu anlatıyorum. Sadece muhalifler olmadığını, organize bir saldırıyı muhalifler sırf Kızılay'a zarar vermek için yapmadığını anlatıyorum. Yine verdiğim örneklerin dışında bakın o dönemin Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın diyor ki çok yanlıştı. Çadır satmak çok yanlıştı. Çadır satmayı gerekçelendirirken gazetecilere karşı kullandığı ifadeler çok üstten ve yanlıştı. Eleştirilerin tamamını haklı buluyorum. Umarım bu arkadaş gereğini yapar diyor. Yine istifa etmiyor. Bakın Sanayi ve Teknoloji Bakanı o dönem Mustafa Varank diyor ki Kızılay Başkanı'nın o görevde olması kişisel olarak beni rahatsız ediyor. Tamamı deprem sürecinde bu arada bunların. Yani kimsenin derdi Kızılay'la değil. Beni rahatsız ediyor. Kendisi bu süreci iyi yönetemedi. Kuruma zarar veriyor. Gereğini yapmalı diyor. Yani bugün benim dediğimi o gün söylüyor Sayın Mustafa Varank. Gene istifa etmiyor. Bakın depremde en önemli bakanlıklardan bir tanesinin başında olan Fahrettin Koca aynen şu cümleyi kullanıyor. Kızılay'a karşı güvenin sarsılmasına sebep oldu. Gereği yapılmalı ve o arkadaş orada durmamalı diyor. Gene istifa edilmiyor.
3: Peki Kemal Bey, Kızılay...
0: En son ne oluyor biliyor
3: Kızılay
0: musunuz?
3: Kızılay devlete bağlı
0: en son
3: bir kurum
0: ne oluyor?
3: Bu.
0: Çok özür dilerim.
3: Devlete bağlı bir kurum bu.
0: Çok özür dilerim. Kamu yararına çalışan dernek statüsünde.
3: Evet. İşte.
0: Bu kadar.
3: Yani derneklerin yönetim kurulunu başkanlarını eleştirebilirler. Herkes eleştirebilir. Demek ki... Türkiye'de, tamam, onunla, Türkiye'de bir, demek ki sizin yıllardır anlattığınız gibi tek adam sistemi yok.
0: Buna da cevap vereceğim.
3: Bir bitirirsem
0: zaten bir cümlem kaldı. Zaten bir cümlem kaldı Ferhat Bey. Bir cümlem kaldı.
1: Buyurun,
0: bitirirsem
1: tamam. Buyurun Kemal Bey tamamlayın. Buyurun.
0: Bakın en son ne oluyor biliyor musunuz? En son depremden aylar sonra Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki Kızılay'ın çadır satması beni de çok ciddi manada üzmüştür. Kızılay böyle bir çadır satma işine giremez. Yapılan çok büyük hatadır. gereği yapılmalı diyor. 24 saat geçmeden Kerem Kınık istifa ediyor. Yani bu

0: Sizin eleştirdiğiniz Kızılay eleştirilerinin çok daha ağırını bizzat hükümet yetkilileri ve Sayın Cumhurbaşkanı da deprem döneminde yapmıştır. Kimsenin Kızılay'a bir garezi yoktur. Kızılay Başkanı süreci çok kötü yönetmiştir.
1: Bunu
0: Kızılay Başkanı sürecin iletişimini berbat ötesi yönetmiştir.
1: Kemal Bey, ben zaten peki. Şebnem Hanım da aynı şeyi söyledi. İletişimini yanlış yürüttü. İkinci gün yaptığı açıklama doğru değildi. Benim bilgim yoktu. Bilgim olsaydı sattırmazdım. Açıklaması
0: tamam,
1: ilk günkünün tam zıttındaydı.
0: Peki iletişimi zaten yanlış yöneten birisini.
1: Ya biz bunu zaten doğru yönetti demiyoruz ki ama Kızılay Başkanı'nın o açıklamaya gelene kadar ortaya konan tablodan niye bahsetmiyorsunuz? Devlet yok, ahbap var diyenler, ahbabın yanındayım diyenler, devlet kurumlarına destek olunması gereken devlet kurumu da bu arada AFAD'dır bu konuyla ilgili. Altını kalın kalın çizeyim ki yanlış anlaşılmalara sebebiyet veriyor.
0: Kızılay zaten
1: kamu yararında bir dernek statüsünde faaliyet gösteren bir şirket. Dolayısıyla çadırlar gitmiyor, Kızılay yemek vermiyor şeklindeki iddiaların da doğru olmadığını bizatihi o dönem hatırlarsanız Sayın Cumhurbaşkanı Kızılay'ın gündeme kadar yemek dağıtımı yaptığına
0: tabii
1: kadar ifade etmişti. Başkanının
0: ahbap,
1: yanlış bir iletişim stratejisi ortaya koyması koskoca Kızılay'ın yaptığı bütün çalışmaları çöpe atmaz.
0: Kamu desteği almamış. Geçmişi sizin İnsanlar dediğiniz gibi tepki, geçmişi sadece 3-5 yıllık herhangi bir dernek de zaten Hükümet bunun altından kalkamaz. Bunları zaten söyledik. Ben sadece yayının başında özellikle de Şebnem Hanım'ın
1: Şebnem öyle bir şey mi söyledik?
0: Evet.
2: Şebnem
0: Hanım özellikle insan buna tepki gösteren insanları trollükle suçladı. Siz de bana dediniz ki Ferhat Bey siz de bana dediniz ki
2: altını çizen nitelikte söylediklerinizin hepsi gündemin nasıl paralize edildiğini, felç edildiğini doğrular nitelikte. Biz belki aradan 3 yıl geçti, memlekette kimse hatırlamıyor da sosyal medyada bırakın artık depremi, depremzedeleri hangi şehirde ne olduğunu sadece ve sadece Kızılay'ın konuşulduğu bir yerde evet devletin en üstüne kadar açıklama yapılmak durumunda kalınmış. Yani sizin söylediğiniz bizi
0: ama o
2: tam
0: açıklamalar sizin söylediğiniz
2: yapılan
0: gibi
2: nasıl
0: ama o açıklamalar Şebnem Hanım o açıklamalar ben. Sizin söylediğiniz gibi sizin söylediğiniz gibi Kızılay Başkanı'nın sadece çadır meselesinde hata yapmış başka ne yapmış gibi açıklamalar değil. Aksine Kızılay Başkanı'nın Kızılay'ı holdingleştirmesine yönelik son derece üst perdeden ve devlet kademesinden yapılmış açıklamalar evet. Yani Kızılay'a o dönemde Kızılay Başkanı üzerinden
1: ama
0: gösterilen
1: halk
0: tepkisinin aynı
1: satma meselesi tırnak içinde meselesi üzerinden eleştiriler. Hangisi Pekala. Holdingleştirdin, alt taşeron şirketler oluşturdun, ne bileyim soda mevzusu
0: ya
1: mesela.
0: Bakın,
1: Kerem
0: aşkına,
1: Kınık döneminde ortaya konan bir şey miydi?
0: Allah
1: Kızılay
0: aşkına,
1: sodaları,
0: bakın,
1: maden suyu
0: Ferhat
1: meselesi.
0: Bey, Ferhat Bey okudum Tuğrul Türkeş'in AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in açıklamasını okudum. 11 tane iştirakten bahsediyor. Hepsinin başında bu adam var. Diyor ki benim IQ'm
1: başında
0: çok yüksek.
1: Başında olması doğru olmayabilir de 11 iştirakinin olmasını yanlış bulmamalıyız bana göre Kızılay'ın. Bunların hepsi gelir kalemi ise desteklememiz gerekir.
2: Pekala. Çadır olmaz.
0: Desteklememiz
2: ya
0: gerekir
2: tabii
0: ama
2: ki de 11
0: Türkiye'de
2: tane iştirakin
0: Kerem
2: başında
0: Kınık'tan
2: kimse olmasın
0: başka,
2: elbette.
0: Kızılay'ın
2: ama bu mu
0: içerisinde
2: yani şu anda
0: Kerem Kınık'tan başka kimse
2: yani
0: yok
2: birisi
0: muydu?
2: Birisi de kalkıp yardım
0: Kızılay
2: derneği adı altında kurduğu yerden para çekip de bahis meselesini konuşması. Ya Kemal Bey'in de mesela bu konuyla ilgili fikrini merak ediyorum ben. Hala Haluk Levent konusuyla
0: ben
2: ilgili
0: zaten
2: daha
0: ilk,
2: bir fikrinizi
0: ilk
2: söylemediniz.
0: İlk bu konudaki fikrimi söyledim.
2: Hala Kızılay'ı
0: bakın,
2: konuşuyoruz.
0: Bakın ben zaten bu konudaki fikrimi söyledim. Siz bunun üzerinden bana karşı bir cephe almış gibi konuşmaya başladınız. Ben fikrimi söyledim zaten. Diyorum ki kamu yararına çalışan diğer sivil toplum kuruluşları bu sadece Kızılay'la da ilgili değil. Onlarca kamu yararına çalışan dernekte bu kadar çok yolsuzluk iddiası çıkmışken Yunus Emre Enstitüsü'ne varana kadar birçok yolsuzluk iddiası çıkmışken insanların muhalif gördüğü için kendisine yakın gördüğü için biraz önce Nihal Hanım'ın söylediği gibi çok doğru söyledi. Nihal Hanım'ın söylediği gibi sırf kendisine daha yakın gördüğü için başka bir yere bahis özür dilerim başka bir yere bağış yapmasını o insanların troll faaliyeti gibi anlatılırsa sıkıntı. Dedim ki bu kurumlar zaten imajlarını bozdukları için bu kurumlar yolsuzluklarla anıldıkları için bu kurumlar usulsüzlüklerle anıldığı için sürekli insanlar maalesef kerameti kendinden menkul kendini kahramanlaştırmış ünlülere sarılıyorlar.

0: Bu dünyanın her yerinde böyle oluyor. Yoksa ben de biliyorum
1: Bu
0: son
1: konuda
0: derece
1: sahada faaliyet
0: gerçekten
1: gösteriyorsun.
0: özellikle de yurt dışında son derece başarılı faaliyetler yapan İslami kanadın dernekleri de var. Bir İHA var. Biraz önce Ferhat Bey onu bahsetti. İHA'ya ben de yardım yaptım. İHA gidiyor su kuyusu açıyor. Ben İHA'nın orada susuz insanlara su verdiğini gördüğüm zaman mutlu oluyorum. Benim de orada bir katkım oldu diye. Çünkü su çok önemli bir şey. Yine aynı şekilde Gazze'ye bir bağış göndermek istiyoruz. Maalesef Gazze'ye bağış gönderebileceğimiz olsa onu tercih ederim. Ayrı mesele. Ama daha seküler, daha benim güvenebileceğim bir kurum bulamadığım için ben de artık oluyorsa da olmuyorsa da vebali günahı onların boynuna, benim amelim benim niyetime göredir deyip ben de oraya gönderiyorum. Benim ailem de oraya gönderiyor. Yani kurumla ilgili kötü bir şey
1: Ama
0: duyulmazsa,
1: demek ki bu da
0: özellikle
1: sizin
0: de
1: söylediğiniz
0: felaket
1: tezin doğru
0: anında,
1: olmadığını gösteriyor. Yani bahsettiğimiz sivil toplum
0: yok
1: ölmüş
0: bayağı doğru
1: olsaydı
0: olduğunu
1: bu
0: gösteriyor.
1: faaliyetler de yürütülemezdi veya bu dernekler bağışı da bulamazdı. Çok fazla bağış da
0: Bakın
1: gidiyor.
0: en
1: Kurban
0: başından beri yanlış
1: bağışlarından
0: yerden
1: tutun da birçok
0: gidiyorsunuz
1: yerde
0: Ferhat Bey.
1: bağışlar gidiyor.
0: Ben sivil topluma olan güvenin ölmesinden bahsediyorum.
1: İşte güven ölmüş
0: Ben
1: olsa
0: sivil
1: bunlar nasıl
0: topluma
1: bağış
0: olan
1: toplayacak diye bir
0: güvenin
1: soru soruyorum da
0: ölmesinden.
1: böyle bir
0: Pekala.
1: sarmala doğru
0: Ya
1: gidiyor.
2: çok özür dilerim.
0: Zaten
2: Ahbap'ın
0: toplayamadıkları
2: mesajı geçti
0: için,
2: ya. Sonra başka bir
0: zaten
2: başlığa
0: tamamını
2: geçeceğim
0: onlar
2: de vaktim
0: toplayamadığı
2: kısalıyor.
0: için ahbaba gitti diyorum.
2: Pekala.
0: Zaten bütün yardımları toplaması gereken kurumlara insanların tamamı, en azından bir kısmı güvenmediği için bu paralar gidiyor.
1: Ben
0: Yoksa
1: de diyorum
0: Ahbap'ın
1: ki
0: bugünkü bizler
1: Kızılay'a,
0: için
1: Türkiye'deki
0: çok büyük olan
1: sanatçılar,
0: bütçesi Kızılay'ın
1: Türkiye'de
0: bütçesinin
1: popüler
0: yanında hala
1: insanlar
0: devede
1: destek
0: kulak veriyor.
1: vermiş olsaydı belki Ahbap diye bir kuruluş bile kalmazdı. Kızılay veya
0: İşte
1: AFAD
0: o popüler insanlar,
1: desteklenseydi,
0: işte
1: devlet
0: o
1: yok
0: popüler
1: Ahbap, devlet
0: insanlar,
1: yok Ahbap var denmeseydi bunlarla belki karşı karşıya kalmazdık. Belki bir de
0: işte
1: bu
0: o
1: pencereden
0: popüler
1: bakmak lazım.
0: insanlar da o gün Ahbap'a destek verip bugün o gün Kızılay yerine başka kurumlara destek veren, seküler kurumlara destek vermek arayışındaki
1: Ama
0: insanları da bugün yapıldığı gibi Kemalistler Kızılay'ı zor durumda bırakmak için mi bu operasyonlar yapıldı derseniz otomatik olarak o insanları Kızılay gibi çok önemli hayati bir kurumun karşısında konumlanmış oluyorsunuz.
1: Kızılay'ı
0: Ben bunu anlatmaya
1: eleştirmek,
0: çalışıyorum.
1: Kızılay'a yönelik bir organizasyon içerisine girmek, hükümete saldırmak gibi bir hava da oluşturulmasaydı belki bu da olmazdı. Şimdi burada yok denen devlet,
0: Kızılay'ın
1: ahbap
0: başındaki
1: var
0: kişi
1: denen
0: kendisini
1: ama devlet
0: hükümetin
1: yok denen bir
0: temsilcisiymiş gibi
1: pozisyonda
0: göstermeseydi.
1: 500 bin konutu yapmış. Şimdi bu saatten sonra, bu kadar olan bitenden sonra hala birileri
0: Kızılay
1: çıkıp
0: yapmamış,
1: yarın öbür
0: devlet
1: gün devlet
0: yapmış.
1: yok filanca var gibi bir şey ortaya koyduğunda bir
2: Evet,
1: geriye dönüp bakmak
2: evet.
1: lazım. Yok dedikleri ne yapmış, var
2: Bu
1: dedikleri ne
2: arada
1: yapmış.
2: şimdi
0: Arama
2: bakın yani
0: kurtarma
2: bir
0: kısmında
2: kamu
0: ciddi
2: kurum
0: zafiyet yaşandı.
1: Ahbap'ın arama kurtarması mı vardı?
2: Kamu
0: Yoktu tabii
2: kurumlarından
0: ki.
2: birine
0: Ama
2: ya da
0: devleti
2: Kızılay'a
0: kızgınlığı bir
2: güven
0: nedeni de
2: düştü de.
0: oydu o günlerde.
1: Devletin arama kurtarması AFAD üzerinden yürüdü. Kızılay'ın arama kurtarması
2: Afat
1: yoktu.
2: bazı
1: Kızılay sanki sıcak
2: sebepler
1: yemek,
2: yüzünden
1: çadır
2: Kılıçdaroğlu
1: üzerinde.
2: affedin Kemal
0: Ahaya inememiş
2: Kılıçdaroğlu'na bu konu
0: olabilirler ama
2: sorulmuş
0: insanların
2: bir
0: bir kızgınlığı
2: kanalda
0: var
2: bir
0: yetersizlik
2: röportaj veriyor.
0: konusunda.
2: Çok şaşırdım. Gerçekten çok şaşırdım. Meselenin temeline inilmesi gerek. Devletteki kurumlara güven azaldı. Bu nedenle insanlar paralarını başka yerlere verdi
3: ya,
2: demiş Kemal
3: bakın şimdi
2: Kılıçdaroğlu.
3: Sena
1: Kim
3: Hanım
1: diyor?
3: çok özür dilerim. Hem
2: Kemal
3: Kılıçdaroğlu hem de sizin
2: Kılıçdaroğlu.
3: Söylediğinizle alakalı bir örnek vermek istiyorum. Bakın kurumların işte Kızılay gibi sivil toplum kurumlarının, farklı kurumların, işte kamuya bağlı iştiraklerin, STK'ların vesaire. Bakın hiçbirinin başındaki insanları tanımıyoruz etmiyoruz. Yani ben şey yapamam yani hiçbirine kefil olacak durumumuz yok. Burada bir kuruma güvenin azalması başka bir şeydir tek başına içeriden. Ki Kerem Kın'ın çok özür dilerim. Eleştirdim ama bu konu bugünkü konumuz Kerem Kınık
1: Bu değil.
3: değildi. O yüzden baştan sona onunla ilgili bir konuşma yapmadım. Fakat şunu hatırlatmak isterim. Madem Haluk Levent'i konuşuyoruz. 8 Şubat 2023 depremin ikinci günü. Şimdi Haluk Levent'in bu hesabından şimdi biraz önce sizin de gösterdiğiniz işte 9 milyon takipçili hesabından şu yazılıyor. Hayır, diğerleri de değil artık. Ona destek veren fenomenler, şarkıcılar, türkücüler de
1: Bizatihi
3: değil.
1: kendisi.
3: Bizzat kendisi. Su gerekiyor, su. Acil ihtiyaç. Ahbap su yetişemiyor her yere. Başka su firmalarından Binter su alıp gönderiyoruz bölgelere bilginize. Şimdi bu ne? Bizden su alın demek lütfen. Ya bu çok açık artık.
4: Bu şirketim
3: vardı. Ve bin
1: vardı.
3: Vardı.

0: ahbap su ama bin tır. Ya şimdi bin tır kimse de tabii ki, bakın öyle bir dönemden geçtik
1: bin
0: ki. Bin tır.
2: Nasıl girecek
0: bin
2: oraya?
0: Bin tırı hangi su şirketi bulabilir? Kaç tane tır bulabilirsin?
3: O yani, yol zaten bakın, 6-8 sorana, Şubat tarihlerinde tıkanmıştı zaten tabii trafikten dolayı.
0: Bakın bunları sorana sen yol, sus deniyordu ya.
2: Onlara soran eleştiriliyordu tabii canım. Öyle.
0: Yani nasıl hayır, şimdi burada bir gerçek var. Evet. Tabii ki de sorarız Kızılay meselesinde. Evet, eleştirilecek bir yer vardı diyelim. Bunu binle, yüz binle falan çarpıp toplumda bu kadar infial oluşturup orada o sırada da akarı, kusura bakmayın bunu söyleyeceğim yani, akarı ahbap ve ahbabın iştiraklerine yönlendirirseniz ben de acaba derim tabii ki. Ayrıca Kızılay'la ilgili çıkan meselenin başına dönüp gittik baktığımızda Cumhuriyet Gazetesi'nin bir haberine varıyor zaten. Yani o faciayı, o infiali ortaya döken zaten haberin başındaki, evet kriz doğru yönetilmemiş, devletin içerisinde tepki gösterenler olmuş. Vardır. Herkesin tepkisi olabilir. Böyle yönetilmemeliydi, böyle olmamalıydı denilebilir. Bir film yani bir yani 11 tane iştirakin başında kimse olmasın zaten. Bir dakika. Bir dakika. Ama mesele bu muydu? Mesele o gün de buna indirgendi. Bugün Kemal Bey de maalesef buna indirgiyor. Ve biz böyle devam ettiğim müddetçe daha çok, daha çok dolandırılırız. Bakın, herkes sağcısından solcusuna, herkes çok daha fazla dolandırılır yani.
4: Bu indirgeme değil mi? Bu indirgeme değil, bu tür sorunların çıkmasının temel sebebi. Tek bir soru soracağım. Lütfen samimiyetle cevap vermenizi istiyorum. Hem Ferhat Bey'in hem Şebnem Hanım'ın. Gerçekten çok basit bir soru soracağım. Sizce bu tür yapıların insanlardan para toplayabilmesinde diğer örgütlü yapılara olan güvenin azalmasının hiçbir etkisi yok mudur?
3: Etkisi vardır. Ben cevaplayayım. Ancak sizin bunu anlattığınız bütün olay bu güven azalması üzerinden değildir. Bakın insanların ortaya çıkış şekline bakın. Baştan beri anlatıyoruz. 2017'de çıkmış Enver Aysever'in programında iktidara muhalifim cümlesini özellikle kurmuş. Ve demiş ki ben Mustafa Kemalciyim demiş. Atatürkçü değilim demiş. Mustafa Kemalciyim demiş. Farklı bir yaklaşım ortaya koymuş orada. Başka bir Dersim olaylarını reddettiğinden bahsetmiş. Yani onun altına imza atmıyorum demiş. Ben açıklamasının tamamını da dinledim. Ardından muhalif tabanın en fazla dillendirdiği İzmir Marşı'nı bütün konserlerinde dile getirmiş. Ardından Cumhuriyet Halk Partili bütün belediyelerde konsere çıkarılmış. Sonrasında bu faaliyetler başlamış. Ve ardından deprem zamanında devlet oraya yeterli değil şeklinde yaygara oluşturacak bir iletişim kampanyası ortaya çıkmış. Sonrasında da bu yardımlar gelmiş. Şimdi baktığınız zaman bu sizin söylediğiniz faktör mü daha fazladır yüzdesel olarak, benim diğer anlattıklarım mı daha fazladır? Bakın Ekrem İmamoğlu'ndan en fazla siz şikayet ediyorsunuz. Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyorsunuz eğer. Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu anda mutlak mutlan kararıyla tekrar CHP'nin genel başkanı olarak bakın, atanmasının altında onu, yatan sebep de
4: zaten biraz
3: Tayyip Erdoğan karşıtlığını 13 yıl boyunca genel başkanlığında siyasetinin merkezine oturtturmak, doğru yaptığı bir işe doğru dahi diyememenin CHP'nin bir kültürü olduğunu ifade etmesi ve Ekrem İmamoğlu'nun Tayyip Erdoğan'ı yeneceğinin zannedilmesi üzerine kahramanlaşılması meselesinin aslında hep beraber değerlendirilmesi lazım.
1: O konudan bu konu, bu iki konu nasıl bağlı?
4: O konuya geliriz ama.
3: Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da yapamadığı hizmetler nedeniyle CHP'li seçmen tarafından herhangi bir eleştiriye tabi tutulmamasının arkasında yatan en önemli sebeplerden bir tanesi Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkacak, aday olacak. Biz şikayet etmemeliyiz. Milyarlarca liralık bütçesini verdiler. Şu an yolsuzluk operasyonlarında İstanbul'un ciddi ciddi bütçelerinin nerelere gittiği iddialarıyla karşı karşıya değil.
1: Kemal Bey geleceğim size hemen.
2: Devlet orada
3: çok ilgisi var.
2: Deprem olduğunda devlet aslında onu görmüş. Şimdi bir tweet okuyacağım kısa.
1: Buyurun.
2: Mehmet Çek atmış. Diyor ki bir not düşeceğim diyor. Süleyman Soylu depremin orta yerinde Haluk Levent'i Hatay'ın Hassa ilçesine çağırarak dikkat edin dedi. Ben bu organize kurnazlıkları kendinizi devletle eşitlendirip kamuoyunu bağışları farklı yönlendirmelerinizi bütün o kontrolsüzlüklerinizi görüyorum. Bunun gereğini yaparım sonra demiş.
1: Bir dakika kim demiş bunu, kim
2: Süleyman
1: demiş?
2: Süleyman Soylu.
1: Süleyman Soylu.
2: Haluk Levent'i çağırıyor deprem zamanı Hassa ilçesine. Diyor ki dikkat edin diyor, ben bu organize yani

0: işte
1: yapmaya çalıştığınız şeyi
0: görüyorum. Kızılay'a destek vermeyin, işte AFAD biz gelmiyor falan, hani bu devlete güvenmeyin, ahbaba güvenin işte şeylere, eleştirilerine karşı. Ben bu organize kurnazlıkları, kendinizi devletle eşitlendirip kamuoyunu, bağışları farklı yönlendirmelerinizi, bütün o kontrolsüzlüklerinizi görüyorum. Bunun gereğini yaparım sonra demiş.
2: Bu nerede yazıyor?
0: Bunu
2: bu
0: Mehmet Çek
2: mi?
0: Tweet atmış. İşte bir yarım saat önce herhalde. Yok, akşam üzere 19.

0: Bakanı Süleyman Soylu çağırmış ve uyarmış. Bakın biz bunu kontrol edeceğiz. Buradan başka bir yere dönerseniz, eğer bunun arkasında biz bir usulsüzlük, yolsuzluk tespit edersek bunun gereğini yaparız demiş. Ki anladığım kadarıyla da onun o sürecin kontrolsüz ve olduğunu hissetmiş veya görmüş, onu bilmiyorum. Onu artık kendi açıklar. Mehmetçik yazmış. Süleyman Soylu da belki bir tweet atar, açıklama yapar. Ama diyor ki sonrasında da 2023'te zaten görevden alındı. Zaten görevden alındı. Bir şey de olmadı. Yani hani o süreçte de görevden alındı zaten. Yani İçişleri Bakanlığı değişti.
1: Milletvekili oldu.
0: Görevden alındı demeyeyim de İçişleri Bakanlığı değişti ve bu süreç geçti.
2: Ama şimdi
0: bu
2: mesela böyle bir şey Süleyman kalmaz. Soylu böyle bir şey ama söylediyse bir şey... ben zamanında bunu söylemişim. Ama olmaz, bir açıklama olmaz. Belki yapabilir.
0: Şimdi bu tespit edilmiştir, görülmüştür ve bir yöne bakılmıştır. Devlet öyledir. Eski İçişleri Bakanı onu gördüyse devamı da görür onu. Tespit eder. Devlette devamlılık diye bir şey vardır.
1: Gelmiş ki buralara
0: devlette
1: gelmiş
0: devamlılık diye bir şey. Devamlılık iddiası vardır
3: sanki
0: yani, olmaz.
3: İçişleri Bakanlığı'nda kesilmiş gibi.
0: İşte
3: ama
0: mesele sanki. Şimdi yani böyle oluyor.
1: Arada kesinti olmuş olabilir.
0: İşte bak ben de onu anlatmaya
1: sonraki
0: çalışıyorum.
1: Sonraki değişiklik sonrasında
0: devlet,
1: bunlar hayata geçirilmiş olabilir. O da başka bir mesele.
0: Devlette esastır. İçişleri Bakanı değişti diye terörle mücadele bitmez. Uyuşturucuyla mücadele bitmez. Devamı gelen aynı mücadeleyi yapar. Burada bu görünmüş, tespit edilmiş, uyarılmış ama devamında kesilmiş. Şimdi bu kesinti niye oldu? Önce bunu devletin bize anlatması lazım. Kamuoyuna bize derken vatandaşa anlatması lazım.
2: O zaman bu şunu da açıklıyor. Bunca zaman çünkü, mesela neden biz görmedik, bu kadar uzun süre sürdü sorusunu da bir yerde yanıtlıyor mu acaba?
0: Devlet bunu görmüş, demiş ki bakın görüyorum. Kontrolsüz gidiyorsunuz. Ha, görüyorum yani. Bunun hesabını size sorarım demiş.
2: Evet ama sonra bu 2023'te olmuş, bugün 2026.
0: Ama hayır. Mesele o değil ki.
1: 23'te devam eden süreçte olmuş.
0: Yani sayın Süleyman Soylu
2: 2023'te o güne dair raporlarda bir şey var mı? Yoksa 2025'te başlamış dedik ya bu süreç.
3: Ve ahbap da o parayı kontrol edebilecek güç olmadığını devlet şak diye bakınca anlar.
1: Şimdi bakın.
3: Bence görüp müdahale ettiğiyle uyardığı şey oydu. Bir yolsuzluk
1: yapıyorsanız.
3: Bir yolsuzluk görseydi o gün gereği yapılırdı.
0: O değil zaten, onu anlatmak.
3: Çığ gibi
0: büyüyen
3: bir para var ve
0: çok,
3: Haluk Levent, ahbap.
0: Sen bunu yapamazsın
3: bu kapasitede evet. değil. Bu parayı aynen. yönetebilecek
0: ben de onu söylüyorum.
1: Bu eleştiriyi yapmak
2: devamlılıkta... Tespit buydu diyorsun.
0: Ama, bence ama pardon da devlette devamlılığı da kusura bakmasınlar.
3: Değil mi? Propagandanın
0: kusura bakmasınlar. Devamında da bir İçişleri Bakanı görürken onu... Diğer İçişleri Bakanı'nın görmemesi diye bir şey mümkün
2: olmaz. İşte tam
0: onu
2: soruyorum yani. O zaman 2023'te başlayan sürecin takibiyle devam etmiş
1: olmasınız. 2025'te kimdi İçişleri Bakanı?
3: Sert açıklamalar mı?
0: 2023'te ayrıldı diyor yani.
1: 2025'te kimdi İçişleri Bakanı?
3: Çok hava attınız.
1: Ali Yerlikaya'ydı. Yani önceki dönemde başlayan bir süresi onun dönemini de kapsıyor şu anda. 2025'te soruşturma başladı.
3: Kabarmayın anlamında uyarılar, hat bildiren, haklı olarak belki de yani biraz... Hizanızı, yerinizi bilin diyen uyarılar oldu o dönem.
1: Tabii tabii. Yani İçişleri Bakanı'ndan sonra.
3: Devlet Bahçeli'den bile sanırım.
0: Evet.
1: Ahbap çavuş ilişkilerine değil.
3: Hem baba
0: çok
3: yani,
0: net söyledi. Evet, onu da hatırlatalım. Sayın Devlet Bahçeli ısrarlı bir şekilde söyledi bunu. Altını çizdi. Hatırlattı. Bu devlet kurumlarıyla olur dedi. Doğruydu. Ama o gün kimse dönüp
3: çünkü
0: bakmadı.
3: Ama o gün bir tepkisellik vardı. O tepkiselliği ahbap Haluk Levent ve Babala kendi lehine kullanıyorlardı. Ve orada bir doz aşımı olduğunu görünce ve o gelen çığ gibi kar topuyken çığa dönüşen parayı kontrol evet. edemeyeceklerini gördüğü için de bence Soylu öyle bir
0: kamu
3: çıkış
0: kamu
3: devlet. Hem Bahçeli hem Soylu.
0: Gereken Sayın müdahaleyi yapamamış, görmüş ama yapamamış. Bakın,
1: yani
0: kontrolsüzlüğü
1: kamu,
0: hissetmiş.
1: Kamu suçlu olabilir
0: hayır.
1: ama burada bütün ihaleyi kamuya yüklemek doğru
0: hayır,
1: değil.
0: Yani.
1: Şimdi bu bahsettiğin olay bir can dinlersen eleştiriyi yapmak için şöyle olması lazım. Bak olayın şöyle olması lazım. Deprem yardımları veya deprem için para toplandığı esnada bir taraftan bahis oynanmış mı?
3: GSM operatörleri falan.
1: Mesela bilmiyoruz değil mi? Sanki böyle depremle bahis aynı anda gitmiş gibi bir hava.
0: Hayır hayır öyle anlatmıyorum, yanlış anlaşılmasın. Çok para toplanıyor, devlet diyor ki bak bu kontrolsüz gidiyor, bu başınıza iş açar diye bunu görebiliyorsa devamında da şunu yapmalıydı.
1: 2023'teki uyarı
0: denetlemeli,
1: başka bir uyarı ama.
0: İncelemeli veya gerekiyorsa kayyum atanıyor mu? Atanır.
1: Şimdi 2023'te
3: görülmemiş.
1: Bak Sayın Süleyman
3: yani,
1: Soylu'nun yaptığı uyarı şu o dönemde. Kendinizi devlet yerine koymayın. Devletle kendinizi hizalamayın.
0: Evet, aynısını söylüyorum.
1: Devletin kurumlarına dezenformasyon oluşturacak içeriklere imza atmayın dedi.

0: Dedikten sonra Haluk Levent bir tweetinin altına alt bir tweet olarak, yani birinci tweet olarak değil. Sonrasında öğrendim ki Kızılay'da çadırları taşeron şirketinden parayı da satın alıyormuş. Biz de o şirketten bunu aldık şeklinde bir açıklama yaptı. Ama tabii iş işten geçmişti yani. Baktığınız zaman yalan dünyayı dolanırken doğru emeklermiş diye bir laf da var.
1: Sadece dolayısıyla burada bunun devamını getir. Bu kadar basit.
0: Devamı şöyle gelmiş diyorum ben de işte. Yani baktığın zaman şikayetler söz konusu olmuş. Bir yandan süreç takip edilmiş, delil toparlanmış. 2025'te başlatılmış soruşturma bugün bu noktaya getirilmiş. Yurt dışına kaçacağı alarmı, uçak biletlerinin ortaya çıkması doğrusunu operasyonda da imza atılmış. Belki 3 hafta sonra planlanan bir operasyondu. Belki başka bir şeylerin daha ortaya çıkması, elinde daha sağlam donelerin olmasını da bekliyor olabilirdi savcılık. Bunu biz bilmiyoruz ki. Ama kaçma şüphesinin çok şiddetli bir şekilde ortaya çıkmasıyla düğmeye basılmış oldu. Şimdi bunu takvime uyduruyorlar vesaire şeklinde eleştirenler de var. Olabilir, bu eleştiri yapılabilir ama Haluk Levent'in kaçmasını da devlet aynı şekilde bu takvime uydurabilir mi? Uyduramaz. İki tane bilet almasını Almanya'ya, Düsseldorf'a, Hannover'e yapamazsınız.
2: Ama işte özel hayat
0: her şeye de bize eleştiri şeklinde bakarsak da çok bence mantıklı değil.
3: Çok üzülün Ferhat Bey, buyurun.
2: Yani o özel hayatıyla ilgili bir linç kampanyası, hatta attığı mesaj da onunla ilgili ya, gelin denetleyin bu iş ahbapla ilgili mi değil mi, ama ben bana gelmekte olan şeyi anlıyorum iması ve metin satır altı var o mesajda zaten. İçişleri Bakan Yardımcısı
3: Bülent Turan attı.
2: Ya yani gelin denetleyin falan dedim demesinin sebebi zaten hani önce bir hoş olmayan, nahoş özel bazı hayatı kapsayan
3: haberler çıktı.
2: Evet, ve bu bir anda sosyal medya yaşı kızıyla dolaştı. Genellikle bu tür hukuki boyutu olan, içeriğinde gerçek suç iddialarının da olacağı iddianameler ya da soruşturmalar ortaya çıkmadan önce böyle bir genel bir itibar suikastı oluyor. İnsanlar onu düşünüp biletlerini ona göre alıyorlar bence.
3: Abi, ama 3 hafta
2: kaçtığını
3: düşün,
2: yani kaçmaya çalıştığı fikrine ben de katılıyorum.
0: Ya adam zaten ceza aldı ya, 70 milyon liralık karşılıksız çek davasında.
4: Ve bunu kendisi de açıkladı.
3: Pardon, siz ne dediniz?
4: Yani bu 3 hafta önce, yani bu işte nahoş özel hayat falan denilebilecek görüntülerin öncesinde 3 hafta önce Haziran'da kendisiyle ilgili bir çek davası çıktı, karşılıksız çek meselesi, ve benim avukatım da bana bunu öde dedi dedi. Yani demek ki haksızmış, gerçekten çeki karşılıksızmış. Bu arada yani 3 tamam, kuruş, 5 kuruş da 70 milyon
2: öder
4: bir şey
2: kapatır
4: ve
2: ama yani,
4: ahbabım hani da başından ayrılacağım bu yüzden falan dedi. Ama yani hani sonrasında bir itibar suikast denilemeyecek kadar bence itibarında
2: evet, itibar berbat yani şeyler. Bir şey de genellikle öyle önemli geliyor ve o uçak bileti biraz açıklaması odur yani. Kaçmaya çalışma start veren şey odur bence.
0: Bir şey söyleyeceğim. Şimdi buyurun. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını okudunuz az önce. Dediniz ki işte aslında benzer Kemal Özkiraz'ın yaptığı eleştiriye benzer bir yaklaşımda bulunmuş. Yani işte o dönemde devlet kurumlarının yıpratılması vesaire. Hı hı. Peki o dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı iken Kemal Kılıçdaroğlu gidip ışıkları, bakın orada ben çok iyi de hatırlıyorum, gözümle de gördüm ve şok oldum. Bildiğiniz film platosu ışıkları getirilmişti bir moloz yığınının önüne, orada bir video çekimi yapılmıştı. Hani orada yapılması gereken neydi? Önce bizim cenazeyi kaldırmamız lazımdı. Orada Cumhuriyet Halk Partisi'nde tüm belediyeleriyle, kurumlarıyla bütün yaraları sarmak üzerine odaklanması gerekirken, orada da bir takım işte bu çadır sattı meselesi üzerinden dezenformasyonlar yapılmıştı, bu birincisi. İkincisi, Özgür Özel'in
5: çadır satma meselesi
0: Özgür
5: dezenformasyon
0: Özel'in
5: değildi.
0: Ya var
5: gerçekti,
0: bakın açın kayıtlar şeyde gündemde.
5: Gerçekti, niye dezenformasyon diyorsunuz? Satılmadı
0: İkinci,
5: mı Ferhat Bey?
0: Kemal Bey, siz her lafınızın kesilmesiyle ilgili tepki gösteriyorsunuz. Bırakın da ben de bir cümlemi tamamlayabileyim ya. Her lafa girdiğimde siz topa girdiniz.
5: Ben de bir cümle söyledim, demedim, satılmadı mı?
0: Bakın biz burada sabahtan beri saat 20.00'dan beri ne anlatıyoruz? Olay sanki Kızılay'ın alt taşeronu değil de Kızılay'ın çadır satışı yapılmış şeklinde lanse edilmeye çalışıldı. Bu hedefinden saptırıldı ve bu noktada Kızılay genel başkanının yaptığı uygulamaların dışında eleştirilere maruz kaldı, haksız bir şekilde demiyor muyuz diyoruz. Siz de dediniz benzer bir cümle, benzer
5: öyle
0: bir ifade kullandınız.
5: Öyle diyorsanız yanlış söylüyorsunuz.
0: Ama bırakın da ben de bir cümlemi
5: Kızılay'ın
0: bitireyim.
5: Taşeronu
0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun depremin ikinci, üçüncü günü
5: değil, Kızılay'ın iştiraki tarafından satıldı.
0: Tamam, Kızılay'ın iştiraki tarafından satılmasını kimse eleştirmedi. Kızılay... Taşır.

0: Çadır sattı yani. Dedi. Kızılay çadır sattı diye yaftalandı. Hatırlamıyor musunuz siz o dönemleri? Ben çok iyi hatırlıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu da çıktı aynı şekilde söyledi. Kimsenin, bakın özellikle Cumhuriyet Gazetesi'nin haberi veya Kızılay eleştirisi yapanların hiçbirisi şöyle bir cümle kurmadı. Kızılay'a da çadır satışı yapan Kızılay'ın alt taşeronu tarafından çadır satılması yanlıştır diye bir cümle kurulmadı. Hiç kimse bunu söylemedi. Kızılay çadır satmamalı dedi. Şimdi gelelim Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci gün, üçüncü gün çektiği prodüksiyon filminden de bahsettik. Özgür Özel gitti dedi ki deprem bölgesinde geçenlerde Malatya'da Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak neler yapmışız neler dedi. Çıktı 150 tane konteyner, 6 tane çöp kamyonu, 3 tane işte iş makinesi getirdik buraya diyerek sanki Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin milyarlarca liralık bütçesi yokmuş da oraya çok daha fazla yardımları getirebilecek imkanı yokmuş da 3-5 çöp konteyneriyle çok fazla büyük bir iş yapmış gibi bir pozisyon ortaya koydu. Hadi bunu da geçtim. Cumhuriyet Halk Partisi Hatay'da Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak kime teklif götürdü? Kime teklif götürdü? Şimdi sabahtan beri bu insanın bir dernek kurup yardım toplamasını eleştiriyorsunuz. Bakın Haluk Levent'in tweetini okuyorum. CHP'den Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için teklif gelmesi hakkında. Canlarım, Ahbap Başkanıyım ve siyasi bir kimliğe giremem. Diğer siyasi partilerden de teklifler geldi. Onur duydum. Ama siyasete girmeyeceğime dair kararım kesin. Bu ülke için yapacağımız çok şey var. İsmail Saymaz'da Haluk Levent'le konuştum. CHP'nin 3 gün önce kendisine Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan adaylığı diye teklif getirdiğini söyledi. Levent bana şunu anlattı. Ahbap Başkanıyım, üyelerime bize aynı şeyi söylüyor. Şimdi bakın bu insan madem bu kadar sabıkaya sahip birisi ise bu kadar geçmişi sıkıntılarla dolu, kumar, kumardan kaynaklı tefecilere düşme, bundan karşılıksız çek meselesiyle iştigal eden birisi ise, siz Hatay gibi depremin yaralarını sarması gereken bir şehrin belediyesinin başkanı olarak, aday olarak niye teklif götürüyorsunuz? Şimdi çıkıp neyin eleştirisini yapıyorsunuz Cumhuriyet Halk Partililer?
1: Zaten çok şaşırdım diyor Kemal Kılıçdaroğlu. O da yeni öğrenmiş gibi bir açıklama, öyle anlıyorum.
2: Hayır, şey, o belediye başkanlığı için demiyordu. O,
1: hayır, belediye başkanlığı için demiyor. Haluk Levent ve Ahbap'la ilgili iddialarla ilgili. Çok şaşırdım, gerçekten şaşırdım.
3: Yeni bir şey değil.
1: Deprem ben sırasında çıktı, insanlar Kızılay'a vermedi, götürdü ona verdi. Çünkü arınma dediğim şey bu. Sadece CHP'de değil, Türkiye genelinde arınma olmalı demiş. Tam ifadesi de bu.
2: Kemal Bey de karar versin. Bırakacak mı genel başkanlığı? İktidara mı yürüyecek? Karar vallahi versin artık.
1: Şimdi o da diyor
2: İktidar mı olacak, seçim Cumhurbaşkanı adayı mı olacak, nasıl anlayacakmış Cumhurbaşkanı olmadan?
1: Bak hadi madem öyle dedin, açalım mı arkadaşlar açıklamalarını?
2: Keşke biz de soru sorabilsek Kemal
1: Şöyle
2: Bey.
1: Şöyle söylüyor, bir açıklamalarını getirelim nasıl olacakmış. Bir kere bir ifadesi var, demiş ki bir partiden ayrılma konusunda Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e bu açıklama. Hiç kimsenin partiden ayrılma lüksü yok. Türkiye'nin bugünkü koşullarında içeride ve dışarıda Türkiye pek çok sorunla karşı karşıya, böyle bir durumda, böyle bir ortamda neden ayrılıyorsunuz? Partiden ayrılmasına gerek yok. Hangi gerekçeyle ayrılıyor? Parti içinde mücadele edilebilir demiş Özgür Özelikçi.
2: Hangi gerekçeyle ayrılıp diyor, yanındaki bütün kurmay ekibini ihraç ediyor. Sonra diyor ki hangi gerekçeyle ayrılıyorsun? Kemal Bey'i de anlamak zor.
3: Onu kastetmiyor bence.
1: Neyi kastediyor?
3: Can Bey bence onu kastetmiyor. Şunu söylüyor. Çünkü açıklamanın öncesi de var. Ben biraz önce onu okuyordum. Kemal Kılıçdaroğlu çok basit bir şey soruyor. Diyor ki Özgür Özel ve destekçilerinin iddiası nedir? Butlan davası tırnak içerisinde sarayın CHP'yi bölme operasyonudur. CHP ikiye bölünsün, Tayyip Erdoğan seçimi kazansın diye yapılmıştır diye. Değişimci kanadın bir iddiası var. Aylardır da bunu tekrarlıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu da çok basit bir soru soruyor. Diyor ki madem plan bu ve siz de bu planı biliyorsunuz, o zaman hangi gerekçeyle bu plana uygun hareket ediyorsunuz? Eğer plan, sarayın planı Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölmek ise siz neden bölünüyorsunuz? Bana nasıl hain diyorsunuz? Hem sarayın planına uygun hareket eden sizsiniz, hem de sarayla hareket ediyor diye beni nasıl suçlarsınız diyor. Ben de bence son derece makul, mantıklı bir açıklama.
2: O zaman şu soruyu da ben sizin aracılığınızla Kemal Bey'e sorayım. Siz görüşüyorsunuzdur büyük bir ihtimalle. Ankara'da olduğunuz için söylüyorum.

0: Sizin aracınızla Kemal Bey'e sorayım o zaman şunu. Bir, mutlak mutlağını niye kabul ettiniz? Mesela İstanbul'da değil mi Gürsel Tekin'in çağrı heyeti başkanı olmasını desteklediniz. Peki tabii ki de genel merkeze bir çağrı heyeti atanmasını da kabul edebilirdiniz. Gürsel Tekin'i burada çağrı heyetliğini kabul edip meşru olarak görüp de genel merkeze atanacak çağrı heyetini meşru görmemek bir kere kendisiyle çelişen bir durum. İki, niye ayrılıyor? Şunun için olabilir mi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu? Etrafındaki bütün kurmay ekibini tasfiye edeceksiniz. Siyaset alanı bırakmayacaksınız. İl başkanlarını görevden alacaksınız. Sonra diyeceksiniz ki ben kurultaya gideceğim. Gel çalış buradan. Kimle çalışacak Özgür Özel? Hangi ile gidecek görevden alınan ve disipline sevk edilen il başkanları, il yöneticileri parti üyesi olmadan nasıl orada bir mücadele yürütecek? Şimdi bunları Kemal Bey açıklamayacak, oturacak, diyecek ki ya partiyi bölmeyelim. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu kusura
1: Yayını
0: bakmayın
1: ben
0: siz
1: takip
0: partiyi...
1: ettim. Açıkladı, notlar da aldım.
0: Tamam.
1: İsterseniz sorularınıza
0: Tamam
1: Kemal
0: siz yanıt
1: Kılıçdaroğlu'nun
0: verin
1: verdiği
0: de keşke
1: cevapları
0: Kemal
1: vereyim.
0: Bey de yanıt verse. Ve Kemal Bey...
1: Zaten Kemal Bey'in anlattığı cevaplar
0: Tamam.
1: üzerinden size bunları anlatacağım.
0: Kemal Bey keşke şuna da yanıt verse. Mutlak mutlağından bir gün önce 2019'da
1: Ona cevap verdi zaten
0: tabii
1: sorucu yayınında ama ben
0: veriyor
1: söyleyeyim
0: zaten. Onun için
1: tekrar.
0: söylüyorum. Mutlak mutlaktan bir gün önce çıkıp da Cumhuriyet Halk Partisi'nde arınmayı söyleyeceksiniz. Sonra bir gün sonra mahkeme kararı çıkacak ve siz genel başkanla oturacaksınız. Keşke buna da yanıt verse. Sonra
1: Evet.
0: şuna da yanıt verse
1: Tamam, ben
0: Kemal
1: onu da
0: Bey.
1: söyleyeyim.
0: Mutlak
1: Ona da bir
0: mutlağın
1: hafta önce cevap verdi
0: ötesinde
1: çünkü.
0: mesela hep böyle siyasetten arınma. Bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde veya Bursa'da, şurada, burada tutuklanan ve soruşturma açılan belediyelerde yolsuzluklar. Sadece Kemal Bey genel başkanlıktan ayrıldıktan sonra mı ortaya çıkmış mesela? Mesela
1: Onu da söyleyeyim. Not
0: bir
1: aldım.
0: iddiada bulunuyorlar.
1: Hepsini
0: Diyorlar ki
1: altı
0: biz
1: soru not
0: öncesinden
1: aldım.
0: biliyorduk da
2: Senin sorulara verilecek cevaplarla program biter ben sana.
0: şöyle mesela
3: 10 dakika kaldı. 10
0: 2000
3: tane.
1: Yok, çok kısa kısa hepsinin
0: Ya
1: cevapları. Çok kısa
0: verirsiniz.
1: kısa hepsinin cevapları.
0: Kemal Bey de versin. Siz verin de. Mesela diyor ki Ekrem
1: Tabii Kemal
0: İmamoğlu
1: Bey'in cevapları
0: çağırdı.
1: Zaten geçmişte vermiş olduğu
0: Hiçbirini
1: röportajlardan
0: vermedi.
1: cevaplar.
0: Ekrem İmamoğlu çağırmış. Demiş ki Beşiktaş'taki bir otelin
3: Daha kolayı Kemal
0: arsasıyla
3: Bey'in sana
0: ilgili
3: röportaj vermesi olabilir canım.
0: vermez. Ben geçmişte de çok istedim de vermez kendisi. Doğru sorular
2: Bence
0: sorulunca
2: verebilir ya.
4: Yarın
2: olmuyor.
4: Sulh Hukuk
2: Sözcü TV'ye
4: Mahkemesi'ne
2: dahi çıktı bence
4: başvurular bu
2: verir.
4: arada.
0: Şöyle çok önemli değil. Ben
4: Sizin
0: sorayım da
4: yerinden.
0: soruyu yanıt versin vermesin. Bunu kamuoyu bilsin. Mesela İmamoğlu çağırmış. Demiş ki bir otel arsası veya otelle ilgili bir durumla ilgili burada yanlış yapıyorsunuz sakın bunu satmayın diye uyarmış. Orada bir yolsuzluğu görmüş. Ben de şu soruyu soruyorum çok basit. Ya bu yolsuzluğu gördün Kemal Bey. Niye suç duyurusu yapmadın? Hadi suç duyurusu yapmadın. Neden? Tedbirli olarak herkesi şimdi tedbirli olarak gönderiyorsun ya. Bir dakika kardeşim seni burada senin parti üyeliğini askıya alıyorum. Sen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olsan da bizim partimize yakışmıyorsun. Önce git bir aklan ben seninle ilgili bir suç duyurusunda bulunuyorum deyip sonra İmamoğlu'nu tedbirli olarak disipline sevk edersin. O zaman genel başkansın ve çıkarsın kamuoyuna dersin ki bakın ben İstanbul'da böyle bir yolsuzluk gördüm ve en büyük belediye başkanını partimden uzaklaştırıyorum dersin. O zaman bu tartışmaların hiçbirini yapmayız. Deriz ki evet haklı ve arınmak istiyor.
3: Peki.
0: Ama Kemal Bey kendi döneminde arınmamışsın. Kurultayda koltuğunu kaybetmişsin. Mahkeme kararıyla geri dönmüşsün. Şimdi arınmaktan bahsediyorsun. Buna kargalar bile güler. Bitirdim.
3: Kemal Bey buyurun.
1: Şimdi Can Bey 6 soru sordu. Ben 6'sını da not ettim. Bunlardan 5 tanesinin cevabı Kemal Bey'in Sözcü yayınında verildi. İsterseniz çok kısa
3: Hızlıca
1: hatırlatayım.
3: buyurun. Vaktim daralıyor.
1: Birincisi Butman kararını niye kabul etti dedi. Bu arada Can Bey söz veriyorum ilk karşılaştığımda Kemal Bey'e sizin bu 6 sorunuzu tekrar
0: Sorun.
1: ileteceğim. Belki size bir
2: Röportaj
1: maille
0: ne kadar
1: cevap
0: güzel olur.
1: verme
0: Sorun da
1: imkanı
0: ben de
1: sağlar.
0: not bir de yayınlayayım.
1: Ben de
0: Çok
1: bir
0: güzel olur.
1: gazetecilik faaliyetine aracılık ettiğim için
0: Süper
1: mutlu
0: olur.
1: olmuş oldum.
0: Çok
3: Ya
0: teşekkür
3: direkt
0: ediyorum.
3: Kemal Bey röportaj versin Can'a.
0: Çok
3: O da
0: teşekkür
3: daha
0: ediyorum.
3: pratik olabilir yani belki.
2: İşte evet bence onu
1: Talebini
2: söylerseniz
1: iletirim
2: daha iyi olur.
1: karşılaştığımda.

0: çalıştığım zaman. Kemal Bey'le her gün sürekli mesai yapan birisi değilim. Ama
1: Tamam.
0: Kemal Bey'e Can Bey'in talebini memnuniyetle iletirim. Öncelikle dedi ki butlan kararını niye kabul ettiniz, niye yönetime geldiniz? Kemal Kılıçdaroğlu'nun burada iki cevabı var. Birincisi, çünkü mahkeme bir tespit yaptı ve bu özellikle de taraflı medyada anlatıldığı gibi delilsiz değil. Çok basit üç tane örnek var. Bir tanesi Muhittin Böceğin itirafları, hadi ona iftiracı diyorlar, koyduk bir kenara. Bir tanesi Özkan Yalım'ın ifadelerinde ismi geçen delegelerin, evet Özkan Yalım'a CV verdik ve çocuklarımızın işe alınacağı sözünü aldık demeleri. Bu bir kere bir pozisyon vaadiyle, istihdam vaadiyle irade sakatlama durumu. Ve en önemlisi, bakın hep şey diyorlar ya, gördüm duydum, gördüm duydum iddianamesi. Hı hı. Öyle bir durum yok. En önemlisi, Veli Ağbaba ve Özgür Özel'e çok yakın olduğu herkes tarafından bilinen Turgut Koç'un ifadesi. Turgut Koç burada itirafçı oldu diye onu da iftiracı olarak kategorize ediyorlar ama burada çok basit bir şey söyleyeyim. Turgut Koç Etimesgut delegelerine kendi hesabından para gönderdiğini söyledi ve dekontlarını savcılığa sundu. Bakın, delegelerin kendi banka hesaplarına, Turgut Koç'un kendi banka hesabından delegelerin kendi banka hesaplarına gönderilen paraların dekontları sunuldu. Yani butlan davası öyle ortada hiçbir şey yokken olmuş bir dava değil. İkincisi çağrı heyeti meselesi.
2: Ama mahkeme ne
0: İstanbul'daki
2: karar verdi mi?
0: Çağrı heyeti davasını.
3: Kemal Bey hızlıca buyurun.
0: Bir mahkeme karar verdi. En üst mahkemenin onayı bekleniyor. Yani masumiyet karinesi bir
2: ceza
0: mahkeme karar verdi. Yargılanmadı gibi bir şey yok. Onunla ilgili de cevap veririm ama.
2: Davalarla ilgili davalar açılmadı.
3: Muhtemelen Yargıtay da adli tahkik edince kararını vermeyecek.
0: Ceza davasında
2: hüküm vermiş
0: da,
2: yani Kemal Bey. Evet, ceza anladım. Tamam. Hüküm vermiş zaten. Tamam, orada sıkıntı yok. Hüküm vermiş Kemal Bey. Kendini mahkeme yerine koymuş ve hüküm vermiş.
0: Hüküm vermiyorum beyefendi. Dekont var ortada.
2: Tamam, çok doğru.
0: Ortada dekont var.
2: Çok
0: ya
2: doğru.
0: Dekonttan daha sağlam kanıt mı olur Allah aşkına?
2: Tamam,
0: yani
2: doğru.
0: 90'larda
2: İtiraz
0: bir söz vardı. Rüşvetin belgesi
2: var. Kanıt var da mahkemede karar versin.
0: Rüşvetin belgesini
2: diyoruz.
0: Bulmuşlar hala itiraz ediyorsunuz.
2: Mahkemede karar versin Kemal
0: delil
2: Bey.
0: Yok
2: acele
0: diyorsunuz,
2: etmeyin dekont, sakin olun.
0: Bakın delil yok diyorsunuz. Bakın Can Bey, delil yok diyorsunuz.
2: Ben delil yok
0: var
2: dedim diyorum. Mi? Ben delil yok
0: ona
2: demedim.
0: Ona da itiraz ediyorsunuz.
2: Ben delil yok
0: kurban
2: demedim.
0: Kurban olayım.
3: Sonucu etkileyecek
0: yani,
3: sayıda kişiye menfaat temin edildi mi? Aslında
0: aslında yerine geldi diyorsunuz.
3: Budur.
0: Çünkü ortada bir mahkeme kararı var ve mahkemenin bulguları var. Bu kadar basit. Ve bu bulguları
3: peki,
0: somut olarak
2: Kemal Bey, mahkeme
0: size.
2: Sizinle de ilgili bazı bulgularda bununla bir bu sizin
0: ikinci,
2: suçlu olduğunuzu göstermez.
3: YSK
2: böyle bir
3: de
2: bu kadar basit yani yapmayın.
0: Bu benim suçlu olduğumu göstermez ama mahkeme benim bazı haklarımı ama mahkeme
3: ben
0: benim bazı haklarımı kullanmamı engeller
4: tamam.
0: Ve bana
4: Kemal
0: bir vasıf tayin ederse
4: çok
0: ben bunu
4: özür dilerim. Nihal Hanım bir soru sorsun sizden bir yanıt alayım.
3: Gerçekten
4: son dakikalarım
3: somut
4: var.
3: Veri anlamında yani tabii ben ki kaçırmış olabilirim. Hani bu bahsi geçen dekontları alan kişiler ve iş vaadi yapılan kişiler kurultayda Özgür Özel'e oy vermek
0: şöyle,
3: karşılığında sayı olarak kaç kişiler?
4: Buyurun hızlıca bir yanıt.
0: Nihal Hanım şöyle Turgut Koç'un rakam olarak söylediği iki Etimesgut delegesi.
3: İki.
0: Bu evet. İki kişi net dekontlu.
2: Kurultayda delege farkı kaç?
0: Özkan
2: 18.
0: Yalım'ın.
2: Kurultayda delege farkı
0: anlatacağım,
2: 18
0: anlatacağım.
2: Ya. Yapmayın Allah aşkına ya. Bırakın ya. Bırakın bu işleri ya.
0: Anlatacağım Can Bey.
2: Anlatın evet.
0: Can Bey bana bir rakam soruldu.
2: Evet.
0: İlkini
2: evet,
0: söylemeden itiraz ediyorsunuz. Lütfen ya, rica ediyorum
4: ya. Kemal Bey buyurun tamamlayın.
3: Biliyorlar mı?
4: Ben son bir dakika.
2: Başlamadıkları için zaten
0: bu kadar danışanlı olmayı. Bakın söyleyeyim. Söyleyeyim size.
2: Söyleyeyim.
0: Bir kere en basitinden 18 oyla bitti değil mi? Yani toplam 9 oy yer değiştirseydi başka bir sonuç doğacaktı.
2: Evet.
0: Doğru mu?
2: Evet doğru. Ve yani hepsi Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlediği delegeler. Onu da altını
0: tamam
2: çizelim.
0: Kemal
2: yani usulsüzlüğü yapanların hepsi Kemal
0: şey
2: Bey tarafından
0: efendim
2: delege olarak seçildi. Onun genel başkanlığında. Onu da söyleyin
0: Kemal
2: de.
0: Kemal Bey'in delege seçme yetkisi yok.
2: Ya,
0: Cumhuriyet
2: Allah
0: Halk Partisi Türkiye'deki Türkiye'deki hala ağır aksak parti içi demokrasinin

0: En
1: daha
0: iyi
1: vermedim.
0: yürütücülerdir.
2: Yargıtay
1: Mutlak
2: aşaması
1: Mutlak
2: var.
1: Kararını vermiş.
2: Yargıtay
1: tamam,
2: aşaması
1: neticede
2: var.
1: Şu anda bir
3: ya 20 Temmuz
1: var.
3: Bekleniyor ama daha yargıtayla.
1: Tamam, 20 Temmuz'da
3: bu
1: kalmış.
3: Kemal Kılıçdaroğlu'na 20 Temmuz'da
0: kalmayı gösterilmek için imzayı da toplayamazdı. Yani bunlar çok boş yorumlar. Kusura bakmayın yani.
3: Bu arada
0: İçerik açısından boş. Sizin açınızdan söylemiyorum. Ama bakın Nihal Hanım'ın sorduğu soruya cevap vereyim mi?
4: Yani hiç sürem kalmadı. Bir
0: delege
4: cümleyle
0: sayısına
4: verecekseniz buyurun hızlıca alayım yanıtınızı.
0: Çok kısa söyleyeyim o zaman. Turgut Koç'un söylediği iki delege. Veysi Uyanık'ın ispatladığı, Veysi Uyanık'ın ispatladığı beş delege. Uşak Belediye Başkanı'nın soruşturmasından söylenen ve ben CV iş karşılığı oy verdim diyen 4 ya da 6 delege, oradan çok emin değilim.
5: Veysi Uyanık'ın oğlu da Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan yardımcısı. Yapma Allah aşkına.
4: Gerçekten süremiz sonuna geldi.
5: Veysi Uyanık'ın oğlunu da söyle de herkes bilsin.
4: Kemal Kılıçdaroğlu demiş ki.
0: Onu da söyleyeyim.
4: Kemal Kılıçdaroğlu demiş ki.
5: Onu da söyle. Ya para dağıtını bir adama arınma diyorsunuz oğlunu genel başkan.
4: Çok özür dilerim. İzleyicim de
1: anlamıyor. Ben de anlamıyorum. Bir başkasının işi diye daha bir suçlu.
4: Zaten programın
5: sonundayız.
4: Hem arkadaşlar ol demiş ki tartışmalar parti bizi diri tutar.
0: Bir cevap.
4: Genel başkan itiraz edin
0: sadece
4: sonuna kadar dinler. Yeni bir kurultaya götürmek için geldim partiye, kazık çakacak halim yok. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları. Çok teşekkür ediyorum Can Özçelik, Nihal Bengisu Karaca, Ferhat Murat, Merve Şebnem Oruç, Kemal Özkıraz Ankara'da. Çok sağ olunuz katıldığınız için. Hadi bir reklam.
6: Prantek'le devam edecek. Prantek benimle hep.

0: Pirantek'le devam ediyor. Pirantek, benimle hep.
1: Biz Açık ve Net'in sonuna geldik. Bizden sonra gece raporunda Evren Aydın karşınızda olacak. İyi geceler, hoşçakalın.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Bursa yer yer yağmurlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 33, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana parçalı bulutlu 35 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Artvin yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Kayseri güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 30, Erzincan 33 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa güneşli 41 derece.

0: Efendim iyi geceler. Burası Habertürk. Yeni haftaya başlıyoruz. Hürmüz'de egemenlik savaşının tırmanmasıyla ABD ve İran arasında çatışmalar giderek şiddetleniyor. Ateşkesin paramparça olduğu, tarafların karşılıklı saldırılar düzenlediği bir ortamda Trump da çok konuşulacak kararlara imza attı. Dengeyi değiştirebilecek kararlar olabilir. Peki Hürmüz'de sular ısınırken çatışma alanları sınırlı mı kalacak, yoksa ateş yine tüm bölgeyi saracak mı? Bu sorulara yanıt arayacağımız gece raporuna hoş geldiniz. Evren Aydın ben. Bir özetlerimize gidelim önce. Şarkıcı Haluk Levent ve kurucusu olduğu Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada Masak raporda dosyaya girdi. 990 milyon TL'lik bağış parasıyla bahis oynandığı iddiaları var. İddialar vahim. Soruşturmadaki son durumu birazdan paylaşacağız. Ve siyaset, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in partisinden ayrılıp ayrılmayacağına yönelik tartışmalar uzun süredir devam ediyor. İşte bu süreçte Genel Başkan Kılıçdaroğlu'ndan da Özel'e bir çağrı geldi. Partisinden ayrılmasına gerek yok dedi. Başka hangi mesajları vardı bakacağız. Ve ABD-İran hattında çatışmalar alevlendi ve Trump Hürmüz Boğazı için nihai kararını verdi. Hürmüz'ü ele geçireceğiz dedi. Yeni bir operasyonun da eli kulağında. Hürmüz'deki son durumda gece raporunda olacak. Hadi başlayalım. Gece raporuna ilk adımımızı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla atacağız. 2,5 saat süren kabine toplantısı vardı ve sonrasında açıklamalarda bulundu Erdoğan. NATO Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi ve Amerikan Başkanı Trump'ın resmi ziyareti hakkında detaylı mesajlar verdi. Sayın Trump'la çalışmaya devam edeceğiz dedi Sayın Cumhurbaşkanı.
1: Sayın Trump'ın devlet başkanı seviyesinde Amerika'dan Türkiye'ye 17 yıl sonra yaptığı resmi ziyaret fevkalade anlamlıydı. Kendisinin ülkemiz ve zirveyle ilgili övgü dolu mesajlarını da memnuniyetle karşıladık.
2: Trump'ın Türkiye ziyareti üzerinden iki ülkenin ilişkilerine değindi. Sayın Trump'la çalışmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı.
1: Bölgemizde barışın ve istikrarın tesisi için Sayın Trump'la birlikte çalışmaya devam edeceğiz.
2: Cumhurbaşkanlığı kabinesi Ankara'da yapılan 36. NATO Liderler Zirvesi'nin ardından ilk toplantısını yaptı. Yaklaşık 2,5 saat süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçti. Zirve hakkındaki eleştirilere yanıt verdi.
1: Mehter Marşı'ndan, Yeniçeri'den rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum. Artık reddi miras yapan bir Türkiye yok. Medeniyet ve kültür birikimini kucaklayan bir Türkiye var. Öyle ki zirveye ve Türkiye'nin müstesna ev sahipliğine kara çalmak için günlerdir akla hayale gelmedik hezeyanlar üretiyorlar. Siyasetin değil, tababetin konusu olan bu güruhu ve saçmalıkları gördükçe inanın onlar adına sadece üzülüyoruz.
2: Erdoğan, sanayi üreticileri için yeni kredi imkanları da duyurdu.
1: Yeni bir adım atarak yatırım taahhütlü avans kredi programının kapsamını ve bütçesini genişletiyoruz. Yeni uygulama için program bütçesini 750 milyar liraya çıkarıyoruz. 250 milyar liralık uygun koşullu bir kredi paketini daha imalat sanayinin istifadesine sunuyoruz. Bu iki program sayesinde imalat sanayi için toplam 1 trilyon liralık uygun koşullu kredinin önünü açmış oluyoruz.
0: Siyasetteki CHP'deki gelişmelerle devam edelim. Özgür Özel cephesinden yeni adımlar var. Partinin olağanüstü kurultaya götürülmesi için yarın mahkemeye başvuracak ve çağrı heyeti talep edilecek. Bir başvuru da parti meclisinin düştüğünün tespiti için yapılacak tabii. Öte yandan yeni parti için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Tüm detaylar haberde.
3: Olağanüstü kurultay içinde yeterli imzayı fazlasıyla topladık ve tebliğ ettik. Bu sürelerinde aşıldığını görüyoruz. Gereği yapılmadığında ne yapılacağı açık sulh hukuk mahkemesine başvuru yapılıyor. Ve burada da kurultay yapmak için bir çağrı heyeti oluşturulması isteniyor.
4: Özgür Özel cephesi olağanüstü kurultay için mahkemeye gidiyor. Mahkemeden 3 kişilik heyet oluşturulması

0: talep edilecek.
1: Usul Hukuk Mahkemesi'ne başvuruyorsunuz. 3 kişilik bir çağrı heyeti sadece kurultay yapmak üzere bir görev yapıyor. Maaş dışında hiçbir ödeme yapamıyor, hiçbir işlemde bulunamıyor. Ne görevden alma, ne atama, ne başka hiçbir şey yapamıyor. Sadece partiyi kurultaya götürüyor. Ve bu maksatla da başvurumuzu yapacağız.
0: CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel kurmayları ile bir araya geldi. Toplantı sonrası konuşan İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, ikinci bir başvuruyu istifalar sonrası parti meclisinin düştüğünün tespiti için yapacaklarını açıkladı.
1: İstifalar edildiğini, tüzük gereği 40'ın altına indiğinde olağanüstü kurultay yapılmasının zaruri olduğunu, her şart altında Anayasa Mahkemesi kararlarının, geçmiş YSK kararlarının açık olduğunu görüyoruz. Bu nedenle de her iki başlıkla ilgili de Usul Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yapacağız.
0: Adli tatile kadar bekleyeceklerini yineleyen Emre, yeni parti hazırlıklarının ise sürdüğünü söyledi.
1: Elbette halkımızı seçeneksiz bırakmamak, karar ne olursa olsun, daha sonrasında da seçime girme yeterliliğini kaybetme riskine karşı bir takım hazırlıklar yapıyoruz. Bu yürüyüşü gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda da dediğim gibi biz adli tatil öncesinde verilecek bir kararı, o tarihi önemsiyoruz.
2: Çankaya Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in emniyetteki ifadesi tamamlandı. Güner, ihale süreçlerine dair herhangi bir bilgisi olmadığını söyledi. İhaleye katılan firmalarla bağ olmadığını ve kimseye de talimat vermediğini anlattı.
3: İhalelerin hazırlık süreçleri ve şartnamelerinden bilgisi olmadığını öne sürdü. İhaleye katılacak firmalarla bağ olmadığını, yönlendirme yapmadığını belirtti. Kimseden talimat almadım, talimat da vermedim dedi. Çankaya Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in emniyet sorgusu tamamlandı. 3 saat 15 dakika boyunca 18 sayfa ifade veren Çankaya Belediye Başkanı'na 43 soru yöneltildi. İhaleyi daha önce kazanan firmanın neden ihaleye davet edilmediği sorusuna, yasaya göre ihaleye 3 katı kadar firma davet etme şartı olduğunu söyledi. Bunun için 3 firmanın davet edildiğini kaydetti. Daha önce ihale kazanmanın davet şartı olmadığını belirtti. Hüseyin Can Güner sorgusunda firma yetkililerini tanımadığını, hiçbiriyle iletişimi olmadığını söyledi. İhale kriterlerini kendisinin belirlemediğini ve böyle bir yetkisi olmadığını da kaydetti. İptal edilen ihalelerde ise İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişinin yaptığı incelemede kovuşturmaya yer yoktur kararı verildiğini hatırlattı. Güner, mal varlığına dair sorulara da yanıt verdi. Maaşı ve belediye meclisi huzur hakkından gelen miktarlarla geçimini sağladığını ifade etti. Ayrıca mirastan intikal eden bir daireden kira gelirim vardır dedi. Örgüt kurma, örgüte üye olma, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet alma ve verme iddialarıyla suçlanan Güner'le birlikte gözaltına alınan 29 şüphelinin ifadeleri sonrasında savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.
2: Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma ise tam 17 yıl sonra genişletilmiş durumda ki 30 adrese yapılan operasyonlarda 25 gözaltı var. Şüpheliler arasında halen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne görevli olan ve emekli ayrılan isimler de bulunuyor.
3: Muhsin Yazıcıoğlu dosyasını Kahramanmaraş'tan devralan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 17 yıl aradan sonra soruşturmayı genişletti. 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 30 adrese düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli yakalandı. Eş zamanlı operasyonlar Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Adana, Antalya, Çanakkale, Bursa, Isparta ve Afyonkarahisar'da yapıldı. 2 kişinin cezaevinde olduğu, 2 kişinin de yurt dışında bulunduğu belirlendi. Şüphelilere silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmakla tasarlayarak kasten adam öldürme suçları yöneltildi. Şüpheliler arasında halen Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli olan ve emekliye ayrılan isimler de bulunuyor. Ayrıca sivil kaza kırım ekibinden 4 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildi. Soruşturmaya dair açıklama yapan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, askeri kaza kırım ekibinin olay yerine seçilerek gönderildiğine dikkat çekti. Sivil ekiple birlikte hareket edilerek helikopterdeki cihazların söküldüğü değerlendiriliyor denildi. Helikopterin düştüğü noktada çalışma yapan ekipten bazılarının helikopterdeki cihazları sökme anına dair fotoğraflar da paylaşıldı. Kaza kırım ekibinde yer alan şüphelilerin takım çantasıyla ve kesici aletlerle helikopter başındaki görüntüleri soruşturma dosyasında yer aldı. Dosyada çelişkili kaza kırım tutanağına da yer verildi.

0: sivil kaza kırım ekibi tarafından tutulan tutanakta cihazların olmadığından bahsedildi. Ancak sonradan hazırlanan bilgi notunda ise cihazların bulunduğu yerden kapalı bir ortama taşınması gerektiği ifade edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayda FETÖ izine de dikkat çekti. Söz konusu kişilerin Fethullahçı silahlı terör örgütü faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme suçunu işlediklerine yönelik kuvvetli şüphelerin varlığını gösteren somut deliller bulundu denildi. Olayın gerçekleştiği değerlendirilen saat aralığında ise iki F-16 uçağıyla bir F-4 uçağının olay mahalli yakınlarında 21 bin feet'te uçuş yaptığı anlaşıldı. Aynı 3 uçağın olay mahalline yaklaştığında F-4 uçağının radardan kaybolduğu ve bir süre sonra daha düşük bir irtifada uçtuğu tespit edildi. Soruşturmaya dair Adalet Bakanı Akın Gürlek de bir açıklama yaptı. Dosyanın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların sürdüğüne dikkat çekti. Aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına ve hiçbir şüphenin cevapsız bırakılmasına müsaade edilmeyecektir ifadelerini kullandı.
1: Ve tüm Türkiye'nin konuştuğu mesele, şarkıcı Haluk Levent ve kurucusu olduğu Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma genişletilerek devam ediyor. Masak raporu ve dijital verilerden elde edilen önemli bulgular da soruşturma dosyasına girdi. Bu arada dernek üyelerinin para trafiği ve Haluk Levent'in asistanıyla yaptığı yazışmaların detaylarını bir haberle topladık. Gelin son duruma şöyle bir bakalım.
2: Maaşlarla toplanan paralarla ne yapıldı? Dernek, Haluk Levent'in borçlarına kefil mi oldu? Ünlü şarkıcı çevresinden para toplamak için mide kanseriyim yalanını mı uydurdu? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu soruların yanıtını arıyor.
3: 6 Şubat depremlerinde öne çıkan Ahbap Derneği ile ilgili soruşturma bir süre önce başladı. İddiaya göre Ahbap Derneği'ne yapılan yardımlar farklı kişilerin hesaplarına aktarıldı.
2: Soruşturma dosyasına giren Masak raporunda çarpıcı detaylara ulaşıldı. Öncelikle Ahbap Derneği çevresinde olanların para trafiği incelendi. Bazı kişilerin gelirleriyle uyumsuz milyarlık para hareketi tespit edildi. Örneğin şüphelilerden biri kayıtlara göre müzisyendi ve son bildirilen aylık geliri yaklaşık 20 bin liraydı. Oysa 2020-2024 yılları arasında hesabına 779 milyon lira para girişi olmuş, hesaptan 671 milyon lira para çıkmıştı.
3: Masak raporunda Ahbap Derneği ve yöneticilerinin yoğun para trafiğinin olmasının dikkat çekici olduğu ifade edildi.
2: Başsavcılığın açıklamasına göre Haluk Levent asistanına ait şahsi hesabı kullanıyordu. O hesaba Ahbap Derneği'nden yaklaşık 120 milyon lira para akışı olduğu belirlendi. Yine ünlü şarkıcı tarafından kullanılan dernek kurucularından Alper Çelik'in hesaplarından 6 yıl içinde 990 milyon lira yasal bahis oynandığı tespit edildi. Bahisleri kendi hesaplarını kullanmayan Haluk Levent'in oynadığı değerlendirildi. Haluk Levent'in bir gayrimenkul alımı için farklı tutarlarda toplam 3 milyon dolarlık 3 senet düzenlediği öne sürüldü. Dikkat çeken nokta, senetlerde Haluk Levent'in borçlu, Ahbap Derneği'nin ise iptal edilemez şekilde kefil olarak yer almasıydı.
4: Sayısız yardım konserleri,
2: Asistan Yeliz Kaya'nın mesajları da soruşturma dosyasına girdi. Haluk Levent asistanına bazı kişilere mide kanseri olduğuna ve para aradığına dair haber yaymasını söylemişti. Bir mesajda da Haluk Levent asistanına bana ağlayarak mesaj at, uğra dinleteceğim yazmıştı. Bunun duygu sömürüsü yapmak için olduğu ileri sürüldü. Aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu şüphelilere Emniyet Müdürlüğü'nde tüm iddialar tek tek sorulacak.
1: Orta Doğu'da tansiyon çok yüksek ve gerginliği artıran yeni açıklamalar geldi. Kimden? Amerikan Başkanı'ndan, Trump'tan. Hürmüz Boğazı'nda Amerikan ablukasının geçmişte olduğu gibi yeniden yürürlüğe gireceğini söyledi Trump ve Boğaz'dan geçen tüm gemilerden de %20 oranında geçiş ücreti alınacağını söyledi. CENTCOM'un açıklamasına göre abluka yarın gece Türkiye saatiyle 23'te başlayacak.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran anlaşmayı bozdu. Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz dedi. İran'dan Amerika Birleşik Devletleri yükümlülüklerini yerine getirmezse biz de getirmeyiz açıklaması geldi. Gözler Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yapılması beklenen yeni görüşmeye çevrilmişken, Orta Doğu'da tansiyon yeniden yükselmiş, CENTCOM İran'da 3 gecede 300'den fazla hedefi vurduğunu duyurmuştu. O saldırılara dair görüntüler de paylaşıldı. Görüntülerde İran'daki bir denizaltı ve gemi bakım tesisinin vurulduğu anlar yer aldı. CENTCOM saldırılarda ilk kez deniz insansız hava araçlarının kullanıldığını kaydetti. CENTCOM'un saldırı dalgasını tamamladı.

0: attığını duyurmasının ardından da Bender Abbas ve Keşm Adası yakınlarında patlama sesleri duyuldu. İran'ın misillemesiyle Körfez ülkelerinde de sirenler çaldı. Gerilimin ardından Amerikan Fox News kanalına konuşan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'ın elinde hiçbir şey kalmadığına iddia etti. Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz dedi.
1: İran anlaşmayı bozdu. Onlar kötü bir insan grubu. Ülkelerin yıllarca yaptığımız gibi Hürmüz Boğazı'nı ücretsiz olarak korumamızı beklemeleri mümkün değil. Biz Hürmüz Boğazı'nın koruyucusu olacağız ve boğazı korumak için para alacağız. Boğazın güvenliğini sağlayacağız ve muhtemelen yönetimini üstleneceğiz.
0: Trump sosyal medyasında yaptığı açıklamada ise Hürmüz Boğazı açık ifadelerini kullandı. Hürmüz Boğazı'nda Amerikan ablukasının yeniden yürürlüğe gireceğini ve boğazdan geçen tüm gemilerden %20 geçiş ücreti alınacağını açıkladı. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise Trump'ın talimatıyla ablukaya hazırlandıklarını bildirdi. İran'dansa Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nın yönetimine dahil olmasına izin vermeyeceğiz açıklaması geldi. Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliği yapan bölge ülkelerinin İran'a savaş açmış sayılacağını belirten açıklamada, savaş genişlerse bölgedeki tüm ülkelere ulaşacaktır denildi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai ise mutabakatın kriz sürecine girdiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri yükümlülüklerini ihlal ettiği sürece biz de mutabakatı uygulamayacağız dedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in karşılıklı saldırılardan endişe duyduğu açıklamasına tepki göstererek İran'ın Amerikan üslerine yönelik saldırıları meşru müdafaa kapsamındadır ifadesini kullandı. Gerilim tırmanırken Amerika Birleşik Devletleri merkezli Axios tarafların önümüzdeki hafta İsviçre'de yeniden masaya oturacağını öne sürüyor.
2: Muhtemelen siz de bu haberi izleyince acaba savaşta başa mı dönüyoruz sorusu zihinlerinize gelmiştir. Şimdi Trump'ın açıklamalarını gördük. İran Dışişleri Bakanı'ndan da Arakçı'dan da Amerikan Başkanı'na Trump'a jet bir yanıt geldi. Hemen bakalım neler söylediklerine. Arakçı Trump'a hak verdi başlığıyla verdik ama aslında alaycı bir hak verdi. Bu anlatınca ifadelerini anlayacaksınız. Amerikan Başkanı kesinlikle haklı. Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin güvenliğini sağlayan kim olursa olsun bu hizmet için tazminat almalıdır. İran her zaman Boğaz'ın koruyucusu olmuştur ki burada da Trump'ın açıklamalarına bir atıf var. Sonsuza kadar da öyle kalacaktır diyor. %20 elbette çok fazla adil olacağız diyor. %20'lik pay talebi vardı bildiğiniz gibi Trump'ın ama biz böyle yapmayacağız, adil davranacağız demiş Arakçı. Yani aslında bu dünyanın en önemli enerji taşımacılığı güzergahı dünya için çok kritik ki petrolün %20'si bu noktadan geçiyor. Peki şimdi aklınızda bir soru var. Hürmüz Boğazı'ndan yasal olarak geçiş ücreti alınabilir mi? Aslında bu konuda yasa çok açık ve Deniz Hukuku Sözleşmesi de buna işaret ediyor. Gemiler Hürmüz Boğazı'na dahil olmak üzere dünya çapında 100'den fazla boğazdan engelsiz olarak geçebiliyor ki daha bugün Uluslararası Denizcilik Örgütü de Hürmüz Boğazı'nın uluslararası hukuka uygun olduğunu ve hiçbir şekilde geçiş ücreti ve bir muaf harç alınamayacağı çağrısında bulundu ama Trump ne diyor? Boğazdan geçen tüm kargolara ben %20 vergi uygulayacağım, parayı ben alacağım diyor ve uluslararası hukuku bir kez daha ayaklar altına alıyor. Aynı Trump şimdi bir açıklamada bulundu. Bu gece ve yarın İran'ı vuracağız diyor. Yani o Hürmüz'deki bilek güreşinin sert bir şekilde devam ettiğini görüyoruz ve bu gece de artık gözlerimiz bakalım hangi noktalar vurulacak? Gerçekten sözünün arkasında duracak mı? İran'ı vuracak mı? Birazdan bu konuya değiniyor olacağız. Şimdi bu konuyla bağlantılı bir gelişme aslında bölgesel bir savaşa mı doğru gidiyoruz sorusunu akıllara getiren bir gelişme. Neden böyle söylüyorum? Yemen'in başkenti Sana'da uluslararası Sana Havalimanı da hava saldırılarının hedefiydi. Yemen'deki İran destekli Husiler saldırıların Suudi Arabistan tarafından yapıldığını iddia ediyor. Yemen ordusu ise havaalanındaki pisti İran uçağının inişini engellemek için hedef aldıklarını açıkladı. Yemen Savunma Bakanı İran uçaklarının ülke hava sahasını ihlal ettiğini açıklamış ve buna karşılık vereceklerini zaten söylemişti. Husiler'in askeri sözcüsü Yahya Seri saldırılar yanıtsız kalmayacak açıklaması yaptı. Ardından Suudi Arabistan Husiler'in fırlattığı balistik füzeler nedeniyle hava savunma sistemlerinin de devreye girdiğini söyledi. İran-ABD savaşına yine döneriz ama Suriye'ye bir gidelim. Esad rejimi sonrasında yeni halk meclisi ilk kez toplandı Suriye'de. Cumhurbaşkanı Erşara'nın başkanlık ettiği tarihi oturumda milletvekilleri yemin etti ve görevlerine başladı.
3: Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından oluşturulan Halk Meclisi ilk kez toplandı. Yaklaşık bir haftalık ertelemenin ardından gerçekleşen tarihi oturma,

0: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şar'a başkanlık etti. Cumhurbaşkanı Şar'a tarafından atanan 70 üyenin göreve başlamasıyla meclisteki üye sayısı 210'a yükseldi. Milletvekillerinin yemin ettiği oturumda konuşan Şar'a, Suriye'nin artık savaş ve yıkım dönemini geride bıraktığını, kendi medeniyetini tarif eden yeni bir inşa etme sürecine girdiğini belirtti. Ekonominin yeniden canlandırılması, yaptırımların artırılması ve üretimin güçlendirilmesinin yeni dönemin öncelikleri olduğunu belirtti. Mecliste yapılan oylamada Halk Meclisi Başkanlığı'na hukukçu Abdülhamit Avvak seçildi. Avvak, uzun yıllar Türkiye'de akademisyen olarak görev yapmıştı. Geçiş döneminde oluşturulan Halk Meclisi'nin görev süresinin 30 ay olacağı açıklandı. Oturuma çok sayıda yabancı ülkenin diplomatik temsilcisi de katıldı. Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da sosyal medya hesabından Suriye Halk Meclisi'nin açılışını tebrik etti. Suriye'de 13 yılı aşkın süren iç savaşın ardından 61 yıllık Baas rejimi 2024 yılında devrilmiş, Esad yönetiminin sona ermesiyle Şara liderliğinde geçiş yönetimi kurulmuştu.
1: Bu arada İsrail işgal altındaki Doğu Kudüs'te yeni bir yasa dışı yerleşim projesine daha onay verdi. İsrail İnsan Hakları Örgütü kararın demografik yapıyı değiştirmeyi hedeflediğini savunuyor. Avrupa Birliği'nin 27 üyesi de İsrail yerleşiminin yasa dışı olduğu konusunda mutabık kaldı.
2: İsrail işgal altındaki Doğu Kudüs'te yasa dışı yerleşimlerini genişletmeyi sürdürüyor. İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi Bölge Planlama ve İnşa Komitesi, Filistinlilerin yaşadığı Leysun mahallesinde 450 konutluk yeni bir yasa dışı yerleşim planını onayladı. İsrail'e İnsan Hakları Örgütü Amim, 2 yılı aşkın süredir dondurulan projenin yeniden hayata geçirilmesiyle mahallenin demografik yapısının değiştirilmesinin hedeflendiğini açıkladı. Projede yaklaşık 800 Filistinli ailenin yaşadığı bölgeye Filistin topraklarını gasp eden 2000 civarında İsrailli yerleşimcinin yerleştirilmesi öngörülüyor. Karar, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin bu ay Doğu Kudüs'te 13 yeni yasa dışı yerleşim planını onaylamasının ardından geldi. Avrupa Birliği ile yasa dışı İsrail yerleşimlerine yönelik ticaret yasağı için karar alma yöntemlerini tartışıyor. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, yasa dışı yerleşimlerde üretilen ürünlere ticari yasağı getirilmesine ilişkin seçeneklerin üye ülkelerin değerlendirmesine sunulduğunu açıkladı. 27 üye devletin tamamı İsrail yerleşimlerinin yasa dışı olduğu konusunda hemfikir dedi. Masadaki öneriler arasında bu bölgelerde üretilen ürünlerin ithalatının tamamen ya da kısmen yasaklanması, ihracat lisansı zorunluluğu ve caydırıcı düzeyde yüksek gümrük vergileri uygulanması bulunuyor. Tedbirlerin Avrupa Birliği ortak ticaret politikası kapsamında değerlendirilmesi halinde karar nitelikli çoğunlukla alınabilecek.
1: Havanın durumuyla devam edeceğiz ki bugünlerde Avrupa ülkeleri denildiğinde ilk akla gelen sıcak hava dalgası oluyor ki Fransa'dan İspanya'ya birçok ülkede termometreler patladı, rekor seviyeleri gördü ve dolayısıyla can kayıpları da artıyor. Şimdi rekor sıcaklık seviyeleri bir yandan orman yangınlarını da tetiklemeye devam ediyor.
0: Bir yanda kuraklık, bir yanda rekor sıcaklıklar. Avrupa ülkeleri orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Batı Avrupa'da kayıtlardaki en sıcak Haziran ayı yaşanırken geçen ay dünyada kaydedilen en sıcak 2. Haziran ayı oldu.
3: Aşırı sıcağa uyum sağlamamız gereken bir dönem yaşıyoruz. Bence bu sadece bu yaz için değil, gelecek yıllar için de büyük bir endişe yaratıyor.
0: Belçika, Portekiz, Hollanda ve İngiltere'de sıcaklık rekorları kırıldı. İngiltere'de Mayıs ve Haziran'da 2700'den fazla kişinin aşırı sıcağa bağlı nedenlerle hayatını kaybettiği belirlendi. Almanya, İspanya ve Fransa'da da can kaybı artmaya devam etti.
4: Mümkün olduğunca bulunduğumuz yerlere havalandırmaya çalışıyorum. Su şişelerini serin tutmaya ve çok sıcak olduğunda vantilatörleri çalıştırmaya çalışıyoruz. Tekrarlayan sıcak hava dalgaları ve sıcaklıkların giderek yükselmesi endişe verici.
0: Aşırı sıcaklar Avrupa genelinde orman yangınlarını da tetikledi. Yunanistan'ın Patreli yakınlarındaki ormanlık ve Dede Ağaçili yakınlarındaki Makilik alanda yangın çıktı. Her iki yangına da havadan ve karadan müdahale edilirken Yunanistan İklim Krizi Servisi ülkenin kuzey bölgeleri için turuncu alarm verdi. Galler'in kuzeyinde başlayan orman yangınının ardından acil durum ilan edildi. Fransa ve İspanya'da da on binlerce hektarlık alan.

0: Yarın küre döndü. Meteorologlar mevcut koşulların son yılların en uzun süreli sıcak hava dalgalarından birine dönüşebileceğini belirtiyor.
1: Evet, Avrupa ülkeleri sıcak havayla boğuşuyorken Asya'da ise yağışlar etkili. Güney Asya ülkesi özellikle Bangladeş'te muson yağmurları vurmuş durumda.

0: Muson yağmurları nedeniyle 7 bölgedeki çok sayıda yerleşim yeri suya gömüldü. Aşırı yağmurlar sere ve toprak kaymalarına neden oldu. Bangladeş yetkilileri havzalardaki su seviyelerinin yükseldiğini belirtti. 38 bin kişi hükümetin kurduğu sığınaklara yerleştirildi. Başkent Dakka'da gece yarısından sabah erken saatlere kadar etkili olan yağış bu ay içinde bir günde kaydedilen en yüksek miktar oldu. Su seviyesinin yer yer diz boyuna ulaşması nedeniyle şehir içi ulaşımda ciddi aksamalar yaşandı. Selden en çok etkilenen bölgelerden biri çoğunlukla Müslümanların yaşadığı Cox Bazar kenti oldu. Afetzedeler açlık tehlikesiyle karşı karşıya.
1: İnsanlar daha güvenli yerlere gitmek için evlerini terk edeli 3 gün oldu. İnsanlar açlıktan ölüyor. Yerel yönetim temsilcileri ortada yok. Etrafta dolaşmak zor ancak gıda sürekli bir sorun olmaya devam ediyor. Bu insanlar gündelik işçi. Nasıl hayatta kalacaklar? Kimse umursamıyor gibi görünüyor.
0: Hükümet arama kurtarma çalışmalarını yürütmek ve krizi yönetmek için paramiliter güçleri de görevlendirdi. Bangladeş Başbakanı insani yardım ve tıbbi hizmetlerin afetzedelere hızla ulaştırılması talimatını verdi. Afetten etkilenenlerin sayısı 1 milyonun üzerinde.
2: Türkiye ihtiyaç duyduğu F-35'lere kavuşabilecek mi? Yanıtı evetse ne zaman? Şimdi bu konuda Amerika Birleşik Devletleri'nden, Amerika tarafından bir açıklama var. ABD'nin NATO daimi temsilcisi Whitaker, Türkiye'ye olası F-35 satışına ilişkin önemli bir değerlendirmede bulundu ve bu konuda müzakere sürecinin devam ettiğini söyledi ve satışın mümkün olduğunu belirtti.
3: ABD'den Türkiye'ye F-35 uçaklarının satışının gerçekleşmesi mümkün. Açıklama ABD'nin NATO daimi temsilcisi Büyükelçi Matt Whitaker'dan geldi. Whitaker CNN'e yaptığı açıklamada Türkiye'ye F-35 satışını değerlendirdi. ABD'de üretilen F-35 uçaklarının teknik bilgilerinin Rusya'nın eline geçmesi konusunda Kongre'nin endişelerini anladığını belirtti. Ancak bu uçakların satışına ilişkin anlaşmanın mümkün olduğunu söyledi.
4: The United States of America doesn't want our most sophisticated fighter jet to be tested against Russia's air defense system.
3: Whitaker, anlaşma sağlansa bile uçakların teslim sürecinin zaman alacağını belirtti. Türkiye programa geri kabul edilse ve yasalardaki tüm şartları yerine getirse bile bu uçaklar yarın teslim edilmeyecektir dedi. Whitaker, Türk ordusunu çok kabiliyetli ve Batı ile entegre bir NATO müttefiki olarak nitelendirirken, iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Ancak satış sürecinin önünde önemli hukuki ve siyasi engeller bulunuyor. ABD Kongresi, Türkiye'ye uyguladığı kasa yaptırımlarıyla, Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemine sahip olduğu sürece F-35 programına dönüşünü yasaklayan düzenlemeyi yürürlükte tutuyor.
2: F-35 savaş uçakları konusu aslında tek açıklama bu değil. Konu Türkiye'nin de yakın takibinde elbette. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Amerikan Başkanı Trump'ın Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satışı ve aynı zamanda katsa yaptırımlarının kalkması yönündeki o açıklamalarını yorumladı. Yılmaz artık top Amerikan yönetimine geçti. Bir gelişme mutlaka olacaktır dedi.
3: ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satışı ve katsa yaptırımlarının kalkmasına yönelik açıklamalarına dair top artık ABD yönetiminde mesajını verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, müttefikler arasında yaptırım olmaz dedi.
5: Biz dostlarımıza yaptırım yapamayız dedi. Trump yönetimindeki siyasi irade net. Bunda tabii Sayın Cumhurbaşkanımızla kurduğu ilişkinin önemli olduğunu düşünüyorum. Çok saygı duyuyor Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bunu da defalarca ifade etti. Bundan sonraki süreci hep birlikte takip edeceğiz. Artık top Amerikan yönetiminde. Onlar mutlaka bu konuda gereğini yapacaklardır.
3: Yılmaz 24 TV yayınında soruları yanıtladı. Enflasyonla mücadeleye dair 2027 yılı için %20'nin altına doğru gidecektir dedi.
6: Enflasyonu düşürmek, sürdürülebilir büyüme ve sosyal adalet açısından çok önemli. İstikrarlı bir ortamda sürdürülebilir bir büyüme sağlayacaksınız ki kalıcı sosyal refah artışı olsun. 2027 için %20'nin altına doğru gidecektir. Bu da büyük oranda rahatlatacaktır. Asıl hedefimiz tabii ki tek haneli rakamlara yeniden ulaşmak. %20'nin altına geldiği zaman gündelik hayatımızda zaten birçok alanda bunu çok daha somut görmüş olacağız.
2: Milli İstihbarat Teşkilatı kritik bir operasyon.

0: Bülten'e imza attı. Sarı bültenle aranan DAEŞ terör örgütü üyesi Talip Güler yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
1: Adım adım takip edildi. En doğru zamanda düğmeye basıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı Sarı Bülten'le aranan terör örgütü DAEŞ üyesi Talip Güler'i yakaladı. MİT'in istihbari çalışmaları sonucunda yakalanan Talip Güler, sözde Türkiye vilayeti sorumlusuydu. Güler'in 2014 yılının Ocak ayında illegal yollarla Suriye'ye geçtiği tespit edildi. Talip Güler'in Suriye'deki faaliyetlerini 2021 yılında Türkiye'ye getirilen Kasım Güler başta olmak üzere örgüt sorumlularıyla irtibatlı olarak yürüttüğü belirlendi. Faaliyetleri adım adım takip edilen Talip Güler, MİT tarafından çatışma bölgelerinden yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Güler, örgüt adına yürüttüğü faaliyetleri itiraf etti. Kaçak yollarla Suriye'ye geçişini, DAEŞ'e katılımını ve geçmiş dönemde Kasım Güler'le birlikte DAEŞ bünyesinde yürüttüğü faaliyetlere ilişkin detayları anlattı. MİT tarafından yürütülen bu çalışma neticesinde terör örgütü DAEŞ'in Türkiye'ye yönelik eylem planlamalarının engellenmesi, DAEŞ'in eleman kazanım faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylem planlamalarının ele geçirilmesi amaçlandı.
0: Bir internet ünlüsü, bir rapçi, bir futbolcu ve bir armatörün çocuğu. Hepsinin bir araya geldiği gün Ümraniye'de bir cinayet işlendi hatırlayacaksınız. Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, armatörün oğlu Alaaddin Kadayıfçıoğlu tarafından öldürülmüştü. İşte o cinayetin duruşması vardı. Tanık cinayetin işlendiği anın tüm ayrıntılarını anlattı.
1: Ben silah camın dışındayken Alaaddin'in elinde gördüm dedi. Futbolcu cinayetinde araçta bulunan üçüncü kişi tanık olarak dinlendi. Gergin geçen duruşma mütalaa için ertelendi. Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, daha önce sevgili olan arkadaşı şarkıcı Aleyna ve rapçi Vahap'ı barıştırmak istemişti. Aleyna'nın yeni sevgilisi Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun silahından çıkan kurşunlarla canından oldu. Cinayetle ilgili 6'sı tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada ikinci duruşma görüldü. Duruşmada olay esnasında Kubilay Kundakçı ile aynı araçta bulunan Yalçınay Yıldız tanık olarak dinlendi.
2: Yalçınay Yıldız çakarlı bir araçtan Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun yanlarına gelerek camı tıklattığını, sonrasında kapıyı açtığını söyledi. Ve Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun bir daha sizi burada görmeyeceğim dedikten sonra silahın ateş aldığını belirtti.
1: Yıldız, silah camın dışındayken Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun elinde gördüğünü söyledi. Canbay silahı tutmaya çalışmadı dedi.
3: Yalçınay Yıldız da aynı Canbay gibi yalancı tanıklık yaptı net olarak. İlk ifadeleriyle ikinci yaptığı tutmuyor. Yine hesaplamadıkları bir konu oldu. Anlattıkları olayın şekli nereden baksanız belki 2-3 dakika sürecek bir konu. Ama Kubilay'ın vurulduğu süre 3 saniye.
1: Tutuklu sanık Alaaddin Kadayıfçıoğlu ifadesinde özür dileyince Kundakçı ailesi tepki gösterdi.
4: Yaptıklarının bedelini hepsi ödesin. Bak burada bir gencecik çocuğu koydular mezara. O kadar pişkinler ki yemin ediyorum özür diledi. Ben de kızdım. Ne için özür diliyorsun dedim. Ne yani ölümün dedim bir özür mü olur?
1: Aleyna Kalaycıoğlu'ysa azmettirdiğime dair delil yok. Ben de bu olayın mağduruyum diyerek tahliyesini istedi. Aleyna'nın annesiyle Kundakçı ailesi arasında tartışma çıkınca mahkeme başkanı tarafları salon dışına çıkardı.
3: Zuhal Kalaycıoğlu dedi beraatimi istiyorum. Arkasından kızımı da verin bana dedi. Kızımı da verin bana deyince ben de siz de benim oğlumu getirin. Mezardan çıkarın getirin diye bağırdım.
1: Mahkeme heyeti aralarında Alaaddin Kadayıfçıoğlu ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun da bulunduğu 6 sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Cumhuriyet Savcısının esas hakkındaki mütalaasının hazırlanması için dosyanın savcılığa gönderilmesine karar vererek duruşmayı 7 Ekim'e erteledi.
0: Ev sahibi ve aynı zamanda kiracıları çok yakından ilgilendiren bir haber sırada. Kira ödemediği için kiracısını evden mahkeme ya da icra yoluyla tahliye edenler sonrasında birikmiş kira borcunu tahsil etmekle uğraşıyor. Kiracılarsa borcu ödememek için farklı yöntemlere gidiyor. Şimdi detayları Öznur Karslı Çetiner'in haberinden izleyeceğiz.
5: Şu an benim çocuğum da icralık ödeyemiyor. Kira icrası ödeyemiyor. Her gün avukat arıyor. Çalışmıyor ki çocuk.
6: Tahliyeyi yıllar sonra ediyor. Bu sefer de alacağını tahsil edemiyor. Onun için bu konuda bir yasal düzenleme yapılabilir ama çok sayıda bu tür ev sahibi mağdur var.
7: Kirasını ödemeyen kiracıyı mahkeme ya da icra yoluyla tahliye etmek nispeten daha kolay ve kısa sürüyor. Ancak iş borçlu kiracıyı tahliye etmekle bitmiyor. Kira alacağı olan ev sahibi bu kez de eski kiracının borcunu ödemesinin peşine düşüyor. Kira borcuna icra da

0: gelse ödemeyen, ödeyemeyen çok.
1: Kira borcunu ödemediği için evden çıkarılan kiracı tahliye de olsa eski ev sahibine karşı hala bir sorumluluğu var. Bu da birikmiş kira borcu. Ancak bu eski kiracı maaşını elden alıyorsa, işinden ayrıldıysa ya da üzerine kayıtlı herhangi bir mal varlığı yoksa icra borcunu ödemeyip sizi, yani eski ev sahibini istediği kadar bekletebilir.
2: İyi ki mal sahibi değilim. Ben olsam hiç uğraşmam. Yani unutsun yani.
3: Bir tanesine 12 ay kira da alamadı. Alamadı. Hala. Yok. Zaten kiracısı emekliymiş. Emeklinin maaşını haciz konulamıyor.
4: Ben kendim bile rastladım. Kiracım çıktı. Üzerine kayıtlı hiçbir mal varlığı yok. 22 yıldır hala tahsil edemedim. Kirayı ödemediği için tahliye ettim. Tamam. 22 yıldır hala icra takibi devam ediyor.
5: Ödeyemezsin. Nasıl ödesin? Zaten ödese ev kirasını öder. Ödeyemediği için de icralı oluyor. İcrayı nasıl ödeyecek?
0: Kira borcu yüzünden tahliye edilen kiracının icra borcunu ödememesinin yasal bir cezası yok.
1: Yani biz o zaman tahliye ettiğimize sevineceğiz. Borcu da unutacağız, birikmiş kira borcu.
4: Tahliye ettikten sonra ister mahkeme kararıyla, icra tazyikiyle, ister kendiliğinden. Geçmişten kalan bir borç varsa, bankada parası, taşınmazı, çalıştığı maaşı varsa onların kanalıyla alabilirsiniz. Hiçbir şey yoksa bir bardak soğuk su içeceğiz.
0: Kiracı geride borç bırakmasın isteniyorsa önlemleri baştan almak önemli. Ancak kiracı çıktıktan sonra işinden olursa, elden maaş alırsa, üzerine kayıtlı bir mal varlığını başkasına devrederse bu önlemler de pek işe yaramıyor.
4: Tahliye ettiği zaman kira borcu varsa sizin evden gitti. TC kimlik numarasını almanız gerekir ki gittiği yerdeki Mernis adresine rahat ulaşıp öncelikle takibi kesinleştirebilelim. Maaşına haciz koyacağız. Mal varlığını sorguluyoruz. Eğer mal varlığı yoksa maalesef tahsil etmekte güçlük çekiyoruz.
6: Öğrencilerin tercih heyecanıyla devam edelim. Liselere geçiş sistemi tercih başvuruları bugün itibariyle başladı. Şimdi adaylar merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak ve tercih işlemleri de 27 Temmuz tarihine kadar devam edecek.
7: E-okul sistemi üzerinden 3 grupta tercih yapılabilecek. Süreç 27 Temmuz'a kadar devam edecek. LGS'de tercih heyecanı başladı. Adaylar merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak. Merkezi sınavlı öğrenci alan okullara toplam 198.899 öğrenci yerleştirilecek. En çok kontenjan Anadolu liselerine ayrıldı. Merkezi sınav puanıyla yerleştirme, sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okullarıyla mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Öğrenciler sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek. Yerel yerleştirme işlemleri ise il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerince belirlenen okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanı ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı esas alınarak gerçekleştirilecek. Lise tercih işlemleri 27 Temmuz saat 17'ye kadar sürecek. İlk yerleştirme sonuçlarının ardından okul değiştirmek isteyen veya herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için LGS 1. nakil tercih dönemi 5-7 Ağustos'ta başlayacak. 2. nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak.
6: Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde karaya oturan kuru yük gemisi için satış kararı alındı. Neredeyse 10 aydır atıl durumda bekleyen gemi açık teklif usulüyle satışa çıkarılacak.
7: Bartın'dan aldığı yükü Ukrayna'ya götürecekti. Kocaeli'nin Kandıra ilçesi açıklarında karaya oturdu. Tanzanya bayraklı o gemi için satış kararı çıktı. Rapid isimli kuru yük gemisi 18 Eylül 2025'te Kandıra açıklarında karaya oturdu. 81 metre uzunluğunda, 11 metre genişliğindeki gemide mahsur kalan yabancı uyruklu 7 mürettebat helikopterle kurtarıldı. Sonrasında gemiden 2135 ton alçı da tahliye edildi. Yaklaşık 10 aydır bölgede karaya oturmuş halde bekleyen gemi için satış ihalesi kararı alındı. 1991 yılında yapılan gemi bulunduğu yerde satışa çıkarılacak. Tahmini satış bedeli 7 milyon 411 bin lira olarak belirlendi. Satış açık teklif usulüyle yapılacak. İhale Kocaeli bölgesinde.

0: Bölge liman başkanlığında 27 Temmuz'da düzenlenecek.
1: Sakarya'da Karasu ilçesinde denize adeta can pazarı yaşandı. Akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki bir çocuk can kurtaran tarafından neyse ki kurtarıldı. Tüm olan biten ekiplerin kamerasına bakın nasıl yansımış.
2: Nerede? Bu mu? Kim? Hangisi?
3: Denizde akıntıya kapıldı. Boğulma tehlikesi geçiren çocuğun imdadına can kurtaranlar yetişti.
2: Sakin ol.
3: Görüntüler Sakarya'nın Karasu ilçesinden. Denize giren 15 yaşındaki kız çocuğu dalga ve akıntının etkisiyle açığa sürüklendi. Çocuğun zor anlar yaşadığını gören can kurtaran ekibi hemen harekete geçti. Can kurtaranlar jet ski ile çocuğun bulunduğu bölgeye gitti.
2: Nerede? Bu mu? Kim? Hangisi?
3: Can kurtaranlar boğulma tehlikesi geçiren kız çocuğuna ulaştı.
2: Sakin ol.
3: Çocuk kıyıya çıkarılınca herkes rahat bir nefes aldı.
1: Çocukların, miniklerin en keyifli vakit geçirdiği yer neresi desem herhalde parklar diyeceksiniz. Ama maalesef parklar bile akıl almaz saldırıların hedefi oluyor. Onlardan biri var sırada. Eskişehir'de bir parkta kaydıraklara yanık yağ döküldü. Bunu yapan insan olabilir mi olamaz mı? Kararı size bırakayım.
0: Bidonlarla geldiler, yanık yağ kaydıraklara döktüler.
4: Gerçekten çok üzüldük. Yani çocukların oyun alanında ne amaçla, neden böyle bir şey yapmışlar? Hiç doğru bir şey değil. Bir anlam biz de veremedik.
0: Akıl almaz olay Eskişehir'de yaşandı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler Emek Mahallesi'ndeki çocuk parkına gece vakti geldi. Çocukların oyun oynadığı kaydıraklara bidonlarla yanık yağ döktü.
4: Çocukları kirletmekle, çocukları orada üzmekle, ağlatmakla ellerine geçecek bilmiyorum. Bu konuyla ilgili faillerin yakalanmasını istiyoruz biz de.
0: İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri kaydırakları temizledi.
4: Çok yanlış işler bunlar. İşte parklarda bu bankların kırılmaları, salıncakların zincirlerinin kopartılmaları. Yani ne istiyorlar, ne amaçları ne? Çok yanlış. Kınıyorum, gerçekten kınıyorum. Hele hele kendi mahalle sakinimize daha çok kınıyorum.
1: FETÖ'nün kriptolu iletişim ağı Baylok içerisindeki ID numaralarının örgüt içindeki önem ve kıdem sırasını gösterdiği ortaya çıktı. Güvenlik kaynakları 215 bin aşkın Baylok numarası olduğunu belirledi.
0: Terör örgütü üyeleri bu defa kod isimlerini değil numaraları kullandı. Numara sırasının hiyerarşik yapıyı temsil ettiği belirlendi. FETÖ'nün iletişim ağı Baylok'ta örgüt üyelerinin kendilerine verilen numaralarla kimliklendirildiği ortaya çıktı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre birden başlayan ID numaraları kişilerin örgüt içindeki önem ve kıdem sırasını gösteriyordu. Yapılan çalışmalarda toplam ID sayısının 215 bini aştığı tespit edildi. Uygulamanın başlarında örgütün sözde üst düzey yöneticileri ve önemli isimleri yer aldı. İlk 100 ID arasında yer alan isimlerden birinin MIT'in kumpas davasında da yargılanan tutuklu eski emniyet müdürü Erol Demirhan olduğu belirlendi. Demirhan'ın Baylok'ta 27 numaralı ID'yi kullandığı ortaya çıktı. FETÖ'cü eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Oğuz Kiremitçi ise 28 numaralı ID'ye sahipti. Ayrıca Hrant Dink suikastı davasının sanıklarından biri olan Serkan Şahan da Baylok'ta 40 numaralı ID ile dikkat çekti. 43 numaralı ID'ye sahip olan isim ise Cengiz Özkan. Rus Büyükelçi Karlov suikastının planlayıcısı Cemal Karaatan'ın bağlı olduğu bu kişinin de numaralar sisteminde başlarda yer aldığı tespit edildi.
1: FETÖ'yle mücadelede hız kesmiyor. Türkiye genelinde geniş çaplı bir operasyona imza atıldı. Adalet ve İçişleri Bakanlıkları'nın koordinasyonundaki operasyonda 968 şüpheli için gözaltı kararı verildi.
0: FETÖ yapılanmasına karşı 81 ilde düğmeye basıldı. 968 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının koordinasyonunda Cumhuriyet Başsavcılıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıkları FETÖ'ye yönelik 81 ilde 968 şüpheliyi kapsayan geniş çaplı operasyon başlattı. Operasyon kapsamında örgütün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi ve bağlantılı

unsurlarının çökertilmesi hedef alındı. Operasyonun ağırlık merkezini Ankara, İstanbul ve İzmir oluşturdu. Operasyona dair Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ortak açıklama yaptı. Açıklamada 15 Temmuz'dan bu yana FETÖ'ye karşı yürütülen mücadelenin aynı kararlılık ve hassasiyetle devam ettiği vurgulandı. Milletin iradesine, devletin bekasına ve hukuk düzenine yönelik tehditlere karşı mücadelenin tavizsiz sürdürüleceği ifade edildi.

0: Darbe girişiminin 15 Temmuz'un üzerinden 10 yıl geçti. Demokrasiye sahip çıkarken şehit olanlar çarşamba günü yine törenlerle anılacak. 15 Temmuz günü Beştepe ve hemen karşısındaki o jandarma genel komutanlığı da darbeciler için önemli hedeflerdi. Darbeye direnen halkımız burada ağır silahlarla ateş açıldı halkımıza ve 29 kişi şehit düştü. O kanlı günün ardından Beştepe'de tam 27 gün boyunca demokrasi nöbeti tutuldu.
1: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve darbecilerin karargahlarından biri olan Jandarma Genel Komutanlığı. Bir yanda darbeciler, bir yanda ise darbeye direnen halk vardı. 15 Temmuz gecesi darbeye karşı gelen halkın üzerine ateş açıldı.
2: Milli iradeyi oluşturan Cumhur'un kendisini özellikle şehirlerimizin meydanlarına davet ediyoruz.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen çağrı başkentte yankı buldu. Vatandaşlar kendi canını hiçe sayarak darbeyi durdurmak için Beştepe'ye akın etti.
1: Önce darbeci pilotların alçak uçuşuyla halk korkutulmak istendi. Yetmedi, bomba atıldı. O saldırıda onlarca kişi şehit oldu. Darbeciler durmadı. Bu sefer tanklar sahneye çıktı. Ama o sahnenin kahramanı da bu kez tankların önünde ölüm pahasına duran halk oldu. Darbeye direnenlere karşı bir ateş daha açıldı. Darbeciler saldırıyor, vatandaşlarsa ülkesine, demokrasiye sahip çıkmaya devam ediyordu. Darbeciler bu kez protokol kapısından sızmayı denedi. Zırhlı araçlarla kapıları kırmaya çalıştılar. Külliyenin bahçesinde F-16'ların alçak uçuşu sırasında ardı ardına yaşanan sonik patlamalar sürerken darbeyi durdurmak isteyen vatandaşlara helikopterden ateş açıldı. Saldırıyı Cumhurbaşkanlığı koruma ekipleri püskürttü. 13 darbeci etkisiz hale getirildi.
3: Beştepe'yi abluka altına alan darbeciler vatandaşların üzerine ateş açmaya devam etti. Külliyenin etrafında uçan helikopterler polis araçlarını taradı. Çatışmalar sabahın ilk saatlerine kadar devam etti.
4: Bu darbe hareketini yapanlar hangi vicdan, hangi insani bir anlayış, bir yapı kalkıp da kendi halkına uçaktan bombalar yağdırarak, tanklarla halkının üzerine giderek böyle bir vahşeti işleyebilir?
5: Batı tarafı, caminin önündeki yol, köprü kavşağı. Camiye değil.
1: İki korkunç patlama daha duyuldu. Saat 06.43'te F-16'lar Beştepe çevresine iki bomba attı. İlki jandarma kavşağına, ikincisi ise Millet Camii'nin yanına düştü. Beş kişi hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin hemen karşısındaki Jandarma Genel Komutanlığı'nda da hareketli saatler yaşanıyordu. Darbeye direnen personelin elleri bağlandı, depoya kilitlendi. Çatışma 15 Temmuz gecesi 21 sularında Jandarma Nizamiyesi'nde başladı. Öğle saatlerine kadar sürdü. Darbecileri engellemek için polis özel harekat ekipleri devreye girdi. Keskin nişancılar 15 rütbeli darbeciyi etkisiz hale getirdi. Halk da Jandarma Genel Komutanlığı'nda darbecilere karşı direniyordu.

0: bir saldırı daha yaşandı. Hem kışladan hem de havadan sivillerin üzerine ateş açıldı. Darbeciler saldırılarına devam ettikçe karşısında çoğalan bir halk görüyordu. Darbenin başarısız olduğunu anlayan darbeciler bu sefer kaçmayı düşündü. Ancak onları taşıyacak helikopter üste inemedi. Bunun üzerine darbeciler ellerindeki belgeleri binanın 11. katına çıkarıp ateşe verdi. Binada yangın çıktı.
1: Beştepe'de 22 saat süren direnişin ardından darbeciler tamamen etkisiz hale getirildi. Ancak vatandaşlar yine de buradan ayrılmadı. Demokrasi nöbeti başladı. O nöbete Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.
2: 15 Temmuz Türkiye'nin tamamıyla birlikte Ankara'nın da kurtuluş günüdür. Milletimiz zulme, kaosa mahkum etmek isteyenlerin heveslerini kursaklarında bırakmıştır.
0: Ve o nöbet 27 gün sürdü.
3: Aslında Ankara'daki Akıncı Üssü de darbe girişiminin karargahı konumundaydı o gün. Adil Öksüz dahil birçok FETÖ yöneticisi oradaydı. Darbeye karşı çıkan komutanlarsa derdest edilmiş. Dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'da alıkonulmuştu. Peki o gece başka neler yaşandı? Gelin şöyle bir hafızamızı tazeleyelim.
0: Darbeciler için en önemli noktalardan biriydi. Akıncı Üssü 15 Temmuz darbe girişiminin karargahı olarak seçilmişti.
4: FETÖ'nün ve Junta'nın kilit isimleri o akşam Akıncı Üssü'ndeydi. Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk, FETÖ'nün Türkiye İmamı Adil Öksüz ve Kemal Batmaz'ın da aralarında bulundu. 30'a yakın isim askeri kalkışmayı Akıncı Üssü'nden yönetti.
0: Cumhurbaşkanlığı ve meclise bombalar Akıncı Üssü'nden kalkan F-16'larla atıldı. Halka ateş açan helikopterlerin kalkışı da o üstten oldu. Dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar orada rehin tutuldu. Dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler ve kuvvet komutanları da yine elleri ve gözleri bağlı şekilde alıkondu. 15 Temmuz darbe girişiminde hava harekatına ilişkin ilk talimatları FETÖ'cü Akın Öztürk'ün damadı olan Albay Hakan Karakuş verdi. Darbe girişimi saat 20.23'te 33 Özel Kuvvetler Görevlisi'nin Akıncı Üssü'nden gelen Genelkurmay Karargahı'na doğru hareket etmesiyle başladı. Havanın kapalı olma ihtimaline karşı ilk F-16'lar 22.03'te havalandı. Ankara'yı bombalayan, alçak uçuş yapan jet ve helikopterleri eski harekat komutanı Ahmet Özçetin yönetti.
4: Bu sırada Kahraman Kadanaltı Cumhurbaşkanı çağrısı üzerine üsse yöneldi. Darbeciler toplanan sivillere ateş açtı. 9 vatandaş orada şehit oldu, 103 kişi yaralandı. Yaralıları almaya gelen ambulanslar bile ateş altına alındı.
0: O gece Akıncı Üssü'nde 25 pilot F-16 uçağı kullandı. Bunlardan 11'i bombalı saldırı gerçekleştirdi. Ankara'da 10, İstanbul'da 2 F-16 alçak uçuş yaptı. 2 F-16 uçağı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağını düşürmek üzere kalkış yaptı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bu üsten bombalanınca üs, darbenin durdurulması için top atışına tutuldu. Başka bir üsten kalkan F-4'ler Akıncı'daki pistleri bombaladı. Pist kullanamaz hale geldi. Darbeciler başarısız olunca Akar'ı serbest bıraktı. Dönemin Genelkurmay Başkanı Akar, Akıncı Üssü'nden helikopterle Çankaya Köşkü'ne geçti. O an yanında olan darbe girişiminin mimarlarından Mehmet Dişli, Çankaya Köşkü'nde gözaltına alındı. FETÖ'nün sivil imamları da Akıncı Üssü'nden kaçmaya başladı. Aralarında FETÖ'nün TSK imamı Adil Öksüz'ün de olduğu 72 kişi gözaltına alındı. Adil Öksüz, tarla bakmaya geldim dedi. Serbest bırakıldı. O günden sonra da izine rastlanmadı. Savcılar Akıncı Üssü ile ilgili soruşturmada ilginç ayrıntılara ulaştı. Darbe girişiminin bir numaralı sanığı Fethullah Gülen için bir bina inşa edildiği ortaya çıktı. Akıncı'nın statüsü Anajet Üssü'nden Hava Meydan Komutanlığı'na indirildi. Adı da değişti. Müslümanlığı bırakıp başka bir dine geçmiş olan anlamına gelen mürtet oldu.

0: Evet, 15 Temmuz'un 10. yılındayız ki anma etkinlikleri kapsamında Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni ziyaret etti.
1: 15 Temmuz bu topraklarda hakimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun bütün dünyaya ilanıdır.
2: Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. 15 Temmuz şehitleri rahmetle anıldı.
1: Aziz milletimiz tarihinin en karanlık ihanetlerinden bir tanesiyle karşı karşıya kalmıştır.
2: 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli anma programları ve etkinlikler devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni ziyaret etti.
1: Tarih boyunca istiklaline zincir vurulmasına asla rıza göstermeyen milletimiz, 15 Temmuz gecesi tankların, savaş uçaklarının, bombaların ve kurşunların karşısına yalnızca cesareti, imanı ve elindeki al bayrağı ile çıkarak destansı bir direnişe imza atmıştır.
2: Etkinlikler ve anma programları 15 Temmuz akşamına kadar devam edecek.
1: Geçmişte yaşanan ihanetleri unutmayan, o gün verilen mücadeleyi ve ödenen bedelleri hafızasında diri tutan toplumlar geleceğini daha sağlam temeller üzerinde inşa eder. Farklı görüşlere, farklı sosyal ve kültürel aidiyetlere sahip milyonlar söz konusu vatan olduğunda tek yürek olabilmiştir. Bu ruh Türkiye'nin en büyük gücüdür.
0: Çok kısa bir reklam arası, aranın ardından gece raporuna devam edeceğiz efendim.

0: Başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: Kısa molamız sona erdi. Gece raporunda ikinci dilime başlıyoruz. Aynı zamanda yeni güne adım atmaya hazırlanıyoruz. 14 Temmuz Salı gününe gelin şöyle bir günün özetlerine hızlıca bakalım. Orta Doğu'da tansiyon yükselirken Amerikan Başkanı Donald Trump'tan peş peşe açıklamalar geldi. Hürmüz Boğazı'nda Amerikan ablukasının yeniden yürürlüğe girdiğini söyleyen Trump, Boğaz'dan geçen tüm gemilerden de %20 geçiş ücreti alınacağını söyledi. İran'dansa ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın yönetimine dahil olmasına izin vermeyeceğiz açıklaması geldi. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO daimi temsilcisi Whitaker, Türkiye'ye olası F-35 satışına ilişkin önemli bir değerlendirmede bulundu. Müzakerelerin sürdüğünü belirten temsilci satışın mümkün olduğunu savundu. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaklaşık 2,5 saat süren kabine toplantısı sonrası verdi mesajlarını. NATO Liderler Zirvesi'ne yönelik değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Başkanı Trump'ın resmi ziyareti hakkında mesajlar verdi. Sayın Trump'la çalışmaya devam edeceğiz dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise butlan sürecine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Grup Başkanı Özel'e parti içinde mücadele etmesini tavsiye eden Kılıçdaroğlu, partiden ayrılması gerek yok ifadesini kullandı. Bu arada olan kurultay içinde hazırlıkların sürdüğünü belirtti Kılıçdaroğlu. Büyük Birlik Partisi kurucu Genel Başkanı Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada ise 17 yıl sonra bir genişletilme var. 30 adrese yapılan operasyonlarda 25 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında ise halen Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli olan ve emekli ayrılan isimler de bulunuyor. Ve FETÖ'ye yönelik Türkiye genelinde geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Adalet ve İçişleri Bakanlıkları'nın koordinasyonundaki operasyonda tam 968 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Çocukların en güzel, en keyifli vakit geçirdiği yerlerden biri olan parklara zaman zaman aklımızın almadığı saldırılar oluyor. Onlardan biri Eskişehir'de kayda geçti. Bir parkta kaydıraklara yanık yağ döküldü. Bu çirkin saldırıya tepki gösteren mahalle sakinleri ise sorumluların bir an önce bulunmasını talep etti. Şimdi yeni saati Orta Doğu'daki sıcak gelişmelerle başlayalım ki İran medyasına baktığımızda Körfez bölgesinde çatışmaların yeniden başladığını duyuruyor. İran Devlet Televizyonu ise Kuveyt'te bir Amerikan üssüyle ABD'ye ait bir geminin hedef alındığını bildirildi ki bunlar da bölgeden gelen yeni görüntüler, hemen o sıcak görüntülerle başlamış olduk. Bu konuda şimdi İran ordusundan da açıklamalar var. O açıklamada savunma amaçlı saldırılarımız düşmanın gerçekleştirdiği düşmanca eylemlerin düzeyine orantılı olarak devam edecektir denildi. Yani demek oluyor ki Tahran yönetimi de gazdan ayağını çekmiyor ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz genelinde ve Hürmüz kıyılarını da aşan o saldırılarına yanıtların devam edeceğini anlıyoruz bu açıklamadan. Bu arada Tasnim Haber Ajansı da ABD hedeflerine doğru ateşlenen çok sayıda füzenin görüntülerini paylaştı. Bu görüntüler önemli, bu görüntüler sıcak ki yeni günde de taraflar arasındaki çatışmaların belki de şiddetlenerek artacağını gösteriyor bizlere. İran medyasına baktığımızda son saatlerde Körfez'de yeni çatışmaların başladığını işaret ediyor bizlere ki İran Devlet Televizyonu da yine Kuveyt son günlerde üst üste hedef alınan ülkelerden biri, misillemelerin devam ettiği ülkelerden biri, burada bulunan Amerikan üsleri hedef alınıyor ve burada Amerika'ya ait bir geminin hedef alındığını anlıyoruz son yaşanan saldırılar sonrasında. İran ordusu da diyor ki savunma amaçlı bizim saldırılarımız, yani kendimizi korumak istiyor diyor Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı ve bu eylemlerin düzeyine göre, yani Amerika'nın yaptığı eylemlerin gücüne ve düzeyine göre orantılı olarak devam edecektir deniyor. Yani bir anlamda da karşılıklı saldırıların belli bir çerçevede, belli bir düzende devam edeceğini anlıyoruz biz bu saldırılardan ki çok sayıda konuklarımız da gece raporunu sürekli konuk ettiğimiz isimler de bu ve benzeri saldırıların yıl sonuna kadar devam edebileceği yönünde de görüşler bildiriyorlardı. Tabii böyle olup olmayacağını bilemiyoruz ama şu dakikalarda hem İran ordusu Amerikan hedeflerini vuruyor hem de akşam saatlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nden de İran'ın güneyine yönelik çok sayıda saldırılar olduğunu görmüştük. Peki bu son açıklamaların fitilini aslında Trump'ın yapmış olduğu açıklamalar ateşlemiş olabilir mi? Neden böyle söylüyorum? Çünkü Hürmüz Boğazı'nda Amerikan ablukasının yeniden yürürlüğe gireceğini söyledi Trump geride bıraktığımız günde. Ve buna ek olarak bunda da sınırlı kalmadı. Ben dedi ki Boğaz'dan geçen tüm gemilerden %20 oranında geçiş ücreti alacağım ki geçmişte yaptığı açıklamaların tam tersi yönde bir açıklama bu Trump'tan. Trump hiçbir şekilde Hürmüz Boğazı'ndan bir geçiş ücreti alınamayacağını söylüyordu. Ama son açıklamasına baktığımızda da İran'ı hem bu gece hem de yarın sert bir şekilde vuracağız dedi.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran anlaşmayı bozdu. Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz dedi. İran'dan

0: Amerika Birleşik Devletleri yükümlülüklerini yerine getirmezse biz de getirmeyiz açıklaması geldi. Gözler Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yapılması beklenen yeni görüşmeye çevrilmişken, Orta Doğu'da tansiyon yeniden yükselmiş, CENTCOM İran'da 3 gecede 300'den fazla hedefi vurduğunu duyurmuştu. O saldırılara dair görüntüler de paylaşıldı. Görüntülerde İran'daki bir denizaltı ve gemi bakım tesisinin vurulduğu anlar yer aldı. CENTCOM saldırılarda ilk kez deniz insansız hava araçlarının kullanıldığını kaydetti. CENTCOM'un saldırı dalgasını tamamladığını duyurmasının ardından da Bender Abbas ve Keşm Adası yakınlarında patlama sesleri duyuldu. İran'ın misillemesiyle Körfez ülkelerinde de sirenler çaldı. Gerilimin ardından Amerikan Fox News kanalına konuşan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'ın elinde hiçbir şey kalmadığını iddia etti. Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz dedi.
1: İran anlaşmayı bozdu. Onlar kötü bir insan grubu. Ülkelerin yıllarca yaptığımız gibi Hürmüz Boğazı'nı ücretsiz olarak korumamızı beklemeleri mümkün değil. Biz Hürmüz Boğazı'nın koruyucusu olacağız ve boğazı korumak için para alacağız. Boğazın güvenliğini sağlayacağız ve muhtemelen yönetimini üstleneceğiz.
0: Trump sosyal medyasında yaptığı açıklamada ise Hürmüz Boğazı açık ifadelerini kullandı. Hürmüz Boğazı'nda Amerikan ablukasının yeniden yürürlüğe gireceğini ve boğazdan geçen tüm gemilerden %20 geçiş ücreti alınacağını açıkladı. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise Trump'ın talimatıyla ablukaya hazırlandıklarını bildirdi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, sosyal medya hesabında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı kesinlikle haklı diye yazdı. Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin güvenli geçişini sağlayan herkes bu hizmet karşılığında tazmin edilmeli ifadelerini kullandı. İran her zaman boğazın koruyucusu olmuştur ve sonsuza dek öyle kalacaktır değerlendirmesini yaptı. Trump'ın belirttiği %20 oranının çok fazla olduğunu belirten Arakçı, biz adil olacağız diye belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai ise mutabakatın kriz sürecine girdiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri yükümlülüklerini ihlal ettiği sürece biz de mutabakatı uygulamayacağız dedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in karşılıklı saldırılardan endişe duyduğu açıklamasına tepki göstererek İran'ın Amerikan üslerine yönelik saldırıları meşru müdafaa kapsamındadır ifadesini kullandı. Gerilim tırmanırken Amerika Birleşik Devletleri merkezli Axios tarafların önümüzdeki hafta İsviçre'de yeniden masaya oturacağını öne sürüyor.
2: Taraflar yeniden masaya oturur mu oturmaz mı bilinmez ama bilinen bir şey var ki bu savaş piyasaları çok ciddi bir şekilde etkiledi. Yani yatırım tercihlerini de herkesi çok derin bir şekilde etkilemiş durumda ki Trump'u bu son az evvel verdiğimiz son açıklamaların ardından Brent petrol fiyatları da çok ciddi bir tırmanışta. Arkadaşlarımız hazırlamış, hemen şöyle bir bakalım Brent petrolde fiyatlara. Şimdi petrol fiyatlarının aslında son bir ayın en yüksek seviyesinde olduğunu gösteriyor bize bu rakamlar ki Brent petrolde gördüğünüz gibi %9,39'luk çok ciddi bir artış var ve böylece varil başına da $83 seviyesini aşmış durumda Brent petrol. Amerikan ham petrolü de çoğunda da ciddi bir artış var. Brent petrole kıyasla baktığımızda biraz daha fazla %9,42'lik bir artış söz konusu ve aslında her ikisi de 15 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyelerine ulaşmış diyebiliriz. Şimdi bir sayfamız daha var sanırım. Hemen altın fiyatlarına da bakacağız. Gram altın fiyatları da 28 Şubat'ta başladı demiştik bu savaş ve o günden beri sert kayıplar yaşamaya devam ediyor. Altın fiyatlarını negatif şekilde etkiliyor gördüğünüz gibi. Savaş öncesinde altın ons fiyatı 5.300 dolardı. Bugün baktığımızda hem gram altın hem çeyrek altın hem yarım altın hem de tam altındaki fiyatları vermiş durumdayız. Gram altında 6.000 lira seviyesinin biraz üzerinde %2,92'lik bir düşüş var. Çeyrek altında 10.000 lira seviyesine yaklaşıyor. Yarım altında 19.768 TL. Tam altında da 40.000 lira seviyesine yakın 39.418 lira seviyesinde altın fiyatları. Evet, 28 Şubat'ta başladı bu savaş ve piyasalara etkisi bugün itibarıyla tam da böyle. Devam edelim Amerikan basını. İsrail'in eski İran'ın Cumhurbaşkanı Ahmadinejad'ı İran'ın başına geçirme planını kaleme aldı. New York Times'in iddiası bu. O plana göre Ahmadinejad'ın hayal kırıklığına uğraması sonucu tüm planlar çöktü.
0: İsrail eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmadinejad'ı İran'ın başına geçirmeyi planladı. Amerikan basını bu iddianın perde arkasını yazdı. Amerikan New York Times gazetesinin haberine göre İsrail yıllarca Ahmadinejad'la gizlice temas kurdu. 2024 yılında ise

0: Ahmedinejad, Macaristan'da iklim konulu bir konferansa davet edildi. Bu konferansın gerçek amacı, eski Cumhurbaşkanı ile İsrail istihbarat yetkilileri arasındaki gizli yüz yüze görüşmelere kılıf sağlamaktı. Görüşmede Mossad adına dönemin şefi David Barnea bulundu. Habere göre yıllarca işleyen plan, Şubat 2026'da Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in İran'a yönelik saldırısının başladığı gün zirveye çıktı. Ahmedinejad'ın korumalarını hedef alan bir İsrail hava saldırısının ardından Mossad ajanları onu ev hapsinden kurtardı. Bir araçla gizli bir eve götürdü. Haberde Ahmedinejad'ın zamanla İsrail'e karşı hayal kırıklığına uğradığı ve gizli evden ayrıldığı belirtildi. Bir süre kimse onu görmedi. Yeniden kamuoyu önüne çıktığı an eski dini lider Ali Hamaney'in cenaze töreniydi. New York Times Ahmedinejad'ın törene maske ve kalın bir montla katıldığını ve korumalarının etrafında olduğunu yazdı. Gazeteye konuşan üst düzey İranlı yetkililer, Ahmedinejad'ın İsrail istihbaratıyla bağlantıları ortaya çıktıktan sonra devrim muhafızları tarafından gözaltına alındığını belirtti. Şu an ev hapsinde tutulduğunu öne sürdü. Mahmud Ahmedinejad 2005-2013 yılları arasında İran Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmişti. Onun döneminde uranyum zenginleştirme programı yeniden başlatılmıştı.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan yaklaşık 2,5 saat süren kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçti. NATO Liderler Zirvesi'ne yönelik değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın resmi ziyareti hakkında da mesajlar verdi. Sayın Trump'la çalışmaya devam edeceğiz dedi.
2: Sayın Trump'ın devlet başkanı seviyesinde Amerika'dan Türkiye'ye 17 yıl sonra yaptığı resmi ziyaret fevkalade anlamlıydı. Kendisinin ülkemiz ve zirveyle ilgili övgü dolu mesajlarını da memnuniyetle karşıladık.
0: Trump'ın Türkiye ziyareti üzerinden iki ülkenin ilişkilerine değindi. Sayın Trump'la çalışmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı.
2: Bölgemizde barışın ve istikrarın tesisi için Sayın Trump'la birlikte çalışmaya devam edeceğiz.
0: Cumhurbaşkanlığı kabinesi Ankara'da yapılan 36. NATO Liderler Zirvesi'nin ardından ilk toplantısını yaptı. Yaklaşık 2,5 saat süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçti. Zirve hakkındaki eleştirilere yanıt verdi.
2: Mehter Marşı'ndan, Yeniçeri'den rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum. Artık reddi miras yapan bir Türkiye yok. Medeniyet ve kültür birikimini kucaklayan bir Türkiye var. Öyle ki zirveye ve Türkiye'nin müstesna ev sahipliğine kara çalmak için günlerdir akla hayale gelmedik hezeyanlar üretiyorlar. Siyasetin değil, tababetin konusu olan bu güruhu ve saçmalıkları gördükçe inanın onlar adına sadece üzülüyoruz.
0: Erdoğan, sanayi üreticileri için yeni kredi imkanları da duyurdu.
2: Yeni bir adım atarak yatırım taahhütlü avans kredi programının kapsamını ve bütçesini genişletiyoruz. Yeni uygulama için program bütçesini 750 milyar liraya çıkarıyoruz. 250 milyar liralık uygun koşullu bir kredi paketini daha imalat sanayinin istifadesine sunuyoruz. Bu iki program sayesinde imalat sanayi için toplam 1 trilyon liralık uygun koşullu kredinin önünü açmış oluyoruz.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı televizyon programında gündemi değerlendirdi. CHP'de kurultay çalışmaları, ihraç süreci ve Cumhurbaşkanlığı adaylık tartışması ilişkin soruları yanıtladı.
0: Kimsenin partiden ayrılma lüksü yok dedi. Özgür Özel'e kal çağrısında bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in CHP'den ayrılıp yeni parti kuracağı yönündeki iddiaları değerlendirdi.
3: Hiç kimsenin partiden ayrılma lüksü yoktur. Türkiye'nin bugünkü koşullarında içeride ve dışarıda Türkiye pek çok sorunla karşı karşıya. Böyle bir ortamda neden ayrılıyorsunuz?
0: Kılıçdaroğlu

0: TV 100 televizyonunda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. CHP'de kurultay sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.
1: Hukuk bilmek lazım. Mahkeme, 38. kurultayda para hareketi oldu. İradeler yok hükmündedir. İradesi sakatlanmamış, yeni üyelerle yeni kurultay yapın dedi. Mahkeme yetki verse ben yarın kurultay yaparım. Ama tedbir var. Nasıl yapacağız? Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçime girmesini engelleyecek hiçbir güç yoktur. Yargı diyor ki sizin 38. kurultayda şaibe var. Yeniden yapın, aklanın, gelin seçime girin. Biz de bunu yapacağız.
0: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylık tartışmalarına da değindi.
2: Şimdiden Cumhurbaşkanlığı tartışması açmak kadar saçma bir şey yok. Milletin başka bir sorunu yok mu? Seçime daha çok var. Yeri zamanı geldiğinde aday belirlenir.
0: Kılıçdaroğlu, CHP'li FETÖ artıklarını fark edemediğim için üzgünüm sözünü de değerlendirdi.
3: Yurt dışına kaçan FETÖ'cü YouTuber'lar var. Onların hepsi şu an benim aleyhime yayın yapıyorlar. Bunların kim olduğunu herkes biliyor. Yurt dışında yayın yapan YouTuber'lara bakın. Hepsi özel ve arkadaşlarına destek veriyor.
4: Terörsüz Türkiye sürecinde bu hafta çok kritik, önemli bir dönemece girildi ki çerçeve yasa taslağının DEM Parti ile paylaşılması bekleniyor. Çarşamba günü Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Vekili olan Efkan Ala da DEM Parti heyetiyle bir araya gelecek.
5: Bu hafta içerisinde heyetimiz çeşitli görüşmeler yapacak. Hem kurmaylarıyla hem meclis başkanıyla ya da farklı çevrelerle, yani birçok görüşme yapılacağını ifade edebilirim.
6: Çarşamba günü DEM Parti heyeti hem meclis başkanı Numan Kurtulmuş hem de AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile görüşecek. Gündem terörsüz Türkiye süreci kapsamında çıkarılacak olan çerçeve yasa olacak.
5: Görüşmenin içeriği yasa taslağının detayları olacak.
6: Mecliste kameraların karşısına geçen DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, çerçeve yasa taslağının bu hafta kendileriyle paylaşılması gerektiğini söyledi.
5: Taslağı bize bu hafta İmralı heyetimize detaylarıyla aktarmasını bekliyoruz. Yazılı metin olarak da paylaşılmasını bekliyoruz. Böyle beklentimiz var. Bu hafta içerisinde de olması gerekiyor.
6: Meclis takvimine dikkat çeken Koçyiğit, yasanın meclis kapanmadan çıkarılması gerektiğini kaydetti. Hem diğer partilere hem de Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a çağrıda bulundu.
5: Meclis tatile girmeden önce geçiş hukuku perspektifiyle hazırlanmış bütünlüklü ve kapsayıcı bir çerçeve yasa çıkarılmalıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan bütün siyasi partilere ve grubu bulunmayan bütün partilere buradan çağrı yapıyoruz. Gelin bu tarihsel sorumluluğu birlikte üstlenelim. Gelin komisyonun ortaya çıkardığı ortak birikimi yasama faaliyetine dönüştürelim. Meclis Başkanı'nın bütün siyasi partileri hızla bir araya getirip bir mutabakat arayışıyla bu süreci ivmelendirmesi gerektiğine dair çağrımızı da yenilemek istiyorum.
4: Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan, yargılandığı nefret ve ayrımcılık davasında beraat etti. Bolu'da yaşayan sığınmacılara yönelik aldığı kararlar nedeniyle hakkında dava açılan Tanju Özcan'ın yargılandığı davaya devam edildi. Nefret ve ayrımcılık suçlamasıyla yargılanan Özcan, savcılık mütalaasına itiraz etti. Savunmasında suç unsuru oluşmadığı kanaatindeyim, beraatimi talep ediyorum dedi. Mahkeme Özcan'ın beraatine karar verdi. Özcan'ın icbar suretiyle irtikap suçlamasıyla yargılandığı davada ise tutukluluk hali devam ediyor. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma tam 17 yıl sonra genişletildi ve 30 adrese yapılan operasyonlarda 25 gözaltı var. Şüpheliler arasında ise halen Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli olan ve emekli ayrılan isimler de bulunuyor.
0: Muhsin Yazıcıoğlu dosyasını Kahramanmaraş'tan devralan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 17 yıl aradan sonra soruşturmayı genişletti. 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 30 adrese düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli yakalandı. Eş zamanlı operasyonlar Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Adana, Antalya, Çanakkale, Bursa, Isparta ve Afyonkarahisar'da yapıldı. 2 kişinin cezaevinde olduğu, 2 kişinin de yurt dışında bulunduğu belirlendi. Şüphelilere silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmakla tasarlayarak kasten adam öldürme suçları yöneltildi. Şüpheliler arasında halen Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli olan ve emekliye ayrılan isimler de bulunuyor. Ayrıca sivil kaza kırım ekibinden 4 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildi. Soruşturmaya dair açıklama yapan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, askeri kaza kırım ekibinin olay yerine seçilerek gönderildiğine dikkat çekti. Sivil ekiple birlikte

0: birlikte hareket edilerek helikopterdeki cihazların söküldüğü değerlendiriliyor denildi. Helikopterin düştüğü noktada çalışma yapan ekipten bazılarının helikopterdeki cihazları sökme anına dair fotoğraflar da paylaşıldı. Kaza kırım ekibinde yer alan şüphelilerin takım çantasıyla ve kesici aletlerle helikopter başındaki görüntüleri soruşturma dosyasında yer aldı. Dosyada çelişkili kaza kırım tutanağına da yer verildi. Sivil kaza kırım ekibi tarafından tutulan tutanakta cihazların olmadığından bahsedildi. Ancak sonradan hazırlanan bilgi notunda ise cihazların bulunduğu yerden kapalı bir ortama taşınması gerektiği ifade edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayda FETÖ izine de dikkat çekti. Söz konusu kişilerin Fethullahçı silahlı terör örgütü faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme suçunu işlediklerine yönelik kuvvetli şüphelerin varlığını gösteren somut deliller bulundu denildi. Olayın gerçekleştiği değerlendirilen saat aralığında ise iki F-16 uçağıyla bir F-4 uçağının olay mahalli yakınlarında 21 bin feet'te uçuş yaptığı anlaşıldı. Aynı 3 uçağın olay mahalline yaklaştığında F-4 uçağının radardan kaybolduğu ve bir süre sonra daha düşük bir irtifada uçtuğu tespit edildi. Soruşturmaya dair Adalet Bakanı Akın Gürlek de bir açıklama yaptı. Dosyanın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların sürdüğüne dikkat çekti. Aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına ve hiçbir şüphenin cevapsız bırakılmasına müsaade edilmeyecektir ifadelerini kullandı.
1: Şarkıcı Haluk Levent ve kurucusu olduğu Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma devam ediyor. Masak raporu ve dijital verilerden elde edilen önemli bulgular da soruşturma dosyasına dahil edildi. Dernek üyelerinin para trafiği ve Haluk Levent'in asistanıyla yaptığı yazışmaların detaylarına bakacağız şimdi.
2: Maaşlarla toplanan paralarla ne yapıldı? Dernek, Haluk Levent'in borçlarına kefil mi oldu? Ünlü şarkıcı çevresinden para toplamak için mide kanseriyim yalanını mı uydurdu? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu soruların yanıtını arıyor.
3: 6 Şubat depremlerinde öne çıkan Ahbap Derneği ile ilgili soruşturma bir süre önce başladı. İddiaya göre Ahbap Derneği'ne yapılan yardımlar farklı kişilerin hesaplarına aktarıldı.
2: Soruşturma dosyasına giren Masak raporunda çarpıcı detaylara ulaşıldı. Öncelikle Ahbap Derneği çevresinde olanların para trafiği incelendi. Bazı kişilerin gelirleriyle uyumsuz milyarlık para hareketi tespit edildi. Örneğin şüphelilerden biri kayıtlara göre müzisyendi ve son bildirilen aylık geliri yaklaşık 20 bin liraydı. Oysa 2020-2024 yılları arasında hesabına 779 milyon lira para girişi olmuş, hesaptan 671 milyon lira para çıkmıştı.
3: Masak raporunda Ahbap Derneği ve yöneticilerinin yoğun para trafiğinin olmasının dikkat çekici olduğu ifade edildi.
2: Başsavcılığın açıklamasına göre Haluk Levent asistanına ait şahsi hesabı kullanıyordu. O hesaba Ahbap Derneği'nden yaklaşık 120 milyon lira para akışı olduğu belirlendi. Yine ünlü şarkıcı tarafından kullanılan dernek kurucularından Alper Çelik'in hesaplarından 6 yıl içinde 990 milyon lira yasal bahis oynandığı tespit edildi. Bahisleri kendi hesaplarını kullanmayan Haluk Levent'in oynadığı değerlendirildi. Haluk Levent'in bir gayrimenkul alımı için farklı tutarlarda toplam 3 milyon dolarlık 3 senet düzenlediği öne sürüldü. Dikkat çeken nokta senetlerde Haluk Levent'in borçlu, Ahbap Derneği'nin ise iptal edilemez şekilde kefil olarak yer almasıydı.
4: Sayısız yardım konserlerini...
2: Asistan Yeliz Kaya'nın mesajları da soruşturma dosyasına girdi. Haluk Levent asistanına bazı kişilere mide kanseri olduğuna ve para aradığına dair haber yaymasını söylemişti. Bir mesajda da Haluk Levent asistanına bana ağlayarak mesaj at, Uğur'a dinleteceğim yazmıştı. Bunun duygu sömürüsü yapmak için olduğu ileri sürüldü. Aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu şüphelilere Emniyet Müdürlüğü'nde tüm iddialar tek tek sorulacak.
1: Evet, gece raporunun sınırları içine yansıyan sıcak gelişmeler yaşanıyor. ABD-İran hattındaki son dakika bandımıza yansıyan o açıklamaları biraz açalım. Şu dakikalarda aslında Trump daha önce sinyalini vermişti bu saldırıların İran'a yönelik bugün ve yarını kapsayan geniş çaplı saldırılar olacağını söylemişti ki İran'ın Körfez'de ABD hedeflerine yönelik saldırılarının ardından da CENTCOM'dan bir açıklama geldi ve İran'a karşı 3. dalga saldırıları başlattık dedi CENTCOM. Açıklamada saldırıların Trump'ın talimatı sonucunda başladığı kaydedildi. Bu saldırılar İran güçlerine ağır kayıplar verdirmeye ve Hürmüz Boğazı'nda masum sivillere ve ticari gemilere saldırma yeteneklerini zayıflatmaya devam edecektir ifadeleri kullanıldı.

kullanıldı. Tabii İran ordusundan da yapılan açıklamalar var. İran ordusu diyor ki savunma amaçlı saldırılarımız düşmanın gerçekleştirdiği eylemlerin düzeyine orantılı olarak devam edecektir deniyor. Bu arada İran Devlet Televizyonu'nda Kuveyt'te bir Amerikan üssüyle ABD'ye ait bir geminin hedef alındığını duyurmuştu. Yani iki taraf arasında.

0: Amerikan Temsilciler Meclisi üyesi Ro Khanna'nın İsrail'e yerleşimciler tarafından alıkonulması bir tartışma başlattı. İsrail ordusu ve Başbakan Netanyahu askerlerin Khanna'nın alıkonulmasına yardım ettiği iddialarını reddetti. Demokrat Partili siyasetçi ise askerleri ve yerleşimcilere yönelik soruşturma açılmasını istedi.
1: ABD'li Temsilciler Meclisi üyesi Ro Khanna'nın Batı Şeria'da alıkonulması hem ABD hem İsrail'de geniş yankı buldu. İsrail Başbakanı Netanyahu olaydan suça sürüklenmiş reşit olmayan gençleri sorumlu tuttu. Demokrat Parti Temsilciler Meclisi üyesi Ro Khanna, Batı Şeria'da yolunun kesildiğini ve alıkonulduğunu açıklamıştı. İsrail ordusu olaya ilişkin bir açıklama yayınladı. Askerlerin bölgede giderek hızlı bir şekilde yolu açtığını savunan İsrail ordusu, askerlerin Ro Khanna'nın alıkonulmasına yardım ettiğini kabul etmedi. ABD'de yayınlanan Meet the Press programına katılan İsrail Başbakanı Netanyahu ise, olaydan 150 kadar suça sürüklenmiş genci sorumlu tuttu. Bu kişilerin adalet önünde hesap vereceğini savundu. İsrail'in Washington Büyükelçisi de, Khanna'nın işgal altındaki Batı Şeria ziyaretiyle ilgili Büyükelçiliğe önceden bilgi vermediğini öne sürdü. İsrail yetkililerin açıklamalarını reddeden Ro Khanna, İsrail ordusundan yapılan açıklamanın da yalan olduğunu söyledi.
2: You had these settlers brandishing M4s, kicking the tires of our van, laughing at us, mocking at us, videotaping us. We were detained for about 20 minutes, fearful of our lives. Then the IDF comes, four soldiers, they tell our translator that they're on the side of the settlers. They further detain us and block us in.
1: Khanna, İsrail'den yerleşimcilere ve askerlere karşı soruşturma açılmasını da talep etti. Demokrat Partili siyasetçinin 2028 yılında başkan adayı olması bekleniyor.
0: Netanyahu'yu çok üzen bir ölümle devam edelim ki kendisini İsrail'in en büyük dostlarından biri olarak nitelendiriyordu sürekli. 71 yaşında hayatını kaybeden Amerikalı senatör Lindsey Graham'dan bahsediyorum. Çeşitli spekülasyonlar vardı ölüm nedenine ilişkin ve gerçek açıklandı. Aort diseksiyonundan kaynaklandığı belirtildi ölümün.
3: Senatör Graham'ın ölüm nedeni açıklandı. Ön bulgulara göre aort diseksiyonu nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Spekülasyonlara neden olan ölüme ilişkin Adli Tıp Kurumu'nun ön bulguları paylaşıldı. Ölümün kalpten çıkan ana atar damarda meydana gelen iç duvar yırtılmasından kaynaklandığı belirtildi. Axios muhabiri Barak Ravitz ise Graham'ın ölümünden hemen önce kendisine yaptığı açıklamada senatörün İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik bir girişim için temel atmaya hazırlandığını öne sürdü. Aralarında aşırı sağcı aktivist Laura Loomer'ın da bulunduğu bazı sosyal medya kullanıcıları Graham'ın öldürülmüş olabileceğini iddia etmişti. İsrail'e verdiği güçlü destekle tanınan ve Gazze'ye saldırıları açık biçimde savunan Graham, birçok kez Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e askeri ve diplomatik desteğinin artırılması çağrısında bulunmuştu. Ölümünün ardından taziye mesajı yayımlayan İsrail Başbakanı Netanyahu, son paylaşımına "Seni şimdiden özledim dostum" notuna düştü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da NBC News'a verdiği röportajda yakın arkadaşı Graham'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde oy kullanma ve seçmen kaydı süreçlerine yönelik daha sıkı düzenlemeler getirilmesini öngören yasayla ilgili çalışmalarından bahsetti. Onun ölümü Amerika'yı kurtarma yasası için büyük bir darbe oldu dedi. Trump Graham'la sık sık görüştüğünü, ölümünden birkaç saat önce de telefonda söz konusu yasa hakkında konuştuklarını belirtti. Sosyal medyadan da açıklama yapan Trump, Graham'ın yerine kız kardeşi Darlene Nordon'u önerdiğini söyledi. Senato'da 2003'ten bu yana görev yapan 71 yaşındaki Graham, ölümünden bir gün önce Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret ederek Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile görüşmüştü.
0: Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir eğlence mekanında büyük bir yangın çıktı ve en az 27 ölü var, 60'ta yaralı. Sosyal medyadaki görüntülerse müşterilerin çığlıklar atarak kaçmaya çalıştığı o anları kayıt altına aldı.
1: Barda yangın çıktı, müşteriler çığlık çığlığa kaçıştı. Olay Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yaşandı.
4: Hasar, hasar!
1: Yangın gece yarısından hemen sonra başladı. Alevler barın çıkış kapısından dışarıya kadar ulaştı. Yangında çok sayıda kişi hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri hızla olay yerine ulaşarak yangını yaklaşık 30 dakikada kontrol altına aldı. Tayland Başbakanı

0: Anutin Chan Virakul, facianın ardından olay yerine gitti. Birçok müşterinin yangın başladıktan sonra barın arka tarafına giderek burada sıkıştığını açıkladı. Barın yangın çıkışlarının masalar tarafından kapatıldığı ve yangın çıkışlarının görünür olmadığı belirtildi. Ancak mekanın Nisan ayında denetlendiği ve bu sırada tüm kurallara uyduğunun tespit edildiği de ifade ediliyor.
1: Sahnede şarkı söyleyen arkadaşım önce yanık kokusu aldıklarını, biraz sonra da tavanın alev aldığını gördüklerini söyledi. Tavan ses emici köpük malzemeden yapılmış. Tavandan kopan parçalar yüzünden bazı kişiler yaralandı.
0: Yetkililer yangının klimanın elektrik panosundan çıktığını düşünüyor. Bangkok'ta daha önce de eğlence mekanlarında çıkan yangınlar can kaybına neden olmuş, 2022'de bir gece kulübünde çıkan yangında 13 kişi yaşamını yitirmişti. 2009'un yılbaşında bir başka gece kulübünde çıkan yangında ise 65 kişi hayatını kaybetmişti.
2: Venezuela'da geçen ay yaşanan iki büyük depremde can kaybı 4561'e yükseldi. Türkiye deprem bölgesine ise yeni bir insani yardım sevkiyatı yaptı. İki askeri kargo uçağıyla gönderilen 30 ton insani yardım malzemesi Venezuela'ya sağ salim ulaştı.
0: Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremin ardından bilanço ağırlaşıyor. Felakette yaşamını yitirenlerin sayısı her geçen gün yükseliyor. Depremlerde en büyük yıkımın yaşandığı La Guayra, Caracas ve Miranda eyaletlerinde kurulan çadır kentlerin sayısı 108'e yükseldi. 120 binden fazla aileye insani yardım ulaştırıldı. Hükümet, depremzedelerin barınma ihtiyacını belirlemek amacıyla biyometrik nüfus sayımı başlattı. Yaklaşık 25 bin yeni konuta ihtiyaç duyulduğu açıklandı. Türkiye'den gönderilen iki askeri kargo uçağı da yaklaşık 30 ton insani yardım malzemesini Venezuela'ya ulaştırdı. AFAD tarafından gönderilen sevkiyatta 275 çadırın yanı sıra yaklaşık 7 ton tıbbi malzeme ve ilaç da yer aldı.
3: Ben buradaki ekiplerimize çok teşekkür ediyorum.
0: Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu, Türkiye'nin yeniden inşa sürecinde de Venezuela'nın yanında olmaya devam edeceğini söyledi. Venezuela Dışişleri Bakanı Ivan Gilse, deprem felaketinin ilk anından itibaren gösterdiği destek nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti. Venezuela Devlet Başkanı Rodriguez, aralarında Türklerin de olduğu arama kurtarma ekiplerine kahramanlık nişanı takdim etmişti.
2: Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerine yıkılan Penta Park sitesiyle ilgili davada karar çıktı. İki sanığa 15,5 yıl hapis cezası verildi. Penta Park sitesinde yıkılan iki blokta 115 kişinin ölümüyle ilgili aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 23 sanık hakkında dava açılmıştı. Karar duruşmasında binaların müteahhitleri, fenni mesulleri ve statik proje müellefleri olan biri tutuklu, iki sanık iyi hal indirimiyle 15 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. 6 kamu görevlisi hakkındaki dava ise zaman aşımı nedeniyle düşürüldü. 15 sanığın ise beraatine hükmedildi. Gece raporunda sırada kişisel verilerin korunması ile ilgili önemli bir haber var. Kayseri'de bir avukat bir finans firmasının kendisine izinsiz SMS attığı gerekçesiyle gitti şikayet etti. Kişisel verileri koruma kurumu o firmaya 1 milyon lira idari para cezası verdi.
4: TC kimlik numaramız, telefon numaralarımız, IP adreslerimiz, ikametgah adreslerimiz, IBAN bilgilerimiz bunların hepsi bir kişisel veridir.
0: Avukat Ahmet Şahin de bundan yola çıktı. Cep telefonuna mesaj göndermeye başlayan tasarruf finansman firmasını şikayet etti.
4: Bir finansman şirketi benim telefon numaram, kişisel verim olan telefon numaramı ele geçiriyor. Hukuka aykırı olmayan bir şekilde ele geçiriyor ve bu telefon numaramı işliyor. SMS tanıtımlarıyla başlıyor sürece, izinsiz SMS atıyor. Fakat bu süreç daha sonra taciz aramalarına dönüşüyor.
0: Avukat Şahin, açık rızasının alınmadığı ve aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmediği gerekçesiyle Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na şikayette bulundu. Finansman şirketi Şahin'in telefon numarasının başka bir müşteri tarafından sisteme eklendiğini belirtip, tüm verilerinin şikayet üzerine sistemden kalıcı olarak silindiğini savundu. Kişisel Verileri Koruma Kurumu o firmaya 1 milyon lira idari para cezası verdi.
4: Bu durum aslında milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Vatandaşlarımızın da başına böyle bir olay geldiği zaman vakit kaybetmeden kişisel verileri koruma kuruluna şikayet etmelerini tavsiye ederim.
0: Avukat Ahmet Şahin.

0: Çin kişisel veriler üzerinden kişilerin profilinin çıkarılıp bunun reklam ve çeşitli yönlendirmeler için kullanıldığını söyledi.
1: Bu karakter üzerinden bizlere yayın yapabiliyor, mesaj yapabiliyor, reklam yapabiliyor, tanıtım yapabiliyor. Gerektiği takdirde fikirlerimizi, siyasi düşüncelerimizi, sosyal hayattaki eğilimlerimizi etkileyebiliyor.
2: %80'lik bir indirim ilk duyunca inanılmaz geliyor değil mi? Muazzam, kaçırılmayacak bir fırsat gibi duruyor ama aslında gerçekten öyle mi? Tüketici derneklerine göre bazı kampanyalarda önce fiyat yükseltiliyor, ardından da yüksek indirim yapılmış izlenimi oluşturuluyor. Peki bu tuzağa düşmemek için neler yapmalıyız? Aslında Ömer Aktaş'ın haberi bize bunları anlatıyor.
3: %200 zam yapıyorlar, sonra %80 indirim yaptık diyorlar.
4: Bugünlerde mağazaların vitrinlerinde, internet sitelerinde %50, %70 hatta %80 indirim etiketlerini görmek mümkün. Ama bu indirimlere dikkat.
5: 200'den 100'e düşürmek, 300'den 100'e düşürmek bence sadece cezbediyor insanları.
6: İndirim var yani, güzel ki şey indirimler.
7: Yüzde kaç indirim var baktığınız yerlerde?
6: Yani şöyle %30 da var, %20 de var, %50 de var. Biri alana ikincisi bedava şeklinde de var.
8: Ev hanımları indirim deyince dayanamıyorlar.
4: Her yüksek indirim kazanç anlamına gelmiyor.
9: Tüketiciler indirim zamanlarını bekliyorlar. Bunu fırsat bilen bazı açık gözler ise yalancı indirimlerle tüketicileri cezbetmek istiyor. %50 artı %20 artı %10 %80 indirim varmış gibi anlam kargaşası yapıyor. Orada tüketicinin algısı adeta yanıltılıyor.
10: İnsanları kandırdıklarını düşünüyorum.
11: Takip ettiğim ürünler vardı. Baktım hani ben takip ediyorum, atıyorum 100 liraydı. 200 lira olmuş, %80 indirimle 120 lira olmuş.
12: 1500 liralık bir ürün bir anda 300 liraya düşüyor. Peki gerçekten %80 indirim mi yapılıyor yoksa tüketiciye öyle mi gösteriliyor?
13: Bir ürün 1500 lira olup bunun 250 lira 300 lira düşürülmesi akla mantığa ve piyasa şartlarına uygun bir durum değil. Aslında burada yapılan şey önce fiyatlar yükseltiliyor, sonra sanki indirim yapılıyormuş gibi halkımıza lanse ediyor.
14: 99 yazması 7.99 sanki 7 TL'ye alıyormuş gibi, halbuki 8 alıyorsun ama orada 7'yi görünce insanlar diyor ki ya 100 lira fazla, 100 lira eksik veriyorum diyor.
15: İndirim 1000 dirim hangisi doğru bunun? Yani olan ülke vatandaşına oluyor. Yazık, günahtır.
4: Peki tüketici sahte indirimler karşısında ne yapmalı?
9: Aldatılan tüketiciler Alo 175 tüketici ihbar hattına şikayette bulunabileceği gibi internet üzerinden Ticaret Bakanlığı bünyesindeki reklam kuruluna da şikayet edebilirler.
2: Ticaret Bakanlığı kuru soğanda uygulanan gümrük vergisiyle ilgili yeni bir adım attı. Geçici olarak %5 olarak belirlendi. Bu oran 31 Ağustos 2026 tarihine kadar geçerli olacak.
0: Hasat döneminin yoğun geçeceği dönem göz önünde bulunduruldu. Artan fiyat hareketliliği de dikkate alındı. Ticaret Bakanlığı kuru soğanda uygulanan gümrük vergisiyle ilgili bir adım attı. Geçici olarak %5 olarak belirlendi. Bakanlıktan yapılan açıklamada spekülatif fiyat hareketlerinin önlenmesi, temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin sağlanması, yerli üretimin teşvikiyle üretici ve tüketici refahının birlikte değerlendirildiği hatırlatıldı. Tarım Bakanlığı ile yakın koordinasyon sağlandığı kaydedildi. 2026 yılında görülen aşırı yağış gibi iklimsel olumsuzlukların da etkisiyle hasadı üretici bölgelerde kademeli olarak devam eden kuru soğanda uygulanan gümrük vergisi ile ilgili karar paylaşıldı. Arz güvenliğinin sağlanması ve tüketici ihtiyacının uygun fiyatla karşılanabilmesi için 31 Ağustos 2026 tarihine kadar geçici olarak %5 olarak yeniden düzenlendi. Uygulama kuru soğanda yerli üretimin korunması amacıyla yeni sezon ürünleri hasadının piyasaya uygun şekilde gireceği ve bu yolla iç piyasa dengesinin yeniden tesis edileceği öngörülen 1 Eylül 2026 tarihinde sona erecek. Bu tarihten itibaren soğan ithalatında %49,5 oranındaki gümrük vergisi uygulanmaya devam edecek.
2: Şırnak'ta balık tutmak isterken çaya düşen ve akıntıya kapılan gençten halen bir iz yok. Onlarca kişi Habur Çayı'nda kaybolan Erkan Sak'ı arıyor.
0: Balık tutmak isterken çaya düştü. Habur'un hırçın sularında kayboldu. Ekipler günlerdir bakılmadık yer bırakmadı. Şırnak'ın Beytüşebap ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki

0: yaşındaki Erkan Sak, 9 Temmuz'da arkadaşlarıyla birlikte Habur Çayı kıyısına gitti. Sak ve arkadaşları balık tutuyordu. Genç adam dengesini kaybedince Habur Çayı'na düştü ve akıntıya kapılıp gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarıyla başlayan arama çalışmaları sürüyor. AFAD, UMKE, jandarma, polis ve itfaiyenin dalgıçları kayıp genci arıyor. Gönüllü rafting ekibi de arama çalışmalarına destek veriyor.
1: Yoğun bir çalışma var şu an. Yani Irak sınırına kadar gideceğiz botla. Suyun her tarafını biz didik didik arıyoruz.
0: Erkan Sak'ın cansız bedeninin sıkışmış olabileceği kayaların altı da kameralı sistemlerle kontrol ediliyor. Gencin ailesi evlatlarının cansız bedeninin bulunmasını bekliyor.
2: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla hazırlanan İrade Bizim, Zafer Bizim logosu 10 yüksek hızlı tren setinde yer alacak. YT setleri Ankara, İstanbul, Eskişehir başta olmak üzere yüksek hızlı tren ağındaki hatlarda 2 ay sefer yapacak.
0: 2 ay boyunca sefer yapacak. Şehitlerin hatırası yüksek hızlı trenle demir yollarında yaşatılacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla hazırlanan İrade Bizim, Zafer Bizim logosu 10 yüksek hızlı tren setinde yer alacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İrade Bizim, Zafer Bizim logosunun YHT setlerinde kullanılmasına ilişkin açıklama yaptı. Trenlerin Ankara, İstanbul, Eskişehir, Konya, Karaman ve Sivas hatlarında milyonlarca yolcuya ulaşacağını belirtti. Uraloğlu, o gecenin kahramanlık ruhunu taşıyacak bu trenler, vatan sevgimizin ve birliğimizin demir raylardaki sembolüdür, dedi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla hazırlanan özel logo, önceki yıllardan farklı olarak Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları Taşımacılık AŞ'ye ait 10 YHT setine uygulanacak. Trenlerde toplam 40 logo yer alacak. Ayrıca setlerin içerisinde de 15 Temmuz temalı afişler kullanılacak.
2: Trafikte yol kenarındaki tabelalar bizler için, sürücüler için adeta bir rehber niteliğindedir. Güvenli bir sürüş içinde olmazsa olmazdır onlar ama zaman zaman kafa karışıklığına neden olabiliyorlar. Tıpkı Ordu'daki bir kavşağa konulan 29 tabela gibi.
3: Burada bir kaos hakim. Çok tabela var. Daha önce de birkaç kere kaza oldu.
0: Bir değil, iki değil, üç değil. Tek bir kavşağa konulan 29 tabela sürücülerin kafasını karıştırdı.
3: İki orada var, orada var, burada var. Yani 30'a yakın tabela var burada.
0: Sürücülerde kafa karışıklığına yol açan yol Ordu'nun Fatsa ilçesinde. İlçeler arası ulaşımın sağlandığı Fatsa-Korgan-Kumru yolu üzerindeki tek bir kavşakta tam 29 tabela var.
3: Fatsa yolundan gelenler normalde buradan girmesi gerekirken kaçırdığı yolu buradan giriyor ama burası ters yön.
0: Tabela çokluğu ve düzensiz yerleşim sürücüleri zorluyor.
4: Misafir olarak gelenler tabelaların yoğunluğundan dolayı bu kavşakta da biraz sıkıntı var. Ondan dolayı yolları karıştırabiliyorlar.
0: Yörede yaşayanlar zaman zaman trafik kazalarının da yaşandığı kavşakta düzenleme yapılmasını istiyor.
3: Buraya daha sade, daha düzenli bir yol yapılmasını istiyoruz.
2: İstanbul'da Kartal sahilinde aylardır aynı noktada duran karavanlar kamusal alan tartışmalarını alevlendirdi. Çevre sakinleri karavanlar nedeniyle sahil hattını ve aynı zamanda otoparkları kullanamamaktan şikayetçi. Peki karavancılar işgalci mi yoksa misafir mi? Vatandaş ne istiyor, karavancı ne diyor? Muhabir arkadaşımız Gizem Türemen ve kameraman Özgür Balaman tartışmanın yaşandığı yerdeydi. Her iki tarafa da mikrofon uzattı.
5: Çok rahatsızım. Karavanlardan dolayı park edecek hiçbir yer yok.
6: Buraya karavan park edemez diye bir tabela yok. Karavancının da bir hakkı var.
7: Araç park yeri burası. Karavan park yeri değil.
8: Senin değil ki burası. Sen niye çekiyorsun buraya?
7: Ya başka çekeceğimiz yer yok. Ne yapalım yani?
9: Karavancılarla çevre sakinleri yine karşı karşıya. Bu kez konu park yeri tartışması.
6: Buradan kovuyorlar. Evimizin önüne koyamıyoruz. Yani caddeye koyamıyoruz. Yani ne yapacağız biz bunu?
9: Pandemiden bu yana sayıları giderek artan karavanlar özellikle sahil kenarlarına park ediyor. Ancak uzun süreli ve düzensiz parklanmalar çevre sakinlerinin tepkisine yol açıyor.
10: Burası Kartal sahilinde bir cep otoparkı, İspark'ın ücretsiz park alanı. Ancak parkın başından sonuna kadar, üstelik de günün 24 saati karavanlarla dolu olduğunu görüyorsunuz. İşte çevre sakinlerinin şikayetçi olduğu konu da tam olarak bu. Biz geldiğimiz zaman aracımızı park edecek yer bulamıyoruz diyorlar. Sahil hattının gelişi güzel park edilmiş karavanlarla işgal edildiğini söylüyorlar.
11: Biz öyle işgalci falan değiliz.
12: 7 gün 24 saat buradalar. Karavanlardan yer bulamıyoruz.
13: Ya kaldırıma çıkarmak zorunda kalıyoruz arabayı. Ya dışarıya park etmek zorunda kalıyoruz. Kazalar yapıyoruz. Ceza yiyoruz. Kadıköy'den buraya kadar her yer karavanla dolu.
14: Arabamı koymuyorum. Karavanımı koyuyorum. Karavanda kalıyorum.
15: Şikayetlerde de bulunduk biz. Geldiler büyükşehirden. Hatta yazı yapıştırdılar üzerlerine. Hepsini hani işgal ediyorsunuz. İşte 15 gün süre içerisinde burayı terk edin diye. Gibi hala hepsi duruyor.
16: 2 senedir ben karavanlarda yaşıyorum. Daha önce biraz ilerideydik. Orada belediye bildirim yaptı işte kaldırın diye. Kaldırdım, ben buraya geldim. Oradan mesela alıyorum, buraya götürüyorum. Şimdi buradan mesela yarın olduğu zaman oraya götüreceğim. Oradan buraya, buradan oraya gidip geliyoruz yani.
10: Kartal sahilinde deniz manzarasından çok karavan manzarası var. Sahil hattındaki tüm cep otoparkları karavanlarla dolu. Üstelik buraya sadece birkaç kilometre uzaklıkta Maltepe'de karavan park alanları var. Ancak karavancılar o alanlara park etmiyor. Daha doğrusu park edemediklerini söylüyor.
11: Maltepe'deki karavan parkı aradım. Orada 2 çeşit işletme varmış. Belediyenin yeri 3 yıldır full. Yanındaki hemen özel yer aylık 45 bin lira kira istiyorlar.
16: 500-600 bin lira, hatta 1 milyona kadar çıkıyor fiyat.
10: Yıllık.
16: Yıllık. Bir de senelik istiyorlar bunu. Yani peşin para istiyorlar.
9: Karavancılar kalıcı çözüm için yer tahsisi bekliyor.
11: Alan tahsis edin kardeşim. Yani bunu ürettiriyorsunuz, vergilerini alıyorsunuz. Satışını yaptırıyorsunuz. Her şey oldu bitti. Şimdi günümüze geldik. Ondan sonra orası ceza. Buradan gidin. Oraya getirmeyin. Nasıl yapalım?
16: Yer gösterirse, uygun fiyat olursa herkes gider. Ama öyle 500 bin lira, 700 bin lira, 1 milyon. Yani bir karavancı adam veremez.
2: Size birkaç sorum var. Bakalım size de aynı şikayetler var mı? Söyleyeceğiniz bir kelimeyi bazen hatırlayamıyor, okuduğunuz paragrafı birkaç kez okumak zorunda kalıyor musunuz? Ya da evden çıkınca ben acaba kapıyı kilitledim mi, kilitlemedim mi diye kendinize soruyor musunuz? Uzmanlara göre bu şikayetler beyin sisi olarak adlandırılan bilişsel yakınmaların habercisi olabilir. Bilimsel araştırmalarda dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Buse Devran önemli bir haber hazırlamış beyin sisi hakkında.
17: Paragrafları okuyoruz. Birkaç kere okumamız gerekiyor. Başında ne dediğini unutuyoruz.
18: Bugün bile unuttuk TC kimliği evde yani. Öyle.
19: Bir alışverişe giderken özellikle çıktığım şunu alacağım diye ve almadan geldiğim çok oluyor.
20: Ya da mesela böyle arkadaş ortamındasınız, muhabbet ediyorsunuz. Diyorsun ki bir sonraki ben bir şey söyleyeceğim diyorsun. Sonra diyorsun ki ya ben ne söyleyeceğimi unuttum.
21: Çok oluyor.
20: Oluyor mu?
21: Çok oluyor.
22: Pek çok kişi benzer şikayetlerle hastanelerin nöroloji polikliniklerine başvuruyor.
23: Halk genel olarak şöyle ifade ediyor bize gelen hastalarımız. Eskiden çok berrak düşünürdüm, zihnim çok rahattı. Şimdi sanki beynimde bir perde var gibi, bir sis var gibi diye ifade ediyorlar.
24: Annem marketten bir şey al diyor. Her şey alıyorsun, al dediği şey almadan çıkıyorsun.
25: Mesela bir özel bir şeyimi bir yere koyduğumda bunu kesinlikle unutmayacağım deyip de en çok unuttuğum şeylerden biri o. İsim unutuyorum.
22: Yapılan araştırmalara göre COVID sonrasında bu durumu yaşayanların sayısında artış var. Son araştırma kadınlarda bu yakınmaların daha sık görüldüğünü ortaya koydu.
23: 40'tan fazla çalışma ve 25 binden fazla hastanın dahil edildiği bir derleme. %30'a varan oranda uzamış COVID semptomlarının arasında beyin sisi var.
20: COVID'den sonra unutkanlık sizde de arttı mı?
19: Evet, çok.
21: Bazen gittikten sonra, arabayı park ettikten sonra acaba kapattım mı diye bunu şey yapabiliyor insan, bir şüpheye düşebiliyor yani.
23: Dünya Sağlık Örgütü en az hastalığın akut dönemi geçtikten sonra en az 2 aydır devam eden şikayetler olarak adlandırdı. Beyin sisi de bunlardan bir tanesi olarak özellikle hastaların ifade ettiği bir şekilde karşımıza çıktığı için araştırmalar bu alana yoğunlaştı.
22: Nöroloji uzmanı Bedia Samancı 2023 ve 2025 yıllarında beyin sisiyle ilgili yaptıkları araştırmada benzer bulgulara rastladıklarının altını çizdi.
23: Beyin sisi olan gruba baktığımız zaman diğer gruplara göre beyindeki ilgili dikkatle, konsantrasyonla, hafızayla alakalı bölgelerde küçülmeler, kopukluklar saptadık.
24: COVID sonrası unutkanlık bence de insanların çoğunda oluyor. Arkadaşlarımla mesela bir şey anlatırken biri araya giriyor. Ben ne söyleyeceğimi tamamen unutuyorum. Diyorum tamam, aklıma gelince söyleyeceğim.
20: Sosyal hayatta sohbet esnasında hangi cümleyi kuracağınızı hatırlamakta zorlanıyor ya da evden çıktıktan sonra kapıyı kilitleyip kilitlememe konusunda ikileme düşüyor olabilirsiniz. İşte bu duruma beyin sisi deniyor. Yapılan araştırmalara göre ise bu durum Covid'den sonra giderek arttı. Peki bunun önüne nasıl geçilebilir?
23: Bunun beyin sisi olduğunu düşünüyorsak ve kişinin günlük yaşamını, akademik hayatını, iş hayatını, sosyal ilişkilerini etkiliyorsa o zaman

0: Bilişsel rehabilitasyon olabilir, dikkat artırıcı egzersizler olabilir, ekran süresinin azaltılması, fiziksel egzersiz gibi durumlar, işte uykunun düzenlenmesi gibi şeyleri öneriyoruz mutlaka.
1: Çocukların sosyal medyaya erişimini yasaklayan veya sınırlayan ülkelerin sayısı 20'yi aşarken 5 ülkede düzenlemeler yürürlüğe girdi. Önlemlerin çoğuysa 15 veya 16 yaş altındaki çocukları kapsıyor. Avrupa Birliği Komisyonu ise 13 yaş altındaki çocukların da erişiminin sınırlandırılması yönünde çağrılar yapıyor.
2: Çocuklara sosyal medya yasağı 20'den fazla ülkeye yayıldı. Avrupa Birliği 13 yaş altındaki çocukların erişiminin sınırlandırılması çağrısı yaptı. Çocukların sosyal medya erişimini yasaklayan veya sınırlayan ülkelerin sayısı 20'yi aşarken 5 ülkede düzenlemelerin yürürlükte olduğu biliniyor. Avustralya'da 16 yaş altındakilerin sosyal medya kullanması yasakken Brezilya'da 16 yaşından küçük kullanıcıların hesaplarının ebeveynlerinin hesaplarıyla ilişkilendirilmesi isteniyor. İnternetin devlet tarafından sıkı biçimde denetlendiği Çin'de de reşit olmayanların sosyal medyaya erişimi sınırlandırılıyor. Endonezya ve Malezya'da 16 yaşından küçüklerin başlıca platformlara erişimini engelliyor. Avrupa Birliği Komisyonu ise 13 yaş altındaki çocukların sosyal medya erişiminin sınırlandırılması çağrısı yapıyor. Rapora göre 13 yaşın altındaki çocukların sosyal medyaya yalnızca ebeveyn, bakım veren ya da öğretmen gözetiminde veya sınırlı süreyle erişiminin olması gerektiği belirtiliyor. Raporla ilgili sosyal medya bir oyuncak değildir diyen Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen, hükümetlerin karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan birinin çocukların çevrim içi ortamda nasıl korunacağı olduğunu söylüyor. Türkiye, Nisan ayında kabul edilen ve 15 yaş altındakilerin sosyal medya kullanmasını yasaklayan düzenlemeyle bu ülkeler arasına katılmaya hazırlanıyor. Yasanın 2026'nın sonlarına doğru yürürlüğe girmesi bekleniyor.
1: Fransa'yı hatta tüm dünyayı şok eden o 7 dakikalık Louvre Müzesi soygununu hatırlayacaksınız. O soygun yalnızca 25 bin euro karşılığında yapılmış.
3: À son tour. Il porte un casque de moto.
2: 25 bin euro karşılığında Louvre Müzesi'ni soyduklarını söylediler. 3 dakikadan fazla kalırsak yakalanacağımızı biliyorduk dediler. Tarihi soygunun detayları ifadelerle ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl Paris'teki Louvre Müzesi'nden 7 dakikada 88 milyon euro değerinde mücevher çalmakla suçlanan iki zanlı soygun planını anlattı. Fransız gazetesi Le Monde'un ulaştığı sorgu tutanaklarına göre zanlılar, soygunu ismini vermek istemedikleri birinden aldıkları talimatla sadece 25 bin euro karşılığında yaptı. İddiaya göre talimatı veren kişi ele geçirilen ganimeti de yetersiz buldu. Hırsızlara daha fazlasını alabilirdiniz diye yüklendi. İfadelere göre ikili birkaç gün önceden galeri içinde çekilmiş bir video ile hazırlık yaptı. Zanlılar soygun sırasında taçlar, kolyeler, küpeler ve broşlardan oluşan 8 parçalık koleksiyonu ele geçirdi. Ancak kaçış sırasında değerli taşlarla süslü tarihi taç yere düştü. Hırsızlardan biri tacın kendisine ait çantadan düştüğünü kabul ederek "Yaptığımız doğru değildi." dedi. 7 dakika süren soygun için 3 dakikayı geçersek yakalanacağımızı biliyorduk. İçeride gereğinden fazla bile kaldık ifadelerini kullandı. Diğeri ise hedefin Louvre olduğunu bilmediğini belirterek "Bilseydim asla gitmezdim." dedi. Zanlılar çalınan mücevherlerin akıbetini bilmediklerini savunurken ailelerine zarar verilebileceği endişesiyle talimat aldıkları kişinin kimliğini gizledi. Yetkililerse zanlıların üçüncü bir kişi adına hareket ettiği iddiasını henüz doğrulamadı.
1: Gençlik dönemimizin en favori filmlerinden Jurassic Park serisinin ünlü oyuncusu Sam Neill 78 yaşında hayatını kaybetti. Kanseri yendiğini duyuran usta oyuncu setlere geri dönmek istediğini söylemişti. Adventure of all time.
2: Jurassic Park yıldızı Sam Neill hayatını kaybetti. Ailesi ölümünün ani ve beklenmedik olduğunu açıkladı. Jurassic Park filmindeki Dr. Alan Grant rolüyle dünya çapında tanınan Yeni Zelandalı oyuncu, Avustralya'nın Sydney kentinde 78 yaşında yaşamını yitirdi. 2023'te lenf kanseri teşhisi konan oyuncu, birkaç ay önce kanserden tamamen kurtulduğunu duyurmuş, yeniden setlere dönmek istediğini açıklamıştı. Ailesi ünlü oyuncunun ölüm sebebini açıklamasa da vefatının kanserle ilgili olmadığını belirtti. Kariyeri boyunca 150'den fazla filmde rol alan Sam Neill, 1977 yapımı Sleeping Dogs filmiyle çıkış yaptı. 1993'te The Piano filmindeki performansıyla adından söz ettiren oyuncu, sonrasında Steven Spielberg imzalı Jurassic Park filminde canlandırdığı Dr. Alan Grant karakteriyle şöhreti yakaladı. Ünlü isim Jurassic Park 3 ve Jurassic World Dominion filmlerinde de aynı karakteri canlandırdı. Sam Neill, Peaky Blinders, The Tudors, The Twelve, The Simpsons ve Rick and Morty gibi dizilerde de rol aldı. Bir süredir gözlerden uzak bir yaşam süren usta oyuncu, sanata ve sinemaya yaptığı büyük katkılardan dolayı 2022'de Yeni Zelanda tarafından şövalyelik unvanı almıştı.
1: Evet, ünlü aktörün vedasıyla biz de sizlere veda ediyoruz. Noktalılık Gece Raporu'nu ben Evren Aydın huzurlarınızdan ayrılıyorum ve gündemi Nurdan Üsev'e devrediyorum. Birazdan gelişmelerle karşınızda olacak. İyi geceler efendim.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Bursa yer yer yağmurlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 33, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana parçalı bulutlu 35 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Artvin yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Kayseri güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 30, Erzincan 33 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa güneşli 41 derece.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor. Serebral palsi onların hayata aktif katılmalarını zorlaştırsa da özel eğitim ve rehabilitasyon sayesinde birçok şeyi başarabilirler.
2: Yürüyebiliriz.
3: Yürütebiliriz.
4: Konuşabiliyoruz.
1: Erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde daha neler neler yapabilirler. Yeter ki desteğinizle zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler.

0: Habertürk ekranlarından iyi geceler değerli izleyiciler. 13 Temmuz'u 14 Temmuz'a bağladığımız gecede gelişmelerle sizlerleyiz. Saatlerimiz 1'e yaklaşırken. Evet, Orta Doğu'da tansiyon yeniden yükseldi değerli izleyiciler. ABD Başkanı Trump, İran'ı bu gece ve yarın sert bir şekilde vuracaklarını söyledi. Hürmüz Boğazı'nda ABD ablukasının yeniden yürürlüğe gireceğini de belirtti Trump. CENTCOM'un açıklamasına göre ise abluka bu gece Türkiye saatiyle 23'te başlayacak.
1: İran'la yapılan mutabakat bir sınavdı dedi. Onlara göre anlaşmalar bozulmak için yapılır ifadelerini kullandı. Açıklama Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan. Trump, The Hugh Hewitt Show'da İran gündemini değerlendirdi. İran'la yapılan mutabakatın bir sınav olduğunu söyleyen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, onlar buna uymadı diye belirtti. Bu insanlar deli. Onlara göre anlaşmalar bozulmak için yapılır ifadelerini kullandı. Trump sosyal medyasında yaptığı açıklamada ise Hürmüz Boğazı açık diye yazdı. Hürmüz Boğazı'nda Amerikan ablukasının yeniden yürürlüğe gireceğini ve boğazdan geçen tüm gemilerden %20 geçiş ücreti alınacağını açıkladı. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise Trump'ın talimatıyla ablukaya hazırlandıklarını bildirdi. İran'dan Trump'ın açıklamalarına yanıt gecikmedi. Dışişleri Bakanı Arakçı sosyal medya hesabında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı kesinlikle haklı diye yazdı. Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin güvenli geçişini sağlayan herkes bu hizmet karşılığında tazmin edilmeli ifadelerini kullandı. İran her zaman Boğaz'ın koruyucusu olmuştur ve sonsuza dek öyle kalacaktır değerlendirmesini yaptı. Trump'ın belirttiği %20 oranının çok fazla olduğunu belirten Arakçı, biz adil olacağız diye belirtti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın karşılıklı saldırıları devam ediyor. Gerilim tırmanırken Amerika Birleşik Devletleri merkezli Axios, tarafların önümüzdeki hafta İsviçre'de yeniden masaya oturacağını öne sürüyor. Ancak İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, mutabakatın kriz sürecine girdiğini belirtiyor.
0: Öte yandan ABD Başkanı Trump'ın bu gece İran'ı vuracağız açıklamasının ardından İran'da patlama sesleri duyuldu. Tahran yönetimi bölgedeki ABD üslerine misilleme saldırısı düzenledi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Trump'ın talimatıyla İran'a karşı ard arda 3. gece hava saldırıları başlattığını açıkladı. İran basını Bender Abbas ve Cem kentleriyle Ebu Musa, Keşm ve Kiş adalarında patlama sesleri duyulduğunu aktardı. İran ordusu ise Kuveyt'teki ABD üslerini İHA'larla hedef aldığını duyurdu. ABD'ye ait bir gemiyi seyir füzeleriyle vurduğunu bildirdi. Savunma amaçlı saldırılarımız düşmanın gerçekleştirdiği eylemlerin düzeyine orantılı olarak devam edecektir ifadeleri kullanıldı. ABD pazar gecesi de İran'a saldırılar düzenlemiş, düzinelerce hedefi vurduğunu bildirmişti. Evet, ABD ve İran arasındaki gerilim bitmek bilmiyor. Taraflardan da peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Detayları şimdi değerli konuğumuz Orta Doğu uzmanı Doçent Doktor Sayın Gökhan Çınkara ile değerlendireceğiz. Sayın Çınkara, yayınımıza hoş geldiniz. Bugün nasılsınız?
2: Çok teşekkür ediyorum Nurhan Hanım. Sizler nasılsınız?
0: Bizler de iyi olmaya çalışıyoruz bu yoğun gündemde. Evet, şimdi Trump vuracağız derken ABD Merkez Komutanlığı'ndan açıklama geldi. Yaklaşık bir saat önce Trump'ın talimatıyla İran'a ard arda 3. gece saldırıları başladı. Yine Bender Abbas'la Kiş Adası hedefte ve artık daha sert açıklamalarla davranışlarda görüyoruz diyebiliriz. Yeniden uzun süreli bir savaş süreci mi başladı? Böyle bir başlayalım biz. Neler söylersiniz? Buyurun, söz sizde olsun Sayın Çınkara.
2: Evet, aslında yani Trump'ın temel düşünce tarzını biz NATO'nun Ankara zirvesinde net bir şekilde gözlemlemiştik Nurhan Hanım. Zaten değil mi, damgasını vuran da o yapmış olduğu açıklama oldu. Artık İran'la herhangi bir anlaşma yapmanın boşa zaman kaybı olacağını altını çizdi ve mutabakat zaptındaki ateşkes sürecini artık sona erdiğini altını çizmiş oldu. Tabii Trump'ın burada aslında ifade etmiş olduğu temel kritik bence kelime ve düşünce İranlıları çok sert bir şekilde adlandırması İkincisi ise artık müzakerelerin bir zaman kaybı olarak nitelendirmesiydi. Çünkü Trump yapı olarak ve kişisel hikayesine baktığımız zaman da anlaşma yapmayı çok seven, fakat bu yaptığı anlaşmalardan da büyük bir kazançla geri çıkan bir siyasi kişilik, bir iş adamı profili çiziyor. Zaten oradaki konuşmasında da bunu söylemiş olmuştu. Tabii fakat İran'la yaptığı anlaşmadan hiçbir kaldırış elde edemedi.

0: Nudoran'a baktığımız zaman. Yani ne enerji fiyatlarında radikal bir düşüş, ne İran sahasında kendisine yönelik bir siyasi kazanç elde edebilir. Biliyorsun İran liderlerinden sürekli Trump'a yönelik sert açıklamalar. İşte biz anlaşmada şu değil, bunu yaptık, Trump yenildi, Amerika'ya yendik gibi açıklamalar. Ve bir türlü Trump'ın istemiş olduğu o siyasi denklem, bölgesel denklem ve uluslararası ilişkiler denklemi kurulamamış oldu. Her ne kadar bu İran'ın iç siyasetine yönelik olsa da günün sonunda Trump oradan da bir kendisine yönelik bir jestler beklediğini biliyoruz. Çünkü bunlara oldukça dikkat eden ve önemseyen bir siyasi kişilik. Ama günün sonunda zaten bu uyuşmazlık bir yerde patlayacaktı. İran'da ise temel bence mesele, önemsememiz gereken mesele, İran'daki kritik kararları veren ekip ile İran'da müzakereleri yürüten ekip arasında aslında çok derin ve doğrudan bir bağ yok. Bu sebepledir ki ateşkes sürecinin böyle oturaklı bir şekilde ilerlememesi, sürekli krizlere mağlul olması gündeme geliyor. Çünkü dikkat edecek olursanız ateşkes süreci aslında çok kırılgan süreçlerde gerçekten doğal olarak. Çünkü savaşıyorsunuz, uzun süre savaşmaya alışmışsınız ve bir anda diyorsunuz ki biz artık savaşmayacağız. Tabi bunu yönetecek güçlü bir siyasi liderliğin olması lazım. Ve biz biliyoruz ki İran'da şu an güçlü bir siyasi liderlik yok. Ve İran'ın lideri olan aslında Müştaba Hamaney'in babasının cenazesinde bile ortaya çıkmadığını, görülmediğini görmüş olduk. Ve akıllara şu soru geliyor, İran'ı kim yönetiyor? Yani Pezeşkiyan herhalde yönetmiyor. Çünkü zaten İran Anayasası'na göre yetkileri oldukça sınırlı. Asıl kritik kararları veren rehber, o da hala şu an nerede olduğu belli değil. Bu sebeple de İran devrim muhafızları da bu süreçten ve bu boşluk alanından oldukça fayda sağlayarak kritik kararları verme noktasında ellerindeki silahlı gücü de göz önünde bulundurduğumuz zaman tutuyorlar. Zaten Hamaney'in cenazesinde de sosyal medyada yansıyan görüntülerde de hem Dışişleri Bakanı Arakçı'ya hem de Cumhurbaşkanı Pezeşkian'a yönelik sınırlı da olsa bir tepkinin, o da toplumsal bir tepkinin yükselmesi, işte siz hainsiniz, siz İran'ı sattınız gibi bir seslenmelerin de yükselmesi de aslında İran'da aslında ayrışmanın da netleştiğini bize gösteriyor.
1: Gösteriyor.
0: Evet.
1: Evet, sözünüz vardı herhalde. Ben mi kesmiş bulundum? Cümleniz varsa tamamlayın, diğer
0: Doğru.
1: sorumla
0: Yani
1: geçeyim.
0: evet. Bu tabii ki ayrışma meselesi İran'da stratejik ve ulusal kararların alınmasını güçleştiren bir dinamik de yaratıyor. Çünkü silahlı gücü elinde tutanlar sürekli kendi kafalarına göre hareket ediyorlar. Müzakere yürüten ekipler ise müzakerenin çizmiş olduğu, anlaşmanın çizmiş olduğu sınırlar dahilinde hareket etmek istiyorlar. Ama İran devrim muhafızlarının şöyle bir düşüncesi var artık bölgeye ve İran'a dair. İran elinde sert kuvvet olmadığı müddetçe herhangi bir güç projeksiyonu yapması mümkün değil. O yüzden de görece zayıf gördükleri Körfez Arap ülkelerine saldırmaktan da geri durmuyorlar. Çünkü Körfez Arap ülkelerinin günün sonunda kendilerine çok fazla yapabileceği bir şeyin olmayacağını düşünüyorlar. Zaten değil mi? Son günlerde de Bahreyn'e, Kuveyt'e, Suudi'ye, Umman'a, Katar'a yönelik saldırıların da temel şeyi buydu. Suudi Arabistan'a herhangi bir şey olmadı. Ama bugün Suudi Arabistan'a yine bir saldırı dalgası başladı. O da Yemen'den Husiler eliyle. Tabii bu çok dikkat edilmesi gereken yeni bir gelişme olduğunu da ekleyelim.
1: Evet, şimdi tabii ki değerli editörüm Yeliz Hanım da bana bilgileri atıyor. Yeliz, teşekkür ediyorum. Bu arada Trump Oval Ofis'te açıklamalarda bulunmuş dakikalar öncesinde. Dolayısıyla onları bir siz de belki hani önünüze düşmüştür ajanslardan. Açıklamalarında cümlelerini biraz size okumak istiyorum. Onun üstünden gidecek olursak tekrar hani son dakika gelen gelişmeler ışığında. Demiş ki Trump'ımız Boğaz hakkında yakında kontrol altına alacağız ve bence bir anlaşma mümkün ifadesini kullanmış. Boğaz açık ve açık kalacak. İran'la bir süre daha savaşacağız. Hürmüz Boğazı'nda yardım ettiğimiz ülkeleri korumak için maliyetlerimizin iade edilmesini istiyoruz. Bu gece bir başka büyük saldırı düzenliyoruz. İran bir anlaşma yapmak istiyor. Her zamanki açıklamalarına benzer nitelikte Sayın Çinkara.
0: Evet.
1: Kaçırmış olabilirim.

0: Yine tabii baktığımda gözüme yansıyan gelişmelerde sizin de belki benim gözümden kaçan cümleleri de vardır. Neler söylersiniz? Oval Ofis'te az önce dakikalar öncesinde Trump'ın konuşmaları bu yöndeydi. Neler söylersiniz? Yine benzer açıklamalar tabii ki ama önemli de açıklamalar. Özellikle Hürmüz Boğazı konusuna geldiğimizde bir nevi İran'ı eleştiren Trump, hani ücret alındığı yönünde. Şimdi bu bana geçerse ben ücret alacağım ifadesini de kullanıyor. Tam bir tüccar olduğunu da söyleyebiliriz bu ifadeyle. Neler söylersiniz gelen açıklamalar doğrultusunda?
1: Evet, yani şu, ben de açıklamalara baktım siz okurken Nurdan Hanım, yani bir şey kaçırmayalım diye.
0: Evet.
1: Anlaşıldığı kadarıyla saldırılar bir süre daha devam edecek. Trump'ın Truth'taki son mesajlarında da o ifade net bir şekilde gözlemleniyor. Bu da tabii temel mesele artık Trump'ın biraz daha ne diyelim, yani aslında denklemi değiştirmeye dönük bir askeri müdahale içerisinde olduğunu ben açıkçası düşünüyorum şu an itibariyle. Ama tabii Trump'ın da burada en büyük açmazı diyelim, veya Amerika Birleşik Devletleri'nin hava kuvvetleriyle yapabilecekleri çok sınırlı aslında. Yani hem savaş tarihine baktığımız zaman, hem de aslında son 7 Ekim sonrası Ortadoğu'daki gelişmelere baktığımız zaman hava kuvvetleriyle yapabileceğiniz oldukça sınırlı. Yani sahada bir askeri kuvvetiniz yoksa çok fazla bir ağırlık kazanmanız karşı taraf karşısında mümkün olmayacak. Tabii Trump bunu yapabilecek mi günün sonunda? Çünkü maliyeti çok fazla.
0: Evet.
1: Askerlerin tabutlarının Amerika Birleşik Devletleri'ne dönmesi, zaten Amerikan halkını hatırlamak istemediği o Irak Savaşı'ndaki travmayı tekrar tetikleme ihtimali var Nurdan Hanım, biliyorsun. Burada tabii temel meseleden birisi de bu. Bu çok önemli bir şey aslında. Yani sıradan Amerikalı seçmen açısından, özellikle Cumhuriyetçi seçmen açısından, Irak Savaşı çok büyük bir travma yarattı. Demokrat partiler de açısından da öyle. Neden? Çünkü günün sonunda Irak'ta herhangi bir şeyin Amerika lehine değiştiğini gözlemlemediler. Ve Trump da zaten seçimlere giderken ilk dönemde Irak Savaşı'na girmenin aslında büyük bir aptallık olduğunu altını çizerek hep söze başlıyordu dış politika kararlarında. Şimdi gelinen noktada ise böyle bir açmaza Amerika Birleşik Devletleri kendisini sokabilecek mi? Yine altını çiziyorum. Yani hava kuvvetleriyle sahada bir stratejik değişiklik yapmanız çok sınırlı olacaktır. Tabii ki belli kritik altyapıyı ve belli önemli kararlar alan insanları istihbarat desteğiyle ortadan kaldırmak mümkündür. Gücü sınırlamak mümkündür. Ama sahadaki siyasi gücü değiştirme açısından hava kuvvetleriyle yapılacak operasyon ne kadar etkili olacak? Ayrı bir soru işareti. İkincisi ise çok tartışılan ve bugünlerde de aslında altı çizilen önemli mesele, mühimmat stoklarındaki azalmalar, biliyorsunuz. Yani hem İsrail, Amerika Birleşik Devletleri'nin kritik mühimmatlarını alma noktasında oldu, hem de Ukrayna noktasında mühimmat sevkiyatı oldu. Şimdi bir de İran savaşı ortaya çıktı. Bu mühimmatın tekrar yerine konulması da kısa vadede çok mümkün değil diye analizler ortaya çıkıyor. Tabii bir savaş çok lojistik yönetimi, insanların mobilize edilmesi ve belki de daha da önemlisi psikolojik savaş yönünün de iyi idare edilmesi gereken çok boyutlu, çok katmanlı,
0: Çok.
1: çok girifli bir süreç. Yani sadece şey değil. Tabii burada Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük kârı, kendi ülkesine saldırılmıyor. Yani aslında bir savaş var mı diyecek olsam bunu söylemek lazım. Tabii ki işte Ürdün'de olsun, Kuveyt'te olsun, Bahreyn'de olsun özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri kamplarına dair saldırılar var. Ama tabii ki bunlar sınırlı. O yüzden asıl bu da şeyi çeken, zorluğu çeken İran halkı. Yani onların da aslında burada çok büyük bir fedakarlık yaptıklarını altını çizmemiz lazım. Tabii burada nereye gidecek bu süreç? Günün sonunda nasıl bir gelişme yaratılacak? Siyasi denklemde bir kayış olacak mı sorusu Trump açısından bence en önemli soru. Yoksa siyasi karar alma eklerinde herhangi bir değişiklik olmadan bu asker operasyonlar yapılıyorsa, çok fazla ben günün sonunda bir şey değişeceğini düşünmüyorum. Bu yapılan asker operasyonlar sadece masayı oturtma ve taviz verme noktasında belki zorlayıcı bir etken yaratabilir. Birincisi bu. İkincisi, Trump bu süreçte önemli altyapı tesislerini hedef alacak mı Nurdan Hanım? O da bizim takip etmemiz
0: Tabii
1: gereken
0: ki.
1: diğer bir gelişme olacak diye düşünüyorum. Çünkü almayacağım diyordu yaptığı açıklamalarda, ama

0: Son zamanlarda sanki hedef aldığı İran'daki hedeflere baktığımız zaman sivil hedefleri de göz önüne artık almaya başladıklarını gözlemliyoruz. Bu da bence işin rengini ve boyutunu değiştirecek bir gelişme olabilir.
1: Evet, şimdi tabii bir diğer konu da var ki Trump ve Netanyahu arasındaki ilişki.
0: Evet.
1: Baktığımızda Trump Netanyahu ile arasının çok iyi olduğunu söyledi. Evet, tutarsız açıklamalarını zaten biliyoruz. Kendisine göre düzeltiyorum. Kimilerine göre bu tutarsız açıklamalar bilinçli yapılıyor. Kimilerine göre şuursuzluktan diye ifade ediyor. Orasını biz bilemeyiz elbette. Bir strateji olabilir. Şimdi bir süredir aralarında gergin konuşmalar vardı. Geçtiğimiz günlerde de yakınlık açıklamalarıyla ön plana çıktılar şimdi. Tabii Trump'ı bu gitgelli açıklamalarına dediğimiz gibi alışkınız ama İran için bu durum ne ifade eder? Evet, ortada bir ne olduğu belli olmayan bir ilişkiden söz ediyoruz. İsrail ve ABD'den bahsediyorum. Yani Trump ve Netanyahu. Ama İran cephesine baktığımızda da bu ilişki İran'ı nasıl etkiliyor bu tutarsızlık?
0: Tabii çok güzel bir soru. Aslında senin de çok genel vurguladığın gibi bu çatışmanın aslında yorumlarken yani bu gerginliğin iki lider arasındaki Netanyahu ve Trump arasındaki gerginliğin İran nasıl etkileyeceği yani İran'ın stratejik kararları, satış veya saldırı veya ateşkes süreçlerini nasıl etkileyeceği. Tabii İranlar iki lider arasında bir gerginlik isteyeceklerdir. Çünkü buradan bir manevra alanı yaratmaları daha kolay olacaktır. Çünkü ikisinin ortak anlaşması İran'ın manevra alanını daraltan bir dinamik yarattığını zaten 27-28 Şubat sürecindeki savaş sürecini görmüş olduk. Tabii burada Netanyahu ve Trump arasındaki gerginliğin ben çok esasa dönük bir gerginlik olduğunu düşünmüyorum Nurdan Hanım. Yani İsrail, Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkiler de tabii ki tartışacak
1: Yani
0: başlıklar var.
1: sözde özde
0: Evet.
1: olmayan sözde tartışmalar mı diyorsunuz?
0: Evet, ben konjonktürel bazı taktiksel adımların atılması noktasında veya atılmaması noktasında Trump'ın Netanyahu üzerinde baskısı olduğunu düşünüyorum. Yoksa stratejik karar alma yani iki ülkenin ilişkilerinin gerginleşmesi sonucu bölgedeki güç dengelerini yeniden ele alacağımız bir gelişme yaratmayacaktır. Zaten temel tartışma noktalarından birisi de İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkiler noktasında İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri'nde artık eskisi kadar sempatik bir ülke olmadığı meselesidir. Yani sadece Demokrat Parti içerisinde değil aynı zamanda Cumhuriyetçi Parti içerisinde de hatta evanjelik tabanda hatta Cumhuriyetçi Parti'nin yeni nesil genç seçmenlerinde artık İsrail'e şüpheyle ve eleştiriyle bakılıyor. Neden? Çünkü Cumhuriyetçi Parti taban olarak yani siyasi taban olarak İsrail'e destek veren bir kesim oluşturuyordu. Artık orada da işler değişiyor. Demokrat Parti söylememe gerek yok zaten takdir edecek olursanız. New York Belediye Başkanlığı seçiminde de çok radikal bir dönüşüm yaşattılar. Oradaki tüm tartışmanın aslında esası İsrail'e destek olanların artık Demokrat Parti seçmeni tarafından tepkiyle karşılanması. Artık o tür kişilere oy vermiyorlar. Onları siyaseten dışlamak ve yok etmek istiyorlar. Zaten Mamdani ve ekibinin de yükselmesindeki temel motivasyon da zaten ön seçimlerde de bunu gözlemledik son seçimlerde de temel mesele aslında İsrail olduğu şu an açık Amerikan iç siyasetinde. Tabii burada Netanyahu'yla da Trump çok böyle sıkı fıkı görünmek istemiyor Cumhuriyetçi Parti'nin de geleceğini gördüğü için. Bir yandan da Netanyahu da aslında artık siyasi sahneden tasfiye etmek de istediğini ben düşünüyorum Nurhan Hanım. Çünkü 27 Ekim'de de biliyorsunuz İsrail'de seçimler olacak. Ve işte eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un yükselişine geçtiğini gözlemliyoruz. Orada bir açılım, bir yükseliş yapabilir. Tabii İsrail'de seçimlerde iç siyasi vaatler önemli olsa da Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerde çok önemli bir başlık Amerika'daki, İsrail'deki merkez seçmen açısından. Çünkü İsrail ve Amerika arasındaki ilişkiler gerçekten özel ilişki. Sadece jeopolitik değil, aynı zamanda toplumsal açıdan da büyük bir Yahudi nüfus yaşıyor biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde. Güçlü bir Yahudi nüfus. O yüzden de İsrail'deki merkez seçmen diasporada yaşayan, özellikle Amerika'daki yaşayan Yahudilerle ilişkileri iyi tutacak, iyi götürecek, iyi yönetebilecek siyasi ekipleri İsrail'de iktidarda olmasını çok önemsiyorlar. O gücü kaybetmek istemiyorlar. Fakat Netanyahu o insanları kaybediyor. Yani Amerika'daki özellikle Amerikalı Yahudilerin artık Netanyahu'ya karşı çok bir

0: sempatileri, desteklerinin olmadığını, bilakis mevcut İsrail hükümetine karşı çok sert eleştiriler getirdiklerini ve onunla birlikte yan yana görülmediklerini gözlemliyoruz. Bugün zaten haberlerde de herhalde değil mi çok gündeme geldi hem Amerika'da hem de bizim Türkiye'de. Amerikalı siyasetçi Ro Khanna'nın İsrail ziyareti oldu. Ve çok tartışmalar oldu, işte gözaltına alındı, sorgulandı, söylendi. Yerleşimciler arasında ciddi bir şey var, gerginlik oluştu. Tabii bunu şöyle de yorumlayabilirsiniz. Başkanlık adaylığı olacak. Zaten Demokrat Parti içerisinde ciddi bir İsrail tepkisi var. O yüzden oraya gitti diyebilirsiniz. Veyahut gerçekten de oradaki durumu en üst düzeyden gözlemlemek için gitti de diyebilirsiniz. Ama bu sizin yorumunuza bakar, ama şu çok açık. İsrail'de yerleşimcilik meselesi, öyle adlandırıyor onlar. Tabii ki işgal edilmiş topraklar üzerindeki bir faaliyetleri var. Bunların oradan nasıl ele alınacağına dair Netanyahu hükümetin şu an hiç kimseye bir şey ortaya koyduğu yok. Amerika Birleşik Devletleri de zaten bu noktada artık yasama meclisinde de ciddi bence tepkiler yükseliyor. Yine bir ek Avrupa Birliği de yaptırımları yeniden başlayacağına dair açıklamalar yaptı. Avrupa Parlamentosu da yaptırımları getireceğini söyledi. Yani sadece belirli siyasetçiler değil, artık daha geniş kapsamlı ve daha genel yaptırımlar gündeme geldi. Bu açıdan Netanyahu'nun iktidarın devam etmesi diplomatik izolasyonunu İsrail'in arttırıcı bir gelişme yaratacağını da söylememiz mümkün. Zaten Nurdan Hanım, İsrail'in son değil mi birlikte olduğu ve görüntü verdiği Somaliland oldu aslında. Yani böyle
1: Evet,
0: eskisi
1: doğru.
0: gibi büyük, işte İngiltere Başbakanı'nın geldiği, Alman Başbakanı'nın geldiği, işte ikili diplomatik girişimden yapıldığı bir süreçten bahsedemiyoruz. Bu diplomatik izolasyonu da aşacak yeni bir siyasi liderliğe ihtiyaçları var. Tabii ki bu giymedi etkinliği daha da netleşecek diyebiliriz. Şu an için biraz erken seçimler konusunda, ama İsrail'de de iç siyaset ısınmaya başladı. Haberleri görüyoruz.
1: Evet. Şimdi yine tabii İran cephesinde de Körfez'deki ABD üssini vuruyor. Geçtiğimiz günlerde İranlı bir komutan demişti ki İHA üretimimizi 3 katına çıkardık. Şimdi İran savunmada ilerliyor mu ya da bu adımlar ABD ile savaşa ne kadar etki eder diye de sormak isterim.
0: Tabii İranlar açısından hem nükleer dosyadan vazgeçmek, hem balistik füzeden vazgeçmek, hem de drone teknolojisinden vazgeçmek mümkün değil. Çünkü gördüler ki bu üç unsur da onlar açısından ciddi bir caydırıcılık unsuru. Yani Amerika Birleşik Devletleri karşısında olsun veya İsrail karşısında olsun, öyle bir caydırıcılık unsuru. Çünkü hava kuvvetleri gibi böyle ileri teknoloji unsurlarını şu an için üretemiyorlar ve elde edemiyorlar. Hem Çin tarafı vermek istemiyor, hem Amerika Birleşik Devletleri tarafı zaten yaptırımlar uyguluyor. O sebeple ellerindeki en kolay ve en etkili silah olarak dronlar bence çok önemli bir unsur oldu bu savaş süresince İran'ın savunma doktrininde. Diğeri de tabii ki balistik füze stokları. Onların da ne kadar olduğu, nasıl olduğu konusunda hiç kimsenin bir fikrinin olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Savaşın ilk başlarında %70, %80 onda artık biz bu işi bitirdik dediler. Ama günün sonunda İran hala değil mi, balistik füze kullanabiliyor ve drone atabiliyor. Belki sayıları azaldı, eksildi, ama günün sonunda ellerinde yeni bir stoklar olduğunu gözlemliyoruz. Bu yüzden devam edeceklerdir ve attırmaya başlayacaklardır. Çünkü üretim çok ucuz ve karşı tarafa verdiği maliyet ise çok fazla. Böyle bir gelişmesi var drone teknolojisinin. O sebeple İranlar açısından bu özellikle Körfez'de bir baskı yaratma noktasında oldukça kullanıldı biliyorsunuz. Neden Körfez'e kullanıyorlar? Çünkü Körfez'e baskı yaptıkça Amerika Birleşik Devletleri üzerinde yapacakları baskıyı çok daha fazla arttırıyorlar. İsrail üzerindeki baskıyı da çok fazla arttırıyorlar. Birincisi bu. İkincisi de şu mesajı ortaya çıkartıyorlar. Biz de yapacağınız savaş, yapacağınız barıştan çok çok daha maliyetlidir. O sebeple bize ne olursa olsun sizin anlaşma yapmanız, diplomatik masaya oturmanız gerekmektedir mesajını veriyorlar. Gerçekten de değil mi? Birleşik Arap olsun veya diğer Körfez Arap ülkelerinde olsun çoğu insan oralardan gitmeye başladı. Çünkü belki de etki olarak çok fazla bir şey yaratmadılar, ama günün sonunda sürekli bir alarm mesajının gelmesi bile değil mi? O
1: Tabii ki.
0: füzelerin
1: Tabii.
0: duyulması veya
1: Psikolojik
0: işte
1: olarak dediğimiz mevzu bu.
0: anti-drone Evet, anti-drone sistemlerinin çalışması veya hava savunma sistemlerinin çalışması bile çok ses veriyor. İnsanlar onları bile duymak istemedikleri için artık farklı
1: Tabii.
0: yerlere ve farklı arayışlar içerisinde olmaya başladılar. Ama şunu söyleyeyim, yani sonuç olarak Trump askeri opsiyonu bir süre daha kullanacak. Ama bunun ne kadar derinlikte ve genişlikte kullandığını önümüzdeki birkaç gün içinde net bir şekilde gözlemleyeceğiz. Yani kastettiğim, kritik altyapıyı hedef alacak mı Trump?
1: Neticede şimdi İsrail'de

0: diye düşünüyoruz. Şimdi gelelim Hürmüz Boğazı'na. Baktığımızda savaş başlarken ne ABD'nin, ne İsrail'in, ne İran'ın Hürmüz Boğazı'nın İran açısından güçlü bir faktör olacağı söylenemezdi. Hürmüz Boğazı bir anda İran'ın bile tahmin edemeyeceği şekilde İran'ın elini güçlendirdi. Haliyle şimdi Hürmüz Boğazı'nda senaryo nedir? Çünkü bir süredir yeniden açık ve kapalı olması tartışılırken şimdi de kurallar ihlal edildi denilerek karşılıklı saldırılar yapılıyor. Gemiler, botlar hedef alınıyor. Hürmüz ne zaman özgürleşecek diye de sormak isterim.
1: Evet, yani çok aslında bu sorunun cevabı zor olacak diye düşünüyorum. Çünkü Hürmüz'de bir denklemi değiştirmek hem Amerikalılar açısından biraz maliyetli olacak. Maliyetli olacak diyelim, biraz demeyelim, maliyetli olacak. İranlar açısından da Hürmüz'ü elde tutmanın çok kolay olacağını düşünmüyorum açıkçası. Onlar da bu bütün aslında enerjilerini ve bütün stratejik kazançlarını Hürmüz üzerine yatırdılar. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'ndeki silah gücü olsun, sofistike silahlar, teknolojik altyapı önemli. Ama tabii İranlılar Amerika Birleşik Devletleri'nin maliyet üretme noktasında da oldukça akıllılar. Nurdan Hanım, bu savaş sürecinde bunu çok daha net bir şekilde gözlemledik. O yüzden ben Amerika Birleşik Devletleri'nin belli kayıpları da göz önüne alarak mali olabilir, ekonomik olabilir ve insani kayıplardan da bahsediyorum. Hürmüz'de denklemi değiştirmeye dönük askeri operasyonunu genişleteceğini düşünüyorum. Ta ki İran tarafından ya biz masaya oturalım, tamam bu noktada sizin temel parametrelerinizi kabul edebiliriz açıklamasının gelinceye kadar. Ama şu da önemli bence, İran, Amerika Birleşikleri artık İran'ın müzakere noktasındaki herhangi bir sözünü çok fazla artık ciddiye almıyor gibi. Yani buna Trump dahil başta. O yüzden ben herhangi bir müzakere sürecinin anlamlı bir etki artık yaratmayacağını, Trump'ın ikna olduğunu düşünüyorum. Tabi burada küçük bir parantez açmak lazım. J.D. Vance açısından da siyasi ikbali, burada da konuşmuştuk biliyorsunuz. Ne olacak? Çünkü bütün İran müzakerelerinde J.D. Vance oldukça enerjisini harcamış ve görüntü vererek de aslında hem Cumhuriyetçi Parti'nin MAGA seçmen grubuna da olumlu bir mesaj vermişti. Yani J.D. Vance Trump'ı ikna etti. Savaşın daha fazla büyümesini engelledi. Biz Amerikalılar olarak rahat bir nefes aldık. Bunu da J.D. Vance'e borçluyuz mesajını vermek istiyorlardı. Fakat zaten hatırlayacak olursan o ilk, yanlış hatırlamıyorsam, İsviçre'deydi herhalde görüşmede. İran heyetinin J.D. Vance'e el sıkışmadan orayı terk etmesi de zaten ve sonra Trump'ın da birkaç mesaj atarak da oradaki anlaşmanın ruhuna aykırı davranması da aslında J.D. Vance'in tırnak içerisinde siyasi operasyonunu da anlamsızlaştıran bir etki yaratmış oldu.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Çinkara, değerli katkılarınız için. Takip edeceğiz, göreceğiz. Dileriz ki bu savaş Orta Doğu'da süregelen benzeri diğer savaşlar gibi uzun sürmez de bir nefes alır bütün dünya, Orta Doğu özellikle ve etkilenen tabii ki diğer ülkeler açısından. Teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar, çalışmalarınızda iyi geceleriniz olsun.
1: İyi geceler, kolay gelsin.
0: Teşekkürler.

0: Evet, yurda döndüğümüzde Cumhurbaşkanı Erdoğan yaklaşık 2,5 saat süren kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçti. NATO Liderler Zirvesi'ne yönelik değerlendirme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın resmi ziyareti hakkında da mesajlar verdi. Sayın Trump'la çalışmaya devam edeceğiz dedi.
1: Sayın Trump'ın devlet başkanı seviyesinde Amerika'dan Türkiye'ye 17 yıl sonra yaptığı resmi ziyaret fevkalade anlamlıydı. Kendisinin ülkemiz ve zirveyle ilgili övgü dolu mesajlarını da memnuniyetle karşıladık.
2: Trump'ın Türkiye ziyareti üzerinden iki ülkenin ilişkilerine değindi. Sayın Trump'la çalışmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı.
1: Bölgemizde barışın ve istikrarın tesisi için Sayın Trump'la birlikte çalışmaya devam edeceğiz.
2: Cumhurbaşkanlığı kabinesi Ankara'da yapılan 36. NATO Liderler Zirvesi'nin ardından ilk toplantısını yaptı. Yaklaşık 2,5 saat süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçti.

0: zirve hakkındaki eleştirilere yanıt verdi.
1: Mehter Marşı'ndan, Yeniçeri'den rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum. Artık reddi miras yapan bir Türkiye yok. Medeniyet ve kültür birikimini kucaklayan bir Türkiye var. Öyle ki zirveye ve Türkiye'nin müstesna ev sahipliğine kara çalmak için günlerdir akla hayale gelmedik hezeyanlar üretiyorlar. Siyasetin değil, tababetin konusu olan bu güruhu ve saçmalıkları gördükçe inanın onlar adına sadece üzülüyoruz.
0: Erdoğan, sanayi üreticileri için yeni kredi imkanları da duyurdu.
1: Yeni bir adım atarak yatırım taahhütlü avans kredi programının kapsamını ve bütçesini genişletiyoruz. Yeni uygulama için program bütçesini 750 milyar liraya çıkarıyoruz. 250 milyar liralık uygun koşullu bir kredi paketini daha imalat sanayinin istifadesine sunuyoruz. Bu iki program sayesinde imalat sanayi için toplam 1 trilyon liralık uygun koşullu kredinin önünü açmış oluyoruz.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP'de kurultay çalışmaları, İraç süreci ve Cumhurbaşkanlığı adaylık tartışmasına ilişkin soruları yanıtladı.
0: Kimsenin partiden ayrılma lüksü yok dedi. Özgür Özel'e kal çağrısında bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in CHP'den ayrılıp yeni parti kuracağı yönündeki iddiaları değerlendirdi.
3: Hiç kimsenin partiden ayrılma lüksü yoktur. Türkiye'nin bugünkü koşullarında içeride ve dışarıda Türkiye pek çok sorunla karşı karşıya. Böyle bir ortamda neden ayrılıyorsunuz?
0: Kılıçdaroğlu TV 100 televizyonunda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. CHP'de kurultay sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.
4: Hukuk bilmek lazım. Mahkeme 38. kurultayda para hareketi oldu. İradeler yok hükmündedir. İradesi sakatlanmamış, yeni üyelerle yeni kurultay yapın dedi. Mahkeme yetki verse ben yarın kurultay yaparım. Ama tedbir var. Nasıl yapacağız? Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçime girmesini engelleyecek hiçbir güç yoktur. Yargı diyor ki sizin 38. kurultayda şaibe var. Yeniden yapın, aklanın, gelin seçime girin. Biz de bunu yapacağız.
0: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylık tartışmalarına da değindi.
3: Şimdiden Cumhurbaşkanlığı tartışması açmak kadar saçma bir şey yok. Milletin başka bir sorunu yok mu? Seçime daha çok var. Yeri zamanı geldiğinde aday belirlenir.
0: Kılıçdaroğlu, CHP'li FETÖ artıklarını fark edemediğim için üzgünüm sözünü de değerlendirdi.
5: Yurt dışına kaçan FETÖ'cü YouTuber'lar var. Onların hepsi şu an benim aleyhime yayın yapıyorlar. Bunların kim olduğunu herkes biliyor. Yurt dışında yayın yapan YouTuber'lara bakın. Hepsi Özel ve arkadaşlarına destek veriyor.
2: Özgür Özel cephesi partinin olağanüstü kurultaya götürülmesi için bugün mahkemeye başvuracak. Çağrı heyeti talep edilecek. Bir başvuru da parti meclisinin düştüğünün tespiti için yapılacak. Öte yandan yeni parti için hazırlıklar da tüm hızıyla devam ediyor.
6: Olağanüstü kurultay içinde yeterli imzayı fazlasıyla topladık ve tebliğ ettik. Bu sürelerin de aşıldığını görüyoruz. Gereği yapılmadığında ne yapılacağı açık sulh hukuk mahkemesine başvuru yapılıyor. Ve burada da kurultay yapmak için bir çağrı heyeti oluşturulması isteniyor.
7: Özgür Özel cephesi olağanüstü kurultay için mahkemeye gidiyor. Mahkemeden 3 kişilik heyet oluşturulması talep edilecek.
6: Sulh hukuk mahkemesine başvuruyorsunuz. 3 kişilik bir çağrı heyeti sadece kurultay yapmak üzere bir görev yapıyor. Maaş dışında hiçbir ödeme yapamıyor, hiçbir işlemde bulunamıyor. Ne görevden alma, ne atama, ne başka hiçbir şey yapamıyor. Sadece partiyi kurultaya götürüyor. Ve bu maksatla da başvurumuzu yapacağız.
7: CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel kurmayları ile bir araya geldi. Toplantı sonrası konuşan İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, ikinci bir başvuruyu istifalar sonrası parti meclisinin düştüğünün tespiti için yapacaklarını açıkladı.
6: İstifalar edildiğini, tüzük gereği 40'ın altına indiğinde olağanüstü kurultay yapılmasının zaruri olduğunu, her şart altında Anayasa Mahkemesi kararlarının, geçmiş YSK kararlarının açık olduğunu görüyoruz. Bu nedenle de her iki başlıkla ilgili de Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yapacağız.
7: Adli tatile kadar bekleyeceklerini yineleyen Emre, yeni parti hazırlıklarının ise sürdüğünü söyledi.
6: Elbette halkımızı seçeneksiz bırakmamak, karar ne olursa olsun, daha sonrasında da seçime girme yeterliliğini kaybetme riskine karşı bir takım hazırlıklar yapıyoruz. Bu yürüyüşü gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda da dediğim gibi biz adli tatil öncesinde verilecek bir kararı, o tarihi önemsiyoruz.
2: Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma 17 yıl sonra genişletildi. 30 adresi yapılan operasyonlarda 25 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında halen Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli olan ve emekliye ayrılan isimler de bulunuyor.
0: Muhsin Yazıcıoğlu dosyasını Kahramanmaraş'tan devralan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 17 yıl aradan sonra soruşturmayı genişletti. 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 30 adrese düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli yakalandı. Eş zamanlı operasyonlar Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Adana, Antalya, Çanakkale, Bursa, Isparta ve Afyonkarahisar'da yapıldı. 2 kişinin cezaevinde olduğu, 2 kişinin de yurt dışında bulunduğu belirlendi. Şüphelilere silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmakla tasarlayarak kasten adam öldürme suçları yöneltildi. Şüpheliler arasında halen Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli olan ve emekliye ayrılan isimler de bulunuyor. Ayrıca sivil kaza kırım ekibinden 4 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildi. Soruşturmaya dair açıklama yapan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, askeri kaza kırım ekibinin olay yerine seçilerek gönderildiğine dikkat çekti. Sivil ekiple birlikte hareket edilerek helikopterdeki cihazların söküldüğü değerlendiriliyor denildi. Helikopterin düştüğü noktada çalışma yapan ekipten bazılarının helikopterdeki cihazları sökme anına dair fotoğraflar da paylaşıldı. Kaza kırım ekibinde yer alan şüphelilerin takım çantasıyla ve kesici aletlerle helikopter başındaki görüntüleri soruşturma dosyasında yer aldı. Dosyada çelişkili kaza kırım tutanağına da yer verildi. Sivil kaza kırım ekibi tarafından tutulan tutanakta cihazların olmadığından bahsedildi. Ancak sonradan hazırlanan bilgi notunda ise cihazların bulunduğu yerden kapalı bir ortama taşınması gerektiği ifade edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayda FETÖ izine de dikkat çekti. Söz konusu kişilerin Fethullahçı silahlı terör örgütü faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme suçunu işlediklerine yönelik kuvvetli şüphelerin varlığını gösteren somut deliller bulundu denildi. Olayın gerçekleştiği değerlendirilen saat aralığında ise iki F-16 uçağıyla bir F-4 uçağının olay mahalli yakınlarında 21 bin feet'te uçuş yaptığı anlaşıldı. Aynı 3 uçağın olay mahalline yaklaştığında F-4 uçağının radardan kaybolduğu ve bir süre sonra daha düşük bir irtifada uçtuğu tespit edildi. Soruşturmaya dair Adalet Bakanı Akın Gürlek de bir açıklama yaptı. Dosyanın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların sürdüğüne dikkat çekti. Aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına ve hiçbir şüphenin cevapsız bırakılmasına müsaade edilmeyecektir ifadelerini kullandı.
2: Şarkıcı Haluk Levent ve kurucusu olduğu Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürüyor. MASAK raporu ve dijital verilerden elde edilen önemli bulgular soruşturma dosyasına girdi. Dernek üyelerinin para trafiği ve Haluk Levent'in asistanıyla yazışmalarının detaylarına bakalım.
7: Maaşlarla toplanan paralarla ne yapıldı? Dernek, Haluk Levent'in borçlarına kefil mi oldu? Ünlü şarkıcı çevresinden para toplamak için mide kanseriyim yalanını mı uydurdu? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu soruların yanıtını arıyor.
8: 6 Şubat depremlerinde öne çıkan Ahbap Derneği ile ilgili soruşturma bir süre önce başladı. İddiaya göre Ahbap Derneği'ne yapılan yardımlar farklı kişilerin hesaplarına aktarıldı.
7: Soruşturma dosyasına giren MASAK raporunda çarpıcı detaylara ulaşıldı. Öncelikle Ahbap Derneği çevresinde olanların para trafiği incelendi. Bazı kişilerin gelirleriyle uyumsuz milyarlık para hareketi tespit edildi. Örneğin şüphelilerden biri kayıtlara göre müzisyendi ve son bildirilen aylık geliri yaklaşık 20 bin liraydı. Oysa 2020-2024 yılları arasında hesabına 779 milyon lira para girişi olmuş, hesaptan 671 milyon lira para çıkmıştı.
8: MASAK raporunda Ahbap Derneği ve yöneticilerinin yoğun para trafiğinin olmasının dikkat çekici olduğu ifade edildi.
7: Başsavcılığın açıklamasına göre Haluk Levent asistanına ait şahsi hesabı kullanıyordu. O hesaba Ahbap Derneği'nden yaklaşık 120 milyon lira para akışı olduğu belirlendi. Yine ünlü şarkıcı

0: tarafından kullanılan dernek kurucularından Alper Çelik'in hesaplarından 6 yıl içinde 990 milyon lira yasal bahis oynandığı tespit edildi. Bahisleri kendi hesaplarını kullanmayan Haluk Levent'in oynadığı değerlendirildi. Haluk Levent'in bir gayrimenkul alımı için farklı tutarlarda toplam 3 milyon dolarlık 3 senet düzenlediği öne sürüldü. Dikkat çeken nokta senetlerde Haluk Levent'in borçlu, Ahbap Derneği'nin ise iptal edilemez şekilde kefil olarak yer almasıydı.
1: Sayısız yardım konserleri.
0: Asistan Yeliz Kaya'nın mesajları da soruşturma dosyasına girdi. Haluk Levent asistanına bazı kişilere mide kanseri olduğuna ve para aradığına dair haber yaymasını söylemişti. Bir mesajda da Haluk Levent asistanına bana alayarak mesaj at, Uğur'a dinleteceğim yazmıştı. Bunun duygu sömürüsü yapmak için olduğu ileri sürüldü. Aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu şüphelilere Emniyet Müdürlüğü'nde tüm iddialar tek tek sorulacak.
2: Bir internet ünlüsü, bir rapçi, bir futbolcu ve bir armatörün çocuğu. Hepsinin bir araya geldiği gün Ümraniye'de bir cinayet işlenmişti, hatırlayacaksınız değerli izleyiciler. Futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı, armatörün oğlu Alaaddin Kadayıfçıoğlu tarafından öldürülmüştü. O cinayetin duruşması vardı bugün. Tanık cinayetin işlendiği anın ayrıntılarını anlattı.
0: Ben silahı camın dışındayken Alaaddin'in elinde gördüm dedi. Futbolcu cinayetinde araçta bulunan üçüncü kişi tanık olarak dinlendi. Gergin geçen duruşma mütalaa için ertelendi. Futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı daha önce sevgili olan arkadaşı şarkıcı Aleyna ve rapçi Vahap'ı barıştırmak istemişti. Aleyna'nın yeni sevgilisi Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun silahından çıkan kurşunlarla canından oldu. Cinayetle ilgili 6'sı tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada ikinci duruşma görüldü. Duruşmada olay esnasında Kubilay Kundakçı ile aynı araçta bulunan Yalçınay Yıldız tanık olarak dinlendi.
3: Yalçınay Yıldız çakarlı bir araçtan Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun yanlarına gelerek camı tıklattığını, sonrasında kapıyı açtığını söyledi. Ve Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun bir daha sizi burada görmeyeceğim dedikten sonra silahın ateş aldığını belirtti.
0: Yıldız silahı camın dışındayken Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun elinde gördüğünü söyledi. Canbay silahı tutmaya çalışmadı dedi.
4: Yalçınay Yıldız da aynı Canbay gibi yalancı tanıklık yaptı net olarak. İlk ifadeleriyle ikinci yaptığı tutmuyor. Yine hesaplamadıkları bir konu oldu. Anlattıkları olayın şekli nereden baksanız belki 2-3 dakika sürecek bir konu. Ama Kubilay'ın vurulduğu süre 3 saniye.
0: Tutuklu sanık Alaaddin Kadayıfçıoğlu ifadesinde özür dileyince Kundakçı ailesi tepki gösterdi.
5: Yaptıklarının bedelini hepsi ödesin. Bak burada bir gencecik çocuğu koydular mezara. O kadar pişkinler ki yemin ediyorum özür diledi. Ben de kızdım. Ne için özür diliyorsun dedim. Ne yani ölümün dedim bir özür mü olur?
0: Aleyna Kalaycıoğlu'ysa azmettirdiğime dair delil yok. Ben de bu olayın mağduruyum diyerek tahliyesini istedi. Aleyna'nın annesiyle Kundakçı ailesi arasında tartışma çıkınca mahkeme başkanı tarafları salon dışına çıkardı.
4: Zuhal Kalaycıoğlu dedi beraatimi istiyorum. Arkasından kızımı da verin bana dedi. Kızımı da verin bana deyince ben de siz de benim oğlumu getirin, mezardan çıkarın getirin diye bağırdım.
0: Mahkeme heyeti aralarında Alaaddin Kadayıfçıoğlu ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun da bulunduğu 6 sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Cumhuriyet Savcısının esas hakkındaki mütalasının hazırlanması için dosyanın savcılığa gönderilmesine karar vererek duruşmayı 7 Ekim'e erteledi.
2: Ünlü Turizm Merkezi Trabzon Uzungöl'de turistlerin gezisi kötü bitti. Göle düşen çantayı almak için iki turist suya atladı. Turistlerden biri kurtuldu, diğeri kayboldu. Uzungöl'ün kıyısında gezen yabancı bir ailenin çantası göle düşünce iki turist suya atladı. Çantayı kurtarmak isteyen turistlerden biri çantayla birlikte çevredeki bir kişi tarafından kurtarıldı. Suya atlayan diğer turist ise kısa sürede gözden kayboldu. Kayıp turisti aramak için gölde dalgıç ve botla arama çalışması başlatıldı. Sakarya'nın Karasu ilçesinde denizde adeta can pazarı yaşandı. Akıntıya kapılıp boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki çocuğu can kurtaran ekipleri kurtardı. O anlar ekiplerin kamerasına yansıdı.
6: Nerede? Bulun mu? Kim? Hangisi? Çocuğa diye. Atlama.
7: denizde akıntıya kapıldı. Boğulma tehlikesi geçiren çocuğun imdadına can kurtaranlar yetişti.

0: veririm. Sakin ol, sakin ol. Korkma, korkma. Korkma. Sakin ol.
1: Görüntüler Sakarya'nın Karasu ilçesinden. Denize giren 15 yaşındaki kız çocuğu dalga ve akıntının etkisiyle açığa sürüklendi. Çocuğun zor anlar yaşadığını gören can kurtaran ekibi hemen harekete geçti. Can kurtaranlar jet ski ile çocuğun bulunduğu bölgeye gitti.
0: Nerede? Bu mu? Kim? Hangisi? Çocuğa diyor.
1: Can kurtaranlar boğulma tehlikesi geçiren kız çocuğuna ulaştı.
0: Ver elini. Ver elini. Ver elini. Sakin ol. Sakin ol. Korkma. Korkma. Korkma. Sakin ol.
1: Çocuk kıyıya çıkarılınca herkes rahat bir nefes aldı.
2: Çocukların en güzel vakit geçirdiği yerlerden biri olan parklara maalesef zaman zaman akıl almaz saldırılar oluyor. Onlardan biri var şimdi sırada. Eskişehir'de bir parkta kaydıraklara yanık yağ döküldü.
3: Bidonlarla geldiler, yanık yağı kaydıraklara döktüler.
4: Gerçekten çok üzüldük. Yani çocukların oyun alanında ne amaçla, neden böyle bir şey yapmışlar? Hiç doğru bir şey değil. Bir anlam biz de veremedik.
3: Akıl almaz olay Eskişehir'de yaşandı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler Emek Mahallesi'ndeki çocuk parkına gece vakti geldi. Çocukların oyun oynadığı kaydıraklara bidonlarla yanık yağ döktü.
4: Çocukları kirletmekle, çocukları orada üzmekle, ağlatmakla ellerine geçecek bilmiyorum. Bu konuyla ilgili faillerin yakalanmasını istiyoruz biz de.
3: İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri kaydırakları temizledi.
4: Çok yanlış işler bunlar. İşte parklarda bu bankların kırılmaları, salıncakların zincirlerinin kopartılmaları. Yani ne istiyorlar? Ne amaçları ne? Çok yanlış. Kınıyorum. Gerçekten kınıyorum. Hele hele kendi mahalle sakinimize daha çok kınıyorum.
2: Ticaret Bakanlığı kuru soğanda uygulanan gümrük vergisiyle ilgili bir adım attı. Geçici olarak %5 olarak belirlendi. Bu oran 31 Ağustos 2026 tarihine kadar geçerli olacak.
3: Hasat döneminin yoğun geçeceği dönem göz önünde bulunduruldu. Artan fiyat hareketliliği de dikkate alındı. Ticaret Bakanlığı kuru soğanda uygulanan gümrük vergisiyle ilgili bir adım attı. Geçici olarak %5 olarak belirlendi. Bakanlıktan yapılan açıklamada spekülatif fiyat hareketlerinin önlenmesi, temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin sağlanması, yerli üretimin teşvikiyle üretici ve tüketici refahının birlikte değerlendirildiği hatırlatıldı. Tarım Bakanlığı ile yakın koordinasyon sağlandığı kaydedildi. 2026 yılında görülen aşırı yağış gibi iklimsel olumsuzlukların da etkisiyle hasadı üretici bölgelerde kademeli olarak devam eden kuru soğanda uygulanan gümrük vergisiyle ilgili karar paylaşıldı. Arz güvenliğinin sağlanması ve tüketici ihtiyacının uygun fiyatla karşılanabilmesi için 31 Ağustos 2026 tarihine kadar geçici olarak %5 olarak yeniden düzenlendi. Uygulama kuru soğanda yerli üretimin korunması amacıyla yeni sezon ürünleri hasadının piyasaya uygun şekilde gireceği ve bu yolla iç piyasa dengesinin yeniden tesis edileceği öngörülen 1 Eylül 2026 tarihinde sona erecek. Bu tarihten itibaren soğan ithalatında %49,5 oranındaki gümrük vergisi uygulanmaya devam edecek.
2: Venezuela'da geçen ay meydana gelen iki büyük depremde can kaybı 4.561'e yükseldi. Türkiye deprem bölgesine yeni bir insani yardım sevkiyatı gerçekleştirdi. İki askeri kargo uçağıyla gönderilen 30 ton insani yardım malzemesi Venezuela'ya ulaştı.
3: Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremin ardından bilanço ağırlaşıyor. Felakette yaşamını yitirenlerin sayısı her geçen gün yükseliyor. Depremlerde en büyük yıkımın yaşandığı La Guayra, Caracas ve Miranda eyaletlerinde kurulan çadır kentlerin sayısı 108'e yükseldi. 120 binden fazla aileye insani yardım ulaştırıldı. Hükümet, depremzedelerin barınma ihtiyacını belirlemek amacıyla biyometrik nüfus sayımı başlattı. Yaklaşık 25 bin yeni konuta ihtiyaç duyulduğu açıklandı. Türkiye'den gönderilen iki askeri kargo uçağı da yaklaşık 30 ton insani yardım malzemesini Venezuela'ya ulaştırdı. AFAD tarafından gönderilen sevkiyatta 275 çadırın yanı sıra yaklaşık 7 ton tıbbi malzeme ve ilaç da yer aldı.
5: Ben buradaki ekiplerimize çok teşekkür ediyorum.
3: Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu, Türkiye'nin yeniden inşa sürecinde de Venezuela'nın yanında olmaya devam

0: edeceğini söyledi. Venezuela Dışişleri Bakanı Ivan Gil ise deprem felaketinin ilk anından itibaren gösterdiği destek nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti. Venezuela Devlet Başkanı Rodriguez, aralarında Türklerin de olduğu arama kurtarma ekiplerine kahramanlık nişanı takdim etmişti.
1: Avrupa ülkeleri sıcak hava dalgasının etkisinde Fransa'dan İspanya'ya pek çok ülkede termometreler rekor seviyeleri gördü. Can kayıpları arttı, rekor sıcaklık seviyeleri orman yangınlarını da tetikledi.
0: Bir yanda kuraklık, bir yanda rekor sıcaklıklar. Avrupa ülkeleri orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Batı Avrupa'da kayıtlardaki en sıcak Haziran ayı yaşanırken, geçen ay dünyada kaydedilen en sıcak 2. Haziran ayı oldu.
2: Aşırı sıcağa uyum sağlamamız gereken bir dönem yaşıyoruz. Bence bu, sadece bu yaz için değil, gelecek yıllar için de büyük bir endişe yaratıyor.
0: Belçika, Portekiz, Hollanda ve İngiltere'de sıcaklık rekorları kırıldı. İngiltere'de Mayıs ve Haziran'da 2700'den fazla kişinin aşırı sıcağa bağlı nedenlerle hayatını kaybettiği belirlendi. Almanya, İspanya ve Fransa'da da can kaybı artmaya devam etti.
3: Mümkün olduğunca bulunduğumuz yerlere havalandırmaya çalışıyorum. Su şişelerini serin tutmaya ve çok sıcak olduğunda vantilatörleri çalıştırmaya çalışıyoruz. Tekrarlayan sıcak hava dalgaları ve sıcaklıkların giderek yükselmesi endişe verici.
0: Aşırı sıcaklar Avrupa genelinde orman yangınlarını da tetikledi. Yunanistan'ın Patreli yakınlarındaki ormanlık ve Dede Ağaçili yakınlarındaki Makilik alanda yangın çıktı. Her iki yangına da havadan ve karadan müdahale edilirken, Yunanistan İklim Krizi Servisi ülkenin kuzey bölgeleri için turuncu alarm verdi. Galler'in kuzeyinde başlayan orman yangınının ardından acil durum ilan edildi. Fransa ve İspanya'da da on binlerce hektarlık alan küle döndü. Meteorologlar, mevcut koşulların son yılların en uzun süreli sıcak hava dalgalarından birine dönüşebileceğini belirtiyor.
1: Güney Asya ülkesi Bangladeş'i muson yağmurları vurdu. Günlerdir etkili olan sağanak yağışlar sele neden oldu. En az 54 kişi hayatını kaybetti. Bazı bölgelerde açlık tehlikesi de baş gösteriyor.
4: Bangladeş muson yağmurlarının etkisi altında kaldı. Yaşanan sellerde onlarca kişi hayatını kaybetti. Muson yağmurları nedeniyle 7 bölgedeki çok sayıda yerleşim yeri suya gömüldü. Aşırı yağmurlar sele ve toprak kaymalarına neden oldu. Bangladeş yetkilileri havzalardaki su seviyelerinin yükseldiğini belirtti. 38 bin kişi hükümetin kurduğu sığınaklara yerleştirildi. Başkent Dakka'da gece yarısından sabah erken saatlere kadar etkili olan yağış, bu ay içinde bir günde kaydedilen en yüksek miktar oldu. Su seviyesinin yer yer diz boyuna ulaşması nedeniyle şehir içi ulaşımda ciddi aksamalar yaşandı. Selden en çok etkilenen bölgelerden biri çoğunlukla Müslümanların yaşadığı Cox's Bazar kenti oldu. Afetzedeler açlık tehlikesiyle karşı karşıya.
5: İnsanlar daha güvenli yerlere gitmek için evlerini terk edeli 3 gün oldu. İnsanlar açlıktan ölüyor. Yerel yönetim temsilcileri ortada yok. Etrafta dolaşmak zor ancak gıda sürekli bir sorun olmaya devam ediyor. Bu insanlar gündelik işçi. Nasıl hayatta kalacaklar? Kimse umursamıyor gibi görünüyor.
4: Hükümet arama kurtarma çalışmalarını yürütmek ve krizi yönetmek için paramiliter güçleri de görevlendirdi. Bangladeş Başbakanı insani yardım ve tıbbi hizmetlerin afetzedelere hızla ulaştırılması talimatını verdi. Afetten etkilenenlerin sayısı 1 milyonun üzerinde.
1: FETÖ'ye yönelik Türkiye genelinde geniş çaplı operasyon başlatıldı. Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının koordinasyonundaki operasyonda 698 şüpheli için gözaltı kararı verildi.
0: FETÖ yapılanmasına karşı 81 ilde düğme basıldı. 968 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının koordinasyonunda Cumhuriyet Başsavcılıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıkları, FETÖ'ye yönelik 81 ilde 968 şüpheliyi kapsayan geniş çaplı operasyon başlattı. Operasyon kapsamında örgütün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi ve bağlantılı unsurlarının çökertilmesi hedef alındı. Operasyonun ağırlık merkezini Ankara, İstanbul ve İzmir oluşturdu. Operasyona dair Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ortak açıklama yaptı. Açıklamada 15

0: Temmuz'dan bu yana FETÖ'ye karşı yürütülen mücadelenin aynı kararlılık ve hassasiyetle devam ettiği vurgulandı. Milletin iradesine, devletin bekasına ve hukuk düzenine yönelik tehditlere karşı mücadelenin tavizsiz sürdürüleceği ifade edildi.
1: Bir ara verelim, saat başında yeniden birlikte olacağız.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Bursa yer yer yağmurlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 33, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana parçalı bulutlu 35 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Artvin yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Kayseri güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 30, Erzincan 33 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa güneşli 41 derece.

0: Habertürk ekranlarında kısa bir aranın ardından saat elimiz 2'ye yaklaşırken gelişmelerle yeniden karşınızdayız değerli izleyiciler. Orta Doğu'da tansiyon yeniden yükseldi. ABD Başkanı Trump bu gece İran'a büyük bir saldırı düzenliyoruz dedi. İran'la bir süre daha savaşacaklarını söyledi. Trump, Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu ve ABD ablukasının yeniden yürürlüğe gireceğini belirtti. CENTCOM'un açıklamasına göre ise abluka yarın gece Türkiye saatiyle 23'te başlayacak.
1: İran'la yapılan mutabakat bir sınavdı dedi. Onlara göre anlaşmalar bozulmak için yapılır ifadelerini kullandı. Açıklama Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan. Trump, The Hugh Hewitt Show'da İran gündemini değerlendirdi. İran'la yapılan mutabakatın bir sınav olduğunu söyleyen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, onlar buna uymadı diye belirtti. Bu insanlar deli. Onlara göre anlaşmalar bozulmak için yapılır ifadelerini kullandı. Trump sosyal medyasında yaptığı açıklamada ise Hürmüz Boğazı açık diye yazdı. Hürmüz Boğazı'nda Amerikan ablukasının yeniden yürürlüğe gireceğini ve boğazdan geçen tüm gemilerden %20 geçiş ücreti alınacağını açıkladı. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise Trump'ın talimatıyla ablukaya hazırlandıklarını bildirdi. İran'dan Trump'ın açıklamalarına yanıt gecikmedi. Dışişleri Bakanı Arakçı sosyal medya hesabında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı kesinlikle haklı diye yazdı. Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin güvenli geçişini sağlayan herkes bu hizmet karşılığında tazmin edilmeli ifadelerini kullandı. İran her zaman Boğaz'ın koruyucusu olmuştur ve sonsuza dek öyle kalacaktır değerlendirmesini yaptı. Trump'ın belirttiği %20 oranının çok fazla olduğunu belirten Arakçı, biz adil olacağız diye belirtti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın karşılıklı saldırıları devam ediyor. Gerilim tırmanırken Amerika Birleşik Devletleri merkezli Axios, tarafların önümüzdeki hafta İsviçre'de yeniden masaya oturacağını öne sürüyor. Ancak İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, mutabakatın kriz sürecine girdiğini belirtiyor.
0: Saldırı tehditlerinin ardından İran'da patlama sesleri duyuldu. Tahran yönetimi bölgedeki ABD üslerine misilleme saldırısı düzenledi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Trump'ın talimatıyla İran'a karşı ard arda 3. gece hava saldırıları başlattığını açıkladı. İran basını Bender Abbas ve Cem kentleriyle Ebu Musa, Keşm ve Kiş adalarında patlama sesleri duyulduğunu aktardı. İran ordusu ise kuvvetteki ABD üslerini İHA'larla hedef aldığını duyurdu. ABD'ye ait bir gemiyi seyir füzeleriyle vurduğunu bildirdi. Savunma amaçlı saldırılarımız düşmanın gerçekleştirdiği eylemlerin düzeyini orantılı olarak devam edecektir ifadeleri kullanıldı. Birleşik Arap Emirlikleri ise Hürmüz Boğazı'nın Umman karasularında iki tankerin hedef alındığını açıkladı. Bir kişinin öldüğünü, 8 kişinin yaralandığını bildirdi. Tankerlerde çıkan yangınların kontrol altına alındığını duyurdu. ABD pazar gecesi de İran'a saldırılar düzenlemiş, düzinelerce hedefi vurduğunu bildirmişti. ABD'nin NATO daimi temsilcisi Whitaker, Türkiye'ye olası F-35 satışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bu konuda müzakerelerin sürdüğünü belirten temsilci, satışın mümkün olduğunu savundu.
2: ABD'den Türkiye'ye F-35 uçaklarının satışının gerçekleşmesi mümkün. Açıklama ABD'nin NATO daimi temsilcisi Büyükelçi Matt Whitaker'dan geldi. Whitaker, CNN'e yaptığı açıklamada Türkiye'ye F-35 satışını değerlendirdi. ABD'de üretilen F-35 uçaklarının teknik bilgilerinin Rusya'nın eline geçmesi konusunda Kongre'nin endişelerini anladığını belirtti. Ancak bu uçakların satışına ilişkin anlaşmanın mümkün olduğunu söyledi.
3: Would expect that the United States of America doesn't want our most sophisticated fighter jet to be tested against Russia's air defense system.
2: Whitaker, anlaşma sağlansa bile uçakların teslim sürecinin zaman alacağını belirtti. Türkiye programa geri kabul edilse ve yasalardaki tüm şartları yerine getirse bile bu uçaklar yarın teslim edilmeyecektir dedi. Whitaker, Türk ordusunu çok kabiliyetli ve Batı ile entegre bir NATO müttefiki olarak nitelendirirken, iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Ancak satış sürecinin önünde önemli hukuki ve siyasi engeller bulunuyor. ABD Kongresi, Türkiye'ye uyguladığı kasa yaptırımlarıyla, Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemine sahip olduğu sürece F-35 programına dönüşünü yasaklayan düzenlemeyi yürürlükte tutuyor.

0: 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. Anma etkinlikleri kapsamında Türkiye Gönüllü Teşekküllüler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni ziyaret etti.
1: 15 Temmuz bu topraklarda hakimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun bütün dünyaya ilanıdır.
2: Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. 15 Temmuz şehitleri rahmetle anıldı.
1: Aziz milletimiz tarihinin en karanlık ihanetlerinden bir tanesiyle karşı karşıya kalmıştır.
2: 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli anma programları ve etkinlikler devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni ziyaret etti.
1: Tarih boyunca istiklaline zincir vurulmasına asla rıza göstermeyen milletimiz, 15 Temmuz gecesi tankların, savaş uçaklarının, bombaların ve kurşunların karşısına yalnızca cesareti, imanı ve elindeki al bayrağı ile çıkarak destansı bir direnişe imza atmıştır.
2: Etkinlikler ve anma programları 15 Temmuz akşamına kadar devam edecek.
1: Geçmişte yaşanan ihanetleri unutmayan, o gün verilen mücadeleyi ve ödenen bedelleri hafızasında diri tutan toplumlar geleceğini daha sağlam temeller üzerinde inşa eder. Farklı görüşlere, farklı sosyal ve kültürel aidiyetlere sahip milyonlar söz konusu vatan olduğunda tek yürek olabilmiştir. Bu ruh Türkiye'nin en büyük gücüdür.
0: Evet, hain darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti ama operasyonlar, FETÖ terör örgütüne dair operasyonlar sürüyor. Bu anlamda Kütahya'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü polisin baskınıyla yakalandı. Evde saklanan FETÖ üyesi bakın nerede bulundu.
3: Çek makineyi. Arka boş herhalde.
4: FETÖ'nün sözde köyler abisi 6 yıldır firariydi. Gizlendiği çamaşır makinesinin arkasında yakalandı.
5: Gel böyle. İyice bir kontrol edin, inceleyin.
4: Yasin K. FETÖ-PDE soruşturmasında iki ayrı dosyadan 6 yıl 5 ay hapis cezası aldı. 6 yıldır firari olan Yasin K.'nin yakalanması için polis çalışma başlattı. Örgütün sözde köyler abisi olarak bilinen Yasin K.'nin Kütahya'da eşinin kaldığı evde gizlendiği tespit edildi.
3: Çek makineyi. Arka boş herhalde.
4: Eve baskın yapan polis her yeri didik didik aradı. Çamaşır makinesinin arkasında gizli bir yer olduğu belirlendi. Makine çekilince saklanan firari Yasin K. yakalandı.
5: Gel böyle. İyice bir kontrol edin, inceleyin.
4: Gözaltına alınan firari FETÖ'cü emniyete götürüldü. Yasin K.'nin işlemler sonrası cezaevine gönderileceği öğrenildi.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı önemli bir operasyona daha imza attı. Sarı bültenle aranan DH terör örgütü üyesi Talip Güler yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
4: Adım adım takip edildi. En doğru zamanda düğmeye basıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı sarı bültenle aranan terör örgütü DH üyesi Talip Güler'i yakaladı. MİT'in istihbari çalışmaları sonucunda yakalanan Talip Güler sözde Türkiye vilayeti sorumlusuydu. Güler'in 2014 yılının Ocak ayında illegal yollarla Suriye'ye geçtiği tespit edildi. Talip Güler'in Suriye'deki faaliyetlerini 2021 yılında Türkiye'ye getirilen Kasım Güler başta olmak üzere örgüt sorumlularıyla irtibatlı olarak yürüttüğü belirlendi. Faaliyetleri adım adım takip edilen Talip Güler, MİT tarafından çatışma bölgelerinden yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Güler, örgüt adına yürüttüğü faaliyetleri itiraf etti. Kaçak yollarla Suriye'ye geçişini, DH'a katılımını ve geçmiş dönemde Kasım Güler'le birlikte DH bünyesinde yürüttüğü faaliyetlere ilişkin detayları anlattı. MİT tarafından yürütülen bu çalışma neticesinde terör örgütü DH'ın Türkiye'ye yönelik eylem planlamalarının engellenmesi, DH'ın eleman kazanım faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylem planlamalarının ele geçirilmesi amaçlandı.
0: Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir eğlence mekanında yangın çıktı. En az 27 kişi hayatını kaybetti. 60'tan fazla kişi de yaralandı. Sosyal medyadaki görüntüler müşterilerin çığlıklar atarak kaçmaya çalıştığı anları kayıt altına aldı.
4: Barda yangın çıktı. Müşteriler çığlık çığlığa kaçıştı. Olay Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yaşandı.
6: Hasar, hasar!
4: Yangın gece yarısından hemen sonra başladı. Alevler barın çıkış kapısından dışarıya kadar ulaştı. Yangında çok sayıda kişi hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri hızla olay yerine ulaşarak yangını yaklaşık 30 dakikada kontrol altına aldı. Tayland Başbakanı Anutin Chanvirakul facianın ardından olay yerine gitti. Birçok müşterinin yangın başladıktan sonra barın arka tarafına giderek burada sıkıştığını açıkladı. Barın yangın çıkışlarının masalar tarafından kapatıldığı ve yangın çıkışlarının görünür olmadığı belirtildi. Ancak mekanın Nisan ayında denetlendiği ve bu sırada tüm kurallara uyduğunun tespit edildiği de ifade ediliyor.
7: Sahnede şarkı söyleyen arkadaşım önce yanık kokusu aldıklarını, biraz sonra da tavanın alev aldığını gördüklerini söyledi. Tavan ses emici köpük malzemeden yapılmış. Tavandan kopan parçalar yüzünden bazı kişiler yaralandı.
4: Yetkililer yangının klimanın elektrik panosundan çıktığını düşünüyor. Bangkok'ta daha önce de eğlence mekanlarında çıkan yangınlar can kaybına neden olmuş. 2022'de bir gece kulübünde çıkan yangında 13

0: kişi yaşamını yitirmişti. 2009'un yılbaşında bir başka gece kulübünde çıkan yangında ise 65 kişi hayatını kaybetmişti.
1: Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdilik hoşçakalın.

0: genel izleyici kitlesi için uygundur.
1: Prantek sunar. Prantek benimle hep.

0: Açık ve netten iyi akşamlar. Hoş geldiniz değerli izleyenler. 13 Temmuz Pazartesi bugün günlerden, ben Sena Alkan. Temmuz ayının neredeyse ortasına geldik. Bugün 20'den 23'e beraberiz. Bu ahbap soruşturmasına bakacağız. Çünkü çok fazla soru işareti var. Hafta sonundan bu yana konuştuğumuz. Bu Haluk Levent'in gözaltına alınması, rotası, acaba kaçıyor muydu sorularını tetikleyen bir takım haberler, gelişmeler var. 4 telefonu var, şifresini vermiyor. Ortada dolaşan çok yüksek meblağlar var. Bunlar ahbaba ait mi? Ahbap üzerinden transferi yapılan paralar mı, değil mi? Bu paralar bahiste mi kullanıldı? Neden bunca zaman denedimde ortaya çıkmadı? Gibi çok fazla soru dönüyor ahbap soruşturmasında. Gelen sıcak açıklamalar da var. Haluk Levent bombaları bekleyin dedi. Bu neyi kastediyor? Hepsi ayrı bir merak konusu. Bakacağız. Bir yandan CHP'nin içerisindeki duruma da bakacağız. Yine Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında kritik gelişmeler var. Hepsine bakacağız. Şöyle bir konuklarımıza hoş geldiniz diyelim. Kimler bizimle beraber? Can Özçelik, Not1.com yazarı. Hoş geldin,
1: hoş
0: Can.
1: Bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Nihal Bengüsü Karaca, Habertürk yazarı. Hoş geldiniz. Merhaba, çok teşekkürler. Merve Şebnem Oruç, Not1.com yazarı. Hoş geldiniz siz de. Çok teşekkür ediyorum. Gazeteci Ferhat Murat, hoş geldiniz. Teşekkürler bize katıldığınız için. Kemal Özkiraz, Avrasya Araştırma Başkanı, Ankara Stüdyo'da bizimle beraber. Siz de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Çok sağ olunuz. Çok teşekkürler. Şöyle hızlıca, ne kadar, bir 3-4 dakika bir reklamımız var. Ona gidelim. Sonra bu çok merak edilen sorularla, onların yanıtlarıyla bir başlarız.
3: Pirantek'le devam edecek. Pirantek benimle hep.
4: Ekonomideki parametreler, son dakika haberleri ve kulislerden yansıyanlar.
5: Piyasaların nabzını, siyasetin sıcak gündemini ve günün kritik notlarını sizlerle paylaşıyoruz.
4: Güne yön verecek tüm gelişmeler Para Gündem'de. Serap Belet'le Para Gündem. Hafta içi her gün saat 10'da Habertürk'te.
3: Pirantek'le devam ediyor. Pirantek benimle hep.
0: Şimdi reklamı aradan çıkardık. Konuşmaya başlayacağız. Önce bir Arzu Kaya'ya gidelim. Habertürk muhabiri Arzu Kaya takip ediyor bu ahbap soruşturmasını. Sabahın erken saatlerinden ve hatta hafta sonundan bu yana. Arzu, şu an durum ne? İfade işlemleri başladı mı? Mesela Haluk Levent bir açıklama yaptı. Bu açıklama ne anlama geliyor? Bombalar paylaşacağım ne demek? İfade işlemleri ne zaman başlar? Biz ne görürüz o süreçte? Ne biliyorsan dinleyelim.
6: Sena Alkan, ifade işlemleri henüz başlamadı, onu söyleyelim. Arkamızda bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde şüphelilerin işlemleri devam ediyor. Tabii sağlık kontrollerinden geçildiler ve dijital materyallerde ele geçirildi bu soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'nden. Onların incelemesi devam ediyor. Ardından şüphelilerin ifade alınması işlemine geçilecek. Dediğiniz gibi Haluk Levent'in de sosyal medya hesabından bir açıklama yaptığını biliyoruz. Tabii kendisi gözaltında olduğu için yakınları tarafından yapıldığı düşünülüyor bu açıklamanın. Ve açıklamada her şeyin er ya da geç ortaya çıkacağı

0: noktasında bir açıklama ortaya koydu kendisi sosyal medya hesabından. Tabii bunun ne demek olduğu da ilerleyen süreçlerde, soruşturmanın ilerleyen safhalarında ortaya çıkacak. Şu anda gözaltı sayısını aktaralım isterseniz. 22 kişi an itibariyle gözaltında bulunuyor ki sabah saatlerinde bu gözaltı sayısı 20'ydi. Çok ciddi suçlamalar söz konusu. Suç örgütü kurmak, yönetmek, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama gibi çok önemli suçlamalar yöneltiliyor Haluk Levent ve beraberindeki 22 isme. Peki hangi isimler gözaltında Haluk Levent'in dışında? Ahbap Derneği kurucusu, üyeleri, derneğin yönetim kadrosundaki isimler ve aynı zamanda onlarla şüphelilerle irtibatlı diğer kişilerin de soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bilgisi mevcut. Tabii bu soruşturma nasıl başladı, gündeme nasıl oturdu ondan da bahsedelim isterseniz kısaca. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturmadan bahsediyoruz ve dernek hesabına bazı şüphelilerin yüksek miktarda para transferi yaptığı ve aynı zamanda da deprem bağışlarının yurt dışına kaçırıldığı iddiası üzerine de soruşturmanın derinleştirildiğini biliyoruz. Tabii bu soruşturma kapsamında MASAK raporları da alındı. Tabii soruşturmaya gelmeden evvel, bu soruşturma yürürken, gözaltı sürecine gelinmeden evvel Haluk Levent'in yurt dışına kaçacağı yönünde bir ihbar alınması üzerine derhal gözaltı işlemlerinin uygulandığını da biliyoruz. MASAK raporları çok önemli. Tabii Haluk Levent'in dernek hesabındaki paraları kendi hesaplarına, aynı zamanda asistanın hesabına geçirerek yüklü miktarda bahis oynadığı 990 milyon liralık, çok ciddi bir rakamdan bahsediyoruz, 990 milyon liralık bahis oynadı ve 390 milyon lirada para kaybettiği, aynı zamanda Ahbap Derneği'nden yaklaşık 120 milyon lira kendi hesaplarına para akışı yaptığı noktasında çok ciddi tespitler var. Bu tespitler kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında arkamızda bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde şüphelilerin gözaltı işlemleri devam ediyor. İfade alınması işlemleri henüz başlamadı. Tabii 4 günlük bir gözaltı süreci bulunuyor. Bu yasal bir prosedür. Bugün artık şüphelilerin tam birinci gününü doldurmuş olacak ve dördüncü günün sonunda, yani beklenen o ki muhtemelen Perşembe günü de soruşturmanın yürütüldüğü Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmeleri bekleniyor. Biz de süreci takip ediyor olacağız Sayın Alkan.
1: Peki, Arzu Kaya aktardığı ifade işlemleri daha başlamadı ama Haluk Levent'in yakınları tarafından asıl bombayı bekleyin, göreceksiniz neler çıkacak gibi bir paylaşım yapıldı. Bunun ne anlama geldiğine de bakarız ama önce o kadar çok başka sorular da var ki. Bir Can, sen de benimle gelsen şuraya. İlk geldiğinde bu bilgi, yani Haluk Levent'in gözaltına alındığı bilgisi, bir güzergah paylaşıldı. İşte İstanbul Havalimanı'na gitmiş, sonra Bursa, İzmir gibi böyle iki farklı uçak bileti. En temel soru, yani bir kaçma hazırlığı, evet. Öyle mi?
2: Yani kaçıyor muydu sorusu.
1: Evet.
2: Şimdi bu güzergaha bakınca, yani önce işte Almanya'ya gitmek için havalimanına gidiyor. Oradan da hakkındaki, anladığımız kadarıyla o haberlerden yakalama kararı çıktığını öğrenince dönüyor, telefonlarını kapatıyor ve karayoluyla İzmir'e giderken Bursa'da yakalanıyor. Ama herhalde takip ediliyormuş ki, fiziki takip varmış ki Bursa'da yakalanmış.
1: Bursa'da çevirme oluyor, çevirmede mi yakalanıyor, nasıl oluyor?
3: Otobanda.
1: Otobanda yakalanıyor.
3: Otobanda tabii, İzmir'e giderken otoban üstünde.
2: Şimdi ama burada tabii bir farklı bir durum da var. Neden mesela havalimanı çıkışında evine gidiyor, orada alınmıyor bütün o hazırlıklar esnasında, acaba evine gitti, evde belge var mıydı yok muydu? Şimdi operasyon yapılırken sadece arabada bir operasyon yapılıyor, araçta alınıyor. Sonrasında peki, akşam dernek binasına gidiyor polisler.
1: Yani, peki İstanbul'a gittiğinde havalimanına, yurt dışına çıkış yasağı varsa orada hakkında bir yakalama kararı yok mu ki görevliler?
2: Tabii görevliler görür ama anladığımız kadarıyla o yakalama kararını şeyden, pasaporttan geçtiğinde öğrenmiyor. Yani oraya girmiyor. Anladığım kadarıyla benim ve gelen bilgide telefondan ve haberlerden öğreniyor hakkında gözaltı ve yakalama kararı olduğunu. Yurt dışı çıkış çıkmadan, yani orada yakalanacağını düşünerek tekrar karayoluyla İzmir'e gitmeye çalışıyor. Şimdi İzmir'in özelliği de anladığımız kadarıyla oradan işte Yunanistan'a, Yunan adalarına geçme. Başka bir, oradan başka bir yere gitmeyi düşünemezsiniz.
4: Kaçak yollarla.
2: Kaçak yollarla. Ama işte ilginç olan, neden evine gitti?

0: Gittikten sonra polis orada bir operasyon yapmadı. Fiziki takip varsa. Ki bu fiziki takibin olduğunu gösteriyor bize. Yani Bursa'da yakalanmazsa, İzmir'de yakalanmadı. Yani kaçarken, tekneye binerken falan olmadı. Orası muallak. Dün de onu yetkililere sorduk. Acaba dedik kaçma şüphesi var mıydı? Yani yurt dışına kaçmak mı için hazırlanıyordu? Çünkü bu güzergahı söyleyince yetkililer şu aklımıza geliyor. Evet, havalimanından çıktı, İzmir'e gidiyor. Evet, bu kaçacak. Yani öyle bir güzergah çiziyorlar ve akıllarda bu oluşuyor. Zaten cep telefonunda 4 tane cep telefonu olduğu, üçünün vermediği, şifrelerini vermediği.
1: Sen yetkililere sorunca yetkililer ne diyor? Yani bu bir kaçış güzergahı.
0: Onu tabii öyle kaçış güzergahı olarak söylemiyorlar. Bu güzergahta olduğunu, yani havalimanına gitti, öğrendi, hakkındaki yakalama kararını öğrendiği için havalimanı üzerinden çıkış yapmadı. Çünkü orada çıkış yapsa orada yakalanacaktı. Çünkü hakkında gözaltı kararı olduğu için. Ama neden evinde bir operasyon yapılmadı? Neden Ahbap'ta aynı eş zamanlı bir operasyon yapılmayıp akşam yapıldı? Onlar tabii, onları ileriki süreçte öğreneceğiz. Ama Masak raporu ortaya çıktıktan sonra şunu gördük. Haluk Levent tabii ki soruşturma devam ediyor ama çok büyük paralar, çok yüksek meblağlar ve dernekteki çalışanların çalışarak kazanabileceği, ya yani iş yaparak kazanıp işte hesabına aktarabileceği meblağlar değil.
1: Çok
0: bunlar.
1: Ötesi.
0: Çok ötesi.
1: Yani orayı
0: milyar
1: konuşacağız
0: TL'ler
1: ayrıca.
0: Konuşuluyor şimdi, o yüzden orada bir garip bir durum var.
1: Orada garip durum var, konuşacak. Çok da soru var. Yani nasıl olduğuna dair hepsini sıraladık, sana da soracağım ama bu kaçış güzergahı ile ilgili Ferhat Murat, sizde bir bilgi var mı? Yani kaçış güzergahı olduğu iddia edilen güzergah diyeyim. Neticede kaçıyor da diyemiyoruz ama Bursa'da yakalandığını biliyoruz. İzmir'e gelecek mesela 2 bilet almış Almanya'ya, biri Düsseldorf'a.
0: Şimdi şu güzergah Sarı, yani 3. köprüyü özellikle kullanıyorlar. Çünkü orada trafik yoğunluğu az, hızlı, çok hızlı geçiliyor. Yani hani niye Sarıyer, Şile diye yani merak edilirse havalimanı, yeni havalimanından, yani İGA'dan hızlı bir şekilde karşıya geçebilmesi
1: çok,
0: evet yani için. Orada trafik yoğunluğu çok fazla yok ve hızlı geçiş oluyor.
2: Şimdi bendeki bilgiler şöyle. Evine veya başka bir yere uğradığına dair bir bilgi yok. Zaten aslında güzergaha da baktığımız zaman İstanbul Havalimanı'na gidip orada gözaltı kararını ya öğrenip ya yurt dışı yasağını öğrenip, çıkış yasağını öğrenip güzergahını değiştirdiğini anlıyoruz. Şimdi burada şu kısım önemli. Genellikle savcılıklar bir operasyonu yürüttüğünde olabildiğince gizlilik esasına göre bu süreci yürütür. Alarm verilen noktalar neredir? Uçak bileti aldığı zaman. Uçak bileti aldığında otomatik olarak operasyon üzerinde olduğunuz kişilerde sinyalleri daha da artırırsınız. Sonra yakın takip başlar. Yakın takip de cep telefonları üzerinden gerçekleştirilir. Yani an be an aslında kişinin konumunu takip edersiniz. Diyelim başka bir operasyondan örnek vereyim. Bir kişi sabah şafak operasyonuyla alınacak. Geceden konumu tespit edilir ve dakika dakika o konumda olup olmadığı, konumu değiştirip değiştirmediğine bakarlar. Eğer ani bir durum söz konusu olduysa daha hızlı bir şekilde harekete geçerler. Aslında burada şunu görüyoruz. Yani İstanbul Havalimanı'na doğru gidip aslında şudur plan, emniyetin planı. Havalimanında yurt dışı çıkış yasağı olduğunu bilmediği anda pasaportu verdiğinde gözaltı işlemini yapmak ve almak.
0: Orada zaten gözaltı.
2: Ama burada takip edip geri döndüğünü anlayınca planı değiştirip güzergahta nerelere gidebilir şeklinde ve bir taraftan da MOBESE'ler üzerinden geldiği araç, geldiği aracın plaka numarası üzerinden o bilgiler de alınabildiği için cep telefonlarını kapatsa da konum tabii, bilgisi tabii. olmamasına rağmen ama niye
1: bu çok özür dilerim, bu çok önemli bir soru. Bursa'ya kadar gitti, o gitmeyelim daha. Havalimanına giriyor ve bir şekilde bir bilgi alıyor kendisi hakkında yurt dışına çıkış yasağı olduğuna
2: evet, bu
1: dair. Bu bilgiyi
2: enteresan.
1: Kim veriyor, nasıl alıyor, nasıl dönüyor? Yani oraya kadar gittiyse demek ki o ana kadar bilgisi yok. Pasaporta evet. girmeden o bilgiyi nasıl alıyor?
2: Aslında belki de havalimanına girmeden bu bilgiyi belki de, nasıl evet. alıyor? Burada tamam. birçok alternatif olabilir, birçok belki bir sızma olabilir, içeriden bir bilgi verme durumu olabilir ki bunlar olabiliyor ki ben bu durum için söylemiyorum. Genellikle yaşanan şeyler, biz bunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında da gördük. Bazı Çağlayan Adliyesi içerisindeki isimler veya emniyetin içerisindeki bazı isimlerin şu anda örgüt üyesi suçlamasıyla yargılanan isimlerle haberleşme içerisinde olduğunu gördük. Bu artık önümüzdeki günlerde aydınlanacak bir konu ama havalimanına girmeden bunu belki de kendisi birilerinden teyit ederek pasaport kontrol noktasına gitmek istemiş de olabilir. Bu da alternatifler arasında yer alan bir durum.
1: Peki Bursa'ya dönersek, Bursa'ya gidiyor.
2: Burada da şu gerçekleşme ihtimali yüksek.

0: karar verip bunu o noktada gerçekleştirme
1: Bir de uzun bir
0: ihtimalimiz var.
1: sürede, yani o yoldan gittiğinizde bilen bilir, bir saat, bir buçuk
0: Bakın,
1: saat maksimum
0: İstanbul Havalimanı'ndan
1: orası.
0: yakalandığı nokta yaklaşık 1 saat 20 dakikalık bir
1: Evet, o
0: mesafe.
1: kadar.
0: Ve bu normal hız şartlarında biraz daha süratli gittiğinizde bunu 1 saate kadar düşürme imkanınız var. Çünkü dediği gibi canın herhangi bir trafik yok. Gayet açık. Osman Gazi Köprüsü'ne kadar çok rahatlıkla gidebiliyorsunuz. Osman Gazi Köprüsü'nden sonrası da zaten çok hızlı bir şekilde yol alabileceğiniz bir yer. Ve orada da belli çevirme noktaları var. Ama burada tabii ki
2: orada oraya işte,
0: bu araca özel bir operasyon yapılmış. O belli.
2: Tabii tabii ona. Yalnız
3: mesela neden iki bilet almış aynı güne?
0: Bu biraz hedef saptırmak için olabiliyor. Bakın bir örnek daha. İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında yurt dışına kaçan firari Emrah Bağdatlı. Bir bilet aldı. Yurt dışına, Amerika'ya kaçmak üzere ya da Amerika'ya gitmek üzere bir bilet aldı. Ayın 6'sında. Ayın 4'ünde telefonlarını kapattı ve uçak bileti aslında bir hedef saptırmaydı. 5'inde İpsala'dan bir şekilde çıktı. Şimdi burada birden fazla bilet alarak belki hedefi şaşırtmak istemiş olabilir ama aynı gün içerisinde.
2: Ama aynı gün belki de oradan oraya.
3: Yani, yok hayır, biri İstanbul,
0: ama İstanbul,
3: biri İstanbul, Hanover, kaçırırsam
2: yok,
3: belki.
2: Yani,
1: rötar olabilir belki, evet, vesaire yani, gibi düşünmüş de olabilir.
2: Evet, olabilir
1: ama yani, gerçekten ilginç,
2: ilginç
1: tabii ki.
2: Tabii, iki
1: yani iki uçak bileti,
2: ilginç.
1: 4 telefon her haliyle olay enteresanlıklar
0: silsilesi
1: yani. 4
0: telefon olayı ayrı zaten,
1: onu
0: açmak lazım. O 4 telefonun her birinin kullanma amacının farklı olduğu değerlendiriliyor. Her birinde farklı kişilerin,
2: ilgili, evet.
0: Farklı kişilerin önce banka hesabı var. Zaten kendisi bildiğim kadarıyla daha önceden kaynaklı olarak işlediği mali suçlardan kaynaklı banka hesabı kullanamıyor ya da blokeli. Blokeli olduğu için aslında başka birisinin hesabını, yani asistanlarının, o dernek çalışanlarının hesaplarını kullanıyor. Her birine ayrı birinin hesabını koymuş ve her biri üzerinden de farklı bahis hesapları üzerinden bu uygulamalara giriş yaptığı değerlendiriliyor.
3: Bu telefonları bahis hesapları için mi
2: alıyor? Sadece bahis hesapları.
3: İddia bu mu?
2: Ay, banka hesaplarını da kontrol etmek
0: için. Hem bahis hem
2: yani,
0: banka.
2: Çünkü başka, şimdi aynı mesela 4 kişiyi bir telefondan 4 kişinin hesabını kontrol edemezsiniz. Yani bir telefondan bir kişinin hesabını kontrol edebilirsiniz.
3: 4 yani bilmediğim için soruyorum. 4 farklı bahis hesabı açabilmek için 4 farklı telefona
2: hayır,
3: mı ihtiyacınız var?
2: Banka hesaplarını kontrol ediyor. Yani şu iddia şu
0: bütün adı ve şifre ya da işte
2: bütün
0: örnek vermek gibi olmayalım, öğretmiş gibi olmayalım bunları. Şimdi bazı telefonlarda yüz tanıma var biliyorsunuz.
3: Evet.
0: Aynı kişiye yüz tanıma yaptığınızda banka hesabına doğrudan girebilen bazı bankaların uygulamaları var.
3: Evet.
0: Dolayısıyla 3 farklı telefon, daha doğrusu 4 farklı telefon, birisi asli kullandığı telefon. Diğer 3 telefon üzerinden de dernek çalışanı 3 kişinin banka hesaplarının ayrı ayrı olarak kurulduğu bir uygulama üzerinden giriş yapıyor. Değerlendirme bu şu an itibariyle.
1: Onun için yani hiç tanıma sistemi olmayan hesaplar mı kurmuş?
0: Yok yok, şöyle hani bir uygulamaya güvenlik sistemi olarak yüz tanıma sistemi uygularsınız ve kullanıcı adı şifreyi
1: sadece
0: önceden kaydettiğiniz için girersiniz.
1: Aslında yüz tanıma değil. Telefon
2: değil. Yani bir kişinin kimliğiyle
1: eşleştiriyor.
2: Bir kişinin
1: yani,
2: kimliğiyle
1: evet,
2: bir banka
1: kimliği
2: hesabına girebilirsiniz.
1: Bir kimliğiyle eşleşiyor. Her
0: bir
1: seferinde onun işlemi
0: cep
1: tekrar yapmak zor.
2: Aynen.
1: Yani o IP takibinde falan sıkıntı olur. Sürekli farklı farklı.
2: Benim 3 tane telefonum var.
1: Evet.
2: Ferhat Murat'ın banka hesabı bir telefonumda, Merve Şebnem'in hesabı bir telefonumda, işte Nihal Hanım'ın hesabı bir telefonumda. Ve ben kontrol ediyorum hesapları. Yani aslında paralar Ferhat Murat'a gidiyor ama ben gönderiyorum, ben alıyorum. Bütün hesabı ben kontrol ediyorum.
0: Ferhat
3: niye hepsini tek bir telefondan istese şifreyle girer?
2: Olmuyor çünkü bu hesapta benim, bu telefonda
0: Sena
2: benim...
0: Sena Hanım şöyle,
2: benim
0: bir
2: telefon numaram üzerinden hesap şey yapabiliyorsun. Banka
0: bir banka uygulamasını indirdiğiniz an Wi-Fi'ye bağlı olmamanız gerekir. Sizin
1: evet,
0: SIM kartınızdan
2: evet,
0: o internet sinyalini alması gerekir ve telefonunuz... İşte XXX model telefon
2: yani,
0: numarasında X bankasının uygulaması kuruldu diye bu teyidi yapılır ve artık o cep telefonuna, o sim karta, o cihaza, o banka hesabı
2: ve o kişinin kimlik
0: olur
2: kartıyla
0: evet,
3: tamam, o kişinin yani banka hesabı bu telefonla eşleşti gibi
2: aynen,
3: göründü.
2: Evet.
0: Evet.
3: Bu
0: evet,
3: görüntüyü vermek için 4
0: aynen
3: farklı
0: öyle
3: hesap kullandığı.
2: Görüntü vermek için değil, tamamen eşleştirmek ve kontrol etmek için.
3: Yani
0: rahat rahat kullanmak
2: rahat
0: için.
2: Rahat kullanmak
3: bütün
2: için
3: banka hesapları, ama onu anlıyoruz o telefonla.
2: Evet. Şimdi gördüğümüz o. Yani en azından bu söyleniyor. Yani bütün 4 telefon

0: kullanma amacının bu olduğu ifade ediliyor.
1: Hesabın sahibi başka bir cihazdan o bankanın uygulamasına giriş yaptığında bu sefer diğer Haluk Levent'in kullandığı iddia edilen telefon devre dışı kalır. Yani benim hesabımın kurulu olduğu cihaz Şebnem Hanım'da ise benim hesabımla ilgili kullanıcı adı ve şifreyi de biliyorsa zaten parolayı unuttuğunda SMS olarak da bu telefona mesaj geleceği için her türlü uygulamayı, her türlü işlemi buradan yapabilme hakkını elde etmiş olur aslında. Bir nevi IBAN kiralama dediğimiz yöntemin farklı bir versiyonu bu.
0: Aynen doğru. Çok çok doğru tarif.
2: Ama sanki sadece bahis meselesi değilmiş gibi.
0: Değil. Paraları
2: bahis,
0: da kontrol
2: bahis
0: etmek.
2: Biraz kurcaladığınız zaman evet tabii ki depremzedelere diye verilen parayla bahis oynanması falan çok rahatsız edici ve tek başına yani toplumsal travma sebebi.
3: Tabii.
2: Ama biraz böyle deştikçe sanki devede kulak kalacak gibi çok farklı dolandırıcılık türleri falan da varmış gibi gözüküyor. Özellikle çok ciddi gayrimenkul alımları ve 3-4 gün içerisinde alındığı gibi elden çıkarma. Bu işte para aklama meselesi biraz orada devreye giriyor. Yurt dışına çıkan paralar var. Bir de yurt dışından aslında ahbap hesaplarına gelip bildirilmeyen, yardım denilen çok ciddi değil mi? Biri 1.3 milyon euroydu, biri 3 milyon dolar falan ciddi rakamlar 2023-2025
3: arası. Bunlar ahbap hesaplarına mı gönderilmiş?
2: Bunlar evet öyle olmuş ama bildirilmemiş. Sonuçta
0: ama. Evet. Bir de 4 günde yani tam depremin olduğu gün ve devamının da yani 6 Şubat 10 Şubat arasıydı. Yanlış hatırlamıyorsam.
3: Ahbap hesabına o
0: orada,
3: tarihlerde
0: evet, çok,
3: bir para girişi.
0: Çok büyük bir meblağ var. Toplanmış 3,5 milyar TL gibi bir meblağdan
4: bahsediyor. 4 milyar 360 milyon TL.
1: Evet.
4: O bilgiyi de verelim yalnız. Evet büyük problemler görülüyor. Ya da en azından böyle iddiaları var mı? Henüz iddia olmakla beraber mide bulandıran şeyleri hepimiz okuduk bugün sosyal medyada. Ama bu deprem paralarıyla ilgili 4 milyar 360 milyon TL. Bunun 4 milyar 290 milyon TL'sinin aynı yıl içerisinde depremzedelere harcandığına dair TÜRMOP yani Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yemirli Müşavirler Odası'nın raporu var.
3: Ne kadarının harcandığına dair?
4: 4 milyar 360 hı hı. milyon TL'nin 4 milyar 290 milyon TL'si.
3: Harcanmış.
1: Ama
3: yani
1: bu tabii şu
3: depremzedeler için harcanmış.
4: Aynı yıl içinde.
1: Şu anlama gelmiyor zaten.
4: Tabii ama
1: burada
4: şu var onu da söyleyeyim tabii ki bir konut vaadi var taşınmaz vaadi var. O taşınmaz vadedilen yerler Gaziantep, Maraş onlar bu taşınmazları almadıkları yönünde defalarca kamuoyuna şikayetlerde bulunmuşlardı.
1: Tabii artı bir de şu tarafı var. TÜRMOB'un faturalar üzerinden
4: bir de Grant Thornton diye bir yer denetlemiş yabancı.
1: Evet. Faturalar üzerinden yapılan denetleme bu işlerin usule uygun olduğu anlamına da gelmiyor. Zaten suçlamalar arasında kara para aklama dediğimiz mesele de var.
4: Ama kara para aklama için de Türk Ceza Kanunu'na göre bir öncü suç diye bir şeyin olması gerekiyor.
1: Evet o
4: burada
1: olması gerekiyor.
4: Burada öncü suçun ne olduğu hali hazırda kamuoyuna açıklanmış
1: evet,
4: değil.
1: Bilinmiyor ancak şu var. Şimdi dernekler kanununa muhalefet evet. bir. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iki. Suç örgütü üyeliği üç. Ve ondan sonra devam ediyor. Deprem bağışlarının amacı dışında kullanılması, yurt dışına çıkarılması iddialar dahilinde. Dernek hesaplarından yüksek tutarlı paraların şüpheli hesaplara aktarılması. Örneğin asistanı Yeliz Kaya'nın hesabına 120 milyon lira aktarılıyor. Şimdi burada TÜRMOB'un yaptığı denetim yanlış veya hatalı bir denetim diyemeyiz. Ancak
4: bir de 2023 yılı ve deprem
1: yerler,
4: hizmet, çok geniş bir organizasyon
1: hizmet alınan yerlerle bir organizasyon içerisine girip fatura alışverişi yani. Söz konusu olduysa zaten TÜRMOB'un da burada kağıt üzerinde bir denetleme yaptığı için çok fazla tespit edebileceği bir konu söz konusu olmayabilir.
3: Yani faturalandırılmış göründüğü için tespit edebileceği
1: evet.
3: bir durum
1: i̇şte
3: söz konusu
1: az önce Nihal Hanım'ın ifade ettiği mesela orada binaların alınmasından bahsediliyor. Birçok binanın alındığından bahsediliyor ama bu binaların teslimiyle
4: yapılmaya
1: ilgili
4: başlanmış ama tamamlanamamış ve teslim edilememiş.
1: Evet, teslim edilmiş.
4: Ahbap bunu altyapı sorunları nedeniyle yapıp teslim edemedik diye açıklıyor. Ama tabii insanlar şikayet etmişler zaman içinde. Bize bir söz verildi, yapılmadı vesaire diye. Ama deprem gelirleriyle ilgili kısımda en azından denetim yani dünyanın en fazla denetlenen organizasyonuyuz gibi ifadeleri de var. Fakat
1: var
4: mesele deprem gelirlerinden ziyade geliriyle mütenasip olmayan dernek çalışanlarının, dernek çalışanları arasında çok orantısız para trafiği var.
2: Şimdi o mesela zaman biz böyle...

0: çok iddia bu. Bak, var derken şey aslında şey yapmış oluyoruz.
1: Şimdi şeyi tespit. İddia şey. Şunlar tespit mesela. Onu da paylaşayım dilerseniz.
2: Paylaşın buyurun.
1: Şimdi Ahbap Derneği çalışanı Emrah Gödeliner'in hesaplarına 8 işlemde toplamda 47.904.876 lira 6 kuruş para girişi tespit ediliyor.
0: Niye yine hep böyle küsuratlılar?
1: Zafer Yayın hesaplarına 3 işlemde 21.020.000 lira para girişi tespit ediliyor. Yeliz Kaya'nın hesabına 1 işlemde 4.633.010 lira tespit ediliyor. Buna karşılık olarak da Ece Güner isimli avukatın, o da gözaltına alındı biliyorsunuz. Aynı zamanda Ekrem İmamoğlu'nun da resmi başkan danışmanı. Emrah Gödeliner'den 13 işlemde Ece Güner'in hesaplarına 63.980.950 lira para girişi tespit yapılıyor. Yeliz Kaya'nın da 2 işlemde yine Ece Güner'in hesabına 10.800.000 lira para girişi yapıldığı da tespit ediliyor. Bunlar tespitler.
2: Ben bir şey anlamak istiyorum. Burada bu bahse konu meblağlar, bu para bağış olarak Ahbap'a gönderilen para diyebiliyor muyuz MASAK raporlarında?
3: Yok, o araştırılsın diyor işte.
2: Araştırılsın, öyle mi diyor?
1: 6.1 milyar liralık şüpheli işlem hareketi var diyor toplamda. Aha. Bunların araştırılması lazım deniyor. Ama şunu da bilmek lazım. Dernekler yasasını eğer biliyorsanız, derneğin kasasından derneğin parasını harcadığınız takdirde ya da bir başka yere sevk ettiğiniz takdirde çok büyük sorumluluklar altına giriyor.
0: Yandan tespit edilir ama.
2: Kesinlikle.
0: Tabii.
2: Şimdi çok ama derneğin
0: trafiğinden çıkan tabii 6.1'in yanında.
2: Siz de anlatabilirsiniz. Yani bu toplam işlem hacmi anladığım kadarıyla bu muazzam bir meblağ. 6,1 milyar liralık bir işlem hacmi. Bu Ahbap'ın da dahil olduğu bir işlem hacminden mi bahsediyor MASAK raporu burada?
3: Yok.
0: Orada sadece Ahbap'ın hesaplarından bu yönetici ya da şeyle Ahbap'la bağlantılı olan kişilerin hesabına geçen bir 120 milyon lira bahsi geçiyor. Onun dışındaki toplam hacim. Ama birbirleri içerisinde yapılan bir hacimden bahsediliyor. Derneğin hesabından sadece çıkan 120 milyon özellikle zikredilmiş. Kalan mesela o işte bahis oynanan rakamlar falan yine onlar Haluk Levent'in hesabı değil kullanamadığı
1: artı
0: için.
1: Artı 990 milyon liralık bahis oynanıyor. O bahis oynanan kişilerin gelirleriyle orantısız bir rakamdan bahsediyoruz.
3: MASAK raporu
1: yani
3: zaten
1: yardımcı olarak çalışan personelin hesabı.
3: Toplanan bağışların parası şirket dernek yöneticilerine gönderildi demiyor.
2: Demiyor.
3: Diyor ki dernek yöneticilerinin bulunduğu kişilerin banka hesaplarına bakıldığında orantısız bir para trafiği var.
2: Şunu kastediyor.
3: Evet,
2: yani
3: bunu kastediyor. Yani bu çok bahsedilen 3 milyar TL'lik para trafiği dernek yöneticileri. Ama bunun nereden geldi? Bağış mı değil mi? Bunun araştırılması.
2: Mesela bir isim var.
0: Bu kayıp bir para değil hani yani. İşlem yapılan
3: İşlem yapılan
0: para.
3: İşlem yapılan
0: para. Önce
3: şunu söylüyor. Zaten bu hani derneğin parası mı?
0: Onu bilmesi önemli.
3: Bu toplam hacim değil mi?
0: Evet. Ya şurada anlaşılmasın. Ahbap Derneği komple boşaltıldı. İçi boşaltıldı gibi düşünülmesin.
2: Öyle bir şey
0: orası
2: yok.
0: Sürekli faal de tutulmuş. Eğer dışarıda bir organizasyon varsa aslında Ahbap'ın imajından faydalanılmış. Ahbap'ın faaliyetleri.
3: Evet, bu denilebilir.
0: Evet, doğru ve temiz gösterilmeye mümkün olduğu kadar hem kağıt üstünde falan çalışılmış ama bütün aslında olay yöneticiler ve bu işin içerisinde işte Haluk Levent'in asistanı vesaire. Hani bu arada asistan diyoruz da asistan sanki sadece takvimini ayarlayan vesaire gibi biri olarak düşünülüyor. Hayır, aslında hiç de öyle bir durum değil. Mesela galiba Yeliz Kaya ile ilgili yine zikredilmiyor ama tutuklu, başka bir soruşturmadan tutuklu asistanı aslında. Öyle bir durum zikredilmiyor.
1: Bu arada garip olaylardan
0: bir
1: tanesi de.
0: Evet, öyle bir şey geçti ama nedenini bilmiyoruz.
1: Garip olaylardan bir tanesi de yardımcısı veya dernek yöneticisi olarak belirlenen şahısların geçmişte kasten yaralama, dolandırıcılık ve benzeri sabıkalara sahip olması. Bu da işin garip tarafı.
2: Çok özür dilerim. Evet, şurada bir bakalım mı? Yani mesela Alper Çelik de bir isimden müzisyenmiş bahsediliyor. Burada hırsızlık ve dolandırıcılık soruşturması mı var hakkında bu kişinin? Burada böyle yazıyor. Bu arkadaşlar beni düzeltin. Bu kendisinin adli siciliyle ilgili bilgiler anladığım kadarıyla.
1: Evet,
2: ve burada hesabına giriş çıkış mali tespit raporuna göre 1209 kat uyumsuzluk tespit edilmiş kendi geliriyle.
0: 20 bin lira maaşı gözüküyor. Yani aylık geliri 20 bin lirayken ne kadar demiştiniz? Bayağı bir 100 milyon dolarlarla karşılanacak rakamlar.
3: Zafer
0: Bey'i
3: söyleyelim
0: hesabı.
3: Hemen. Bir dakika şurada.
2: Bu burada Ahbap Derneği'nde

0: görevi olan şimdi, bir
1: evet,
0: isim.
1: Zaten evet. Yay 2020-2024 yılları arasında yaklaşık 3 milyar TL işlem hacmi saptanmış. 3 milyar TL.
0: 4 yılda. 4 yılda ve kendi hesabına, geliriyle 5560 kat uyumlu.
1: Hesabına gelen paraların 500 milyon TL'lik kısmı Emrah Gödel'lere, işte birkaç yatırım şirketine, işte 80 milyon var, 460 milyon TL var. Yani çok büyük mevzalar. Yani kişinin kazandığı parayla banka hesaplarındaki akış birbiriyle tamamen uyumsuz.
0: Bu arada bu Alper Çelik'le ilgili mi attığınız arkadaşlar? İki farklı başsavcılıkta elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceriyle almak suretiyle hırsızlıkla dolandırıcılık suçlarından soruşturma kaydı varmış. Onun İki da, farklı mahkemede de bedelsiz senedi kullanma suçundan kovuşturma kaydı varmış.
1: Onun da hesabında 4 yılda yine 1,5 milyar TL'lik işlem yapılmış.
0: Alper Çelik'le
1: ilgili, evet.
0: Emrah Gödeliner, bu da tur operatörü, kripto para.
1: O da yine aynı tarihler arasında 2 milyar TL'lik işlem hacmi saptanmış. Bu işte Emrah Gödeliner'le ilgili de. Yani çok büyük meblağlar.
0: Çok.
1: Ama şöyle anlaşılmasın tabii. Masak da ısrarlı onun altını çiziyor. Bu derneğin hesabına yatan bağış paraları değil. Diyor ki bu kadar işlem yapılmış. Çok yüksek miktarlarda paralar hesaplara gitmiş gelmiş. Bu paranın nereden geldiği bulunsun. Ve niye bunlar üzerinden yapıldığı tespit edilsin. Onların içinde yasa dışı bahis mi var? Kara para aklama mı var? Yoksa gerçekten ahbap için istenip de başka hesap numarası verilip ahbap adına mı alındı o paralar?
0: Onlar şimdi mesela MASAK raporu lazım. Şöyle de bir not var MASAK raporundan. İzaha muhtaç bazı evet. transferler olduğu ve bu transferlerin büyük kısmında borç, Haluk emanet, için, Haluk için ahbap faaliyetleri gibi ifadeler evet. yer aldığı yazıyor. Yani ahbap hani dediniz ya, bir kurum olarak edildi. Temiz evet. tutulmuş, faal gösterilmiş ama dışarıda tutulmuş derken bir yandan bu transferlerde ahbap faaliyetleri gibi notlar da düşülüyor.
2: Tabii ama onu şöyle, şimdi bu biraz böyle normalde tüzel kişiliklerde yapılan şeyler. Mesela işte şahıs şirketidir ya da işte ne bileyim limited şirkettir. Kendi hesabıyla şirket hesabını çok karıştırmak istemez. Ama o açıklamaya yazarlar böyle büyük rakamlarla ilgili işte patrona borç bilmem ne emanet falan gibi. Muhtemelen bu rakamlar çıktı dışarıda farklı şekillerde sirkülasyonda durdu ve sonrasında geri de döndü bir kısmı. Yani ahbapın bu rakamlar içerisinde şu ana kadar bildiğimiz MASAK raporlarına yansıyan sadece 120 milyon gözükmesi sebebi belki orada artı eksi oldu. O hesaplardan çıkan ama sonrasında tekrar sokulmuş olanlar oldu. Onu bilemiyoruz. Çünkü bu çok alışılagelmiş. Mali müşavirler falan kendi iç denetimlerinde dahi bu tarz ibarelerle çok karşılaşırlar. Ama bunun sayısı haddinden fazlaysa, rakamlar anormalse dolayısıyla tabii ki dikkat çekici, şüphe çekici oluyor.
0: Ya da burada bu isimleri mesela hesabına giren çıkan para ile karşılaştırdığınızda kendi gelirleri yani bu kadar fazla olması yani 1 olur 2 olur 3 olur 5 olur 10 olur bu kadar çok olması belki dikkat çekici o zaman.
1: Evet aynen yani, öyle evet. Ama bir de şöyle bir eleştiri yapmak doğru olur. Bugüne kadar neden beklenilmiş? Yani evet. herhangi bir şirketin bile hesapları gerçekten incelenirken bir ki bunu görüyoruz iş adamları kredi kartından yaptığı harcamalarda bile maliye bir dakika sen niye bu kadar yüksek paralarla harcama yapıyorsun veya bu paraların faturası nerede diye sorarken veya bir banka hesabına para yatırırken ya niye bu kadar yüksek meblağlar yatırıyorsun deyip hemen tepesine çökerken bu 4 yıl boyunca bu kadar yüksek meblağlarda paralar giriş çıkış yapılırken neden incelenmemiş? İncelendiyse bile neden kontrol
0: bu çok büyük bir soru.
1: Biz ya
3: bu
1: soruyu bu aslında.
3: Bu sorunun, açıklamadaki
4: bu sorunun şöyle bir cevabı olabilir. Genellikle dernekler özellikle mali genel kurullar yaparak
1: dernek kendi içinde şahıslar açısından söylüyorum.
4: Şahıslar
1: açısından, çünkü şahısların kendi hesapları bunlar.
4: Şahısların da zaten bakıldığında sabıkalarında benzer durumlar var. Belki geçmişte başka soruşturmalar yaşadılar bununla ilgili ama ahbapla ilintilendirilmemiş olabilir. Bu ayrı bir konu. Ama dernekler meselesinde şöyle, dernekler kendi beyannamelerini online sistem üzerinde veriyorlar. Ve mali genel kurullarını yaparak üyelerin eğer buna bir itirazı varsa bu bir itiraz noktası oluyor ve bu gerekirse savcılıklara taşınabiliyor. Benim bildiğim...

0: veya anladığım kadarıyla bir şikayet sonucunda evet. soruşturma başlatılıyor ve derinleştiriliyor.
1: Bir değil şikayet, birkaç tane var.
0: Evet, şikayetlerin gelmesiyle beraber süreç başlıyor. Ve hani aslında belki absürt olan şeyi biz mi konuşmamız lazım?
2: Abi,
0: belki bunu konuşmuyoruz.
2: Ama bir miktar
3: Serhat Bey, şikayet şu.
2: Bizim gibi sıradan insanlar benim bir miktarım hemen biraz üstünde işlem yaptığında aslında. Hemen soruluyor
4: evet.
2: yani bu.
4: Yapılıyor evet. evet.
1: O nedir şikayet Kemal Bey?
3: Şöyle benim aldığım bilgiye göre bir holdingden kız yurdu yapmak için çok değerli bir arsa alınıyor. Fakat ödemesi yapılmadan arsa satışa çıkarılıyor. Bunun üzerine holdingin yaptığı şikayet üzerine bütün bu olaylar ortaya çıkıyor.
0: Evet, Gazi Osman Paşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran'ın üniversitede okuyan kimsesiz kız çocuklarına yurt yaptırmak amacıyla Başaran grubunun elindeki gayrimenkulleri Haluk Levent tarafından talep edildiği ve bakın burada önemli bir detay var.
2: Tabii ton alamıyoruz. Ki, üzerimizde görünmesi gerek
0: önemli,
2: mümkün denilmiş galiba.
0: Vadeli bir şekilde satış gerçekleştiriliyor. Yani vadesi zamanında evet. da ödemeler yapılmadığı için bu iş şikayete konu bir hale geliyor. Bununla ilgili de farklı iddialar var tabii. Olduğundan daha fazla
1: ama
0: bir rakamla
1: bir yer değil sanırım.
0: Tek şikayet bu değil.
1: Ben çünkü bugün yazımın üzerine birkaç farklı şehirden telefonlar aldım. Tamamen böyle gayrimenkul üzerinden cidden. Mesela Yeliz Kaya ismini birisi bana zikretti. 10 gün önce dedi, gün de verdi. 10 gün önce bir satış gerçekleştirdik dedi.
5: Yeliz Kaya'ya mı? Bir dakika anlayamadım.
1: Evet, tapu geçişi yapılıyor. Yani mesela bu...
5: Peki ya şunu anlayamıyorum. Bu şirketler...
1: Holdingler, şirketler... Evet,
5: nasıl oluyor da gidip...
1: Değiller.
5: Yani gidip mesela Yeliz Kaya A kişisi, B kişisi üzerine bu tapuları...
2: Nasıl geçiriyorlar
1: evet,
2: bir daha?
1: Çok evet. enteresan.
5: Nasıl geçiriyorlar?
1: Ya mesela
5: yani ücreti yukarıda olmaksızın.
1: Büyük bir AVM satıyorlar
4: şimdi
1: aslında.
4: Ve
1: bir
4: insanlar...
1: mesela fabrikası olan insanlar sonuçta ticarete gayet alışık evet. olan insanlar değil mi? Aslında dolandırılmazlar sanıyorsunuz. İşte 400-500 milyon değerinde bir tapuyu nasıl hani karşılığını almadan verirsiniz? İşte orada diyorlar yani. Bence diyorlar dolandırıcılık sanatı orada devreye giriyor. Çünkü öyle bir rüzgar esiyor ki hani Ahbap, Haluk, Levent giriyor, çıkıyor. Ha. Sahne bir sahne ile karşı karşıyasınız. Ve biz diyor mesela bir tanesi ertesi gün uyandık. Ertesi gün biz ne yaptık evet. diyor.
5: Yani mesela işte, satıştan sonraki
1: evet,
5: günü mü
1: ertesi
5: bahsediyor?
1: Gün uyandık ve işte iyi ki diyor mesela bir satış satılmasına dair bir şerh koydurmuşlar. Ve o zaman anlıyorlar ki 4 gün sonra satılmasına yönelik bir çaba olmuş.
4: Şöyle bir,
1: bunlar
4: şöyle
1: da bu arada alınmıyor.
4: Nelir mi olur Allah
1: çok özür
4: aşkına.
1: Bir
4: bunu hangi iş adamı
1: bu arada bu ele geçirilen gayrimenkuller evde de tutulmuyor. Çok kısa bir süre içerisinde onlar tekrar satılıyor. 4 gün, 5 gün.
0: Az önce onu söyledim. Bunlar bu gayrimenkuller için aldığınız...
4: Binaları hemen satıyorsunuz. Ahbap'ın kefillik sözde senetleri. Yani Ahbap kefil olmuş satışlarda. Hani Haluk Levent veya işte kişiler ödemezse biz ödeyeceğiz.
1: Şöyle yazıyor. Gayri kabili bir şey söyleyeceğim de ben bu işlemleri onaylayan noteri de incelerim.
4: Evet, şimdi
1: yani.
4: Şimdi
1: doğrudan şu çünkü işlem, o noter bellidir. Burada aynı noter falan da o. O kadar iddialı konuşuyorum.
4: Şikayet parçasıyla milyon bakın bir milyon 250 bin dolarlık bir senet, bir kağıt parçası, kaşe var, imza var. Yani böyle bir senet olur mu?
5: 8 Ocak 2026 sayfada örneği bulunan.
4: Hayır, hangi iş adamı buna para verir Allah aşkına?
5: 15 Şubat 2026 tarihli 1 milyon 250 bin dolar senedin ödenmemesinin netleşmesi durumunda bu ödemelerden Ahbap Derneği
4: sorumludur. Diyor.
5: Tam
4: ya o ödeyecek evet,
5: o ödeyecektir diyor. Ödeme yükümlülüğüne girmiş olacaktır.
4: Allah aşkına.
0: Sena Hanım, bir bu uygulamanın ismi gayri kabili rucu. Yani evet. geri dönülemez kefalet.
4: Evet.
0: Yani Sena Alkan bir mülk aldı diyelim.
5: Evet.
0: Ahbap Derneği de gayri kabili rucu olarak burada belirtildi. Altında imzası var zaten görüyorsunuz.
5: Hı hı. Evet.
0: Sena Alkan bu bedeli ödemediği takdirde herhangi bir şekilde ya da geciktirdiği takdirde gayri kabili rucu gereği Ahbap Derneği o ödemeyi yapmakla mükelleftir. 250 bin dolar, 1 milyon 250 bin dolar, 1 milyon 250 bin evet. dolar. Toplamda 2 milyon 750 evet. bin dolarlık bir ödemenin altına imza atılmış. Buradan da sorumlu kimdir? Derneğin başkanı ve yönetim kurulu.
5: Çok hepsi de aynı tarihli bunlar.
0: Aynı.

0: Tarihte senetler
1: bilir. Sözleşmeme Derneği'nin yardım faaliyetleri kapsamı ve çerçevesindeki faaliyetlerle ilgili bir sözleşme mi?
0: Hayır, gayrimenkul alımı bu. Bu
2: da gayrimenkul tam dernek için alınıyor olabilir. Depremzede için alınıyor olabilir.
0: Ama dernek için alınan şeyi doğrudan derneğin üzerine yaparsınız. Hayır, o zaman zaten gayri kabili rücu olmaz. Doğrudan Ahbap Derneği'nin uhdesine alacağınız bir tapu düzenlemesi içerisine girersiniz.
1: Niye? Öyle mi değil mi onu soruyorum.
0: Bu öyle değil.
1: Şahsi yani.
0: Bu şahsa alınan bir gayrimenkul ödenmediği takdirde, şahıs bunu ödemediği takdirde...
1: Ama hukuken skandal olan odur zaten.
3: Derneğinize böyle bir gayrimenkulü geçiremiyor musunuz?
4: Derneğine almıyor zaten.
3: Ama neden almıyor?
0: Dernek kendi ilgilisi de doğrudan üstüne alması gerekiyor.
5: Zaten alan kişiler onu 3-4 gün sonra satıyorlar dernek olsa daha farklı sonuçta.
4: Bu derneğe alınmıyor zaten. Şahıslara alınıyor. Şahıslara alınanlara kefil oluyor.
3: Tamam. Kefil... Diyor ki olmaz yani nasıl ya. Ben ne dediklerini anlamak istiyorum. Mesela bu Başaran Orlin'in şikayetiyle bu süreç biraz ortaya çıktı ya. Yani ne diyorlar da sanırım burada dernek kefil oluyor.
5: Orada sanırım
3: bu
5: bir üzerine bu gayrimenkuller gidiyor. İstismarı evet, durumu söz konusu.
1: Evet,
3: Allah rahmet eylesin. Peki ama diğerleri nasıl? Yani size çok telefon gelmiş ya.
5: Ya bu bayağı bana şey gibi, bu telefon dolandırıcılıklarında bile şaşırıyoruz ya. Ya nasıl? Nasıl insanlar bu telefon dolandırıcılarına inanıyor ve bu kadar paralarını gönderiyorlar? Hakikaten sihirli bir şeymiş gibi geliyor. Ve anlattıkları gerçekten öyle. Yani kendimize geldiğimizde hani gerçekten iş işten geçmişti dedikleri. Yani işte bir anda mesela böyle belli bir kapora diyerek hani ama kapora da pek olmayacak nitelikte bir rakam gidiyor. Aa, bunu yatıran zaten senedini zamanında öder düşüncesi oluşuyor.
3: En baştan
5: oluşuyor.
3: Anlatır mısınız? Bu kişilere gittiklerinde ne söylüyorlar da bu kişiler bu gayrimenkulleri bir şahsa devrediyor. Ücreti mukabil.
5: Hayır, devretmek değil, satışa çıkan malı alıyor. Yani mesela bu orası farklı. Başaran Holding meselesinde gerçekten gidilir.
3: Bir devir var.
5: Evet, yapılan bir durum. Ama burada mesela satılacak olan yerlere hani büyük büyük işte AVM olsun, İşan olsun, büyük önemli nitelikli arsalar olsun. Ya bunları alırlarken bir kere zaten Ahbap markası gerçekten kullanılıyor. Çünkü siz birine sattığınızda bir şeyi...
4: Doğru ama şöyle bir dipnot koymakta fayda var. Şimdi bu iş insanı değil mi? Evet, Allah rahmet eylesin kızı açısından da. Bunu kendi de yapabilir aslında. Değil mi? Tamam, kendi yapmıyor. Diyor ki dernek yapsın diyor ve katkı sunuyor. Ama bir iş insanının bu kadar yüksek meblağı bir seferde...
3: Ya hocam ben bilemezsin sana... ki orada ne dedin. Hakikaten ya, yani dakika, belki daha şu.
0: Sena
3: daha
0: Hanım, o zaman
3: iyi,
0: soruyu sormamız lazım. Yani, bakın şu soruyu yani sormamız lazım. Yani 1997 yılında
3: yani şunu
0: dolandırıcılık
3: nasıl
0: ve benzeri
3: şu
0: suçlardan giymiş bir isme bu derneğe emanet etmek ne kadar doğru?
4: Senete güvenir mi Allah aşkına, yapmayın ya.
5: Yani bilmiyorum ya da işte.
4: Ya şöyle bir senede 1 milyon...
5: Haluk Levent dediğimiz insanlar yani deprem sonrası maalesef Türkiye'nin en güvenilir insanları zirve listesinde zirveye oturdu. Ahbabı herkes yazdı. Yazdı yani, reklamını yapmayan yoktu. Dolayısıyla birine bir şey satarken... Ne olacak? Siz de mesela en fazla sosyal medyasını incelersiniz. Hiç böyle no profil birini bile. Bu kadar çok tanınan, bilinen, bir de yardım, hayırseverlikle falan tabii ortaya çıkarılmış biriyle alakalı da geldiklerinde ister istemez insanlar bir yerden sonra inanıyorlar. Zaten
3: bir de halisane bir niyetle yaklaşıyorsan yani...
4: Neyse bu mesele
0: burada halisane
4: mesele
0: bu değil ama Haluk Levent'i bir
3: hayır yani mesela o bakın, aile için Hanım söylüyorum. Kızı için bir şey yapmak istiyor.
0: Doğru söylüyorsunuz o noktada da 2023 yılında biz bunları dile getirdik. Devlet kurumları itibarsızlaştırılıp Ahbap kurumuna özellikle yardımlar yönlendirilirken devlet yok Ahbap var diye sloganlar birileri atarken bugün o gönderilen paralarda büyük vebal altındalar. İkincisi 1997'de yine benzer suçlardan, mali suçlardan hüküm giymiş, Bitlis cezaevinde yatmış birisine. Ki biraz daha geriye gidelim, 1990'lı yıllar bizim gençliğimiz. Her iki ayda bir benim yaşadığım şehre Haluk Levent konseri geldiğinde sorguladığımız zaman şu sonuçla karşı karşıya kalmıştık. Kumar borçları yüzünden geleceğe dair bütün konserlerini bir şirkete satmış, oradan toplu bir para almış, borçlarını ödüyor şeklinde gazetelerde haberler de var. Efendim, bunlar ortadayken,
4: bu zaten
0: bunlar ortadayken
4: şey.
0: Tamam. Burada kuzu emanet ederseniz kusura bakmayın. Evet, bu sonuçta
5: işte,
0: da karşı
5: burada
0: karşıya
5: da mesela
0: kalırsınız.
5: Bugün karşıma çıkıyor mesela Fatih Altaylı, yani kendisinin yazısı olduğu için söylüyorum. Yani işte bize yemin etti, kumar bağımlılığımdan tövbe ettim falan diye. Bu kadar,
0: bunun
5: ya böyle birine
0: şu,
5: referans da olmamamız
0: Merve
5: lazım.
0: Merve Şebnem Oruç, bunun nedeni şu. 2017'de çıktığı Enver Aysever'in bir programında iktidara muhalifim demesi. Sonra İzmir'in dağlarında çiçekler açar.

0: İzmir Marşı'nı ağzına alıp Yaşa Mustafa Kemal Paşa sloganlarıyla muhalif bir kesimi adeta böyle etkisi altında alması ve iktidar karşıtlığı üzerinden, Tayyip Erdoğan karşıtlığı üzerinden yıllardır oluşturulan siyaset nedeniyle iktidar karşısındaysa bu doğru isimdir şeklinde kendisine davranılmasından yani ötürü de, herkesi kusura bakmayın kendi ağına düşündü.
1: Şu açısını da insanlar yardım etmek istedi. Eğer bu kadar şaibeli bir isim ise şayet, bakın depremden sonra çok uzun bir süreç geçti değil mi? Yani evet. Bu kadar süre boyunca neden bu şaibeli isim ya da isimler üzerinde herhangi bir soruşturma yapılmadı? Bu kamuoyuyla bütün şeffaflığıyla paylaşılmadı. Herhalde neticede insanlar iyi niyetiyle, yani bu illa muhalif olmak zorunda da değil, yardım etmiş olabilir. İyi bir yere gideceğini umarak o paranın. Bakın, muhalif kesim yardım ediyor ya, bağlamayalım. Bu
0: şundan bahsediyorum. Hayır, bakın,
1: herkes
0: bakın,
1: bir şekilde bir şey yapmak
0: bakın,
1: istedi. Kim bir
0: Kızılay, şimdi o dönemi hatırlatayım ben size. Bir tane oyuncu
2: üzerinden aslında.
3: Hayır, o kadar basit olur mu canım? Kızılay'a alternatif haline getirdi.
0: Devlet yok, ahbap var dendi. Bak ben bunu çok iyi hatırlıyorum. Ben 4 ay bölgede kaldım.
3: Kızılay'a kan bağışlatmadılar. Ya kan, bak bu kadar kötülüğe dönmüştü adeta. Yani bakın, bir Kızılay'ın iştirak şirketinin çadır...
4: Sena Hanım, bunun toplumsal sebeplerini konuşacağız mı?
2: Evet,
1: gelirim size dinleriz hemen. Hemen geliyorum.
3: Bir çadır satışı meselesi oldu. Ya iştirak, Kızılay'ın kendisi değil, iştiraki bir şirket üzerinden bir satış.
0: Kızılay'ın da satın aldı. Evet,
3: bu yapılabilirdi ama bu konuşulmadı bile. Bu öyle kötü. Bu arada yani dönemin başkanı da açıkçası o sürece, o krizi bence doğru yönetemedi. Ayrı doğru. Mesele.
1: Şimdi siz başlarken bir şey dediniz Merve Şebnem Hanım. Toplumda bu travmaya neden olabilecek bir şey diye. O dönemde depremde biz 50 binden fazla vatandaşımızı kaybettik. Çok ağır bir süreçti. Herkes bir şekilde çok tartışmalı da bir süreçti ya. Yani neticede hani bu insanların gidip ahbaba da bağış yapmasını sadece Kemalist olmasına, muhalif olmasına bağlamak biraz fazla ölçeyi daraltmak gibi olmuyor mu?
3: Yani hayır, bakın belli dönemler vardır ki ahbap öncesinde hükümetle de görüştü. Yani İçişleri Bakanlığı'yla mesela dernek olması hasebiyle görüşmüyor mu? Görüşmek durumunda. Hatta ilişkilerini bağlı olduğu bakan yardımcısıyla iyi tutmaya da çalışmak durumunda bu tarz yapılar. Ama Allah aşkına Şubat 2023'te özellikle o Kızılay meselesi çıktığında, depremin 3. gününde öyle bir propaganda yapıldı ki zaten o acının istismar edilmesi en büyük problem. Tabii. Ahbap daha öncesinde yok değildi. Ahbap gibi bir sürü yardım derneği, yardım kuruluşu var. Sanki hiçbiri yokmuş gibi. Evet. Bırakın Kızılay'ı. Hani şimdi ismini verip reklam yapmayalım. Başka hiç kimse yok. Ahbap vara döndü. Ama sahada olanlar ahbap yoktu diyordu. Ağzını açana da resmen sopayla vuruyorlardı. Tamam, o kadar korkunç bir hale gelmişti. İnsanlar ahbapın şeylerinde, ofisinde falan telefonla pek çok ünlüyüz, isim, yardım topluyorlardı. Tabii. İnanılmaz bir sahne
0: kuruldu. Var. Lütfen. Hakan'ın da var. Birçok sanatçının da var. Oğuzhan Babala TV'nin sahibi Oğuzhan Uğur'un da destekleri var. Burada şu önemli, bak Can, şu kısmı atlamayalım. 2017'de Enver Aysever'in programında ben iktidara muhalifim açıklamasıyla, Mustafa Kemal Atatürkçüyüm şeklindeki bir açıklamasıyla beraber aslında muhalif tarafa yavaş yavaş göz kırparak İzmir Marşı'yla bu işi zirveye çıkardı. 2017 öncesinde de bakın burayı da atlıyoruz.
4: Hayır, bunu çok basit
0: sokak hayvanları
4: Ferhat
0: üzerinden.
4: Bey,
0: bir saniye ben de bir cümle kurabileyim
4: sadece
0: ama Kemal
4: muhaliflik
0: Bey.
4: Üzerinden
0: sokak hayvanları üzerinden.
4: Ben ama 50 dakikadır buradayım,
1: evet,
4: bir cümle
1: Kemal
4: kurmadım.
1: Bey de
0: buyurun konuşun o zaman.
1: Tamam, buyurun Kemal Bey, siz dinleyin, Ferhat Bey size gelirim. Tamam, siz neye itiraz ediyorsunuz Kemal Bey?
4: Ferhat Bey ile Şebnem Hanım'ın söylediklerinin bir kısmına itiraz ediyorum. Yani konu sadece muhalifler ve kemalistler işte onu muhalif gördüğü için destek verdi diye bir durum yok. Bir kere toplumun yıllardır nasıl sivil toplumsuz hale getirildiğini konuşmak lazım. Bu bir kahraman arayışından kaynaklanan dolandırılma vakasıdır. Eğer dolandırılmaysa hala çok büyük ihtimalle öyle gözüküyor ama topluma siz özellikle de kamu kaynaklarını kullanan ya da kamu yararına çalışan dernek, vakıf statüsündeki kurumların güvenilmez olduğunu defalarca farklı örneklerle toplumun önüne serilince insanlar özellikle de kamuya yaslanmış ya da kamudan destek alan ya da kamu yararına çalışan, yani bir şekilde kamuyla ortaklaşmış kurumlara güvenmez olunca tabii ki